Cevap verene de ikramiye var demiş Ahmet Vahap. Çok mesaj var ama dinleyicilerimizi bekletmeyelim. 0212 273 10 10 acele edin. Artık son telefon.

0: Fenerbahçeliyim ben.
1: İsminizi alabilir miyim? Çok özür diliyorum.
0: Pardon?
1: İsminizi alabilir miyim? Duyamadığım için soruyorum.
0: İsmim Fatih Ataşehir'den.
1: Buyurun Fatih Bey.
0: Fenerbahçeliyim. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Lig'de kalanları da tebrik ediyorum. Dün heyecanların düşmesi İstanbul takımının çokluğundan dolayı biraz böyle istiyordum ama sonradan gerçekten son bir 5-6 haftadır verdikleri mücadeleden dolayı ligde de kalmasını istemedim değil. Onları da tebrik ediyorum. Yani can katı yani Galatasaray'ın oyuncusu ama gerçekten dün yani çocuğun o ağlaması falan gerçekten yani bu işi hak ettiler diye düşünüyorum. Bir de bir soru sormak istiyorum sizler daha iyi bilirsiniz. Şimdi bu Mert Hakan bir sene ceza aldı. Futboldan. Mert Hakan açıklama yapıldı mı cezası şundan dolayı diye ben hiçbir yerde görmedim.
1: Yani,
0: sadece merakımdan soruyorum. Şimdi mesela bahisten ceza alanlar oldu. 40 günde geri döndü çoğu. Yani bahisin yani biriyle bence bini de aynı. Hiç değişen bir şey yok. Bir kere oynamış ya da yok işte 3 liralık oynamış 5 liralık diye bir şey yok. Yani bu oynadıysa bu oynanmıştı. Bunun ağzı dedi yani duyumlarım hani iddialara göre Dünya Kupası'ndan sonra daha çok bir şeyler olacak falan filan deniyor. Yani bahisle ilgili sıkıntılar varsa bunun Dünya Kupası'nı beklemenin bir anlamı var mı sizce? Ya demek ki o zaman şu an insanların aklına gelen Dünya Kupası'na giden topçular da mı var bu işin içinde? Bunları merak ediyorum. Bunlar hakkında bilginiz varsa yardım dillendirirseniz teşekkür ederim.
1: Tamam, çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere Fatih Bey. 0212 273 10 10'da mesajlarınızla devam edelim. Dinleyicilerimizden Serdar Bey, Sergen Yalçın. Evet, Serdar Bey demiş ki Çağatay Hocam Sergen Yalçın kaç maç kaldı ki? 33 maç kaldı eğer soruyorsanız. Puan ortalaması 1.81'di ama hani şöyle bir soru sorduğunuza cevap olarak şunu söyleyebilirim. Ole'de yani bir önceki teknik direktörde 17 maç kaldı. Onun da puan ortalaması 1.82 idi. 0212 273 10 10, lütfen acele edin. Son telefonları alacağım. Beşiktaş'taki Sergen Yalçın ve Serkan Reçber ayrılığını da radyolarını yeni açanlara bir kez daha söyleyelim. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Serkan Rençber de gitti bu arada. Yine bakalım mesajlarla devam edelim. İsimlerinizi yazarsanız hakikaten çok sevineceğim. Bence her şey gülümsemeyle doğru orantılı. Ne iş yaparsak yapalım. Ben Sergen Yalçın'ın hiç gülümsediğini görmedim. Yaptığımız işi seversek o zaman başarılı oluruz. Ne iş yaparsak yapalım bence her şey tebessümle gülümsemeyle doğru orantılı demiş. Aslında dinleyicimizin isminizi yazmamışsınız ama ben bir yandan da katılıyorum size. Güler yüz çok önemli çünkü bir günde kalktığınızda sokakta yürüyen bir insanın ya da kapınızı açtığınızda komşunuzun bile gördüğünde size bir günaydın demesi, nasılsınız demesi bile bir gününüzü o kadar etkiler ki, o kadar çok moral verir ki güne de öyle başlarsınız. Son 58'e bir tane dinleyicimiz var, hiç vakit kaybetmeden. Son telefonlar, lütfen acele edin. 0212 273 10 10, Instagram'da da Çağatay Hoca adresinden mesajlarınızı bekliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Alo.
1: Buyurun, tanıyalım sizi.
2: İyi yayınlar Çağatay Hocam. Bakırköy'den Sivaslı İlhan'ı ben.
1: Oy İlhan Bey, nasılsın?
2: Dinleyenlere de çok teşekkür ederim. Tüm Radyo Gol dinleyenlere de selam olsun. Benim şampiyon olan Galatasaray'ı, birincilikten Süper Lig'e çıkan takımlarımızı, küme düşenleri de yani üzüntüyle tebrik ediyorum. Çıkanları da sevinçle tebrik ediyorum. Gösterdikleri başarıdan dolayı hepsinin ayaklarına sağlık. Bu bir yarış. Bu yarışın sonunda üzülen de olacak, sevinen de olacak. Sonuçta bir şey var, 34 haftalık bir maraton var. İnşallah Esenler Erok ve Çorum Spor karşılaşmasından da hak eden Süper Lig'e çıkar. Ben Uğur Uçar teknik direktör kardeşimizi yakından takip ediyorum Pendik Spor'dan itibaren. Hatta yorumcumuz İbrahim Yavuz'un da programlarında genelde onun hakkında bilgi almak için sürekli mesaj atıyorum. Bu arada İbrahim Yavuz da Turkuaz Medya'da göreve başlamış yani yorumcu olarak. Ona da hayırlı olsun. Yani Sivas Spor'da da yarın bir seçim olacak. Başkan adayı yok deniliyor ama Sivas Spor başkansız kalmaz. İnşallah fanatik bir, yani iyi bir Sivaslı

0: olduğum için inşallah önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıkar. Söyleyeceklerim bunlar. Herkese selamlar, saygılar diliyorum. Herkese.
1: Yalnız TFF'de de hani takıma... İlhan Bey bayağı bir... Efendim? Önümüzdeki sene TFF'de bayağı bir takım hani çekişmeli geçecek. Yani
0: yangın yeri desek yeridir diyeceğim. Çağatay Hocam. Orası gerçekten yangın yeri olacak ama yapacak bir şey yok. 3 takım çıkıyor. 3 takım düşüyor. Mücadele gösterecekler. İşte kadrosu güçlü olan, ekonomisi güçlü olan, teknik direktörü ve başkanlık serüveni. Bu arada Sergen Hoca'ya da geçmiş olsun. Ama ben bu senaryoyu 3 ay önce görmüştüm. Hatta sanırım Berke yazmıştım. Paralar nerede diyen Fikret Orman'a Beşiktaş taraftarları, şimdi de Beşiktaş taraftarı olarak onların Fikret Orman gel kurtar bizi diyeceklerini yazmıştım. Tabii bilmiyorum doğru mu yanlış mı ifadem ama hani kırıcı olmamak adına ben bu senaryoyu 3 ay önce görmüştüm.
1: Evet.
0: Umarım onlar için de hayırlısı olur inşallah. Yani. Tüm Radyo Gol dinleyenlerine selamlar, saygılar.
1: Kayseri, Karagümrük, Sivas, Antalya, yani en azından Süper Lig kadar bence çekişmeli olacak. Çağatay abi, İlhami Bey bir espri yapabilir miyim? Sivasların hepsi İstanbul'da olduğu için bir başkan adayı çıkmamış olabilir mi demiş, kendisine iletmiş olayım.
0: Çok selamlar, gerçekten teşekkür ederim. Doğru tespit, kendisi haklı. Biz de İstanbul'da yaşıyoruz ama tabii gereken desteği veriyor muyuz, o konuda haklılık payı var gerçekten. Dinleyenimize de selamlar, saygılar diliyorum.
1: İlhan Bey, katıldığın için çok Hocam, teşekkür ediyorum.
0: Rihan'a çok selam söyle. Görüşemiyorum bu aralar kendisiyle. Çok yoğun.
1: Aleyküm selam. Hemen gördüğümde iletiyorum. Hiç merak etme.
0: İyi yayınlar.
1: Hoşçakal. Yine sıradan program biterken arka arkaya hemen hemen alalım. Hiç bekletmeden. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Biz sizi duyabiliyoruz. Bir merhabanızı alabilir miyiz? Telefonu açık olan sonu 20 ile biten dinleyicimiz.
2: Merhaba, İstanbul'dan Murat ben. Beşiktaş tarafta arayayım.
1: Buyurun Murat Bey.
2: Yani tarafından arıyorum ya. Şimdi Sergen Yalçın'ın gittiğini yeni öğrendim açıkçası radyonuza.
1: Evet.
2: Sergen Yalçın'ın gitmesi veya yeni bir teknik direktör getirme Beşiktaş nasıl bir yarar katacak ki? Önümüzdeki sene zaten güçlü bir Galatasaray var. Fenerbahçe zaten ciddi yatırımlar yapıyor, transferler yapıyor. Hani Beşiktaş yeni bir teknik direktör getirerek veya Sergen Beşiktaş'tan ayrılarak neyi amaçladı, neyi hedefledi? Hani önümüzdeki şampiyon olmamız için Sergen'in gitmesi mi gerekiyordu? Ben anlam veremedim. Yani açıkçası Beşiktaş taraftarı olarak önümüzdeki yılda şampiyonluktan bir beklentim yok. Beklentimiz olduğunu da düşünmüyorum. Hem beklenti yok, şimdi yeni bir teknik direktör gelecek, takımı tanımak isteyecek, ekstra bu takımı ben kurmadım, bana da transfer yapın diyecek. Hani Beşiktaş'ın bundan nasıl bir menfaati olacak? Ki başkan da buna nasıl müsaade etti? Anlam veremedik. Yani Sergen Yalçın karşısaydı da açıkçası ben Beşiktaş taraftarı olarak kalmasını isterdim. Herhangi bir şey de demezdim. İşte ise derdik ki takımı kendi oluşturdu, kendi kurdu. Sezon başında takımı kurdu. Antrenman yaptı. Hani başarılı veya başarısız onu görmüş olduk ama Sergen Yalçın'a da açıkçası yaptığı bu noktada bu hareketten, yani bu ayrılıktan ötürü üzüldüm, yani kırıldım diyebilirim Beşiktaş taraftarı için. Kötü oldu. Defteri hep yarım bırakıyor. Hikayeyi sonlandırmıyor. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Murat Bey. Hiç vakit kaybetmeden sıradan yine devam edelim. 0-212-273-10-10 sonu 30'da biten dinleyicimiz şu an beni duyabiliyorsa merhaba, hoş geldiniz diyorum. Radyonuzun da sesini lütfen kısın ki yayına alabilelim. Sizi de sonu 30'da biten dinleyicimiz, eğer radyonuzun sesini kapatırsanız sizi de yayına alacağız. Çünkü distortion, yani yankı yapıyor. Son bir kez daha. Evet. Son 30'da biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz.
3: Alo. Hayırlı yayınlar.
1: Teşekkürler. Tanıyalım
3: İstanbul'dan
1: sizi.
3: İstanbul'dan Mehmet ben.
1: Buyurun Mehmet Bey.
3: Fenerbahçe taraftarıyım. Bir sorum olacak size sadece ve kapatacağım. Sizin objektifliğinize de inanıyorum. Gerçeği de söyleyeceğinize de inanıyorum. Sizce operasyon yapılacak mı? Tek bunu öğrenmek istiyorum.
1: Operasyon derken neyle alakalı? Bahisle alakalı mı?
3: Bahis, işte para bunlar.
1: Yani bizdeki bilgi şu.
3: Size yapılır mı?
1: bence Dünya Kupası'ndan sonra Futbol Federasyonu Başkanı'nın da ifade ettiği gibi Dünya Kupası'ndan sonra bir operasyonun yapılacağını düşünüyorum. Çünkü yönetici anlamında 7000'e yakın isim olduğunu söylemişti. İbrahim Hacı Osmanoğlu. Peki, bununla ilgili bir görüşme bekliyorum sadece.
3: Peki bu bir soru daha sorabilir miyim?
1: Buyurun, zor olmasın, çalıştığım yerden gelsin lütfen.
3: Teşekkürler. Bugün peki bu büyük kulüpler içinde geçerli olacak mı? Bu sadece malum camia değil yani, Fenerbahçe'de olur, Beşiktaş'ta olur, Trabzon'da olur. Oradaki yöneticilerin yaptıkları, cezaevinde olanlar acaba kulüp bazında ceza alınacak mı? Her şey belgeli çünkü. Kendi zamanında kara para kasasına girmiş, belli de etmemiş, nereden geldiğini de söyleyememiş. Kendi divan kurul üyeleri de sormuş, üzümünü ve bağını sorma demiş. Acaba bunlara ceza gelecek mi? Ben çok merak ediyorum.
1: Evet, bunları bilemiyoruz Mehmet Bey. Yani hani kendi
3: bilemiyorsunuz.
1: Gönül verdiğiniz renklerle alakalı yorumlarınız varsa alalım. Çünkü sırada dinleyicilerimiz var.
3: Oldu, teşekkürler hocam.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: İyi günler.
1: Yine devam ediyoruz. Son 2-3 telefon daha alalım. Sonu bakıyorum buradan, görmeye çalışıyorum. Dinleyicimize de merhaba diyelim. Sonu 79'da biten dinleyicimiz. Merhaba, 0212 273 10 tanıyalım sizi. Biz sizi duyabiliyoruz. Yayındasınız şu anda. Sonu 10'la biten dinleyicimiz. 79'la biten dinleyicimiz peki? Evet. Peki. Sonu 44'le biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz. Buyurun.
4: Sesim geliyor mu?
1: Geliyor. Gayet net geliyor. Buyurun. Alo. Tanıyalım sizi.
5: Şu an bu konferanstaki tek...
1: Peki. Tanıyamadık sizi. 0212 273 10 bir iki telefon daha olursa şu an son 60'la biten dinleyicimiz var. Ona da bir merhaba diyelim. Hemen alalım yayın bitirmeden. Hoş geldiniz.
6: Merhaba, kolay gelsin.
1: Buyurunuz.
6: İstanbul'dan Ozan, ben Galatasaray taraftarıyım.
1: Buyurun Ozan Bey.
6: Telefonuna bağlanan arkadaşlardan bir ricam olacak. Lütfen Galatasaray'ın adını anmaktan imtina etmesinler. Bakın, ben bu radyoyu çok uzun zamandan beri dinliyorum. Radyoya bağlanan arkadaşlar Galatasaray demek yerine sürekli malum camia, malum kulüp. Ya bu kadar basite indirgememelerini rica ediyorum. Bu kulüp Çanakkale Savaşları'nda mezuniyet vermeyen bir okulun küllerinden doğmuştur. Lütfen buna hassasiyetle yaklaşmanı rica ediyorum. Malum kulüp diye bir terimi de kim çıkarttıysa sonuna kadar da kınıyorum. Galatasaray bu ülkenin neferidir ve gururudur. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkürler Ozan Bey. 0212 273 10'da bakıyorum saate. Bir telefon daha alalım. Dinleyicimize merhaba diyelim. Sonu 05'le biten dinleyicimiz. Hoş geldiniz.
7: 0212 273 10'da.
1: Evet, kendimizi de duymuş olduk. Diğer dinleyicimize de geçelim. 79'da biten dinleyicimiz. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Son telefonumuz olsun. Merhaba, artık. Buyurun.
7: Salim ben.
1: Buyurun Salim Bey.
7: Beşiktaş taraftarıyım. Ben Doğan abi ve Emre abiye sabah denk geliyorum. Onu ilk defa açtığımda size denk geliyorum ama size çok yakalayamadım. Şimdi ben o programda da söylemiştim. Sergen Yalçın istifa edeceğini ben zaten haftalar önce söylemiştim. Çünkü hiçbir şeyin sonunu getiremiyor. Bunu da getiremeyeceğini ifade etmiştim. Hatta Doğan abi de çok ciddi anlamda konuşmuştuk. Çünkü neden biliyor musunuz? Çünkü çok sıkılgan bir yapısı var. Zamanında benim abim de altyapıda oynadı. O dönemden gelen bir jenerasyon. Ben inanıyorum ki bu toplantıyı kendi bitirmiştir. Yani demiştir ki ben yapamayacağım. Al misketlerini, ver misketlerini. Beşiktaş böyle bir kulüp değil. Kesinlikle biz küllerimizden doğarız. Biz Sergen Yalçın'ın da bu tır şımarıklıklarını biliyorduk zaten. Kusura bakmasın. Ben yapmadım bu takımı. 4 tane futbolcu aldı. Bu futbolculara dünya para verildi. Oynatamayan gene kendisi. Muçi istemiyorum, ben istemiyorum. Trabzon'da başarılı oluyor adam. Yani bu kadar ego olmaz. Tamam, Sergen Yalçın bir değerdir ama kusura bakma Sergen hocam, dinliyorsan sana hiç yakışmadı. Bir kere daha gözümüzden düştün. Al bisikletlerini git o zaman kardeşim sen. Nerede oynuyorsan oyna. Ki onun planı vardır.

0: Bunu da unutmayın. Ben onun planını biliyorum, kafasındakini. Onu yaparsa da zaten artık bir Beşiktaş camiasında zaten işi olamaz. Buyursun gitsin, hangi takıma gitmek istiyorsa onu biz biliyoruz. Gitmek istediği takıma. Ve bozduysa da kendi bozmuştur. Bunu da net söyleyeyim abi. Çok kızgınım. Yani yazıklar olsun, böyle bir şey olamaz. Bir insan bu kadar bu camiayla, yok ben taraftar isterse falan, bunların hepsi hikaye. O bu duruma kendisi getirdi. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz Salim Bey. Görüşmek üzere, yayınımıza katıldığınız için saygılar bizden. Evet, son mesajlarla da programı kapatalım. Recep Bey'e teşekkür ediyorum mesajları için. Güven Bey'e teşekkürler. Yine buradan devam ediyorum. Edis Feyzoğlu'na teşekkürler. Yine buradan devam ediyoruz. Mehmet Kandemir'e teşekkürler. Bir dinleyicimiz daha vardı. O da Serkan Bey'di. Ona da çok teşekkür ettik. Evet, bugün mikrofon sizdeydi, söz de sizdeydi. Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesinin sonuna geldik. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde yine Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de birlikte olmak dileğiyle çok ama çok teşekkür ediyorum. Bugün telefonlarıyla, mesajlarıyla, samimiyetleriyle beni yalnız bırakmadığınız için tüm kıymetli dinleyenlerimize yürekten teşekkürler. Her bir sesiniz, her bir cümleniz bu yayına ayrı bir anlam kattı. Bu güzel enerjiyi birlikte büyütmek, aynı duyguda buluşmak benim için de tarifsiz bir mutluluktu. İyi ki varsınız, iyi ki bu yolculukta hep birlikteyiz. Yarın 14'te görüşmek üzere. Çağatay Çıtlak ben. Hepinize mutlu, keyifli, sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem sona erdi.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. 10.07 yaptık saatleri. Yeni başlangıçlara merhaba dediğimiz günlerden bir tanesi. Yeni bir gün, yeni bir hafta. Aslında yeni bir sezon gibi ligi de bitirdik. Maçlar da tamamlandı. Şampiyonu belirledik. Avrupa'ya katılacak takımlar neredeyse belirlenmiş durumda. Bir yenisi daha eklenecek. Zira Türkiye Kupası'nın kazananının belli olmasıyla beraber o mu bu mu şu mu diyebileceğimiz bir yenilikle karşı karşıya kalabiliriz ki benim için de özel bir gün 18 Mayıs. Aslında belli bir yaşa geldikten sonra da öyle eskisi kadar da heyecanlı olmayan bir doğum günü durumu söz konusu. İyi ki doğdum ben, iyi ki doğdum ben, iyi ki doğdum, iyi ki doğdum, iyi ki doğdum ben falan deyip narsizliğin tavan yaptığı, hafif insanın şımarma hakkını elde ettiği günlerden bir tanesi aslında. O yüzden insan mutlu oluyor tabii sabahtan beri sosyal medya üzerinden tanıdığım, tanımadığım, sanki yıllarca dostmuşum gibi bildiğim, daha önce hiç yüz yüze görüşmediğim ama öyle güzel kelimelerle o kadar güzel ifade edilmiş ki bazı şeyler, sağ olsunlar kıymet vermişler, zaman ayırmışlar, mesaj yollamışlar, bir doğum günümü kutlamışlar sevdiklerimiz. Sevilmek de güzel bir şey. Bugünlerde hissediyorsun, onun sonrasında öyle veya böyle her günün aynı aslında geçtiğini de bir sonraki günde anlıyorsun. Öyle bir gerçek var. İnşallah hep birlikte diyebileceğimiz, şimdiden gelecek mesajlara da sonsuz teşekkürler ettiğim bir yayın başlangıcı olsun. Ali Naci de güzel bir doğum günü sürprizi yaptı. Geliyor o da, stüdyoya gelecek. O da yolda, programın ikinci bölümünde birlikte olacağız. Ali Naci Küçük'le de beraber. Tabii gündem bu değil. Benim için sadece anlık bir detay ama sizin için merak edilenler. Çünkü bir tutku var. O tutkunun beraberinde getirdiği çok kıymetli bir an var. Bu hayatın gerçekten de belli noktalarında üzüntüsünü, acısını, belki de heyecanıyla, coşkusuyla, mutluluğunu paylaştığımız futbol sevdamız var. Bunu zaman zaman kulüpler üzerinden, zaman zaman milli takım üzerinden de yaşamaya çalışıyoruz. Artılarıyla

konuşuyoruz. Güzel taraflarını belki Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde veya biraz majör liglerde daha içten iliklere kadar hissederek yaşıyoruz. Bazen de dediğimiz gibi kaosla beslenen bir toplum haline gelmenin belki yansımalarını bizim ligimizde federasyonun yaptıkları yapamadıkları, hakemlerin verdiği kararlar artıları ve eksileriyle beraber paylaşmaya çalışıyoruz aslında. Öyle veya böyle bir sezonu daha geride bıraktık ki akılda kalanlar çok kıymetli şeyler aslında. Dün televizyon programında da böyle sosyal medya üzerinden mesajlarınızı yazın, ekrana getirelim falan şeklinde bir uygulamamız var. Orada da böyle yazılmış alta insanlar işte unutamadıkları, işte o pozisyonda bu verilseydi şu an ligin kaderi böyle olurdu. İşte şu şöyle yapılsaydı böyle olurdu. Kendi yönetimimiz, kendi teknik adamımız, belli futbolcularımız üzerinden bir hatırlatma yapmışlar ama hatırlatmalarından bir tanesi vardı. Hani gel size de sorayım. 2025-26 futbol sezonunda aklınızda kalan gerçekten en önemli şeylerden bir tanesi nedir dediğimde, işte o çizgiden çevrilen top var ya, işte o son dakika çalan düdük var ya, en son dakikada atılan gol var ya gibi böyle sizi mutlu edebilecek şeyler akla gelebilir. Beni de tebessüm ettiren, bu lige damgasını vurmuş tabii ki değil ama burada not olarak da demin de karşıma çıkan, demek yani o kadar şey ki dün öyle hararetli bir konuşma varken bile altta mesaj okurken beni güldüren, bugün de aldığım notlardan sonra onu da yazmışım. Dün televizyonda kağıtlardan aldığım notları da görüyorum. Bir süper kupa maçıydı galiba, değil mi? Süper kupa maçıydı. İşte bu yağmurlukların çok fazla gündem olduğu, belki maçın önüne bile geçtiği o kıymetli günde bir kırmızı çöp poşetinin sahada yuvarlanırken Torreira mı acaba deyip böyle çok enteresan. Abi bana göre ligin en önemli detayı ve aklımda kalan şeyi buydu diye bir Galatasaraylı'nın yazması, bir de bunu. Hani bunu makara olarak, bir şey olarak değil yani, laf sokmak falan da değil amacı. Abi benim için lig şampiyonluk mampiyonluk bir tarafı ama hala Süper Kupa'da yuvarlanan uçuşan kırmızı poşeti Torreira zannetmem şeklinde mesajı beni gerçekten tebessüm ettirdi, güldürdü. İnşallah Allah hep beraber gülebileceğimiz, güzel şeylerle hatırlanabileceğimiz anlar olsun önümüzdeki sezon içinde. Geçerli tabii ki bu. Bir taraftan tabii Galatasaray'ın şampiyonluk töreniydi. Öncelikle Başak Koç'a sevgiler, saygılar olsun. Ayhan Güngör'e, namı diğer Hop dedik Ayhan'a. Gerçekten yakışıyor mikrofon bu iki isme de. Onların sunumuyla beraber, futbolcuların kutlamalarıyla beraber akılda kalanlar bunlardı. Tabii onun önüne geçen olay federasyonun hiçbir şekilde bir yetkilisiyle katılmaması. Neredeyse ücretsiz bir kargo ile, belki karşı taraf ödemeli bir kargo ile kupanın yollanması bir minibüsle, ya da 45R, işte 45 şey Riva Mecidiyeköy Seyrantepe hattıyla yollamış olması falan gibi açıklamalar yapıldı. Şimdi tabii Galatasaray'ın bir tavrı, işte askıya aldığı görüşmeleri, şunlar bunlar derken, federasyonun da dünkü açıklamalarından bir tanesi, bizimle görüşmeleri askıya almış bir kulübün kutlamasına mı gideceğiz, kendimize küfür mü ettireceğiz diye bir açıklama yapması da zaten olaya ne kadar kurumsal baktığının, bu olayla ilgili olarak bir federasyonun açıklamasının bu olmasından anlaşılmalı. Yani beklentiye çok fazla girmememiz gerektiğini, vay efendim deyip hatta çok da eleştirmememiz gerektiğini, çünkü eleştiri dediğiniz şey eğer karşı tarafın anlayabileceği bir şeyse yapılması kıymetli oluyor. Ama karşı tarafın anlayış konusunda biraz eksiklikleri, hatta biraz küçük kaldı. O yüzden fazla olduğu bir dönemde yapmayacaksınız bunu. Bunu bazı dinleyicilerle de, bunu bazı yorumcularla da, bazen etrafımdaki en yakınım dediğim insanlarla da tartışmanın dozajının veya yönünün belirlendiği andan itibaren böyle bir yavaşlaması, sınırlandırılması veya kapatılması konusunda ani kararlar vermeyi kendime artık görev edindim, bunu söyleyeyim yani. Hani bir mesaja, bir açıklamaya, bir söyleme sinirlenmemeyi öğrendim ben. Bu belki bir olgunluktur kimine göre, kimine göre de artık ne bileyim sen
ne bileyim yani bazı kelimeler de dil ucuna geliyor da söylenmiyor yayında. Vallahi öyle bir şeymiş gibi gözüküyor. Olmuşsun yani, sen olmuşsun, olgunluk değil olmuşsun sen, tamam artık yani diyeyim. Hani demlenmişim biraz. O yüzden seneye çok daha farklı şeylerin konuşulacağını tahmin ettiğimiz ama yaşanma ihtimalinin az kaldığı bir gerçek bu. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Akılda kalanlar, artılarıyla eksileriyle konuşulanlar, şöyle bir gerçek vardı. Bu sezonun en iyileri diye düşündüğümüzde bir kere sezonun en iyi oyuncusu bence Uğurcan'dı. Performansıyla beraber ne kadar aldığı paralar, milyon dolarlık bonservisler falan gibi bu majör isimler, yıldız futbolcular olsa da bir kalecinin sezonun en önemli, en değerlisi gözükmesi bence kıymetli Uğurcan açısından da. Hem bu performansı, hem bir yerli kaleci olması, hem de milli takımda en çok güvendiğimiz isimlerin başında gelmesi onun adına değerli olacaktır. Tabii buna isimler ekleyebiliriz. Anadolu kulüplerinden de ön plana çıkan, vay be o da çok iyiydi falan diyebileceğimiz. Mesela bir Muçi performansını, bu sezona oynadığı ve katkı sağladığı, direkt olarak katkı sağlayabildiği, skora etki edebildiği oyuncu olarak gösterebiliriz. Bir takımın kendi kadrosunda düşünmediği ama başka bir yere gittiğinde kalitesini ortaya çıkarabileceğinin net göstergesi olarak Muçi'yi söyleyebiliriz. Bir Genduzi performansını alkışlayabiliriz. İşte Orkun'un bu kadar eleştiriye rağmen sonrasında ne kadar lider bir özelliğe sahip olduğunu, aldığı paranın hakkının, evet ya öyle veya böyle, abi adam o kadar eleştirdik, ben var ya yok bitti falan diye düşünmüştüm. Mesut Özil olur, işte ne bileyim bir İlkay Gündoğan olur gibi düşündüğüm bir ismin beni yanılttı, utandırdı söylemleriyle karşı karşıya bırakması da bunlar çok kıymetli şeyler aslında. O yüzden herkesin kendine göre bu sezona damga vurduğu, kimi Şomurodov der, kimi Onaçu'yu unutmayalım abi der, kimi belki bir başka Anadolu'dan futbolcuyu hatırlatabilir. Ama bunlar herkesin, güzellik dediğimiz şey göreceli bir kavram, farklı farklı isimleri hatırlatabileceği bir sezonu geride bıraktık. Ama bir üzülen olacaktı. Aslında 3 tane üzülen vardı ama ben Karagümrük'ün ya da Kayseri'nin üzüntüsünün diğerlerinden biraz daha az olduğunu düşünüyorum. Kendim ettim, kendim buldum diyen iki camianın yanına bir tane daha eklenmesi gerekiyordu. Dün o karşılaşmalar vardı ama bu karşılaşmaların tahminlerini yaparken bile bir taraftan Atilla Gerin gibi, bir taraftan Metin Diyadin gibi, bir taraftan Sami Uğurlu gibi çok kıymetli teknik adamların ligde kalma mücadelesinde neler yapabileceğini düşünmek yerine onların oynayacağı takımların nasıl reaksiyon göstereceğini tahmin etmeye başladık. Aslında kaybettiğimiz nokta buydu. Sen şampiyon olmuş bir takımsın, ona göre tam kadro çıkacaksın, kimsenin kaderiyle oynamayacaksın diye yapılan eleştirileri az önce gelirken yolda Emre Tilev'de Galatasaraylı dinleyicilerden de duydum. Yani ben utandım takımımdan diyen de vardı. Abi ne gibi, bana ne ya, bana mı kalmış son maçta falan deyip benim futbolcum yapacağını yaptı, tatilini de erkenden yaptı, şampiyonluğu da kazandı diyene de hak veririm. Ama bizde şey vardır, Galatasaray Kasımpaşa'ya yatar, işte Fenerbahçe valla Eyüp karşısında etkili olur mu olmaz mı, ne bileyim Galatasaray'ın pilot takımı arka bahçesi, onu yeneceksin abi deyip isyan edenler de vardı. Diğer taraftan düşüncelere farklı bir şekilde bakıp, abi sen de Fenerbahçeli futbolcu olsan yönetimin değişiyor, teknik adamın bilmem ne falan derken ne oynayacağım abi kısmına da gelebilirsin modu da tabii ki hatırlanabilir, söylenebilir. Beşiktaşlısı, abi işte zaten dördüncülüğü garantilemişsin, elde sıfır, kupan yok, bir şeyin yok, süper kupaya bile katılma hakkını elde edememişsin, oradan bir eleştiri yağmuru tutulabilir. Yani diğerleri böyle olmuş, ligde şu kalacakmış edecekmiş, umurumda değil yorumları yapabilir. Bunlar herkes tarafından söylenebilecek olan, ihtimali olan şeyler aslında. Kıymetli olan şeyler, hatırlanması gereken şeyler.
tekrar kıymet görebilecek olan kişilerin de gündeme gelmesi. İşte Aykut Kocaman mıydı, Aziz Yıldırım mıydı, yoksa yeni bir kıymeti ortaya çıkartalım Hakan Safi miydi diyen Fenerbahçe taraftarının da düşünceleri çok önemli. Bir lambacini gibi dile benden ne dilersen, ne istersen iste benden şeklinde kampanyalarla önümüzdeki sezona da renk katacak olan bir yarış içerisine giriyoruz. Bizde bitmiyor. Hani bazen diyorlar ki mesela, abi lig bitti, bundan sonra ne konuş?

yapacaksınız. Yani çok fazla aslında bu işin içinde olmayan insanların sarf ettiği sözler bunlar. Yoksa futbolla birazcık ilgilenen her insanın konuşacak o kadar çok şey var ki durumunu kendin gerçekten ismi kadar iyi bildiği bir şey. Ya bundan sonra Fenerbahçe'nin sürekli bir genel kurulu, bir başkanlık yarışı, bir teknik direktör arayışı, Galatasaray'ın şimdi hangi yıldızlar dediği, mesela Okan Hoca'nın Galatasaray üzerinden konuşursak daha önce bildiği ama ben gündeme getireyim belki destek çıkar, belki bir değişime uğrar dediği 10+4 yabancı oyuncu kuralıyla alakalı isyanı, sanki ilk defa duyuyormuş gibi bunu dile getirmesi, öbür taraftan biraz bir Galatasaraylı olarak diye düşünüp 17 Mayıs 2000 Kopenhag ve Arsenal galibiyetiyle elde edilmiş Türkiye'nin en büyük başarısı diye dile getirdiği, işte Galatasaray Lisesi'nde eski başkan Faruk Süren, Fatih Terim ve Bülent Korkmaz'ın katıldığı bir organizasyonda, Dursun Özbek başkanlığında ve önderliğinde o günün hatırlanması, 26 yıl sonra bunun yenilerinin getirilmesinin mesajlarının verilmesi, onlar kıymetli olan şeylerdi dün için. Ali Naci gelince de oraya da biraz değiniriz. Bundan sonraki süreçte Galatasaray'ın planları, programları, işte gelen futbolcuları, işte Osimhen, Halil, Sané, Yunus, Zaniolo mesela şu an sözleşmesi olan oyuncuları, Şalai, Singo, Yelert gibi, Nelson'un, Arda'nın, Sanchez'in, Abdülkerim'in, Kaan'ın, Jakobs'un, Eren'in, Kazımcan'ın, Uğurcan, Jankat, Günay, Kale 4 üçlüsünün, işte Torreira, Naga, işte Barış, Ahmet, Sara, İlkay, Lemina, Eyüp şeklinde eldeki mevcut kadroya kimlerin katılacağı, kimlerin o kadrodan gideceğine dair düşünceleri biraz daha merak uyandıracaktır insanlar üzerinden. Bakalım. Sözcükleri kafa vuran, kelimeleri göğsünde istop edip vole vuran, cümleleri frikik gibi kullanan Doğan kardeşim, sen hep mutlu ol Emi demiş Mustafa, eksik olmasın. Emre abi deyip bir mesaj yollamış. Federasyondan Galatasaray'a kupa vermeye gelen olmadı, yaptıkları ne kadar doğru, dünyada bunun örneği var mı acaba deyip aramıza yeni katılan Ramazan, hani önce bir kahvaltısını yapsın öyle mi gelsin, yeni uyanmış gibi Ramazan. Federasyon kupayı vermemiş diyorlar. Falan deyip böyle aramıza yeni katılmış gibi değil mi? Uyandı, sana da günaydın Ramazan falan diye. Doğan abi delikanlılık taslıyorlardı bize, hep stada gireriz çıkarız diyorlardı. Yani yaptıklarının sonucunda küfür olduğunu bile bile yapıyorlar. Sonra da küfür edileceğini bildiğimiz halde niye stada gelelim diyorlar diye de bir açıklama yapmış. Doğan, federasyon topuna pek girme, dünya kupası sonrası fırtınada söyleyecek sözün olsun şeklinde yorumlanmış. Ben yeri geldiğinde konuşulmayan ve halledilmeyen bir şeyin ileride tartışılmasından dolayı sıkılmış bir insan olarak söylüyorum. Bunu yaptığım televizyon programında da radyoda da hep böyle görüyorum. Ben hala 86'da Vahap Beyaz'ın vermediği, çalmadığı o düdüğü gündeme getiren birçok arkadaşla karşı karşıya kaldığımız için, o yüzden ileride aman sıkıntı duyma sakın falan değil. Hiç kimse, yani bu ülkede her şey olursun ama rezil olmazsın sözünün ne kadar ön planda olduğunu kabul etmemiz gerekiyor arkadaşım. O yüzden ben bugün federasyonu aman eleştirmeyeyim de Dünya Kupası'nda milli takım başarılı olursa derken, milli takım oluşumu bu federasyona ait bir şey değil. Daha önce eleştirdiğim büyük ekşi dönemine ve sonrasında hatta Lucescu'ya kadar uzanan bir sürece dahil olduğunu da kabul görmüş ve bilen ve yaşamış biri olarak söylüyorum bunu. Okur musun abi? Okuruz be, yaşı mı var okumanın. Selam abi, Galatasaray'dan tüm yerlileri göndereceksin, hiçbiri işe yaramaz. Eren, Kutucu, Hakan, Kaan, İlkay, Arda, Ünyay. Ben bunları izlemek istemiyorum abi. Abdülkerim bile dahil demiş. Öyle işte, ondan memnun değil. Yani yerlileri derken oranda Okan Hoca'yı da ekleyebilirdi mesela, eklememiş mesela. Okan Hoca da yerli ya, o yüzden. Hani bu yabancı sevgisi var ya, bir tane kenara ne yakışırdı be Klopp'ta boşta falan diye. Hani Red Bull'da danışmanlık yapıyor, bir şey yaptığı da yok zaten. Bir gelse ne güzel olur be şapkasıyla falan diye. Doğan abi, Eyüp'ün de hakkını ver olur mu? Tarih yazmadılar mı diyor. Vallahi Eyüp'ün hakkını tabii ki 7 tane kiralık oyuncuyla önümüzdeki sezon ne yapabileceğini tahmin etmeyen, edemeyen

ve sonrasında iyi bir karakter ortaya koyup son anda yumurta kapıya dayanmadan daha dayanacakken eyvah bu yumurta sıkıntı yaratacak diye tedbirlerini alan ve ona göre performansını arttıran, işin ciddiyetini kavrayan Atilla Gelin Hoca başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım, kutlamak lazım. Sami Uğurlu'nun dediği gibi son maça bırakmayacaksın kardeşim işte diye. Ama Sami Uğurlu gibi hocanın da dün Tahir Kum da onu hatırlattı. Kasımpaşa'dan ayrılış süreciyle işte Alanya'ya giderken, oradan dönüp Antalya'ya gelirken ki süreçte yuva yıkanın yuvası olmaz moduna girişi, dikiş tutturamaması, şu an Kasımpaşa'da kalsaydı belki çok daha farklı şeyler konuşulabilir miydi? İşte Çağdaş Atan'ın eğer Kayseri'de kalsaydı şu an Kayseri Lig'de kalır mıydı diye düşünüp Başakşehir'de biraz daha boğulacaksan büyük deniz moduna girilmesi falan yanlış hamleler olarak gözüküyor. O yüzden işte Emre Belezoğlu'nun son anda yumurtanın kapıdayken müdahale edilmesi yumurtaya, Metin Diyadin'in tekrar o yanlıştan geri dönülmesi ki bir dönem Metin Diyadin'le ilgili olarak şöyle söylendi. Takımdan ayrıldı, kovuldu ve bunun sebebi başkanları güya demiş ki bir yerde bir organizasyonda veya bir maça neden takım elbise giyip gelmiyor demiş. Ben de giymem demiş. O da onun sonrasında giymiyorsa o zaman kovun gitsin falan moduna girildiği söyleniyor. Öyle iddialar var mesela. Hani kıyafet ne kadar kıymetli futbolumuzda, bunu Şenol Güneş'in Dünya Kupası'nda üçüncülüğü elde ettiğinde de gördük, bu ülkede konuşuluyordu. Kıyafet demek ki önemliymiş. Ne kıyafetler gördüm içinde adamlar yoktu, ne adamlar gördüm üzerinde kıyafet yoktu moduna da girmemek lazım aslında. Okan Buruk'un transferle ilgili konuşurken yeni yabancı oyuncu konusunda o kuralından bahsetmesi, 14 yabancının 4 tanesi 2003'ten ve sonrasında doğan isimler olmalı. Galatasaray ve Naga gibi isimler alacak ya da oyuncu gönderip yer açacak. Zira şu an kontenjanın dolu olduğunu bilmiyor mu acaba demiş. Doğum günün kutlu olsun abi demiş. Refik yazmış. Eksik olmasın, sağ olsun. Emre abi okumadı, o yüzden sana yazdım diye yazıyor. Ali Naci gelince de şu soruyu sorar mısın deyip şimdiden rezervasyon sorular hazırlamışlar. İyi yayınlar, yayıncı kuruluşun tarafsız olması gerekmiyor mu? Şampiyon olan takımın mottosunu dominasyon ekranın altına yazmak, ligi birlikte domine ettiklerini mi ima ederler? Beşiktaş'ın tüm maçlarında da ekranın altında namağlup yazsınlar o zaman şeklinde bir beklentiye girmiş. Engin Karademir merhaba Doğan Bey diye bir mesaj atmış, sadece o kadar. Geçerken uğramış o da. Günaydın Doğan Bey, Aziz Yıldırım'ın şampiyon yapıp gideceğim yaklaşımı yanlış ve temelsizdir. Bu nedenle bu söylemlerden kaçınıp iyi kadro yapılmalı, Avrupa'ya odaklanılmalı diye düşünüyorum demiş bir başka dinleyicimiz. Dodon, Mayıslar sadece bizim sanıyorduk, oysa seni de katmak lazımmış. Yıl dönümün kutlu olsun güzel insan diye yazmış. Yo gitsin abi, aklıma gelmedi, Okan da onu da eklesene diye yazmış. Doğan abi doğum günün kutlu olsun, nice mutlu yaşlara. Sene boyunca sayende çok güldüm, eğlendim. İyi ki varsın abim demiş. Galatasaray'da yerlileri görmek istemiyorum diyen arkadaş Fenerbahçeli herhalde. Çünkü onlar kurdu, kudurdu modu online hale getirdiler ya şeklinde bir yaklaşım var. Dodo, seni Sivas sporlu Mustafa Günay dün maçlar oynanırken bu paylaşımı yapmıştım. Adına büyük denen takımlar Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzon küme düşme mücadelesi veren rakiplerine yeniliyorlar. Bunlar da asla iş ahlakı ve fair play yok maalesef diye yazmış. Ben de biraz empati kurmak lazım diye düşünüyorum. Keşke o takımlar da işi son ana bırakmasaydı kısmına geliyor tabii. Yenmek zorunda olan, kazanmak zorunda olan. Bak kazandı mesela. Biraz karakterli oyun ortaya koymak, vay efendim ne diyen böyle diye hiçbir Antalyalı Kocaeli karşısında o düşünceye sahip olmadı. Yenilen gol, oynanan oyun sonrasında Kocaeli de önüne geldi de iki tane toptan vuracakken vurmadı, ona da bir bakmak lazım diye bir düşünceye de sürüklemedi. O yüzden Antalya'nın zaten düşmeyi gerçekten daha önceden hak etmeye başladığı anlarda sinyaller, çanlar çalınırken biz bu açıklamaları yapıyorduk zaten. Antalya gidiyor, gidiyor, bak gidiyor, biri desin gidiyor, bak fark etmiyor falan, biri tutsun şunu düşüyor bunlar falan diye uçurumun kenarında sürekli olarak artistlik yapıyordu. Öyle söyleyelim yani.
O yüzden benim de birçok Antalyalı dostum, kulüpte çalışanım, arkadaşım var, öyle hayatı bir şekilde paylaştığım insanlar. O yüzden onlarla da bunları konuştuk yani. Ama olmuyor yani. Mesela Fenerbahçe'nin Mert Günok ısrarı ile alakalı olarak Tarık Çetin'le bir anlaşma imzaladıysan, eğer oyuncu sakat değilse esame listesinde var mıydı? Vardı. Demek ki oynayabilecek ki esame listesine konmuş. Hala da Mert Günok'ta ısrar etmesi, maçın sözleşme imzaladıysan veya veda maçı olarak mı yaptın? Yaptıysan da bunu bir açıklamak gerekirdi. Önümüzdeki sezon Mert Günok'u düşünüyor musunuz Fenerbahçe'de? İkinci kaleci olarak. Değildi. Son maçında madem o kadar konuşulup işte arka bahçesi, pilot takımı diye bahsedilen bir şey varsa, o zaman Eyüp'ü yeneceksin. Eyüp'ün kaderini kendisini belirlemesi gerektiğine ait olan Antalya yenmiş mi, Kasımpaşa berabere mi kalmış, Gençler Birliği oradan puan almış ama almamış mı, orasını Fenerbahçe olarak düşünmeyeceksin. O zaman o moda gelmek gerekiyor. Hani Galatasaray için de Kasımpaşa maçı ile ilgili olarak da aynılarını söyleyebilirim aslında, ama empati kurduğunda da başkanın değişiyor, teknik adamın var mı yok mu, bundan sonra sen olacak mısın olmayacak mısın, bunların netleşmediği bir dönemde benden başarı beklemek, bilmem ne olmak, işime saygısı bilmem nesi ayrı bir konu. Biraz o açıdan düşündüğümde de hak verebiliyorum. Bir izleyen olarak da ya kardeşim, son haftada ben zaten bu tiyatroyu biliyordum, ben bu gösteriyi daha önce izlemiştim durumu da bir daha yaşanıyor işte. Yani zaten buna çok müsait olan bir ortama orta yapılıyor sürekli olarak. Ben ne dedim abi? Fenerbahçe yenilmez veya galip gelemez. Galatasaray Kasımpaşa'ya yatar. Ötekiyle kalkar. O onu yapar, bu bunu yapar. En sevdiğimiz ortamın sonucunu gördük. Ondan sonra da şeye dönüyor. Antalya'ya yazık oldu be. Sence kim düşseydi? Herkes kendi kendine bir fikir üretmeye çalışıyor. Abi bir İstanbul takımı daha gitseydi be. Kasımpaşa, Eyüp, ne bileyim Karagümrük gitti. Ama Erok geliyor diyorlar. Bak göreceksin, Erok getirecekler. Mesela Erok gelecek değil, getirecekler. Onu düşürecekler, ötekini çıkaracaklar. Hani bunlarla yaşayan bir toplum olduğumuz için. Böyle bir şey yani. Ali Naci otobüsü mü kaçırdı abi, süpersin laf üstadım benim demiş. Yok, kendi aracıyla geliyor da zaten yeni bir saat başlangıcında burada olacak, 11 gibi demiştim, bunu söylemiştim. Ondan sonra zaten dijital yayınları var, televizyon programı falan var, bir sürü şey var Ali Naci. Öyle he giden, siz ne zannettiniz? İyi yayınlar güzel insan, doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere, 12 senedir ve dün akşam Yüce Yaradan'dan ne istedilerse Rabbim yine bunlara sevinmeyi nasip etmedi diye yazmış. Yani laf koyup da araya böyle iki tane güzel sözle yumuşattığı falan düşünülmesi, o da hoş değil ya. 18 Mayıs 1977 dünyaya gelen kardeşimin doğum günü kutlu olsun diye bütün detaylarıyla. Yükseleni boğa olan, ay burcu yine boğa olan falan diye. Bu kardeşimin Antalya madem düştü, çıkmak için Yılmaz Vuralı getirsin. Hem bir telafi hem de muhteşem bir geri dönüş hikayesi olmaz mı acaba demiş. Ya işte bak, akla gelen hocanın da bazen büyük takımlar için de ya bir Yılmaz Vural'a şans verilmedi be şu takımlarda deyip, bir sene mi getir Fenerbahçe'nin başına bak neler yapıyor deyip, işte Aykut Kocaman diyorlar, getir Yılmaz Vural'ı deyip, ne kadar samimi oluyorsa insanlar onu söylerken, burada da aynı şey var. Mesela Antalya'ya getireceksin abi Yılmaz Vural'ı, işte düşen takımlardan kim var, Kayseri'ye koyacaksın Güvenç Kurtar'ı, bak nasıl çıkartıyor deyip. Çünkü yerleşmiş bazı teknik adamlar var, seni lige çıkartır. Bazı teknik adamlar var, seni ligde tutar. Bazı teknik adamlar var, eğer o saatten sonra geldiyse kurtuluşun yok, sen bir alt lige düşmüşsün zaten onun gelmesiyle diyebileceğimiz bazı teknik adamlar var. Öyle ligi 6. ile 13. arasında bitirip bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla devam eden bir oluşum içerisindedir yani. Bunlar hep öyle olacak. Bak bu sene mesela performans anlamında eğer Nuri Şahin Başakşehir'e çok daha erken gelseydi, değil mi? Öyle bakmak lazım yani. Dodo köy sandığına bir adım daha yaklaştın desene diyor. Gidiyor muhtarlığa doğru.
Fenerbahçe'de mevcut yönetim gidecek olsa da transfer çalışmaları yapıyor, haberleri var. Liverpool'la sözleşmesi biten bir oyuncuyu Andre Robertson'la anlaşma kaydı.

edildi. Ve son karar yeni yönetime bırakıldı. Ayrıca santrafor içinde Dortmund'dan Cirasi ile en büyük aday olarak görüşülüyor. Fenerbahçe'de yeni yönetim kim alır bilmiyorum ama tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi birçok isimle yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Livakovic'di, Mimovic'di, Fayat gibi. İlk aklıma gelen isimler bunlar abi diye yazmış Refik ama şimdi tabii bir taraftan Cirasi'nin, diğer taraftan işte Dortmund'da forvetsin performansınla acaba mı dedirtebilirsin ama belli bir yaşa geldikten sonra onun üzerinden mi gitmek lazım? 40 milyon euro bir bonservis bedeli gibi. Diğer taraftan Liverpool'un sol kanadında oynayan oyuncuyla ilgili olarak da şeyi söyleyebilirim. Hani Robertson'la ilgili olarak sol bek. Liverpool'da sol bek oynamıyor muydu? Sol bek oynuyordu. O Robertson'la ilgili olarak da bonservisi elinde olan olur bak falan diye düşünebileceğim. Maaşı da eğer uygunsa neden olmasın diye ön plana koyabileceğimiz oydur yani. Dodo Sané'nin simit hastası olduğunu gördün mü diye yazmış. Ağzının tadını biliyor demek ki. Yani bir İzmit simidi. Eskişehir unundan yeni çıktı fırından modunda. Simit ayrıdır be. Ne olursa olsun tek başına da bir ağırlığı var. Onun sonrasında kahvaltıda da her türlü öğünde de gider yani. Bir gideri var yani simidin. Simit kırmızı çizgimizdir. Doğan abi Kadıköy'de Fener hariç herkes bir şeyleri kutluyor fark ettin mi diye yazmış. Bak işte bu ortalar dediğimiz konu. Gerçi Eyüp'ü yenip de Kasımpaşa berabere kalsa, ötekisi şöyle olsa, diğerleri diğerinden yana kalsa, ötekine yapsa falan filan bir sürü şey yapışılırken Eyüp gene bir kutlama yapabilirdi. Mağlup olmasına rağmen Kadıköy'de ligde kalmayı kutladık diye bir kutlama da olabilirdi yani. O yüzden o açıdan bakmamak lazım ama tabii bunları yaşatmamak da önemli. Yani o moda sokmak, o motivasyonu sağlayabilmek de değerli. Bir kurumda, bir takımda, bir camiada. Vallahi bir taraftan konuşuyorum, bir taraftan da böyle dıngır dıngır dıngır dıngır sosyal medya üzerinden, öbür taraftan o kadar çok mesaj geliyor ki teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Seviliyormuşum be. Hani öyle. Bir içten içten kelimeler yani. Yani biz de şimdi kutla böyle oldu böyle oldu falan da değil yani. Vallahi bu güzel bir şey yani. Cem Yılmaz'la yan yana salonlarda stand up yaptığınız ilk tercihim siz olursunuz. Vay be. Bizim Samsun'da simit satanlar Amasya'nın unundan yeni çıktı fırından diye satıyorlar demiş. Ya mısır unu olmasın diye. Hüseyin Mecit Doğan Öncel hayırlı yayınlar, doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın, Allah işini gücünü rast getirsin, nice mutlu yaşları, Allah hepsini iyi insanlarla karşılaştırsın. Ali Naci Küçe'ye de selamlar olsun. Doğan Öncelik teşekkürler, sağ olun. Doğan abi 2023 Eylül ayından beri her gün radyo dinliyorum, radyodaki çoğu kişinin simasını bilmiyorum, senin de tipini çok merak ediyorum, bakma Google'a falan diye bana. Hayal kırıklığıyım ben Ferdi, sen de ne çirkin adam mısın diyen gördüm ya, yemin ederim. Hani böyle mesela diyeyim, güzellik kavramı ne acaba, kimi beğeniyor çok merak ediyorum mesela. Niye bir erkek o gözle bakar, bakayım yakışıklı mı bu diye. Bir ben hiç aklıma gelmez mesela birini dinlerken ya da biriyle ilgili olarak bir sesini duyduğum birinin tipi nasıl acaba falan diye hiç düşünmem yani. Kimi insan da diyetisyen gibidir mesela, uzun zamandır görmediği insana ilk olarak kilo mu verdin, kilo mu aldın sen falan deyip böyle ikisi arasında mesela normal, sen de hiç değişmiyorsun ha deyip böyle, o bir fesatlık gibi geliyor bana, biliyor musunuz? Hani aldın verdin aynısın, hani bunlar mesela ilk akla gelen, ya seni özlemiş miyim özlememiş miyim, seni gördüğüme mutlu olmuş muyum olmamış mıyım, bunların ön plana çıkması gerekmiyor mu ya? Bizde her şey ne kadar dış görünüşe göre belirleniyor değil mi? Öyle. Ne yap? Sen saçları mı? Sen sakal mı? Bıyık mı? Sen de bir değişiklik var. Ne zamandır görmüyorum seni diye. Hani sana da haber veremedim be. Kusura bakma modunda mı yaşayacağım ben sürekli? Her yaptığımı da rehbere yazıp da WhatsApp grubuna iyi günler, bıyık bıraktım haberiniz olsun. Beni görünce de aa ne o bıyıklar diye sormazsanız sevinirim mi yazayım ya? Ne yapayım ya şimdi?

İnanamıyorum ya bazen insanlara. Kaç oldun diye çok merak ediyorum. Yaş kaç abi falan diye. Google'a yazdım, yazmıyordu onu. Ya 77 diyor işte. Öbür de 49 mu olduk hani? Bana 50 işte, 49'a 50 arasında bir yaş var yani hani. Aram bir yaşta bir şey değil. Eskiden bir yaş çok büyüktü, abiydi hemen. Şimdi o bir yaş şey mesela hiç fark etmiyor. Ya o kadınlarda biraz, kızlarda biraz daha farklıdır. Ergenliğe giren kız hemen modunu değiştirir. Daha önce abi dediği bir insana ismiyle hitap etmeye başlar. Ben büyüdüm artık modu. Kadında vardı. Erkek o saygıyı hiç yitirmez yani. Ben büyüdüm artık dediğinde karşı tarafın da büyüdüğünü unutmaz. Diğerleri sabit kalmış, sadece ben büyüyorum modu kadınlara has bir şey bence. Hemen şeye giriyor çünkü konu. Mesela daha önce Doğan abi merhaba diyen, ondan sonra aa Doğancım nasılsın falan demiyor. Doğancım falan diyor. Kız zilli falan diye yani öyle hemen geçer ya, bıldırcın, ha sen hayırdır, nasıl takla onlar güvercin diye, ne zaman bitti abilik falan. Saadettin Sarı'nın devre arası yapması gereken hamleleri gider ayak hayata geçirme çalışmaları sizce doğru mudur sorusunu dün sordum, bu soruyu bir daha sorarım onun sonrasında. Tabi bir şeyler de yapayım be. Ondan sonra hiçbir şey de yapmadı demesinler mi acaba? Yaklaşımı da olabilir. Her açıdan bakmak lazım. İki tane futbolcuyu söylemesi. Almadı bu arada. İki tane isimle görüşmeler yapıp olumlu cevaplar alıp yeni yönetimlere sizi tavsiye ediyorum. Onlar da uygun görürlerse bu camiada sizleri de aramızdan görmekten onur duyarız, mutluluk duyarız. Teşekkürler. İşte PVC numaramız budur. Gelmeyecekseniz de yine de haber verin şeklinde bir yaklaşım yani bu. Ama reklam ama değil. Bilmem ama bende bir reklam var. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. Sevgiler saygılar olsun herkese bir kez daha. 10.45 yaptık saatleri. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Radyo Gol'de. Teşekkür ederim öncelikle doğum günü mesajları için de. Kelimeleri, güzel kelimeleri yan yana getirip müthiş cümlelerle beni mutlu eden, tebessüm ettiren herkese binlerce kez selam olsun. Tabii doğum günü kutlamalarını ilk olarak kimler yapıyor? Size en çok değer verenler yapıyor. Bana mesela kim falan derken işte eş midir, anne midir, abla mıdır falan, aileden biri midir falan gibi bakıyorsun ama ilk mesajlar şeylerden geliyor. Sistematik olarak hani ding, bu yeni bir gün falan diye en iyi müşterilerimiz falan gibi öyle düşününce mesela bankalardan geliyor. İlk doğum günü kutlamaları, doğum gününüz kutlu olsun falan diye. Çünkü şeye bakıyorsun mesela, bir tane şey yonca görüyorsun mesela, diyorsun ki para mı geldi acaba diyorsun, yok doğum günü mesajı yollamış. Bir tane daha, iki tane bankayla çalışıyorum mesela. Bir ötekisi de şey yapıyor mesela, doğum gününüz kutlu olsun, ondan sonra 3 dakika sonra altına şey yazıyor mesela, bilmem kaç lira ön onaylı krediniz hazır falan diye. Yani bir kutlamak, kutlamaların falan, sen ödeyeceksen kutlamaları, hani ben sana şimdiden bu kıyağı yapayım falan diye. Ha, bu da bizden olsun Doğancım, yok falan diye hani ön onaylı, bu kadar geri ödemeli bilmem neli falan. Şimdi bir tane mesaj var, diyor ki selamları yayınlar, dün oynanan Trabzonspor Gençler Birliği maçını izledim. Ha bak şu mesajı lütfen bir Trabzonluysanız ya da Trabzon'a bir sempatiniz varsa bu bakış açısına ne kadar katılırsınız onu merak ettiğim için söylüyorum. Keşke gençleri yenip düşmesini çok isterdim. Türkiye Kupası inanın hiç umurumda değil. Gençler Birliği bize daha önce yaptığının cezasını çekmeli. Tekke Trabzonspor'a hiçbir şey vermedi. Tekke Konya maçına gitmemeli. Trabzon taraftarı olarak hepimiz böyle düşünüyoruz. Yazıklar olsun ki gençleri yenemeyip ligde bıraktık. Okursanız sevinirim. Hani benim sevindirmem ne kadar yeterli oldu? Gençler ligde kaldı. Hani vallahi Doğan abi mesajı okudun, gençler çok üzülmüştüm ligde kaldı diye, ama unutturdun ya bana okuyarak bunu falan mı yazdın acaba, çok merak ediyorum ya. Erkek adamın doğum günü mü olur? Ben Bafralı Oktay, saygılar sevgiler ciğerim diye yazmış. Doğum günün kutlu olsun, hadi bakalım üfle be, böyle falan diye. Erkek adam pasta mı keser lan? Oğlum erkek adam pasta keser de mumu mu üfler oğlum? Diye böyle. Erkek adam üfler mi oğlum falan. Her şeyi bir şık erkek adam yapar mı diye. Yani. Oğlum erkek adam otur. Erkek adam yap. Erkek adam. Şey değişmiyor değil mi mesela? İyi günler. Mesajımı okur musunuz? Altınız erkek adam mesaj mı okur lan falan diye. Yani. Erkek adam mesaj yazar.

Adam mesaj verir, erkek adam mesaj almaz. Adam dediğin hani böyle, herkesin yazdığını okumaz. Radyoların Michael Jackson'ı doğum günün kutlu olsun. Michael Moonwalker yaparak okudum mesajı ya. Vay be Doğan abim. Erman Toroğlu'nun betimlediği peynir türünde olma yolunda gidiyorsun radyo aleminde. Bu arada Serdar Gökalp'in sana selamı var. Devreymişsiniz diye yazıyor. Serdar kıymetli bir kardeşimdir. Ya Best FM tedrisatından geçen herkesin ayrı bir yeri vardır yani. Kolay gelsin canım kardeşim. Bu Fenerbahçe kendi taraftarını sükutu hayali uğrattı, yetmiyormuş gibi Antalya taraftarını da bunalıma soktu dün. Ya dün valla Erol Halil çok kıymetli dinleyicilerden bir tanesidir. Her zaman üslubuna dikkat etmiş. Eleştirisini seviyeli bir şekilde yapmış. Hiçbir zaman görüşmediğim, bir ortamı paylaşmadığım ama sanki görsem yolda sarılacakmışım gibi hissettiğim simalardan bir tanesi. Profil fotoğrafını da gördüğüm için böyle WhatsApp mesajlarında artık eskiden mesajlar fakslarla gelirken falan şey yapalım. Bunda bu yazmış, şunda şu yazmış falan. Şimdi fotoğrafı da görebiliyoruz ya. Hani görsem birkaç dinleyiciyi böyle yolda ya ben bunu nereden tanıyorum? Mesaj mı atmışım falan? Ve bazen çok uzun süre görmediğim akrabam için bile aynı şeyi düşünüyorum. Ya sen bana mesaj mı atmıştın geçen diyorum. Yok ben yazmadım abi sana falan diyor. Ulan çok benziyorsun diye yani. Senin burç ikizler mi abi diye yazmış. Yok boğa. Erkek adam boğa burcu olur falan diye. Yani öyle değil mi? Erkek ikizler olur mu ya erkek adam? Adam tek erkek adam diyoruz. Adamlar mı diyoruz falan diye. Oraya bile bağlarlar. Erkek adamın yükseleni mi olur? Erkek adam yükselir falan diye. Erol'un yazmış olduğu şey neydi ya? Bak gümbürtüye gitti. Erkek adam gümbürtüye mi götürdü? Ne? Erol ne yazmıştı? Antalya taraftarı bunalıma soktu diye. Ya Kadıköy'de bir gol oldu. Üçüncü golü. Kadıköy'den önce Antalya bağırdı gol diye. Sonra Antalya da gol atınca tamam bitti bu işe falan döndü. Bir ara ekranda bir maça, öbür maça, öbür maçtan öbür maça, diğer maçtan diğer maça, bir maçtan diğerine falan böyle gitgeller yaşarken sürekli hayat gibi. Orada şeye baktım mesela, tribünlere baktım ağırlıklı olarak. Tribünlerde şöyle bir şey vardı. Kimse bulunduğu stadyumdaki maçı değil de elindeki telefonla diğer maçlardan bilgi almaya çalışıyor ya da onu izliyordu. Ben bunu Beşiktaş'ın o averajla şampiyon olduğu anda Göztepe stadında Ertan Süzgün, Sercan Dikme, ben, Tuna, İsmail Er, Fatih Doğan böyle yan yana otururken hepimiz bir şey açtık. Biri böyle canlı skora bakıyor, ötekisi diğer maçları açıyor. Fatih abi bir şey açtı, İsmail abi başka maçı, ben diğer maçı açtım falan. Hep beraber toplandık, biz öndeyiz, arkamızda da sürekli maçları seyrediyoruz. Statta sahada ne oluyor, işte öyle bir şey mi var falan. Hiç kimse maçla ilgilenmiyordu yani. Bir şey olduğunda aşağıya Necip'e bilmem neye falan şey yapıyorduk böyle hani. Kenardan sormaya çalışıyor birileri. Diyor ki ne oldu maç, ne oldu maç? Daha bir tane attılar. Devam. Mutlaka o Gezal'ın penaltısından sonra zaten. O anı yaşayan biri olarak söylüyorum. İnanılmaz bir şey yani. Yani dün Antalya taraftarı da öyleydi. Ya yani bir anda Kadıköy'de atılan golün hani şut çekilirken Antalya gol diye bağırdı zaten yani. Sonra o Eyüp'ün şans faktörü de çok kıymetli kısmını gerçekten vücut bulmuş haliyle yaşattığı o gol. Ki Osterwolde'nin sırtı ve Fenerbahçe'nin yediği gollerin hani kıyasını falan yapsak büyük bir ihtimalle hani Sıdıki'den daha fazla çarparak gol attırmıştır kendi kalesine Osterwolde herhalde diye düşünüyorum. Onun da o şanssızlığı var yani. Abi şu benim profil fotoğrafını yorumlasana diye bir şey yazmıştı. Çok romantik adamsın ne diyeyim ya. Güneş batarken mi doğarken mi öyle onun gölgesinde kalmış. Bazı şeyleri gizli kapaklı yaşamayı seven bir modun varmış gibi fotoğraf.

taraftan da analiz mi yapayım ben ya? Falcı mıyım ben, ne yapayım ya? Abi bir de yorumlasana be, benimle ilgili, gelecekle ilgili ne diyorlar fotoğraftan diye. Yayıncı kuralından sonra yaz boyunca konuşacağımız isimler... Yayıncı değildir o ya. Yabancı kuralıdır o büyük ihtimalle. İsimler belli oldu. Hakan Çalhanoğlu, Vedat Meriç, Zeki Çelik gibi 30 yaş üstü oyuncular ya da Sıdıkı Şerif Nene gibi oyunculara yüksek bonservis ödemeleri bu yazın en çok konuşulacakları diye yazmış. Sevgili Öncel, doğum gününüzü kutlar, nice sağlıklı, mutlu yıllar dileriz. Eyvallah. Bunu yazan kardeşimiz kim?

geliyor. MR'ını çekiyoruz. Bugün de yine öyle olacak. Sizler 0212 273 10 10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Lütfen adınızı soyadınızı yazarak. Evet, Süper Lig'de 34 hafta tamamlandı. Galatasaray 4. kez üst üste şampiyon olurken küme düşen takımlar belli oldu. Kayserispor, Karagümrük ve Antalyaspor Süper Lig'e veda eden takımlar oldu. Süper Lig'e gelen yeni takımlar Erzurumspor ve Ahmetspor olurken 24 Mayıs Pazar günü saat 19'da Konya'da oynanacak Esenler Erokspor Çorumspor mücadelesiyle de Süper Lig'e gelen 3. takım belli olacak. Türkiye Kupası'nda 22 Mayıs Cuma günü saatler 20.45'i gösterdiğinde Trabzonspor Konyaspor mücadelesi Antalya'da oynanacak. Bu karşılaşmada da Türkiye Kupası'nı kazanan belli olacak. 34. hafta maçlarına baktığımızda Rizespor Beşiktaş'ta 2-2 berabere kalırken Karagümrük evinde Alanyaspor'u 2-1'le geçti. Samsunspor evinde Göztepe 1-0 mağlup ederken Gaziantepspor evinde Başakşehir'e 2-1 mağlup oldu. Bu maçların sonrasında Başakşehir 5. olmayı başardı. Kayserispor evinde Konyaspor'u 2-1 yense de tren kaçtı. Kasımpaşa evinde Galatasaray'ı mağlup etti. Fenerbahçe Eyüpspor'la 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor evinde Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup oldu. Antalyaspor'un Kocaelispor'u 1-0 yenmesi Antalyaspor için yetmedi. Sevgili futbol severler, gerçekten orada da çok dramatik bir tablo oldu aslında. Çünkü 30'ar puanlı Kayserispor Karagümrük düşerken 32 puanlı Antalyaspor 16. sırada kaldı. Eyüpspor aldığı beraberlikle 33 puanla ligi tamamladı ve ligde kalmayı başardı. Fenerbahçe karşısında 2-0 öne geçmişti. Sonrasında 3-2 Fenerbahçe yaptı ama 3-3'lük beraberlik Eyüpspor'u ligde tuttu sevgili futbol severler. Tabii ki heyecan dolu bir sezon yaşadık. Genel bir değerlendirme yapacak olursak bu değerlendirme içerisinde Galatasaray altın tepsi içinde Fenerbahçe'ye birçok kez şampiyonluk şansını verdi ama Fenerbahçe'nin sezon içerisinde hatırladığımız kadarıyla son saniyede İrfan Can Eğribayit'in elinden kaçırdığı bir Alanyaspor maçı var. Kasımpaşa karşısında 97. dakikada öne geçip sonrasında son saniye golüyle berabere kalınması var. Ardından Rizespor maçında Ederson'un yapmış olduğu müthiş bir hata var ve bu karşılaşmalarda Fenerbahçe kaybettiği puanlarla belki de Galatasaray karşısında şampiyonluk için tutunamadı. O yüzden Galatasaray camiasını, tüm Galatasaraylıları Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor olarak, ailesi olarak şampiyonluklarını kutluyoruz. Ben Radyo Gol'de 4 senedir program yapıyorum ve 2023, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında sezonu tamamlarken hep Galatasaray'ın şampiyonluklarıyla tamamladık. Bu sene de öyle oldu. 4 senedir gelenek Galatasaray'ın şampiyon olmasının üzerine kuruldu. ATV Spor Spikeri iken de 1996-2000 yılları arasında Galatasaray hem 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Fatih Terim'le Okan Buruk'u bazı kıyaslayanlar var ama böyle bir kıyas içerisine bence girilmemesi gerekiyor. Çünkü neden böyle bir kıyas içerisine girilmemesi gerekiyor? Denecek tek şey şu ki Fatih Hoca 4 sene üst üste şampiyonluğu alırken Bunun yanında UEFA kupasını kaldırmış, Türkiye kupasını kazanmıştı. Bakalım şimdi Okan Buruk'la yollar devam edecek mi? Çünkü Okan Hoca'ya da, Osimhen'e de, Sanchez'e de, Barış Alper Yılmaz'a da, Uğurcan Çakır'a da gelen tekliflerin ardı arkası kesilmiyor. Galatasaray yönetiminden aldığımız bilgiler doğrultusunda ki aslında bugün Galatasaray yöneticilerini programımız içerisinde ağırlayacaktık ama şu anda Galatasaray şampiyonluk için Cumhurbaşkanı'na ziyarette bulunmak üzere yoldalar. Toplantıya girecekler. O toplantı eğer erken biterse Galatasaray'ın mutlaka bir iki yöneticisini de şampiyonluk anlamında tebrik etmek için Radyo Gol'de Kontra Yapı sponsorluğunda Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor programında ağırlayacağız. Tabii birçok soru geliyor. Alper Üstündağ Rizespor maçı sonrası Sergen Yalçın'la yollar ayrılacak demiştin. Ne oldu diye? Sergen Hoca bugün Nevzat Demir tesislerine gidiyor. Bugün Nevzat Demir tesislerinde kritik bir toplantı var ki şu anda gelen bilgi doğrultusunda da Sergen Yalçın Nevzat Demir tesislerine giriş yaptı ve burada yapılacak bir Sergen Yalçın yönetim toplantısı sonrasında karar çıkacak. Beşiktaş taraftarlarının çoğu Sergen Yalçın'la yola devam edilmesini istemiyor. Birçoğu yönetimin başarısız olduğunu, yönetimin sınıfta kaldığını, belki de Beşiktaş'ta yapılacak bir seçimin Beşiktaş'ı

0: daha güçlü şekilde yola çıkaracağını savunuyor. Ama benim kendi şahsi düşüncem, her zaman söylüyorum, Beşiktaş yönetimi güçsüz. Güçsüz olduğu yerde de Beşiktaş'ın ilerleme şansı yok arkadaşlar. Bakın, hiçbir zaman zeytin dalı uzatmadık kimseye, şirin gözükmek için de konuşmadım. Ben yıllardır Beşiktaş camiasının içinde olan bir Alper Üstündağ olarak konuşacak olursam, Beşiktaş yönetimi yumruğunu masaya vurabilen bir tarzda değil, konuşabilen bir tarzda değil, güçlü bir tarzda değil. Liyakatta sıkıntı var, kasa kolaylığı sağlayacak yöneticilerde sıkıntı var, iç savaş var. O yüzden bunların çözülmesi adına aslında yepyeni bir yönetimin Beşiktaş'ta her şeyi ele alıp yepyeni bir yönetim, güçlü yönetim tarzıyla yola çıkması bence daha doğru olacaktır. Aslında mesele çok da Sergen Yalçın meselesi değil. Yani sahanın içerisinde Sergen Yalçın oynamıyor sonuçta. Golleri atma mı diyor Sergen Hoca, ya da bulunan pozisyonlarda 3 direk arasından topu sokmayın mı diyor, ya da Türkiye Kupası finalinde Olaytan'a git penaltı mı yap dedi. Yani bunların hepsi tartışılacak konular. Sergen Yalçın Beşiktaş'a yaptıklarıyla, Beşiktaş'ta oynadığı futbolla beraber her zaman adını altın harflerle yazdırmıştır ama Beşiktaş'a pek de faydalı olamadı aslında bu sene Sergen Yalçın ve elindeki malzeme bu. Bu malzemeyi büyütebilecek mi Beşiktaş? Bu malzemeyi büyütme imkanı yok çünkü borcun içerisinde yüzüyor siyah beyazlar ki mali kongrede bakalım neler olacak, onu da hep birlikte göreceğiz. 122 yıllık Beşiktaş tarihinde 15 milyon eurodan 25 milyon euroya çıkan bir borç. 25 milyar borca çıkan borç. Yani bu azımsanacak bir rakam değil. 15 milyarlar, 25 milyarlar konuşuluyor. Bir senede 10 milyar nasıl oldu? Bunların hepsinin aslında Serdar Adalı cevabını vermesi gerekiyor. Aslında mevzu Sergen Yalçın meselesi de değil arkadaşlar. Dediğimi de çok iyi anladığınızı umuyorum. Tabii ki siyah beyazlarda yeni sezon hazırlıkları Avrupa'ya gidilecek. Bundan dolayı erken başlayacak. Siyah Beyazlar Ligi 4. olarak tamamladı. Fenerbahçe 2. sırada Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Trabzonspor Türkiye Kupası ile birlikte hem de 3.'lüğü ile birlikte yine Avrupa'ya gidecek. Bunların hepsini tabii ki programlar içerisinde değerlendireceğiz sevgili futbol severler. Tabii ligi tamamladık. 34 haftayı bitirdik. Önemli konuklarla birlikte şimdi genel değerlendirmeler yapacağız ve bu genel değerlendirmeler içerisinde de hem Galatasaray'ın şampiyonluğunu, hem Fenerbahçe'nin nasıl şampiyonluğu kaçırdığını, hem küme düşen takımları, hem Süper Lig'e çıkacak takımların hepsini usta gazeteci Haldun Domaç'la birlikte değerlendireceğiz sevgili futbol severler. Haldun abi, hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk Alper, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hepimize iyi haftalar olsun. Haldun Domaç'ı yakalamak mümkün değil. Haldun Domaç Türkiye'nin her yerinde.
1: Estağfurullah. Denk düştü böyle biraz. Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde bir konferansa, çalıştaya davetliydim. Sen de o güne denk geldi konuşmamız seninle. Onun için pazartesi günüydü. O geçen hafta halledemedik meseleyi. Yani üst üste böyle tabii yıl sonuna doğru daha çok üniversiteler böyle bir akademik toplantıları daha yoğun bir şekilde yapıyorlar. Öğrencilerle ilgili gelişim odaklı bazı şeyler yaptıkları için işte oralara da bizi davet ediyorlar. Asbelkader biz de gidip deneyimlerimizi anlatmaya çalışıyoruz.
0: Ne güzel Haldun abi, sizin gibi değerli isimlerin mutlaka bu tip eğitimlerde bulunması gerekiyor zaten. Futbol severler de Haldun Domaç'ın ağzından çıkan yorumları her zaman takdir ediyor. Ki emeğiniz bizlerde çok büyüktür Haldun abi.
1: Sağ olasın.
0: Şimdi genel bir değerlendirme yapacak olursak Süper Lig'de büyük heyecan sona erdi. Galatasaray mı, Fenerbahçe mi, acaba Trabzonspor sıyrılır mı dediğimiz kulvarlarda Galatasaray şampiyon oldu ve Okan Buruk'la birlikte 4 sene üst üste şampiyonluğu yakaladı. Okan Buruk tarihe geçti. Hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak Galatasaray'da 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Nasıl bir genel değerlendirme yapar Galatasaray için Haldun Domaç?
1: Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki Galatasaray'ı o 4 yıl arka arkaya şampiyon olmak, ama bu şampiyonluklar içerisinde belki de en problemlisi, en zor olanı bu son şampiyonluk oldu. Onu öyle söylememiz lazım. Neden böyle söylüyorum? Çünkü sezon içerisinde Galatasaray ciddi manada dalgalandı. Yani genel anlamda baktığımızda önceki şampiyonluklarda hep Nisan ayında şampiyonluk düğümünü çözebilecek noktalara gelebiliyordu ama bu sezon öyle olmadı. Onu özellikle söylememiz lazım. Hatta ben 3-4 kez kendi eliyle altın tepside Fenerbahçe'ye sundu şampiyonluğu. Evet. Ama Fenerbahçe işte kendi yanlışlarının sonucu olarak o şampiyonluk tekliflerini geri çevirdi, öyle söyleyeyim ben. Yani tabii hani ironi olarak söylüyorum geri çevir diye. Öyle baktığımız zaman bu sezon en zor şampiyonluğu yaşadı. Tabii ki burada önemli dalgalanmalarda oyun şekli, Şampiyonlar Ligi, bazı oyuncuların katkısının çok üst düzeyde olmaması, ya birçok faktörü yan yana koymak lazım. Tabii bunu niye anlatıyorum? Galatasaray şimdi hem Dursun Özbek hem de Okan Buruk bir hedef koydu. Üst üste 5 şampiyonluk, 27. şampiyonluk. Bu şartlar altında gelecek sezonda bu tür dalgalanmalar yaşarlarsa aynı cümleleri kullanmak kolay olmaz. Onu özellikle söyleyeyim. Yani oyun olarak baktığımızda, istersen bölerek söyleyeyim. Oyun olarak baktığımızda Galatasaray'ın tek bir şablonu var. Bir. İkincisi, kadro olarak baktığımızda Şampiyonlar Ligi ile, ki Şampiyonlar Ligi'ne gidecek bir takım, Avrupa'daki o mücadeleyle Süper Ligi taşıyabilecek bir kadro oluşturması gerekiyor ve bazı bölgelerde daha derinlik oluşturacak kadro yapması şart, bunu da söyleyelim. Bu noktada baktığımızda mesela işte geçen sene Osimhen'den zaman zaman yararlanamama sıkıntısı yaşamıştı. Bunları giderebilecek ortamlar oluşturması lazım. Osimhen'in olmadığı zaman Barış Alper'in oynadığı bir Fenerbahçe Galatasaray'dan bahsediyoruz. Şöyle söylememiz lazım. Galatasaray elinde Icardi gibi bir santrofor varken ona güvenmeyip Barış Alper'le devam ettiğini düşünürsek, evet, yani bazı noktalarda çıkartılacak dersler var. O dersleri çıkarması lazım Galatasaray'ın eğer 27. şampiyonluk, 5. kez üst üste şampiyonluk hedefine ulaşabilmesi için. Çünkü bu kez rakipler de yaptıkları hatalardan ders çıkaracaklar herhalde. Yani öyle bakıyorum.
0: Her sene aynı şeyler konuşuluyor tabii. Ders çıkarması tabii adına ki, ama kimsenin çıkardığı da yok.
1: Evet, şimdi şöyle söyleyeyim, hani tabii ki biz önceden varsayımlarla bir şeyleri anlatmamız mümkün değil ama bir gerçeği söylemek lazım. Eğer Fenerbahçe devre arasında Sörloth tadında, işte şimdi konuşulan Serho Girasi tadında,
0: Lukman olabilirdi,
1: Lukman tadında bir santrofor alsaydı, hani Lukman bir kanat oyuncusu, kanat forvet ama alsa, bir stoper alsaydı bugün başka senaryo konuşmuş olurduk. Yani onu söylememiz lazım. Yani orada da o derinliği sağlayabilecek, mesela Asensio'nun yokluğunu kapatabilecek şartlar oluşmadı. Stoper bölgesinde Levent Mercan oynadı yani baktığımız zaman. Hani bu hataları Fenerbahçe yaptı. Yani Galatasaray Fenerbahçe'ye ikramda bulundu. Fenerbahçe dedi ki yok, biz yapmayacağız. Siz olun dedi. Yani bu ikram her zaman karşılıklı git gel olmaz. Onu özellikle söyleyeyim.
0: İkramların ligi oldu diyebilir miyiz?
1: Evet öyle söyleyebiliriz. Yani daha doğrusu iki takımın. Tabii bu arada Trabzonspor'un başarısını da bir kenara yazmak
0: lazım. Trabzonspor da ikram etti Haldun abi. Onu da es geçmeyelim. O da ikram etti. Yani Galatasaray sadece Fenerbahçe ikram etmedi. Trabzonspor'un da arka arkaya kaybettiği ikişer puan var. 4 puan gitti mesela orada.
1: Son arka arkaya 2 hafta değil 3 haftada 7 puan kaybetti.
0: Doğru.
1: Yani çok önemli. Yani doğru. Trabzonspor Galatasaray'ı yenip aslında çok önemli bir ivme kazanabilirdi. Ama şu konuda bir nokta koymam lazım. Trabzonspor'un kadro derinliği açısından baktığımızda bu ligde hani ikram gelse bile onu kaldırabilecek, taşıyabilecek bir kadro derinliği yoktu. Onu söyleyelim. Ve şimdi genelde o daldan dala atlıyorum ama mesela Fatih Tekke'yi eleştiriyorlar. Yani işte çok sızlanıyor, çok basın toplantılarında çok ciddi manada hani bir mutluluk aşılamıyor vesaire diye, ama hani şu takımın geldiği noktaya baktığımız zaman hani gelecek sezon için mutluluk aşılayacak bir kadro derinliği olmadığı gerçeğini söylemek lazım.
0: Bazı yani Trabzonspor taraftarlarının Fatih Tekke'ye gerçekten haksızlık ettiğini düşünüyorum Haldun abi.
1: Kesinlikle. Ya yani şu kadroyla, hani biz klasik iktisatçılar kullanırlar çok fazla, fayda maliyet diye bir şey vardır. Yani şu kadroyla ortaya çıkan sonuç mükemmel. Hani Okan Buruk'a haksızlık yapmayalım, 4 kez şampiyon oldu üst üste diye, ama birkaç ismi yazacaksak bu ligde, o isimlerden biri teknik direktör.

0: olarak Fatih Tekke.
1: Kesinlikle.
0: Diğeri de Atilla Germi yazmamız lazım. Yani Eyüpspor teknik direktörünü.
1: Gerçekten öyle.
0: Olağanüstü düş takım yani, tamam şöyle
1: gitti denilen Eyüp'ü diriltti.
0: Aynen, hani Karagümrük düştü, Eyüp de düşer. Üçüncü takım kim olur falan diye konuşuluyordu. Oradan Eyüpspor takımı geri döndü. Yani mükemmel bir başarı yakaladı. Atilla Hoca'yı da ayrı bir yere yazmak lazım tabii ki. Onu da söyleyelim. Bu noktada baktığımda ben, yani Galatasaray önümüzdeki sene için çok ciddi tedbirler alması lazım. Gerçekten de bu manada bir transfer politikası izliyorlar. İşte Bernardo Silva gibi, Van Dijk gibi, işte orta alana çok önemli isimler konuşuluyor. Tielemans gibi vesaire. Yani birçok isim konuşuluyor. Tabii ki şunu da söylemek lazım. Belki hani biz de konuşuyoruz. Bu transferlerde yani şu isimleri söylüyorsunuz ama olmuyor. Yani keşke transfer öyle bir süreç olsa. Yani bu arkadaşlar, bu eleştirileri yapan arkadaşlar bir dönem, iki dönem kulüplerde, keşke profesyonel şubelerde, futbol şubelerinde çalışsalar da anlasalar bu meseleyi. Anlamıyorlar. Sanıyorlar ki gerçekten böyle gidiyorsun, bu domates kaç para? Kilosu 150 lira. Tamam der kardeşim, 1,5 kilo değil o yani. O mesela Bernardo Silva olayını anlatayım Alper, sen de biliyorsundur mutlaka. Şimdi Bernardo Silva'yı Galatasaray istiyor. Bernardo Silva Barcelona'yı istiyor. Benfica bize geri gel diyor. Juventus Damian Comelli, menajeri Mendes'i sıkıştırıyor. Şimdi bu böyle bir süreç bu. Bu sürecin içerisinden oyuncuyu çekip alacaksınız. Ama bu Galatasaray'ın Bernardo Silva ile çok yakın temas halinde olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu konuda Ocak ayından beri Galatasaray'ın ilişkileri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yani bunları bir yere yazmamız lazım. Transfer böyle çok parametreli bir iş. Yani ben öyle şeyler yaşadım ki gerçekten çok enteresan. Mesela çocuğunun okulu var mı onu soruyor. Yani çocuğu uygun mu okul için, şehri seviyor mu, eşi böyle bir yerde yaşamaktan mutlu olur mu vesaire gibi pek çok, menajerinin alacağı para yeterli mi, kendisinin alacağı para, kulübü vesaire. Yani çok parametreli bir iş transfer, ama şöyle bir gerçek var. Dursun Özbek'in söylediği, özellikle kutlamalarda, biz artık Avrupa'da da çok önemli bir iş başaracağız diyorsanız bu kadro yetmez. Yani onu özellikle söyleyeyim. Ve bu kadroda artık kullanım süresini dolduran oyuncular var. Onu söylemem lazım.
1: Şimdi Galatasaray'a baktığımızda dördüncü sene üst üste şampiyonluğunu aldı Aldun abi, ama 26. şampiyonluk, hedef 27 deniliyor ama şimdi şurası es geçilmesin. Galatasaray 2000'de biliyorsun 4 sene üstte şampiyon olduktan sonra futbolculara inanılmaz teklifler gelmişti. Şimdi Galatasaray, evet, takımına şimdi baktığımızda bu 4 sene üstte şampiyonluktan sonra Okan Burak'a tekliflerin olduğu, Osimhen'e, Sanchez'e, Barış Alper Yılmaz'a, yani Uğurcan Çakır'a çok ciddi tekliflerin geldiği konuşuluyor. Şimdi Galatasaray'da bir seçim var ki Dursun Özbek yola devam edecek. Acaba rekor kırmak adına 5. sene şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'nde belki bir çeyrek final, belki bir yarı final başarısı için mi uğraşmak tercih edilecek? Yoksa elimizdeki futbolculara çok iyi teklifler varken 4-5 oyuncuyla yollara ayıralım, kasayı dolduralım, ona göre yeniden bir takım oluşturalım havasına mı girecek Galatasaray yönetimi? Şimdi herkes bunu bekliyor.
0: Şimdi ikinci durum pek kabul edilebilir bir durum değil. Yani anlattığın ikinci seçeneği söylüyorum. Hani 4-5 oyuncu satalım, tekrar yapılanalım, tekrar. Bu kulüplerdeki devamlılık açısından baktığımızda çok kabul edilebilecek bir durum değil. Ne taraftar kabul eder, ne camia kabul eder. Böyle söyleyeyim. Burada önemli olan doğru parayı bulan oyuncuyu göndermek. Yani şöyle söyleyeyim, mesela Dursun Özbek'e dediler ki 100 milyon euro verilirse Osimhen'i verir misin? Niye vereyim Osimhen'i 100 milyon euroya dedi. Ama 150 milyon euro verilirse bak o zaman iş değişir. Yani 150 milyon euro Galatasaray için çok farklı bir seçenek getirebilir. Yani
1: i̇ki
0: o zaman düşünebilir.
1: 2 kat kar.
0: Tabii ki. Hı-hı. Aynen öyle. Şimdi şöyle tutun ki Barış Alper Yılmaz'a 20 milyon euro verdi bir takım, istiyor. Barış Alper de gitmek istiyor. İşte bu şartlar altında baktığımızda söz gelimi diyorum. 20 milyon euroya

0: Vermezsin. Neden vermezsin? Çünkü 20 milyon euroya Barış Alper efsanında, onun kalitesinde bir oyuncu alamazsın. Bugün piyasada Okan Buruk da söyledi. Bugün piyasaya bakıyorsun, yani şey derlerdi eskiden, topa en uzun vuran en fazla parayı istiyor derlerdi. Şimdi bugün topa ayağını dokunan 20 milyon eurodan başlıyor zaten. Doğru. 20, 25, Avrupa'da bundan aşağı rakamlar yok, 30. Şimdi onun için
1: Barış yani Alper'in nasıl 60 hani, milyon eurodan aşağı vermeyeceklerini duydum.
0: Yani 40'tan aşağı kesin ol, yani gitmek isterse 40'tan aşağı olmaz diyor Galatasaray. Mantıklı. Burada mesela yerini kapatabileceğin oyuncu tarzındaki isimleri göndermek. Mesela Gabriel Sara'nın işte Aston Villa'yla ilgili bir şey var, orayla ilgili bir bağlantısı var. Hani Brezilya milli takımına da seçildiği için vesaire. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada transfer edeceğiniz, göndereceğiniz oyuncuların yerlerine, yerlerine alırken işte karşılaştırıp hem oyun anlamında, bireysel katkı anlamında, hem de maddi katkı anlamında karşılıklılık oluşturmak lazım. Yani onu yapmak lazım. O nedenle de ben Galatasaray'ın böyle hani onu da satalım, bunu da satalım, ondan sonra kasaya 200 milyon euro koyalım, sonra bakarız transferi diyeceğini düşünmüyorum. Yani genel görüntü de zaten şöyle. Böyle bir takım zaten Bernardo Silva, Van Dijk falan böyle isimler üzerinden yürümez. Yani Manuel Ugarte üstünden yürümez. Yani onun için de aynı süreci devam ettirmek istiyor.
1: Van Dijk'la zaten ilgili çok ciddi girişimi var ama Galatasaray'ın. Ya Van Dijk var, çünkü Galatasaray istiyor. Gelme ihtimali de yüksek.
0: Van Dijk zaten şeyden beri, Ocak ayından beri görüşülen iki oyuncudan biri. Hmm. Bernardo Silva ve Van Dijk. Hmm. Ocak ayından beri görüşülüyor. Yani zaten işte Van Dijk da o sinyali veriyor. Galatasaraylı oyuncuların Neolang'ın işte paylaşımına şey koyuyor, beğeni koyuyor falan. Yani böyle sosyal medyada zaten günümüz buraya döndü artık. Yani sosyal
1: gerçekten medya öyle
0: haberleşiyoruz artık. Yani
1: gerçekten öyle.
0: Icardi açıklama yapıyor, acaba gidiyor mu kalıyor mu vesaire noktaya geliyoruz yani. Onun için sosyal medya üzerinden yorumlar devam ediyor.
1: Orada ne oluyorsa doğru çıkıyor. Mantık bu.
0: Evet. Aynen.
1: Peki Fenerbahçe'de tabii Galatasaray'ı konuşurken Fenerbahçe'ye de değinecek olursak efsane başkan Aziz Yıldırım yeniden aday ve evet. Haziran ortasındaki seçimlerde Aziz Yıldırım'ın gelmesi güçlü şekilde gözüküyor ama Hakan Safi de güçlü bir aday. Ama şunu es geçmemek lazım. Bunu ilk ben paylaşmıştım. Bu haberi verdiğimde Fenerbahçe tepki verdi. Taraftarların çoğundan çok büyük tepki almıştım. Aziz Yıldırım'ın şöyle bir mantığı var. Yakın çevresinden aldım. Çok büyük bir istihbarattı. İlk paylaştığımda Aldun abi, paylaşayım yine. Ben bir yıllığına gelmek istiyorum dedi. Geleceğim, takımı kuracağım, şampiyon yapacağım ve gideceğim. Oturmaya gelmiyorum. Yani koltuk meraklısı değilim diyor Aziz Yıldırım. Yani bir senelik görev için gelecek zaten başkan. Ondan sonraki yeni seçimde yokum diyor. Ya bilmiyorum nasıl doğru bir sistem ama yani Aziz Yıldırım gerçekten kafaya koymuş ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyor.
0: Şimdi şöyle bakalım. Tabii ki o söylediği cümlenin arkasında yatan bir gerçek var. Çünkü Fenerbahçe'nin olağan genel kurulu var 2027'de. Evet. Yani bir yıl sonra ister devam da etmek isteseniz bir seçime gideceksiniz. Yani seçenek kesinlikle bir seçim seçeneği önde duruyor. Çünkü bu olağanüstü genel kurul. Hı. Şimdi burada Aziz Yıldırım'ın tabii ki belki kendisi de söylüyor. Yaş itibariyle ben koltuğu gençlere devretmem lazım diyor. Aynen. Barış Göktürk'ün listesinin içerisine almasının arkasında bir gerçek de var. Şimdi ben Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını şöyle bir yandan da bakıyorum Aziz Yıldırım açıklamalarına. Hmm. Genel anlamda Aziz Yıldırım açıklamalarının arkasında yine bir tesisleşme, işte 60 bin kişilik stat, işte belli yerlerde alınacak olan araziler vesaire. Şimdi Fenerbahçe bunun peşinde değil. Yani bu değil Fenerbahçe için artık. Yani siz Fenerbahçe'ye İstanbul'un yarısını verseniz, seneye de şampiyon olmayacak deseniz biz o zaman almayalım derler. Yani bu böyle, bu noktada Fenerbahçe camiası. Kesinlikle bir şampiyonluk istiyor. Belki şampiyonluktan sonra Onlar çok daha mantıklı olabilir. İşte 60 bin kişi, localar, üniversitenin geri alınması vesaire gibi projeler çok daha farklı olabilir. Bugün artık o projeler değil, bugün teknik direktörünüz ve sizi hedefe götürecek oyuncularınız, bunlarla ilgili bir beklenti var ve onu karşılamak lazım. Şimdi o açıdan baktığımda Hakan Safi'nin yolu daha farklı. Yani Hakan Safi bu yoldan ilerliyor.
1: Hakan Safi pes etmeyecektir zaten. Yani Aziz Yıldırım gelse bile bir sene sonra tekrar aday olacaktır.
0: Yok yok, ben konuştum zaten. O yani bu işi aklında, o iş. Yani tamamen Fenerbahçe'yi o da şampiyon yapmak odaklı. En önemlisi, zaten biliyorsun şu cümleyi de kullandı. Ben tarihin en değerli ve iddialı takımı kuracağım diyor. Yani konuştuğu isimler genel olarak baktığımızda bunu karşılayacak türden isimler. Dolayısıyla hani burada önemli nokta teknik direktör ve futbolcu seçimleri. Bakın biraz önce konuştuğumuz noktadan Alper tekrar devam edersem, Fenerbahçe bu devre arasında Saadettin Saran acemilikleriyle karşılaşmamış olsaydı belki de bugün şampiyon olarak Fenerbahçe'yi görecektik. Acemilikleri diyorum. Acemiliklerin başı, hiçbir şampiyonluk macerası yaşamamış bir Perezko, 30 yaşında bir, yani yaş yanlış anlaşılmasın, 30 yaşından kalkmış o, tecrübe olarak öyle bir tecrübeye sahip olmayan Deven Özek, 18 yaşında santrofor ve hani ihtiyaç dışı, kalitesi belli ama ihtiyaç dışı bir kantor. Yani bu yapılan hataların arkası yok. Yani Fenerbahçe şu Karagümrük maçından sonra bile başka şeyler yapabilirdi. Neyse, yani geri dönmenin
1: buna bir de sadece ek olarak Haldun abi şunu da söyleyeyim. Bu da aldığım çok önemli bir istihbarat. İçeriden almış olduğum bir istihbarat bu ki Tedesco'nun kaleci Ederson ve Talisca ile çok ciddi sorunu varmış. Yani özellikle Nottingham Forest maçında çok ciddi kavga ediyorlar, tartışıyorlar. Ondan sonra da Ederson ve Talisca küskünlüğünü göstermeye başlıyor. Kimi zaman Talisca da yedek oturuyor, Ederson bir maçta oynamıyor. Sonra Galatasaray derbisinde zaten bu ayyuka çıkıyor. Yani kaçan bir penaltı, görülen bir anlamsız kırmızı kart. Ondan sonra da Tedesco ile yollar ayrılıyor.
0: Şimdi ben bir başka şey söyleyeyim ki ben bunu yayınlarda da söyledim. Mesela İrfan Can Kahveci. Şimdi siz bir oyun oynuyorsunuz. Önde oynamaya çalışıyorsunuz. Bir kanat oyuncunuzun çabuk savunma sırtı koşuları yapan olması lazım. Bir kanat oyuncunuzun da oyunu organize edecek isim olması lazım. Döneyim, bakın bak ben şimdi hemen söyleyeyim. Bir tarafta Barış Akar, öbür tarafta Leroy Sané oynuyor. Değil mi? Evet. İçeriye kat eder. Evet. Şimdi senin elinde hani karşılaştırmak için söylemiyorum, hemen öyle algılanıyor ama senin elinde Leroy Sané tadında bir İrfan Can Kahveci var. Ne yaptın İrfan Can Kahveci'yi?
1: Gönderdim.
0: Sıfırladın. Evet. İki ay ken oturttu, oynatmadın, bilmem ne kaprisi.
1: Kadro dışı bıraktılar.
0: Niçin olduğunu biliyor musunuz? Kadro dışı bırakma sebebi. Hı. Çünkü nereye yol açtın orada? 18 milyon euro verdiğin nereye yol açtın? Şimdi ha Nene, şöyle bir şey var. Ne kötü oyuncu mu? Değil. Yani ben kötü oyuncu demiyorum. Ama sen iki kanadını da uçurtma koyamazsın. Bir oyuncun senin topu tutan oyuncu olması lazım. Yani bir öyle bir şey ki Tadic tadında, Leroy Sané tadında bir oyuncuya da ihtiyacın var. Sen kalktın o oyuncuyu gönderdin. Beğenmedin, istemedin. Neden? Nereye yol açmak için, yer açmak için. Yani bunu yapan kim? Deven Özek. Buna izin veren kim? Tedesco. Yani şimdi şunu söyleyeyim bak, daha bir abartayım. Yani şimdi genelde şöyle söylüyorlar çünkü, ya ama işte gitti Kasımpaşa'da ne oynadı falan. Adamları siz iki ay kadro dışı bırakıp nere ağzında antrenmana gönderdiniz.
1: Aynen.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, santrofor'un yokken Sıdıkı Şerif'i almışken orada bir Cenk Tosun olmaz mıydı?
1: Olmaz kalsaydı, olur mu? Olmaz olma, fazlasını verirdi.
0: İşte bunu anlatıyorum. İşte bu acemiliği Saadettin Saran o insanlara inanarak yaptı. Yani Tedesco 5 yıl sonra dünya futbolunda çok farklı bir yerde olabilir ama 5 yıl sonra. Bugün değil. Yani bugün değil. Deven Özek kesin, ya bir scout'tan getirdiniz, futbol aklı yaptınız ya. Yani böyle bir şey olur mu? Bu kadar yanlış olur mu yani? Fenerbahçe, koskoca Fenerbahçe kulübünün 120 yıllık kulübün bir futbol aklı yok. 30 yaşındaki Devin Özek'e Türk futbolunu bilmeyen tarihten Almanya'da 2-3 kulüpte böyle skorluk yapmış bir kişiyi getirdi.

0: Dediniz mi?
1: Ki Saadettin Saran, yanlış. Haldun abi ki Saadettin Saran ya geldiğinde Tedesco ve Devinöze'yi şöyle bir seyredeceğim demişti ama her şey yolunda gidince devam etti. Belki de hata oradaydı.
0: İşte zaten orada hata. Mesela şunu yapsaydık, çok basit, yani geri dönüyoruz ama Kıpra Gümrük maçını kaybettin değil mi? Bir Neşter vursaydı, Sözgelim'i sadece Demin Öze'yi gönderseydi. Yani ben bak kardeşim buraya böyle hani şey yapmıyorum böyle de. Ne yaptı? Ultimatom verdim. Ne o ultimatom verdiğin ne? Her şey yolunda devam ediyor. Ultimatom verdiniz gitti. Ben yine söylüyorum. Tedesco bakın ülkemize gelen çok saygılı, çok saygılı,
1: kesinlikle,
0: karakterli, insani açıdan çok önemli becerileri olan, saygı duyulacak yanı olan bir insan. Ama şu an Fenerbahçe gibi 11 yıl şampiyon olmamış takımın sırtında taşıyacak liderlik vasıfları için yeterli değildi. Bunu göreceğiz. Ama bu böyle bir şey. Yani bu şampiyonluk öyle bir şey çünkü. Yani bir tane Almanya kupası olan hocayı getirdiniz siz, Fenerbahçe'nin 11 yıllık futbol şampiyonluk hasretini bitirmeye çalıştınız. Olmadı işte yani. Bütün bunlar tabii üst üste geldi. Burada bazen oyuncular, yani mesela oyuncular da çok eleştiriliyor ama bazen oyuncular tırnak için sazı eline alabilir. Ama sazı eline alacak oyuncu da sındaki şerif olmaz yani. Onu anlatmaya çalışıyorum.
1: Bak, bir dinleyenimiz demiş ki Ozan Bey, Alper abi ben bir Galatasaray taraftarıyım. Haldun abiye sorabilir misiniz? Hakan Safi'ye sormuş mu? Futbolcunun maaşını 200 bin lira gösterip cebinden para ödeyip mi kuracak o değerli kadroyu? Kendisi ilk önce kendisi yüzünden Fenerbahçe'ye kesilen cezayı ödemeli. Ondan sonra en değerli kadroyu kuracağım demeli. Bir de limit var bildiğim kadarıyla. Bu sene de limit aşımı yapılırsa bir ceza daha gelecek. Bu önemli sorular bence yanıt bulmalı demiş.
0: Valla şimdi ben Hakan Safi'nin bu konuda açıklamalarını biliyorsunuz. Olumsuz sözleşme olmadığını söyledi. Federasyon da böyle bir açıklama yaptı. Bilemem. Hani evrakları görüp inceleyip konuşmak lazım. Bunu şimdi biz kamuoyunda yankılanan şekilde konuşuyoruz. Ama gerçek var. Yani eğer Hakan Safi için bunu söylüyorsak peki Aziz Yıldırım nasıl kuracak takımı? Yani eğer Hakan Safi yapamayacaksa, hani limit aşımı sorunu varsa Aziz Yıldırım da yapamayacak.
1: İkisi için de var, evet. Aynen.
0: Yani bizim futbol kulüplerimizde bunların genel anlamda çözümleri gerçekleşiyor. Birçok kulüpte böyle. Hani Galatasaray'da 75 milyon euroyu verirken nasıl verecek? 21 milyon maaş, 75 milyon. Ne oldu? Döndü. Şampiyonlar Ligi gelirleri geldi. Meseleler kapandı. Yani bu işler böyle. Onun için böyle hani net bilgiler elimizde olmadan bazı kişiler üzerinden bu konuları konuşmak, mesela işte bonservis ücreti hiç vermemiş gibi görünüyor. İşte bilmem şu maaşı yazmış ama yani şöyle mesela son sen de gör.
1: Ses belli yerde gidiyor Haldun abi.
0: Diyor ki Mert Hakan Yandaş 1907 liraya imza atarım diyor. Buyurun bakalım şimdi. Yani atma mı
1: diyeceksin? Fatih Terim'in yani, 1905 liraya imza atarım demesi gibi.
0: Atarım demesi gibi. Şimdi onun için de bu konularda biz tabii bütün bilgileri şeyden alıyoruz. Kamuoyuna yankılanan şekilde alıyoruz. Mesela bunları daha net bir şekilde Futbol Federasyonu'nun açıklaması lazım. Şu ana kadar ben Futbol Federasyonu'ndan Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi şeye uygun değildir. Onun için de iptal edilmesi gerekli. UEFA da cezayı kesti falan diye bir şey duymadım yani. Yani bilmiyorum. Oradan duymadım.
1: Bir dinleyenimiz demiş, evet, ki Benhur Bey. Garantisi var mıymış Aziz Yıldırım'ın şampiyon yapacağına dair demişti. Güzel bir soru.
0: Tabii ki şimdi şöyle bir şey var. Bizim takımlarımız, dört büyük takımımız sezona başlarken şampiyonluk iddiasıyla başlıyor. Şimdi şu anda en avantajlı kim dersen tabii ki Galatasaray. Bir kere psikolojik baskı yok üstünde. Evet. Yani seneye diyelim ki Galatasaray şampiyon olmadı. Kimsenin söyleyeceği bir şey olur mu?
1: Ne olmaz.
0: Yani derler mi? Ya Galatasaray şampiyon olmadı. İşte bak çok çizdi. Zaten 4 yıldır şampiyon oluyoruz diyecek Galatasaray taraftarı. Hani bu sene olmasa da evet eleştiri olur ama dünyanın sonu olmaz. Ama şu anda en ağır baskıdaki takım Fenerbahçe. Evet. Beşiktaş ağır baskıda. Yani o biraz daha görece Fenerbahçe'ye göre az.
1: Ki şu anda Sergen, evet, Yalçın'da Serdar Adalı toplantı halinde. Belki bir
2: teknik direktör değişti.

0: mi olabilir Beşiktaş'ta? Olma ihtimali yüksek. Doğru. Devam ederse Beşiktaş taraflarının büyük tepki verdiği Sergen Yalçın'la yola devam edilmiş olacak. Beşiktaş yönetimine de ayrı ayrı tepkiler var. Ama devamlı seçime gitmekle de olmaz diyor Serdal Adalı, ama ben de burada kendi düşüncemi söylemem gerekirse Beşiktaş yönetimi çok güçsüz Haldun abi. Bu yönetimle Serdal Adalı yola devam ederse, yani Sergen Hoca olsun ya da olmasın değil, Ekim'de Kasım'da Beşiktaş yine havlu atar. Çünkü yönetimin güçsüzlüğü çok net şekilde ortada Beşiktaş'ta.
1: Şimdi bazı şeyleri konuşmak lazım. Tabii Beşiktaş adından konuşuyorsak eğer, Beşiktaş mesela Sergen Yalçın'ın teknik ekibini konuşmak lazım. Yani mesela sportif direktör Serkan ki tamam severiz, tanırız ya, niye kulübede? Yani ona bakmamız
0: orası
1: lazım.
0: Evet,
1: yani,
0: en tartışılan noktalardan
1: futbol,
0: biri.
1: Futbol direktörü onun yerine mesela geçen döneme baktığımız zaman, önceki dönemlere baktığımız zaman Sergen Yalçın'ın başarısının arkasındaki isimlerden biri Murat Şahin neden listede yok?
0: Murat mesela Şahin istemedi. Yani, Murat Şahin ben hocayım artık, teknik direktörüm dedi ve o istemedi antrenörlük, yardımcı antrenörlük. O yüzden.
1: Yok, onun tam tersini söyleyeyim ben sana. Sergen Yalçın istemedi. Onu da söyleyelim, paylaşalım.
0: Ama çok
1: Sergen
0: yakın Yalçın dostlar istemedi. Hala görüşüyorlar.
1: Hayır, görüşüyorlar da Sergen Yalçın hani şöyle bir biraz hani gönül koydu. Yani beni beklemedin, sen gittin çalıştın diye gönül koydu Sergen Yalçın. Kendi açısından olabilir tabii. Hani beni bekle, beraber çalışacağız diye. Yani bu şunu anla, bunu bu kısım önemli değil. Yani bunları bizim de konuştuklarımız var, ama onun ötesinde bir şey söyleyeceğim. Bir teknik değişime ihtiyaç var orada. Çünkü şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes kendini bilecek. Sergen Yalçın bir futbolu okuyan, futbolu bilen bir isimdir. Yani Sergen'in oyun okuma becerisi, oyuna müdahale becerisi gayet iyidir. Ama bir gerçek daha var ki oraya gelene kadar takımın hazırlanmasıyla ilgili süreçte ona destek olacak çok önemli isimlere ihtiyaç vardı. Yani oraya gelene kadar oyuncu ilişkileri, bak şöyle bir şey var. Hani birçok kişi gerçek değil diyor, ama bir gerçek var ki mesela neden Çaykur Rize maçında, konuşalım yani, bunları saklayacak bir şey yok. Yani kiralık oyuncu Cengiz Ünder 11 başlıyor. Evet. Senin oyuncun Vaslav Çerni kenarda bekliyor. Yani bunun bana bir izahını birisinin yapması lazım.
0: Bunun izahı ne biliyor musun Haldun abi? Kibir.
1: Evet.
0: Kibir. Ben işte, ne dersem o olur. Bu şekilde yönetilmez işte takım. Ben çok kızıyorum işte, Sergen zaman, abi bu konuda.
1: O zaman işte olmuyor işte, yani onu anlatıyoruz. Yani eğer böyle kibirle, egoyla falan tabii ki Sergen Yalçın'ı izleyen bir kişi olarak onun futbolculuk karakterini, futbolculuk performansını çok çok iyi bilen bir insanım, ama artık o dönem geride kaldı. Yani o, yani şimdi örnek vereceğim yani.
0: Artık hocasın, biz, yöneticisin.
1: Yani Hacı'yı izledik biz. Hacı gibi bir oyuncu. Aynen. Ama Hacı'dan bir teknik direktör olarak aynı performansı görmedik. Yani bunlara bakmak lazım. Hani ben şey için söylemiyorum. Sergen Yalçın bu kadar çok sık başkan değiştir, teknik direktör. Bir şey daha söyleyeyim yani. Neden Necip Uysal'ı kadro dışı bıraktı ya?
0: Şu takımda yani, şu takımda neden oynamaz mıydı yani? Beşiktaş'a da çok maçta kurtarırdı Necip gerçekten. Çok yazık.
1: Hayır yani onu da bırak. Oynayıp oynamama konusunu da bir kenara bırakıyorum. Ya şu Necip Uysal sana kenarda beklese problem çıkartır mıydı? Tek bir cümle söyler miydi?
0: Kime çıkarmış
1: İhtiyaç,
0: ki?
1: İhtiyaç halinde çıkartırdın, koyardın. Yani bu Necip Uysal tam 22 yıl bu takıma hizmet verdi. Ya bunlar işte hani bir hangi akıl, işte söylüyorum ya yani, bir oyunu okumak, oyun becerisi olmasını görmek başka bir şey, ama bir de oraya kadar yani sahaya çıkana kadar gelinen noktadaki yönetim becerisi, oradaki çalışma becerisi başka bir şey. İkisi ayrı bir olay. Onu özellikle söylemek isterim. Yani onun içinde hani bunlar şimdi ne oldu? Bunlar sıkıntı olarak karşımıza gelmeye başladı. Şimdi eğer devam etme konusuna da bir söyleyeyim ben. Ben de devam etmesinden yanayım. Ama bu şekilde değil. Yani bu şekilde devam ederse teknik ekibi güncellemesi lazım. Yani başka bir şey. O kadar çok şey var ki Alper söyleyecek. Doğru. Edward Kraft nerede?

0: Eduard Graf. Yani sportif direktör Eduard Graf.
1: Eduard Graf.
0: Ya nerede? Yok böyle bir adam var mı piyasada? Soruyorlar
1: Eduard, bazen başkana. Sadece ismi var.
0: Yani anlatmak istediğim yani bunlar bir kulüp için çok olumsuz gelişmeler. Onları söylüyorum. Yoksa yani tabii ki başka şeyler konuşabiliriz.
1: Şeyin de Ozan Köprülü'nün de bahisten dolayı teknik ekiple beraber sahaya çıkmıyor olması da aslında çok büyük bir handikap Sergen Hoca için.
0: Tabii ki. Ya şimdi şöyle söyleyelim. Serdar Topraktepe kupa kazandı Beşiktaş'la.
1: Aynen.
0: Yani birçok konu var böyle. Yani onun için netice itibariyle şunu söylemek lazım. Beşiktaş açısından böyle sürekli başkan, sürekli teknik direktör değiştirmek doğru değil. Ama yapıyı doğru kurmak lazım. Eğer o yapıyı doğru kuramazsanız, yani temeli doğru atamadığınız andan itibaren binanın üstüne çıkma şansınız olmuyor. Çünkü yıkım kaçınılmaz oluyor. En ufak bir sarsıntıda yıkım başlıyor. Şimdi şu anda mesela ben Sergen Yalçın'ın kendisini yenileyerek, güncelleyerek devam etmesinden yanayım. Ama unutmamamız gereken bir gerçek var. Şimdi Sergen Yalçın ilk olumsuz sonuçta yine taraftar nezdinde ağır eleştirilere uğrayacaktır.
1: Ben de aynı düşüncedeyim. Bak, avukat Enes Küçükkılınç yazmış. Demiş ki, kibirle birlikte ben yapamıyorum. Ben gitmiş olmayayım, siz gönderin. Ben yine yorumculuğa döneyim, sağa sola sallayayım, daha sonra yine gelmeye yüzüm olsun anlayışı da olabilir Sergen Yalçın'da demiş.
0: Yani zaten onu bir anlamda yani bir Konya Spor maçı sonrasıydı galiba. Onu yani bu konuda karar verecek olan başkandır diyerek zaten topu onun kucağına bıraktı zaten. Yani onu söylemek lazım. Serdar Odalı'nın kucağında. Şimdi Serdar Odalı karar verecek. Yani Sergen Yalçın bırakıp gitmiş olmayacak. Çünkü Sergen Yalçın'ın sözleri istifa etmemi isterlerse ederim vesaire gibi cümleleri kullandıktan sonra başkan karar verir dedi. Başkanın kararını bekliyor. Bugün çıkacak kararı biz de bekliyoruz bakalım.
1: Bakalım göreceğiz hep birlikte. Sevgili Haldun Domaç, çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız, görüşleriniz için tekrar birlikte olmak dileğiyle iyi haftalar diliyorum.
0: Teşekkürler, iyi haftalar, iyi günler.
1: Görüşmek üzere. Evet, usta bir gazeteci Haldun Domaç bizlerle birlikteydi ve değerli görüşlerini bizlerle paylaştı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Tabii ki sizler de 0212 273 10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Yine önemli bir konukla devam edeceğiz. Kısa bir ara, bizden ayrılmayın.
2: Tanıtıcı reklam. ContraTrade'de kullanıcı ağıyla birlikte fırsatlar da genişlemeye devam ediyor. Üyelere özel fiyat avantajları ve hızlı erişimiyle plywood ticareti artık daha kolay ilerliyor. Doğru ürüne ulaşırken aynı zamanda maliyet avantajı yakalamak isteyenler ContraTrade'de buluşuyor. www.contratrade.com'dan ContraTrade'e katılın, büyüyen fırsat ağının içinde yerinizi alın.
3: Tanıtıcı reklam.
1: Radyo Gol'de Kontrayapı sponsorluğunda Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor hızıyla devam ediyor. Sevgili futbol severler, usta bir gazeteci Haldun Domaç bizlerle birlikteydi ve genel bir değerlendirme yaptık. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı ve Trabzonspor'u konuştuk. Sizler 0212 273 10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdi hattımızda Türk futboluna yıllarca hizmet etmiş, gol krallığı yaşamış ve gerçekten golcülüğünü de çok beğendiğim bir isimdi. Şimdilerin teknik direktörü Gökhan Ünal bizlerle birlikte. Gökhan hocam, hoş geldin programımıza.
4: Hoş bulduk Alper Bey. Nasılsınız, iyisiniz?
1: İyi, siz nasılsınız? İyi misiniz?
4: Ne kadar
1: resmi konuşma oldu böyle.
4: Sorma abi, bir anda şeye girdim.
1: Devlet dairesi konuşması gibi oldu.
4: Vallahi sorma abi ya. Vallahi iyi, çok şükür. Sezon bitti işte. Tatile başladık. Bakalım ne olacak.
1: İnşallah yeni sezonda yeni bir takımla anlaşırsın. Hedefi olan bir takımla anlaşırsın. Değerinin bilindiği bir takımla anlaşırsın. En büyük ümidim, umudum bu.
4: İnşallah inşallah.
1: Tabii şimdi baktığımızda genel bir değerlendirme adına Galatasaray dördüncü kez şampiyonluk ipini göğüsledi ve beşinci şampiyonluğuna doğru koşacak. Fenerbahçe ikinci sırada tamamladı. Trabzonspor üçüncü, Beşiktaş dördüncü sırada tamamladı. Tabii ligi aslında çok da başından sonuna kadar force etmedi Galatasaray. Yani altın tepside Fenerbahçe'ye sunduğu dönemler de oldu. Trabzon

0: Trabzonspor'a hatta sunduğu dönemler oldu ama Fenerbahçe ve Trabzonspor kaybettiği puanlarla biz şampiyon olmak istemiyoruz dedi ve Galatasaray ipi göğüsledi ki iyi de futbol oynadı aslında Galatasaray. Nasıl değerlendirir Gökhan Ünal?
1: Ya valla ben kadro kalitesi olarak Galatasaray'ın sezon başından beri götürdüğü bir aynı seviyede diyeyim. Çok fazla hani kötü maç sayısı yoktur Galatasaray'ın. Bence şampiyonluğu hak etti. Yani dediğim gibi Fenerbahçe'ye şampiyon fırsatı geldi. İyi bir santrafor bulabilselerdi devre arası. Bence hani Galatasaray daha farklı olabilirdi. Şampiyonluk yolunda. Trabzonspor da Galatasaray'ı yendiği maçtan sonra bir ivme kaybetti. Ki ben Trabzonspor'u yendiğinde dedim ki ya Fenerbahçe'nin bile önüne geçebilir çünkü çok iyi top oynuyordu. Oyunu koruyordu. Konuca gidiyordu. Ama orada ya Galatasaray maçından sonra ne olduysa oldu. Trabzonspor frene bastı. Yani bu futbolculardan dolayı mı, teknik ekipten dolayı mı bilmiyorum. Trabzonspor bir frene bastı. Alanya beraberliği sonra mağlubiyeti. Galatasaray Samsun maçından sonra Fenerbahçe'nin yine bir fırsat geçti. Fenerbahçe yine değerlendirelim her zamanki gibi. Girdiği pozisyonları değerlendirelim ki bu da yine aynı soruyu getiriyor. Santrafor olmayışı. Ya Fenerbahçe gibi büyük bir camianın santrafor nasıl olmaz? Bunu yani biz değil de açıkçası kendilerinin sorması lazım. Yani Fenerbahçe'nin santraforu yok. Yani devşirme bir santrafor yaratmaya çalıştılar Talisca'yla. Oynanan maçlarda belli ol zaten. Avrupa Kupası'nda santrafor olmayışından dolayı sıkıntı yaşadılar. Elinde Nesri vardı, santrafor olmadan niye Nesri'yi gönderirsin? Ya santraforunu alırsın, getirsin, takımın içine koyarsın. Ondan sonra Nesri teşekkür ederim dersin. Nesri bile olsa Fenerbahçe belki Galatasaray bu kadar kolay şampiyon olamayacaktı ama ben hep dediğim gibi Galatasaray'ın kadro yapılanması, kadro kalitesi hem Fenerbahçe'den hem Trabzonspor'dan hem Beşiktaş'tan daha iyiydi. Bakın Beşiktaş mesela hiç konuşulmuyordu. Ya Beşiktaş gibi bir camianın kadrosu yani daha farklı olmalı. Bu kadar harcanan paralar, bu kadar emekler yani böyle olmaması lazımdı. Yani şu an son 3-4 sezondur hatta 5 sezon işte Galatasaray 4 sezon zaten şampiyon oluyor. İkinci Fenerbahçe oluyor. Üçüncü Beşiktaş oluyor ya Trabzonspor oluyor. Anadolu takımları zaten yetişemiyor. Galatasaray'ın bu kadar arayı açmasının sebebi tamamen yapılanma. Okan Buruk'un bence burada çok büyük bir etkisi var. Gelen futbolcuları, yani gelen futbolcular da böyle kalbur üst futbolcu. Osimhen'iydi, Icardi'siydi, Torreira'sıydı, Saras'ıydı, Osimhen'di, Mutlu'ydu. Yani hepsiyle bir iletişim haline girip o takımı 4 sene üstte şampiyon yapmak da büyük başarıdır. Bence Galatasaray 4 sezondur hak ettiği şampiyonlukları yaşıyor.
0: Tabii 4 senelik periyot içerisinde bir de Okan Buruk'un başka bir ünvanı ortaya çıktı sevgili evet. Gökhan. Yani hem futbolcuyken hem de teknik direktörken 4 sene üstte şampiyonluk yaşadı. Bu da Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı Okan Buruk.
1: Kesinlikle artık ikinci Fatih Terim diyebiliriz bence Okan Hoca'ya. Bence Avrupa'da da iyi işler yaptılar yani Şampiyonlar Ligi'nde. Ha, daha ileri gidebilirler miydi? Gidebilirler mi? Ama oynadıkları takımlar tabii daha üst seviye takımlar. Her sene Şampiyonlar Ligi'nin içinde final oynayan takımlarla yarıştıkları için de bir yerde tıkanmalar oluyor ama Okan Buruk'un son 4 senede yaptığı işler bence Türk futbol adına çok güzel ve değerli.
0: Tabii o final oynayan takımlar arasından sıyrılmak kolay bir şey değil yani. Nasıl bir para harcarsan harca çok zor.
1: Ya tabii ya çünkü oraya gelen takımlar hepsi bir sistem içerisinde geliyor. Belki önümüzdeki sözler şimdi Osimhen kalacak mı gidecek mi yok. Şimdi Osimhen'in yerini doldurmak için santrafor arayacak. Şimdi ciddi teklifler vardı Osimhen'e. Real Madrid'i istiyordu, Barcelona'sı istiyordu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tekrar son yaptığın başarının üstüne çıkabilmek için tekrar iyi bir santrafor bulmak zorundasın. Çünkü abi sonuca gitmek istiyorsan santraforun iyi olacak. Ya santraforun işte Şerif olmayacak. Şerif'i getir PTT'de ligine gol atar mı atmaz mı tartışılır ya.
0: Gerçekten
1: ve bu adama Bu adama ciddi bir maliyet verdiler. İkincisi mesela Fenerbahçe'nin transfer politikasında İsmail Yüksek gibi bir oyuncu varken Kante'yi niye alıyorsun? Bengun Enduzi'yi niye alırsın? Yani 3 tane aynı tip oyuncu. 3 tane skora çok fazla etki etmeyen oyuncu. Ben Kante'yi çok beğenirim ama Fenerbahçe'ye gerekli miydi? Bence değildi. İsmail Yüksek'i bitiriyorsun mesela.
0: 3 tipte oyuncu alınması sonu mu hazırladı Gökhan'la?
1: Yani o üçünden biri mesela İsmail zaten bu takımın demirbaşı gibi yani iyi oynuyor yani Mourinho oynatmış, Jorge Jesus oynatmış.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi bunun yanına gidip sen Kante'yi alacağına git parayı bas, verdiğin parayı santrafor al bir tane. Ya Lukaku'yu getir ne bileyim şu an yani isim yani
0: ya, Lukaku var, Lukman var, Charlotte var, o zaman ya, ismi geçen isimler Lukman, vardı.
1: Lukman'ı mesela aldık dediniz, Atletico Madrid şeyde elendi, finalde, yarı finalde elendi. Yani şu an Paris Arsenal maçı oynanacak mesela. Şampiyonlar Ligi finali. Bunun yerine Lokman'ı sen alsaydın belki sen şampiyon olacaktın. Ha, Lokman da direkt antrenör değil ama çoğunlukla sonuca etki edebilecek bir oyuncu.
0: Kesinlikle.
1: Ben mesela Charlotte'u yıllardır çok beğenirim. Ya ben ne kadar istiyorsa ver. Kante'ye vereceğim para Charlotte var. Hiç olmazsa 3-4 senelik uzar. Daha bu adam 29-30 yaşında. Yani senin 3 sene 4 sene şeyini nasıl anlatayım? 3-4 sene önünü açar senin. Yani sıkıntı yaşamasın santrafor konusunda.
0: Saadettin Sarı'nın da acemiliğine geldi. Yani başkanın da acemiliğine geldi herhalde.
1: Bence de acemiliğine geldi. Bence zaten sıkılıyor. Saadettin Sarı zaten Fenerbahçe Başkanı olduktan sonra çok şeyle uğraştı. Yani başına çok çok olaylar geldi. Belki konsantre olamadı. Ama devre arası mutlaka Kante yerine bence santrafor olmalıydı. İyidir kenar oyuncusu Mustafa'yı aldı. Geldi Mustafa oynadı, birkaç maç oynadı, sonra Mustafa da oynamıyor.
0: O da çok şimdi enteresan değil mi Gökhan'dan? Şimdi bak bir futbol, eski bir futbolcu teknik direktör olarak şimdi sana sorayım. Bu çok enteresan değil mi? Ben aldığım yani istihbarat doğrultusunda konuşuyorum. İçeride Tedesco'nun Ederson ve Talisca ile çok ciddi sıkıntı yaşadığı, tartışıldığı, hatta kavgaların olduğu bir ortam olduğu söylendi. Ve Fenerbahçeli futbolcuların çoğunda da bir yüzünde mutsuzluk vardı. Yani ve Tedesco evet. gittikten sonra dikkat et, Fenerbahçe'de farklı galibiyetler gelmeye başladı. Özellikle Talisca şov yapmaya başladı. Neden? Yani
1: çünkü şimdi Tedesco 39 yaşında bir teknik direktör. Almanya'da nerede çalışmış oldu? Ya Fenerbahçe bir gideceğim ya. Şimdi getiriyorsun Tedesco'yu. Ne oldu? Çok iyi oynadık. Maç kazanı şey yapamadık. Berabere bittik. Abi İsmail Kartal'a 99 puan mesela şampiyon olamadı. Ki bence bu sene oynanan oyundan kat kat daha iyi oyun oynanıyordu. Mourinho'yu gönderdim. Mourinho zaten ben hani Türkiye'ye o çok adapte olamadı. Burada en büyük şey bence Jorge Jesus. Bu Jorge Jesus'la devam edeceklerdi. Her sene Jorge zamanında yapmadıkları transferler o gittikten sonra yaptılar. Bir de yani getirdiğin hocanın istediği oyuncuya göre transfer yap. Şimdi Musaba'yı aldım, oynatmıyorsun. Niye aldın adamı? Avrupa Ligi'nde oynatmıyorsun, Türk Ligi'nde oynatmıyorsun. Niye aldın? Kenarda oturtmak için mi? Belki sana yani. Çünkü elindeki kanat oyunculardan daha verimli bir kanat oyuncusu Musaba. Şimdi Galatasaray ne yapıyor? Getirdiği her oyuncudan bir fayda sağladı. Icardi'yi kaybetmemek için Icardi'yi oynattı Okan Hoca. Ki bence Icardi seneye de kalır büyük ihtimal. İlkay'ı oynatmadı. Sonra en zorlu maçlarda İlkay'a güvendiğini belli edip İlkay'ı oynattı. Evet. Biz niye bunu Fenerbahçe'de veya Beşiktaş'ta veya Trabzonspor'da yapmıyoruz?
0: Aslında çok doğru bir noktaya değindin. Jesus kupa kazandı, gönderildi. İsmail Kartal 99 puanla ligi bitirdi, gönderildi. Sonra anlamsız biçimde bir Mourinho hamlesi yapıldı. Beklenen Mourinho çıkmadı. Sonra 39 yaşındaki Tedesco getirildi. Ondan büyük başarı beklendi. Yani aslında en büyük hata Jesus'un gönderilmesi.
1: Evet, bunun sonuçlarında olay ne? Fenerbahçe'ye binen yük. Külfet para. İşte 250 milyon euro, 256 milyon euro bilmem ne. Tabii külfet olur. Sen Mourinho'ya veriyorsun 30 milyon euro. İsmail Kartal'a veriyorsun 100 milyon TL. Veya 200 milyon TL neyse. 3 milyon. Şimdi senin 99 puan almış bir hocayı neden devam etmek yerine gönderme tercihi yaparsın? Abi olmadı son dakika yani Galatasaray çünkü domine etmişti artık olayı. Yani ben Galatasaray maçlarını izlerken mesela yenileceğini hiç düşünmüyorum. Diyorum ki yani 1-0 geri düştüğü maçlar en kötü berabere biter diyorum veya sonradan gelir yener diyorum. Şimdi Fenerbahçe Cepo'yu gönderdi, Tadiş'i gönderdi ki bunlardan daha farklı seviyelerde faydalanabilir. Çünkü bunlar Avrupalara hükmeden adamlar. Cep olsun, Tadiş olsun. Yani bunların sportif başarı anlamında da her yere dokunabilecek bir oyunculardı bunlar. Onların yönlendirmesiyle de Fenerbahçe açısından işte kaç senedir? 8 sene mi? 9 sezon mu oldu Fenerbahçe şampiyon olmayan? Yani iyi bir ivme yakalanmışken o ivmeyi tekrar bıraktılar. Yani böyle futbolculardan aslında faydalanabilirler. Galatasaray ne yapıyor? İlkay'la işte kimi istiyor? Şunu istiyor. İlkay'ı devreye sokuyor. Hmm. İlkay konuşuyor işte adam Galatasaray'a gelmeye ikna alıyor. Veya işte Osimhen birini isteyecek onunla konuşuyor. Onu, ya bunları kullanıyor. Fenerbahçe'de bunu yapabilir. İyi oyuncular getirme bağlamında. Bu sene bunu sadece şu anda sadece Galatasaray yapıyor. Dediğim gibi Galatasaray bu sene şampiyon oldu. Seneye Fenerbahçe kaldırırsa iyi 2-3 tane böyle hani önceden Fenerbahçe yapardı bunu. İşte Anel Kalak, Alex'ler, Van Hooydonk var. Şimdi Galatasaray yapmaya başladı. Fenerbahçe'nin yaptığı dönemde Fenerbahçe şampiyon oluyordu, Galatasaray olamıyordu. Şimdi Galatasaray yapıyor ve 4 senedir Galatasaray şampiyon oluyor. Eğer Galatasaray Osimhen'i getiriyorsa Fenerbahçe'de getirecek şey
0: Lukaku.
1: Charlotte, Lukaku'yu.

0: Ya bunları getireceksin. Yani rakip olmak istiyorsan. Şimdi Beşiktaş, Trabzonspor tabii bütçelere göre ayrılır. Beşiktaş da çok büyük camia Türkiye Ligi'nin. Büyük camia. Beşiktaş da yapacak bunu. Getirecek. Quaresma'yı getirdi sen.
1: Zamanında kimler oynadı Beşiktaş ama Beşiktaş'ı ya, küçülttüler. Gökhan Ünal.
0: Evet bence de yani bak Türkiye'nin bence gelmiş geçmiş en iyi santraforu yabancı olarak bana göre. Gomez demişim. Alman ismine dilim ucuna gelmedi.
1: Gomez. Beşiktaş'a gelen. Mario Gomez.
0: Gomez. Mario Gomez'dir bana göre.
1: Evet.
0: Sen onları getirirken şimdi senin önünde santrafor kim oynuyor? Yani bunları işte biraz da onların düşünüyor. Biz bunları düşünüyoruz, söylüyoruz. Taraftarlar işte diyor ki sen çok mu? Ya şimdi bir milli takım kadrosu açıklıyor. Ya kardeşim milli takım kadrosu açıklarken oynanan oyunlara bakarak...
1: Weghorst oynadı mesela. Altay Weghorst oynadı Beşiktaş'ın santrafor bölgesinde.
0: Ya Weghorst bak Weghorst...
1: Yani nereden nereye geldi? Nereden nereye geldi Beşiktaş? Beşiktaş'ı küçülttüler Gökhan Ünal.
0: Kesinlikle yani bu kadar yani küçülme... Yani küçülttüler o zaman başarı beklemeyeceksin abi. Ya Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş küçülemez abi. Küçük düşünemez, küçülemez. Çünkü Trabzonspor. Bu dört büyük takımın formasını koysan zaten Anadolu takımlarından bir puan alır.
1: Aynen
0: yani öyle. Bizim hedefim versene Türkiye Ligi'nde şampiyon olmayacak abi. Nasıl milli takım Dünya Kupası'na giderken başarılı oldu? Bizim artık dört büyük kulübümüz de veya Anadolu kulüpleri de artık biraz Avrupa'da başarı sağlamak zorundalar. Ya kimler Avrupa'da adı sanı duyulmayan taraftarı bile 100.000'i geçmeyen 50.000'i geçmeyen takımlar başarılı oluyor. Ama biz bunu maalesef yanlış transfer politikasıyla her zaman her sene önümüzdeki sene diye erteliyoruz işte.
1: Peki kritik soru sorayım.
0: Evet.
1: Kalbur üstü 2-3 oyuncu alınmalı Fenerbahçe'ye dedin ya demin. Evet. Bir başkanlık seçimi var. Bir yıllığına bir başkan gelecek. Ondan sonra 3 yıllık bir seçim olacak tekrar Fenerbahçe'de. Ve Aziz Yıldırım bir yılına gelip Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp gitmek istediğini ifade etti. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? Fenerbahçe için 20 sene içeride bile yatmış, birçok başarı yakalamış. Evet. Aziz Yıldırım başkan için neler söyler Gökhan Ünal?
0: Şimdi Aziz Yıldırım benim için çok başka bir insandır. Nasıl öyle söyleyeyim? Ben onun Fenerbahçe'de oynarken başkanlığımı yapmıştır benim. Ve ben hep şunu demişimdir. Herkes Aziz Yıldırım gibi olmak istiyor. Çünkü Aziz Yıldırım varken Fenerbahçe ezilmiyordu. Fenerbahçe sağ dışında yenilmiyordu. Ama son dönemlerde Aziz Yıldırım bıraktığından beri, Ali Koç geldiğinden beri ki Ali Koç da çok uğraşıyor, çok ciddi paralar harcadığı çok şey. Ama Aziz Yıldırım'ın her zaman bir başka aurası vardır. Herkese kafa tutabilir abi Aziz Yıldırım. Bence bir sene eline gelip yerine birini alınacak ondan sonraki sene. Fenerbahçe'yi tekrar bence bir hiç olmasa şampiyon kadro kuracak bir hale getirecek.
1: Aziz Başkan'dan sonra ağırlığını mı kaybetti?
0: Ya Aziz Başkan'dan sonra Fenerbahçe bence biraz gerilemeye başladı. Yapılan transferlerden de belli bu. Yani Fenerbahçe camiası abi Şerif Almaz işte ne bileyim orada oyna şimdi isimler aklıma gelmiyor. Ben Fenerbahçe başkanı olsam oradaki çoğu oyuncu orada olmaz. Yani aynı tip oyuncuları doldurmakla şampiyon olunmuyor. Dediğim gibi İsmail, Kante, Tunduz ve hep üçü de aynı oyuncu. İsmail çünkü ya Türk'ün değil mi? Milli takımımızda oynuyor. Niye onun yerine gidip başkasına alıp da milli takımdaki oynama kariyerini de riske atıyorlar?
1: Evet.
0: Ya tamam bu diziyi almışım. Panty'yi alma git. Bu kampiyonu bitirdiğin gibi Charlotte'u bitir. Ya şimdi Aziz Yıldırım bunu yapacak. Aziz Yıldırım geldiğinde bakın görür. Birçok oyuncu durmayacak. Gönderecek hepsini. Ya ben Şerif'i izliyorum mesela. Ben de santrafordum. Yani beğenirler beğenmezler oynadığım dönemde. Ama ben bir santraforum ben Şerif'i beğenmiyorum abi. Yani forvet dediğin sorumluluk alıp iş bitirmesi lazım. Bir de en önemli zamanlarda. Ya bunu Talisca yapmayacak. Talisca yine bırakacak ama... Talisca gol atmayacak abi. Santrafor gol atacak. Mesela Alex döneminde Alex ne yapıyordu? Santraforlar. Alex çıkıyordu bir tane atıyordu maçı alıyordu.
1: Abi Alex gezi santrafordu. Tabii.
0: Talisca da böyle olmalıydı. Ama bir tane Fener'in santrafor olacaktı ki abi. İşte o berabere kaldı. Kasımpaşa maçında öne geçiyorsun. Son dakika Tedosco takımı geri çekip evet. Puandan oluyorsun sen 3 puandan.
1: Rizespor maçı. Ederson'un yaptığı dünyanın yüz kalesi olarak gösterilen Ederson yaptığı büyük hatayla büyük bir gol yemişti.
0: Kesinlikle zaten ya bir de biz şunu unutuyoruz. Şimdi Ederson nereden geldi? City'den geldi. Manchester City. Manchester City'nin kalesine kaç tane top geliyor 90 dakika boyunca? Manchester City'de bu adam niye oynadı? Ayakları iyi diye oynadı. Ya ben Manchester City maçlarını izlerken Ederson'un yere yattığını görmüyordum. Ama Türkiye'de öyle değil ki abi. Türkiye'deki oyunla Avrupa'daki oyun bir mi? Adam vuruyor uzun. Rize maçında yediği gol gibi vuruyor uzun. Kaleci çıkıyor başa, gol yiyor veya stoper işte bir şey. Ama City'de bunu yaşıyor.

yaşamıyordu Ederson. Şimdi mesela İlkay, İlkay konusu vardı bir de. Ya dedim İlkay bu kadar koşarsa herhalde bir şey yapamaz, verimli olamaz. Niye? İlkay City'de koşmuyordu ki. İlkay City orta sahadan kendi sahasına geçmiyordu. Hep ön alanda oynuyorlardı. Üçüncü bölgede. Devamlı pas kaptırdıktan sonra stoperler zaten ceza sahasının içinde duruyorlardı. Bir anda topu tekrar kapıyorlar. İlkay'a veriyor. İlkay yine orada oynuyordu.

0: 10 dakika boyunca 2 tane pozisyon geliyorsa ikisini çıkartıyor. Ama Fener'de oynarken üst üste 5 tane pozisyon yiyor, birini de yiyor artık. Yapacak bir şey yok.
1: Ama yediği goller çok basit goller değil miydi Gökhan abi?
0: Çok
1: yani,
0: basit goller.
1: Bu kadar da dünyanın en üst kalesi Manchester City kalesini korumuş bir kalecinin de kollarını kaybetmiş gibi kalede olmuş oluyor olması gerçekten hepimizi çok düşündürdü.
0: Ben size sana açık bir şey söyleyeyim abi. Livakovic bence kariyer olarak Ederson tabii ki çok yüksek seviye ama Türkiye bazında Livakovic ne diyor? Ben Livakovic'i tercih ederim.
1: Tamam, niye gönderildi ki zaten tamam, Livakovic? Onu da anlıyorum.
0: Ya onu ben de bilmiyorum mesela. Onu ben de niye gönderildiğini ben de bilmiyorum. Hani kalecin varken kaleci aldın sen. Kaleciyi gönderip kaleci aldın.
1: Ya bence,
0: Altay'ı
1: bence,
0: gönderdin kaleci aldın.
1: Bence iyiydi Livakovic. Çok doğru bir noktaya değindin ki Livakovic bence Fenerbahçe'ye geldiğinde ben şöyle bir ifade kullanmıştım. Fenerbahçe yeni Muslera'sını buldu demiştim.
0: Ya kesinlikle adamı sahiplenmedi bence. Taraftar da Livakovic sahiplenemedi. Şimdi Volkan'dan sonra Fenerbahçe'nin ciddi bir kaleci sorunu oldu. Şimdi Altay geldi. Altay'ın da yediği goller, hatalı gollerinden sonra. Altay'a
1: İrfan Can vardı.
0: İrfan Can geldi. İrfan Can ki Livakovic'i iyi götürüyordu. Oynadığı dönemlerde önce kötü oynamıyordu. Hı hı. Şimdi Mert geldi. Tarık Çetin. Ya hangisini oynatacağım Fener'e? Mert zaten son sezonları artık. Seneye olacak mı olmayacak mı değil. Tarık'ı güvenip oynatamazsa Fenerbahçe'nin bu kaleci arayışına girecek.
1: Tarık'ı neden güvenip oynatamaz mesela? Tarık bir Nottingham Forest maçı oynadı. Harika da oynadı. Yani niye güvenip oynatmasın? Bence ya, Tarık Fenerbahçe kalesini çok iyi de korur yani. İyi bir korur, kamp dönemi geçirirse.
0: Ben sana katılıyorum abi, korur. Ama yabancı bir hoca gelirse Tarık oynatmaz. Ben kaleci oynatmam. Ama onu bilen, ona güveni veren bir hoca gelirse Tarık oynar ve bence çok da iyi oynar.
1: Bence de. Gökhan Ünal erken doğdum diyor mu? Yani şu Fenerbahçe'nin santraforsuzluğunu gördüğünde Fenerbahçe forması giymiş bir santrafor olarak.
0: Benim kısmetsizliğim, ben varken işte birçok santrafor vardı. Şu an ben yokken futbol yapmışım santrafor.
1: Kimler vardı senin tabii döneminde?
0: Guiza vardı. Gerçi Guiza'yı kocaman göndermiş. Sonra Niyang gelmişti ki en iyi döneminde geldi. Bak gelen santrafor Niyang. Evet, Marsilya'nın evet. Santrafor olarak geldi. Niyang geldi, Semih vardı, ben vardık. Sonra ben bir anda üçüncü santrafor durumuna düştüm. Tabii Semih oranın gediklisiydi artık. Tabii. Semih hep ikinci forvetçi.
1: Nöbetçi golcü.
0: Nöbetçi golcü kardeşim benim. bizim zamanımızda ama biz bunu sorun etmiyorduk. Ben de sorun etmiyordum. Ben çünkü takımın için yani üç santrafor, milli takım da sorun. Çünkü milli takıma da çok santrafor geliyordu. Çünkü milli takımın da santrafor yok.
1: Aynen öyle.
0: Mesela benim şu son dönemde beğendiğim tek oyuncu var santraforda. Ali Hebeşoğlu Bodrum'daki. Ondan herhalde Samsunspor ciddi şekilde inşallah alırlar. Çünkü Süper Lig'de oynayacak bir şeydi. Bence uzun yıllar milli takıma da eğer o ilmeği devam ettirirse, ben oldum havasına girmez devam ettirirse bence milli takımda bir santrafor kazanır Türk olarak.
1: Kim ismi?
0: Ali Hebeşoğlu Bodrum'daki, Bodrum Spor'daki.
1: Yani işte Montella Hoca onu oynatır mı, alır mı, orası tartışılır.
0: Oynatır, tartışılır tabii ki. Ya bence de almayacağım. Fatih Terim olsaydı alırdı mesela. Bak Fatih Terim olsaydı çünkü Karabük'ten Vedat abi almıştı. Vedat İncefe'yi almıştı.
1: O almıştı. 24 yaşındaydı hiç unutmuyorum. 96 Avrupa evet. Şampiyonası'na götürdü ve banko 11 oynattı.
0: Hayır ama şimdi mesela Montella onu gördüm çünkü elindeki olan oyuncular da çok forvetsiz şeyine takmış Montella'da.
1: Montella Samet'i yine alır, Samet'i çağırır yine.
0: Samet alır. Samet onun evladı.
1: Samet'siz yapamıyor. Sergen Hoca da Ersin'siz yapamıyor.
0: Ya şöyle bir şey var abi. Bazı hocaların bazı futbolcuları vardır. Bu sadece oynatmakla olmuyor. Yani takım içinde olup moral, motivasyon yüklemem de Samet mesela belki herkes tarafından çok sevilen biri. Belki takım içinde olması ayrı bir hava da katıyor olabilir. Şimdi zaten New York'un başta bunda oynayacak oyuncular belli. Bir Abdülkerim Bardakçı olacak. Ya Merih olacak, Merih olacak ya da onun yanında artık Ozan Kabak mı olur ne? Ama öbürleri alternatif. Yani çok sıkıntı yaşadığımızda oynatacaklar. Evet. Ama Samet'in profil olarak bence takımın içinde olması ekstra bir motivasyon kaynağı da olabilir. Yani o ruh haliyle. Bu yüzden de tercih ediyor olabilir.
1: Abilik yapsın diye alıyormuş Montella. Öyle diyor Sayın Hacı Osmanoğlu.
0: Kesinlikle yani o olabilir öyle çünkü çok
1: abi var orada şey Merih de artık abi Hakan Çağlan oldu abi abiler var orada ya, yok değil ki
0: ya şimdi var Merih var Hakan Çağlanoğlu var bunlar var ama bir insanın bir profili vardı yani onun yanındayken eğlenirsin gülersin moralin bozuktur o senin moralini düzeltir belki Merih ile Hakan bunu yapamıyordu ama Samet yapıyordu. Bir de şimdi Samet de Adana Demir'den beri çalışıyor Montella sonuçta. Koyunu suyunu ne vereceğini bildiği için birkaç oyuncuyu bence. Ya mesela ben Kaan Ayhan'ı da almam.
1: Ben de. Bye.

0: Tamam. Hayır, şunu söylüyorum. Rize Spor'dan o zaman sen Samet alıyorsan, yani demek ki başka takımlardan, Anadolu takımlarından da futbolcu alıyorsun milli takıma. O zaman Bodrum'dan Ali Ebeşoğlu'nda es geçme derim.
1: Yani es geçme. Ben al oynat demiyorum ama hiç olmazsa bu yaşlarda, daha 20-21 yaşında galiba, yanlış hatırlamıyorum. Bu yaşlarda o havayı solusun ki.
0: Havayı solusun değil zaten Gökhan Nal. Takım gençleştirme operasyonunda yani inanılmaz bir şey dönem yaşamıyor muyuz? Genç, hepsi genç, 20 yaşında.
1: Yani hiç olmazsa sahiplenirler, yabancılık çekmez bir de. Evet. Çünkü niye? 2002 mi Dünya Kupası'ydı? Daha öncekini tam hatırlamıyorum. Zamanı karıştırıyor olabilirim. Brezilya Ronaldo, fenomen Ronaldo.
0: Evet, 2002. Üçüncü olduğumuz Dünya Kupası.
1: Evet, ilk aldığında, Ronaldo'yu ilk aldığında oynatmadı hiç. Bir maç veya iki maç sonra oldu. Ama onun nasıl bir oyuncu olduğunu zaten biliyordu. Yanlış hatırlamıyorum, hocalar da ya Pereira'ydı ya Scolari'ydi. Tam karıştırıyor olabilirim. Hı. Sırf o havayı tecrübe etsin diye aldım dedi ben. Yani bunu Avrupalılar yapıyorsa, yani yurt dışındakiler, biz de yapabiliriz abi. Oynatmak zorunda değilsin. Tabii belki de oynatacaksın, bilmiyorsun, çıkacak bir tane kapı yok. Çünkü fizikli, uzun boylu, 1.90 boyundan 1.88, 1.90 pivot santral. Belki bir pozisyon olacak, atacaksın 5 dakika, vuracak, kafa golünü atacak. Biz Hırvatistan oyunu almadık mı? Semih oyuna girmeyecek. Yani Semih oyuna girdi, önüne de düştü, golü attık.
0: Aynen öyle.
1: Yani
0: aynen
1: bunlar öyle. Bunlar hep bir değerlendirmedir aslında.
0: Evet, denemek lazım, kullanmak lazım, bu fırsatları tepmemek lazım. Bunlar çok önemli. Son olarak da Sergen Yalçın'ı sormak istiyorum Gökhan Ünal'a. Sergen, evet. Yalçın da şu an Serdar Adalı toplantıda ki Beşiktaş'ta devam edecek mi etmeyecek mi? Bugün belli olacak. Nasıl bir değerlendirme yaparsın Sergen Hoca ile alakalı? Çünkü Beşiktaş'ta istenen olmadı.
1: Evet, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın hamlesi de çok fazla etki etmedi. Şenol Güneş ismi dolaşmaya başladı. Yani kadro olarak Beşiktaş zaten, yani o 3 Trabzonspor'da dahil gerisinde. Elinde sezon başında Rafa Silva gibi adam vardı. Küstürdüler.
0: Ya.
1: Beşiktaş'ta park yaratan bir oyuncuydu. Ben de çok beğendiğim bir oyuncuydu.
0: Sergen Hoca küstürdü. Küstürmediler. Sergen Hoca küstürdü.
1: Yani işte artık o çok iç yapısını bilmiyorum. Yani sonuçta adamı küstürdüler. Sergen Hoca küstürdü. Veya taraftarı bilmiyorum.
0: Aslında Sergen Hoca'nın yaptığı açıklamalar küstürdü. Yani evet. o açıklamaları dinledikten sonra onun hoca olarak geldiğini duyunca Rafa Silva küstü. Haklı olarak. Yani onunla ilgili güzel bir şey konuşmayan bir teknik adam takımın başına geldi. Sen de aynı şeyi yaşasan ne düşünürdün bilmiyorum.
1: Ben elimde eğer benim için fark yaratacak bir oyuncu varsa abi, ben ona her türlü o özgüvenini, o şeyi tekrar sağlarım. Çünkü futbolun teknik taktik kısmına geç. Futbolun kazanmak istiyorsan ilk önce futbolcuyu kazanacaksın. Konuşarak, motive ederek. Evet, Rafa Silva'nın da istediği gibi olmamış olabilir Beşiktaş macerası. Çok hoca değiştirdiler o geldiğinden beri. Yani elindeki fark yaratan oyuncuyu kaybetmeyeceksin. Ben teknik direktör kariyerimde, yani son 3-4 sezondur aynı şeyi yapıyorum. İyi oyuncu bulamıyorsam elindeki oyuncuyu kaybetmiyorum. Onunla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani bizim sana fark yaratacak sahanın içinde bir veya iki oyuncun varsa ona el üstünde tutmak zorundasın. Bak, İsmail Kartal bunu yapıyordu. Hmm. Ne yapıyordu? Cepo'yu elinde tutuyordu. Tadiç'i elinde tutuyordu. İyi oynamasalar da yani onları koruyordu. Sergen Yalçın bence bunu yapamadı. Beşiktaş'ta devam eder mi etmez mi bilmiyorum ama bence taraftarlar da artık Sergen Yalçın. Çünkü çok güzel bir şampiyonluk almışlar Sergen Yalçın döneminde. Yine aynı senaryo olur mu? Ama o zamanki kadro ile şu anki kadro çok farklı.
0: O zamanki kadro farklıydı. Bir de şöyle bir şey vardı. Korona dönemiydi. Tribün baskısı da yoktu Gökhan Ünal. Burayı es geçme.
1: Aynen. Ben şimdi Beşiktaş maçlarını çok takip edemezsem ara sıra izlediğimde, özellikle yeni önceki maçlarda Orkun Kökçü'ye çık. Beşiktaş'ta bir tane oyunu değiştirecek oyuncu yok.
0: Bir de büyük takımlara yani, Orkun Kökçü dışında kimi alırsın Beşiktaş'tan?
1: Kimseyi almam. Yani şu anda kimseyi almam.
0: İşte tablo belli.
1: Beşiktaş'tan birini al desem ben şu anda bir santrafor, işte o fena oyuncu değil. Belki onu derim. Koreli ismi.
0: Bence o birincilik topçusu bence. O yani ya da Süper Lig'de yani, Anadolu takımda oynar.
1: Anadolu takımda her takımda oynar ama büyük takımlarda da girer, karıştırır. Nobe'yi düşün abi, Nobe'yi. İlk geldiğinde Fenerbahçe futbolcusu sen miydin? Futbolcusu.
0: Çok başka bir oyuncuydu ama Nobre.
1: Tamam işte bak, bu da
0: belki tabii bir sene daha şans verilmeli. Belki başka bir oyuncu olacak. Onu da bilmiyoruz tabii. Yani.
1: Kritik anlarda çıkıp böyle sorumluluk alabiliyor. Yani korkmuyor. Mücadeleden kaçmıyor. Ben öyle santraforları severim. Ama hani Beşiktaş'ın direkt santraforu değil. Abraham da değildi mesela. Beşiktaş'ın direkt santraforu.
0: Kesinlikle.
1: Ama artık bunu bulduk, bunu aldık dercesine Abraham'ı getirdiler.
0: Kesinlikle öyleydi. Ama dediğim gibi biraz yönetimsel hatalar da var. Fatura ya Sergen şimdi, Yalçın'a kesilirse yönetim kendine ne zaman o faturayı keser onu bilmiyorum.
1: Beşiktaş camiasının değişik bir camia. Ya Trabzonspor da öyle mesela. Trabzonspor da şampiyon. Ben mesela Galatasaray'ı yendikleri anda dedim ki Trabzon bence Fenerbahçe'nin önüne geçti şampiyonluk anlamında. Orada da frene bastı. Artık Fatih Tekke mi frene bastı bilmiyorum. Ama Trabzonspor'da aynı şeyi yaparak şampiyonluğu verdi. Ona çünkü al koy Fener'e, Fenerbahçe şampiyonluğu.
0: Kesinlikle sene. Çok iyi santrafor. Çok iyi santrafor. Bakalım onunla ilgili de nasıl bir teklif gönderecek Trabzonspor'a, nasıl bir teklif gelecek onu da merakla bekliyorum. Gökhan Ünal çok teşekkür ediyorum. Tatil döneminde bizi kırmadın, katıldın. Değerli yorumların için çok teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum.
1: İyi haftalar, iyi yayınlar.
0: Çok abi, teşekkürler, sağ olun. Evet, Gökhan Ünal Türk futboluna yıllarca hizmet etmiş bir isim. Gerçekten iyi bir golcüydü, iyi bir oyuncuydu. Ve gerçekten de baktığımızda teknik direktör olarak da aslında iyi işler yapabilecek kapasitede, şans verilmesi gerekiyor. Değerli yorumlar için Gökhan Ünal'a teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. Kontra Yapı sponsorluğunda Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programına sizler de yorum yapmak, görüşlerinizi bildirmek istiyorsanız 0212 273 1010 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Adem Bey yazmış, diyor ki Mourinho'nun nasıl geldiğini unutmayalım. Aziz Yıldırım'ın parmağı vardı. Yine devrede, yine hüsran olma olasılığı yüksek demiş. Yine Satılmış Çınar yazmış. Alper kardeşim, ben iyi bir futbol izleyicisiyim. Sen de futbolun içinden gelen birisin. Trabzonspor Beşiktaş maçı Sergen Yalçın'ın demesiyle önemsiz bir maç dedi. 2-1 yeniliyoruz. Sergen Yalçın ellerini bağlayıp maç izliyor. Bir tane futbolcu değişikliği yaptı. Onu da taraftar Çerni Çerni diye tempo tuttuğu için oyuna koydu. Böyle bir şey olur mu demiş. Yorumunu yapmış. Selamlar Alper Üstündağ demiş. İlhami Korkmaz selam olsun. Trabzonspor Uğurcan'a yaptığı haksızlığı itibarsızlaştırmanın bedelini bence ödedi. Ertuğrul Doğan başkan bıraktıktan sonra kimse hatırlamaz demiş. Sivaslı İlhami Korkmaz. Teşekkür ediyoruz. Birçok mesaj var. Okuyabildiğim kadar okuyorum. Kısa bir araya gidiyoruz. Devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Tanıtıcı reklam. Kontra Trade'de kullanıcı ağı ile birlikte fırsatlar da genişlemeye devam ediyor. Üyelere özel fiyat avantajları ve hızlı erişimi ile plywood ticareti artık daha kolay ilerliyor. Doğru ürüne ulaşırken aynı zamanda maliyet avantajı yakalamak isteyenler ContraTrade'de buluşuyor. www.contratrade.com'dan ContraTrade'e katılın, büyüyen fırsat ağının içinde yerinizi alın.
3: Tanıtıcı reklam.
0: Kontra Yapı sponsorluğunda Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor timizle devam ediyor. Haldun Domaç ve Gökhan Ünal ilk iki konuğumuzdu. Usta bir gazeteci Haldun Domaç ve eski bir futbolcu, şimdilerin teknik direktörü Gökhan Ünal değerlendirmelerde bulundu. Şimdi de iyi bir programcı, iyi bir televizyoncu, iyi bir gazeteci sevgili Övünç Özdem'le değerlendireceğiz. Genel bir değerlendirme. Sevgili Övünç Özdem, hoş geldin Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'a. Teşekkür ediyorum. Tabii ki bu değerlendirmeler içerisinde iki konuğumuz da, hem Haldun Domaç da hem Gökhan Ünal da enteresan yorumlar yaptılar ama ortada buluştukları tek bir nokta vardı. Galatasaray'ın 4. şampiyonluğu, Okan Buruk'la beraber kazanılan şampiyonluğun hak edilen bir şampiyonluk olduğunu söylediler. Övünç Özlem nasıl değerlendirir?
1: Sezon bitti. Evet. Galatasaray 4 yıllık sürecin sonunda 4 yıllık bir şampiyonluk Okan Buruk'la elde etmiş oldu. Okan Hoca'yı tebrik ediyorum.
0: Tarihe de geçti. Yani hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak 4 senelik şampiyonluk. Kolay değil.
1: Tabii kolay bir durum değil. O dirayeti göstermek, o işte başarıyı devam ettirmek. Evet, futbolcuyken farklı denklemler bir araya gelip böyle bir süreç yakalayabiliyorsunuz ama aynı zamanda futbolcuyken, o teknik direktörken de bunu yakalıyor olmak yıllar sonra da referans olarak kabul edilecek, gösterilecek bir süreç oldu.
0: Peki Galatasaray'da tabii şimdi tartışılan bir nokta var. Önç Özdem de istihbaratları alan bir isimdir. İyi biliriz. Galatasaray'da tabii böylesine kemik bir kadro var. Ama gelen teklifler de var. Osimhen'e, Barış Alper Yılmaz'a, Uğurcan Çakır'a, Sanchez'e, hatta Okan Hoca'ya bile. Acaba Galatasaray bu futbolcuları tutmalı mı? Yoksa birkaç oyuncuyu gönderip belki iyi paralara yerlerine başka oyuncular almalı mı? Yani kemik kadro bozulmalı mı?
4: Burada yerlerine gelecek, eğer bazı isimler gidecekse yerlerine gelecek oyuncular üzerinden çıkarım yapmak lazım. Torreira gitti, yerine X oyuncu geldi. İşte o her şey o X oyuncu ile ilgili. Torreira'nın gidişi arkasından gelecek oyuncunun ne olduğunu bilirsek durumu daha pekiştirebiliriz. Senin

0: bahsettiğin isimlerden evet, Osimhen Avrupa piyasası için hala önemli bir oyuncu ama Türkiye'deki aldığı yıllık ücret, maliyetler Avrupa'da vergiyle beraber karşılanabilecek ücretler değil. O yüzden sezon başında da Avrupa'dan aslında bazı teklifler almasına rağmen Galatasaray'ın 20 milyon euro yaşayan yıllık ücreti üzerinden Türkiye'de kaldı. Tabii ki Osimhen'in kendi tercihi de bunda etkiliydi ama mali konularda etkili. Uğurcan, evet, bu sene Şampiyonlar Ligi performansı başka bir noktaya götürdü Uğurcan'ı. Teklif geleceğini düşünüyorum ben. Ama Uğurcan henüz Galatasaray'a birinci sezonundayken Avrupa'ya gider mi? Kariyer planlaması ne? Onu Uğurcan'a sormak lazım. Çok öngörebildiğim bir şey değil. Benim tahminim, biraz öngörüm, bir yıl daha en az Galatasaray'da kalır gibi geliyor bana. Önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi performansı yine buna benzer, bu sezona yakın bir performans. Artık ikinci yıl itibariyle Uğurcan'ı Galatasaray'da tutamayabilir. Uğurcan da kendi isteğiyle Avrupa'da önemli bir takıma gidebilir bu arada. Yani Premier Lig orta seviye takım veya İspanya'da yine orta seviye bir takım değil de ciddi bir önemli bir kulübe gidebilir. Bunun yolunu kendi performansıyla açabilir. Icardi gidecek gibi duruyor Galatasaray'da. Orada bir görüşmeler olduğu bilgisi var bende de. Hı-hı. Yıllık ücret konusunda bir konuşma var. Barış Alper'e yine teklif geleceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon itibariyle piyasasını kendi yaratan bir oyuncu ve o performansını devam ettirdi bu senede. Çok kolay değil Barış Alper gibi hızlı, kuvvetli, vuruşları her geçen gün düzelen, gol yollarında etkinliği, ceza sahasındaki etkinliği her sezon daha iyiye giden bir oyuncu. Bunu takip ediyorlar. Oyuncuya yatırım yapacak kulüpler sadece internet sitesinden açıp oyuncunun gol asist sayıları dışında o gelişimini de takip ediyorlar ve henüz daha 20'li yaşların ortasında yatırım yapacak bu kulüp 5-6 yıllık bir Barış Alper planlamasıyla ciddi bir maliyeti gözden çıkararak Barış Alper'i de kadrosuna katabilir. Barış geçtiğimiz sezon gitmemişti. Aslında gitmek de istemişti ama Galatasaray yönetimi kadroda tuttu. Ne kadar doğru bir karar verdiklerini de bu sene Barış Alper'in takıma katkısıyla gördüler. Sadece attığı gol ve asist değil, o Galatasaray'ın Osimhen'le beraber oluşturduğu yeni hücum futbolunun önemli parçalarından biriydi.
1: Parasında ama düzeltme istemişti aslında. Gitmek istedi ama biraz da parada düzeltmek istediği içindi o hareket sanki.
0: O aslında biraz gelen, Suudi Arabistan'dan gelen yüksek yıllık ücret karşılığı, madem gitmiyorum o zaman buradaki maaşı biraz düzeltelim, evrilen bir duruma doğru gitti gibi hatırlıyorum ben. Ama bu sene gidebilir. Onun dışında da en baştaki söylediğim, bu konuyla ilgili sorduğun soruya ilk söylediğim cümleyi de kapatmam gerekecek bu konuyu. Yerlerine gelecek oyuncular önemli.
1: Bence de. Bence de kemik kadro, çünkü Galatasaray eğer bir hedef koyacaksa gidecek oyuncuların, yerlerine gelecek oyuncuların önemli ama o da tabii şey değildir herhalde, katılırsın mutlaka. Öyle 7-8 oyuncu gönderip de 7-8 yeni oyuncu değil. Yani belki 2-3 tane.
0: Evet, bir taraftan da Okan Hoca'nın dün maçın ardından Kasımpaşa maçı sonrası basın toplantısında yabancı oyuncu kuralı üzerinden yaptığı bir açıklama da var. 10 oyuncunun sadece istediğiniz yaş aralığında yabancı oyuncu olması Galatasaray'da biraz tedirginlik yaratan bir durum. Diğer kulüplerimiz de belki buna rahatsızlık duyacaklardır. Rahat transfer etme imkanı bulamıyorsunuz. Galatasaray'ın zaten elinde yabancı oyuncular konusunda belli bir kadrosu var. Onun üzerinden yenilerini almak için bazı oyuncularla vedalaşmalı gerekebilir. O dengeyi sağlayacaklar veya 23-22 yaş altı oyunculara gitmek durumundalar. O da değişebilir. Yabancı kural da bu bahsettiğim konuda etkili olacak.
1: Evet. Peki Fenerbahçe altın tepsiyle Galatasaray'ın şampiyonluk sunduğu sezonda çok hata yaptı. Özellikle işte Alanya karşısında yenilen son saniye golü vardı. Kasımpaşa, Rizespor, hatırladığımız bunlar. Fenerbahçe Galatasaray'ın aslında bu senede çok da domine etmedi. Yani başından sonuna kadar hep domine ederdi. Bir mağlubiyeti geçen sene Beşiktaş karşısında almıştı Galatasaray. Bu sene yanlış bilmiyorsam 5 tane mağlubiyet aldı. 4-5 tane mağlubiyet aldı.
0: Kasımpaşa maçıyla 5 oldu.
1: 5 mağlubiyet aldı. Aslında böylesine çok da performans olarak üste geçirmediği bir sezonda Galatasaray 4. şampiyonluğu alırken Fenerbahçe belki de çok büyük bir fırsatı tepti diyebilir miyiz?
0: Öyle gözüküyor. Bugünden baktığımızda, bugün Mayıs'ın 18'i, geride kalan sezona baktığımızda evet, kırılma anları, o Fenerbahçe'nin 3 maç üst üste Kasımpaşa, Antalya Karagümrük maçları periyotu öyle gözüküyor ama izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Sezonun başlangıcına Galatasaray neredeyse kayıpsız başladı. 8 veya 10 maç üst üste galibiyet bulduktu. Orada aslında biraz da işin rengi belli oldu. Neden önemliydi? Evet, daha sezonun belki 4. haftası ama Galatasaray kazanmakla ilgili çok yüksek motivasyonla çıkıyordu maça. Çünkü şampiyonlar Şampiyonlar Ligi başlayacak ve o Şampiyonlar Ligi süreci diğer tüm takımlar olduğu gibi Galatasaray'ı da etkileyecekti. Etkiledi de. Galatasaray'ın 8 lig maçı Şampiyonlar Ligi'nde ardından eleme maçları 12 maç oynadı ve çok ciddi eforların sahip edildiği karşılaşmalar bunlar. Onları düşünerek biraz planlama yapmıştı. O sezonun başı bence biraz daha anahtardı burada. Fenerbahçe'de de teknik direktör, başkan değişikliği, yeni gelen başkanın yaşadığı kişisel durumlar, biraz kaotik bir ortama döndü iş. Oyuncular da orada sorumlu çok fazla alamadılar. Bir taraftan da yine unutulmasın, konuşurken Fenerbahçe'nin bu sene biraz daha görece yakın şampiyonluğa olduğunu söylüyoruz ama o sakatlık dönemleri çok fazla Fenerbahçe etkiledi. Asensio yeni yeni oynamaya başladı. Neredeyse iki aydır yok Asensio. Takımın bu sene en önemli oyuncusu. Sezonun belki MVP'si. Bence sezonun Barış Uğurcan'la beraber en önemli oyuncularından biri olarak görüyorum ben.
1: Ben de.
0: Stoperleri sakatlandı. Orta sahada Kante geldi ama alıştı alışmadı derken orada bir bocalama oldu. O sürede de forvetle ilgili yanlış bir tercih yapıldı. Onlar hepsi bir sebebi oluyor böyle bir sonucun.
1: Peki Fenerbahçe'de özellikle Duran'ın gönderilmesi, En-Nesyri'nin gönderilmesi, bir de Cenk Tosun'un gönderilmesi. Yani 3 tane santrafor gönderdiler. 19 yaşında Sıdıkı Şerif diye 19 yaşında bir oyuncu aldılar ve ona bel bağladılar. Bu doğru muydu oyun çözüme göre?
0: Yok, değildi. Ben şu bugünden çok rahat konuşabiliyorum. Çünkü o gün de bunun doğru olmadığını, Şerif'in kendisinin performansından bağımsız şekilde henüz daha oyuncunun kendisini tanımadığını, nerede koşuları hızlandıracağını, nerede durması gerektiğini, çok doğal. Henüz daha 19-20 yaşında oyuncu bir taraftan oynarken kendisini, vücudunu, özelliklerini tanımaya devam eden bir seviyeye geldi ve Fenerbahçe'nin birinci forveti olarak geldi. Çok yanlış bir hataydı. Zaten hata çok büyük bir hataydı. Yanlış ifade ettim. Bu hatanın da bir karşılığı oluyor.
1: İşte o hatanın karşılığı da şampiyonluktan mal oldu Fenerbahçe.
0: Evet, öyle bir durum oldu. Çünkü belki de 5-6 gol Fenerbahçe'nin nesil devam etseydi veya Sidik Şerif yerine farklı bir isme gidilseydi, ki son gün hatırlarsın sen de Şomurodov'u artık alabilir miyiz olmadı, Bertu alabilir miyiz olmadı, Mallorca'dan Vedat Muriç ne yapıyorsun gelir misin olmadı. O plansızlığın aslında o son gün o çabası bile plansızlığın göstergesiydi.
1: Ya inen Şomurodov ya da Vedat Muriç gelseydi Fenerbahçe ligi şampiyon olarak bitirebilirdin.
0: Hayır diyemem. Haklısın, hayır diyemem. Çünkü
1: yani iyi santraforlar.
0: Doğru, yine gole dediğinden gidelim. 5-6 gol Fenerbahçe fazla alsaydı. Kasımpaşa'yı yendiniz, Karagümrük'ü yendiniz. Şu anda başka bir şey konuşuluyordu. Derbide belki forveti, net bir forveti olması, Daçka'nın forvet üzerinden oynamaması başka bir şey yol açacaktı Fenerbahçe adına. Belki derbiyi kazanacaktı. Bunlar hep akıllarda kalacak. Fenerbahçe'nin birçok hatasını son dönemde sıkıştırdığı bir sezon oldu.
1: Saadettin Saran başkanın acemiliğine geldi diyebilir miyiz?
0: Deriz, çünkü yine de ben bunu böyle söylemiştim. Ben referans vermek istemiyorum ama daha bir anlaşılır olması için bunu söylüyorum. Lütfen dinleyicilerin yanlış anlamasın. İlk göreve başladığı dönemde başkanlığın, özellikle büyük takım kulüp başkanlığının, büyük kulüp başkanlığının belli bir süreden sonra tecrübe edilmesi gereken bir pozisyon olduğunu bildiğimi söylemiştim. Çünkü bunun örneklerini yaşadım ben. Birçok başkanla gördüm. Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da o süreçlerini takip ettim. İlk geldikleri zamanki o heyecanı zihinlerinde hata olarak görüp ben bunu düzelteceğim, bunu yapacağım dedikleriyle göreve başladıkları zaman düştükleri hatalar, aslında planlarından farklı olduğu, gerçeğin farklı olduğunu görmeleri ve bunun eşittir bir tecrübe sürecinden geçtiğini çok net görmüştüm. Biraz o kelimeyi kullanmak doğru. Bunu bir zaten hakaret olarak algılanacak bir ifade değil. Acemilik öyle bir şey de kullanılmaz Türkçe'de ama bunun da etkisi oldu diye düşünüyorum ben.
1: Ben de aynı
0: biraz
1: şeyleri.
0: Çünkü kulüp başkanlığında o pişme süresi, o tecrübe süresi, sizin dışarıdan gördüğünüz, bunu ben yaşarsam böyle yaparım ve şimdi bakın bu böyle yapıldığı için yanlış, ben bunları düzelteceğim demenizle göreve başladığınızda karşı karşıya kaldığınız olayların size verdiği sonuçlar farklı oluyor.
1: İçeriden aldığım istihbarat doğrultusunda özellikle Tedesco'nun hem Ederson'la hem Talisca'yla çok ciddi sıkıntılar yaşadığı, hatta tartışmaların, kavgaların olduğu da ortaya çıktı ama 39 yaşındaki bir teknik adamla yola çıkmak, onunla devam ediyor olmak belki de doğru muydu?
0: Bu tercihti. Ben o bilgileri bilmiyorum. O da bilir bu arada. oyuncular teknik direktör arasında problem çıkabilir. Bu bazen olumlu da olabilir. Takım olumlu da yansıyabilir. Oradaki ateşi, oradaki isteği de gösterebilir. O teknik direktörün yaşı üzerinden bir çıkarım yapmak yerine bence tecrübesi üzerinden çıkarım yapalım. Gayet tecrübeli teknik direktördü Tedesco. Tecrübesiz değil miyiz? Yani çok da bana makul gelmiyor. Tedesco'yu savunup savunmama dışında

0: Senin söylediğin argümanlar üzerinden, evet ben de duyuyorum, konuşulan bu argümanların bir olumsuz sonuca yol açtığı çok aklıma yatmıyor benim.
1: Evet. Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ikinci döneminde özellikle Beşiktaş taraftarlarının çok büyük işler beklediği Sergen Yalçın çok da aslında hayallere hitap edemedi. Ve yönetimin benim deyimimle, kendi deyimimle sınıfta kaldığı bir süreçte aslında yönetim de çok güçsüz bana göre. Serdal Adalı ve Sergen Yalçın şu anda Nevzat Demir tesislerinde bir görüşme yapıyor. Ben seninle beraber biliyorsun ki yıllarca muhabirlik de yaptık sevgili Öğün Çözen Beşiktaş'ta.
0: Tabii ki.
1: Evet. Şurası kocaman bir gerçek. Yani takip ederken hep şunu görürdük. Lig bitti. Herkesin tatile gitmesi gereken bir dönem. Bu toplantılar başka yerde de yapılabilir. İlla basının görebileceği bir yerde yapılmaz. Sergen Hoca Nevzat Demir tesislerine geldiyse belki de bir tazminat mı konuşuluyor acaba?
0: Bilemem. Sonuçta ne olacak bilemem. Çünkü bununla ilgili araştırmaları uzun yaptım ama şöyle bir sonuç ortaya çıktı. Emin değiller. Bugün itibariyle görüşme öncesi benim ulaştığım bilgi, başkan emin değil. Birçok yönetim kurulu üyesinden, etrafındakilerden, konuyla ilgili fikri olanlardan, fikrine güvendiği isimlerden görüşler aldı. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Sergen Yalçın emin değil. O kendisine bir taraftan gelecek sezon devam etmeli miyim? Biraz bu sürecin içinde dışarı mı kalmalıyım? O da emin değil. Emin olmama kararsızlığı içerisinde, bu kararsızlık içinde girilen bir toplantı var şu anda. Onu söyleyebilirim. Onun dışında da Beşiktaş zaman kaybediyor yine. Her sezon olduğu gibi. Ve bu karar verme süreçlerin uzaması, artık kararın yanlışlığı doğruluğundan çıkıp etkisiz hale gelmesine neden oluyor. Bence Beşiktaş Konyaspor maçının sabahında Sergen Yalçın'a veda etmeliydi. Çünkü belli bir bu kupayı alamadı ve Beşiktaş'ta bir kupa alamayan teknik direktörün vedasından bahsetmiyorum. Girilen sürecin sonu, oyunlar, hiçbir oyuncunun gelişememesi, Sergen Hoca'nın hep emanetçi gibi durması, bir taraftan bunu ifade etmesi, ben yetkiliyim ama sorumlu değilim sözleri, bunlar hep böyle yönetimin elindeki gelecek sezon Sergen Yalçın'a devam etmemenin bence bir göstergeleriydi. Olmadı ve zaman kaybetmeye devam ediyor Beşiktaş. Cuma günü maç vardı. Hadi tamam, sezonun bitmesini beklediniz. Cuma günü maç oynandı. Cumartesi geçti, pazar geçti. Bu pazartesi. Beşiktaş'ın yönetimi adına kaybedeceği günü var mı? Çok emin değilim ben. Yani niye bugünü kaybediyor ondan da emin değilim. Senin dediğin gibi her an görüşülebilir, görüntülü konuşma yapılabilir, günün her saatinde buluşabilecek
1: Yani.
0: Yerler bulunabilir.
1: Aynen.
0: Ama bugün tesislerde buluşmaya karar verildi. Sonuç girilirken bence %50 %50'ydi ama bir şey söylemek için erken, var aklımda bir fikir ama bu bilgiye dayalı değil. Benim fikrim de bilgiye dayalı olmadığı sürece çok da önemli olduğunu sanmıyorum. Nereye varır bilmiyorum. Bakalım, bekleyelim toplantının sonunu.
1: Bekleyelim, görelim ama Beşiktaş çok zaman kaybediyor. Beşiktaş zaman kaybetmenin
0: Tabii ki.
1: ötesinde bilmiyorum şu konuya katılır mısın? Liyakatta sıkıntı var, kasa kolaylığı sağlayacak yöneticilerde sıkıntı var, yumruğunu masaya vurma konusunda sıkıntılar var. Bana göre Adalı yönetimi Beşiktaş'ta çok güçsüz. Ya bir seçime gidip yeniden bir yönetim oluşturmalı Serdar Adalı, ya da bu yönetimle yola devam ederlerse bence yine Ekim'de Kasım'da havlu atılan bir model kaçınılmaz olur. Bu benim düşüncem. Bilmiyorum, katılır mısın?
0: Yani doğru olduğun taraflar var. Planı ortaya koymaları gerekiyor. Sergen Yalçın devam edecekse nasıl bir süreç? Sergen Yalçın gidecekse gelecek teknik direktörler veya teknik direktör üzerinden planlamalar nasıl olur? Bunları anlatmaları lazım. Bunları ben daha çok merak ediyorum. Sergen Yalçın'ın ismi ve kendisi üzerinden değil de ortaya koyacak Sergen Yalçın'la veya Sergen Yalçın'sız plan daha önemli. Sergen Yalçın da beş, önümüzdeki sezon ne olursa olsun şampiyonluğa gidecek bir yola mı çıkıyor? Yoksa 3 belki de 5 yıllık planlamanın artık tamamen Sergen Yalçın'ın kontrolü altında olan bir sezon başlangıcı yeni bir yola mı çıkıyor? Bunlar konuşulması lazım ama çok konuşulmuyor.
1: Evet, bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Sevgili Öğüncü Özlem, çok teşekkür ediyorum değerli
0: yorumlarını Rica
1: bizlerle paylaştığın için Radyo Gol'de.
0: Ne demek? İyi yayınlar,
1: İyi
0: izleyicilerine de iyi
1: haftalar,
0: günler dilerim.
1: Çok teşekkürler, çok sağ ol.
0: Dinleyicilerine pardon,
1: sağ ol,
0: görüşmek üzere.
1: Sağ ol. Evet, Öğüncü Özlem bizlerle birlikteydi. Değerli yorumlarını bizlerle paylaştı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii ki yorumcularımızın her birinin değerlendirmesi gerçekten çok kıymetli. Ve bu kıymet doğrultusunda da kendilerine her zaman teşekkür ediyoruz. Sizler 0212 273 10 WhatsApp mesaj hattından düşünce ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kontra Yapı sponsorluğunda Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor programında kısa bir araya gidelim, sonra devam edelim. Hiçbir yere ayrılmayın.
2: Tanıtıcı reklam. ContraTrade'de kullanıcı ağıyla birlikte fırsatlar da genişlemeye

0: devam ediyor. Üyelere özel fiyat avantajları ve hızlı erişimiyle Plywood ticareti artık daha kolay ilerliyor. Doğru ürüne ulaşırken aynı zamanda maliyet avantajı yakalamak isteyenler ContraTrade'de buluşuyor. www.contratrade.com'dan ContraTrade'e katılın, büyüyen fırsat ağının içinde yerinizi alın.
1: Reklam.
2: Evet, Kontra Yapı sponsorluğunda Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor'da artık sona doğru geldik. Usta gazeteci Haldun Domaç, eski bir futbolcu, golcü, şimdilerin teknik adamı Gökhan Ünal ve yine usta bir televizyon programcısı sevgili Övünç Özdem değerli görüşlerini bizlerle Alper Üstündağ ile Kazan Kanyor programında paylaştı. Şimdi yine yorumlarıyla birlikte programımızı renklendiren ve gerçekten verdiği flaş başlıklarla Radyo Gol X adresinin ismini duyduğunuz eski bir muhabir ve gazeteci. Şimdilerin yorumcusu sevgili Ersoy Dicle bizlerle birlikte. Ersoy'a hoş geldin programımıza.
3: Merhaba Alper, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Var mı flash haberler Ersoy Dicle'de? Çünkü artık futbol severler Ersoy Dicle deyince flash haber var mıdır acaba diye bekliyor. Şampiyon Galatasaray oldu. 4 sene üst üste şampiyonluk.
3: Evet.
2: Ve gerçekten Okan Buruk'la kırılması güç bir rekora imza attı. Hem teknik direktör hem de futbolcu olarak üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan Türk futbolundaki tek isim. Fenerbahçe'ye ve Trabzonspor'a aslında Galatasaray birçok kez altın tepsiyle sunmasına rağmen Fenerbahçe her seferinde reddetti. Nasıl bir değerlendirme yapar Ersoy Dicle?
3: Çok güzel söyledin Alper, altın tepsiyle. Bana göre son 4 sezonlu şampiyonlukların en zorunu kazandı Galatasaray. Çünkü birçok kez Fenerbahçe'ye altın tepsinde sundu. Biliyorsun Karagümrük'le birlikte Antalya Spor da küme düştü. Bu iki takıma 5 puan kaybetti Fenerbahçe. Yani küme düşen Karagümrük ve Antalya Spor'a 5 puan kaybetti. Yani şöyle düşünelim. Hem Karagümrük hem de Antalya Spor'u yenmiş olsa şu anda Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyorduk. Doğru mu?
2: Ne doğru.
3: Yani birçok kez geldi Fenerbahçe'ye bu altın tepsi sunumu ama Fenerbahçe her seferinde ben almayayım, Galatasaray devam etsin yoluna dedi. Yani sen sonuçta küme düşme altındaki takımlara, Kasımpaşa'ya, Antalya Spor'a, Karagümrük'e bu kadar şey olursa sonuçta şampiyonluk hayal olur. Yani yine söyleyeceğim çünkü benim muhabirlik hayatımda benim için önemli bir sözdü. Rahmetli Kristof Dağ'ın Beşiktaş'ı çalıştırırken demişti ki bir basın toplantısında, o zaman full tesislerinde yapıyordu biliyorsun Beşiktaş. Evet. Sen de iyi bilirsin. Evet. 90'lı yıllarda aynen şu ifadeyi kullanmıştı. Beşiktaş şampiyonluğa gidiyordu. Hatta o sezon şampiyon olmuştu. Önemli olan okyanusta boğulmak değil demişti. Önemli olan derede boğulmayacaksın demişti. Bu dağımın bu sözü o zaman basın toplantısında söylediğinde ne demek istediğini tam anlayamamıştık tabii. Ama yıllar geçince bazı şeyleri yaşadıkça ne kadar önemli bir söz söylediğini rahmetli Nur İçinde yatsın Kristof Dağmın.
2: Evet, tamam, çok değerli bir adam.
3: Yine sonuçta ne kadar büyük hoca olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe okyanusta boğulmadı biliyorsun. Hatta okyanusta, birçok okyanustan geçti. Büyük maçlarda hep kazandı. Ama ne yaptı? Derede boğuldu. Derede boğulunca da bunun telafisini yapamadı. Sonuçta Kurt Hoca'ymış Doğan. Yani derede boğulunca bunun telafisi yok diyor. Fenerbahçe'de sonuçta derede boğulduğu için ne oldu? Galatasaray Trabzon'a yenildi. Deplasmanda Fenerbahçe'yi yenemedi. Trabzon'u iki maçta yenemedi. Fenerbahçe iki maçta da Trabzonspor'u yendi. İki maçta da Beşiktaş'ı yendi. Bir maç hariç bütün derbileri kazandı. Doğru mu?
2: Ama yetmiyor işte.
3: Ama
2: sonuca gidecek.
3: Ama sen formül sen başka. Sonuçta derede boğulursan evet, şampiyonluk hayal olur. Fenerbahçe için de sonuçta Doğan'ın bu sözü gerçekleşti.
2: Peki kritik bir soru soracağım. 39 yaşında bir teknik adamı getirdi Ali Koç. belki ona saygı duyulabilir. Ama Saadettin Saran, evet, Saadettin Saran başkan
3: 39 mu 42 mi?
2: 39 40. 39'da geldi.
3: Neyse, tamam, neyse 40'larda diyelim.
2: 40. Evet. Yani Saran başkan acemiliğin kurbanı oldu diyebilir miyiz? Yani
3: oldu,
2: acaba
3: evet.
2: Geldiğinde Tedesco ile yolları ayırmalı mıydı?
3: Evet. Dinamo Zagreb maçından sonra ayırmalıydı. Bak şimdi Alper, çok güzel bir konuya değindin. Fenerbahçe, hatırla, Ali Koç'un son maçı şey olarak başkanlığında hafta arası Alanya Spor'la oynadı ve biliyorsun tartışmalı bir maçtı. İşte verilmeyen penaltılar vardı. İrfan Can elinden kaçırdı, hatırlarsın. 2-2 evet. Bitti ve Fener orada Ali Koç bence başkanlığı kaybetti.
2: 2-2 mi 3-3 mü? Öyle bir şeydi.
3: Alanya'ya evinde 2 puan verdi. Zaten o maçtan sonra iyice Ali Koç'un koltuğu sallanmaya başlamıştı. Başkan olduğu gün Fenerbahçe 10 kişilik Kasımpaşa ile Kasımpaşa stadında 1-1 berabere kaldı. Doğru mu?
2: Doğru.
3: Yine Tedesco, doğru mu?
2: Doğru.
3: Başkan olduktan sonra Saadettin Saran'ın ilk maçı Dinamo Zagreb resmi maçı, deplasmanda. Rezil bir futbol, sahaya çıkan rezil bir kadro ve Fenerbahçe Dinamo Zagreb'den 3 gol yedi. Dinamo Zagreb de öyle ağam şahan bir takım değildi. Hatta Çağlar Sağbek oynatmıştı Tedesco, hatırlarsan. Hı hı. O hafta Tedesco ile yollara ayrılsaydı Saadettin Saran, bence Fenerbahçe'nin şu anda şampiyonluğunu konuşuyor olabilirdik. Ama Fenerbahçe o hafta ne yaptı biliyor musun? Saadettin Saran.
2: Ne?
3: Tedesco'nun yardımcısı olarak getirilen Gökhan Gönül'le ayrıldı yollar, biliyorsun. Gökhan Gönül yardımcısıydı. Dinamo Zagreb maçından sonra başkana bu maçtan sonra Tedesco ile ilgili bir şeyler söylüyor. Hani oynattığı futbol, neden böyle olduğu ile ilgili ve Gökhan Gönül Samandıra'dan çıkışı veriliyor.
2: Yanlışı burada mı yaptı? Belki de.
3: Burada yaptı. Sen Fenerbahçe'de yıllarca oynamış, kaptanlık yapan futbolcuya inanmıyorsun. Elin adamına inanıyorsun. Sen gidiyorsun Tedesco'yu arka çıkıyorsun. Ondan sonra bununla da kalmıyorsun. İrfan Can Kahveci gibi, Cenk Tosun gibi iki tane milli takım futbolcusunu kadro dışı bırakıyorsun. Sana yerliler çok lazım. Sonuçta takımın aidat duyusundan dolayı yerliler olmazsa olmaz. Sonuçta karakter sahibi futbolcuyu kadro dışı bırakıyorsun Tedesco'nun raporuyla. Sen burada kaybettin şampiyonluğu Alper.
2: Evet, doğru.
3: Sen burada kaybettin. İkinci kaybedişte Demin Özek'i yollamadı. Demin Özek de yol yürüdü. Bugün konuşulan rakamları görüyorsun. Kantelerde 75-80 milyon eurolar konuşuluyor. Daha yeni yeni çıkıyor bu rakamlar. Sidiki Şerifler'de 47-50 milyon eurolar konuşuluyor.
2: Vay vay vay, rakamlara bak.
3: Yani devre arasında bırakılan büyük bir, ne diyelim, yani büyük bir külfet. Evet. Yani sonuçta
2: büyük bir yük çuvalı.
3: Yani Saadettin Saran adına tabii ki üzücü bir durum. O yüzden maalesef diyorum. Saadettin Saran yanlış hamleler yaparak, doğru kararlar vermeyerek Fenerbahçe'deki başkanlık sürecinde noktalamış oldu. Kısa bir şey oldu. Ama bak, bazı şeylere iyi bakalım. Büyük resme. Tedesco gönderiliyor mesela, değil mi?
2: Evet.
3: Ne başarısı var sence? Alper Üstündağ'a göre ne başarısı var?
2: Tedesco'nun mu?
3: Evet. Sence başarılı bir teknik direktör mü?
2: Bence değil.
3: Değil. Peki
2: ne
3: sen
2: yaptı
3: hiç...
2: ki başarılı olsun?
3: He. Sen peki Alper, bugüne kadar hiç bu kadar başarısız olan bir hocanın, bir sene sadece görev yapmış bir hocanın taraftarlarca uğurlanıp taraftarlarca karşılandığını gördün mü herhangi bir
2: ülkede? Ben onu da görmedim. Çok sevildi. Yani Tedesco çok beğendi. Karakterli biriydi.
3: Bak, bu sevilme değil. Bu bir organizasyon Alper. Tamam mı? Yani bizim getirdiğimiz hoca iyi bir hoca. Birileri bunu planladı. Tamam mı? Planladılar ve bunu bu şekilde göstermek istediler. Ve millet şaşırdı. Ya beni arayanlar oldu ya Fenerbahçe camiasında. Bu yani çok önemli isimler aradı. Dedi ki o gün, ya bu hangi taraftarlar, hangi grup gönderdi? Kimse bilmiyor hangi taraftar, hangi grup olduğunu. Çünkü Fenerbahçe içindeki bir taraftar grubu değil.
2: Yani planlanarak mı Tedesco gönderildi, daha doğrusu uğurlandı?
3: Evet, bu neden? Çünkü Saadettin Saran'ın aldığını

0: aldığı kararının yanlış olduğunu göstermek, yani Tedesco çok seviliyor, bak ne diyorsun sen, Tedesco çok seviliyordu falan diyorsun değil mi? Çünkü gönderildi, karşılandı. Saadettin Saran'ın yönetiminin ve Saadettin Saran'ın aldığı kararın yanlış olduğunu, Tedesco'nun kalması gerektiğini isteyen bir bölümün yaptığı bir organizasyon bu. İsim vermeyeyim. Ama Saadettin Saran Başkan'a karşı yapılan bir organizasyon.
1: Getiren başkan yapmış olabilir mi? Ya da getiren başkan...
0: Bak, isim vermeyeyim diyorum. Ama ben isim, bir şey demiyorum.
1: İsim vermiyorsun ama oraya çekiyoruz.
0: Ben sadece Saadettin Saran...
1: Ali Koç
0: Saran'a
1: yönetimi karşı... getirdi. O yönetim tarafından yapılmış bir planlama.
0: Yani... Öyle demek istiyorsun. O çevreye yakın birisi de yapmış olabilir bunu. Ben isim vermiyorum. Sadece şunu diyorum. Büyük resme bakalım. Saadettin Saran'a karşı yapılan bir organizasyon bu. Neden? Tedesco. Eğer ki hani o gün göndermedi Dinamo Zagreb maçından sonra, Kasımpaşa maçından sonra gönderse Fenerbahçe yine şampiyondu. Hadi Kasımpaşa.
1: Peki neden göndermedi? Sonra... Yani Kasımpaşa maçından sonra niye yollamadı? Hadi Rize maçından sonra niye yollamadı?
0: Ya kaç tane maç var? Antalya maçından sonra niye yolluyor? Hadi her şeyi bırak. Karagümrük maçından sonra niye yollayamadı? Söyleyeyim mi sana Karagümrük maçından sonra niye yollayamadı?
1: Niye yollayamadı işte? Ha? Soru zaten bu.
0: Çünkü Karagümrük maçından sonra yolluyordu. Tamamen Tedesco'nun biletini kesmişti Saadettin Saran. Bunu en yakınlarına da söylemişti. İsmail Kartal ertesi gün hoca olarak Samandıra'ya geliyordu. Niye yollayamadı biliyor musun? Çünkü gecesi Tedesco'nun biletini kestiğini bildikleri için Skriniar ve takımın önde gelenleri mektup yazdı Saadettin Saran'a. Biliyor musun? Skriniar'a mektup yazdırdılar Saadettin Saran'a. Ne mektubu biliyor musun? Hmm. Biz hocamızı çok seviyoruz. Suç bizde. Ne olur Tedesco'yu yollamayın. Biz düzeltecek olan bizleriz. Ve bu mektupların yazılmasında ve Saadettin Saran'a bunu söyletmesinin arkasında Demin Özey'in olduğu iddia ediliyor. Demin Özey'in bu yabancı futbolculara 2-3 tane ama Skriniar'ı biliyorum. Başta Skriniar başkana böyle bir mektup yazıyor ve Saadettin Saran bir anda şeyde kalıyor. Ya acaba yanlış karar mı alacağız diyor. Neden? Çünkü hani takımın önemli yabancıları başta Skriniar olmak üzere gecenin bir saatinde Saadettin Saran'a mektup yazıyorlar, mesaj atıyorlar. Suç bizde, Tedesco'nun hiçbir suçu yok, biz düzelteceğiz bu takımı diye. Saadettin Saran da ertesi gün geri adım atıyor.
1: Bu da enteresan tabii. Yani bir de içeride sıkıntı yaşandığı söyleniyor. Özellikle aldığımız istihbaratlara göre Ederson'la, Talişka'yla Tedesco'nun çok ciddi sorunları olmuş. Yani kavga, gürültü ve belki de bak, belki Ayfer, de Galatasaray derbisinde aslında ayyuka çıkan durum buydu Ersoy diyeceğim.
0: Ayfer, Galatasaray'da kötü sonuç alsaydı bunlar olurdu. Her kulüpte olabilir bunlar. Ya kavga olmayan yerde şey yapacaksın, çekineceksin.
1: Hocayla futbolcunun kavga ettiği pek görülen bir şey değildir eğer
0: ben
1: burada.
0: Ben çok gördüm Alper.
1: Ya bugün Lucescu'yla kavga edebilirler mi? Şenol Güneş'le, Fatih Terim'le.
0: Emre Berezoğlu'nun zamanında Aykut Kocaman'la Bursa Spor maçı sonrası soyunma odasında tartıştığını, ciddi bir kavga ettiğini biliyorum. Ama sonra ne oldu? Emre Berezoğlu'la Aykut Kocaman yine çıkışta kol kola sarmaşlılar
1: işte, profesyonelliği elden bırakmazsan tamam, tabii ki tartışmalar olabilir ama profesyonelliği elden bıraktılar.
0: Niye? Çünkü takım için ediyorsun kavgayı.
1: Evet, aynen.
0: Tamam mı?
1: Aynen.
0: Yani Aykut Hoca ile Emre Berezoğlu çok ciddi bir kavga etmişlerdi. Yani Alex falan girmişti araya, Bursa Spor maçıydı. Ama şimdi Emre Berezoğlu ile Aykut Kocaman bir gün sonra, iki gün sonra Emre Berezoğlu aldı çiçeğini, gitti Aykut Hoca'ya. Hocam ben hatalıyım dedi. Aykut Hoca da sen benim kardeşimsin, sen benim en önemli futbolcusun dedi. Sarıldılar, öpüştüler.
1: Barış sağlandı.
0: Hafta, Emre Berezoğlu yine ilk 11 oynadı. Yine iyi bir ama bu sonuçta bir profesyonelliktir. Kavga olacak tabii ki. Ne olacak? Şey gibi mi? Aa, sen çok güzelsin, sen de iyisin. Olmaz ki.
1: Ama
0: kavga
1: profesyonellik elden bırakılmamalı işte. Yani ben, o Talişka ile Ederson profesyonelliği elden bıraktı gibi oldu.
0: Bak, elden bırakanlar başka bir şey. Ama elden bırakmayanlar yumruk yumruğa da kavga edebilirsin. Ama ya Melo Riera'yı soyunma odasına kilitlemişti ya. Hatırla.
1: Evet.
0: Öyle kavga ettiler. Zor aldılar Melo'nun elinden.
1: Onlar futbolcuydu canım.
0: Yani ama ne oldu, Galatasaray yine şampiyon oldu. Yani

0: Sonuçta adam kapıyı kilitledi kavga ederken.
1: İyi yönetebilmek lazım orayı. Orayı iyi yönetebilmek lazım işte.
0: Ama ne oldu? Orada Fatih Terim vardı herhalde, öyle hatırlıyorum, evet, ya da başka olabilir. Evet, evet, evet. Sonuçta bu kavgalar olur ama Talişka Ederson, sen hoca olarak sonuçta bunu yönetebiliyor musun? 40 yaşındaki bir hoca, 39 diyorsun, 40 diyorsun, neyse, ne kadar yönetebiliyor? Yani yönetemediğini gördük.
1: Aynen. Anladın öyle. Orayı sordum. Kadar
0: berabere kalmış mıdır Alper?
1: Vallahi Galatasaray da 4 sene şampiyonluğunda bu kadar mağlup olmadı.
0: Yani o yüzden sonuçta Saadettin Saran keşke Tedesco'yu zamanında gönderseydi. Şu anda Saadettin Saran'ın seçime tek aday olarak girdiğini ve yönetimini daha güçlendireceğini, o şekilde seçim yapacaktı. Ama o şekilde olmadı.
1: Seçim olmazdı ki. Fenerbahçe şampiyon olsaydı seçim olur muydu?
0: Hayır.
1: Bir sene vardı.
0: Saadettin Saran güven oylamasına gidip seçim yapacaktı. Çünkü yönetimi zayıftı. İyi bir yönetim kurmak istiyordu. Daha güçlü bir yönetim kurmak istiyordu. Hem güven oylaması alacaktı, hem de daha güçlü bir yönetim kurmak için seçime gidecekti. O kesindi yani. Anladın mı? Ama sonuçta evdeki hesap çarşıya uymadı. Anladın mı? Ama şu anda Fenerbahçe'de çok farklı bir senaryo oluştu. Biliyorsun, bayramdan sonra yine bir seçim olacak. 2020'de bir seçim daha var. Aziz Yıldırım, Hakan Safi iki adayla çıkılıyor seçime. Evet. Yani herkes Fenerbahçe'de şu anda
1: seçime kilitlenmiş durumda.
0: Tabii seçim şu anda konuşulan tek konu seçim. Evet. Kimseye yük maçını konuşmuyor yani.
1: Yine değerli görüşlerini, bilgilerini alacağız sevgili Ersoy Dice. Programın sonuna geldik çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle, iyi haftalar diliyorum.
0: İyi yayınlar arkadaşlar.
1: Çok teşekkürler. Evet, Ersoy Dicle bizlerle birlikteydi ve bu değerli yorumlarını bizlerle paylaştı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Tabii ki bu anlamda birçok yorumcuyla beraber de değerlendirmelerimizi yaptık. Şimdi kısa bir tanıtıcı reklam arasına gidelim, ondan sonra finali yapalım.
2: Tanıtıcı reklam. ContraTrade'de kullanıcı ağıyla birlikte fırsatlar da genişlemeye devam ediyor. Üyelere özel fiyat avantajları ve hızlı erişimiyle plywood ticareti artık daha kolay ilerliyor. Doğru ürüne ulaşırken aynı zamanda maliyet avantajı yakalamak isteyenler ContraTrade'de buluşuyor. www.contratrade.com'dan ContraTrade'e katılın, büyüyen fırsat ağının içinde yerinizi alın.
3: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, Kontrayapı sponsorluğunda Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor programının sonuna geldik. Yine bugün önemli konuklarımız vardı. Haldun Domaç, Gökhan Ünal, Övünç Özden ve Ersoy Dicle bizlerle birlikteydi. Değerli görüşlerini bizlerle paylaştılar. Galatasaray yönetimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şampiyonluk için ziyarette bulunduğu için o toplantıdan çıkamadılar. Bir iki yöneticiyi Galatasaray'dan bağlayacaktık ama bugün de nasip olmadı. Geçtiğimiz haftada toplantılarından dolayı alamamıştık. Bir tarafta Nevzat Demir testinde Serdar Adalı ve Sergen Yalçın toplantısı tabii ki devam ediyor. Türkiye Kupası'nda 22 Mayıs Cuma günü 20.45'te Antalya'da Trabzonspor'la Konyaspor mücadele edecek. Süper Lig'e çıkacak 3. takım Ahmetspor ve Erzurumspor'un ardından Esenler Erokspor mu Çorumspor mu olacak, onu da 24 Mayıs Pazar günü saat 19'da Konya'daki mücadelede göreceğiz. 19 Mayıs yarın Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim demişti Mustafa Kemal Atatürk ve bu anlamda da 19 Mayıs Spor Bayramı ve bu anlamda da ülkemizin en önemli bayramlarından bir tanesini de Gençlerin Bayramı'nı da en içten dileklerimle kutluyorum. Herkese kutlu, mutlu olsun. Ülkemizin bayrağı her daim en üstte durmaya devam etsin inşallah. Evet, Kontrayapı sponsorluğunda Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor programını noktalıyoruz. Galatasaray 4. şampiyonluğunu kutladı. 4 kez üstte şampiyon oldu. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Antalyaspor 12 yıl sonra küme düştü. Karagümrük ve Kayserispor'la beraber gelecek sene 1. Lig'de de Gerçekten çetin bir savaş olacak. Bursa Spor'un da birinci lige geldiğini düşünürsek Süper Lig'e çıkma mücadelesi bayağı bir çetin geçecek. Onun heyecanını da şimdiden yaşamaya başladık. Önümüzdeki hafta pazartesi günü bendeniz Alper Üstünday yine sizlerle birlikte olacağım. Sürçülisan ettiysem affola. Gelen mesajlar var, okuduklarım oldu, okuyamadıklarım için özür diliyorum. Önümüzdeki pazartesi Kontra Yapı sponsorluğunda Alper Üstünday ile Kazan Kaynıyor programında yine görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Radyo Gol'den ayrılmayın.
4: Kontra Yapı Alper Üstündağ ile Kazan Kaynıyor'u sundu.
5: Emre Televil'e uyandırma servisi başlıyor.
6: Gol pozisyonu. Vuran adam. Gol! Allah'ım Brezilya mı? Allah'ım da sıkacak. Allah'ım da sıkacak. 7.32.44. Bir Allah, bir top, bir kale. Top dışarı. Önce kaleye, sonra direğe. Nasıl kaçar? Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex, Alex. 100 kere Alex, 1000 kere Alex. Golün ismi Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu, gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası, gol pozisyonu, vuruş, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Emre Tilevli uyandırma servisi başlıyor.

kızdırılsa, kendi düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş.

0: Samsun'a hareket günü 16 Mayıs Cuma'ya denk gelmişti. Mustafa Kemal Paşa bir gün önce padişahla görüşmüş, ardından arkadaşlarına millet, memleket mahvoluyor demişti. Sonra Şişli'deki evine gitti. Annesi Zübeyde Hanım, kardeşi Makbule Hanım'la vedalaştı. Arkadaşı Rauf Bey'e, Karadeniz'de müttefiklerce ya tutuklanacağız ya da batırılacağız dedi. Sonra Galata rıhtımından istimbotla açıktaki vapura bindi.
1: Asla çıkan vaptır ki, Türk'ün unutulmuş büyük bedeni vaptı.
0: Kız Kulesi açıklarında işgal güçleri tarafından arama yapılan vapur, akşam saatlerine doğru Samsun'a yola çıktı. Yabancı subayların ayrılmasından sonra Mustafa Kemal yanındakilere, "Bunlar işte böyle, yalnız demire, çeliğe, silahlı kuvvetlerine dayanırlar. Bildikleri şey yalnız madde. Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetlerini asla anlayamazlar. Biz Anadolu'ya ne silah ne cephane götürüyoruz. Biz ideali ve imanı götürüyoruz," diyecekti. Cevat Abbas anılarında şöyle anlatır. "Büyükdere'den ayrılmış, Kavaklar arasına gelmiştik. Güneş batmış, karanlıklar her dakika yoğunlaşıyor, koyulaşıyordu. Boğazdan çıkmış, kabına sığmayan Karadeniz'in köpürmüş, kükremiş dalgaları arasında vapurumuz adeta ileri atılmış bir nefer gibi yol alıyordu. Beni kaptana çağırttı. Düşman devletlerinin herhangi bir vasıtasının kadrine uğramamak için sahile yakın rota tutunuz. Şayet mutlak tehlike görürseniz gemiyi karaya en yakın sahile oturtunuz," emrini verdi ve istirahate çekildi. ...19 Mayıs'ta... pırıl pırıl güneşli bir günün sabahında, saat 6 sıralarında Samsun'a vardık. 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'ya, Kurmay Başkanı Albay Kazım, Sağlık Müfettişi İbrahim Tali, Kurmay Binbaşı Arif Bey, Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey dahil olmak üzere 23 özel

isim destek oluyordu. Ve hepsinin zihninde, hepsinin aklında, hepsinin yüreğinde ya ölürüz ya vatan kurtulur şiarı vardı. Ahmet Remzi Coşkuner o dönemde Samsun Telgrafhanesi'nde memur yardımcısı bir gençti. Gökyüzünü sarsarcasına şimşekler çakıyordu. Samsun Telgrafhanesi'nde o gece nöbetçiydi ve paratoner olmadığı için telgrafın tellerini toprağa vermişti. Kapı nöbetçisi "Paşa geliyor!" diye telaşla seslendi. Mustafa Kemal telgrafhaneden içeri girdi. "Derhal Havza ve Amasya ile görüşmem gerekiyor." "Hava elektrikli paşam. Telleri toprağa verdik. Sizi görüştüremem." "Bu konu vatanın kurtuluşuyla ilgilidir çocuk. Muhakkak görüşeceğim. Bir elini makineye koy, diğerini ben tutacağım. Yıldırım çarparsa seni de çarpar, beni de." Ama paşam, çocuk, ya ölürüz ya vatan kurtulur." "19 Mayıs işte bu inançtır. Gücümüz, cesaretimiz, azmimiz, tutkumuz, dayanıklılığımız, zekamız, bilgimiz, ilhamımız, ülke sevgimiz, birlik ve beraberliğimiz, bilime, ilime inancımız, değişime, geleceğe, yaratıcılığa, geleceğe, hedeflere, kendine olan inancımızdır, gençliğimizdir. Sarbaşa dediğimiz anda..."

0: geleceği her gün yeniden yazan bu hikayenin, kendini genç ve Atatürk sevgisiyle besleyenlerin en önemli durağıdır 19 Mayıs. Kutlu olsun. Karsu'nun dediği gibi, bu 19 Mayıs Atatürk şarkılarıyla daha güzel olur.
1: Bu 19 Mayıs atamızın sevdiği şarkıları Antakya Medeniyetler Korosu'yla söyleyeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.

0: Reklam.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
0: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma
4: ve günaydın.

0: Günaydın, herkese mutlu sabahlar. Yepyeni bir günün sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Ve her zaman olduğu gibi, her salı olduğu gibi saatler 7'yi gösterirken hattımızda çok değerli bir isim Profesör Doktor Sayın Yavuz Furuncuoğlu hocam var. Hocam günaydın, mutlu sabahlar.
1: Günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum herkese.
0: Bugün 19 Mayıs 1919'un arifesinde yıl dönümü.

0: Spor Bayramı kutlu olsun diyelim ve hemen dönelim. Şampiyon Galatasaray oldu ve Galatasaray'ın bu şampiyonluğunu siz Yavuz Fırıncıoğlu olarak neye bağlarsınız?
1: Evet, ben bundan önceki konuşmalarımda da söyledim. Galatasaray'ın değişmez bir yönetim adamları diyeyim veyahut insanları ve değişmez bir teknik direktörü ve çok fazla değişmeyen kadrosuna bağlıyorum. Yıllardır beraber oynuyorlar. Teknik kadro neyin eksik olduğunu, neyin fazla olduğunu görüyor ve ona göre nokta atışları yapıyor. Futbolcular birbirini tanıyor, nasıl oynanacağını biliyor. Yönetim nerede eksik olduğunu tespit ediyor ve 4 yıldır da üst üste şampiyon oluyorlar. Bu başarı bence istikrardan, devamlılıktan geliyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı hataları hala yapmaya devam ediyorlar. Hala her seferinde teknik direktörünü ve yönetimi değiştiriyorlar. Halbuki birazcık sabırlı olsalar onlar da başarıya ulaşacak diye düşünüyorum. Bakın Fatih Tekke bile yokluklar içerisinde istikrar sağladığı için daha başarılı üst sıralara çıkmaya başladı. Bence bu sene daha iyi olur Trabzonspor. Fatih Tekke ile devam ederlerse ki bence edecekler. Galatasaray bakın Okan Buruk'u değiştirmiyor. Niye değiştirsin? Zaten şampiyon. Şampiyon olmasa da değiştirmemesi lazım. Bence sık sık değişen teknik direktörler, sık sık değişen yönetimler, sık sık değişen futbolcular. Yani bütün kadroyu değiştiriyorlar. Böyle futbolcu alışamaz ki. Yani yıllar geçmesi lazım yanındaki futbolcuyla ne yapacağını anlamaya, ne kadar kaliteli olduğunu. Zamanla eksikler tespit edilirse oralara nokta transferler yapılır ama bütün kadro değiştirilmez. Her gelen futbol adamı kendi düşüncesini uygulamaya çalışıyor. Yani bir sistem yok. Benim sistemim bu diyor. Onun sistemine göre transferler yapılıyor. Onun sistemi Türkiye'ye uymuyor. Adam zaten geliyor Türkiye'yi tanımıyor. İkinci yıl Türkiye'yi tanıyacak, tam ne yapılacağını karar verecek, şampiyon olmadı diye işten alınıyor. Yani böylelikle başarı gelmez. Başarı istikrarla gelir, çok çalışmakla gelir. Bakın biz tıp fakültesine girebilmek için ilkokuldan itibaren çalışkan öğrenciler oluyoruz. Ve bu sınavlarda başarı yapmak için çok çalışıyoruz. Yıllarımız geçiyor. Ama bir futbolcudan veyahut da bir teknik adamdan hemen bir yıl sonra başarı bekliyoruz. Veya tıp fakültesine biz niye 6 yıl sonra da 5 yıl ihtisas yaptırıyoruz? Yani daha iyi, daha kaliteli elemanlar çıksın, her şeyi öğrensin diye. Üstüne de bir de 3 yıl üst ihtisas yaptırıyoruz. Tam spesifik başarılı olsun diye. Ya bu kadar yıl harcıyoruz. Bir futbolcu, bir teknik adam siz koyuyorsunuz. 6 ayda da bizi şampiyon yap. Bu imkansız yani. Bilime aykırı, bu spora aykırı, böyle bir şey olamaz. Onun için yani yönetimin de şeyin de seyircilerin de taraftarların da sabırlı olması lazım. Yani biz bir futbol takımı kurduk, bu futbol takımı hemen şampiyon olsun. Veyahut da bir şampiyonluklar, bakın Galatasaray yıllardır uğraşıyor. 4 yıl şampiyonluğu tesadüf değil yani, beraber çalışmaya ve istikrara borçlu. Ama Beşiktaş ve Galatasaray'a dikkat edin. Bütün yani daha yönetim kadrosu oturmadı hiçbirinin. Yönetim futbolcu kime güveneceğini bilmiyor. Yönetici yok ki. Yönetici geliyor 6 ay sonra gidiyor. Teknik direktör geliyor 6 ay sonra gidiyor. O teknik direktörün de sözü geçmez, o yönetimin de sözü geçmez. Ancak para harcarsınız. Milyon euroları verirsiniz. Bir transferlere öbürü de gelir daha şaşalı transfer yapacağım bir daha büyük paralar harcar. Hepsinin sonunda Fenerbahçe, Beşiktaş gibi kulübün kendi öz kaynaklarından bunlara para aktarmaya çalışırsınız. Galatasaray bakın bu sene de daha tutarlı gidecek. Daha Beşiktaş'ın teknik direktörü yok. Bence Sergen Yalçın'ı değiştirmekte çok büyük hata ettiler. Gerçi yönetim değiştirmek istemedi okuduğum kadarıyla gazetelerden. Yönetimin kalmasını istedi. Bence de doğru olanı yaptı. Ama Sergen Yalçın herhalde taraftarlara kulak verdi. Taraftarların istenmediğini düşünerek gitti. Bence taraftarın da sahip çıksaydı Sergen Yalçın bu sene daha iyi şeyler yapardı diye düşünüyorum. Galatasaray'ın başarısını ben buna borçlu buluyorum sevgili Emre'cim.
0: Peki Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamla birlikteyiz. Hocam şimdi Galatasaray'ın haricinde Fenerbahçe'de de muazzam bir başkanlık seçim süreci var. Evet. Hakan Safi'nin Aziz Yıldırım'la girişeceği muazzam bir yarış var. Bu yarışta kimi önde görüyorsunuz sorusunu sormayacağım. Çünkü sürprizleri açık ama şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Beşiktaş'ın teknik direktörü kim olacak? Yani sezon başlarken yine iki büyük ve iki

0: bir büyük teknik direktör dörsüz.
1: Evet,
0: hatta yani bir işte büyük ben, başkansız da yani başkanı da
1: tabii.
0: Yok.
1: Şimdi ben de işte bunu vurgulamaya çalışıyordum. Şimdi gelin siz bu takımdan başarı bekleyin. Seyirci şimdi kolay istifa diye bağırıyor. Hadi seyirciye mikrofonu uzatalım, kimi alalım? Her kişiden 100 kişiden kafadan bir ses çıkar. Şimdi Fenerbahçe'de ister Yıldırım başkan olsun ister Safi fark etmez. Gelen kişi istikrarlı olması lazım. Yani her ikisi de Fenerbahçe'nin başarısı için uğraşacak eminim. Her ikisi de Fenerbahçe'yi çok seviyordur, ona da eminim. Ama biz taraftarlar olarak veyahut da yönetim olarak, diğer yönetim kadroları olarak o başkanı desteklemezlerse, o başkanla yıllar boyu gitmeyi düşünmezlerse, şampiyon olamadık diye seneye istifa sesleri yükselirse yine Fenerbahçe'den bir şey olmaz, Beşiktaş'tan bir şey olmaz. Sabretmek lazım. İster Safi olsun, ister Yıldırım olsun. Bu sene şampiyon olamadı, olamayabilir. Şampiyon oldu, çok mu başarılı? Hayır. Benim kriterlerime göre biliyorsunuz kriterler var. Bu kriterleri alt alta yazdığımda şampiyonluk tek başarı demek değildir. Şampiyonluk dışında başarı şeyleri vardır, aşamaları vardır ve algoritmaları vardır. Bunlardan da başarılı olabilir. Yani çok iyi transferler yapmıştır, alttan çok iyi adamlar yetiştirmiştir, yaptığı transferleri daha pahalıya satmıştır. Kendisine güzel kadrolar kurmuştur, tesisler kurmuştur. Yani birçok parçalı şık var. Bu şıkların hepsini doldurduğunuzda ister istemez sonunda başarı ortaya çıkar. Yani bir Şampiyonlar Ligi'ne gitmek bence başarıdır. Şampiyon olman şart değil. Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliyorsan başarılısın demektir. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsan bir başarıdan ben negatif koyuyorum o tarafa. Yani şampiyon olsa da benim için negatiftir orası. Şampiyon olsan ne olur? Sen şampiyon niye olursun? Kulübe daha fazla para kazandırmak için, dünyada adını ön plana çıkarmak için, dünyada ilk 16'ya girip herkesin seni tanıması ve dolaylı olarak buradan sponsorluk paraları gelmesi için. Yani insanlar hem başarı hem bunu idame ettirecek maddi kazanç sağlaması lazım. Bir de altyapıdan sporcular çıkarması lazım. Ya bunları yapmıyoruz. Bir odaklanmışız şampiyonla. Şampiyon oldun, tamam başarılısın. Beşiktaş'ı düşünürsek kupayı aldın, tamam başarılısın. Kupayı alamadın, başarısızsın. Yani Sergen Yalçın diye bu taraftar bağırmadı mı? Sergen Yalçın gelsin kurtarsın. Adam çok kötü bir durumda aldı takımı. Bir sürü fedakarlıklar yaptı. Buralara kadar getirdi. Bence başarılıydı ama kupayı alamadı. Ben böyle başarı kabul etmiyorum. Yani böyle başarı olmaz. Yani biz sadece bunlar basit düşünceler. Yani şampiyon olduk başarılıyız. Şampiyon olamadık başarısızız. Bakın Fenerbahçe burada kaç tane Ali Koç'tan sonra başkan değiştiriyor. Ne gerek vardı? Bir tane başkan yeterdi. Yani o başkan istikrarlı devam etseydi. Ha, o başkan benim artık gücüm kalmadı. Ben artık yönetilmiyorum derse değiştirilebilir, ayrı konu. Veyahut da daha iyi bir teklifle gelir birileri. Ben şunları da şöyle yapacağım, altyapıyı böyle yapacağım, şu kadar futbolcu. Hiç kimse şöyle diyor mu? Ya ben altyapıdan her yıl şu kadar futbolcu yetiştireceğim. Dünya futboluna şu kadar adam yetiştireceğim veya futbol demeyelim, sporcu yetiştireceğim. Diğer branşlar da olabilir bu. Bakın Fenerbahçe dörtlü finale kaldı. Hiç kimse başarısından bahsetmiyor. Çok iyi basketbol oynadı. Değil mi? Kimse oralardan bahsetmiyor. Herkes futboldan. Tamam çok güzel. Bizim ülkemizde futbol zaten en üst sıralarda. Eyvallah. Ama bir ikincilikle başarı. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne gidip orada başarılı olursan müthiş bir şey. Yani Todesco'ya niye sabretmedik o zaman? Todesco geldiğinde de aynı şeyleri konuştuk. Dedik ki bu adamı niye getirdiniz o zaman? Biraz sabredin. Yani madem getirdiniz sabredeceksiniz. Sabretmeyecekseniz niye getirdiniz? Tabii yönetim değişiyor. Yönetim değişince teknik direktörü değiştirmesi gerekiyor. Ona sabretti yeni gelen Ali Koç'tan sonraki Saran sabretti. Dedi ki Todesco ile devam edeceğim. Bence doğru karardı. Ondan sonra şu anda da mesela devam etmesi gerekiyor. Bence hem başkanın hem yönetimin hem Todesco'nun devam etmesi gerekiyordu. Yani ayrıldılar. Yeni başkan geldi. Ne olur? Kim gelirse gelsin ona sabretmek lazım. Onunla başarıya yıllar içerisinde kavuşulacağını düşünmek lazım. Böyle çok şaşalı transferlere gerek yok. Gerçekten gereken transferler yapılması lazım. Bakın Barcelona'ya bakıyoruz. Messi vardı değil mi? Messi Barcelona'da gitti. Yerine Lamine Yamal diye bir adamı buldu getirdiler. Adam daha ufacık yaşta. Belki 10-15 yıl oynayacak. Ya biz niye böyle yapmıyoruz? Biz niye giden futbolcunun yerine altyapıdan çok iyi bir adam yetiştirip onunla devam etmiyoruz? Veyahut da bunları bulmuyoruz. Bakın Barcelona'ya bakın, yarısı tanıdığınız insanlardır veya herhangi bir büyük kulübe bakayım, PSG vesaire. Tabii onlar şimdi sermaye takımları olduğu için paraları bastırıp en iyi adamları da alabiliyor, ama altyapıdan yetişen şeylere bakın, Hollanda takımlarına, Ajax'a vesaireye, Belçika takımlarına bakın. Bunların hepsi altyapıdan bir sürü adam yetiştiriyor, isimlerini hiç duymuyorsunuz. Geliyorlar işte bilmem, diyelim ki 30 milyon euroluk bir takım, Fenerbahçe gibi 200-300 milyon euroluk bir takımı yeniyor gidiyor. Hiç adını duymadığınız takımlar, Gentlemen'ler vesaire. Şimdi bunlar hep altyapıya önem verip yıllarca beraber oynatıp başarıya ulaşmayan sistem takımları bunlar. Sistem kuruyorlar, o sistemi monte ediyorlar. Bizim ülkemizde takımların hepsi hala mesela ben Muhammed Salah'a transfer etmeye çalışıyorlar değil mi? O kadar eurolar, paralar ve yıllık 20 milyonlar falan konuşuyor. Ya ne gerek var? Ne gerek var? Bu zaten adam ihtiyarladı zaten. Kendi takımında Liverpool zaten çok iyi olsa bırakmazdı. Ya bu gitsin Mısır'da oynasın artık. Biz niye bunu en değerli transfer gibi ön plana çıkıyoruz? Ha, Türkiye'de gelip oynar. Oynar. Kaç yıl oynar? 3 yıl parasını alır, 60 milyon euro, 100 milyon euro çeker gidiyor. Ya bırakın bunları. Bu 100 milyon euroyu, 60 milyon euroyu altyapıya yetiştirelim de 10 tane Muhammed Salah yetiştirelim. Yoksa gelir şaşalı bir transfer yapar. O yıl gollerini de atar. Ne olacak? Devamı ne olacak? Ya hiç kimse bunları düşünmüyor. Herkes popüler transferler peşinde, popüler olaylar peşinde. Onun için bize istikrarlı başarı olmuyor. Bakın, istikrarlı başarı olmuyor. İstikrarlı başarı olması için altyapın kuvvetli olacak. Oradan devamlı bir futbolcu fabrikası olacak. Futbolcu fabrikaları gidecek. Siz yine Muhammed Salah gibi bir adamı transfer etmeyeceksiniz. Veyahut da çok böyle takımlarında artık yıllardır oynayıp onun eleğine asma zamanı gelince ya Arabistan'a gideyim ya Türkiye'ye gideyim, parayı vurayım veya Katar'a gideyim, böyle adamları transfer etmeyeceksiniz. Bakacaksınız, izleyeceksiniz. Altyapıdan kimler iyi futbolcu olacak? Onları tespit edip siz parlatacaksınız. Paraları siz kazanacaksınız. Arda Güler gibi yani yapacağız. Arda Güler gibi. Bence Arda Güler'i de hemen çok erken transfer ettik. Tabii çocuk için belki iyi oldu ama bizim takımlarımız için kötü oldu. Mesela Arda Güler Fenerbahçe'de bir iki yıl daha oynasaydı Fenerbahçe'yi şampiyonluklara koşturabilirdi. Yani o, ama işte biz hemen parladı çocuk, transfer ettik, para kazandık. Eyvallah, o da güzel. Ama altyapıdan da onun yerine birisini koyamadık. Benim anlatmak istediğim bu. Sistem olacak, devamlılık olacak. O zaman devamlı başarı gelir. Galatasaray'ın asıl başarısı burada. Altyapıdan çok adam yetiştirilen değil. Onun da eksik tarafı o. Ama devamlı istikrar var. Beraber oynuyorlar. Takım değişmiyor, yönetim değişmiyor, teknik direktör değişmiyor. Daha ne olacak yani? Başarı buradan geliyor. Sevgili Demirciğim.
0: Hocam, son olarak milli takım kadrosu açıklandı. Nasıl okursunuz?
1: Evet. Güzel. Yani seçebileceği herkes seçti. Ben özellikle işte yurt dışında oynayan o genç çocukları bulup monte etmelerini istiyordum. Onları yaptı çok iyi. Belki benim gözümden kaçan var mı bilmiyorum ama böyle aklıma geçen bütün gençleri topladı. Yurt dışındaki o parlak gençleri. Ta İsveç'e, Norveç'e kadar yeni umutları, o yeni çocukların adlarını duymuştum. Oralarda oynayan Finlandiya değildi galiba. Danimarka'daydı galiba.
0: Midland, evet.
1: Değil mi? O çocukların hepsini toparladı. Çok mutlu oldum. Yani bu altyapıdan işte yetişen genç çocukları, özellikle o golcüleri, santrafor mevkinde oynayacak çocukları, yani Braga'sına kadar hepsinden toparladı. Çok iyi. Bence bunlardan iyi bir karma yapıp, tabii 35 kişilik kadro şu an, o daha düşürülecek ama bu çocukları milli sevince ortak etmek çok güzel. Bence iyi bir dünya kupası olur. İnşallah da başarılı oluruz.
0: İnşallah diyelim hocam. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Herkese mutluluklar diliyorum. İyi bayramlar diliyorum. Bugün 19 Mayıs. Ben de bayramınızı kutluyorum.
0: Saygılar. Ben de reklama gidiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Efendim, çok değerli bir isimle Profesör Doktor Yavuz Fırıncıoğlu hocamla birlikte olduk. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam bitti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim beraberliğimiz tüm hızıyla devam ediyor ve gazetelerden yansıyanları sizlerle paylaşacağım. Tabii mesajlarınız da gelecek ama diğer taraftan gelen telefonlar da var. Onları da alacağım ve devam ediyoruz konuklarımızla birlikteliğimize. Ekonomiyi konuşacağız biraz ve her salı olduğu gibi çok değerli bir isim sevgili Tolga Atlı hocamla birlikteyiz. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Emre Bey, nasılsınız?
0: Sağ olun kıymetli hocam, sizler nasılsınız?
1: Teşekkürler, biz de iyiyiz, sağ olun.
0: Hocam şimdi ekonomiyle ilgili değerlendirmeleri biraz konuşacağız. Sonra zaten futbolda Sergen Hoca'nın gidişini vesaireyi konuşuruz ama dün Sayın Cumhurbaşkanı Galatasaray'ı kabul etti. Galatasaray futbol takımını ağırladı. Dursun Özbek Sayın Cumhurbaşkanı'na 53 numaralı Galatasaray forması hediye etti. Orada bir değerlendirme var. Daha doğrusu o toplantının hemen ardından da şöyle bir şey oldu. Bazıları fahiş fiyatları koyarak halkın sırtından para kazanmaya çalışıyorlar dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Gelen bayramla da birlikte fiyatlarla ilgili değerlendirmeler artmaya başladı. Neler söylersiniz bu konuda ki enflasyon rakamları da geçen hafta açıklanmıştı.
1: Evet. Galatasaray'ın şampiyonluğunu bir kez daha tebrik ederim öncelikli olarak. Sonrasında malum yaz ayları geliyor. Bahsettiğiniz gibi Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz. Burada artık bu noktada ekonomi yine tekrar birinci konu haline geliyor. Bayram ekonomisine Türkiye girdi diyebiliriz. Vatandaş şu an birinci planda, yani Türkiye ekonomisi olarak kurbanlık harcamasında ve bayrama bir hazırlık içerisinde. İşte bayram harcamaların neler olduğu malum, üst baş ve bir şekilde eğer gidilebiliyorsa bir tatil harcaması ya da memlekete gitme harcaması bir şekilde bayram ekonomisine geçti diyebiliriz vatandaşın. Yaz aylarına doğru biliyorsunuz Türkiye düğün sezonuna giriyor biraz, hatta sonbaharda, yazın sonuna doğru da daha tam olarak tarımsal hasadın da kaldırıldığı döneme denk düşünürsek tam olarak yaz sonu düğün sezonu olarak geçer Türkiye'de. Yaz aylarında bunun ekonomik olarak durumu hissedilir. Düğünlerde takılan özellikle altın borçları ya da altın bir şekilde takılacaksa buna ait ekonomi vatandaşı vurmaya başlıyor. Altın fiyatlarından başladık, biraz geri çekildiğini konuşalım. Altın TL bazında 6.650 liralara kadar birazcık çekildi an itibariyle. Biliyorsunuz yaklaşık 2,5-3 senedir altının çok ciddi bir yükselişi var. Her programda da konuşuyoruz, işte 8.000 TL'lere kadar neredeyse dayanan bir altın, gram altın fiyatı vardı. Şu an 6.600 liralara kadar geri çekildi. Uzun vadede yine altının yönü yukarı, bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Ama işte dünya konjonktüründeki gelişmeler bu noktada artık biraz globalden yansıyan etkiyle Türkiye'de de altın fiyatlarını geri çektirdi. Türkiye'nin de yazın düğün sezonu olduğu için az önce bahsettiğim gibi yeniden bir altına talep var. Bu aralar yazın ve yaz sonuna doğru eğer altın takacaksanız özellikle düğün sebebiyle ya da başka bir sebep yatırım düşünülüyorsa özellikle son 6 ayın en düşük seviyelerine geldi diyebiliriz. Gram altın fiyatı bu noktada bir değerlendirme yapılabilir elbette. Yatırım tavsiyesi değildir ama şu anki gerçeklik buna şahit ediyor. Şimdi Galatasaray'la girdik. Galatasaray'la devam edelim. Malum şu Galatasaray 4. şampiyonluğu üstü elde ettikten sonra bu gerçekten ciddi bir başarı. Ve kurduğu kadro itibariyle de Avrupa'da da bu sene gerçekten güzel işler yaptı. Ve seneye de güzel noktaları hedefliyor. Yabancı kuralı konuşuldu birazcık. Belki Cumhurbaşkanı'nın nezdinde de bu konu edilebilmiştir. Tam olarak detaylara hakim değiliz ama bunun konuşulma ihtimali olduğunu düşünüyoruz. Çünkü malum futbol takımlarımızın özellikle büyük kulüplerimizin çok fazla yabancı futbolcusu var ve uzun yıllar futbolcularla yaptıkları sözleşmeler var. Bugün çıkmaya çalışsalar futbolcu satmak istedikleri futbolcular var ama satmak istemedikleri futbolculardan çıkmak için üstüne bedel ödeyerek kontratları feshedebiliyorlar. Bu bağlamda yabancı kuralıyla alakalı işte 10+4 şeklinde mi devam edecek yoksa 12+2 şeklinde mi devam edecek diye bir tartışma var. Bence dün konulardan bir tanesi de buydu. Bu hafta ve önümüzdeki hafta içerisinde, yani onun içerisinde bu kuralla alakalı durumun netleşmesini bekliyorum. Ekonomik yansıması olacak çünkü bunun. Nasıl bir Yeni sezon için yabancı kuralı eğer onaylanırsa, netleşirse, ya işte 12 artı 2 devam edecek ya da 10 artı 4 olarak devam edecek yeni sezonda şeklinde. Ona göre kulüplerin ekonomik yapılanması da buna göre olacak. Galatasaray yine Osimhen gibi, Sané gibi büyük bir yıldızın peşinde ciddi bir ekonomik harcamayı gözden çıkarmış durumda. Yani keza Fenerbahçe'de şu an başkanlık seçimi olduğu için bu tarafa çok eğilebilmiş değil. Çok fazla yabancı futbolcusu var Fenerbahçe'nin de. Burada bir yapılanmaya gitmek durumunda. Yani Fenerbahçe, Galatasaray başta olmak üzere. Beşiktaş da yine buna sayabiliriz. Genç oyuncuları var ama takımda fayda göremediği için genç yabancıları göndermişti Beşiktaş'ta. Bu bağlamda bir baskı unsur haline getirirse kulüpler yabancı kuralını setleri seviyeye çıkartabilirler ve ekonomik durumlarını da buna göre yeniden check edebilirler. Çünkü yani 12 artı 2 ile 10 artı 4 arasında kulüpler açısından ciddi manada farklar oluşacak. Farklar var. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer taraftan baktığımız zaman Galatasaray futbol ekonomisi olarak gerçekten çok ciddi bir seviyeye çıktı. Hem Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı maçlardaki gelirim, saha sonuçları, elde etmiş olduğu doğrudan gelirler, forma satışlarına baktığımız zaman Dursun Özbek özellikle son süreçte neredeyse sineğin yağını sıktı diyebiliriz. Çünkü şampiyonluk kutlamasında bile özellikle saha içine kurmuş olduğu sandalyelerden izleyicilerin, taraftarların saha içine alınmasıyla da ayrı bir ekonomi meydana getirdi. Galatasaray bu işi gerçekten Avrupa seviyesinde endüstriyelleştirdi diyebiliriz. Tam olarak bir futbol endüstrisi ve ekonomik gelir modeli oluşturdu. Bunu sürdürebilirse bozmadan makası daha da açar gibi gözüküyor. Diğer kulüplerimiz de Galatasaray tabii burada saha içerisindeki başarıyla beraber bu ekonomiyi büyüttü. Ama diğer kulüplerimiz de yönetimsel olarak en azından harcamalarını optimize edebilir. Taraftarlarla olan etkileşim arttıracakları ya da taraftarların tüketebilecekleri ürünleri, çeşitliliği arttırabilirler. Bu sadece forma satışı olarak değil, alternatif şekilde de bunlar sağlanabilir. Bir şekilde gelir modellerinin arttırılması gerekiyor kulüplerimiz açısından. Bir de yayın ihalesi var. O da tabii federasyona düşen bir iş. İnşallah bu sezon yayın ihalesi daha önceki sezonlarda satılandan daha iyi bir noktada fiyatlanır. Çünkü bunu hem takımlarımızın Avrupa'daki başarıları bir şekilde boy göstermesi, hem de gelen futbolcularla ligimizin bir şekilde kalitesinin arttığı, izlenebilirliğinin arttığını zaten görebiliyoruz. Bu bağlamda daha iyi bir fiyattan yayın ihalesinin sağlanması gerekiyor. Şimdi son olarak Dünya Kupası'nın artık 23 gün kaldı bugün itibariyle. Bir de Dünya Kupası'nın bir ekonomisi olacak Türkiye'de. Futboldan ekonomiye şöyle bağlayalım. Saatler itibariyle Türkiye'nin maçları 5'te, 6'da ve 7'de olacak. Ama gece saat 1'den itibaren, belki 12'den itibaren maçlar başlayacak. Ona göre sokaklarda bu sefer kafeler, lokantalar bir şekilde açık kalmak durumunda olacak. İnsanlar dışarıda toplu izlemek isteyecek. Buna karşılamak için restoranların ve kafelerin, bir şekilde acıkan insanların yemek yiyeceği ya da maç izlemek için insanların buluşacağı noktalar açık kalacak. Yani Türkiye bu yaz enteresan bir sokak ekonomisine geçecek, Dünya Kupası'nın verdiği etkiyle. Bunun yansımaları metropoller başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında göreceğiz. Bir de böyle bir durum olacak. Geçen sene biliyorsunuz en önemli kısmı burada konuşuyorduk. Neredeyse turizm sezonu açılmadı bile denebilirdi. Türkiye'de ciddi bir turizm sezonundan beklentide ciddi bir problem olmuştu. Gelir düşüklüğü söz konusuydu. Bu sene Dünya Kupası ile beraber özellikle gece ekonomisinin ayakta olacağını, gece ekonomisinin canlı bir şekilde geçeceğini düşünüyoruz. Dünya Kupası süresi boyunca hele Türkiye bir de ileriki turlara adım atarsa, şöyle biraz daha 5'teki 6'daki maçlar yerine Türkiye böyle gece saat 2'de 3'te belki saat 12'deki maçlara falan çekebilirse kendini, o günler tabii ekonomi gerçekten canlı olacaktır. İnsanlar harcama yapacaktır. Vallahi hareketli bir yaz bizi bekliyor. İnşallah futbol açısından milli takımımız turlarını atlar ve gidebildiği yere kadar gider. Yani dilimiz istiyor ki finalleri görelim, en az çeyrek final, yarı final. Kupayı da isteriz ama maalesef şu an böyle çok da böyle uçmamak gerekiyor. Ayaklarımız yere sağlam basması lazım. Grubumuz müsait. İnşallah Türkiye gruplardan çıkar. Akabinde de bize gururla güzel maçlar izlettirir. Hiç şüphemiz yok, bu noktada güzel bir noktaya götürecektir. Genel itibariyle durumumuz bu şekilde. Yine yaz sonunda son olarak vatandaşı ilgilendirecek olan konulardan yaz sonuna doğru, sene sonu olarak araba kampanyaları, bayilerin elinde kalan araçlar açısından ciddi bir beklenti içerisindeyiz. Bunu özellikle söylememin sebebi yeni güvenlik paketleri, yeni yasal zorunluluklar var araçlarla alakalı. Bu bağlamda bayilerin elinde kalan araçları, eski teknolojideki araçları biraz elden çıkartmak için hızlı kampanyalara yönelecektir. Vatandaş açısından da eğer bayram önü araç alınamıyorsa en uygun zaman aralığı yaz sonu olacak gibi gözüküyor. Bunu buradan aktarmış olalım.
0: Tolga Aklı bizlerle birlikte. Tolgacığım, çok teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii en çok konuşulan konulardan biri de hiç kuşku yok ki Trabzonspor Konyaspor Kupa maçı. Bununla ilgili neler söylersin? Ve tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama bundan sonra özellikle savaş sürecini nasıl okuyorsun? Dün açıklamaları var Trump'ın, vuracaktık İran'a ama vurmadık. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan ricacı oldu dedi. Özellikle dünya ekonomisini nasıl yorumlarsın?
1: Bahsettiğiniz gibi Amerika'dan başlayalım. Yani İran'la Amerika arasındaki bu savaş hali en çok bizi etkiliyor biliyorsunuz. Biz oradaki sınır komşularımızdan bir tanesine daha savaş durumu söz konusu oluyor. Suriye, Irak, İran. Üst tarafa baktığınız zaman Rusya'nın bundan yaklaşık 10 yıl önce yapmış olduğu, Abbasya'ya yapmış olduğu müdahale vardı. Kırım tarafında zaten Ukrayna tarafında savaş var. Ya Türkiye açısından durum iyi değil. Ne olursa olsun. Yani sözlü sataşmaları bile birbirlerine, hiç ateş etmeseler bile, silahlı saldırıda bulunmasalar bile bizim ekonomimizi ciddi manada etkiliyor. Kaldı ki zaten şu an bir silahlı çatışma hali söz konusu. Trump Çin ziyareti yaptı biliyorsunuz yakın zamanda. Öyle veya böyle Çin ziyaretinin temel sebeplerinden bir tanesi İran'la arasındaki çekişme ve gerginlik. Trump bir şekilde Avrupa'dan istediği desteği alamamıştı. Yani İran'a yaptığı saldırıyı Avrupa'ya açıklayamamıştı. Avrupa tarafında işte Amerika bunu çok doğru yaptı. Biz kayıtsız şartsız arkasındayız, arkanızdayız diye Avrupa Birliği ülkelerinden net bir destek görememişti. Hatta Trump bu noktada serzenişte de bulunmuştu. Biz de anlam veremiyoruz biliyorsunuz. Yani Amerika'nın neden İran'a vurduğunu sadece burada gördüğümüz kadarıyla İsrail'in talebiyle bu işin gerçekleşmiş olduğunu. Bu bağlamda Trump kendisine tabiri caizse yandaş aramak için, yancı aramak için Çin'e kadar gitti. Yani 8 yıl sonra ilk defa bir ABD Başkanı Amerika Çin'e gitti ve resmi bir temasta bulundu. Kısa sürdü temas ama netice itibariyle bu gerçekleşmiş oldu. Yani buradan şunu anlayabiliyoruz. Biraz hala kendisini ifade etmeye ve bir şekilde kendisine yandaş bulmaya çalıştığı için bu savaş öyle veya böyle ya da bu saldırı, İran'a karşı yapılan bu müdahale çok daha uzun sürmeyecek gibi. Bence yaz aylarında bu işin finali gelecek ve bir şekilde anlaşma sağlanacak. Trump kendilerini kazandığına dair istediğimizi aldık diyecek. İran'da biz istediğimizi aldık, Amerika bizi yenemedi gibi bir orta yol bulunur ve bu iş kapatılır gibi geliyor. Ekonomik olarak çünkü başlatmak mesele ama başlattıktan sonra bunu sürdürülebilmesi, milyarlarca doların devamlı olarak Orta Doğu'ya bu şekilde harcanması Amerika ekonomisinde kaldırabileceği bir durum değil. Bu da çok makul değil. Zaten burada yani yaklaşık Trump'ın bir önceki döneminde konuşuyorduk. Trump özellikle Uzak Doğu'daki üretim araçlarını Amerika'ya çekiyor. Üretim üslerini Amerika Birleşik Devletleri'nin içine taşıyor. Kapalı bir ekonomi modeline bürünmeye çalışıyor. Dünya üzerindeki askerlerini çekmeye çalışıyor. Oradaki askeri operasyonları azaltmaya çalışıyor diye konuşmuştuk Trump'ın bir önceki döneminde. Burada yani Trump'tan hiç beklenmeyecek bir hamleydi aslında İran'a bu şekilde doğrudan bir saldırıda bulunması. Ama netice itibariyle yaşandı. Ama Trump'ın genel politikasına baktığımız zaman Amerika'yı biraz daha kapalı bir ekonomiyle yönetmek istiyor. Ben bir şekilde yaz aylarında bu işin noktalanacağını düşünüyorum. İnşallah daha fazla insanın, masum insanın canı yanmaz diye bir temelde bulunalım. Türkiye Kupası finalini dediğiniz gibi atladık. Trabzonspor'la Konyaspor arasında yani ligde kalma yarışları bitti. Konyaspor ve Trabzonspor açısından çok önemli bir maç olacak. Yani Trabzonspor için çok ciddi bir hedefti. Fatih Tekke iyi bir toparlama yaptı takıma. Yine keza İrem Pamuk da çok güzel damga vuran performans sergiledi teknik direktörü performanslar olarak. Her ikisi de bu kupayı çok istiyordur. Ben böyle maçın uzayabileceğini 1-1, 2-2 bir skorla böyle uzun süreli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü iki takım da biraz temkinli oynayacaktır. Bu bağlamda kupayla tamamlamak her iki teknik direktör açısından, kulüpler açısından çok önemli. Teknik direktörlerin kariyerler açısından da gerçekten önemli. Trabzonspor iyi geldi, ivmelendi, yukarı zorladı diyoruz ama sene sonunda hiçbir kupa olmazsa elinde hatırlanmayacaktır yani bu durum. Konyaspor için de yine öyle güzel ivmelendi. Haftalardır kazanıyor, çok az kaybetti. Yani 13 maçta, 14 maçta bir mağlubiyetim ne var bunlar içerisinde? Galatasaray ve Fenerbahçe de var. Gerçekten iyi bir performans sergiledi her iki takımda. Bence finalleri hak ettiler. Türkiye Kupası finali iki tane hak eden takım oynuyor. Bakalım güzel bir maç olacak. Kimin alacağını tahmin etmek zor ama ben keyifli maç, sert korokor bir maç bekliyorum. Dünya Kupası'ndan önce ligimize ait keyifli bir son maç izleyeceğiz. İnşallah futbolun konuşulduğu bir maç olur. Bu da çünkü artık buradaki çekişme biraz daha keyif vermesi gerekiyor. Tam o devirleri ligimiz açısından. Ekonomik olarak çok büyük bir getirisi yok Türkiye Kupası'na ama prestij açısından kulüp tarihine Konya

0: Trabzonspor en son Aykut Kocaman'la kazanmıştı Türkiye Kupası'nı. Bu da bir anekdot olarak duruyor. İlhan Palut çok güzel işler yaptı. Belki İlhan Palut açısından Fatih Tekke önümüzdeki sene Trabzon'a devam edecek ama kupayla bitirmesi noktasında başka bir fırsat doğar mı diye insan düşünmüyor değil. En azından İlhan Palut'un kariyerine baktığımız zaman çok takıma etki etmiştir, dokunmuştur. Konya ile gerçekten iyi gitti bu sefer. Senenin sonunu getirdi ve Türkiye Kupası finaline çıktı. Eğer olası bir kupayla bitirirse yazın İlhan Palut için farklı takımlarda konuşulabilir. Belki yani Türkiye içerisinde teknik direktör arayan büyük takımlarımız da İlhan Palut'u değerlendirebilir. Bir şekilde doğal adaylardan biri oluyor. Yani ne kadar camialardan talep görür veya taraftarlar talep eder, yakıştırır bilemem ama performans olarak pol pozisyonuna doğru bir gidişat olur İlhan Palut açısından. Fatih Tekke zaten Trabzonspor'a seneye devam edeceği için her türlü onun açısından böyle bir durum söz konusu değil. Bu şekilde değerlendirmiş olalım Emre Bey. İnşallah güzel, keyifli bir yaz yaşarız. Temennisinde bulunalım.
1: Çok teşekkür ediyorum Tolga Atlı. Harikasın.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Reklam vakti.
2: Sen niye böyle bir takımla çıkıyorsun? İşte.
3: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
4: Reklam.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
7: Kredi. Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam bitti.
1: Efendim, reklam bitti ve süper bir isim bizlerle birlikte. Okan Üniversitesi'nden çok değerli Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Caner Giray Hocam. Saygıdeğer hocam, günaydınlar ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı en içten dileklerle kutluyorum.
13: Çok teşekkür ederim. İyi programlar diliyorum öncelikle. Sonrasında da Büyük Atatürk'ü, onun tüm silah arkadaşlarını, onunla beraber gazilik makamına erişmiş, şehitlik makamına erişmiş tüm büyüklerimizi, atalarımızı da saygıyla, sevgiyle yad ediyorum. Umudumuz olan gençlerimizin de bayramını kutluyorum hocam.
1: Hocam, şimdi tabii önümüzde çok önemli bir süreç var Fenerbahçe için, başkanlık seçimi. Ve tam bu başkanlık seçimini konuşurken teknik direktör de gitti. Teknik direktörü konuşmaya başladık. Tam Fenerbahçe'yi konuşurken Beşiktaş'ta da Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Dilerseniz Fenerbahçe ile başlayalım. Sezon öncesinde bu başkanlık seçim sürecini nasıl okuyorsunuz? Ve Hakan Safi mi, Aziz Yıldırım mı ismi sizde öne çıkıyor? Daha önemlisi, her iki teknik direktör de yine

0: trans isimlerini konuşmaya başladılar.
1: Evet. Sevgili hocam, ben şimdi tabii bir sürü anket geliyor benim önüme. Kendi bulunduğumuz çok kalabalık, böyle yani 1000 kişiye yakın olan gruplar da var. Orada da bakıyorum. Aziz, genelde istatistik benim gördüğüm hepsinde, zaten biliyorsunuz istatistik biliminin şöyle bir şeyi vardır. Yani belli bir örneklem büyüklüğünden sonra sonuç çok da değişmez. Dolayısıyla genelde gördüğüm %70'e %30 gibi Aziz Yıldırım üstünlüğü var. Bu dediğim anketlerin çoğu da, yani çoğu değil, neredeyse %100'ü kongre üyeleri üzerinden yapılan anketler. Burada öyle bir durum var ama hatırlarsanız geçen hafta da bu konuda aspiral etmiştik. Ben Aziz Başkan'ın Ali Koç karşısında kaybetmesindeki en büyük sebebi son gün, yani işte cumartesi pazar seçim desek, cuma gününe doğru insanların Aziz Yıldırım'ın hala hiçbir proje, hiçbir plan, hiçbir stratejik plan açıklamamasını fark etmelerinin arkadaki en büyük sebep olduğunu söylemiştim. Hala aynı fikirdeyim. Aziz Yıldırım'ın bugün hani siyasetten gelen meşhur bir laf var ya, özgül ağırlık. Fenerbahçe camiasındaki özgül ağırlığını zaten kimse tartışmaz. Yani Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de adaysa en güçlü birinci ya da ikinci adaydır. Ama işte onun birinci ya da ikinci adayı olmasını
0: Hocam attan düştü. Hemen hocamı bir kez daha yayına bağlayalım. Hemen hızlıca alalım. Hocam attan düştünüz.
1: Aa, hocam öyle mi oldu? Nerede kaldık? Ben de konuşuyordum.
0: Yok, birinci ya da ikinci aday dediniz.
1: Tamam. Yani birinci ya da ikinci adaydır. Dolayısıyla karşısındaki adaya kaybetme sebebi Aziz Başkan'ın sadece plan projelerini açıklamaması, bu yönde gitmemesi olur. Ben şimdi en azından bu haftaki, yani aradan bir hafta geçti konuşmalarımız üzerinden, Aziz Başkan'ın en azından Aykut Kocaman konusunda kafasının biraz daha netleştiğini görüyorum. Evet, Aykut Kocaman'ın adını anmadı, etmedi ama yaptığı tüm tanımlamalar Aykut Hoca'ya çıkıyor. Ha, belki Aykut Hoca'nın yanına Volkan işte Demirel söylentisi var falan. Onu bilemeyiz. Hani nasıl bir işte Tuncay Şanlı gelir belki. Yani o ekibin içine Bülent Uygun gelir belki. Bilmiyoruz ama başkan yerli olması gerektiğini söyledi. Bir senelik geleceğini söyledi. Şampiyon da olsa bırakacağını söyledi ki bu bence önemli. Çünkü Fenerbahçe taraftarları zaten işte 20 yıl Aziz Başkan, 7 yıl Ali Koç gibi çok uzun vadeli başkanlarla çalışmanın zaman zaman sıkıntısını yaşadı. Hakan Safi'nin ben bu hafta için en azından söylüyorum, öne geçecek bir iletişim hamlesi yaptığını düşünmüyorum. Bu haftayı bence Aziz Yıldırım o anlamda daha verimli kullandı. Ve anketlerde de dediğim gibi, hatta son gördüğüm anket 860 kongre üyesinin katıldığı bir anketti. Yani 70-30 ya da 65-35, tam hesaplamadım küsurat, oy sayıları vardı. Ama o civar bir farka tekabül ediyordu. Hakan Safi'nin bu söylediği, hani bu hafta dedi ya, mesela ben iletişimci açısından değerlendireyim, iletişimci olmam hasebiyle. Şey dedi ya, işte herkes beni sadece paradan ibaret görüyor. Yani tam mealen söylüyorum, kusura bakmasınlar, tam ezberimde değil. Ama işte benim başka yönlerim olduğunu da keşfedilmesini istiyorum gibi açıklamalar yaptı. Şimdi Hakan mesela bence bu açıdan, bu seçim süreci için bu yanlış bir açıklamaydı. Çünkü Fenerbahçe'nin paraya ihtiyacı olduğunu herkes biliyor. Hesaplar çok net, bir sürü yorumcu çok şeffaf bir şekilde bu hesaplara ulaşmışlar belli ki. Çok net olarak da zaten hani Fenerbahçe halka açık bir şirket olduğu için birçok hesabı açık, ama bir de biliyoruz hani bütün dünyada kulüplerin kendi iç dünyaları vardır. Oraya kadar hepsi şu an Fenerbahçe'de biliniyor benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla çok büyük miktarda bir sermaye lazım olduğu, yani kabaca bir hesap yaparsak 250 milyon euroya yakın gelecek olan başkanın para bulması gerektiği bir ortamda, bir başkan adayının hani benim sadece işte parayla beni öne çıkarmayın demesini bu hafta içi için çok doğru bulmadım. Çünkü Aziz Yıldırım da tam tersi şeyler söylüyor. Yani biz işte yıldız futbolcu almayabiliriz vesaire. Gerçi ben bunu birebir ağzından duymadım. Çok özür dilerim. Yorumcuların ağzından dinledim. Hani eğer yanlışım varsa da kusura bakılmasın. Ama yıldız oyuncu almayacağız. Daha, yani almayacağız değil, daha çok koşan, savaşçı futbolcu alacağız gibi açıklamaları olmuş. Zaten o takım vardı yani. 2018'deki, 17'deki takım ona yakın bir takımdı Aykut Hoca'nın. Orta sahada Josef ile Mehmet Topal vardı hatırlarsanız. Koşu mesafeleri çok önemliydi takımda. Valbuena yedek kalıyordu mesela, oynatılmıyordu. Ki takımda herhalde teknik kapasitesi en yüksek futbolcuydu. Yani benim anladığım Fenerbahçe 2018'e dönüyor. Yani 2018'deki modele dönüyor. Onu söylemeye çalışıyorum. İnşallah Fenerbahçe için hayırlısı olur diyelim hocam.
0: Peki Profesör Doktor Caner Giray hocamla birlikteyiz. Milli takım aday kadrosu açıklandı. Nasıl okuyorsunuz?
1: Hocam çok net orada şeyimi söyleyeyim, fikrimi. Birçok kişiden de aynı fikri gördüm. Kadronun biraz daha geniş tutulması gerektiğini, daha çağrılabilecek gençlerimiz olduğunu düşünüyorum. Yani ama tabii bu işler kader kısmettir şu anlamda. Yani Allah korusun, Allah göstermesin, 3-4 tane kritik sakatlık olur. Bir mevkide futbolcumuz kalmaz. O zaman işte bu verilen kararın vebali ortaya çıkar. Ama öte yandan hiç sakatlık olmaz ki hepimizin dileği bu. Milli takımımız da yani kendi imkanları ölçüsünde başarılı kabul edilebilecek bir derece alır. O zaman da bunlar hiç konuşulmaz. Ama ben her ihtimale karşı, ben şimdi kampçıyım hocam. Yani doğa sporları yapıyorum, kamp yapan birisiyim, bütün çevrem bilir. Dolayısıyla bizim gibilerin en büyük özelliği bir şeyden en az 2-3 yedekle yola çıkmaktır hocam. Yani ben neden örnek vereyim size mesela, ne bileyim, çakmak. Yani işte ormanda ateş yakmak için falan. Yani ben 5 çakmakla giderim ormana. Ne olur ne olmaz derim. Üçü yolda düşer, bir tanesi suya düşer, ikisi çalışmaz falan diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz da bu hayata bakış açısıyla ilgili bir şey. Bunu böyle salt bir eleştiri anlamında asla söylemiyorum. Ama ne bileyim, kemer mesela. 3 tane kemerle giderim ya minimum 2 tane kemerle giderim. Bir tanesi koparsa öbürü yanımda kalsın falan diye. Hani bıçaklarımızı, testerelerimizi asıyoruz. Dolayısıyla ben biraz daha geniş tutulabilirdi diye düşünüyorum sevgili hocam.
0: Profesör Doktor Caner Giray hocamla birlikteyiz. Hocam, Galatasaray şampiyon oldu. Dün de Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettiler. Galatasaray'ın şampiyonluğunu nasıl resmedersiniz?
1: Vallahi tabii ki şimdi şampiyon olan takımı öncelikle tebrik etmek gerekir. Bütün taraftarlarını da, camiasını da tebrik etmek gerekir. Ama konuşulan bir sürü şeyler var. Bunlar böyle hocam, şimdi şöyle bir durum oldu. Geçen gün onu düşündüm kendi kendime. Sadece bu şampiyonluk yarışı için değil, bir de işin küme düşen takımlar tarafı var. O kadar çok suçlama var ki artık. Bir insan beyninin, yani bu bir savcı diyelim ki, örnek veriyorum, veya bir ne bileyim işte tahkim kurulu üyesinin falan, oturup da bir insan beyninin, hatta yan yana getirilmiş 12 tane insan beyninin bile bu kadar çok veriyi analiz edip buradan acaba ortadaki iddialar, tekrar söylüyorum, şampiyonluk için demiyorum, sadece işte ligden düşenler, alt ligde olanlar, bu bahis olayları falan gibi, bu kadar çok veriyi analiz edip ya burada gerçekten bir suç var ya da yok, yani masumiyet var ya da suç var noktasına varabileceğine artık inanmıyorum. Çünkü hiçbirimizin yetmiyor beyni. Zaten bizim derslerde hep anlattığımız şey, insan beyni aslında bu kadar çok bilgiyi işleyebilecek durumda değil. 2026 itibariyle, evrimde geldiği nokta itibariyle, aslında biz insanoğlu olarak ürettiğimiz bilgi, işleyebileceğimiz bilgi miktarını geçti hocam. Bu her alanda böyle bu arada. Her alanda, fizikte de, matematikte de, sosyal bilimlerde de. Ama şu anda futbol dünyasında da böyle. Yani bu kadar veriden adaletli bir sonuç nasıl çıkar bilmiyorum.

Ama bir şeyler döndüğü kesin. Her alanda söylüyorum. Her alan için söylüyorum. Bir şeyler döndüğü kesin. İşte bakın, bir sürü insanlar gözaltına alınıyor, bilmem ne oluyor. Federasyon yetkilisi dedi ki liglerin bitmesini bekliyoruz. Yine bir yorumculardan duyduğum bir şeyi söylüyorum. Bizzat duymadım. Ama işte deniyor ki lig bitince başka operasyonlar olacak. Dünya Kupası'ndan milli takımımız dönünce başka operasyonlar olacak deniyor. Şimdi bunların hepsinin olduğu ortamda bu başka bir konu, biliyorum. Sorunuz da biraz dışına çıktım ama hani bunu da bir söylemem gerekiyordu. Bunun dışında Galatasaray artık 4 senedir bu işi kutladığı için, hatta son 20 yılda galiba 8 şampiyonluk mu, yanlış mı söylüyorum, olduğu için kutlama konusunda çok büyük tecrübe kazandılar ve çok güzel de bir kutlama yaptılar. Ben özellikle takip ettim kutlamaları da. Icardi'nin gidişi ya da gidiyor mu gitmiyor mu onu da bilmiyoruz tabii. Hani pankart da açtı, diğer işte Torreira, Donsko, Mario falan diye. Gidecek mi bilmiyorum ama herhalde bir ayrılık gözüküyor. Onun dışında Galatasaray'ı da tekrar tebrik ediyorum. Yalnız her zaman konuştuğumuz gibi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne girme ihtimalini çok yüksek gördüğümüz için, ki umalım öyle olsun, gelecek gelirle diğer takımlarla arasındaki fark giderek açılacak. Hele ki Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şu transfer döneminde ekstradan da paraya ihtiyacı olduğunu düşünecek olursak, ben transferlerin sonucunu merakla bekliyorum. Galatasaray'ın 3-4 tane çok nokta atışı, kendi mevkisinde direkt ilk 11'de oynayabilecek, dünyada da çok geçerli olan transferler yapacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de başkan adayına göre değişecek. Beşiktaş biliyorsunuz benim kanayan yaramdır, yani çoğu programda da konuştuk sizlerle. Beşiktaş'ın ben bu kadar yarışın dışına düşmesine çok üzülüyorum. Çünkü Türk futbolunun hem en önemli camialarının başında geliyor, hem de hep söylediğimiz şey, rekabet dengesini ne kadar korursak ligimizin içerisinde, ligimiz o kadar başarılı olur. O beraberinde marka değerini yükseltir. Marka değeri beraberinde yüksek sponsorluk ve yayın gelirleri getirir kulüplerimize. Kulüplerimiz bu kazandıkları paralarla daha iyi transferler yaparlar. En azından kağıt üstünde öyle olması gerekir. Ve en sonunda da biz Avrupa ve dünya ölçeğinde futbolda daha başarılı bir ülke, milli takım sahibi bir ülke ve aynı zamanda da kulüplere sahip olabiliriz. Dolayısıyla bu denge böyle ilerlediği için Trabzon mesela, Bursa Spor'un da küme düşmesi bir trajedidir Türk futbolu için. Olmaması gereken, hiçbirimizin arzu etmemesi gereken bir şeydir. Beşiktaş'ın, Trabzon'un, Fenerbahçe, Galatasaray'ın çok gerisinde kalması da arzu etmemiz gereken bir şeydir. Bakın bunu tüm taraftarlara söylüyorum. Galatasaray'ın diğer takımlarla arayı bu kadar açması, bakın bu benim bir notum olarak, bir hocaları, bir abileri, bir kardeşleri, yaşa göre değişir olarak benim bir bu programda düştüğüm bir not olsun. Şimdi Galatasaraylılar eminim çok mutludur. Arayı çok açtık, şöyle böyle işte yıllar içinde daha da açacağız falan. Bakın bunun sonucu Galatasaray'ın her anlamda kötüye gitmesidir. Bak buraya da notum olarak düşsün. Bu çok garip bir şeydir. Futbol denilen ürünün dünyadaki diğer tüm ürünlerden ayrılmasını bize gösteren bir göstergedir hocam. Bak Galatasaray'ların hepsi de söylüyorum. Ben ne demiştim size? Aziz Yıldırım'ın bir günü herkes Fenerbahçeli olacak sloganı dünyanın en saçma sloganıdır demiştim. Bir gün herkes Fenerbahçeli olursa Fenerbahçe diye bir şey ortada kalmaz, çünkü rakipleri kalmaz. Aynı şey şu an Galatasaray için de geçerli. Yani mesela bizler gibi ligin kalitesini, Galatasaray'ı düşünen insanların, yine spekülatif bir şey söyleyeceğim, ki benim böyle Galatasaray taraftarı arkadaşlarım, dostlarım var. Ya Fenerbahçe'nin de arada bir şampiyon olması lazım, Beşiktaş'ın da arada bir olması lazım diye gerçekten düşünmeleri lazım. Bu keza Fenerbahçeliler için de geçerli. Bu kadar şu an Galatasaray'ın son 10-20 yılda yakaladığı başarıyı Fenerbahçe yakalasa, Fenerbahçe'nin aklı selim taraftarların arada bir Galatasaray'ın

0: Galatasaray'da, Beşiktaş'ta keşke şampiyon olsa diye düşünmeleri lazım. Çünkü rakipler batarsa bu otomatikman seni de batıracak bir şeydir hocam.
1: Profesör Doktor Caner Giray hocamla birlikteyiz. Saygıdeğer hocam, spor iletişiminde son dönemde en çok konuşulan konulardan biri de spor basınındaki isimlerin birbirleriyle atışmaları. Son olarak da Cem hocam bir spikerlere sallamış, çok bağırıyorlar demiş. Siz bu konuda Cem Dizdar, bu arada hangi Cem derse, hatta sevgili Bein Sports'un değerli spiker arkadaşları da yanıt vermiş. Zaten sektör yerle yeksan halde, biz bunu niye yapıyoruz? Bir iletişimci olarak bu konuya da bir açıklık getirmenizi isterim.
0: Hocam inanın takip ettiğim bir konu değil. O yüzden şimdi ne desem boş olur. Cem Dizdar'ın da kimleri ne manada, hangi bağlamda kastederek söylediğini bilmiyorum. Bana hani en azından olayla ilgili bir 10 saniye bilgi verirseniz bir yorum yapmaya çalışırım.
1: Hocam Türkiye'de spikerler çok bağırarak maçı anlatıyorlar. Çok gereksiz tepkilerini ortaya koyuyorlar gibi bir değerlendirme var. Maçlardan sonra enteresandır. Biz genelde hep böyle spikerlere kızarız. Hakeme kızarız. Yani maçın içerisindeki genel temalar hariç her şeye kızıyoruz.
0: Vallahi hocam şimdi söylediğiniz, yani sizin gibi spikerlik ve diğer bir sürü konuda, spor iletişim konuda bir duayenin yanında
1: benim estağfurullah hocam, estağfurullah.
0: Yok gerçekten öyle yani, sizlerin yanında. Ama ben bir programda da sizinle konuşmuştuk, kaç hafta önceydi hatırlamıyorum. Yani ben tam tersine genç spikerlerimizi çok beğeniyorum. Artı futbol zaten bir heyecan ortamıdır. Tamamen heyecanı dayalı bir boş zaman aktivitesidir, öyle diyelim. Olumlu gerilim, olumlu stres yaratmayı amaçlayan bir şeydir. Dolayısıyla ben hatta tam tersini söyleyeyim. Ben bizim spikerlerimizin çok fazla efendi olduğunu düşünüyorum. Ve bunu tırnak içinde söylüyorum. Yani bu küfür etsinler anlamında hakaret değil. Ama çok beyefendi maç sunuyorlar. Çok kelimelerini maalesef çocuklar dikkatle seçmek zorunda kalıyor. Çünkü en ufak kelimeden anlam çıkartılıyor çocuklarla ilgili. O yüzden de ben tam tersini düşünüyorum. Bırakın bağırmayı. Bence çok beyefendi davranıyorlar. O ortamları daha da ateşleyecek. Ama bu şey anlamında değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Kutuplaştırma değil. Her iki tarafa da maçın atmosferini daha iyi verecek şekilde ben sunmaları gerektiğini düşünüyorum. Nitekim İngilizce bilen insanlar yurt dışındaki maçları spikerlerden dinliyoruz. İngiltere'de de, Amerika'da da, sadece futbol değil, hokey ligi, işte Amerika'nın 5 büyük sporu dediğimiz beyzbolu, şu su bu su, NBA'yi, vallahi hepsinde de gayet spikerler fazla bağırıyor. Bağırma da ne demek yani, o da çok şey, göreceli bir şey bu arada. Size göre bağırma, bana göre o işin içine heyecan katmadır yani mesela. Ama ben katılmıyorum Cem Bey'e. Genelde de Cem Bey'in yorumlarını beğenirim ama bu yorumuna katılamadım yani.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgiler.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Atatürk Bayramı kutlu olsun.
0: Hepimize inşallah ülkemize hayırlar getirsin. Çok öpüyorum, iyi programlar diliyorum.
1: Saygılar hocam. Reklam vakti.
0: Sağ olun.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: %100 varan vergi avantajı sağlayın.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
0: Reklam bitti.
6: Ve reklamların ardından Doktor Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Hocam günaydınlar, hoş geldiniz.
7: Günaydınlar, herkese iyi yayınlar. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı herkese kutlu olsun.
6: Aynı dileklerle hocam, biz de sizin bayramınızı kutluyoruz. Galatasaray Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti. Değerlendirmeler orada da yapıldı. Konuşmalar orada da oldu. Ama en çok konuşulan konulardan biri, hiç kuşku yok ki, kiralıktan dönecek oyuncular. Çok fazla oyuncu kiralıktan dönecek. Bugün Hürriyet gazetesinde de var. Bu da ekstra bir maliyet getirecek. Ama diğer taraftan hala bir transfer arayışı var. 10 artı 4'lük uygulamaya da Okan Buruk'un tepkileri var. Nasıl okursunuz?
7: Evet, yeni bir döneme giriyoruz. Şimdi farklı bir uygulamaya geçildi. 10 artı 4 uygulaması. Şimdi takımlarımızın mali yapıları belli. Biz özellikle bir yıldan beri sürekli halka açık 4 spor şirketinin, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın mali yapılarını, audit raporlarını, 3 aylık denetim raporlarını inceliyor ve bunlarla ilgili yorumlar yapıyoruz. Ne yazık ki Galatasaray dahil bu kadar gelirlere rağmen, bu kadar işte biraz önce konuşuldu, örneğin Şampiyonlar Ligi'nden gelen paralar, yayın gelirleri, işte kombine gelirleri, stat full çekiyor. 4 yıl üst üste şampiyon olan bir takım örneği var önümüzde. Ama buna rağmen mali yapının yeterli güçte, yeterli öz kaynakları ve borçları karşılayacak düzeyde olmadığını görüyoruz. Şimdi bunun en büyük nedeni tabii ki yurt dışından gelen futbolcular. Bu futbolcuların kur riski var, piyasa riski var, faiz riski var. Sürekli bir risk barındırıyor. Yabancı futbolcuyu transfer eden, yani düşünün, sene başında bir bütçe yapsanız bile 1'e 50 kur nedeniyle 50 kat daha farklı, şaşan, tutmayan bir bütçe görünümü verecek. Şimdi bunun üzerine TFF'nin bir de 4 artı 10 artı 4 uygulaması yapması, takımların bence tamamen profesyonel bir finans şirketi gibi yönetilmesine, çok iyi bir liyakatlı finansı, denetimi, mali tabloları, finansal tablo analizini yaparacak liyakatlı yönetim kurulları üyelerini seçmelerinden geçiyor. Şimdi biraz önce yayına bağlanmadan önce medyaya bakıyorum, gördüm. Sayın Dursun Özbek yeni dönemde Sportif AŞ'de Ankara Galatasaraylı yönetici ve iş adamları, Ankara'nın GESİAD'ı. Buradan bir inşaatçı, gayrimenkul, önemli bir kişiye görevlendirmeyi tebliğ etti. Nereden sorumlu olacak? Büyük inşaat projelerinden sorumlu olacak. Şimdi şuradan gelelim. Ya Galatasaray Sportif AŞ bir gayrimenkul yatırım ortaklığı GYO değildir. İnşaat işiyle uğraşmaz. Ana iştigal konusu futbol ve spordur. Biz borsada işlem gören küresel bir spor şirketiyiz. Galatasaray böyle bir şirket. Bir tarafta takımı uçurduk, işte dünyanın sayılı takımlarına girdi. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadık. 26 şampiyonluğumuz var. Çok güzel. Küresel bir spor şirketiyiz. Çok güzel. Peki Sportif AŞ'nin, normal yönetim kurullarındaki AŞ'nin bu kadar...

kadar çok inşaatçıya, bu kadar çok müteahhite ne ihtiyacı var? Yönetim kurulunda sizin spor ekonomistlerini almanız lazım. Uluslararası finansçıları, bağımsız denetçileri, bir finansal liyakat anlayışıyla bunlar bir kocaman küresel şirketler. Bunlarla yönetilmesi lazımken siz müteahhit ve inşaat odaklı adamlar yaptıkça kulübün vizyonunu şantiye sınırlarına ne yazık ki hapsediyorsunuz. Benim değerli

0: bakmaktan, maket bakmaktan, Kemerburgaz, Riva, Mecidiyeköy bu inşaat projelerinden artık sıkıldım. Bunları artık ben duymak istemiyorum. Bunları görmek istemiyorum. Biz küresel bir spor şirketiyiz. Biz bunları konuşmak istiyoruz. Eğer vizyon ortaya koyacaksa böyle olacak. Bunlarla konulacak. Ya biz sürekli şantiyeyi konuşacaksak o zaman biz niye sporu konuşuyoruz? Futbolu niye konuşuyoruz? Spor AŞ değil mi? Galatasaray Sportif AŞ. Gidin o zaman bir gayrimenkul yatırım ortaklığı kurun. GYO kurun. Orada ne faaliyet gösteriyorsanız gösterin. Ama lütfen Sportif AŞ'de siz Ankaralı bir müteahhite, ben bunu tebliğ ettim. Orayı Sportif AŞ'ye alacağım. Yönetim kuruluna bunları alacağım. O inşaat şirketini buraya alacağım. Bu gayrimenkulcuyu buraya alacağım. Bu müteahhiti buraya alacağım derseniz futbol amacından ne yazık ki uzaklaştırıyorsunuz.
1: Doktor Bora Yargıç hocamla birlikteyiz. Hocam bunu bütün kulüpler yapmıyor mu? İşte mesela Beşiktaş'ta da dikili taş projesi var.
0: Sevgili Emre Tirem, o kadar güzel bir örnek oldu ki Galatasaray. Herkes Galatasaray'ı artık taklit etmek ve bunu yapmaya çalışıyor. Neden? Bu işin aslında başarısının demek ki inşaattan döndüğünü çok iyi anladılar. Artık herkes betonla bilançoyu düzeltmeye çalışıyor. Artık herkes bu işte para var, bu projede para var. Ben parayı öyle değil, ben parayı inşaata, ben parayı projeye yansıtayım. İnşaat projelerinden gelecek paralarla tek seferlik one off gelir elde edeyim. Bizim ana işimiz peki futbol. Dünyada büyük spor kulüpleri de zarar ediyor. Galatasaray da zarar ediyor. Fenerbahçe zarar ediyor. Beşiktaş zarar ediyor. Esas faaliyet zararları almış yürümüş. Şimdi bakın 26 kez şampiyon olmuş bir spor kulübü. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamış bir spor kulübü. Sportif başarıda son derece başarılı bir spor kulübünün esas faaliyet zararı 1,5 milyar TL. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Bunu kim bana nasıl açıklayabilir?
1: Galatasaray'ın mı?
0: Evet.
1: Bu muazzam bir rakam değil mi?
0: Evet. Esas faaliyet zararı 1,5 milyar TL.
1: 1,5 milyar TL kaç milyon euro yapıyor?
0: 1,5 milyar TL işte TL olarak şey yapalım. Çok yüksek bir rakam yapıyor. Peki siz bu kadar sportif başarıya rağmen sizin bu finansal başarısızlığınızı kim konuşacak? Bunları kim tartışacak?
1: Galatasaray'ın finansal başarısızlığı var mı?
0: Esas faaliyet zararı eğer bu kadar yüksekse sadece Galatasaray'ın değil bir spor kulübünde siz 1,5 milyar TL esas faaliyet zararı elde ediyorsanız buna biz finansal başarı diyemeyiz Emre Tide.
1: Biraz esas faaliyet zararını açar mısınız? Ne demek hocam?
0: Şimdi faaliyet zararı bakın biz bir Galatasaray bir spor kulübü değil mi? Ana faaliyeti nedir? Sadece spordan, futboldan elde edilen gelirler. Bunlar nedir? Maç günü hasılat gelirleri, yayın gelirleri, stadyum gelirleri, sponsorluk gelirleri. Siz bu gelirlerden eğer bir gelir ve gider sonucunda kar elde edemiyorsanız yani ana faaliyetinden gelir üretememektir esas faaliyet zararı. Siz ana faaliyetiniz olan Türkiye'deki bütün futbol kulüplerinde ne yazık ki bu kanayan yara var. Hani EBITDA diyoruz, EBITDA işte Türkiye'deki adıyla biz FAVÖK diyoruz ya, faiz vergi öncesi kar. Esas faaliyet zararı bu demek işte. Yani ana faaliyetinden gelir üretemiyor. Futboldan gelir üretemiyor. Naklen yayın gelirlerinden gelir üretemiyor. Stadyum gelirlerinden, sponsorluk gelirlerinden ürettiği gelir yeterli olmuyor. Giderlerini karşılayamıyor. O zaman esas faaliyet zararı oluşuyor işte. Şimdi 1,5 milyar TL esas faaliyet zararı varken siz bu kanamayı gayrimenkul satarak, inşaat projeleri yaparak, inşaatçıları, müteahhitleri, yönetim kurullarını ararak yaptığınız zaman bunun muhasebedeki adı ne oluyor biliyor musunuz Emre Tire? Bilanço makyajı oluyor. Yani bu inşaat projelerinden gelen paralar one off. Transferlerde işte Osimhen'i alalım, Icardi'nin sözleşmesini yenileyelim, tek seferlik bir şey yapalım. 4 yıl üst üste olan şampiyonlukta sportif tarafı bakın hiç konuşmuyorum. Orada Galatasaray'ın sportif başarısına denilecek bir şey yok. Ama bir defa şunu söylememiz lazım. Biz eğer top çizgiyi geçiyorsa yani sizin mutlaka finansal yönetimde de başarılı olma zorunluluğunuz vardır. Yani ben finansal yönetimi hiçbir şekilde yapmıyorum. İnşaat projeleriyle, borçlanmayla ben yeter ki top çizgiye geçsin, yeter ki ben ligi birinci bitireyim, yeter ki şampiyon olayım.

0: bakmayın ama şampiyonluklar finansal disiplinsizliğin ve tüzük ihlallerinin bir aklanma aracı, ibra aracı olmamalı. Sahada şampiyon olabilirsiniz ama masada genel kurulu, takımları yöneten genel kurullar vardır. Genel kurulun üyelerinin isteklerine, taleplerine, bunların taleplerine dikkate almak zorundasınız. Bağımsız denetimde şeffaf, denetlenebilir bir liyakatle spor kulübü yönetmek zorundasınız. Dolayısıyla şimdi sürekli böyle ben inşaat üzerinden, beton üzerinden, müteahhitlik üzerinden, bir maket üzerinden gidilen bir yönetim anlayışını kusura bakmayın benimsemiyorum. Ve birçok yönde benimsemediğini görüyorum. Bir GEO şirketi kurun, ne yapmak istiyorsanız gayrimenkul yatırım ortaklığı altında yapabilirsiniz. Ama burada sportif aşıyı böyle işlere alet etmemek lazım. Sportif aşıyı böyle şeylerle kullanmamak lazım. Toplum çizgiyi geçmesi için bu inşaat, bu proje, bu maket, bu sürekli inşaata dayalı ekonomiyi finansal disiplinsizlik içinde yürütmemek lazım emniyetle.
1: Peki hocam, şimdi tabii en çok şu merak ediliyor. Bu kadar faaliyet zararı var, bu kadar sıkıntı var ama Galatasaray'ın Florya projesinden büyük beklentisi var. Galatasaray bu beklentileri hayata geçirebildi mi? Mesela Riva projesi, mesela Mecidiyeköy projesi, şimdi de Florya projesi.
0: Vallahi sürekli biz Mali Genel Kurulu yapıyoruz sevgili Emret İrev. Yani biz 4 yıldır soruyoruz. Riva projesi ne oldu? Flora projesi ne oldu? İşte Mecidiyeköy neden bitmedi? Üyeler soruyor. Yani faaliyete geçirip geçirilmediğini ben bilmiyorum. Üyeler de bildiğini ben zannetmiyorum. Yani sürekli
1: kimse bir buçuk... yanıt vermiyor mu?
0: Yani net bir yanıtın ben bir verildiğini çok fazla düşünmüyorum. Net bir yanıtı genel kurulu üyelerinin aldığını da düşünmüyorum. Yani çok güzel barkovizyon görüntüleri biz yapıyoruz. Mali genel kurullarda çok güzel sürekli böyle kupaları görüyoruz. Sportif başarıları görüyoruz. Osimhen'in gollerini görüyoruz. Okan Buruk'un başarılarını tartışıyoruz. Sportif başarıda muazzam erişilemeyecek bir başarı var. Bakın 19'a 26 Galatasaray neredeyse Trabzon, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin toplam başarı sayısından daha fazla bir sportif başarı elde etme yolunda. Bunlar çok güzel şeyler. Bu tarafta milyarlarca liralık futbol ekonomisi, bu tarafta giden bu şantiyeler, İnşaatlar, projeler, vizyon. Bunları konuşmuyoruz. Bunları tartışmıyoruz. Bu inşaat projeleri için gayrimenkul yatırım ortaklığı üzerinden bunları yapıyor olmak varken sürekli futbol üzerinden bunların getirilmesi bambaşka bir yere giriyor. Ha bunları bir de sevgi iklimi altında sunduğunuz zaman bu çok fazla da sözle tutumun örtüşmediğini ben söylemek istiyorum. Yani sevgi iklimi 4 yıldır sevgi iklimi var ama sevgi ikliminin sözde devam ettiğini, tutumla, eylemle, davranışla bu iklimin çok geçerli olmayacağını, olamayacağını, olmadığını da buradan söylemek istiyorum.
1: Galatasaray'da bir sevgi iklimi yok mu? Mesela Dursun Özbek'e karşı bir teveccühünüz yok mu?
0: Tabii ki var şimdi. Başkanlık makamı ayrı. Tabii ki var. Yani başkanı sevmek ayrı bir şey. Yönetim tarafından herkese bir sevgi iklimi oluşturulması ayrı bir şey. Bunları karıştırmayalım. Başkanı sevmek ayrı bir şey. Başkana sevgimiz, saygımız, hele hele bu kadar başarılı, 4 yıl üstüne başarı yapmış, bu yaslanamaz bir başarı. Sportif başarıdan kesinlikle en ufak bir burada bir sözümüz yok. Ama sevgi iklimi herkesi kucaklamaktır. Sevgi iklimi herkesle birlikte olmaktır. Sevgi iklimi her üyeye, her liyakatlı üyeye aynı derecede yaklaşmaktır. Galatasaray'da siz sevgi iklimi sadece kendi içinizdeki, kendi kadrolarınızda, kendi içinizde yaptığınız zaman onun adı sevgi iklimi olmuyor. Başka bir iklim oluyor.
1: Sayın Başkan herkesi kucaklamıyor mu?
0: Bilmiyorum. Bunu genel kurulu üyeleri takdirini verecek. Yani herkesi...
1: Peki, Doktor Bora Yargıç hocamla birlikteyim. Saygıdeğer hocam, Galatasaray yeni sezonda... Mesela Icardi ile anlaşmalı mı? Mesela bu kiralıktan dönenlerle nasıl bir yol izlemeli? Bu konuda hiç fikir alışverişi yapıyor musunuz genel kurul üyeleriyle?
0: Yani herkesin farklı bir uzmanlık alanı var. Herkesin farklı bir şeyi var. Dediğim gibi yani ben finansçıyım. Ben finansı, mali tabloları, denetim raporlarına bakarım. Ben mesela Dursun Özbey'in listesindeki denetim kuruluna bakalım. Galatasaray'ı kim denetleyecek? Şöyle bir anekdot dikkatimi çekti. Şimdi geçen dönemki yönetim kurulu üyelerinin iki tanesi dışında hepsi aynı. Bak yani bu dönem peki yeni listede yani önümüzdeki bu hafta sonu yapılacak listede yönetim kurulu neredeyse aynı. Peki denetim kuruluna bakıyoruz. Denetim kurulu listesindeki kişilerin tamamı değişmiş. Neden? Yönetim kurulu çok iyi yaptı da denetim kurulu mu yapamadı? Neden? Ben bunu soracağım zaten. Yani ne diyoruz hep? Spor kulüpleri şeffaf, objektif, tam açıklama kuralıyla denetlenebilir olmalı. Zaten bu. Bağımsız denetim, bir kere denetim kurulları yönetim kuruluna bağlı olarak çalışmamalı, seçilmemeli, özerk olmalı. Ama bizim yasamızdan da kaynaklanan ne yazık ki Türkiye'de bu denetim eksikliği, Türkiye'de bu mali tablo verileri, şeffaf tam bilgi vermesi gibi biz halka açık bir spor şirketiyiz. Burada sportif hem yönden hem de SPK tarafından denetleniyoruz. Bu hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi baktığınız zaman denetim kurulunun yönetim kurulu başkanı tarafından atanması, işte burada da dönemcilik, arkadaşlık, arkadaşımın çocuğu, bunun arkadaşı gibi kişilerle seçilmesi, liyakate dayalı olmadan bu hususların atanmasını ben doğru bulmuyorum. Tüm spor kulüplerinde ne yazık ki bu tabiri caizse abbap çavuş ilişkilerinin geçerli olduğunu görüyoruz. Tüm spor kulüplerinde. Bir spor kulübünün vizyonu, markası, brand value, marka değeri sadece geliri arttırmakla olmuyor Emre'tine. Bu gelirlerin çok iyi bir finansal yönetim anlayışıyla yönetilmesiyle, çok iyi bir şeffaflıkla, genel kurulla, paydaşlarla, üçüncü kişilerle bunların paylaşılmasından geçiyor. Siz bunları yapmadığınız sürece, top çizgiyi geçtiği sürece evet şampiyonunuz 26, 30, 36'ya kadar gidebilir. Ama Galatasaray bu sefer kurumsal vizyonundan, finansal yönetim ilkelerinden çok daha fazla taviz veriyor olur. Dolayısıyla bunlara da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ya günü kurtarma refleksiyle yani bir işte sürekli bir inşaat projeleriyle, sürekli bir kurtuluş hikayeleriyle, devasa işte biraz önce dediğim faaliyet zararlarını görmezden gelmek doğru bir yönetim metodolojisi değildir. Yani dolayısıyla burada bizim asıl sormamız gereken soru sevgili Emre Tirev, bu inşaatlar bitirip satılacak, elimizde gayrimenkul kalmadığında bu esas faaliyet zararı, milyarlarca lira zarar eden bu futbol kulüplerinde bu çark nasıl dönecek? Biz bunlardan bahsediyoruz.
1: Ben size sorayım, nasıl döndürebilirsiniz?
0: Döndüremezler, bunun sonu iflasa gider. Dönemez. Yani sizin elinizde bir aset kalmadığı zaman, sizin elinizde bir gayrimenkul kalmadığı zaman, bugün bütün spor kulüpleri enflasyon düzeltmesi yaparak mali tablolarında varlıklarını arttırma yoluna gidiyor. Peki elinizde bir varlığınız kalmadığı zaman, bir gayrimenkul kalmadığınız zaman, ana faaliyetinizden de gelir elde etmediğiniz zaman siz bu devasa çarkı nasıl söndüreceksiniz? Normal bir spor kulübü olmasa bunun sonu önce konkordato sonra iflastır. Diğer kulüplerde de bu kadar fazla esas faaliyetin sonu ne yazık ki bu çarkın dönmemesi, bu finansal tablonun tamamen borca batık bir hale gelmesi demektir.
1: Efendim çok önemli, çok değerli bilgiler aktardınız ama süren bitti.
0: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Tekrar 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı herkesin, dinleyicilerimizin, sizlerin kutluyorum.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek. Emre Tilev'le Uyandırma Servisi.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya

0: Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Reklam bitti.
1: Beraberliğimiz devam ediyor. Hattımızda spiker arkadaşımız Selim Gezer var. Selim'cim günaydın, hoş geldin.
2: Günaydın Emre abicim, nasılsın, iyi misin?
1: Çok teşekkür ediyorum, sen nasılsın? Atatürk'ü anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım.
2: Çok teşekkür ederim. Gençlik için atamızın armağan etmiş olduğu bu günü herkes için kutlarım. Çok güzel bir gün. Umarım çok daha nicelerini hep birlikte görmüş oluruz.
1: Çok teşekkürler. Şimdi Selim, alt liglerde şampiyonlar ve alt liglerden üst lige çıkanlar belli oldu. Bir maç hariç, o da Erok Spor ve Çorum Spor maçı olacak. Neler söylersin? Herkes biraz Çorum'dan yana tavır koyuyor. Çünkü biraz şehir takımları gelsin istiyorlar.
2: Evet Emre abi, artık sezon sonu, playoff finalleri, tüm heyecanlar yaşandı, bitti. Nesne 3. ligde. Artık final oradan başlayayım, altlıklara, daha sonra Çorum Futbol Kulübü'ne gelelim. Tekirdağ Çorlu takımı bir üstü yükseldi, ikincilikte finalde rakibini yenerek bir üstü geçti. 52 Ordu Spor, yine şehir takımı diyoruz. Mutlak surette herkesin en çok istediği şeylerden bir tanesi. 52 Ordu Spor da finale çıktı.
1: Sen eski Ordu'yu hatırlar mısın, o Hector Cooper'li falan?
2: Tabii ki hatırladım. Hector Cooper'li dönemde hepimizi heyecanlandırmadı mı Ordu Spor? Beni çok heyecanlandırmıştı.
1: Tabii canım, müthiş kadroydu.
2: Inter yıllarında Okan, yani bilmeyenler için ben hatırlatayım. Okan Buruk ve Emre Berezoğlu'nun birlikte oynadığı Inter'de Hector Cooper'in iyi bir teknik direktörlüğü vardı. Inter için efsane hocalardan biridir. Dünya çapında da iyi bir antrenördü. Ordu Spor'u çalıştırmıştı. Ama o Ordu Spor ne yazık ki finansal açıdan yaşadığı problemlerden dolayı tamamen lav edildi ve ortada Ordu Spor gibi bir takım kalmadı. Bunlar yeni kurulan, farklı isimler verilen takımlar.
1: İki tane Ordu var zaten. Ordu 1967 ve 52 Ordu var değil mi?
2: Evet, aynen öyle. 52 Ordu Spor ikincilikte artık. Ordu futbol severler de istediklerini yavaş yavaş almaya başladılar. Onlar için en iyisinin olmasını temenni ederim. Diğer bir taraftan da şimdi artık Trendyol birincilikte. Kimi bekliyoruz? Finali bekliyoruz. Esenler Erok Spor Çorum Futbol Kulübü'nü. Evet, benim de gönlüm şehir takımlarından yana. Fatih Karagümrük'ün düşmesiyle birlikte ligimizde 6 tane İstanbul takımı var. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ı dahil ettiğimizde. Sayıya 7 olacak tekrar. Bu sezonki gibi yeniden 7 rakamına ulaşacağız. 7 İstanbul takımı. Ya da 6'da kalacak. Benim yani tabii ki herkesin emeği çok kıymetli ama İstanbul, bu kadar İstanbul takımının olmasını ligde çok fazla doğru bulmuyorum. Deplasmana gitsin takımlar ya, şehirler, insanlar neyi yaşasınlar, şunu yaşasınlar. Deplasmanı yaşasınlar. Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, diğer takımlar deplasmanı yaşasınlar. Yani şöyle bir örnek vermek gerekiyor. Bugün hangi şehir olursa olsun, Fenerbahçe, Galatasaray'ın haricinde diğer Süper Lig takımlarının gittiği yerlerde o şehrin ekonomisi çok büyük kalkınıyor. Yani bugün Gaziantep'teyim ben. Gaziantep'e Fenerbahçe geldiği zaman burada çarşıda, pazardaki hareketleri çok başka oluyor. Esnaf para kazanıyor, insanlara bir ivmelenme geliyor. Farklı bir dünyaya, farklı bir bakış açısına sahip oluyorlar. Oteller doluyor, otobüsler doluyor, uçak alanlarında hareketlilik yaşanıyor. Yani bu yüzden şehir takımlarının olması çok çok önemli. Herkesin emeği çok kıymetli. Herkes için hak ettiği olsun. Çorum Futbol Kulübü ile ilgili de şunu söylemek lazım. Dün ilginç bir görüntü izledim. Teknik direktörleri Uğur, ismini unuttum. Galatasaray'dı soy ismini.
1: Uğur Uçar.
2: Uğur Uçar, evet. Eyvallah Emre abi, sağ olasın. Uğur Uçar'ın motivasyon şekli çok değişik. Yani hani artık nasıl desem motivasyonla o teknik direktörlüğe başladıysa Uğur Hocam, vallahi tebrik etmek lazım. Ama bu kadar sertlik sanki birazcık fazla gibi, abartı gibi geldi bana, ama oyuncuların üzerinde işe yaramış gibi görünüyor. İki takıma da başarılar dilemek lazım. Esenler Erok'ta aslında çok fazla dillendirmek istenilmese de siyasi anlamda bazen desteklendiğiyle ilgili yorumlar yapılan bir takım oldu. Ama yine de Türkiye'de hak etmeyene çok fazla üst noktalara gelemeyeceğini, yani sporda en azından bunun olduğunu düşünüyorum. Futbolda hak etmediğiniz sürece sizi ne kadar süre taşıyabilirler?
1: Ben Esenler'le zaman zaman çalışıyorum. Esenler'in muazzam bir spor aşkı taşıyan belediye başkanı var. Yani mesela işte spiker yetiştirilme kurslarından tut da çocuklara verilen o her türlü, ama okçuluktan yüzmeye, eskrimden tekvandoya kadar, vuşuya kadar her türlü spor etkinliği ve en az 8-10 park yapıldı. Bir de muazzam stat yapıldı. Onu da hemen belirtmekte fayda var. Yani suni çim saha ama muazzam.
2: Harika. Yani dediğim gibi Türkiye'de desteklenerek 34 hafta desteklenmezsiniz yani. Üçüncü olmazsınız en azından. Ki Ahmet Spor'la çok büyük bir çekişme içerisine girmişti Esenler Erol. Ahmet defalarca ikram etti. Özellikle son haftalarda defalarca o ikramları yaptı ama Esenler Erol şans hani playofflara finalist olarak gitme mecburiyetinde kaldı. Durum bu. Çorum Futbol Kulübü Esenler Erol finalini bekleyeceğiz. Bakalım Trendyol birinci lige kim gelecek Emre abi?
1: Peki, Süper Lig'de şampiyon belli Galatasaray. Ama şimdi konuşulan şu: Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un kiralıktan dönecek oyuncuların maliyeti 150 milyon euroyu aşıyor. Ne olacak bu oyuncular sorusu var.
2: Bir kere finansal açıdan kulüpler dernek gibi yönetilmeye, taraftara bir şeyler söylenmeye geldiğinde de biz şirket gibi yönetiyoruz algısından bir kere takımlar kurtulacak. Öyle bir yönetim şekli yok.
1: 44 futbolcu varmış Selim. Yani, 44 futbolcu, 153 milyon avroluk bedeller, transfer bedelleri.
2: Bu yükler peki kulüplerin üzerine kaldığı zaman kimler sahip çıkıyor Emre abi? Kimse sahip çıkmıyor. Bu borç benim demiyor ya da bu sorumluluk benim demiyorlar. Fenerbahçe içinde, Galatasaray içinde, Beşiktaş içinde şu var. Fenerbahçe'den mesela şöyle bir örnek vereyim. Yabancı sayısıyla ilgili 2004 doğumlu ve sonrası olması gereken bir
1: 2003.
2: Evet. Bu sınırla ilgili ne yapacak Fenerbahçe? Sıdıkı Şerif'i mi gönderecek? Yani mecbur kalması gereken isimler var ve Fenerbahçe'de şu an seçim çalışmaları var. Bütün adaylar söylüyor şunu alacağız, bunu alacağız. Bir sürü haber çıkıyor. Leo gelecek, o gelecek, gelecek. Kimi getireceğim bu mali durumla? Çünkü oyuncuların dediğiniz gibi sözleşmelerini iptal etmeniz gerekiyor. Ve kiralıktan dönen oyuncular var. Yani altyapısı tamamıyla berbat bir şekilde kurulmuş bir takım yapımız var. Fenerbahçe'de hala kimlerin ismi geçiyor ben inanamıyorum. 3 sezon önceki futbolcunun ismi geçiyor. Ya bu olabilir mi ya? Yani madem öyle, bu transferler hatalıydı kardeşim. Niye bunların sürekli sözleşmeleri devam etti? Mevcut yönetimler neden bir sonraki yönetimlere bu topu attı? Hadi Galatasaray'da uzun süredir devam eden bir yönetim var. Ama yani yazık bu kulüplerin mali yapısına. Yeni gelecek olan başkana da yazık. Siz bu sorumluluğu onun kucağına atmış oluyorsunuz. Fenerbahçe'ye Hakan Safi geldi diyelim. Cebinde 250 milyon euro parayla geldi bu kulübün içerisine. 500 milyon euro ile gelmesi gerekiyor ya yeni gelen adamın. Niye Fenerbahçe'yi hem UEFA'da kurtarabilmek adına hem de ceza yememesini sağlayıp hem de üstüne bir de fair play'i sağlayacak. Bir de vaat ettiği transferleri yapacak. Bunu yapabilmek mümkün değil. Yani mevcut yapıda eski yönetimlerin harfi harfine bütün kurallara uyması lazım. Allah rahmet eylesin sevgili İlhan Cavcav, Gençler Birliği'nin başkanı. İlhan Bey'in bir röportajı var. Şunu söyler, der ki rahmetli: Gençler Birliği Spor Kulübü'nün SGK, Maliye ve tüm resmi kurumlar da dahil olmak üzere 1 lira borcu yoktur der. Ya bu da bir borç sonuç olarak. Yani futbolcu alıyorsun, satıyorsun. Yani kulüplerin kar etmek gibi bir amacının artık

0: yüzüklere girmesi lazım. Kâr amacı elde etmeyen kurum ülkelerinden çıkarılması lazım. En azından mali dönemler içerisinde o içerisinde tüzüğün yerleştirilmesi lazım. Bunu bizzat dernekler yasasından geçmesi lazım. Kulüpler kâr etme amacı gütmektedir diye bu kadar ekonomik piyasanın olduğu bir pastada nasıl zarar edersin? Yani bu zarar başka bir şey değil mi?
1: Peki hemen hızlıca geçelim. A milli takım aday kadrosu açıklandı. Nasıl görüyorsun kadroyu ve Kenan Yıldız'ın açıklamaları? Türk milli takım için oynamak istiyorum çünkü burası benim ülkem diyor.
0: Kenan'ı tebrik ederim. Geçmişte burayı ülkesi olarak kabul etmeyip sonradan milyon euroları götüren kardeşlerimize ders olsun, abilerimize ders olsun. Kenan'ın alnından öpüyorum. Şimdi milli takımla ilgili Montella'ya sonuna kadar güveniyorum. Hoca, büyük hoca, ne yapıyorsa arkasındayız. Çünkü 20 sene sonra Dünya Kupası'na katılan bir Türkiye'nin baş mimarı, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynatan bir hoca. Montella Türk futboluna adeta ilaç gibi geldi. Hani ilaçtan ziyade doping etkisi yarattı. Hoca gerçekten çok büyük hoca. Getirenden de Allah razı olsun demek lazım. Çünkü Adana Demirspor Montella'yı getirmişti. Sevgili başkanı da tebrik etmek lazım. Çünkü bugün Montella'nın seçimlerini eleştirmeye başlarsak Dünya Kupası'ndaki başarının zeminini kazmış oluruz. Öyle bir iş şeyin içerisine girmek istemiyorum. Tek problemim şu. Bunu da Montella'ya bağlamak çok yanlış olur. Milli takımımızda forvet yok Emre abi. Hani forvetin olmaması çok komik. Ben hatırlıyorum 2002 Dünya Kupası'na gittiğimiz durumdaki geniş kadroyu. Ümit Karan yok diye insanlar serzenişte bulunuyordu. Örnek veriyorum en basit örneği ki Ümit o dönemde çok iyi oynamıştı. İşte oynamayan, kadroya giremeyen birçok isim vardı. Bugün çok fazla ismi PR'lı olan, yüksek olan isimler vardı kadroya alınmadığı için. Şu anda bizim öyle bir problemimiz yok çünkü forvetimiz yok. Maalesef ki genel Türkiye'nin sorunu. Sanki bir Cenk Tosun bir önceki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da bir gol atıp mesela Çek Cumhuriyeti maçında işi açmıştı. Problemi gideren isim olmuştu gol yolunda. Keşke bir Cenk Tosun bir yerde kafayı sokabilmiş olsaydı ama bilemedim yani. O da hocanın kararı, çok fazla eleştirmek istemiyorum.
1: Peki sevgili Selim Gezer'le birlikteyiz. Ayrıntıları konuşuyoruz. Selim, Türkiye'deki spikerlerle ilgili herkes bir değerlendirme yapar biliyorsun. Anlatılan her maç sonrasında herkesin dünyada ben hiç bu kadar spikerlerle ilgili değerlendirme yapıldığını görmedim. Kaldı ki bizim spikerler çok naiftir. Yani ben maç anlatan İngiliz'i ya da işte Fransızca bilmiyorum ama dinlediğimde ya da tercüme ettirdiğimde çok sert, bazen çok sert eleştirilerin yanında enteresan esprilerle karşı karşıya kalınılıyor. Dün okudum, bir değerli dostum yollamış bana. Sevgili Cem Dizdar, severim de yorumlarını, takip de ederim. Ama spikerler çok bağırıyor kardeşim, ne bu kadar bağırıyorlar gibi bir değerlendirmede bulunmuş. Bu konuda senin fikrin nedir?
0: Ben de dinledim, evet. Sevgili Cem Dizdar'ı. O yıllarda tabii bizler çocuktuk. 10 yaşlarında, 12 yaşlarındaydık ama ben sana şunu sormak istiyorum Emre abi. Sine 5'in sahibi Erol Bey size şunu söyler miydi? İnsanlar maç izledikleri yerde, maç izledikleri sırada koltuklarında otururken şayet kalkıp mutfaktan su içmeye gittiklerinde gol oldu, örnek veriyorum, gol oldu. Öyle bir geri getireceksiniz ki koşarak oturma odasına dönecek ya da salona dönecek, televizyon başına dönecek. Bunu kullandı mı zamanında?
1: Tabii canım. Tabii.
0: Evet. Şimdi bu büyük bir televizyonculuğun hamlesidir.
1: Bence zaten Türkiye'nin en büyük televizyoncusuydu Erol Aksoy. Yani o Show TV'nin cık cık cık cık cık cık jingle'ı falan, değil mi? Sine 5'in kurulması, dijital platformun ilk kez ortaya, yani düşünebiliyor musun? Bundan tam 32 yıl önce dijital platform kurdu adam.
0: Pay to view sistemi aslında bahsedilen sistem. Yani öde ve izle sistemi.
1: Aynen.
0: Şifreli kanalların vesairenin olduğu dönemler. Şimdi spikerlerin de o yıllardan gelen bir alışkanlığı var. Bu da bize zaten yeni nesile, belki de hatta biz artık orta yaşlı, 20'li yaşlarda kardeşlerimiz var. Biz orta yaşlı nesile bile o dönemden gelen alışkanlık zerk olmuş durumda. Yani bunu yapmaktan keyif alıyor muyum? Evet alıyorum. Çünkü mesela ben pazar günü Gaziantep'te Süper Amatör playoff finalinin canlı yayınını üstlendim. Aynı zamanda da maçı anlattım. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda. Maçın içerisinde ben o maçı nasıl aktarmam gerekiyor? Yani ya bu nasıl olsa Süper

0: amatör playoff finali. Hani ne olacak ki? Kaç kişi izliyor ki? Deyip niye maçın heyecanını düşüreyim? Ben Şampiyonlar Ligi havasını anlattım. Bunu da senden öğrendik mesela Emre abi. Ben bunu çok çok hoşuma gidiyor ve doğru buluyorum. Senin şöyle bir ifaden vardır. Dersin ki sen, eğer bir futbolcuyu ben bu şekilde anlatmazsam televizyon başında onu izleyen ailesi ilk defa forma giyiyor. 16 yaşında bir çocuk daha Türkiye Kupası'nda ATV ekranlarında görüntüye geliyor. Ve ben ona öyle bir anlatmalıyım ki o aile onunla gurur duymalı. Çünkü aile ilk defa görüyor. Çocuk kendini televizyonda ilk defa görüyor ve o heyecanı yansıtmamız gerekiyor. Ben açıkçası Cem Bey'in ifadesini çok doğru bulmuyorum. Ha şu var. Bizler artık öyle bir seviyeye geldik ki halı sahibi anlatan arkadaşlarımız var. Ben hiç henüz tecrübe etmedim. Ama çok ciddi, önemli halı saha turnuvaları var. Bugün
1: ben anlatıyorum ya, gidiyorum.
0: Evet. Rakip bol var Embassy ya, herkes anlatıyor.
1: Tabii tabii, rakip bol var. İşte geçen mesela Oyak vardı. Oyak bilirsin, meşhur. Evet. Oyak'ın 65. yıl spor etkinlikleri vardı. Çok da muhteşem bir etkinlik yapmışlar. Yani Şampiyonlar Ligi havasında. Mesela şeyi söyleyebilirim sana. Bak, rakip bol, Masterlar turnuvası. Yani ben Şampiyonlar Ligi finali de anlattım. Avrupa Ligi finali de anlattım. Dünya Kupası da anlattım. Avrupa Şampiyonası da anlattım. Aynen onlara eşdeğer özellikteydi. Yani hazırlanışı, planlanması, o şey coşkusu, taraftarın oraya getirilmesi, kitlelerin heyecanı. Ben bir de bunu biraz şeye bağlıyorum. Konu bulamıyorlar son dönemde zannediyorum gazeteciler. Spikerlere sarmaya başladılar.
0: Ya da bazen çok özendiğin bir şeye sahip olamadığın meziyetteysen onu da eleştirmeye kalkarsın.
1: Evet ya, ben mesela onu gördüm, biliyor musun? Bak, çok güzel bir şeye temas ettin. Mesela bir spiker abim dedi ki ya ne bağırıyorsun o kadar. Sonra o spiker abiyi gördüm, böyle bir seslendirme yapmış. Çok bağırarak anlatmış. Ama ses çatallaşmış, çatlamış yani. Detone olmuş bizim tabirle. Detone olan adamların çoğu şunu söylüyor. Niye bağırıyorsunuz? Baba, sen o oktava çıkamıyorsun ya. Sen çıkamadın diye ben de mi çıkamayacağım yani?
0: Kesinlikle.
1: Yani İbrahim Tatlıses'i hani o müthiş çıkıyor yani. 3 oktava, 2,5 ya da Cem Adrian kafa sesini garip garip kullanıyor. Ve biz böyle heyecan içerisinde dinliyoruz. Ya da Hakan mesela... Acayip bir tenor, bas. Yani ya da soprano mesela sese sahip erkek çıkıyor mesela, şaşırıyorsun. Yani o zaman biz o tona çıkamıyoruz diye ya da sen o tona çıkamıyorsun diye biz böyle İstanbul'da muhteşem bir akşamda yine sizlerle. Ben böyle anlatırım zaten, sabaha kadar konuşurum. Ama sen o sese çıkamıyorsun, ondan sonra da bana çamur atıyorsun. Ben bunu kabul edemiyorum.
0: Yani değil mi? Şimdi şöyle bir şey de var. Maç anlatıyoruz. Anlattığımız maçın heyecanı bizim bir kere kalbimizde böyle bir yarım saat, bir saat önceden oluşmaya başlıyor. Hatta stada girdiğimiz andan itibaren başlıyor. Bir spiker olarak bunu söylememiz gerekiyor. Kaç yaşındasın abi?
1: 55.
0: 55 yaşındasın. Kaç maç anlatmışsındır? Binlerce maç anlatmışsındır.
1: 10 bini geçmiş hocam. Geçen hesapladık Emrecan'la.
0: O 10 bini geçen bir maçta, hadi belirli seviyelerdekini tamam artık o profesyonellik, ama bugün yeniden şöyle düşün, milli takımın Dünya Kupası maçını anlattığımızı düşün abi. Nasıl heyecan duymayacağız yani, normal mi anlatacağız bunu? Asla. Gırtlağımız yırtılsın ya yani, bu heyecanı spiker de yaşasın. Spiker orada sadece nasıl duygularını kontrol etmesini bekliyor. Çünkü takım gole gidiyor. 90+5. dakika. Maç 2-2, örnek veriyorum. Atan Dünya Kupası şampiyonu olacak. Nasıl normal anlatacaksın?
1: Hocam diye. Hırvatistan maçı var bizim. İsviçre maçı var. İşte Melih abi, Ömer Üründül nasıl çıldırmışlar. Rıdvan.
0: Yani nasıl normal anlatabilirsin? Bunu normal anlatabilir. Yani bu insanüstü bir yetenek olması gerekiyor. Duygularını duygu durum kontrolünü baskı altına alıp kendini idare edebilip müthiş bir zekaya ve azme şeye sahip olmak lazım. Çok yani şey geliyor bana, absürt geliyor. Spiker heyecanlı olacak abi. Erol Aksaray'ın dediği gibi, oturma odasından su içmeye kalktıysa adam geri kaçarak içeriye göndereceksin gol olduğunda.
1: Selim harikasın, çok teşekkür ediyoruz. Antep'e kucak dolusu sevgiler.
0: Kıymetler, sevgiler, hepinizi öpüyorum Emre abicim, kolay gelsin.
1: Reklam vakti.
2: Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam bitti.
1: Efendim, beraberliğimiz sizlerden gelen telefonlarla devam edecek. Telefonlarınızı bekliyorum ve beraber zamanı yaklaşık 20 dakika paylaşacağız. Ve ilk telefonum geldi. Sonu 82 ile bitiyor. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
10: Günaydın Emre Bey. Benim ismim Alim Çevik. Öncelikle programınızı severek dinlediğimi belirtmek isterim her zaman olduğu gibi. Bugün konuşmayı düşündüğüm şey biraz önce Bora Hoca'nın anlattıklarıyla ilgili. Başından sonuna dinledim ve yani aklıma yatmayan ya da tabii ki bu konuların uzmanı olanlar onlar. Ancak burada özellikle bahsettiği birkaç cümleyle ilgili konuşmak istiyorum. Esas faaliyet alanında zarar etmekle ilgili bir tabir kullandı. Yani gelirlerin Galatasaray kulübünün, spor kulübünün saha dışında elde ettiği tüm gelirlerin, daha doğrusu sahaya yansıyan tarafıyla konuşuyoruz, gelirlerin giderleri karşılamadığını söyledi. Tamam, buraya kadar normal. Ama şimdi sonuçta bu elimizdeki dram varlıklar, bunların kulübün şeyine, öz varlıklarına konmasının temel sebebi buralarda kullanılması amaçlı değil midir? Bir, bu kısım var. İki, buralardan elde edilen gelirlerin nasıl kullanılacağına ilişkin eleştirmek başka bir şey. Buralara yatırım yapmak ve bunların geliştirilmesi, bunların tekrar kulübün için aktarılarak futbolcu alanında kullanılması, kaynak yaratmada kullanılması doğru değil midir? Yani ben açıklamalarda açıkçası biraz ön yargı ya da hep eleştirme kültürü altında konuşulduğu için söylüyorum. Çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Evet. Alo.
1: Dinliyorum efendim.
10: Pardon. Bir an için ses gelmedi. Bu tarz açıklamaların daha yapıcı olabilmesi için evet, tabii ki finans önemli. Paranın yönetimi önemli. Ancak bütün bunları bu şekilde anlatıldığı zaman çok da inandırıcı gelmediğini düşünüyorum. Sizin bu konudaki fikrinizi de çok merak ediyorum. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim efendim. Öncelikle nezaketiniz için. Bir kere Bora Hocam'dan çok daha iyi bilmeme imkan yok. Çünkü Bora Hocam yeminli mali denetçi. Yani bütün kulüpleri evet, denetleyen kişi Bora Hocam ve Bora Yargıç Hocam bütün kulüplerle ilgili hepimizden çok daha iyi bilgiye sahip. Ben bunu yaklaşık 3 yıl önce Tuğrul Avşar'la yaptığım programlarda da söylemiştim. Türkiye'de 4 büyük olarak tabir edilen kulüpler eğer Anadolu kulüpleri olsaydı çoktan batmışlar ve Concordado ilan etmişlerdi. Hepsi iflas bayrağını çekmişti. Şimdi duran varlık konusunda sizle hemfikirim ama o duran varlıklar biterse ne olacak? Yani bugün Galatasaray Florya projesini hayata geçirdi. Tamam, süper. Evet. Florya evet, projesinden sattı, oradan diyelim elde etti. 1 milyar dolar. 1 milyar doları 5 yıl içerisinde tüketiyor zaten. Anlatabildim mi?
10: Evet.
1: Bunu daha önce Real Madrid'de yaptı ya efendim. Mesela Real Madrid bütün her şeyi sattı. Sonra yine Florentin Perez'de çok ciddi bir dar boğaza girdi. Sonra hayatta kalmak için işte farklı şeyler yaptı. Yani öz kaynaklarına dönmek zorunda kaldı. La Fabrica'yı kurdu falan.
10: Şimdi bir şey sorayım.

0: İstiyorum, izin verirseniz.
1: Tabii.
0: Sizin bu konuşmalarınıza sonuna kadar katılıyorum. Eleştiri, eğer bu yapılanların geri dönüşlerinin yönetilmesi konusuyla ilgili ise sorun yok. Ama eleştiri, ya biz bir spor kulübüyüz, bizim inşaatla ne işimiz var kısmına geldiği zaman ben bunun çok da yapıcı bir eleştiri olduğuna inanmıyorum. Aslında söylemek istediğim şey bu. Yoksa bu dediğimize katılıyorum. Ama bu paraları aldınız, bu varlıkları nakde çevirdiniz. Bunları gittiniz, çarçur ettiniz. Sonra da elimizde bir şey kalmadı. İşte biraz önce de bahsettiğiniz gibi devlet büyüklerini ziyaret edip arsa tahsil edip falan. Yine de sonra yine de aynı şekilde bu döngüyü sağlamaya çalışmak. Bu yanlış bir şey. Ama sizin söylediğiniz kısmıyla katılıyorum. Bunu eğer bu şekilde yapıp o geri dönüşlerin takip edilmesi ise eleştiri, buna ben de, yoksa Bora Yargıç Hoca'nın uzmanlık alanıyla ilgili bir şey söylemek kimsenin haddine değil, benim hiç haddine değil. Ben ortalama bir insan zekasıyla şu anda bunları biraz da finans ve muhasebe bilgimle bağdaştırarak anlatıyorum. Yoksa oralara gelmek söz konusu değil. Bunu özellikle belirtmek isterim.
1: Ya ben sizden bir noktada ayrılıyorum saygıdeğer dinleyicim. O da şudur. Ben kulüplerin hiçbir zaman gayrimenkul şirketi olmadıklarını düşünüyorum. Yani nasıl borsada işlem gören taraflarını spor aşı olarak hayata geçirdiler. Eğer gayrimenkulden de bir gelir elde etmek istiyorlarsa o zaman bir gayrimenkul şirketi kurarlar. O şirket üzerinden analiz ederler. Yoksa Galatasaray bir gayrimenkul şirketi değil. Fenerbahçe bir gayrimenkul şirketi değil.
0: Bu da doğru. Buna da katılıyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok bekleyen var müsaadenizle.
0: Tamam efendim. İyi günler.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Hattımızda sonu 47 ile biten değerli dostumuz var. Hemen onu alalım hatta. Günaydın efendim. Hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre abicim. Hayırlı sabahlar. Güzel bir İstanbul sabahından tüm radyo ailesine hayırlı sabahlar diliyorum. Herkesin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Gölgesi üzerimize düşen Kurban Bayramı'nı da şimdiden herkesin tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Emre abi, ben biliyorsunuz sizin radyonuzu sabah saat 7'de açıp akşama kadar da dinliyorum. İşim icabı. Bugün şöyle bir şey oldu abi, programa katılan tüm akademisyen abilerime saygı sevgilerimi sunuyorum. Ya o kadar ilginç açıklamalarda bulundular ki çok karamsar bir tablo çizdiler. Haklılar, gayet haklılar. Şimdi Galatasaray'ın bir başarısı var. Nedir? Forma geliri olsun, stat geliri olsun, şampiyonluk ilgili paralar olsun. Alo.
1: Dinliyorum efendim, buyurun.
2: Sesim geliyor. Şampiyonlar Ligi'nden uzun süredir takımın başında olan bir yönetim var. Uzun süredir takımın başında olan bir teknik heyet var. Bir de rakiplerimi okuyorum abi. Fenerbahçe her sene hoca değiştiren, her başka değiştiren, her sene futbolcuların gelip gittiği bir takım. Beşiktaş hakeza öyle.
1: Sesiniz gidiyor efendim. Alo.
2: Başarı.
1: Efendim sesiniz gidiyor. Sizi duymakta çok zorlanıyoruz. Kayboldu sesiniz.
2: Negatif diye geliyor abi. Negatif diyor orada bir hanımefendi.
1: Efendim negatif değil, sesiniz gidiyor. Sizin sesiniz gidiyor.
2: Öyle mi abicim? Neyse, ben toparlayayım abi. Saygılar sevgiler sunuyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum Emre abicim. Hayırlı bayramlar.
1: Sağ olun efendim, teşekkürler. Evet, attığımızda bir başka dinleyicimiz var. Sonu 73 ile biten saygıdeğer dostumuzu yayına alalım. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Emre Bey, kolay gelsin.
1: Buyurun efendim.
3: Ben Galatasaray taraftarıyım. Az önce bir konu vardı. Ben de bunun üzerine bir aramak istedim. Hani birkaç düşüncem var, söylemek istiyorum. Şimdi diyorsunuz ki, ya da hani diğer dinleyiciler olsun, spor kulüpleri neden inşaat firmalarına giriyor ya da niye bu tarz şeyler oluyor? Şöyle demek istiyorum, hani sadece bu dört büyüklerle alakası değil, Anadolu kulüpleri neden yapamıyor? Şimdi ben size şöyle bir örnek vermek istiyorum. Adana Demirspor almayacaktı Beyhanda'yı, Boletelli'ye bir dünya maaş verdi. Niye gidip bir yerden bir arazi almamış? ya da sen diyorum gene ordu spor.

0: dünyanın futbolcularını aldı. Dünyanın yani futbolcusunu aldı. Almasın, arsa alsın. Kayseri küme düşüyor. Ya vermesin bir dünya maaş. Bu atama falan vardı. Bir dünya maaş verdi. Vermesin. Niye bunu Samsun yapmıyor? Mesela kendi şey olarak söylemek istiyorum. Hani Samsun 200 senedir hep kafaya oynayan bir takım bence. Niye bu çok yüksek maaşlar vermiyor? Niye Başakşehir çok yüksek maaşlar vermiyor? Tamam, Kasımpaşa ligi zor kurtardı. Niye fazla maaş vermiyor? Ya ben diğer Anadolu kulüpleri de fazla maaş vermesinler. Kendi yanında kendi kavrulsunlar. Büyük takımlar arazi alsın. Yani bence ben buna karşı değilim. Ha, Galatasaray'ın 30 milyar borcum var. Beni hiç ilgilendirmez. Ben takıma bakarım.
1: Küçük bir düzeltme yapayım.
0: Yani benim düşüncem bu.
1: Saygılar dostum. Saygılar dostum. Ana, büyük kulüpler arazileri satın almıyor. Devlet o arazileri o kulüplere tabir yerindeyken hibe ediyor. Hediye ediyor. Yani
0: evet.
1: Anlatabildim mi? Zaten mesele evet. Burada başlıyor. Yani siz mesela bugün Galatasaray'ın işte kapısını çalmaya hazırlanıyor. 100 milyon euroya yakın stopaj, SSK ve buna bağlı borçlar var. Birçok kulübün ve bu kulüplerin kapısını Mehmet Şimşek çalacak şimdi. Bugüne kadar kimse çalmadı çünkü. Yani doğru. İstedikleri gibi kulüpler at koşturdular. Ben size soruyorum şimdi. Ben enteresan bir hikaye anlatayım size. Ben hem üniversitede hocalık yapıyorum hem de Kanal D'de çalışıyorum o süreçte. Kanal D'de üniversitede benim sigortamı yatırıyor. Ama üniversite yatırırken sigortamı asgari ücretin üstünde yatırıyor. Diğer taraf da asgari ücretin üstünde yatırıyor. Ve bu bir çakışmaya yol açıyor. Ve beni maliyeden aradılar. Ben bütün bir yıl boyunca üniversitede kazandığım paranın çok daha fazlasını maliyeye ceza olarak ödedim. Sırf üniversitenin hatası yüzünden. Benden bunu kuruşuna kadar aldı. Peki devlet Galatasaray'dan alsın zaten, helali hoş olsun. Devlet Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan, Trabzon'dan bunu alıyor mu? Almıyor. Peki ben size soruyorum şimdi. Diyorum ki ben çok beğendim abi. Beykoz'un sırtlarında bir tane arazi var. Bana versene diyorum devlet baba. Veriyor mu?
0: Vermiyor.
1: Ama Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a veriyor mesela.
0: Tamam, bu da %100 haklısınız.
1: Yani bunu Kayseri'ye de vermiyor zaten. Sorun oradan kaynaklanıyor. Bunu Göztepe'ye de vermiyor. Çünkü Göztepe'ye diyor ki kardeşim sen şahıs malısın diyor. Başakşehir'e de işte zamanında verdi, şimdi veremiyor. Şahıs malısın diyor. Dönüyor Samsun'a, diyor ki Yüksel Yıldırım bu kulüp senin diyor. Ben niye sana vereceğim diyor. Anlatabildim mi?
0: Önünden hiçbir şeyiniz yok. Ben demek istedim yani öncesinde yani bunu Anadolu kulüpleri de yapabilir. Ben gerçekten samimiyetimle konuşuyorum.
1: Efendim Anadolu kulüplerinin böyle bir tarihi yok ki. Yani siz şöyle mi zannediyorsunuz? Faruk Süren mi aldı bu arazileri? Yo, bu araziler ta 1950'lerde 60'larda kulüplere armağan edilmiş. Adam zamanında Riva'da, Ali Uras'tan da öncesinde Riva'da işte o bölümü almış. Riva o zaman daymış. Şimdi orası değerlenmiş ve sistemin içerisine dahil edilmiş. Şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Mesela bütün kulüpler için söylüyorum. Beşiktaş için de söylüyorum. Ya size devlet stat yapıyor ve armağan ediyor. Buyurun diyor, bu stadı işlet sen diyor. Ve o işletme geliri elde ediyorsun oradan. Yani böyle bir şey yapabilir mi mesela halka? Ben de çok seviyorum. Mesela Boğaz'da bana da bir tane kebapçı açsın devlet. Ben işleteyim oradan, yürüyeyim ben de. Benim karşılık noktada olduğum yer bu. Yani sevgili Bora Yargıç'ın da...
0: Bir kayırma yapıyor Emre Bey. Kesinlikle yapıyor. Bu vergi borçları belki de az gelecek ya da ama...
1: Gelmeyecek işte, getirmeyeceğim diyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Mehmet Şimşek en az 100 kere gittiler. Af istediler ama Mehmet Şimşek dedi ki yeter artık, getirmiyorum dedi. Getirmesin de zaten.
0: Getirmesin. Ben pandemi döneminde vergi borçlarından dolayı dükkanımı kapattım. Kimseye o kadar... Hani kredi dahi vermediler bana. Hani vergi borcundan dolayı ben dükkanımı kapattım. Yani alsın, her bütün takımlardan alsın. Devlete borç kimin varsa alsın, bitti yani. Emre Bey çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun efendim. Evet değerli dostlar, 1907 sonu, hemen gidelim. Ya bütün takımların statlarını devlet yapmış durumda yani. Arazileri devlet vermiş. Statları devlet yapmış. Ha tamam, belli bir nokta tartışılacak alanları var ama sonuç itibariyle işletme sistemini kuran takımlar, buradan gelir elde eden takımlar, yapan, kaynağı sağlayan, araziyi veren devlet. Hattımızda bir değerli dinleyenimiz var. 1907.
2: Emre Bey merhaba. Bugünkü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı öncelikle Atatürk'ü silah arkadaşlarını hatırlayarak, onları bir kez daha anarak tebrik ediyorum. Türk ulusuna armağan olsun dedi zamanında. Biz de şimdi tekrar tebrik edelim. Önümüzde bir Kurban Bayramımız var. Allah daha nice Kurban Bayramlarını erdirmeyi nasip etsin. Herkesin Kurban Bayramı'nı da bu vesileyle kutluyorum. İnşallah hayırlı bir şekilde memleketlerine giderler, gelirler. Güle güle giderler, güle güle gelirler diyelim. Şimdi ben bu vergi konularıyla ilgili, ben çok fanatik bir Fener, zaten numaramın sonundan da belli. Fenerbahçeliyim. Bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. Okul sırasına girerdik eskiden, bilirsiniz. İşte A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı sırayla böyle dizdirdik. Belli kontrollerin içinde de okullara, sınıflara dağılırdık. 100 tane Galatasaray fanatik taraftarını, 100 tane Fenerbahçe fanatik taraftarını, Beşiktaş ve Trabzon taraftarlarını sıraya dizin. Sorun onlara, emin olun 95'i vergi aflarını devlet takımımızdan silsin derler.
1: Kesin katılıyorum.
2: Bakın kesin böyle derler. Siz deminden beri orada bir şey anlatıyorsunuz. Ben sizi anlıyorum. Ama şimdi taraftarların gözü takımının yapacağı transferden, takımının alacağı şampiyonluklardan, kupalardan başka bir şey görmediği için, tek gerçek bu olduğu için maalesef toplumsal konulara çok da fazla duyarlı değiliz. İşin gerçeği bu. Ben bunu üzülerek yıllar önce tespit ettim. Arkadaş ortamlarına söyledim. Şimdi de baktım konuşuluyor. Ya yani bakın yıllar önce benim konuştuğum konular şu an radyoda konuşuluyor. Çıkayım iki lafta ben edeyim diye bağlandım aslında size. Yoksa ben bunları yıllar önce arkadaşlarla konuşuyorum. Ya bu yani bakın Fenerbahçe, Galatasaray, yani büyükler kısaca el cümle devletin şımartılmış çocuklarıdır. Devletin şımartılmış çocuklarıdır. Yıllardan beri her sene, iki senede bir vergi affı, vergi affı. Siz deminden bir şey söylediniz bakın. Üniversite yıllarından bir yanınızı anlattınız. E peki size neyi yapmadı Emre Bey? Yani spor kulüpleri başka bir kulvarda, ya biz de bu vatanın evlatlarıyız, böyle bir şey olmaz. Şimdi ikincisi ben bu ligin tescil edilmemesi yönünde dün akşam siyasi tartışma programlarında bir şeyler duydum. Umarım aslı yoktur. Bakın ben Fenerbahçeliyim, Galatasaray şampiyon olmuş, Kumbaya Düşenler düşmüş. Yani bu ligde şike, teşvik dönüyor. O zaman ligi tescil ettirmeyin diyen bir devlet büyüğümüz varmış Futbol Federasyonu Başkanı'na. Yani o zaman kardeşim bunun önlemini zamanında alın. Bakın Kumbaya Düşenler düştü değil mi? Şampiyon olan oldu. Ya böyle bir daha Türk futbolu böyle skandallar ulaştırmayın. Şimdi Dünya Kupası'dan sonra bazı kararlar alınacakmış. Neden Dünya Kupası'nda o zaman test ettiğiniz yerde bunu kesin oynatmayın. Ya bu ayıp, bu olmaz böyle bir şey. Ben bunun Galatasaray'a da yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Düşen takımların yerine çıkacak olan takımların da aynı şekilde. Gerçi onları çıkarıyorlar. Onları 21 takım oynatmayı planlıyorlarmış. Umarım böyle bir şey doğru değildir. Bu konuda bilgi sahibiyseniz eğer dinlemek isterim. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Efendim şöyle bir Konya milletvekilinin bu konuyla ilgili değerlendirmesi var. Bu her zaman olur biliyorsunuz. Küme düşen işte Kayseri Spor ya da farklı birileri çıkar ve der ki işte ben milletvekiliyim, milletin vekiliyim. Onlara da biraz şirin gözükmeye çalışır sayın milletvekilleri. Ve ben bak sizin haklarınızı da savundum. Küme düşmemeniz için elden geleni yaptım der. Örneğin işte Antalya Spor Başkanı dün çıktı, üç büyükleri serzenişte bulunuyor. Vay kardeşim niye oynamadınız diyor. Kardeşim ben de o zaman diyorum ki Antalya Spor'a, Alanya Spor'a yenilmeseydin, kendi göbeğini kendin kesseydin, kendi içerisinde bu kadar kavga etmeseydin. Yani ben de Antalya Spor'un ligde kalmasını çok isteyenlerdenim. Ama sen spor aşığınla daha uzlaşma sağlayamadın, konsensus sağlayamadın. Sürekli kendi içinde kavga ettin. Oraya onu getirdin, bu teknik Emre Belezoğlu'nu getirdin, onu yolladın. Ötekini getirdin, onu yolladın. O başkanı seçtin, öteki başkanı seçtin. Ya 7 lira bilet yapmışsın, tribünler dolu diyorlar. Hangi tribünler dolu Allah'ını seversen? Antalya sporlular ne kadar Antalya Spor'a ilgi göstermişler. Antalya Spor tribünlerine bakıyorum, %60'ı dolu, %40'ı yine boş. Antalya Spor kader maçına çıkmış, %40 boş tribünlerle. Bilet fiyatlarınız ne kadar diyorum, 7 Türk lirası diyorlar. ondan sonra küme düştü diye birilerine sallama, yak bu ligi tescil ettirme.

0: Ya sayın siyasetçilerin bu işlerden artık ellerini eteklerini çekmeleri gerekiyor. Özellikle sayın milletvekillerinin birçoğunun. Yani sayın milletvekilleri o camiadaki, o bölgedeki, o şehirdeki insanlara şirinlik muskası yazacağım diye çıkıyorlar. Kayseri sporumuz bizim küme düşer. Niye düşemez abi? Kötü oynadılar. Berbat bir sezon geçirdiler ve küme düştüler. Niye düşemez? Yani niye lig 21 takımla oynansın? Niye sen bir dahaki seçimde daha çok oy al? Bak kardeşim, bu takımı ligde ben tuttum. O yüzden oyunuzu bana verin demen için mi? Yok ki öyle bir dünya. Ya şu sporu bir siyasete alet etmekten bir vazgeçse şu milletvekilleri. Sonra işte kıymetli dinleyenimizin dediği gibi bu lig tescil edilmeyecekmiş. Niye edilmesin abi? Ve her şeyi de yanlış anlıyoruz ve yanlış anlatıyoruz. Diyor ki Futbol Federasyonu. Kardeşim diyor, başkanların içinde de bahis oynayanlar var diyor. Başkanların içinde bahis oynayanları da lig bitince açıklayacağız diyor. Onu da şöyle anlatıyor ki ben yanlış olduğunu düşünüyorum. Keşke onları aynen hakemlere yaptıkları gibi gözlemcilere hiçbir şey yapmadılar da futbolculara yaptıkları gibi antrenörlere yaptıkları gibi açıklarmış. Onu yapmadılar. Onu da şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki eğer biz atıyorum Kasım ayında X takımın başkanı 3 tane bahis oynamış diye açıklama yaparsak, yapsaydık, o zaman o adam da o kulübü bırakırdı, kulüp değerli eksan olurdu. Doğru. Çünkü Türkiye'de kulüplerin bir kurumsal kimliği var mı zannediyorsunuz siz? Çok şakacısınız. Kurumsal kimliği Anadolu kulüplerinin hiçbirinde yok. Zengin bir başkan geliyor, onu belli bir seviyeye taşıyor. Örnek Adana Demirspor. Murat Sancak koydu parayı, aldı Ballotelli'leri, Montella'ları, onları bunları. Adana Demirspor yürüdü, aa süper. Sonra Murat Sancak çekilmek zorunda kaldı orada. Hop, game over. Nerede Adana Demirspor? Eksi bilmem kaç puanlarla ikinci lige doğru gidiyor. Türkiye'de Anadolu kulüplerinin bir kurumsal iç yapıları var mı? Bir tanesinin belki bilemedin iki tanesinin var. İşte Göztepe'nin var, Samsunspor'un var. Üçüncü bir tane gösteremezsiniz. Bursaspor işte. Geldi Enes Bey, koydu gücünü, koydu parasını. Bursaspor bugün birinci lige yükseldi. Bugüne kadar paralı kimlikler geliyordu, belki Enes Bey kadar zeki ve akıllıca hamleler yapamıyorlardı. Önemli olan ya, Süper Lig'in 6 büyüğünden biri Bursaspor. Arkasında hiçbir kulüpte olmayan taraftar kitlesi var. Bu kulübün artık kurumsal değerlerinin işlenmesi, niteliklenmesi ve belli bir seviyeye gelmesi gerekmiyor mu? Elbette gerekiyor. Ama biz bunu sağlayamıyoruz saygıdeğer dostlar. Bir reklam arası.
1: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
8: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım.
2: Fiber hızında Supermax 5G.

0: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Reklam bitti.
5: Emre Tilev'le uyandırma
6: servisi. Emre Tilev'le uyandırma servisinde çok özel bir isim var şimdi. Antalya'ya gidiyoruz sevgili Hakan Can abimiz. Günaydın.
7: Günaydın, günaydın. Hilal uyandırma servisi nereden çıktı?
6: Antalya'ya gidiyoruz şimdi dedim.
7: Tamam, onu duyuyorum. Uyandırma servisi dedim öncesinde de.
6: Ha, uyandırma, programın adı uyandırma servisi ya.
7: Ha, tamam, günaydın o zaman. Servis için iyi yapıyor arkadaşlar. Herkesin haberi olsun.
6: Evet, bu arada bayramınız kutlu olsun abi. En güzel bayram bu bayram.
7: En güzel bayram bu bayram. Evet, hepimizin bayramı kutlu olsun.
6: Efendim.
7: Olağanüstü bir zekaya, fedakarlığa, ufka sahip Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bizim topraklarımızdan geçmesi, Türkiye aşkıyla yaşaması ne güzel bir şey, ne şanslıyız.
6: Bence Rabbim bu topraklardaki her insanı çok seviyor. Çünkü bu topraklardaki hiç kimsenin esir yaşayamayacağını ve kimsenin manda ve himayesinde olamayacağını bildiği için Atatürk ve silah arkadaşları gibi çok özel kimlikleri bizimle buluşturdu.
7: Tabii onları ve bu vatana aşık insanları tabii onlarla buluşturdu. Çünkü süngüsüz, kurşunsuz, düşmanın üstüne yürüyecek kadar şehitli, her şeyin önüne koyacak kadar vatanını, ailesini, topraklarını, dinini seven insanlar da vardı yani.
6: Kesinlikle iyi ki öyle bir ecdadın evlatlarıyız bizler diyelim. Dilerseniz sezonun genellemesine geçelim. Galatasaray şampiyon, Fenerbahçe ikinci, Trabzonspor şimdi kupa finali oynayacak. Önce onu sorayım, kupa finalinde Trabzonspor mu Konya mı, kimi şanslı görüyorsunuz?
7: Yani ben şansları eşit görüyorum. Özellikle Trabzonspor'un Galatasaray'ı yendikten sonra şampiyonluk için yarışırken 4 haftada 9 puan kaybetmesi, final maçlarını pek de iyi oynayamadıklarını bu ekibin düşündürdü. Konya Spor'da hem Galatasaray hem Fenerbahçe maçlarında ligde olsun, kupada olsun son derece dirençli bir savunma organizasyonu kurup İlhan Palut'la birlikte sezonun finalini çok iyi oynadılar. Ben yarı yarıya görüyorum. Golcü avantajıyla Trabzonspor'u önde görüyorum. Ne yarı yarıyası ya. Bu finali kazanmak zorundalar. Seyirci avantajı herhalde Konya Spor'da olacak. Bilemiyorum ama taraftar avantajı. İki takımı da başarılar diliyorum. Budur söyleyeceğim.
6: Hakan Can abimizle birlikteyiz. Dün bir televizyon kanalında bir sayın milletvekili düşmenin kalkacağını, klasik biliyorsun her sezon olduğu gibi kalkacağını ve gelecek sezon 21 takımla oynanması gerektiği gibi ifadeler kullandı. Bu konudaki görüşün nedir? Gelsin oylar görüşü mü bu?
7: Kim o?
6: Vallahi zannediyorum Konya milletvekili.
7: Olmaz öyle şey diyeyim geçelim yani. Yani sen beni yaktırmaya mı çalışıyorsun?
6: Peki ben kendi kendime yanarım. Zaten söyleyeceklerimi söyledim. Şimdi asıl soruya geleyim. Sence Galatasaray'da köklü bir değişime ihtiyaç var mı? Bu birinci sorum. İkinci sorum, buna paralel olarak Fenerbahçe başkanlık serüveni nasıl şekillenir ve orada da bir köklü değişim olur mu? Mesela teknik direktör yerli mi olur, yabancı mı olur? Senin planların nedir?
7: Benim planım, ben

0: 그러고 며칠을 사는 것 같아. 내일 장발에 까마타 사라인데 köklü bir değişime ihtiyaç var mı dersen, köklü bir değişime ihtiyaç yok. Türk futbolunda köklü bir değişime ihtiyaç var. Osimhen gibi nokta atışı yapabiliyorsan eğer, her sezon bir tane iyi ve bir sonraki, iki sonraki, üç sonraki sezon satılabilecek oyuncularla kadronun derinliğinin geliştirilmesi lazım. Galatasaray bu sezon şampiyon oldu. Bu sezon şampiyon oldu. Taraftar neticede finalde mutlu oldu. O yüzden köklü bir değişim yapmayacakları belli. Sayın Cumhurbaşkanı ile konuşurken de 10+4 olmasın, biz çok sıkıntı çekeriz demişler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın tutumu ne olacak bilmiyorum ama yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla ilişkileri askıya alan Galatasaray'ın 10+4 kuralını Cumhurbaşkanı üzerinden değiştirmeye kalkması da doğru bir davranış değil diye düşünüyorum. Bir, radikal bir değişiklik yapmayacaklarına eminim. Çünkü transferde ki tutumları en başından beri belli. O dönem 13. olan takıma öyle yapmak gerekiyordu ama şimdi ise nokta atışlarla yürümeleri gerekiyor ve hamle yapabilecek şanslarının kalmadığını görüyoruz. Icardi'den vazgeçmek durumundalar. Kiralıklarla sözleşme uzatamayacak durumdalar. Ben merakla bekliyorum. Galatasaray'ın transfer politikası ne olacak? Ama şunu söylemek istiyorum. Geçen hafta haberini yaptım mı yapmadım bilmiyorum ama çalıştım. Son 5 senede altyapısından futbolcu yetiştirip satarak deli paralar kazanan takımların listesinde ilk 3 sırada kimler var Emre Tirel? Okurlarına sor. Çok uğraşmasınlar, ben söyleyeceğim. Onların aklına Portekizliler, Brezilyalılar geliyor büyük ihtimalle. Madem Gençlik ve Spor Bayramı, gençlere yatırım yapanları da söyleyelim. Emin değilim, şu an bilgisayarımı açmıştır, lütfen değilim. Birinci sırada bu hafta FA Cup'ta final oynayan Chelsea var. Son 5 senede 33 futbolcu satmışlar. Yaklaşık 400 milyon euro falan para kazanmışlar. Altyapıdan yetiştirdikleri en az 3 sene Chelsea altyapısında oynayan futbolcuların satışından 400 milyon euroya yakın gelir elde etmişler. 433 galiba. İkinci sırada Manchester City var. Üçüncü sırada da yine bir İngiliz sanıyorum, Aston Villa. Orada mısın?
1: Buradayım, buradayım. Dinliyorum abi. Büyük bir soluksuz dinliyorum.
0: Çok enteresan gelmedi de şaşırdım. Vay falan demedin yani.
1: affına sığınarak biliyordum desem.
0: Sen biliyor olabilirsin ama dinleyenlerin çoğu...
1: Tabii dinledi, o yüzden dinledi. Suskunlukla dinliyorum abi.
0: Bizim altyapılarımızdan oyuncu yetişmiyor. Oyuncu yetiştirmeden yarışamazsın. Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyorlar. Şimdi bütün büyüklerimiz kalben bunu söyleyecekler. Bütün kulüplerimiz bu paylaşımları yapacaklar. Sen altyapının için ne yapıyorsun dediğin zaman da ya biz saha yapacaktık, daha saha yapmaya çalışıyoruz. Biz Cumhuriyet'ten bile büyüğüz diye masal anlatacaklar. Aynısı iştir, kişinin lafa bakılmaz. Bunu söyleyeyim. Galatasaray'ın işi Dursun Özbek ve Okan Buruk'un ifadesine göre zor. 10 artı 4 ile. Bakalım zorla nasıl başa çıkacaklar.
1: Çok fazla kiralıktan dönen oyuncular var. 153 milyon tutuyor. 44 tane oyuncu var Hakan abi. 4 takım için söylüyorum bunu.
0: O zaman Mehmet Şimşek ne yapsın? Vergi affı getirsin kulüplerimize. O zaman devlet bu kulüplere sahip çıksın kardeşim. Yani şu kadarcık bir hata yapıyorlar diye 153 milyon euroluk çok. Şey mi olacak yani? Önlerine engeller mi çıkacak? Daha bir de mevcutları var bunların.
1: Tabii.
0: Yani bir de yani transfer yapabilmek için de ayrıca adam göndermeleri lazım. 153 milyon euro yatırım mı yapmışlar bunlar bonservislerine bu 40 futbolcunun?
1: Evet.
0: Bir de maaşları var onların, kulüplerimiz tarafından ödenen.
1: Tabii.
0: En az yarısından çoğu. Yani insan hata yapar mı kardeşim? Yani şu kadarcık hatayı devletimizin bağışlaması lazım. Bunlar niçin yapıyorlar? Ülkeyi çok iyi tanıtmak için yapıyorlar. İlk 16'ya kalınca, ilk 8'e kalınca bütün dünya Türk takımlarını konuşuyor. Çocuklarına yatırım yapmayan, planlama yapamayan, her sene yaklaşık bir takım transfer eden yöneticilerle 3 mağlubiyet üst üste aldığı zaman içini kaybetme riski olan adamlar altyapıdan yetişmiş nitelikli ya da altyapıdan yetişmemiş, yurt dışından alınmış genç ve ucuz oyunculara fırsat verirler mi Emre? Bu kısır döngü kendini tekrar ede ede devam ediyor. Ben sıkıldım her sene aynı lafı söylemekten. Galatasaray şampiyon oldu. Onlar erdi muradına. Biz çıkalım kerevetine.
1: Milli takım aday kadrosu açıklandı. Geniş listeyi.
0: Dur. Bir soru sordun. Onu söyleyeceğim.
1: Fenerbahçe'yi sordum.
0: Fenerbahçe'yi sordum. Beşiktaş'ı sordum.
1: Beşiktaş'ı sormadım. Soracağım. Sergen Yalçın gönderildi.
0: Sergen Yalçın gönderilmedi. Sergen Yalçın gitti.
1: Ben aldığım haberlere göre zaten onun, devam etmeyecekmiş yönetim.
0: Onun gitmesine de Serdal Adalı ve yönetimi çok sevindi.
1: Aynen.
0: Fenerbahçe'de bıraksın bu işleri, yapı mapı falan artık konuşmasınlar. Çünkü şampiyonluğu Fenerbahçe yönetimi en yanlış tercihleri Galatasaray'a getirdi. Şu puan cetveline bakın. Galatasaray Kasımpaşa'yı yenmiş olsun. Fenerbahçe'de Karagümrük'ü yenmiş olsun. Son dakikada da Kasımpaşa ve Rizespor'dan ikişer puan fazla almış olsun. İkişer dakika kalesini iyi savunabilmiş olsun. Kim şampiyon oluyor tabii bakın.
1: Fenerbahçe.
0: Futbol açısından berbat tercihlerin yaptığı yani Galatasaray'ın anlatılabilecek bir şeyi var bu sezon. Seni bir maçta çileden çıkarsalar da yani şampiyonluğun ötesinde Avrupa'da işte Liverpool'u iki defa yendi, Juventus'u paramparça etti içeride, Atletico Madrid'le oynadı, Manchester City'yle oynadı, Ajax'ı yendi, neydi herkesi ezip geçen Norveç temsilcisi
1: Bodo
0: Glimt'i yendi. Bir öyküsü var, bir anı bıraktı geriye. Şampiyonluğun dışında Fenerbahçe hiçbir şey bırakmadı ve birkaç defa eline gelen şansı da elinin tersiyle itti gitti. O yüzden onlarda da hala şey var, bir transfer yapalım bak. Bu sene her şeyden çok şampiyonluk önemli. Hayır ya, hiç kimse için her şeyden çok şampiyonluk önemli değil. Sürdürülebilir başarı için böyle gencecik civa gibi birkaç ustanın bulunduğu takımlar kurmak önemli. Farkında değiller. Rakibe saygı önemli. Farkında değiller. Bütün büyük yani şampiyon olamıyorsak biz başarısız demek. Devam. Şampiyon olacak, çok başarılı olacaksınız. Beşiktaş Sergen Yalçın'la şampiyon olduktan bu yana yaklaşık

0: 17 tane hocayla çalıştı. Onlar saymıyorlar. Fenerbahçe'de Zeki Murat öyle sayılıyor ama Fenerbahçe'de Serdar Topraktepe, Önder Karaveli hocalar kabul edilmiyor ki. Yani puan ortalaması açısından tüm para vererek getirdikleri ve para vererek gönderdikleri hocalardan daha başarılılar. Şimdi gene dön baba dönelime geldiler. Sergen Yalçın çok başarısız oldu. Çok başarısız oldu. Yani televizyonda yaptığı eleştirilerin çözümü de onda diye düşünüyordu herkes. Bir kulüp efsanesi, iki şampiyonlukları var, üç. O kadar güzel eleştiriyordu ki Beşiktaş hocalarını. O geldiğinde bazı şeyler düzelecekti. Hiçbir şey düzelmedi. Okan Buruk gibi, o da oyuncu değişiklikleri ve takıntıları konusunda çok eleştiri aldı. Ama Okan Buruk öyle filmin sonunda şampiyon oldu. Sergen Yalçın puan ortalamasını 4 arttırmış bir önceki hocaya göre. 4. Yani arttıramamış çünkü çok sayıda da transfer yaptırdı. Ben Sergen Hoca için üzgünüm. Onun zekasına çok güveniyordum ama bütün bunların yanında oyuncu iletişimi konusunda çok ciddi bir mesafe alması gerekiyor ortada. Daha Rafa Silva'yla görüşemiyoruz. Adam benimle görüşmüyor dediği andan itibaren. Necil'in telefonuna çıkmadığı andan itibaren benim için ciddi bir hayal kırıklığı olmuştu. Hayırlı uğurlu olsun Beşiktaş için ama Beşiktaşlılar da artık şundan vazgeç. Ya bu hocayla olmaz. Kardeşim son 5 senede çalıştığınız hoca sayısı 20, 20. Bunun yerlisi var, yabancısı var, deneyimlisi var, deneyimsizi var. Ama bununla olmaz, bununla olmaz. Kardeşim sürekli gömlek değiştirir gibi hoca değiştirerek olmaz. Bu yönetimin görevi bir tane şahane teknik direktör bulmak, onunla 3 sene kontrat yapmak, onar milyon eurodan kimse kovamasın. Sallıyorum canım, abarttım, onar milyon euro da fazla tabii ama iyi bir teknik direktör bulup ya biz bu sene hemen şampiyonluğu hedefliyoruz dememek. Biz en son şampiyon olduğumuzdaki puan ortalamasını yakalamak ilk hedefimiz olacak demek. Biz iyi futbol vaat ediyoruz, doğru futbol vaat ediyoruz demek olur. Böyle olmaz yani. Homur, homur, homur. Hocaları yiye yiye işte bir sonuç elde edilemediği ortada. Sor bakalım.
1: Bir şey sormaya vaktim kalmadı abi. Süren bitti.
0: Ya beni ne kadar kolay kapatıyorsun yayınlardan. 25 dakika diye alıyorsun, 4 dakika konuşturuyorsun.
1: Abi tam 20 dakikadır seninle yayındayız.
0: Demek ki bana az süre veriyorsun arkadaşlarına göre.
1: Abi normalde herkese 15 dakika veriyorum, sana 20 dakika veriyorum.
0: Ben 23 dakika diye biliyordum şimdi. Anlaşmamız öyleydi.
1: Abi dükkan senin ya. Dükkan senin.
0: Parayı geri istersin diye korkuyorum şimdi.
1: Ya ne parası abi? Dostluğa binaen bütün bağlantılar, çok teşekkür ediyorum. Bak para mara diyorsun, sonra vay Hakancan buradan para mı alıyorsun sen deyip maliye peşinden koşabilir. Sakın para mara vermiyoruz.
0: Maliye benimle arkamdan koşarsa vardır bir bildiğiniz. Onlar fazla meyveyi harcamasınlar. Günah. Başarılar diliyorum. Bayramımız kutlu olsun. Öpüyorum yanaklarını. O kadar konuşacak çok şeyim vardı ki seni de kınıyorum işte.
1: Abi şöyle yapalım. Bir bayram özel programı yapacağım. Seni bugün gün içinde ararım. Bayram özel programı için uzun uzun konuşuruz.
0: Yok yok, bugün beni elleme. Ben bugün çıkacağım dışarı. Havada o kadar güzel ki.
1: Vay, peki yarın ararım o zaman.
0: Bakarız baba. Yarın ay gün güne.
1: Vay, ya aldatıldık. Peki, öpüyorum sizi.
0: Kendine iyi bak. İyi yayınlar dilerim.
1: Reklam vakti efendim.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
0: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
5: Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Zulmü düşmanlarla kanlı buluşmalar. Yıllarca süren savaş.

0: Samsun'a hareket günü 16 Mayıs Cuma'ya denk gelmişti. Mustafa Kemal Paşa bir gün önce padişahla görüşmüş, ardından arkadaşlarına millet, memleket mahvoluyor demişti. Sonra Şişli'deki evine gitti. Annesi Zübeyde Hanım, kardeşi Makbule Hanım'la vedalaştı. Arkadaşı Rauf Bey'e, Karadeniz'de müttefiklerce ya tutuklanacağız ya da batırılacağız dedi. Sonra Galata rıhtımından istimbotla açıktaki vapura bindi.
1: Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük medeni vasfı.
0: Kız Kulesi açıklarında işgal güçleri tarafından arama yapılan vapur akşam saatlerine doğru Samsun'a yola çıktı. Yabancı subayların ayrılmasından sonra Mustafa Kemal yanındakilere "Bunlar işte böyle. Yalnız demire, çeliğe, silahlı kuvvetlerine dayanırlar. Bildikleri şey yalnız madde. Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetlerini asla anlayamazlar. Biz Anadolu'ya ne silah ne cephane götürüyoruz. Biz ideali ve imanı götürüyoruz." diyecekti. Cevat Abbas anılarında şöyle anlatır. "Büyükdere'den ayrılmış, Kavaklar arasına gelmiştik. Güneş batmış, karanlıklar her dakika yoğunlaşıyor, koyulaşıyordu. Boğazdan çıkmış, kabına sığmayan Karadeniz'in köpürmüş, kükremiş dalgaları arasında vapurumuz adeta ileri atılmış bir nefer gibi yol alıyordu. Beni kaptana çağırttı. Düşman devletlerinin herhangi bir vasıtasının kadrine uğramamak için sahile yakın rota tutunuz. Şayet mutlak tehlike görürseniz gemiyi karaya en yakın sahile oturtunuz," emrini verdi ve istirahate çekildi. ...19 Mayıs'ta pırıl pırıl güneşli bir günün sabahında saat 6 sıralarında Samsun'a vardık. 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'ya Kurmay Başkanı Albay Kazım, Sağlık Müfettişi İbrahim Tali, Kurmay Binbaşı Arif Bey, Kurmay Binbaşı Hüsre Bey dahil olmak üzere 23 özel isim destek oluyordu. Ve hepsinin zihninde, hepsinin aklında, hepsinin yüreğinde "Ya ölürüz ya vatan kurtulur" şiarı vardı. Ahmet Remzi Coşkuner o dönemde Samsun Telgrafhanesi'nde memur yardımcısı bir gençti. Gökyüzünü sarsarcasına şimşekler çakıyordu. Samsun Telgrafhanesi'nde o gece nöbetçiydi ve paratoner olmadığı için telgrafın tellerini toprağa vermişti. Kapı nöbetçisi "Paşa geliyor!" diye telaşla seslendi. Mustafa Kemal telgrafhaneden içeri girdi. "Derhal Havza ve Amasya ile görüşmem gerekiyor." "Hava elektrikli paşam. Telleri toprağa verdik. Sizi görüştüremem." "Bu konu vatanın kurtuluşuyla ilgilidir çocuk. Muhakkak görüşeceğim. Bir elini makineye koy, diğerini ben tutacağım. Yıldırım çarparsa seni de çarpar, beni de." Ama paşam." "Çocuk, ya ölürüz ya vatan kurtulur." ...19 Mayıs işte bu inançtır. Gücümüz, cesaretimiz, azmimiz, tutkumuz, dayanıklılığımız, zekamız, bilgimiz, ilhamımız, ülke sevgimiz, birlik ve beraberliğimiz, bilime, ilime inancımız, değişime, geleceğe, yaratıcılığa, geleceğe, hedeflere, kendine olan inancımızdır, gençliğimizdir. Sarbaşa dediğimiz anda...

0: geleceği her gün yeniden yazan bu hikayenin, kendini genç ve Atatürk sevgisiyle besleyenlerin en önemli durağıdır 19 Mayıs. Kutlu olsun. Karsu'nun dediği gibi, bu 19 Mayıs Atatürk şarkılarıyla daha güzel olur.
1: Bu 19 Mayıs atamızın sevdiği şarkıları Antakya Medeniyetler Korosu'yla söyleyeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.

Evet, bugün bayram. Bugün bizler için çok özel bir gün. Bugün gençliğe armağan edilmiş harikulade bir gün. Ve gençlik belki de hayatında bu kadar coşkulu, bu kadar heyecanlı, bu kadar böylesine güzel bir bayramın kendilerine armağan edilmiş olmanın tadında ve coşkusundaysa eğer, ecdadına, geçmişine çok şeyler borçlu olduğunun bilincini asla yitirmeden hareket etmeli diye düşünüyorum saygıdeğer dostlar. Bizler için çok özel bir gün, bizler için çok kıymetli bir gün. Ben bir kez daha Atatürk'ü anma 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı bütün ülkemin, Türkiye'ye gönül veren tüm dostların ve kendini ne mutlu Türk'üm şiarına adamış olan tüm akılların, kalplerin, yüreklerin kutluyor ve sizleri reklama götürürken şu coşkuyla gidelim diyorum.

0: uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
7: Reklam bitti, beraberliğimiz bitmedi. Son bölüme, son viraja geldik ve Özlem Koza'yla bizlerle birlikte hem astrolog hem bir ekonomist hem yönetmen hem senarist. Özlem, günaydın, hoş geldin.
8: Günaydın Emre, hoş bulduk. Herkesin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Güzeldi bir gün, iyi yayınlar diliyorum.
7: Çok teşekkür ediyorum. Bugün 19 Mayıs. Neden evet. Gençlik ve Spor Bayramı sence, biliyor musun?
8: Evet, ben birazcık tarihçesine baktım. Radyo Gol'e çok uygun da bir tarihçesi var. Emre, bayıldım. Hemen burada edindiğim bilgileri aktarmak istiyorum. Aslında ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı. Ama o zaman Gazi Günü'ymüş. Sonra 24 Mayıs'ta 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmış. Ancak Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün girişimiyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk gün 19 Mayıs'ta Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun katılımıyla bir spor gününe dönüşmüş. Yani aslında bu bildiğimiz hani milletvekillerinin ya da devlet girişimiyle olmamış, tamamen Beşiktaş'ın öncülüğüyle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın desteğiyle birlikte bu bir spor gününe dönmüş, büyük bir şenliğe dönmüş. Daha sonrasında bu organizasyondan sonra Beşiktaş'ın kurucu üyesi Ahmet Fetkari Aşeni kutlanan günü Atatürk gününün tüm gençliğe mal olması gerektiğine karar vermiş Emre. Ve demiş ki bir kongrede biz bunu oylayalım. Oy birliğiyle sonuç çıkmış, demişler ki evet böyle olmalı, bu bütün Türkiye'de kutlanmalı. Ve Atatürk'e gitmişler, Atatürk de bunu onaylamış. Daha sonra 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 20 Haziran 1938 tarihinde kanunla gerçekleşmiş. Yıllar sonra da Atatürk ismi de eklenmiş. Yani demem o ki aslında

0: büyük spor kulüplerinin, sporla ilgili olan insanların ülke kurulurken bütün Türkiye'ye bunu bütün gençlerle birlikte yapmamız gerektiği fikri beni çok etkiledi. Bunu söylemek istiyordum. Yani bu aslında sadece ülkeyi kuranlarla değil, bir bütün olarak sanatçısıyla, sporcusuyla hep birlikte bütüne, hep birlikte hareket etmeye ve gençliğe armağan etmek beni çok duygulandırdı Emre. Bunu araştırdım. Buradan da bunu söylemek de bana nasip oldu. Çok mutluyum o anlamda.
1: Evet, Ahmet Fetkeri'yi de bir kez daha rahmetle analım. Beşiktaş'ın önemli kurucularından. Özlem, evet. Burçlar değişiyor mu yine? Yine 20'sine geldik. Yeni bir burca mı geçiyoruz?
0: Evet, İkizler Burcu'na gireceğiz. Emre, çok önemli bir haftaya da giriyoruz. İkizler Burcu'na girecek Güneş. Aynı zamanda bugün Mars Boğa Burcu'na geçti. Venüs Yengeç Burcu'nda, Merkür zaten İkizler'de. Bu ne demek? Yani bu şunu anlatıyor bir kere. Öncelikle o Koç'un, hani o Mars'ın, Mars'tan geleceğim. Hemen Güneş'e de geçeceğim. Bugün çünkü Mars Boğa'ya geçti. Mars Koç'tayken çok daha agresif, kendi yönettiği yerde hırçın, gergin, girişken, hemen hızlı hareket etmek isteyen, efor harcamak isteyen ama düşünmeden de hareket etmeye yatkın bir tabiattaydı. Şimdi Boğa'da olduğu için biraz daha sakiniz artık. Yani iki kere düşüneceğiz, bir kere hareket edeceğiz. Bir dönem bu, hareket anlamında söylüyorum. Ama tabii böyle her şeyin, tüm burçların olumlu ve olumsuz tarafları var. Mars ve Boğa bir araya geldiği zaman tabii sabrı çok veriyor hareket ederken, efor sarf ederken. Ama hani şey vardır ya, tersi pis olan, böyle birden volkan gibi patlayan, hiç beklemediğimiz insanlardan büyük patlamalar görürüz. Deriz, çok sakin, sessiz insandı, buna ne oldu da böyle patladı? Öyle bir tehlikeli durumu var, buna dikkat etmek lazım. Yani sabrettim sabrettim, artık sabır taşı çatladı noktasına gelmemek gerekiyor. Ama bugünün şöyle bir özelliği de var, 19 Mayıs. Mars'la Venüs arasında çok güzel bir açı var. Bu ilişkiler açısından çok güzel. Özellikle gönül ilişkileri, kadın ve erkek ilişkileri açısından güzel bir hafta. Bu açı bugün şu anda kesinleşmiş durumda. Yani spor bayramı kutlamaları sırasında işte Mart Nisan ayları, gevşer gönül ayları hikayesinde duyabiliriz. Gerçi biz Mayıs'tayız ama bahar aylarındayız. O yüzden çok güzel ve bu bütün bir hafta boyunca da etkili olacak Emre, onu söyleyebilirim. Güneş'in İkizler Burcu'na geçmesi ve Merkür'ün de İkizler'de olması, zaten Uranüs de şu anda İkizler, zihnimizin deli gibi çalışmasını aslında anlatıyor olacak. Biraz daha artık esnek olmayı anlatır. İkizler Burcu değişken bir burçtur. Bu ne demek esnek olmak? Düşüncelerle, fikirlerle ilgili de olduğu için Merkür de orada şu anda. Yani bu bir şey, bir düşüncemiz konusunda, bir fikir konusunda dayatma yerine açık fikirli olmak, bir projeyi geliştiriyorsak yaptığımız şeylerde değişikliklere açık olmak, yeniden revize etmeye açık olmak, farklı fikirleri alıp yeniden geliştirmek bize ciddi anlamda önümüzü açacaktır. O anlamda bunun altını çizmek istiyorum. Biraz daha esnek olmakta fayda olan bir aya giriş yapmış oluyoruz. Sadece Cuma günü Emre, para piyasalarıyla ilgili bunu da söyleyeceğim. Venüs Neptün karesi var Cuma günü. Venüs zaten parayla ilişkilidir astrolojide. Neptün hayal kırıklıklarını da anlatabilir. Kare açısı bu anlamda hem ilişkilerde Cuma gününe dikkat etmek gerekiyor, hem de para piyasalarına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü o gün Güneş ve Uranüs'ün kavuşumu da var İkizler Burcu'nda. Bu kavuşum, Uranüs zaten ani, beklenmedik, şok edici şeyleri anlatır. Olumlu ve olumsuz da olabilir. Güneş'in de burada olması ve diğer kare açıda yine bir cumaya denk gelmesi açısından, piyasaların son günü olması sebebiyle yatırımlarımıza dikkat etmekte fayda görüyorum. Yani aceleyle karar vermemek gereken bir gün olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen Cuma gününe de dikkat edelim diyorum bu anlamda. Teknolojiyle ilgili bir alışveriş yapmak istiyorsak da eğer, bu hafta bunun için çok uygun Emre. Özellikle ayın 24'üne kadar olan kısım, pazara kadar olan kısımdan bahsediyorum. Bu aslında 2 gün önce başladı bu güzel etkileşim. Dediğim gibi her şey İkizler Burcu'nda, Venüs ile Mars arasında uyumlu güzel açı var. Eğer böyle bir şey almak gerekiyorsa, böyle bir zorunluluğumuz varsa bunu değerlendirebiliriz. Ama eğer herhangi bir şeyde alma zorunluluğumuz yoksa, sadece canımız istiyor diye alacaksak da lütfen böyle alışverişlere girişmeyelim mümkün olduğunca. Çünkü Bu Venüs-Neptün karesi piyasalarda da bir enflasyonist durumu da tetikleyecek gibi duruyor Emre. O anlamda paramıza da sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Varsa soruların onları cevaplayayım.
1: Özellikle altını sormak istiyorum. Dün altın tarihin en düşük, son 2,5 ayın en düşük seviyesine indi. Ama
0: Evet.
1: yapılan araştırmalarda da işte 6.300 lira, 6.050'leri gördü. 6.300 liraya çıktı. Özellikle Temmuz, Ağustos gibi 8.000'lere, yani bu sezon çıktığı rakamlara yeniden çıkacak deniliyor. Sen bu
0: Evet.
1: konuda ne söylersin? Çünkü Trump da ben vuracaktım İran'ı ama Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri aman yapma dedi diyor.
0: Evet Emre, şimdi astrolojik olarak önce söyleyeyim. Şeyi konuştuk. Ben bu hafta biraz daha gerginleşeceğini, açıkçası özellikle hafta sonu Cuma günü İsrail'in haritası çok tetik alıyor. İsrail üzerinden, hani Amerika, evet biz hep Amerika İsrail birlikteler, İran'a karşı hani bir durum var. Ama hep Amerika Trump diyorduk. Şu anda hani Amerika değil, İsrail ismi alınıp biraz daha İsrail'in bunu kızıştıracağını düşünüyorum. Bu hafta böyle bir durum var. Tabii ki böyle olunca da biliyorsun petrol fırlıyor. Dolayısıyla da sıcak paraya ihtiyaç oluyor. Genel itibariyle de altın bu anlamda bir baskı görüyor. Bu astrolojik açıdan böyle söyleyebilirim. Ben şimdi bununla ilgili başka bir yorum yapmak istiyorum. Emre müsaaden varsa, ama astrolojik açıdan değil. Bu sadece siyasi okuma açısından altınla ilgili kendi görüşümü söyleyeceğim. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bizim ülkemizde de aynı şey geçerli. Bütün dünya ülkelerinde de aynı şey geçerli. Amerika Kasım ayında bir seçime gidecek biliyorsunuz. Ve seçim ekonomisi fiyatlanacak. Dolayısıyla bu seçimi kaybetmemesi gerekiyor. Ara seçimler yapılıyor Amerika'da. Seçim öncesi ciddi anlamda, özellikle Cuma günü, astrolojik bir şey söylemeyi atlamıştım, onu da söyleyeyim. Cuma günü kripto ile ilgili de bir hareketlilik görebiliriz. Şimdi ben tekrar konuyu seçimlere bağlayacağım, Amerika'daki seçimlere. Kasım'da bir seçim olacak. Dolayısıyla Trump bir önceki seçimleri lütfen hatırlayalım, geldiğinde ne demişti? Bu ara seçim o genel seçimdi. Ben demişti özellikle kriptoya yasa getireceğim, kendine ait coinler çıkardı, borsaya şunu yapacağım, bunu yapacağım, çok ciddi vaatlerde bulundu ve bunların hiçbirini yapmadı. Şimdi bir ara seçim var. Dünyanın her yerinde Emre, seçim öncesinde, yaklaşık 6 ay 1 yıl öncesinde borsalar seçimi fiyatlamaya başlar. Seçim günü geldiğinde lütfen dikkat edin, bu bizim ülkemiz için de geçerli. Fiyatlama yapılır. Seçim günü geldiğinde fiyatlar zirveye çıkmıştır ve halk çok memnundur. Çünkü artık parasını kazanmıştır. Gider oyunu verir. Bu bir seçim taktiğidir. Ondan sonra da hemen borsa tekrar çakılmaya başlar. Dolayısıyla şimdi demek ki Amerika'da böyle bir seçim atmosferine giriliyorsa paranın borsaya girmesi gerekir bir süre. Para akışkan bir şeydir. Lütfen bunu unutmayalım. Paranın kendisi değiş tokuş aracı olduğu için aslında akmak ister. Oradan oraya da gitmek ister. Para da şu anda önce altındaydı, altından çıktı petrole girdi, petrolden çıkıp ben borsaya girmesini, sonra tekrardan altına dönmesini bekliyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi 2028 yılında bizim ülkemizde de bir seçim olacak Emre, biliyorsun. Ama astrolojik olarak benim bir öngörüm var. Ben erken seçim bekliyorum. Şu anda bizim borsamızda da çok güzel fırsatlar var. Doğru şeylerden alım yapabilirsek eğer, hisselerden çok ciddi güzel fırsatlar var. Normalde biz 2028 yılında seçime gidecektik. Benim astrolojik öngörüm 2028'i bulmayacağımız 2027. Demek ki bir yıl önceden fiyatlayacaksak biz de şu anda, eğer düzgün bir analizle, bir yatırım uzmanıyla çalışabilirsek güzel paralar kazanabiliriz. Bunu da böylece bir okuma olarak da iletmiş olayım.
1: Peki, tabii bir başka önemli hadise de hiç kuşku yok ki sen şampiyonluğu bildin. Yani herkes
0: Evet.
1: Fenerbahçe şampiyon olacak derken sen sezon başından beri Galatasaray şampiyon olacak diyorsun. Onu da
0: Evet.
1: bilmiş oldun. Gelecek yıllarla ilgili bir, ya da Dünya Kupası milli takımla ilgili bir öngörün var mı?
0: Henüz çalışmadım Emre ama ona ciddi çalışacağım. Çünkü Dünya Kupası zamanları çok güzel oluyor. Seyretmesi de güzel oluyor ama henüz öyle bir çalışma yapmadım. O çalışma da güzel olur. Burada da birlikte hele de şeylere de denk gelirsek şu maç mı bu maç mı hani ne diyorsun kısmını o zaman konuşabiliriz. Ama şu anda bir çalışma yapmam ama şunu söyleyebilirim. Ben ülkemizin haritasını biliyorum. Geçen sefer de bunu söylemiştim Emre. Özellikle spor ve sanatta ciddi anlamda bir başarı bekliyorum ki

0: Sanatta biz bunu görmeye başladık. Oyuncularımız özellikle Hollywood yapımı ya da Avrupa yapımı filmlerde, dizilerde ciddi ses getirmeye başladılar. Dünyaya açıldılar. Ki zaten biliyorsun dizilerimiz bizim özellikle dünyanın işte Güney Amerika ülkeleri olsun, Asya ülkeleri olsun çok seyrediliyor. Daha da ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla tabii sporda da büyük başarı bekliyorum. Ama çalışmadım. Sadece ülke haritamızdan söylüyorum bunları.
1: Sen bir senaristsin, aynı zamanda yönetmensin. Türkiye'ye mal olmuş pek çok dizinin de hem senaristliğini hem yönetmenliğini yaptın. Şunu merak ediyorum. Bu süreçte dizileri nasıl buluyorsun? Çok eleştiriliyor diziler. Çok sert eleştirilere de maruz kalıyor. Mesela işte Eşref Rüya gibi, mesela Kızılcık Şerbeti gibi. Türk örf, anane, gelenek ve göreneklerinin çok dışına çıkıldığı değerlendirmeleri var ki %100 katıldıklarım var. Bu konuda senin fikrin nedir?
0: Benim de katıldığım durumlar var. %100 katılamıyorum çünkü seçenek yok Emre. Ben bunu geçen gün düşündüm. Kesinlikle şu anda bir kültür yozlaşması olarak gördüğüm dizi silsilesi var açıkçası. Ancak şey değil, hepsi aynı tema üzerinden gidiyor gibi. Bunu çeşitlendirebilsek o zaman şey diye, sen bu kötü, bu iyi, ha bunu mu, şunu mu, kendi şey kafamızda bir süzgecimizden geçirme ihtimali olurdu. Ama şimdi dediğin gibi her dizide bir iyi adamın elinde de silah var, kötünün elinde de silah var. Şimdi anti kahramanlar güzeldir ama biz anti kahramanı o kadar güzelliyoruz ki gerçekten şey gibi, hani elinde silah, belinde silah olmayan adam değilmiş izlenimi yaratılıyor. Ama onun yerine karşısına başka bir dizide koyarsak o zaman daha çatışmasını seyirci kendi kafasında, ha bu iyi bu kötü diyebilecek herhalde. Çünkü artık diyecek bir şey bulamıyorum Emre. Yani gerçek anlamda en böyle aile dizisinin içinde bile tuhaf tuhaf şiddet eğilimi gösteren, yok silah, yok bıçak, yok bir kesici delici alet oluyor. Biraz daha böyle aile işlerine dönsek, biraz daha hani birbirimizi
1: Ya
0: anlama
1: mesela neden
0: üzerine.
1: Süper Baba gibi, Perihan Abla gibi,
0: Ya
1: ne bileyim
0: evet.
1: bizimkiler gibi diziler yapılmıyor artık. Yani şey mi değişti mesela, kuşak mı değişti, onu sevmiyor muyuz? Ya bu ne ya
0: Ben
1: falan deyip mesela Eşref Rüya'ya gömülüp işte siz hepiniz Eşref Tek modundan mı hoşlanmaya başladık biz? Bizi mi değiştirdi her şey?
0: Onu bilmiyorum. Bu arada Eşref Rüya dizisini de seyretmeyi de sevdiğimi de söylemek de isterim. Şeyini çok beğeniyorum. Yönetmenini tebrik ederim. Dünyayı güzel kurmuş, atmosferi falan, çekimleri çok güzel. O ayrı. Ama ben bunu şöyle okuyorum Emre. Sonuçta televizyon bütün dünya için geçerli bir şey bu. Biliyorsun ben gazetecilik bölümü mezunuyum. Orada biz ilk şunu öğrenmiştik. Medya ninniler söyler size. Geri planda bir şeyi değiştirmek istiyorsak dünyada televizyonla, filmlerle, dizilerle, artık neyleyse biz bu dünyayı size pompalarız, bilinçaltınıza yerleştiririz. Bütün dünyada geçerli bir şey bu. O yüzden de bu böyle geçiş döneminde biraz daha herhalde bir şeylere mi uydurmak istiyorlar diye düşünüyorum. Çünkü bizim ülkemizde de RTÜK var. RTÜK bunları gayet hani müdahale edebilecek durumda. Çünkü biraz da RTÜK'ün, bu benim yorumum, öyledir değildir bilemem, araştırılması gerekir. Rütün o kadar fazla şeye yasak getirmesi sebebiyle biz bu taraflara mı geldik diye de düşünüyorum. Çünkü bunlara bir yasak yok. Ama ilk başta düşün, işte kadeh blurlanırdı, sigara blurlanırdı, işte öpüşmek yasaktı. Öyle şeyler vardı dizi sektöründe, ben bilirim. 3 saniyeden fazlası olamaz diye. Ama gerçeklik dışında oluyorduk. Öyleymiş gibi gösteriyorduk. Şimdi açtığımızda başka başka şeyler görüyoruz. Rütün takıldığı yerlerin biraz daha incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim fikrim bu yönde. Yani bu ikimizin telefonda konuşup, böyle radyoda konuşup ya da kendi aramızda konuşup yapabileceğimiz bir şey değil. Bu olanları görüp bütün müdahale etmesi gerektiğine de inanıyorum.
1: Teşekkür ediyorum Özlemciğim.
0: Ben teşekkür ediyorum Emre, iyi yayınlar diliyorum.
1: Seninle birlikte olamamıştık ama bir kez daha başın sağ olsun diyorum.
0: Çok teşekkür ederim Emre. Çok sağ ol.
1: Kolay gelsin, hoşça kal.
0: Hoşça kal.
1: Evet, beraberliğimizde artık yavaş yavaş sona geldik. Özlem'in minik köpeği Naz vardı, biliyorsunuz. Zaman zaman bahsediyorduk. Maalesef Naz'ı kaybettik. Naz'a da bir kez daha sevgilerimizi gönderiyoruz. İnşallah yattığı yerde incinmez.
2: Evet.

0: Sevgili dostlar, kıymetli misafirler, bugün bayram. Bayramın coşkusunu, bayramın heyecanını yaşadık. Benden sonra Doğan olacak. Gelen birkaç mesaj var, hemen onları okuyalım. Ülkeye bu kadar zarar vermeleri anlamına gelmez. Sanırım ekonomi ve başarı açısından bunun kriter konmalı derim demiş. Kulüplerle ilgili, kulüpler neden satılmıyor sorusuna yanıt aramış. Emre abicim, iyi yayınlar diliyorum. Mesela bak, şu yorumlar, yani neden mesela daha usturuplu yorum yapamıyoruz? Sonra bazen bana kızıyorsunuz ya, diyorsunuz ki ya kardeşim, sen bunları niye okuyorsun? Okuma o zaman diyoruz mesela. Anlatabildim mi? Yani mesela astroloji saçmalıklarını, abuk subuk, kim inanıyor bunlara falan. Ya kardeş, bugün yani neyse, bu konuyu açıklama getirmeyeceğim artık. Siz nasıl istiyorsanız öyle düşünebilirsiniz. Benim çizgimde bunlar olacak ve ben bu değerlendirmeleri, bu yorumları beraber kıymetli dostlarla paylaşmaktan keyif alıyorum. Efendim, bugün 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Ben bir kez daha bayramınızı kutluyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kıymetli silah arkadaşlarını saygıyla, sevgiyle, rahmetle ve duayla anıyorum ve İyi ki bize böylesine güzel bir vatanı emanet ettiler diyorum. Ve 19 Mayıs'ın hikayesini hazırlamıştım ben sizlere. Bu hikayelerle veda edeceğim. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Yine görüşmek üzere. Yarın Allah nasip ederse. Hoşçakalın.
1: Emre Tilev'le uyandırma servisi sona erdi.
2: Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Kendi düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş.

0: Samsun'a hareket günü 16 Mayıs Cuma'ya denk gelmişti. Mustafa Kemal Paşa bir gün önce padişahla görüşmüş, ardından arkadaşlarına millet, memleket mahvoluyor demişti. Sonra Şişli'deki evine gitti. Annesi Zübeyde Hanım, kardeşi Makbule Hanım'la vedalaştı. Arkadaşı Rauf Bey'e, Karadeniz'de müttefiklerce ya tutuklanacağız ya da batırılacağız dedi. Sonra Galata rıhtımından istimbotla açıktaki vapura bindi.
1: Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük bedeni bastı.
0: Kız Kulesi açıklarında işgal güçleri tarafından arama yapılan vapur akşam saatlerine doğru Samsun'a yola çıktı. Yabancı subayların ayrılmasından sonra Mustafa Kemal yanındakilere "Bunlar işte böyle. Yalnız demire, çeliğe, silahlı kuvvetlerine dayanırlar. Bildikleri şey yalnız madde. Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetlerini asla anlayamazlar. Biz Anadolu'ya ne silah ne cephane götürüyoruz. Biz ideali ve imanı götürüyoruz." diyecekti. Cevat Abbas anılarında şöyle anlatır. "Büyükdere'den ayrılmış, Kavaklar arasına gelmiştik. Güneş batmış, karanlıklar her dakika yoğunlaşıyor, koyulaşıyordu. Boğazdan çıkmış, kabına sığmayan Karadeniz'in köpürmüş, kükremiş dalgaları arasında vapurumuz adeta ileri atılmış bir nefer gibi yol alıyordu. Beni kaptana çağırttı. Düşman devletlerinin herhangi bir vasıtasının kadrine uğramamak için sahile yakın rota tutunuz. Şayet mutlak tehlike görürseniz gemiyi karaya en yakın sahile oturtunuz." emrini verdi ve istirahate çekildi. ...19 Mayıs'ta pırıl pırıl güneşli bir günün sabahında saat 6 sıralarında Samsun'a vardık. 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'ya, Kurmay Başkanı Albay Kazım, Sağlık Müfettişi İbrahim Tali, Kurmay Binbaşı Arif Bey, Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey dahil olmak üzere 23 özel isim destek oluyordu. Ve hepsinin zihninde, hepsinin aklında, hepsinin yüreğinde "Ya ölürüz ya vatan kurtulur" şiarı vardı. Ahmet Remzi Coşkuner o dönemde Samsun Telgrafhanesi'nde memur yardımcısı bir gençti. Gökyüzünü sarsarcasına şimşekler çakıyordu. Samsun Telgrafhanesi'nde o gece nöbetçiydi ve paratoner olmadığı için telgrafın tellerini toprağa vermişti. Kapı nöbetçisi "Paşa geliyor" diye telaşla seslendi. Mustafa Kemal telgrafhaneden içeri girdi. "Derhal Havza ve Amasya ile görüşmem gerekiyor." "Hava elektrikli paşam. Telleri toprağa verdik. Sizi görüştüremem." "Bu konu vatanın kurtuluşuyla ilgilidir çocuk. Muhakkak görüşeceğim. Bir elini makineye koy, diğerini ben tutacağım. Yıldırım çarparsa seni de çarpar, beni de." Ama paşam." "Çocuk, ya ölürüz ya vatan kurtulur." "19 Mayıs işte bu inançtır. Gücümüz, cesaretimiz, azmimiz, tutkumuz, dayanıklılığımız, zekamız, bilgimiz, ilhamımız, ülke sevgimiz, birlik ve beraberliğimiz, bilime, ilime inancımız, değişime, geleceğe, yaratıcılığa, geleceğe, hedeflere, kendine olan inancımızdır, gençliğimizdir. Sarbaşa dediğimiz anda..."

0: geleceği her gün yeniden yazan bu hikayenin, kendini genç ve Atatürk sevgisiyle besleyenlerin en önemli durağıdır 19 Mayıs. Kutlu olsun. Karsu'nun dediği gibi, bu 19 Mayıs Atatürk şarkılarıyla daha güzel olur.
1: Bu 19 Mayıs atamızın sevdiği şarkıları Antakya Medeniyetler Korosu'yla söyleyeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam bitti.

0: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. 19 Mayıs gününün sabahındayız. Günlerden Salı ve Oğuz Altay ile birlikteyiz. Oğuz abi hoş geldin, günaydın.
1: Hoş bulduk Doğan.
0: Keyifli, güzel bir...

0: Yakaladım seni kapıda.
1: Güzeldi, iyiydi. Arkadan ıslıklarla falan geldin. Bir anda dedim ki ya melodi tanıdık. Onun sonrasında oradan bir şeyler olacak galiba.
0: Aa, Oğuz abi de tanıdık.
1: Bir döndüm arkada diye. Güzel oldu. Herkese iyi bayramlar. Arada tabii tatil yapanlar da var. Bugün iş yerlerine gidemeyenler. Ama diğer taraftan bugün bizimle beraber mesaiye gelen arkadaşlarımız da var. Tabii gazetelerin, sosyal medyada paylaşımların çoğu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü.
0: Çok doğru.
1: Hatırlatıyor. Asla unutmamamız gerektiğini, ne kadar özlemle andığımızı her defasında hatırlıyoruz. 23 Nisanlarda, 30 Ağustoslarda, 19 Mayıslarda. O umudunu hiçbir zaman gençlerden dolayı yitirmedi. Biz de zaten umudumuzu onunla beraber yeşertmiştik.
0: Ya aslında uzaktan böyle hani okullarda okuduğumuzun da dışında şöyle bir baktığımız zaman bir ulusun hiç kimsenin boyunduruğu altında kalmayacağını, Samsun'a 19 Mayıs 1919'da çıkarak bir hareketi başlattığını, bu hareketin liderliğini yaptığını, aslına baktığın zaman ne kadar önemli bir mesaj verdiğini ve bir ulusu, şimdilik de Türkiye Cumhuriyeti'ni bu kadar artık mesajların verildiği, nasıl mesajlar? Türkiye Cumhuriyeti de hiç kimse başka bir ülkenin boyunduruğu altına girmez, esir olarak da yaşamaz.
1: Kesinlikle öyle. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır aslında. Evet. Bu gerçeği de bilerek yaşıyoruz. Tabii bir taraftan da dün ziyaretler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidildi Galatasaray Kulübü olarak. Başkan Dursun Özbek memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı takdim etti. Sizi görmek için şampiyon oluyoruz tarzı bir konuşma mı yaptı? Biz sürekli olarak hani her sene gelmek için şampiyon oluyoruz diye.
0: Vesile oluyor.
1: Vesile oluyor tarzında bir açıklaması vardı değil mi?
0: Bu görüşme yapı mıdır?
1: Yani tabii ki değildir. Herkes yok görüşecek, yani, edecek, şey yapacak. Ama bunun sonrasında tabii biraz gündem üzerinden gidersek Galatasaray ve şampiyonluğu takdir edilmesi gerekiyor, tebrik edilmesi gerekiyor. Öyle veya böyle eleştirilmesi gerekiyor kimine göre. Çünkü bütün sezon böyle geçti. Ama listenin bir numarasında yine hakemler vardı.
0: Vardı. Fakat ben bir şeyin farkına vardım. Bunu da maç sonu özellikle o adrenalinin en yüksek olduğu anda Fenerbahçeli, Beşiktaşlı taraftarların stattan çıkarken, sezon ortasında değil sezon sonu gelirken ki tespitlerim bunlar. Televizyonda seyrederken ya bırakın yapıyı mapıyı kardeşim, sen kendin sahanda Karagümrük'ü yenemiyorsun, sen kendin Rize Spor'a şöyle oluyorsun, puan kaybediyorsun, elimizle şampiyonluğu Galatasaray'a verdik, burada hiçbir şey yok diye artık insanlar zannedersem biraz daha bazı şeylerin farkına varmaya başladılar. Daha iyiysen, daha iyi kadro kuruyorsan, daha iyi mücadele ediyorsan, daha iyi yönetiyorsan olamayabilirsin de. Ama olmaya daha yakın ve adaysın demektir. Galatasaray bunu galiba daha iyi yapıyor.
1: Şimdi
0: yani çok iddialı bir şey söylemedim.
1: İyi bir takım kurmak önemli, istikrarı sağlayabilmek önemli, iskeleti oluşturabilmek önemli. Bunlar çok. Tabii konuşulan şeyler. Yani şimdi tabii televizyonda da, radyoda da ya da sosyal medya üzerinde de konuşulduğunda atışmaların ve rekabetin savunuculuğu yapıldığı anda şöyle bir gerçek var ya, senin oturtmaya çalıştığın sistemde ve kadroda ya da mevki anlamında benim bu oyuncum 3 senedir var diyebiliyor Ali Naci ya da sen ya da Yakup Çınar tarzında.
0: Doğru.
1: Galatasaray'da.
0: Bu çok doğru.
1: Yani sen Şikrinyar'dan mutlusun ama yanında kimi oynatacağını bilmiyorsun diyor. Mesela oradan benim de savunmam iyi diyor ya Fenerbahçe. Yani Beşiktaş'ta mesela işte Agbadu iyi mi? Ta iyi de kimine göre, et mi balık mı tavuk mu abi, çok güçlü ama tekniği zayıf, biraz yavaş mı bilmem ne mi derken bir kıyasa girmeye çalışıyor çünkü Beşiktaşlı da. İşte Davinson Sanchez gibi, Şikrinyar gibi diye.
0: Kıyas yapmak en doğal hakkı herkesin. Yani çünkü hepimiz futbolu sevdiğimiz ve seyrettiğimiz için maçlarda gözümüze çarpan mesela Orkun Kökçü'nün ilk geldiği dönemdeki bir uyum süreci diyeyim ona. Çünkü kalitesinden asla taviz vermez. Daha sonra açılması, goller attırması, takımda bir liderlik pozisyonuna soyulması nasıl gözümüze çarpıyorsa olmayanlar da gözümüze çarpıyor. Bu Galatasaray Fenerbahçe için de geçerli.
1: Sonra biraz muhasebeye döndük biz ama fiyat performansa geldi bu kadar parayı alıp da deyip devam eden bir sürecin içerisindeydik.
0: Ama eleştirmek çok kolay bir şey. Yani sadece Orkun'u veya Icardi'yi veya işte

0: şükrin yarı değil. Eleştirmek kadar kolay bir şey yok. Otur bak sen de ikimiz
1: oturalım. Bu arada en sevdiğimiz şey bizim zaten toplum olarak.
0: Çok seviyoruz ama aslında insanların da hakkını veriyor muyuz? Yani gerçekten eleştirirken haksızlık mı yapıyoruz? İşin o boyutunu bazen kaçtığını düşünüyorum.
1: Fazlasıyla.
0: Bazen değil fazlasıyla. Bak ne güzel söyledin. Fazlasıyla kaçtığını düşünüyorum. Ben açıkçası Galatasaray'ın doğru işler yaptığını düşünüyorum. Yani sallandığı dönemler oldu ama bak Doğan, Galatasaray bu sezona bir hikaye bıraktı. Yani şöyle bir hikaye bıraktı. Mesela Beşiktaş bırakmadı, Fenerbahçe bırakmadı. Diğer takımlarımız bırakmadı. Galatasaray bir hikaye bırakırken Liverpool'u yendi. Arkasından bir daha Liverpool'u yendi. Juventus'a 5 attı İstanbul'da. Atletico Madrid'le oynadı. Manchester City'yle oynadı. Ajax. Şimdi bütün bu takımlara baktığın zaman Türk futbol severi, yani sırf Galatasaraylılar değil, bu takımları İstanbul'da seyrettiler. Bu çok önemli bir hikayeydi ve Galatasaray bu hikayeyi de hedeflediği noktada 16'ya kaldı. 8'e kalma maçı yaptı, başaramadı. Bunu başarmak için şimdi bazı takviyeler yapmak istiyor. Bu sefer de federasyondan yayınlanan bir açıklamayla sarsıldı. Bununla ilgili de konuşuruz. Şimdi böyle olduğu zaman da Galatasaray doğru işler yapıp hem sezon şampiyonluğunu alıp hem de sezona 2025-26'ya bir futbol hikayesi taraftarlarına ve futbol severlere bıraktığı zaman o zaman ne oluyor? Aslında Galatasaray iyi bir şey yapmış oluyor bu sene özelinde ama çok sarsıldığı zamanlar
1: oldu. Çok yorulmadı mı?
0: Çok yoruldu.
1: Yani ligde belki de tarihinin en iyi kadrosu mu diye sorulduğu bir takımın bu kadar şampiyonlukla ilgili olarak fırsat vermesi rakiplerine çok enteresan değil miydi?
0: Evet öyle.
1: Onu değerlendirememek, Trabzon'un bile bir ara bu yarışın içine girmiş olmasını da düşünürsek.
0: Tabii hepsi doğru. Ben şöyle söyleyeyim, Galatasaray 4 sene şampiyon oldu üst üste. İlk 2 sene oynadığı, rakiplere kan kusturan, ön alan baskıları falan olduğu bir dönemden çok uzak bir oyundaydı. Ama buna rağmen şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin burada kaybettiği puanlar bunda çok etkili oldu. Doğru. Fenerbahçe 2 tane 3 tane maçını Karagümrük.
1: Daha az mağlubiyet aldı biliyorsun Fenerbahçe ya, ama aldığı beraberlik sayısı o kadar fazla,
0: fazla
1: ki.
0: Fazla ama Doğan Karagümrük mağlubiyeti kimseyi beklemiyordu. Rize Spor maçındaki son saniyede Ederson'un çıkışı
1: zaten olağan son dışı. Eyüp maçına bakarsan abi tamamen sezonun özeti gibi.
0: Bu arada
1: yani öne geçiyorsun ama öne geçmeyi koruyamıyorsun ve son dakikada bir gol daha yiyorsun.
0: İşte
1: bunların şanssızlık veya ne olursa olsun ki hele hele kendi sahanda yaşayınca bunu camiayı daha fazla yıkıyorsun.
0: Yıkıyorsun hele ki taraftar üzerindeki o üzülme son anda. Yani ben açık bir şey söyleyeyim, yani Ederson'un o 18'in üzerine kadar koşup topu yumrukladığı, kaleyi boşalttığı pozisyon, ortada gol pozisyonu diye bir şey
1: hiçbir
0: yok.
1: Şey yoktu yani.
0: Hiçbir şey yok. Yani şimdi Fenerbahçeli taraftar o gün nasıl üzülmeyecek? Kahrolmuştur ya. 2 gün 3 gün yatamayan, kimseyle konuşmayan, içine kapanan insanlar olmuştur.
1: Tabii.
0: Yani bütün bunlara baktığın zaman Galatasaray bazı şeyleri daha düzgün yapıyor ama bu sezon özelinde senin söylediğin bir şey var. Galatasaray birkaç maç hariç Avrupa Şampiyonlar Ligi maçları değil, Süper Lig'de harika bir Galatasaray'da dedirten maçları pek oynamadı.
1: Okan Hoca'nın ligin sonunda, maçın sonunda daha doğrusu gündeme getirdiği ama geçen seneden belli olan 10+4 kuralıyla alakalı dünkü Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı'yla buluşma esnasında acaba başkan tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'na söylenmiş midir? Bir Oğuz abiye sorsana diye mesela.
0: Söylenmiştir. Mutlaka hani mikrofon önünde, kamera önünde olmasa bile bu konuda bir serzeniş olmuştur. Neden? Çünkü ben çok iyi hatırlıyorum. Bu 3 Temmuz sürecinden önce Aziz Yıldırım'ın Anelka'ları, Roberto Carlos'ları, Hoylong'ları getirdiği dönemde bir röportajı vardı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Yabancı serbestisiyle ilgili. Ya Chelsea, Arsenal, Bayern Münih serbest yabancı sayısı, benim yabancı sayımı kısıtlıyorsunuz. Siz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da başarılı olmasını istemiyor musunuz demişti görüş olarak. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Ben Ünal Aysal Başkan'la o Boğaz'daki otelinde bir kahve içiyordum. Bana Schneider'in, Drogba'nın geldiği zamanda Atletico Madrid'den 3 tane oyuncuyla anlaştığını ve ön sözleşmelerinin kasada olduğunu, Galatasaray'ın çok ciddi şekilde farkı açacağını söylemişti o zaman. O dönem ne oldu biliyor musun? Yabancı kısıtlaması getirildi. Ne zaman Galatasaray şeye başladı, Şampiyonlar Ligi söylemeye başladı? vizyonunu ortaya koymaya başladı. Galatasaray'ın yolu bir şekilde kesilmeye başlanıyor. Bak, bunu Galatasaray özelinde algılama deme, ikinci defa oluyor bu. İkinci defa oluyor. Aziz Yıldırım Başkan'ın bile benim önümü kesmeyin, benim rakiplerim serbest, istediği kadar yabancıyı alabiliyor, oynatabiliyor, Türk futboluna ihanet ediyorsunuz dediği bir ortamda, şimdi gelmiş olduğumuz noktada Galatasaray'ı elindeki mukavveleri futbolcularıyla devam etme veya bazılarını değiştirmeyle baş başa bırakıyorsunuz. Bu kime yarar? Kimseye yaramaz. Yani kimseye yaramaz. Bu kime yarar biliyor musun? Galatasaray'ın başarılı olmasını istemeyenlere yarar. Peki, Galatasaray diyelim ki başarılı olamadı. Bu kime yarar? Hiç kimseye yaramaz ki. Ben Galatasaraylıyım, Fener'in başarılı olmasını istemeyeceğim. Beşiktaş'ın olmasını istemeyeceğim. Onlar da Galatasaray'ın olmasını istemeyecek. Sonra ne olacak? Hep Süper Lig'in içerisinde kalmış olacağız. Yani bu anlamda bu en son açıklanan federasyon kararını çok yanlı ve yanlış buluyorum. Açık açık söyleyeyim.
1: Peki bu arada bununla ilgili olarak bir destek gelir mi bilmiyorum kulüplerden. Onlar da zorlanacaklardır. Yaş sınırlaması ile ilgili, artı 4 olayı ile ilgili, ama aynı zamanda küme düşen Kayserispor'un dün bir açıklaması oldu. Bahis operasyonu nedeniyle ligin tescil edilmemesini talep etti. Devam eden adli ve sportif disiplin süreçleriyle birlikte değerlendirildiğinde 2025-26 sezonunun mevcut haliyle tescil edilmesinin kamuoyu vicdanını tatmin etmeyeceği ve adalet duygusuyla bağdaşmayacağı kanaatindeyiz diyerek bir açıklama yapmış. Kayseri bu ligi tescil etmeyin diye.
0: Anladım. Sence bu kabul görebilecek ya da beyninde kafanda oturttuğun zaman doğru olabilecek bir yaklaşım mı?
1: İlk aklıma gelen şu oldu. Düşmeseydi bu talebi yapacak mıydı?
0: Tabi. Doğru. Doğru.
1: İlk aklıma o gelir.
0: Tamamen kendine yönelik bir açıklama yapmış Kayseri.
1: Canı yanan bir şeylerin tepkisini vermeye çalışıyor ya. Benim akıl almadığım nokta orada.
0: Hep öyle.
1: Yani şey gibi gözüküyor abi. Sen neredeydin Kayseri? Hani ligi 34 haftasında bu olaylar başından beri varken, böyle bir şey biliyorsan,
0: tek bir açıklama yokken,
1: susuyorsan, hiçbir şey kimse bir şey söylemezken, aynen, aman ucu bana da dokunur mu deyip herkes sessiz sedasız kendi kabuğuna çekilmişken.
0: Evet.
1: Neredeydin?
0: O zaman düşme tehlikesi yaşamamıştı belki, ya da düşmemişti.
1: Teknik adamını yollarken, onun sonrasında seni yüzüstü bırakırken teknik adamın, sen onun yerine başkalarıyla görüşürken, o görevdeyken gibi gibi bir sürü şey sayabilirsin yani.
0: Evet, fakat bütün bunların sonunda konu biraz daha farklı bir tarafa kayıyor ama. Bak, sürdürülebilir, dün Sayın Dursun Özbek de söyledi, sürdürülebilir başarı için sürdürülebilir ekonomik gelir lazım diye. Bak, Galatasaray şu anda bunları buluyor. Neden başarılı oluyor? Bütün stat gelirlerini, forma satışlarını, locaları, VIP'leri, stadın... Önümüzdeki sene Galatasaray stadında kombine yok abi. Böyle bir şey olmaz. 10 günde bitti. Ama bir şey söyleyeceğim. Ya Galatasaray şampiyon olamasaydı, bu gelirleri sağlayamasaydı? Aynı Beşiktaş'ın çektiği sıkıntıyı, aynı Fenerbahçe'nin çektiği sıkıntıyı da yaşayacaktı. Gökyüzünden para gelmiyor çünkü. Ama bir gerçek var. Eğer altyapı... Ya 1903, 1905, 1907 yıllarında kurulmuş 3 büyük takımımız dediğimiz İstanbul takımlarının antrenman yaptırmak için altyapıdaki futbolcularına, oyuncularına sahaları yok. Var, yok mu Oğuz abi, sokakta mı oynuyorlar dersen, yok. Yarım tane saha var Florya'da, yarım tane. Ya yarım tane U8'den başlayıp U21-22'ye kadar giden serüvende hem o zeminin halini düşün, hem oradaki kaosu düşün. Fenerbahçe desen aynı. Beşiktaş'ın Fulya'da bir tane sahası var, orada yapıyorlar. Belki orada, yani altyapıdan oyuncu üretmeden, bunları satmadan, bunları gelire çevirmeden, ne Florya'da inşaat yaparak, ne Riva'daki paradan bunlarla devam edebilme şansınız yok. Bunlar çok büyük bir şanstı Galatasaray için. Evet, buradan büyük gelirler elde ediliyor. Edilecek, kasaya girecek ve ciddi rakamlar. Ama gel gelelim, eğer sen altyapıdan oyuncu yetiştirmezsen bir gün onlar da tükenecek. Çünkü sürekli alıyorsun, bir futbolcuya gidiyorsun, kaliteli takım kuracağım diyorsun, 60 milyon euro bonservis diyor.
1: Burada birkaç tane talep var. Bir tanesi biraz daha yükseltmiş. Bir prensip meselesi halinde mesajı izin verirsen ben o kişiye yapayım, cevaplayayım. Tabii. Senden hukuk fakültesinden mezun olacak bir kardeşi varmış da imzalı bir forma istiyor. Ben de prensip olarak aslında formanın verilmediğini bildiğim için söyleyeceğim. O kurulu getiriyor çünkü...

0: tane evet dendiğinde bunun arkası kesilmiyor.
1: Ya kesilmiyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bakın gerçekten hani böyle zaman zaman hatıra binaen yani sevdiklerimizden forma aldığımız dönemler oluyordu. Ama artık kulüplerin gelir kapısı forma olduğu için ve forma satışından dolayı para kazandıkları için artık
0: eskiden
1: böyle bir durum yok.
0: Futbolcuların arabalarının bagajlarında biliyorsun böyle bir poşette 10 tane 20 tane evet. olurdu gittiği her
1: yerde
0: dağıtırdı mesela.
1: Şimdi yine oluyor. Bak çok net bir şey söyleyeyim. Icardi, Osimhen uçtaki isimleri söylüyorum. Hı hı. Kendi arabalarının bagajına koydukları diyelim ki 50'şer tane forma aldılar. Maaşlarından kesiliyor. Onlar için evet. önemli değil ama forma fiyatları o kadar yükseldi ki bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Ama şunu yapabilirim. O da şimdi yaz transfer, yaz tatil dönemi geldi. Formayı bulursan imzalatma konusunda %100 yardımcı olurum. Olurum yani seve evet. seve olurum ama benim bu formayla başa çıkabilme ve kombineyle başa
0: şeye
1: çıkabilme
0: bakmak lazım.
1: Durumum yok.
0: Oyuncuların
1: yani.
0: Nerede tatilde olduğuna bakmak lazım. Hani oraya tek tek senin ben, forma şu an yurt
1: giderim
0: dışında.
1: Giderim canım. Güney Amerika'ya, Brezilya'ya gider bir imza aldırtırım yani.
0: Yeni sezon öncesinde bak bu şekilde olayı çözebiliriz diyor. Evet. Dodo selamlar, günaydın, iyi bayramlar demiş. O Oğuz abi gelmiş, hoş gelmiş diyor.
1: Hoş bulduk.
0: Günaydın, iyi yayınlar, kahvemi aldım, keyifle dinlemeye başladım. Başka bir şey yazmıyorum demiş. Bugün mesajı. Galatasaray evet iz bıraktı. Mesela verilmeyen sarı kartlarla iz bıraktığı da konuşmak lazım diye.
1: Hoş
0: oraya
1: geldin.
0: Da dönelim diyor. Onu da söyle diyor. Yani durmadan satın alarak nereye kadar gidecek peki? Sürekli olarak yeni sezonda için. Yeni sezonda da mesela yani efsane Milan kadrosu kaç sene efsane Milan kadrosu olarak kaldı?
1: Ya ama aslında Milan'la falan da kendimizi...
0: Ha, o dönemlere bakıldığında tabii, mesela tabii, o 2000 ruhu Galatasaray'da...
1: Maldini'lerin olduğu dönemi söylüyorsun Gattuso'ların.
0: İki sene devam edebiliyorsun. Ondan sonrasında bir yapılanmaya gidiyorsun zaten.
1: Mecburen gidiyorsun.
0: Ya Beşiktaş'ın da mesela Şampiyonlar Ligi'nden gruplardan namalüp çıktığı takımın dağılması tam bir senede o gerçekleşti.
1: Ben biraz daha eskiye gideyim. Bir kere daha söylemiştim. Gordon Milne 3 sene üst üste şampiyon olduğu zaman Beşiktaş'ta giderken havaalanında röportaj verdi. Hocam niye gidiyorsunuz diye yani zaten şampiyon oluyorsunuz diye futbolcular artık soyunma odasında yaptığım çıkışları ve jestlerimi mimiklerimi ezberlemişti, etki etmiyordu, artık gitmem gerekiyordu dedi.
0: Büyü bozuldu dedi.
1: Aslında büyüden etkinliğinin azaldığını söyledi. Çünkü bazen bir hareket yaparsın futbolcuyu çok etkilersin değil mi? Aynı hareketi 8 kere yaparsan öf der adam yani.
0: Öyle.
1: Öyle tabii.
0: Ama değişmeyen bir gerçek var, Obradovic.
1: Obradovic.
0: Abi değişmiyor, biliyorsun kıpkırmızı oluyor kenarda menarda. Hayatımda gördüğüm yani bir ama oyuncu olsam isteyeceğim koç figürü biliyor
1: ben
0: musun?
1: Hayatımda iki tane öyle insan tanıyorum. Birebir. Biri Obradovic, biri Fatih Hoca. Mesela bütün eski futbolculara bakıyorsun, Galatasaray yenikse soyunma odasına girmeyeceksin tabii. Diyor. Ya girme, nereye gideyim, eve mi gideyim? Tabii. Ne yapayım yani?
0: Çünkü ya da ilk gireceksen en arkaya geçeceksin. Önde kalmayacaksın.
1: Bir de göz göze gelmeyeceksin
0: tabii,
1: diyorlar.
0: Tabii kafayı zaten öne eğeceksin falan. Evet,
1: ama Obradovic için de aynı şeyi söyleyeyim. Yani Obradovic'inki jest mimik falan bir şey değil ki. Obradovic inanılmaz şekilde bir hakimiyet kuruyor ve eziyor oyuncularını. Yani müthiş bir hoca.
0: Artık Beşiktaş'ın Sancaktepe'de biliyorsun futbol akademisi var. Az önce senin 1,5 saha var dediğin, yarım saha var dediğin yerde Beşiktaş'ın burada bir yapılanmaya girdiğini söylüyor bir arkadaşımız ama.
1: Ne varmış? Ne diyor tam olarak?
0: Şeyin diyor, artık Beşiktaş'ın var diyor. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbol Akademisi Sancaktepe'de açıldı ya. Belediye ile ortak yeni tesisi.
1: Normal futbol sahaları
0: sen
1: mı?
0: Sen Florya'da dedin ya işte çalışabilecek şey yok işte artık.
1: Dedim onu biliyorum.
0: Gençler, çocuklar için.
1: Ben Beşiktaş böyle bir tesisler mi yaptı? Sahalar mı yaptı?
0: Açılış yaptı ya.
1: Ben o zaman bir şey söyleyeyim mi? Bu günün en önemli haberi Beşiktaş için. Beşiktaş 2 sene daha şampiyon olur olmaz o ayrı bir konu ama ileriki yıllarda altyapıdan oyuncu üretme konusunda futbolcular geldikçe hem A takıma çıkacak hem bunlardan satacak para kazanacak, harika bir şey.
0: Şimdi aslında aklımda ayrılmak yoktu diyen Sergen Hoca'nın sonrasında taraftar beni istemiyor diyerek bir döneme daha son verdiğini, ikinci Yalçın döneminin de bittiğini dün öğrendik.
1: Evet.
0: İşte kupada kaybedilen bir Konya Spor maçı vardı ki aslında Sergen Hoca'nın biraz ayrılmasının sebepleri arasında televizyonda yapmış olduğu yorumculuk ağır bastı. Şimdi burada her konuştuğu karşısına çıktı ve hayat olmaz böyle. Ve olmamalı dediği şeyleri kendi yaptı ve yaşadı.

0: Hayat böyle. Yani konuştuğumuz bir şey günün birinde ısıtılıp önümüze koyulur veya hayat onu senin karşına getirir. Orada sallıyor muydu? Yoksa ya sadece bir tanesini söyleyeyim. Ben eleştirmek için söylemiyorum. Konu açıldı. Cengiz Ünder'i 3 ayda yıldız yaparım dedi mesela. Şimdi Cengiz Ünder'de o söylerken bence Cengiz Ünder'in var olan özelliklerini, yeteneklerini daha üst seviyeye çekip ondan çok iyi bir futbolcu yaratabilirim. Zaten iyi futbolcu diye düşünmüştür. Burada sallama yapmış, yapmamıştır yani. Ama Cengiz Ünder'in tükenmişlik sendromu içerisinde artık atı alan Üsküdar'ı geçmiş kardeşim. Cengiz'in geriye dönüşü bazı futbolcularda böyledir biliyor musun? Çıkışı yaparlar orada kalırlar gitmez.
1: Acı tarafı ne biliyor musun abi? Şimdi biraz ayrılıkla ilgili mesaj vermeye çalışıyor. İşte ne anlatmak istediğini anladın mı? Tazminatı almaya
0: Bir
1: çalışıyor.
0: Önceki
1: Bak o kadar çok şey
0: röportajında
1: var
0: bir
1: ki.
0: önceki röportajında zaten ayrılmıştı.
1: Tabii.
0: Ne dedi? Hal bak bu söylemiş olduğu direkt yönetimi sallayan bir konudur aslında içeride. Neden? Şunu söyledi. Hala Beşiktaş'tan eskiden ayrılmış teknik direktörlerin paraları ödeniyor dedi. Yani yönetime diyor ki sen konuşuyorsun da yapamıyorsun bu işi diyor.
1: Bu
0: Satır
1: arada o
0: arasında.
1: bilgiyi veren kişi de yanlış bir bilgi vermiş. 2024 yılında bitmiş zaten mesela örnek veriyorum alacaklarla ilgili.
0: O doğru değil miymiş
1: Değilmiş
0: yani?
1: tabii ki
0: Ya
1: yani.
0: bu daha
1: O
0: kötü bir
1: çok
0: şey
1: kötü bir
0: işte.
1: şey yani. O araştırılmadan yapılan bir konuşma bir de mikrofon karşısında kamera önünde daha acı oluyor.
0: Ben
1: Hocam
0: Sergen
1: sana o bilgiyi kim verdiyse yani bir sor ya aynı kulübün içindesin sen yani.
0: teyitli olması lazım. Çünkü çok önemli bir şey bu. Ama bu yukarıya direkt olarak bir el bombası atmış oldu o gün. Satır arasında hani biz bakınca herkes ne anlar bilmiyorum. Ama
1: Ya şunu
0: bizler
1: mesela devre
0: bakınca
1: arasında yaptığın 7 transferle ilgili olarak işte Moritz şeyi aldın işte Agbadu'yu aldın
0: Oho
1: örnek veriyorum
0: aldın,
1: Oho aldın
0: Olaytan aldın.
1: Olaytan'ı aldın onları yaptın da daha teknik adamların parasını ödüyor bu kulüp diye o zaman söyleseydin biz de bunlara aldık deseydin o zaman daha anlaşılır hale gelecekti. Ama bu noktada maalesef başarısızlık gelip de bir de sığınma olarak bu limanı tercih ettiğinde maalesef olmuyor yani.
0: Olmadı da
1: Ya o
0: zaten.
1: limanda dalga kıran yok. Anladın mı?
0: Şimdi
1: Orada devrilirsin, batarsın yani.
0: batarsın. Şimdi Beşiktaş bir kere önce şunu söyleyelim sonra altını doldururuz. Bir kere Beşiktaş taraftarı ben de semt insanı olduğum için çok büyük bir camia. Çok büyük bir taraftar. Gerçekten öyle. Şimdi ama üzgünler, kırgınlar, sinirliler. Yani bazen sohbet esnasında konuşmak istemiyorlar. Ama benim semt içinde bu hafta içerisinde duyduğum bir şeyi, geçen hafta içerisinde duyduğum bir şeyi söyleyeyim. Mutlaka Sergen Hoca'nın da kulağına gitmiştir. Beşiktaş'ta çok büyük olan o taraftar grubu, çarşı grubu Sergen Hoca'yı istemiyordu. Bu hocanın kulağına gitmiştir. Bundan sonra ağzında kuş tutsan zaten orada kalabilme şansın yok. Özellikle hani çarşı grubunu ben ismini ağzıma alarak söylemek istemem ama semtten bir insan olduğum için sohbetlerde bunları görüyordum. Çünkü insanlar neyi gördüler Doğan biliyor musun? Bence. Bak bence diyorum. Hata yapıyorsam sen de lütfen görüşünü söyle. Sağ kenarında duran Sergen Yalçın şampiyon olduğu sezonki Sergen Yalçın'ı biliyoruz. 1,5 senedir Beşiktaş'taki sağ kenarındaki Sergen Hoca'yı da biliyoruz. İkisinin arasında çok fark var. Sergen Hoca'nın da teknik direktörlük isteği bitmiş gibi.
1: Zorla duruyormuş gibi.
0: Zorla
1: Birinin
0: duruyormuş
1: yerine
0: gibi.
1: dükkana bakıyormuş gibi.
0: Evet, aynen öyle.
1: Yani bazen
0: Böyle olmaz.
1: isyanları dördüncü hakeme doğru 2 adım atarak yaptığını da gördük ama ağırlıklı olarak Serkan Reçber de ayrıldı kulüpten. O giderdi biliyorsun
0: Ayrılmış
1: hakemin
0: oldu,
1: yanına.
0: evet.
1: Evet dün o da yollar ayrıldı elveda dedi.
0: Onlar biliyorlardı zaten neyin ne
1: Biliyor, tabii
0: olacağını.
1: ki biliyorlardı.
0: Ama
1: Tabii
0: onlar en iyi neyi biliyordu biliyor musun? Bak Beşiktaşlıları üzen nokta bu. Var olan takımla devam ettikleri takdirde de bir şey yapamayacaklarını, başarılı olamayacaklarını ve belki de ligin 3. 4. 5. haftasında yine aynı durumu yaşayacaklarını biliyorlardı. Sergen Yalçın akıllı davrandı bence.
1: taraftar beni istemiyor diye bir açıklaması var.
0: Var mı?
1: Bu sefer tabii
0: Tamam.
1: karnesi çok zayıftı. Yani bu transferleri dördüncü olmak için mi yaptınız hocam diye bir soru sorulduğunda evet dördüncü olmak için yaptım diye bir cevap vermemelisin değil mi?
0: Verdim öyle. Ben izlemedim. Aslında bir şey söyleyeyim. Bugün bu programa gelirken de esasında mesleğimiz gündemi çok iyi takip ediyoruz ya. O kadar yorgun bir sezon geçirdim ve son dönemde sevimsiz bazı şeyler yaşadım ki 3-4 gün kendime bir detoks yaptım. Sosyal medyaya girmedim vesaire falan. Hani bu yorgunluklar vardır ya mental anlamında. Onun için Sergen Hoca'nın bu vermiş olduğu cevabı
1: son maç
0: bilmiyordum.
1: Üzerinde Rize maçında gene bir beraberlik alarak sahadan ayrılmasından
0: öyle
1: sonra
0: mi dedi
1: yaptığı
0: gerçekten
1: röportajda
0: ya.
1: Evet, bunlar var yani şey maç sonu röportajında.
0: Sergen Hoca bundan sonra Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne
1: yok bir dönem bitti yani ikinci olarak dönem bitti bir üçüncüsü olmaz gibi düşünüyorum. Tabii büyük konuşmamam gerekiyor Sergen
0: Neler
1: Yalçın
0: oldu?
1: Gibi. Çünkü anladın mı o da mikrofon karşısında böyle bir daha olmaz mı ya kesinlikle böyle bir şey olma imkanı var mı dersin.
0: Bak biz neler
1: İki gün
0: gördük.
1: Sonra olur burası Türkiye çünkü.
0: Zaman içinde neler gördük. Fatih Hoca 3 kere Galatasaray'dan şampiyonluklar 2 sene üst üste yaptı gitti. 4 sene üst üste yaptı gitti. Fatih Hoca şampiyon oldukça gönderildi Galatasaray'dan. Her
1: abi ben Burak Yılmaz kaptan olarak geri döndü Beşiktaş'a ya. Bütün tribünlerin hırsız Burak diye bağırdığı
0: emek
1: adam emek hırsızı olarak geçtiği Burak. Burak Yılmaz döndü kral diye
0: karşılandı. Ben bunu televizyonda o zaman TV100'deydim galiba öyle hatırlıyorum.
1: Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye döndü abi. Daha
0: evet hani bunu söyledim. Emek hırsızı denilen bir kişinin bu kadar kolay kabul edilebiliyor olmasını da anlamlı bulmuyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarının bir duruşu vardır diye oradan da mesela insanlar çok itiraz ettiler. Ne var bu futbol dediler. Biz onu demiyoruz ki futbol transfer olur. Herkes bir yere transfer olur. Doğru ama bütün sezon boyunca bir kişiye emek hırsızı diye söylenen noktada bu sefer o emek hırsızını sen kendi forman altında görünce hırsızlığı mı seviyorsun derler adama yani. Ya oluyor işte. Ne diyeceksin?
1: Tabii. Şimdi dinleyicilerimizle de diyalog kuruyoruz. Geliyor mesajlar. özür diliyorum yanlış oldum mesaj diye. Aygün abi az önce bağlanan kişi diye yazmış. Radyo Spor atacağım mesajı bana atmış arkadaş. Aygün'e ben mi atayım mesajı diye cevap yazdım ona. Abi pardon yanlış oldu.
0: Öyle mi? Bu arada Tarkan Batgün hem senin hem Doğan kardeşin bu güzel bayramını kutluyorum. İyi konuşmalar gençler demiş.
1: Oo.
0: Bize gençler diyor düşün. Tabii. Sanki Tarkan Batgün de 107 yaşındaymış gibi davranıyor. Hoca sen de gençsin bizim kadarsın ya.
1: Senin jenerasyon.
0: He?
1: Senin jenerasyon.
0: Ama çoğu
1: bu arada
0: abimdir.
1: Yani. Karamürsel kökenlidir biliyorsun.
0: Yani Tarkan Batgün benim aile dostum da. Ne derler? Gençler deyince bize güzel bir şey söylemiş. Yani senin için olabilir
1: biz
0: de ben.
1: Biz yakın zamanda böyle bir yazıştık. Onun sonrasında şeye döndük onu. Yapma ya sen de mi orada? O öyle miydi böyle miydi? Yapma. Aynı
0: sen,
1: ortamda sen o kadar çok
0: bulunmuş. Sen birini haşlıyordun ya. İzmitli olup Kocaeli'yim diyen birisi hiç görmemiştim falan diye birine bir şeyler söylüyordun. Kimdi o?
1: Yayında.
0: Yayında. Hatırlamadım. Ben dinliyordum ya.
1: Dün menüde haşlama yoktu.
0: Öyle haşlama değil de hafif ya yani nasıl sen hem İzmitlisin hem de Kocaeli'yim diyorsun. Ben hiç böyle bir insan.
1: Ha evet evet onu hatırladım canım. Ben de haşlama deyince ne oluyor dedim. Evet. Ben de Kocaeli'yim abi dedi. Nerede oturuyorsun hani Gölcük mü Karamürsel mi Kocaeli deyince öyle olur çünkü.
0: Evet.
1: Yo merkezdeyim İzmitliyim dedi. Ya İzmitli olup da Kocaeli'liyim. Anladın mı? Haydi gibi oluyor Kocaeli'liliği falan yani şey yok yani Kocaeli'liyim diyen ben duymadım çünkü yani orada yaşayan biri olarak doğmuş büyümüş biri olarak yani. Ya Gebzeli olur ya Karamürsel tarafından itibaren
0: ama
1: Gölcük'ten
0: yok,
1: sonra.
0: Ama yani.
1: Yani o da bizde İzmit o zaman İzmit demezlerdi.
0: Sevgili dinleyenlerimiz coğrafya dersimizde devam
1: şey
0: ediyoruz.
1: Şey değil ya ben o mesela o hemşeri veya orada mesela bizde ırkçılık bilmem ne falan muhabbeti vardır ya ayrımcılık.
0: Evet.
1: Bizde ayrımcılık yok diye söylenir mesela.
0: Ha.
1: Bizde işte mezhepler bilmem neler herkes biriz yeter ki yalan. Çok
0: ya olmak istediğimiz için
1: mesela
0: öyle söylüyoruz.
1: Biz Trabzonlu değiliz, Ofluyuz. İşte biz Rizeli değiliz, Pazarlıyız. İşte biz İzmirli değiliz, Karşıyakalıyız tabii.
0: Göztepe'liyiz.
1: İşte biz Kocaeli değiliz, İzmitliyiz.
0: Ya var.
1: Yani orada şeyler var yani.
0: Var var. Öyle şeyler var ama bunlara ayrılıklar mı diyelim yoksa
1: onlar da sevdaya dahil.
0: Onlar da sevdaya dahil.
1: Ayrılık da sevdaya öyle bağlayacaktım. Sizi seviyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Eksik olmasın dinleyicilerimiz
0: teşekkür
1: yazıyorlar.
0: Ederiz.
1: Bayramın sabahında Oğuz Bey bayramda radyoya gelmek, stüdyodan yayın yapmak diye.
0: Ya aslında şöyle bir şey oldu. Ben gerçekten kapıdan girişte de aşağıda karşılaştık. Doğan'a söyledim. Doğan seni görmeye geldim dedim. Doğan'ı çok seviyorum. Doğan çok kaliteli bir insan. Yani burada övgü anlamında değil. Bir de biz ilk tanıştığımız günden bu yana 4 senedir programlar yapıyoruz. Bizim programlarımızın içeriği için değil dışarıdaki durum için söyleyeyim. O kadar güzel bir saygıyla, sevgiyle, arkadaşlık, dostluk, abilik, kardeşlik ilişkimiz var. Çok kaliteli, çok düzgün bir insan. Doğan'ı görmeye geldim, sizlerle de buluşmaya geldim. Ama zaten hep bağlanıyorum. 4 senedir beraberiz.

0: değerli dinleyicilerimiz.
1: Eyvallah. Şimdi telefonda uzaktı benim. Bu yan tarafta duruyordu. Tarkan Batgün mesajı atmış. Sana da bana da yazmış. He. Sağ olsun.
0: Sağ olsun.
1: Başka ne var diye bir bakıyorum. Mesajlarda da eskiden Fedon açardı sezonu diye bir mesaj gelmiş.
0: ben de açıyorum.
1: Sen de açıyorsun değil mi sezonu?
0: Ayın 27'sinde gidiyorum Bodrum'a.
1: Ahmet Konanç açmış yalnız sezonu.
0: Açmış
1: sudayken
0: mı?
1: Görüntüleri var diye.
0: Ahmet Konanç hep suda zaten doğuştan.
1: Ya bizim için şöyle bir durum var. Biz karpuz kabuğu suya düşmeden denize girmiyorduk. Şimdi Ahmet Konanç denize düşmeden suya girmeme kararı aldık. Biz o yüzden karpuz kabuğu gibi.
0: Ahmet tatile mi gitmiş?
1: Bir kaçtı. Hafta sonu kaçamağı yapmış.
0: Zengin fakir belli olsun Ahmet.
1: Evet, şeye gitti. Çok daraldım abi. Çok bunaldım abi.
0: Öyle mi diyor?
1: Ama anca dedim yani bunun üzerine bir soğuk su. Dedim de şampiyonluk kaçınca dedim ki bunun üzerine bir soğuk su. Kaçıyorum abi. Diyorum abi.
0: Nereye saklanacaksın Ahmet?
1: Yok. Ama güzel hazırlanıyor şu an.
0: Öyle mi?
1: Yani çünkü
0: dinleniyor mu?
1: Cepheye baktığın zaman Aziz Bey'in savaşa gidiyoruz diye açıklamaları var biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum.
1: İşte yöneticilerde hiç hanımefendi görmedik falan deyince kadınlar savaşa arka gidiyoruz, tarafta savaşa gidiyoruz. Dedi. Arka tarafta hanımlar arka tarafta kalıyor.
0: Ya aslında sana bir şey
1: söyleyeyim. Ya tabii ki bir mücadelemiz olacak diyor. Yani federasyonla olacak, lobiyle olacak, bilmem neyle olacak gibi bu konuşmalar var. Aynı zamanda bir de kendi içinde bir mücadele var. Zaten Fenerbahçe'nin en büyük savaşı kendi içinde.
0: Şimdi Aziz Başkan'ın 20 yıl civarında yapmış olduğu bir başkanlık dönemi var. O dönemdeki bütün başından son kendi seçimde başkanlığı kaybettiği güne kadar tabii ki hep biz de konunun içinde olduk, takipçisi olduk konuların. Değişik bir insan. Aziz Yıldırım'a ben mesela Aziz Yıldırım'ın bazı şeyleri Galatasaray'la ilgili çok fazla yüklendiği için hoşuma gitmez. Ama ben Aziz Yıldırım'ı seviyorum biliyor musun? Niye seviyorum biliyor musun? Bana o konuşurken bir stand-up havası veriyor. Bir espri, yani ciddiyken bile karşıdaki insanı güldürebilen bir özelliği var.
1: Tabii ki.
0: Ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. İkincisi bir mücadeleyi nasıl yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bak rakibe bile, düşman demeyeceğim onun dediği gibi, rakibe saygı duymak lazım. Eğer o rakibin...
1: Bu arada düşman demedi. Yani savaşa gidiyor bir şey, savaşa gidiyoruz.
0: Savaşta bile bazen insan içinden der ki çok iyiler, çok güçlüler der mesela. Bu,
1: onu hissettirebilir.
0: Hissettirebilir sana. Bunları hissettirebilen bir insan. Ama ben Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki sezona daha kalmadan şimdiden o mücadeleyi savaş olarak nitelendirmesini, ki öyle görüyor. Bence de öyle görmeli. Bu bir savaş futbol anlamında. Ama şunu söyleyeyim, olayı bel altına çekip Galatasaray Başkanı'na, teknik direktörüne falan gelmeye kalktığı zaman yani Türk futbolunun resmen içine edilir.
1: Ya ama bu etkiye tepki durumu da olabiliyor.
0: Olacak,
1: yani
0: şey olacak. Değil,
1: buna mutlaka
0: olacak.
1: Geliyor. Çünkü hep de gördük, geçenlerde de tartışmanın sebebi oydu. Bu federasyonun şu an kupayı minibüsle gönderip şampiyonluk kutlaması ile ilgili olarak Rams Park'ta yaşanan
0: kriz. Ne diyorsun o konuya?
1: Yani dünyada olmaması gereken bir şey. Yani sonuçta sen bir kurumsan ve o kurumla ilgili daha önce 3 gün öncesinde Anadolu Ajansı'na vermiş olduğun röportajlarda büyük çuvalladıysan, nasıl yani deyip, hani stand up diyorsun da şey, Aziz Bey için yaptığı konuşmalarda, ben Sayın Hacı Osmanoğlu'nun en son röportajının Cem Yılmaz'dan sonra Netflix'te yayınlanan stand-up'lar bölümünde yer almasını beklerim yani. Çünkü şey diye bir şey var. Hakemlerimiz İngiltere'dekilerden daha iyi.
0: Daha az hata yapıyorlar.
1: Onun sonrasında aslında biliyorsun ki biz özerk bir kurumuz. Öyle olmamız gerekiyor ama UEFA ve şey duymasın, Anayasa Mahkemesi'nin bazı konularda tahkim kurulunun seçimle gelmesi gerekirken biz onu seçimle yapmadık tabii, işte atandık, onlar bunlar şunlar geçti. Yani o konuyu bilse FIFA UEFA vallahi bizim suyumuzu sıkar falan gibi, hani konuşuyor ya böyle. Onun sonrasında aman Cefer'in duymasına dönüyor. Anadolu Ajansı muhabiri de öyle söylüyor mesela. Aman sayın nasıl olur sayın başkan böyle bir şey. İşte FIFA'nın bununla ilgili bir yaptırımı olabilir mi? Organizasyonlarına bizi almayabilir mi? Çünkü onun kurallarını çiğniyoruz biz burada. Ne diyorsunuz?
0: Niye bunu çıkıp söylüyor?
1: Hani ya bunu niye söylüyorsunuz, anladın mı? Anadolu Ajansı
0: gibi. Hakan Safi'nin Kerem Aktürkoğlu transferindeki asgari
1: ücret. Ben yapıyor tabii.
0: Ben yaptım.

0: falan. Ya Allah akıl tutulması falan veriyor. Basiret bağlanıyor galiba. Bunları niye söylüyorsun? Yapıyorsan niye söylüyorsun? Federasyonun kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kupasını vermeye gelemedi. Gelmek istemedi.
1: Ya çünkü Bursa'da yaşadı aynı sıkıntıları.
0: Niye?
1: Ya Trabzon'da bu sene Trabzon şampiyon
0: Dur
1: olsaydı
0: ama Galatasaray'la Hacı
1: Trabzon'da da
0: Osmanoğlu
1: aynı
0: durumu
1: tepkiyi
0: farklı.
1: alırdı.
0: Bak Trabzon'dan hiç o tepki niye Trabzon'da gitti Trabzon Fener maçını seyretti gık çıkmadı.
1: Ya bu çıkıyor merak etme.
0: Çıkmadı.
1: Çıkıyor çıkıyor abi.
0: Ya ne çıktı
1: Çıkıyor
0: Doğan
1: abi
0: maçı
1: valla.
0: seyrettik hep
1: Hani
0: beraber.
1: orada merak etme. Bir kıvılcıma bakar o iş.
0: Hayır, ben kıvılcım çıksın da bir şey söylensin diye değil. Konuşmamız üzerine diyorum ki seyrettik hiçbir şey olmadı. Bak bir şey olsun diye değil. Bu yanlış bir cümle kullanıyoruz aslında.
1: En yanlışı şuydu. Ben
0: Federasyon Başkanı.
1: isteseydim parmağımın ucunda Trabzon'u şampiyon yapabilirdim diye bir açıklama yapabilir misin ya?
0: Ya olur mu böyle bir şey?
1: Şöyle demesi lazımdı. Ben istesem de benim hakemlerim yapmaz zaten falan gibi bir şey söylese diyeceğim ki he bak
0: He.
1: federasyon başkanı olarak gördün mü bak kurumda bir
0: Aynen.
1: öyle bir şey var. Ama
0: Aynen.
1: isteseydim yapardım demek zaten ben istediğimi yaptırabiliyorum demek.
0: Ya zaten onu söylemiş oluyorsun. Ama federasyona ait bir Türkiye Süper Lig şampiyonluğunda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının yardımcısı, yardımcısının yardımcısının yardımcısı en altına kadar sinsile şeklinde yardımcılardan bir tanesinin bile gelip kupaya vermemesi bunun adı altında yatan tek bir sebep var ya. Televizyondan Galatasaray başkanını tehdit edip mahkemeye verilen bir kişi arkasından Dursun Özbek'le Galatasaray'ın yapmış olduğu açıklama artık federasyonu tanımıyoruz demesi ve federasyonun da Galatasaray'ın bugüne kadar 2025 bakın değerli dinleyiciler net bir şey söylüyorum. 2025-2026 futbol sezonu başladığı günden bugüne kadar Galatasaray'ın yapmış olduğu hiçbir yazılı isteği hayata geçirmedi. Bu normal bir şey değil. Bu normal bir şey değil. Bir de federasyon kupasını vermiyor Galatasaray'ın. Ya gelsen ne olur gelmesen ne olur Galatasaray ama böyle değil ki. Türkiye Futbol Federasyonu Grand Tuvalet şık bir şekilde gelir, kupasını takdim eder. Oradaki insanların eli sıkılır, gidilir. Ya bunlar çok mu zor ya?
1: Sana şimdi şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Bir
0: Söyle.
1: dinleyicimiz yazmış. Ben de baktım. 19 Mayıs gece 00:51'de Sözcü Gazetesi internet sayfasından paylaşmış. Ve diğer gazetelerde sosyal medya hesaplarından yazmışlar. O saatte gazeteler basıldığı için çıkmadı. Az önce bir detay okudum ya. Küme düşen Kayserispor bahis operasyonu
0: Evet.
1: nedeniyle ligin tescil edilmemesini istiyor. Devam eden adli ve spor tip disiplin süreçleriyle beraber değerlendirildiğinde deyip devam ediyordu ya.
0: Evet.
1: Dün gece de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Futbol Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'na mesaj göndererek ligleri tescil etmeyin çağrısı yaptığı öne sürülmüş.
0: Böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Bahçeli'nin yolladığı mesajla yıl içerisinde yapılan şike ve bahis operasyonlarını gerekçe göstererek bu sezona mahsus olmak üzere küme düşmenin kaldırılmasını ve gelecek yıl Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını tavsiye ettiği de söyleniyor.
0: Ha, sadece düşmeyi kaldırın, şampiyonluğu şey yapın demiyor.
1: Yani tescil etmediğinde düşmeyi engelleyebiliyorsun da şampiyonluğu o zaman nasıl etkilemiyor bu olay?
0: Saçma sapan bir şey.
1: Saçma yani her tarafı etkiler bir
0: Ama
1: şey
0: peki bir şey
1: etkilerse.
0: söyleyeceğim ya bu
1: Ya
0: bir
1: Karagümrük,
0: sezon...
1: Kayseri, Antalya. Kayseri'nin bunları yazması da Devlet Bahçeli'den aldığı güçle mi bu mesajı yazıyor o zaman
0: Belki
1: kısmına
0: bir
1: geliyor?
0: Sohbette olmuş olabilir ama bir şey söyleyeceğim sana. Bu sezon açıklanan bahis operasyonlarında adı geçen futbolculardan en çok işte Galatasaray'daki Metehan, Fenerbahçe'deki
1: Mert Hakan.
0: Mert Hakan onlar zaten ceza aldılar falan çıktılar. Neyse. Bunun dışında Süper Lig için söylüyorum. Süper Lig'e etki edecek kararlar var da biz mi bilmiyoruz? Yoksa ne kaçırdık burada? Açıklananlardan tabii, bilmediklerimizden değil. Niye tescil edilmiyor?
1: Biliyorsun prosedür gereği de Mayıs ayının son haftası ya da Haziran ayının ilk haftasında yapılacak bir toplantı var. Mali Genel Kurul var federasyonda da. Liglerin tescili de o dönemde zaten yapılıyor. Bitmiş oluyor yani
0: Ya
1: şampiyonluklar
0: bak
1: kutlanıyor, düşenler belli
0: şimdi
1: oluyor. İşte onunla ilgili üzüntüleri bilmem neleri son haftada zaten yaşadık işte
0: Şimdi
1: Eyüp'ün, Karagümrük'ün.
0: sosyal medyada devamlı dönen, kimlerin döndürdüğünü bilmiyorum ama dönen, sürekli önümüze düşen bir şey var. Sayın Hacı Osmanoğlu aslen Trabzonlu değil mi? Trabzonspor'un Fenerbahçe ile yapmış olduğu şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin şampiyonluğu tescillendi ve hukuken de bu konuda konuştuğun zaman suçlu duruma düşüyorsun. Bir şey söylemiyorsun. Ama Sayın Hacı Osmanoğlu, bir gün etkili ve yetkili bir makama gelirsem bu şampiyonluğun hesabını sormayan namussuz, şerefsizdir diye kendi açıklaması var. Şimdi en yakın olduğu kulüpte Fenerbahçe. Fenerbahçe ile yakın olmasında bir sakınca yok. Bütün kulüplerle yakın olsun. Fenerbahçe başkanı, diğer kulüp başkanları federasyona gitsinler, kahve içsinler, sorunları konuşsunlar, çözsünler. Bak, işin bu kısmı ayrı. Zaten gidilmesi ve konuşulması gerekiyor. Buradan da kimse cımbızla bir şey çekmesin. Ya sen bu seneyi bu şekilde kovalayacağına, kendi namussuzluk, şerefsizlik sözü üzerinden gittiğin bir şeyin peşinde niye koşmadın? Federasyon başkanısın. Ben burada bir şey değişsin demiyorum. Tescillenmiş, Fenerbahçe'ye verilmiş ve konu kapanmış. Ama bunları yaptığın zaman insanlar da demek ki sosyal medyada bunları döndürüp döndürüp senin gözünün içine sokuyorlar bunu. Ki TFF başkanını ben tanıyorum. TFF başkanına aslında baktığın zaman, sohbet ettiğin zaman güzel adam, ha, düzgün adam. Yani sohbet ettiğin zaman sözü mözü dinlenen, böyle ağırlığı olan da bir adam.
1: Tabii.
0: Ama baktın,
1: ben de oturdum bir iki kere aynı masada, evet, ama.
0: Bir tuhaflık da yok ama hiçbir şey birbirini tutmuyor. Nasıl Kayseri'nin ki sezon içinden yapılmayıp sezon sonuna gelince tutmuyorsa, Hacı Osmanoğlu'nun da o dönem yaptığı açıklamayla şimdi tutmuyor. O zaman Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin, onun dediğine geliyor. Dün dündür, bugün bugündür müdür? Böyle mi devam edecek hayat yani? Ama burada benim özellikle üzerinde durduğum ve duracağım bir konu var. Aziz Başkan'ın o günkü açıklamasında Doğan şeyi sordular, yani savaşa gideceğiz hanımefendi dedi ya, hı hı. Orası tamam, o bu mücadeleyi gerçekten kendi karakter yapısında bir savaş olarak görebilir. Bazen ben de bu mücadeleleri yaptığım yıllarda bunu bir öyle düşünmüşlüğüm, hissetmişliğim çok, yani öyle yaşadım daha doğrusu. Ama orada bir şey dedi, fark ettin mi? Soru sordular, FETÖ'den bahsetti. Hakemleri ve yapıyı sordular. Hakemler ve MHK'yı sordular. Hakemler ve MHK kolay. Biz diğerine bakıyoruz dedi.
1: Yani biz nasıl kolay? Aslında kolay olan şey anlamında abi, söylüyor yani. Hani biz bir oluşumla mücadele ettik.
0: Onu anladım. Hani, MHK ve hakemler kolay kısmından sen ne anlıyorsun ötekiler, mesela?
1: Onlar kolay. Onları halledebiliriz. Oradaki ilişkilerimizi güçlendirebiliriz. Benden öncekiler çok da fazla bir şey yapamadı. Sadece yan yana durdu mesajını verdi.
0: Ha,
1: Ali Bey'in, anladın mı? Hacı Osmanoğlu ile mesela şöyle bir durumu vardı. İlişkileri askıya alabilecek bir durumu olması gereken kişi Ali Bey değil miydi Hacı Osmanoğlu geldikten sonra?
0: Hiç yapmadı ama.
1: Çok yan yana gözükmediler mi? O evet. Yalı muhabbetlerinin yapılmasının ardından, hani o yüzden bu ülkede şaşırmayacağım artık diyorum ya.
0: Evet ama
1: her defasında bunu söylediğimde büyük konuşmamak lazım
0: diye. Ben her seferinde ben de şunu söylüyorum. Federasyon başkanı kulüp başkanları tarafından ziyaret edilebilir. Onlarla sıkıntılar konuşulabilir. Ama o sıkıntıyı konuştuğun zaman, vay bunu konuştuk şimdi ona kıyak yapacaklar anlamı da çıkmamalı. Çünkü orada yani bir işin başındaki adamla konuşmayacaksan kimle konuşacaksın? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na ya Sayın Bakan, kulüp başkanı gider.
1: Sayın Bakan aşkım bak şampiyon cimbom hadi deyince her gittiği yerde Beşiktaşlılara siyah beyaz şampiyon Beşiktaş falan diye bağırtmaya başladı, biliyorsun değil mi yani?
0: Yahu.
1: Yani her gittiği yerde bunu yapmak zorunda kalıyor mesela.
0: Daha önce de katıldığı bir seminerde sordukları soruya ben Fenerbahçeliyim dedi.
1: Tabii Vedat Muşi transferinden görüntüler çıktı. Orada işte araya devreye girmesiydi. Siyaset Vedat, araya girmesiydi.
0: Vedat Muriç transferinin olduğu günü ben biliyorum.
1: Hayır, Kante transferinin yapılması için Sayın Cumhurbaşkanı devreye girmedi mi Suudi Arabistan'da?
0: Girdi.
1: Yani kanun mu değişti, bir gecede olmaması gereken bir şey?
0: Dün Cumhurbaşkanımız binaya ne dedi? Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik etmek için huzurlarını aldığı zaman ne dedi? Şampiyon cimbomu tebrik ederim dedi. Yani şampiyon cimbomu ya da şampiyon cimbom dendiği zaman, çünkü şampiyon ya şampiyon olmayana şampiyon denmiyor ki, biz bu takımın şampiyon olmasını istiyoruz denmiyor ki, yani insanlara her şey batıyor artık kardeşim.
1: Şimdi başka konulara geçeceğiz tabi. Sergen Yalçın olayını çok merak ediyorlar, düşünce nedir diye. Yani vay be, nedir bu sürekli her başarısızlıkta gönder teknik adamı, ne zaman düzelecek bu devran, ne zaman dönecek diye soruyorlar. Ama biz bir reklama gidelim, bir nefes alalım, sonrasında tamam, tekrar birlikte olacağız, ayrılmayın, az sonra geliyoruz.
2: Doğan Önçel ve Oğuz Altay'la soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım.
3: Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızlı.

0: kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: MediaMarkt.
1: Reklam bitti.
5: 2026 Dünya Kupası grupları. G grubu. Belçika. Bir kabuk değişimi yaşayan Belçika, altın jenerasyona sahip olduğu dönemde turnuvayı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1986 ve 2018 yıllarında üçüncülük başarısı gösteren Belçika, bu yaz kadrosunda Kevin De Bruyne, Luis Openda, Jeremy Doku, Charles de Ketelare, Alexis Salemakers gibi yetenekleri bulunduruyor. Mısır. 1934, 1990 ve 2018 yıllarında turnuvaya katılım hakkı elde edip grup aşamasından öteye gidemeyen Mısır, bu yaz bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor. G grubunda yer alan Mısır, özellikle güçlü kanatlarıyla dikkat çekiyor. Kimi bu isimler? Manchester City'den Omar Marmoush, bir diğeri de belki son kez Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz Muhammed Salah. İran. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılan İran, hiçbir zaman gruptan çıkma başarısı gösteremese de katıldığı turnuvalarda mütevazı kadrosu ve mücadelesiyle futbol severlerin takdirini kazanıyor. Bu yaz gruptan çıkma başarısı göstermeyi hedefleyen İran, G grubunda yer alıyor. Yeni Zelanda. Maç başlamadan önce televizyonun başında yerinizi alın ve dikkatle izleyin. Çünkü harika bir dans şovu sizleri bekliyor. Maç başlamadan önce güç, birlik, cesaret ve atalara saygıyı simgeleyen Haka dansını gerçekleştirmeyi gelenek haline getiren Yeni Zelanda, bu turnuvaya da renk katacak gibi gözüküyor.

0: Tekrar birlikteyiz. 19 Mayıs sabahındayız. İyi bayramlar herkese. Bir kez daha gündeme dair konuları konuşuyoruz Oğuz Altay ile beraber. Şaşırtılan nokta, Oğuz Altay bugün kırmadı bizi. Bak, bizi sevdiği, özlediği için de stüdyoya geldi.
1: Vallahi geldi.
0: Ama Sergen Yalçın gitti.
1: Oraya Oğuz kalsın, Sergen gitsin.
0: oraya döndü konu. Şöyle bir şey var. Sergen Hoca'nın gitmesiyle ilgili olarak, tamam gitti de
1: üzülen var mı?
0: Ne olacak? Yerine kim gelecek var? Üzülme kısmını geçti artık insanlar ya. Bir yani şey, bence kalmalıydı.
1: Ben şimdi şöyle
0: şeyleri tavsiyeleri vardı tabii.
1: Şimdi şöyle bir düşüncem var. Galatasaray 13. olduğu sezon

0: Küme 13.lükten de daha aşağılara indi. Küme düşme çizgisine kadar indi. Çok kötü bir sezon geçirdi. Ertesi sezon 2 sene üst üste şampiyon olacak kadroyu kurdu. Belhandalar, Fegulliler, Marionoların, Maikonların falan geldiği sezon. Böyle bir çıkış yakaladı. Acaba Beşiktaş böyle bir şeyi başarabilir mi?
1: Neyle? Bu başkanla mı, bu yönetimle mi ya da ne bileyim bu kadroyla mı diye i̇şte düşüneceksin.
0: İnsanı düşündüren konu
1: mu? Konu nereye gidiyor biliyor musun? Chelsea gibi olur mu? Ya da Paris Saint Germain gibi olur mu?
0: Yani bir geliyor. Rus ya da bir Arap evet. Gelip kulübü alır mı?
1: Kulübü alır
0: ya
1: mı?
0: Bir şey soracağım. Galatasaray'da bu söz konusu değil. Değişik bir yapı var Galatasaray'da. Yani liseden kaynaklı vesaire bilmem ne ama...
1: Bunu da ben sürekli gündeme getiriyormuş da kulübü sattırmaya çalışıyormuşum gibi algılanmasın yalnız.
0: Yok.
1: Hani yeniden bir şeyler bir şey olabilmesi için evet bazen iyi düşmek lazım ki
0: daha fazla. Hayır bir şey olmaz. Bak bir şey söyleyeyim. Beşiktaşlı dinleyicilerimiz bir şey söyleyeyim size. Ben bunu tekrar etmekten zaman zaman söylüyorum yanlış anlamayın. Doğma büyüme özbe öz Beşiktaş semtinin insanıyım. Bir kere semtin bütün esnaflarından, çarşı grubundan, aklınıza gelebilecek semtin abilerine kadar, herkesi teyzelerimize kadar tanıyan, hayatta olanları bilen, semtin ruhunu çok iyi bilen bir insanım. Size bir şey söyleyeceğim, lütfen kızmayın. Beşiktaş bu şekilde gittiği sürece ve başka bir şekilde görünmüyor şu anda, başarılı olma şansı gerçekten çok çok çok düşük. Çünkü karşısındaki rakipler başka işler yapıyorlar. Yani parasal yönden. Ya sana bir şey söyleyeyim mi Doğan? Bak hiç unutmuyorum. Şeyle Dursun Özbek başkanla.
1: Başka şeyler yapıyorlar deyince parasal önden deyince. O yanlış anlaşılan o olur. Bu yok yani, yanlış anlamayın.
0: Ben fark ettim deyince. Onu da başka şeyler derken. Galatasaray'ın mesela projeleri var kardeşim. Mesela Beşiktaş dikili taşı yapmaya çalışıyor ya. Hı hı. O yeterli kalmaz ama yapmalı. Yapmaya çalışıyorlar. Bu önemli bir şey. Şunu söyleyeceğim. Aslında bu bir ders niteliğinde bir şey. Sayın bizim eski divan kurulu başkanımız kimdi ya?
1: Tevfik Yaman.
0: Eşref Hamamcıoğlu. Abi ve Dursun Özbek yarışa girdiği zaman ikisi de doğal olarak şeyleri açıkladılar. Projelerini açıkladılar. Eşref Başkan büyük ihtimalle Galatasaray'ın mali krizlerinden, sıkıntılarından dolayı bir %30 küçülmeden bahsetti. Galatasaray camiasına anlattı bunları yapmak zorundayız dedi. Yani o kafasında Galatasaray'ın giderlerini azaltıp transfere ayıracağı bütçeyi daraltıp birkaç sezon geçirip rahatlama düşüncesini seçmişti. Dursun Özbek çıktı. O projelerini açıkladı. Biz dedi küçülmeyi değil büyümeyi hedefliyoruz dedi. Büyüdükçe gelirleri artırmayı, başarılı olmayı ve bu uğurda da gelecek olan rakamlarla Galatasaray'ı bu dar boğazdan çıkarmayı düşünüyoruz dedi. Şimdi Beşiktaş'ta şu anda Serdar Adalı Başkan'ın bir projesi görünmüyor. Yani iki görüş vardı Galatasaray'da. Hangisini seçersen seç sonuç itibariyle bir proje açıklanmıştı. Ama Beşiktaş kulübünde iletişim mi yok? Serdar Adalı Başkan'ın anlatabilecek durumu mu yok? Onu da bilmiyorum ama Beşiktaş taraftarına birilerinin bir şeyi gerçekten güzel bir şekilde anlatması lazım.
1: 3S ağır geldi diye yazmışlar. Serdal, Sergen, Serkan şeklinde.
0: Yani de ne orası kadar çok seviyoruz böyle şeyleri.
1: Kurtar bizi Fikret Orman moduna ne zaman geçilir durumu söz konusu oluyor demiş. İlhami yazmış mesajı. Gelirler nasıl arttıysa olayı içerisinde Galatasaray'ın çok iyi bildiği bir konudur. Gelirleri arttırma diye yazmış.
0: Ya bu sözler var ya bak bu sözler hangi camiaya ait o arkadaşımız bilmiyorum. Kendi camiaların başarısızlıklarından sonra bunları söylüyorlar ama doğru bir yaklaşım ve doğru bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. O onun düşüncesi, saygı duyduk. Biz çok iyi biliyoruz ya her şeyi. Ne biliyorsun? Galatasaray'ın 30 milyar borcu olmuş. 30 milyar borcu olmuş. Florya'yı bekliyor, Riva'yı bekliyor, arazilerinden gelecek paraları bekliyor. Bu yani ne zannediyorsunuz siz yani? Bolluk içinde yüzen bir durum. Gerçek olan bir şey var. Sponsorluklar konusunda, stat gelirleri konusunda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın stat gelirlerinin toplamının üzerine çıktı. Doğruya doğru. Gelirleri arttı Galatasaray'ın. Sen de şampiyon ol. 3 sene şampiyon ol, 4 sene şampiyon ol, olabiliyorsan 5 sene şampiyon ol. Bak sponsorlukların nasıl değişiyor, stat gelirlerin nasıl artıyor. Ya sen stadını yaparken 80 tane loca yapmışsın. Galatasaray 223 tane yapmış. Yani bunu bile düşünmek bir farklılık yani. Bunu bile düşünmek bir farklılık. Şimdi Fenerbahçe stadını büyütmekten ve loca sayısını artırmaktan proje olarak açıklıyor ve doğru yapıyor. Ve doğru yapıyor, bunu söyleyeyim. Yapmalı.
1: Gelen mesajlardan bir tanesinde yeni teknik adamla alakalı bir şeyler sorulduğunda, tabii dün başkan da açıklamalar yaptı, Serdal Başkan da. Hı-hı. Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından acil bir çağrı düğmesine basıldığı, tesislerden ayrılmayan yönetimin toplantıya çağrıldığı, toplantıda yeni teknik direktör konusunun masaya yatırıldığı, yabancı bir hoca ile çalışmak isteyen Beşiktaş Başkanı'nın Razvan Lucescu'yu ön plana çıkarttığı, biliyorsun Glasner var, Crystal Palace'ın teknik direktörü. Hı hı. Bir de Top Möller ismi geçiyor Frankfurt'tan.
0: Ya Top Möller kaç yaşında vardır? Çok eski bir adam o ya.
1: Evet, mesela 75 var mı? Çoğunluğu da yerli hocadan yana fikrini beyan
0: ya
1: etmiş.
0: Benim aklımda birisi var ama.
1: Arda Turan'ı neden getirmiyoruz şeklinde. Shakhtar Donetsk'teki başarısı siyah beyazların iştahını kabarttığı yönünde konuşuluyor.
0: Gelmez ki Arda Turan şu anda. O orada bir şeyler daha yapmak istiyor. Beşiktaş'a gelmez diye değil. Yani orada başarmak istediği başka konular var.
1: Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor.
0: Evet.
1: Yani neden bu heyecanı yarıda bırakıp da böyle bir maceraya atılsın ki?
0: Aynen öyle ve eminim ki bu sezon takıma önemli katkılar yapacak, transferler de yaptıracaktır. Yaş ortalamasını da düşürdü zaten. Kaliteli bazı insanları koyup herhalde orada bir serüvene başlayacaktır yani.
1: Şurada bir tane haber vardı. Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra futbolcuların sosyal medya paylaşımlarıyla alakalı bir şey gördüm. Beşiktaşlı futbolcular Çerni ile El Bilal Ture, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a veda etti. Çerni paylaşımında her şey için teşekkürler hocam, gelecekte başarılar diliyorum ifadesini kullanıyor. Ture de tüm bu efsanevi anlar için teşekkürler, Tanrı sizi korusun paylaşımıyla Sergen Yalçın'a veda etmişler. Bir kahve bardağını gösterip öyle bir ne yapmışlar? Yalçın ayrılığı sonrasında yalnız kahve paylaşımı yapan Çerni ardından farklı, teşekkürler Sergen Yalçın ifadesini
0: bir kullanmış. Farklı bakış açısı getirebilir miyim?
1: Ne mesaj çıkartıyorsun?
0: Ya şimdi konudan da bağımsız sordun ama bir farklı bakış açısı getirmek istiyorum. Sergen Hoca da bir değer ya. Değer ya. Hı hı. Bunları çok kolay tüketmiyor muyuz? Yani bir sistemsizliğin üzerinde oluşmamış, gelişmemiş, başarıya odaklı kadroların kurulamadığı bir ortamda sen bizim evladımızsın gel buraya dendiği zaman bu insanlar da medya baskısı, tuttukları takımın sevgisi, yani ikili ilişkiler vesaire derken geliyorlar ve bu şekilde de gidiyorlar. Bu onlar için de çok kötü bir şey ya. Esasında bak, başlangıç noktası kulüplerin ya, bak şimdi en uzun başkanlığı kim yaptı abi? Aziz Yıldırım başkan yaptı değil mi? Ne yaptın abi? Şu anlamda söylüyorum, altyapı. Bence 20 sene başkanlığı yapan tek adam rejimiyle kulübü yöneten bir başkanın elinde bu kadar güçler varken bence Avrupa'nın en iyi altyapılarını oluşturması lazımdı.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Top Möller, Klaus Top Möller 51 doğumlu. 74 yaşında oluyor.
0: 75 var mı dedim, evet.
1: Zamanında işte Frankfurt'tu, Mannheim'di. Onun sonrasında çok ünlü adam. Hamburg'du. Ardından bir Gürcistan teknik direktörlüğü yaptı biliyorsun. Ama bizim bahsettiğimiz Dina Top Möller. O da oğlu, o da 45 yaşında.
0: Ha, Lucescu ile Razvan gibi.
1: Razvan gibi düşün.
0: O çocuğun ne bir başarısı var Beşiktaş'a uygun olabilecek? Şu anda neredeymiş?
1: Frankfurt teknik direktörü.
0: Şu anda?
1: Evet. Ha. Bayern Münih'te yardımcı antrenörlük yaptı.
0: Güzel.
1: Leipzig'te başladı yardımcı yeni Tedesco antrenörlüğü. Oradan bir çıkışı var.
0: Yeni Tedesco.
1: Evet.
0: Genç.
1: Oyuncu olarak da yıllarca Augsburg'da, Rosenborg'da ve Benfica'da oynamış. Ham Benfica takımlarında oynamış. Hmm. Futbolculuk döneminde ama tabii Manchester City yılları, Bochum yılları falan unutulmaması gerekiyor. Şimdi diğer taraftan 45 yaşında bir teknik adam Alman ekolü tadından yenmez benim adıma.
0: Benim adıma da.
1: Yani bu ligi daha iyi tanıyan Top Möller yerine Thomas Reis diye bir isim çıksa sevinirim. Yani disiplini seven biri olduğum için.

0: için söylüyorum.
1: Anladığım kadarıyla sen şöyle düşünüyorsun.
0: Bir sistem getirilmek isteniyorsa
1: evet, sistem getirilmesi ve disiplinli bir takım,
0: o kültürün de gelmesi gerekiyor.
1: Ve bir teknik direktör takımı oluşmasından yanasın, evet, şu anda. Kesinlikle. Çünkü başka çare de görünmüyor.
0: Evet. Değil mi? Yani benim teknik adamım hakemlerle bilmem nelerle değil, takımla ilgilensin istiyorum.
1: Abi hepsi ilgilenecek. Başka şansları yok.
0: Yani çünkü isyanını yapabileceğin yanına bir de bu ligi...

0: insanın sinirleriyle oynayabilecek kararlar çıkıyor. Gözünün önündeki pozisyonlarda yani teknik direktör maçtan sonra nasıl bir şey söylemeyecek? Bir söylemeden, iki söylemeden. Üçüncüsünde ayıp değil mi kardeşim? Gözünün önünde, 2 metre önünde vermiyorsun veya öbürüne veriyorsun diye nasıl söylemeyecek? Hakem hatası bak her yerde olur ama TFF başkanının söylediği gibi İngiltere'deki hakemlerden daha iyiyiz kısmı gibi değil yani. Garip bir şey olmuş. Onu üçüncü, dördüncü defa söylüyor biliyor musun?
1: Mesela Okan Hoca'nın bazen böyle çaresiz kaldığı o surat ifadesinin ekrana yansımasından sonra soluğu hemen İrfan Hoca'nın yanında alması, ne yapalım gibi böyle
0: konuşuyorlar,
1: bir
0: evet.
1: Konuşması, tablete bakması, işte şundan şunu mu yapsak deyip bir B planı, bir C planı varsa eğer oraya geçmesiyle alakalı şey söyleyebilirim. Ne kadar etki ediyor İrfan Hoca'nın, Okan Hoca'nın yanında bulunması?
0: Çok etki ediyor çünkü ikisi maçı farklı izliyorlar. Okan
1: Sen hiç
0: Hoca
1: İrfan Hoca'nın dördüncü hakeme doğru koştuğunu ya da sahada oyunculara
0: yok,
1: karşı
0: hayır,
1: müdahale ettiğini gördün mü?
0: Hayır, İrfan Hoca'nın öyle bir yapısı yok, karakteri de yok.
1: Serkan Reçber yapıyordu bunu.
0: Şeyde de birçok takımda yapan var
1: mesela
0: da.
1: Aynı zamanda şeyi de söylüyorlar. İşte Aykut Kocaman gelirse yanına bir Oğuz Çetin futbol aklı, bir de onun yanına Volkan Demirel gibi bir lider, yardımcı antrenörlük gibi. O Volkan Hoca da şey demişti. Gelir yaparsam zaten bu işi sadece Aykut Hoca'nın yanında yaparım gibi.
0: Ben Aykut Hoca'yı tanıyorum. Lise yıllarından tanıyorum yani.
1: Ne kadar etki eder mesela? Herkes herkesin işine karışır mı?
0: İrfan Saral, Okan Hoca özelinde söylüyorsan ayrı. Fenerbahçe'de saydığın isimler Volkan, Oğuz hocalarla ilgili.
1: Orada zaten
0: Aykut Hoca,
1: benzetme olarak
0: ayrı.
1: Yaptım. İrfan Hoca'nın
0: İşte
1: zaten bir şey
0: hangisiniz
1: yaptığı yok, anladın mı? Tepki anlamında. Ama fikir anlamında çok şey kattığını sen söylüyorsun zaten.
0: Söylüyorum niye?
1: Mesela Murat Şahin döneminde Sergen Hoca'nın, hatırlıyor musun?
0: Tabii
1: döndüğünde mesela ondaki o anda fikir teatrisi yaptıkları anda çözüme ne kadar daha kolay ulaşıyorlardı.
0: Şimdi şöyle şeyler var tabii. İnsanlar bunları
1: aynısını Abdullah Avcı Orhan Ak ikilisinde de gördük mesela.
0: Evet. Ya zaten böyle olmalı, bunda bir şey yok ki. Herkesin niye abi Avrupa kulüplerinde bir teknik direktör var, yardımcıları var, taç antrenörü var, korner duran top antrenörü var. Var şeklinde gidiyor. Şimdi İrfan Hoca'nın burada Galatasaray'da bu sakinliği ve sadece nasıl katkı yapabilirim adı altındaki düşüncelerini Okan Hoca'ya aktarıyor ve Okan Hoca bunları aktarmasını istiyor. Bazı teknik direktör istemez biliyor musun? Kabul etmez. Yani o katkıyı kabul etmez. Benim dediğim olacak kardeşim.
1: Fatih Hoca mı?
0: Fatih Hoca son dönemlerinin hepsinde
1: yanına gençleri aldı.
0: Aldı ama onlarla saha içinde resmen toplantı yapar gibi fıs fıs fıs fıs fıs konuşuyorlardı.
1: Ümit Davala'ya soruyordu.
0: Levent Şahin'e soruyordu. Hasan geliyordu.
1: Milli takımdayken Metin Tekinler vardı, hatırlıyorsun.
0: Tabii.
1: Yanında.
0: Yok. Ya Fatih Hoca sert bir adam görüntüsü var ya. Otoriter, evet, bu böyle bir kişiliği var ama normal hayatının içerisinde çok daha farklı bir yapısı
1: Müfit Hoca
0: var.
1: Mı vardı en başında
0: bir 2000, dönem
1: 2000 ruhunda
0: Eser Hoca ile Müfit Hoca vardı. Bir de Bülent Ünder Hoca vardı.
1: Evet.
0: Onlar vardı ama zaman içinde değişiklikler oldu, bunlar normal. Bazı adam izin verir, bazı adam vermez. Bazı adam kulübeden bir taneniz çıkmayacaksınız gol sevinci olsa bile der teknik direktör. Bazı adam onların da sevinci ortak olmasını, o kulübenin sinerjisini sever. Bu kişiyle alakalı bir şey.
1: Aslında hiç gündeme gelmeyen isimlerden bir tanesi de Garcia Gomez'dir.
0: Doğru.
1: Yani Galatasaray'da hep İrfan Hoca'ymış gibi gözükür. Okan Hoca'nın bazen danıştığı, fikir aldığı, ne yapalım diye sordu ama
0: esasında
1: Garcia Gomez'i de unutmamak lazım.
0: Esasında insanların Türk insanına güvenmemesi ya da onlar hep öneride bulunması da bir çelişki. Mesela hep Galatasaray'ın kondisyonunun yeterli olmadığını. Hatta Volkan Hoca bile Gençler Birliği maçlarından sonra Galatasaray'ın 65-70'ten sonra yorulacağını biliyorduk der. Ama şunu söylemezler. Bu fizik yetersizliği olduğu öne sürülen Galatasaray'ın bu Liverpool'larla, bu Juventus'larla, bu City'lerle, Atletico'larla nasıl oynadığını da birilerinin anlatması lazım. Ama Galatasaray
1: çok çeliştiğimiz anlar oluyor ya bu konuda, sana hak veriyorum. Yani
0: evet.
1: Bazen oyuncunun maç seçme durumu ve bu konuda tabii
0: taraftar da maç seçiyor.
1: 3-4 tane oyuncu daha ön plana çıkıyor mesela. Leroy Sané ile ilgili olarak bütün sezon boyunca abi herifin kalitesinden ve kumaşından şüphemiz yok ama
0: sen bana sor.
1: Maalesef seçiyor diye konuştuk seninle de.
0: Evet,
1: çok.
0: bana mesela şu anda desen ki sorsana bana, Sané'den memnun musun?
1: Sané'den memnun musun?
0: Hayır değilim. Çünkü istediği

0: İstediğim kadarını almadım. Kötü futbolcu mu, yıldız mı? Kötü futbolcu değil, çok iyi futbolcu ve yıldız. İstediğim kadarını almadım. Ama son dönemlerdeki Galatasaray'a aidiyetinin fazlalaştığını gördüm. O da artık o sistemin içine girdi.
1: Bugün de mesela Aziz Başkan'ın söylediği sözlerden bir tanesi, alacaksan bir yıldız alacaksın çünkü bir senede takımın toparlanması ve uyum sağlamasını bekleyemem. Bir yıldız 10 tane asker gerekir şeklinde bir takım anlayışından bahsetti.
0: Şu anda
1: bahsetti.
0: Mı onu fark etmiş Aziz Başkan?
1: Hayır, şu an fark etmek anlamında değil, bir senede yapılması gerekeni söylüyor. Yani elinde zaten bir kadro var. Kendi, o kadroya.
0: Ama Aziz Başkan 20 sene başkanlık yaparken 20 sene şampiyon olmadı.
1: Biz de yaptık
0: ki.
1: Hataları falan diye söyledi. Biz ya de yıldızları onu, doldurduk zaten. Dedi.
0: Onu kabul ediyorum. Yani. Onu kabul
1: o
0: ediyorum.
1: O da onu kabul ediyor.
0: Bir yıldız, diğer kısımdaki oyuncular 10 asker. O askerlerin nasıl asker olduğu da çok önemli.
1: Ben sana mesela bugün bakayım. Mesut Yıldırım Sözcü Gazetesi'nde Galatasaray muhabiri. Röportajlar yapıyor biliyorsun. Ali Naci Leroy Sané ile yaptı. İşte Sara ile yapan oldu Anadolu Ajansı'nda falan.
0: Ben Günay ile yaptım.
1: Herkes birileriyle yaptı. Mesut da Şalay ile yapmış.
0: Tamam.
1: Al sana asker.
0: Aa, Şalay bak ben mesela kendi yakın arkadaşlarımda kahve falan içerken abi ben Şalay'ı istemiyorum diyenler çok oldu. Ya dedim siz ne seyrediyorsunuz? Hakikaten bu futbol bu kadar acayip bir şey mi? Yani hepimiz Galatasaraylıyız. Maç seyrediyoruz ve Şalay'ı beğenmiyorsunuz. Ya bu oyuncunun nasıl geliştiğini.
1: Şalay'ın aynı performansını Rodriguez diye bir oyuncu yapmış olsaydı herkes hasta mıydı?
0: Çok.
1: Oraya dönüyor değil mi?
0: Oraya dönüyor. Yani Şalay'ı o kadar önemli katkılar verdi ki takımın ayakta kalabilmesi için. İstenilen mevkilerde ya sol kanat oynadı, sağ bek oynadı, orta sağ oynadı, sağ kanat oynadı. Sağ geri ve sağ önden bahsediyorum. Bir de maçlarda bazı taktik ağırlıklı olarak ön taraftaki baskıyı artırmak için 10 numara pozisyonlarına kaydırıldığı maçlar oldu. Ve hepsinde de sanki o mevkinin adamıymış gibi oynuyor. Yani 10 numara oynarken tabii bir hacı gibi oynamıyor. Ama o alanda istenilen görevi hocasının istediğini yapıyor. Onun için asker deyince evet senin verdiğin örnek doğru.
1: Burada tabii yazılıp çiziliyor bütün detaylarıyla sorduğu sorulara verilen cevaplar. Hepsinde ortak bir nokta var. Fenerbahçe maçlarının ne kadar kıymetli olduğu bize öğretildi şeklinde.
0: Kimden söylüyor bunu?
1: Bunu sana da söyledi.
0: Evet.
1: Şalay'ı da söylemiş.
0: Tabii.
1: Anladın mı? Yapılan röportajlarda Günay için de keza öyledir. Günay biraz daha şey tarafındaydı hatta ateşleyici
0: yalnız,
1: taraftaydı.
0: Yalnız Günay çok
1: mesela.
0: Ters bir adam ha. Günay'la röportaj yaptım. Yani konuşurken hani biz de anlıyoruz ya insanları. çok iyi bir insan gerçekten ama çok ters bir adam. Mesela her soruyu kabul etmez gibi kendine ait fikirleri var ve asla geri dönmüyor. Ben Okan hocama her zaman söylüyorum benim oynamam lazım diyor. O mesela Uğurcan olmuş, Muster olmuş veya Bayern'in kalecisi kimdi? Neuer. Neuer olmuş fark etmiyor. O kendine olan inancı tam. Ben oynamak istiyorum diyor. Kendime güveniyorum diyor. Bir şeyi var. Belli bir kişiliği oturmuş ve lider karakterli bir oyuncu. Ben çok beğendim Günay'la sohbeti.
1: Çok şey yaşadı.
0: Çok izlendi.
1: Hele son dönemlerde.
0: Diyor ki röportajda görmemişsindir. Ya Oğuz abi diyor. Osimhen'in orta sahadan kaleciye geri pas attığını bu sezon gören var mı diyor. Bir kere oldu diyor. Onu da rakibe attı diyor. Ben ne yapayım diyor. Çıktım diyor kırmızı kart gördüm diyor.
1: Çok enteresan. Yani
0: şanssızlık diyor yani.
1: Fatura bir anda nasıl o kadar hızlı kesilebilir birine? Galatasaray camiasının maalesef bir acımasızlığı var taraftarının. Yani bağ koptum işte Kerem olayında bile biz burada ya kardeşim bu adama niye böyle yapıyorsunuz ha döndü biliyorsun. Ben bir savunuculuk yaptım resmen Kerem'le ilgili. Ya sistem bu daha ne istiyorsunuz ne bekliyorsunuz? İşte yabancı olunca bakış açısı biraz daha farklı oluyor ama oluyor. Yerli olunca daha acımasız davranabiliyor.
0: Ya şu Galatasaray taraftarının acımasızlığıyla ilgili. Şimdi dinleyenler içerisinde gülümseyenler de olacak kızanlar da olacak. Mesela diyorum ki. Ya bazı konularda biraz sabırlı davranmak gerekir. Hemen bir tane Konya beraberliğinden sonra 200 bin tweet atıp hashtaglerde Okan Buruk istifa, Dursun Özbek istifa yazmamak gerekir. Adamlar diyor ki bana yeni nesil bu 20'li 23-25 yaşında olan çocuklar. Abi biz Galatasaraylıyız bizim böyle bir beklemeye tahammülümüz yok. Ulan biz 14 seneyi nasıl bekledik?
1: Ya.
0: Biz nasıl bekledik kardeşim?
1: Valla bu camia...
0: Ama biz böyle alışığız diyor. Bir de gülüyorlar böyle. Yok kardeşim diyor, Okan da Dursun da böyle söylüyorlar ha. Başkan falan da değil. Adamlarda bir rahatlık var, inanamazsın. Okan, Dursun, Ahmet, Mehmet fark etmez abi. Başarılı olamayan gidecek diyorlar.
1: Valla Arne Slot gibi, Arteta gibi, Guardiola gibi isimlerin yanında yardımcıları görüyor muyuz? Tanımıyoruz biz çünkü ön planda oldukları için vitrinde. Belki camiayı daha yakından tanısak biliriz yani Guardiola'nın da yanında. Yani o zaman Guardiola istemez değil mi?
0: Ama o kadar akıllıysa odaklanamıyoruz ki, onların bazen maçını seyrediyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin ikinci hocası aldı takımı, sezon sonuna kadar götürdü değil mi? Ahmet Hoca değil mi?
1: Zeki Murat Gölen.
0: Zeki Murat Gölen. Zeki benim gibi kel kapalı olan. Ondan sonra şimdi Fenerbahçe'yi seyredince bunu görüyorsun. Her gün Fener'i seyrediyorsun. Galatasaray'ı, Serkan Reçber'i görüyorsun. İrfan Saral'ı görüyorsun. Ama Guardiola'nın her maçını izlemiyoruz ki abi. Yani doğruya doğru. Onları görmeme nedenimiz bu da olabilir. Ama kulübe içerisinde o söylemiş olduğun teknik direktörlerle istişare yapıyorlar ha, onu da söyleyeyim sana.
1: Cengiz Han diye bir dinleyicimiz var. Almanya Füssen'den yazıyor. Sevgili Oğuz abi, evet doğru dedin. Rakipler başka şeyler yapıyor. Sahada güçlü ve saha dışında da ve mağdura da harika oynuyor Fenerbahçe ve Galatasaray'da. Seni Beşiktaşlı olmak ne yakışırdı sana demiş.
0: Ya sağ olsun. Sağ olsun. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım. Çok seviyorum. Beşiktaş semtim benim. Oradaki dediğim gibi küçüğünü büyüğünü semt, yani yürüyüşüm bile Beşiktaş semtine ait bir özellik yani, o kadar söyleyeyim size. Orada doğdum büyüdüm. Hani iki sene kalmadım arkadaşlar yani. Onu söyleyeyim. 30 yaşına kadar oradaydım. Hala da oradayım.
1: Fenerbahçe'nin bir senelik macerasında Sayın Hakan Safi de Sayın Aziz Yıldırım da gelse, şu an akıllarında bu takımı bir sene boyunca Sergen Yalçın çalıştırsın diye bir düşünce olur mu?
0: %100 olmaz.
1: Bu sezon unutma. Ben bir şey bildiğimden söylemiyorum.
0: Öyle bir bakıyorsun ki beni de...
1: Beşiktaş'ta hatırlıyor musun? Bir gecede Mourinho kararı çıkmasaydı da Tedesco muydu? O esnada, o gece, aynı gece Sergen Yalçın şey yapmıştı, Beşiktaş'la anlaşmıştı.
0: Tamam bunların...
1: Sen de diyorsun ya, bu sene Sergen Yalçın'ın kenarda isteksiz ve sanki başkasının yerine bakıyormuş gibi bir teknik adam yaptığını ben gördüm. Çünkü daha önceki Sergen gördüm. Yalçın'ı izlediğim için biliyorum dedin ya.
0: Evet.
1: Onun da hep böyle şey vardı. Arka tarafta aslında Fenerbahçe'ye gitmek istiyordu diye hep söylemler.
0: Ya sen bunu bir yerden hissettin mi, duydun mu?
1: Yok. Yani benim o dönem duyduğum şeyler. Şu an bir dinleyici de yazmış. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sergen Yalçın Hoca dün bir otelde Aziz Yıldırım'la görüşmüş diyorlar diye yazmış.
0: Bilmiyorum. Bilmediğim konuyu söyleyemem. Ama Fenerbahçe eğer gerçekten çok iyi bir kadro kurup Sergen Hoca'yı takımı başına getirecekse Galatasaray 5. şampiyonluğu alır. Buradan buraya nasıl bağladığıma da gelirim yani.
1: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Aykut Hoca da gelse 5. yıldızı alırız. Öteki de gelse yani. Şu an Klopp da gelse bak çok yanlış hamle olur diye.
0: Ben kulüplerin gelişmesi açısından hiçbir şeye olumsuz bakmam. Saygıyla karşılarım ve yapmak zorundalar ve kendileri de söylüyorlar. Ama bazı konular var ki onları farklı algıladıkları için, öz eleştiri kültüründen yoksun oldukları için ciddi şekilde hata yapıyorlar bana göre. Burada ben yanılıyor olduğumu da zannetmiyorum. Ama Galatasaray var olan kadrosunu güçlendirip aynı teknik direktör, aynı oyuncularla ve üstüne de ilave yaparak değişip, gelişip devam ettiği sürece Türkiye Süper Ligi için söylüyorum, şampiyonluğun bir numaralı favorisidir.
1: Sergen Yalçın gitsin diye diye gönderen taraftara sorum şudur. Sergen Hoca Fenerbahçe başına geçerse acaba ne düşünecekler?
0: Bak şimdi insanlar.
1: Sergen Hoca'dan Fenerbahçe'ye hoca olmaz Dodo, imkansız diye.
0: Bana da öyle geliyor. Ya peki bir şey soracağım. Sen bugün Hakan Safi Beyefendi ya da Aziz Başkan yerinde olsan Sergen Hoca'yı mı tercih edersin, Aykut Hoca'yı veya İsmail Hoca'yı mı? Türk olacaksa.
1: Bilmiyorum ben. Tercihi bana bırakman da enteresandı yani. Ben hani Tabildot hani neyse yani.
0: Konuşuyoruz
1: yani,
0: sen bana sorsan benim cevabım belli.
1: Ala kartı ben çok şey yapmam. Ben Tabildot abi ne çıktıysa onu yiyorum ben. Yani.
0: Ben Tabildotçu değilim. Ama aynı soruyu sen bana sorsan benim cevabım tek ve net.
1: Aykut Kocaman.
0: Aykut Kocaman abi.
1: Tabii ki.
0: Aykut Hoca'nın hakkını yediler ya. Aykut Hoca yani bu takımı yani bu takımın adamı. Ha, camiayı bilen diyorlar ya. Ya başka kim bilecek ya? Aykut Hoca'dan daha çok neyini bileceksin? Volkan Hoca başka bir pozisyonda değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir.

0: Volkan Hoca da orada bir bayrak adam. Ama sırf bayrak adam getirerek de bu işi çözmek mümkün değil. Birçok şeyin bir araya gelebilmesi lazım.
1: Kesinlikle.
0: Beşiktaş İlhan Palut'u alır mı?
1: Alır. Sana yani bir... alır derken bir camia ister, şey yapar. Taraftar ya bir kısmı şey bence denenmeli diye düşünür.
0: Bir şey söyleyeyim
1: yani
0: sana.
1: O şeyden sebep söylüyorum. Şenol Güneş mi İlhan Palut mu dediğinde İlhan Palut bence 70'e 30 falan çıkabilir.
0: Şimdi,
1: sonuç.
0: Şimdi İlhan Palut ismini bazı kişiler daha böyle aşağı seviyede hissediyor olabilirler. Sadece size bir şey söyleyeyim. Yıllardır söylüyorum. Hangi takımda elinde nasıl bir kadro varsa en zayıf kadrolarla bile bu kadar rakibi baskı altına almaya çalışan, oyun felsefesi olan bir teknik direktör çok az gördüm.
1: Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazen kimya uymaz. İlhan Palut Rize'deyken beğenilen bir teknik adam mıydı? Büyük maçlarda her zaman fark yiyen, skorboardda yediği gol sayısı tavan yapmış bir teknik adamken Konya'daki macerası farklı.
0: Doğru. Ama İlhan Palut oyun
1: tarzı... Sami Uğurlu Kasımpaşa'da kalsaydı bu kadar ligde kalmama mücadelesi bilmem ne falan verir miydi?
0: Evet ama sadece şunu söyleyeyim. Hani
1: taş yerinde ağırdır dediğin kısmında...
0: Böyle... Hayır. Taş yerinde ağırdır tamam. Bazı atasözleri anlamlı duruyor. Ama günümüzde de bazı şeyleri değiştirebiliriz. Yani 300 yıl önce söylenmiş bir şey.
1: Mesela bugün, Nuri Şahin'in bugün Antalya söylememiz... performansına bak. Oynattığı oyunla Başakşehir'e daha erken gelseydi
0: bak,
1: şu an.
0: Elinde iyi kadro yoksa... İyi teknik direktör olamaz. Bak Guardiola ne dedi? Ben Messi'yi iyi futbolcu yapmak için geldim dedi. Messi beni dünyanın en iyi hocası yaptı dedi. İyi futbolcu olmadan yapamazsın. Çünkü yetenek diye bir şey var. Yani sen teorik olarak anlatırsın. Doğan bak bunu böyle bunu böyle. Rakibi burada karşılayacaksın. Top rakipteyken şuraya gireceksin. Vesaire bunları anlatacaksın. Topla buluştuğun zaman da şunları yapacaksın diye. Adam bunu %100 çok iyi anladı. Sahaya çıktı. Ama bunu yapacak yeteneği yok. Ne yapacaksın? Yetenek yani futbolcudan bahsediyorum. Bu ne ya? Aha.
1: Yok bu az önce bizim konuştuğumuz konu zaten.
0: Ha, onu söyledim.
1: Beşiktaş'ta yöneticiler çünkü söylediler.
0: Söylediler.
1: Hani dünkü toplantıda Arda Turan neden düşünülmüyor diye Arda Turan bizi düşünür mü diye sormaları gerekirdi.
0: Ya aslında şu anda düşünmez.
1: Düşünmez.
0: Arda bir kere kendini çok geliştirdi. Yani camialara da çok saygılı konuşmalar yapan, maç sonlarında her camiaya mektuplar yazan bir kişilik. Ama şu anda daha işinin oralarda bittiğini düşünmüyor. Açıkçası.
1: Burada tabii detayları konuşacağız. Yazılanlar var, çizilenler var, mesaj olarak sorulanlar var. Hepsine bakacağız ama reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra buradayız.
2: Doğan Önçel ve Oğuz Altay'la soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç kirala çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam bitti. Reklam.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hissen al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Reklam bitti.
7: 2026 Dünya Kupası grupları. B grubu. Kanada. Turnuvanın bir başka ev sahibi olan Kanada, B grubunda yer alıyor. Tarihinde 3. kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek olan ev sahibi, daha önce 1986 ve 2022 Dünya Kupalarında yer alsa da gruplardan öteye gidememişti. Bu yaz kadrosunda Jonathan David, Alfonso Davies gibi yıldızları da bulunduran Kanada, taraftarı önünde başarıya imza atmak istiyor. Bosna Hersek. Edin Dzeko. Bosna Hersek denilince onun adını anmadan cümleye bahsediyor.

suçlamak saygısızlık olur. İlerleyen yaşına rağmen takımını Dünya Kupası'na taşıyan isim oldu. Bosna Hersek belki de en epik eleme hikayesine sahip olan takım unvanıyla bu turnuvaya geliyor. Önce penaltılarda Galler'i elediler. Sonra da güçlü İtalya'yı devirdiler. Kaptan Edin Dzeko önderliğindeki Bosna Hersek tarihinde 3. kez Dünya Kupası'na katılıyor ve B grubunun iddialı takımları arasında yer alıyor. Katar. Son Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, tarihinde 2. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2022'ye grup aşamasında veda eden Katar, son turnuvadaki tecrübesiyle bu kez fark yaratmayı hedefliyor. İsviçre. Turnuva takımı denildiğinde akla ilk gelen ülkelerden birisi de İsviçre. 13. kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan İsviçre, kadrosunda Brele Mbolo, Granit Xhaka, Gregor Kobel gibi isimleri bulunduruyor. Daha önce birçok kez son 16 turuna kadar yükselen İsviçre, bu kez daha ileriye hedefliyor.

0: İhtimalleri konuşuyoruz tabii. Bu ihtimaller üzerinden giderken bir taraftan da dinleyicilerimizin hatırlatmaları doğrultusunda başka bir konu dikkatimizi çekti ve bununla ilgili bir gelişme olur mu? Bu olay farklı yerlere gider mi ya da ateş olmayan yerden duman çıkar mı gibi söylemler de beraberinde geliyor. Kayseri Spor'un bahis operasyonu nedeniyle ligin tescil edilmemesini istemesi, hatta şöyle bir söylemi var: devam eden adli ve sportif disiplin süreçleriyle birlikte değerlendirildiğinde 2025-26 sezonunun mevcut haliyle tescil edilmesini kamuoyu vicdanını tatmin etmeyeceği ve adalet duygusuyla bağdaşmayacağı kanaatindeyiz diye bir açıklaması var. Bu açıklamanın akabinde dün sabah saatlerinde Kayseri Spor tarafından yapılan resmi açıklamada da benzer bir talep dile getirilmişti diye devam eden bir haber okuyorum. Operasyonlar nedeniyle bu sezon küme düşmenin uygulanmamasını isteyenlerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mesaj göndererek ligleri tescil etmeyin çağrısı yaptığı öne sürülüyor. Bahçeli'nin yolladığı mesajda yıl içerisinde yapılan şike ve bahis operasyonlarını gerekçe göstererek bu sezona mahsus olmak üzere küme düşmenin kaldırılmasını ve gelecek yıl Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını tavsiye ettiği de geliyor. Biz hani siyaset çok karışmasın falan derken ondan sonra siyasetin siz istemeseniz de biz karışırız modundaki yaklaşımı da çok ilginç değil mi yani? Hani ne kadar uzaklaştı da biz siz olur mu moduna geçmesi. Çünkü 3F olayı yani, değil mi? Futbol fiesta dediğin konu. Biz de dinleniyoruz sürekli olarak yani.
1: Yani Kayseri Spor'un bunu istemiş olması, programın başında da sen de söyledin, ben de söyledim de, eğer bir haksa ben kulüplerinde insanların da hakkının verilmesi taraftarıyım. Ama şu anda niye bu konular sezon ortasında bu kadar ayyuka çıkmışken değil de şimdi diye sorarsan, o da Kayseri Spor alt lige düştüğü için cevabını vermek zorunda kalırız. Bu da ne kadar doğru tartışılır. Ama şey kısmına şaşırdım. MHP kısmının Devlet Bahçeli gerçekten böyle bir şey istemiş mi onu bilmiyorum.
0: Şu mektubu okuyabilir misin diye yazmışlar. Alen Markaryan'ın yazdığı bir mektupmuş. 2003 yılında Chelsea'yi kendi sahasında yendikten sonra rövanşı kendi sahamızda büyük bir avantajla oynayacakken İstanbul'da olan bir patlama yüzünden alelacele Almanya'ya attığınız maçı ne hakkınız vardı anlamadık. Bu ülkede savaş yoksa siyasi bir engel söz konusu değilse böyle bir hakkınız yoktu zira. Sonra Lyon maçında hiçbir Türk taraftarı suçu yokken ağır tahrikler sonucu çıkan olaylara cevap vermediniz. Ama bir daha olursa iki katını veririz diyerek büyük bir dayatmaya ve o günkü yönetimin korkup Almanya'daki Bayern maçına 15 bin kişi giriş hakkımız olmasına rağmen maça gitmeme kararına sebep oldunuz. Türkiye-İsrail arasında ki nazik pozisyonu bilmemize rağmen Maccabi'yi Beşiktaş'ın olduğu gruba koydunuz. Biz kendi sahamıza oynarsak gruplara kalacağımız maçı Macaristan'da seyircisiz oynadık ve 24'e kalamadık. Ya Twente, daha evvel oynanan Twente Fenerbahçe maçında olayların faturasını Twente valiliği Beşiktaş'a kesmemiş miydi? Bunda da sessiz kaldınız. 600 kişilik bir gruba ulaşan, zorluk çıkaran olayları manipüle ettiniz. Napoli deplasmanında keza onları hatırlatıyor. Bu minvalde deyip devam ediyor aslında ama
1: ne yazmak istiyor şu anda?
0: Gazeteye düştüğü günün akşamında bizim statta yarın oynanacak UEFA finalinin gala yemeği var. UEFA gözlemcilere ev sahibi olmamızdan mütevellit nezaketen bu yemeğe hem İngilizce hem de tribünü bilen bir yetkili davet ettiler. Biz de divan kurulu yönetiminde bulunan Levent Kulu kardeşimize rica ettik. Bu mektubu niteliğindeki yazıyı da Levent'in cebine koyup oradaki yetkililere okumasını bekliyoruz. Yemekte UEFA komiserleri, üst düzey yetkililer ve gözlemciler olduğundan derdimizi anlatmamız açısından gayet önemli bir durum olur. Levent eğer orada görev alacaksa bu mektubu okusun orada diye yollamış.
1: Anladım.
0: UEFA'ya ve şeye.
1: Sevgili Alen'e de selam olsun. İyi dostumdur kendisi. Şimdi Alen'in bu yazdıklarının hepsini ben çok yürekten dinledim. Neden? Çünkü benzerlerinin hepsini Galatasaray'da yaşadı. Biz yaşadık tribün olarak. Yani ama mesela bir örnek vereyim. Burada aslında Alen'e veya diğer arkadaşlarımıza da bir eleştiri de gelmiş, yapmış olabilirim. Yaparım da. Açıkçası Galatasaray Manchester United maçına giderken Galatasaray kulübünden resmi bir açıklama, 2012 olabilir, 2011 olabilir, resmi bir açıklama yayınlandı. Dendi ki biz Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası olarak bilet talebinde bulunmuyoruz. Galatasaray taraftarının güvenliğinden güvenliğini sağlayamayız diye. Tabii bir infial oldu. İş döndü dolaştı. Tabii ki bana geldi o dönemde. Ben ne yaptım biliyor musun? Ali Dürüst başkanı aradım. İkinci başkandı. Böyle bir açıklama var. Bu doğru mu başkanım dedim. Evet, açıklama doğru. Yani Galatasaray Old Trafford'da sahaya Galatasaray taraftarı olmadan mı çıkacak dedim. Evet dedi. Neden dedim. Bana dedi ki biz dedi güvenliği sağlayamayız. Neyin güvenliğini sağlayamazsınız dedim. Yani Galatasaray taraftarına olabilecek bir saldırı ya da Galatasaray taraftarından öbür tarafa gidecek. Ben sağlarım dedim. Ben sağlarım dedi. Bunun size sözünü veriyorum dedim. Oğuz bir karar alındı. Bundan geri dönüş yok dedi. O zaman dedim başkanım şöyle bir şey yapabilir misiniz? Bak bu gerçek, kelimesi kelimesine. Lütfen dedim. Hani o sevdiğiniz dumanlı içecekten bir tane alın elinize. Bir Türk kahvesi söyleyin. Bir 5 dakika şu anda konuştuklarımızı düşünün dedim. Galatasaray sahaya taraftarsız çıkacak Old Trafford'da. Ben dedim bunun açıklamasını bütün Avrupa'da bilet bekleyen, bilet talebi olan onlarca ülkeye ve Türkiye'deki Galatasaray taraftarına açıklamasını yapamam. Bunun için de bununla ilgili olarak da bir resmi açıklama yapma zorunluluğum var dedim. Bir kahve içimi kadar düşünün ve tekrar konuşalım. Büyük bir yanlış ve hata içindesiniz. Ot statta Galatasaray taraftarı olmalı dedim. 5 dakika sonra bana geri döndü Sayın Ali Dürüst. Ne dedi biliyor musun? Galatasaray sahaya taraftarsız çıkmayacak. Senin sayende Oğuz Altay dedi.
0: Güzel iş.
1: Güzel iş. Bunu niye söyledim biliyor musun? Her şeyi kabul etmesinler. Gitsinler güzel iletişimler kursunlar. O zaman Beşiktaş'ta sahaya taraftarsız çıkmasın kardeşim.
0: Şimdi gider ayak sana bir soru sormak istiyorum. Vedayı öyle yapmak istiyorum. Galatasaray dinleyicilerinin merak ettiği, camia ile iç içe olduğu bir insanla konuşurken tabii. Haberlerde geliyordur önümüzdeki sezonun planlamasıyla alakalı.
1: Doğru.
0: Van Dijk haberleri çıkıyor. Ne kadar doğrudur. Bruno Fernandezler, Valverdeler, Rudigerler gibi isimler konuşuluyor. Galatasaray'ın hangi mevkiye, hangi bölgeye tam kaç tane transfer yapabileceğini.
1: Hepsini biliyorum.
0: Ve isimler üzerinden de gidildiğinde tabii isim verince şöyle bir şey oluyor.
1: Tamam, bu oldu bitti zannediyorlar.
0: Öne attığı isimle Fenerbahçe'nin anlaşma durumu da oluyor. Bu gizlilikle mi olacak yoksa gerçekten bu anlaşmalar zaten yapıldı. Sadece birkaç pürüz kaldı ki pürüz eşittir şimdi, para diye geçer
1: evet,
0: zaten.
1: Şimdi geçtiğimiz zaman içerisinde bazı değişiklikler oldu Galatasaray'da. Yani Galatasaray'ın 4 sene şampiyon olması, Şampiyonlar Ligi, Sané gibi, Icardi gibi, Osimhen gibi, Davinson Sanchez gibi oyuncuların burada olmuş olması, Avrupalı futbol İlkay'ın gelmesi, Avrupa'daki oynadıkları takım arkadaşlarının dikkatini çekiyor ve

0: Türkiye'de de Şampiyonlar Ligi maçları oynandığı zaman stat atmosferi vesaire olunca Galatasaray diğerlerinden biraz sıyrıldı. Yani kibar konuşmaya, yani düzgün konuşmaya çalışıyorum. Galatasaray arayı açmaya başladı. Bu durumda hiçbir futbolcu arada 10-15 milyon euro farklar olmadığı sürece Galatasaray'ın tercihini 5 sene 6 sene önceki Galatasaray'dan yaptığı gibi bugün yapmaz. Ama bildiğim tek bir şey var. Bu yabancı kuralı ile ilgili TFF'nin yapmış olduğu açıklama Galatasaray ve Türk futbolunun içine atılmış bir el bombasıdır. Ben Galatasaray'ın elbette bir sol stoper Van Dijk'la ilgilendiğini veya Rudiger'i düşündüğünü biliyorum. Elbette Bernardo Silva'yı biliyorum. Elbette Galatasaray'ın vazgeçilmez bir orta saha oyuncusu ve şu andakilerden çok daha üst kalitede bir orta saha oyuncusu alacağını biliyorum. Ama mevcut sistem içerisinde Federasyon Galatasaray elinin kolunu bağladığı bir ortamda kimleri gönderecek, bu planlama nasıl değişecek, bunu biraz ilerleyen günlerde göreceğiz. Yoksa bunları söylemek çok kolay tabii.
1: Lang'la ayrıldı galiba yollar. Nasıl söyleyeyim, mikrofon kapalıydı. Tam Lang aslana veda etti diye yazıyor. Galatasaray'ın devre arasında Napoli'den satın alma opsiyonunu kiraladığı Lang'ın sarı kırmızılara veda ettiği Hollandalı futbolcunun dün sosyal medyadan
0: sezon,
1: her şey için teşekkürler Gala. Evet. Seni seviyorum paylaşımı yaptığı da söyleniyor.
0: Bütün sezon birinci gün hatırlıyor musun? Lang bir orta yaptı. Barış Alper kafayla aşırdı, gol oldu. Bir anda Messi geldi gibi, Cristiano Ronaldo geldi gibi medyada haberler çıktı. Ben bulunduğum bütün ortamlarda, burada seninle yayın yaparken de Galatasaray Lang'ı almamalı dedim. Ay Lank'ın yap ama dediler işte orta yaptı. Ya zaten orta yapacak. Başka ne yapacak? Mantı yapacak hali yok ya adamın. Yani orta yapacak. Bir tane orta yaptı. Barış da aşırdı, gol oldu. Bunun dışında Galatasaray'ın oyuncusu değil, 30 milyon euro bonservis rakamı var. Galatasaray Lank'tan vazgeçmeli. Daha farklı bir profilde oyuncu almalı diye düşüncelerimi söylerken.
1: Aslında şeye bakıyoruz tabii.
0: Ama son maç acayip katkısı oldu. Antalya maçı.
1: Yani Avrupa maçında da çok büyük katkısı oldu girdiğinde. Juventus maçı mıydı?
0: İki tane gol attı. İkisinde de top önünde kaldı.
1: Ama doğru yer doğru zamanda, o da kabul, kıymetli.
0: Hakkını
1: ona
0: yemeyelim.
1: Da bakmak lazım. Hakkını yani. Sonuçta önünde kaldı dediğin evet. isimlerden biri Nobre'dir. Mesela karambol adamıdır. Ama orada olması gerektiği zaman da orada olur.
0: Ama bak Nobre için bunu söyleyebilirim ama Lang için söyleyemem. Niye biliyor musun? Nobre o gol noktalarında olan bir oyuncu. Lang daha başka bir profil. O gün ama biraz futbol şansı da Lang'ın yanındaydı.
1: Yani sonuçta Eyüp'ün de şansı Fenerbahçe maçında Osterwold'in sırtına çarpmasıydı top.
0: Futbol
1: mesela
0: işte.
1: Futbolun gerçekleri bunlar şimdi.
0: Evet, doğru.
1: Bunu kabul etmek lazım. Senin bir Mertens bulman gerekiyor aslında Avrupa'da ya da şey
0: onu 25 diye. Yaşında yakalasaydık.
1: İşte yani sonuçta onun açığını ve eksikliğini
0: o zaman
1: zaten
0: şöyle söyleyelim.
1: Hissetti bütün herkes.
0: Şartlar ne olursa olsun, TFF 10+4 de yapsa, 10+2 de yapsa, 3+2 de yapsa Galatasaray 10 numara alacak. Bütün Galatasaray taraftarı bunu bilsin. Çünkü bir şey daha ekleyerek çıkacağım. Sané'nin performansını da yükseltecek olan kalite 10 numaradaki bir Galatasaray'daki futbolcudan geçecek. Çünkü Sané'nin içe kat edişlerinde yapmış olduğu pas hatalarında ve duvar paslarında araya bıraktığı toplarda o topu alıp indirip tekrar pozisyona çevirecek, o varyasyonları sağlayacak bir 10 numaranın olmaması Sané'nin de zor durumda kalmasına sebep oluyordu. Oraya gelecek olan bir 10 numara, iyi bir 10 numara Sané performansını da yükseltir Galatasaray'da.
1: Kesinlikle öyle. Ağzına yüreğine sağlık abi. İyi bayramlar diliyorum tekrar.
0: Hepimize.
1: Geldiğin için teşekkür ederim.
0: Ne demek her zaman.
1: Özlemek.
0: Ben de sanki buraya şey gelmişim gibi oluyor. Zaten 4 senedir beraber program yapıyoruz. Beraberiz.
1: Uzun bir aradan sonra sesin bu kadar net çıkınca telefon bağlantısı olunca farklı, insanlar he? Şaşırdılar. Vay 19 Mayıs Oğuz.
0: Anlıyorlar mı orada?
1: Hemen anlıyorlar canım, şey yapıyorlar. Bant yayın mı falan diyorlar hani mesela şey diye, canlı mı değil mi diye soruyorlar.
0: Herkese çok selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Bu güzel ülkenin İnsanları olmak çok güzel. Felsefi konuşmalar yapmayacağım. İyi ki bu ülkede doğduk. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Bu güzel bayramımız hepimize kutlu olsun.
1: Teşekkür ediyoruz. Tabii gelişmeler, ayrıntılar derken bugüne yansıyanlar üzerinden gittiğimizde karşımıza çıkan sonuç belli. Fenerbahçe'de bir seçim yarışı var. Orada seçilirse dediğimiz başkan adaylarının tavsiyeleri var, vaatleri var. Bununla ilgili olarak da farklı şeyler konuşuluyor. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ve kurmaylarının yeni sezonda takıma yapılacak takviyeleri büyük ölçüde belirlediği söyleniyor. Dün bir iddia da işte ne kadar doğrudur, bir kanıtı var mıdır, teyit etmek lazım. Aykut Kocaman acaba bir endişe yaratır mı genel kurul üyelerinde, oy kaybına sebebiyet verebilir mi şeklinde bir yaklaşımı vardı. Söyleyemiyor, açıklayamıyor gibi yorumlanmıştı. O yüzden biraz geri planda kalıyordu teknik adamlarla ilgili. Şimdi Sergen Yalçın'ın boşta olması Fenerbahçe'ye bir ihtimal gidebilecek diye yaklaşımlarda olacaktır. Mutlaka devreye girecektir. Hakan Bey'in yerli teknik adam olarak İsmail Kartal'ı düşünüyor olması paylaşılmıştır. Ama Aziz Bey'in işte önce bir kaleci, bir sol stoper, sol bek, sağ kanat ve iki tane forvet transferinin tamamlanmasını beklediği, Güney Amerika ve özellikle Brezilya pazarında yetenekli ve genç oyunculara da takip edildiği söyleniyor. Takımın iyi kadrosu olduğunu ancak eksiklerinin bulunduğunu da dile getir diyor Sayın Aziz Yıldırım. İsmini söyleyemiyorum, çalışma yapıyoruz, isim açıklayamam ama kesin olarak iki santrafor alacağız. Belki de üçüncüsünü de alırız. Diğer takviyeleri de yapacağız. Onlarla da hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız diye bir açıklaması var. Fenerbahçe'de de 14 gol ve 10 asistle 24 gol katkısı verip kariyer rekorunu kıran Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak ben Benfica'da sanki 16 gole ulaşmıştı diye hatırlıyorum. Belki asist sayısında orada bir kıyas yapılıyordur. Ama Tedesco'nun Kerem'le arasının iyi olmadığı, Tedesco Kerem'in oyun tarzını kendi sistemine tam olarak uygun bulmadığı hep konuşuluyordu. Milli futbolcunun performansını da beğenmiyordu ki ikili arasında maç süreçlerinde çeşitli tartışmaların yaşandığı şimdi konuşuluyor. Kerem'in Tedesco'nun kendisine karşı olumsuz tavrına rağmen hiçbir zaman sorun çıkartmayan oyuncu olarak kaldığını da hatırlatmış İrfan 25. Biz de ilerleyen günlerde onunla bu hafta içerisinde yapacağız. Ama Hakan Bey'in de, Aziz Bey'in işte bu sol stoper, kaleci, sağ bek, sol bek, iki tane forvet transferinin müjdesinin ardından Hakan Bey de daha önce yapacağı mevkileri de söylüyordu. İsim de veriyordu. Hatta bir futbol aklı olarak biraz danışman diye, daha doğrusu şey gibi değil, Terenao ya da Comolli ya da Devin Özek gibi bir sportif direktör değil ama bir danışman olarak Maldini ile anlaştığı söyleniyor. Hakan Bey'in tribünleri coşturacak, rakipleri titretecek bir kadro kuracağını söylemesi, bilmiyorum camiayı ne kadar heyecanlandırır. Bu söylemler heyecan yaratmaz ama biraz realite olunca, gerçekleşince, uçaklar, imzalar falan durumu söz konusu olunca fikirler değişir. O yüzden Fenerbahçe'nin çok borcu olduğu söyleniyor. Korkumuz yoktur bizim diye söylüyor. İşte bu kadar limit aşımı, bilmem ne, UEFA, borçlar, bankalar, şunlar bunlar derken nasıl olacak bu işler sorusunun cevabını Aziz Bey de, Hakan Bey de, o işte korkulacak bir şey yok, halledilmeyecek gibi değil, onu halledebilecek güce de sahibiz şeklinde bazı ayrıntıları var. O yüzden benim Fenerbahçe'me bir yıldız yetmez, biz Fenerbahçe'yi sadece şampiyon yapmayacağız, kulübümüzün gelecek yıllarına damga vuracağız şeklinde ifadesi, sadece önünde iki başkanın da bir senesinin bulunması ve geri kalan işte seçimde de, önümüzdeki yıl yapılacak olan genel kurulda da bu 3 yılı daha alıp 4 yıllık bir süreçte kalabilmeyi hedefliyorlar. Aziz Bey'in gerçi şampiyon yaparım ondan sonra bırakıp giderim söylemi biraz şeyi duymak istiyor. Gitme, sana muhtacımı benim için de söyleyine dönmüş olabilir. O moda geçebilir, bilmiyorum. Başka, Galatasaray'a 5 tane transfer dediler, doğru mu? Fenerbahçe'ye bu kadar transfer gelecek, doğru mu? İşte Arda Turan Beşiktaş'ta görüşüyormuş, doğru mu? En çok sorulacak sorulardan bir tanesi bu. O döneme girdik, doğru mu dönemi? Hayırlı uğurlu olsun. Onu da hatırlatalım. Şimdi Yağız dedi, ötekisi bu haberi verdi. İşte Cihan sabah programda söyledi. Dün bağlantı yaptılar, Emre Tilev şunu söyledi falan. Orada bir isim daha çıktı. Ben de bir yerden duydum. İşte bizim de kulüp içerisinde bir yakınımdan, menajerlerden aldığımız bilgiye göre dediğimiz bu dönemin herkes...

bizi heyecanlandırdı ama sonuca ne zaman ulaşacağını da merak ettiğimiz bir hali. Hayırlı uğurlu olsun dediğimiz kısmı. Bunu da hatırlatmış olalım. Onun sonrasında bayramınızı bir kez daha kutlayalım. Tabii burada gazetelerde var 10. yıl marşları, ardından Atatürk'ün gençliğe hitabesi falan. Uzun zamandır böyle gazetelerde şöyle şeyler paylaşılmazdı, çok enteresan. Hani ek olarak verilmiş bugün. İşte ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetin ve istikbalinin yegane temeli budur dediğin. Hababam sınıfının bile, biz hababımız, hani bazen ders çalışmayabiliriz, hayraz olabiliriz ama Atatürk'ün gençliği hitabesini de ezbere bilmeyecek kadar da değiliz hani dediğinde tüylerin nasıl diken diken olduğunu hatırlarız. İşte öyle bir gençlik ki umut dediğimiz konudur. Bunlar önemli detaylardır. İyi ki çok şükür Atatürk gibi bir lidere sahip olmuşuz bu zamana kadar. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmediğimizi de görebiliyoruz. Zaten umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. O yüzden hiçbir zaman umudumu yitirmedim diyen Ulu Önder'in sözü, bu cümle sadece moral vermek için söylenmedi. O 57 yıllık bir hayatta da ispatlandı. 107 yıl önce bugün Samsun'a çıktığında, o tarihin gördüğü en önemli adımı attığında bir milletin ve bu milletin esir edilemeyeceğini gösterdi. Biz de yaktığı meşalede bugünümüze, yarınımıza ışık tutmaya devam ediyoruz. O yüzden işte o büyük Önder'in umut hep vardır dedirten hayatında yaşadıklarını biz de biliyoruz. O yüzden örnek alıyoruz ve rahmetle, özlemle anıyoruz bir kez daha. Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. İyi bayramlar. Yarın tekrar kısmet olursa saatler onu gösterdiğinde

tutti i latini. Omnesci un omeri, o fatiet vadenem, tocso sdavenicite, patiaramci, sosdavenem histerendem, il latinem, accumulatissima del sasacet, il sadexis deo ramadem, o dun, aini inan, e capiet de sorbionumci, ülkeye tam bir bütünlükte hürmette olan Türk milletinin Türk millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla adilin yüksek medeniye tutkundan yeni bir güneş gibi doğacaktı Türk milleti. Ebediyete atıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle yine kutlamanın ben ücret dilerim. Ben mutlu, mutlu bu ara.

0: Kim ne dedi? Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi ve küme düşen son takım Antalya Spor oldu. Sky Spor YouTube kanalında Emre Zabunoğlu, Bülent Uygun ve Ahmet Çakar son haftanın maçlarını değerlendirdi.
1: Yılın antrenörü, adını bilmediğim, hayatımda hiç tanışmadığım Eyüp Spor.

0: Antrenörü. Adının Atilla olduğunu biliyorum. Bak soyadını bilmiyorum. Eski futbolcumu bilmiyorum. Daha önce nerelerde oynamış veya çalışmış bilmiyorum. Niye? Eyüp Başkanı Murat Bey 6 ay cezaevinde kaldı. Şu anda da ev hapsinde. Para yok, pul yok, şu oldu, bu oldu derken bağıra bağıra kümede kaldılar. Öncelikle tebrik ediyorum Eyüp Spor'u. Öncelikle tebrik ediyorum Atilla Hoca'yı. Hiç tanımamama rağmen Antalya Spor kınayaksın. Nereden nereye geldiler? Bunu Yılmaz Vural zamanında 15-20 sene önce bir kere daha yaşamışlardı. Hatta bizim programa bağlanmıştı o zaman. ATV'deydim. Saçma sapan kafama silah dayadım filandı. Böyle tuhaf konuşmalar filan. Ya dayadığı yok da dayamış
1: bir gibi. Bir puan alsaydı son 10 maç kalacaktı Antalya.
0: Ha, öyle bir
1: bayağı
0: şey var.
1: Enteresan bir yani, şey olmuştu.
0: Antalya Spor kınayaksın. Bir kına yakması gereken takım da Fenerbahçe. Küme düşmüş Antalya'ya 2 puan. Küme düşmüş Karagümrük'e 3 puan olmak üzere toplam 5 puan kaybettiler.
1: Evet.
0: Artı küme düşmede son hafta kurtaran Kasımpaşa'ya da 4 puan kaybettiler.
1: Şöyle söyleyelim. Bugün Galatasaray Kasımpaşa'yı yenseydi düşüyordu.
0: Kasımpaşa düşüyordu.
1: Kasımpaşa düşüyordu.
0: Tabii ki.
1: Galatasaray'da büyük bir jest yapmış oldu Kasımpaşa.
0: Abi şimdi jest yaptı, mes yaptı. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar ancak bizim ülkede görürsün. Son haftaya girdin mi düşüyorsun, badem oluyorsun. Hani Trabzon'da eleştirebilirim.
1: Trabzon'un kupa maçı var cuma.
0: Hadi bir derece. Ama Galatasaray'ı mutlak eleştiriyorum. O takımın yarısı yok. Ne olduğu belli değil. Ne diyeyim ki? Burası Türkiye.
1: Buyurun. Bu arada Eyüp hocam, Bülent hocam size pas atmadan son 5 maç 3 galibiyet 2 beraberlik aldı Eyüp. Yani olağanüstü bir başarı. Yani Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 yendi. Gaziantep'i 3-0 mağlubiyeti, Kayseri beraberliği, Rize içeride 4-0. Yani şöyle baktığınızda küme düşme mücadelesi veren bir takım olarak son maçınızı hani büyüklerden biriyle oynamak istemeyebilirsiniz. Ama baktığınızda bugün ligde kaldı. Hep fikstür avantajından bahsedilir ya, işte o an takımların nerede oynadığının da önemi var. Bugün Fenerbahçe'nin hala şampiyonluk ihtimali olsaydı, Galatasaray'dan haber bekliyor olsa belki bu maçın zorluk derecesi bambaşka olacaktı. Aynı şekilde Kasımpaşa'da Galatasaray kazanmak zorunda oynadığı bir mücadele oynasa onun için de farklı olacaktı. Şöyle baksak sezon ortasında, ya en kolay maç evinde Antalya Spor, Kocaeli Spor'la oynuyor dersiniz. Kazanmasını da bildi ama baktığımızda Gençler Birliği, Eyüp ve Kasımpaşa istediğini aldı.
2: Evet, şimdi ben tabii uzun zamandan beri düşme potasında bu kadar takımın bir arada girdiği ve hatta 4 takımın da aynı puanlara geldiği bir ortamda eğer galip gelseydi, ki öyle bir süreç olabilecek bir durum vardı, Antalyaspor küme düşmüyordu. Bunlar arasında en son düşecek takım hangisi diye soracak olursan Antalyaspor derdik hep birlikte. Tabii bundan önce, yıllar önce de düştüğünde de o zamanlar son 10 hafta bir 3 puan mı alsaydı kümede kalıyordu yanlış hatırlamıyorsam, onu başaramamıştı. Bu sezonda son 10 maçında içeride Alanya ile falan da berabere kaldı. Velhasıl derken bugün itibariyle Antalya gibi dünyanın en güzel şehrinin takımını 500'e yakın 5 yıldızlı oteli veya 4 yıldızlı otelleri olan bir şehri, çok daha güzellikleri hak eden bir şehrin düştüğünü görüyoruz.
1: Türkiye'nin Monakosu olabilecek bir takım.
2: Tabii yani her şeyle inanılmaz bir şehirden bahsediyoruz. Fakat her seferinde hep söylüyoruz, şampiyonluğa oynayabilecek, UEFA'lara işte oynayabilecek, Avrupa kupalarında bulunabilecek bir şehir, bulunabilecek bir takımın bu durumda olması gerçekten işler acısı. Şimdi gelelim Eyüp Spor'a. Atilla Gerin Hoca, seni ayakta alkışlıyorum. Sana asker selamımı çakıyorum. Hatta Ahmet Çakar hocam sana tatil planı yapıyor. Senin tatil masraflarını da ben karşılıyorum. Velhasıl bir destan yazdı. Bir teknik direktörlük kahramanlığı yaptı. Bir teknik direktörün yokluklar içerisinde bir Türk hocasının neler yapabileceğini gösterdi Atilla Gerin Hoca. İnanılmaz 17-18-20 yaşındaki resmen bebelerle o çocuklarla takımdan ayrılanlar oldu. Başkanı malum işte hep beraber biliyoruz 6-7-8 aydan beri hapisteydi. Oradan çıktı, evi de hapis yatıyor. İkinci başkanı gene keza aynı şekilde. Öyle oldu.

0: olduğu bir ortamda o çocuklar, 18-19 yaşındaki çocuklar 3-4 tane abileriyle beraber kümede kalma başarısı gösterdi. Başta Atilla Gerin'i, Eyüpspor'un o çocuklarını hepsini alnından öpüyorum. Tebrik ediyorum. Aslan gibisiniz. Mükemmel bir başarı hikayesi yazdınız.
1: Gençler Birliği'nde bu arada Metin Diyadin Hoca'yı da tebrik etmek lazım. Yani kupada yarı final. Gerçi Volkan Hoca elemişti Galatasaray'ı ama ligde de tutmayı başardı Gençler Birliği'ni.
2: Tuttu.
1: Tuttu yani. Baktığınızda o Gençler Birliği'nin de son haftalarda...
2: Yani kimsenin galibiyetine, mağlubiyetine çamur atmayalım ama Eyüp'ü kutlayalım. Antalya'da diyelim ki kına yakın. O güzelim stat. Takım çok iyi değil, kabul ediyorum. Ama nereden nereye geldin?
1: Evet.
2: Bülent Hoca ne dedi? Hani bundan 8-10 hafta önce biz Antalya'nın düşebileceğini hiç ihtimal vermiyorduk. Eyüp Karamürgük banko diyorduk. Kayseri'de olabilir diyorduk. Eyüp'e niye banko diyorduk? Dediği gibi çoluk çocukla oynuyorlar. Başkan cezaevinde idi. Şu anda da ev hapsinde. Parasal muhtemelen çok büyük sorunlar olmuş olmasına rağmen... Eyüp Spor'da oynayan bazı oyuncuları yolda görsem oğlum nasılsın, lise talebesi misin diyeceğim durumda Eyüp Spor kazandı. Daha doğrusu puan kazandı ve ligde kaldı.
1: Evet.
2: Ya Fenerbahçe'nin buradan... sadece kendine faydası yok, lige de faydası yok arasını satayım. Ya şu anda Antalyalılar iddia ediyorum. Fenerbahçe'yi sövüyorlardır.
0: Ben asıl Gençler Birliği takımını... Yani... kutlamak lazım. Gençler Birliği takımı da evet kupada buralara kadar, yarı finallere kadar gelmiş bir takımın bu süreçlerde olması da açıkçası orantısı çok bozuk bir başarı hikayesi. Son haftada da olsa kümede kaldılar. O yüzden Gençler Birliği'nin rahmetli İlhan Cavcav'ın kurduğu bir sistem, bir ekol, bir yapının devamındaki gençleri geliştiren, onları bulup çıkartıp hem satışıyla hem de Ankara'da temsiliyle taraftar olarak tabii bir Ankara Gücü taraftar topluluğunu asla, zaten Türkiye'de sayılıdır Ankara Gücü taraftar topluluğu. Ama ona rağmen kısıtlı imkanlarla bu sezonda kümede kalmayı başardı. O yüzden futbolcuları, yönetimini, Metin Diyadin Hoca'yı, çünkü bir ara geldi, bir başarı hikayesi oldu. Nizamettin Başkan var zannetsem, ikinci başkan mı ne? O Metin Diyadin'in geri gelmesi konusunda... çok baskı yaptı ve o süreç içerisinde Volkan Hoca'yla yolların ayrılmasıyla kupada da Volkan Hoca'ya da bir teşekkür etmek lazım. Sonucunda yarı finallere kadar getiren bir başarı hikayesi yazdı. Nitekim çok zordu. Galatasaray deplasmanında yendi. Ve oradaki sürecin içerisinde bir değişiklik, bazen işte bizde zaten Türkiye'deki kan değişikliği dediğimiz kan değişikliği Gençler bir takımına da yaradı. Kupada Trabzonspor'a elenerek buradaki maça çıktığı ve dinlenmiş futbolculara çıkmanın karşılığını, konsantresini 3-0 gibi bir skorla, ki Metin Diyadin de burada doğru bir taktik, doğru bir analiz yapmış. O yüzden Gençler Birliği'ni de tebrik ediyorum.
1: Biz son dakikalarda gol olduğu için biraz hani Fenerbahçe'ye, Eyüp maçı odaklanıyoruz ama Galatasaray'la Trabzonspor da aslında kazansa, yenseler...
2: Ya bak ben sana bir şey söyleyeyim. Düşecek. Yıkımın yani... kralını bu akşam Antalya Spor Camiası yaşadı. Niye? 79'da mı 78'de mi ne golü buldular.
1: Golü buldu tam o ara.
2: O sırada da Fenerbahçe'de golü.
1: Evet.
2: Biz seyredemedik ama o anda Antalya stadında kaç bin kişi varsa 5 bin, 10 bin, 20 bin büyük bir coşku. Aslanın Fener dediler. Şu anda Antalya galip ama bütün herkesin kulağı yedek kulübesinde. Fenerbahçe aman Kasımpaşa maçında gol olmasın. Veya Gençler Birliği bir gol yesin derken gençler ikiyi buldu.
1: Evet.
2: O iş bitti dediler. Zaten Galatasaray Kasımpaşa maçın başına itibaren Kasımpaşa'nın puan kaybetmeyeceği belli.
1: Bu arada hakim Fenerbahçe'de yanılmıyorsam 10 veya 11 sezon sonra iç sahada maç kaybetmeden sezon tamamladı.
2: Ya ne yapayım öyle bir şey, maç kaybetmemeyi kardeşim, siz dalga mı geçiyorsunuz? Bana ne? Benfica da öyle. Bak bu Mourinho şeyi, laneti. Biliyorsun değil mi? Mourinho
1: üçüncü
2: maç
1: oldu.
2: Kaybet Benfica bu sene maç kaybetmeden üçüncü oldu.
1: Onlar da 10 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyecek.
2: Gidemeyecek tabii. Evet. Beter olsunlar Mourinho'yu aldıkları için.
1: Şimdi Real alıyor hocam.
2: Emin değilim. O zaman Real de batağa düştü. Sittiği sene Real de şampiyon olamaz. Yine Barcelona olur. Dediğim gibi sezon bitti.
1: Anket açtı arkadaşlar. Ne sezonun diye? Oyuncusu diye Osimhen, Asensio, Onaçu ve diğer. Bu arada Onaçu bugün gol atsa gol krallığını tek başına alacaktı ama Şumurodoğlu'da.
2: Pardon, sen ne açtın? Ne anketi açtınız?
1: Sizce sezonun en iyi oyuncusu kim?
2: Kimden açtınız bunu? Sky Spor olarak.
1: Sky Spor.
2: Kimler var?
1: Osimhen, Asensio, Onaçu, diğer.
0: Diğer kim?
2: Niye Uğurcan yok?
1: Hocam işte diğer belirtin diye.
2: Abi olur mu?
1: Ya 3 takımdan bir tane koyalım diye yaptık.
2: Osimhen'i koyma, Uğurcan'ı koy. Osimhen diğer de formüle edilsin.
1: Yani hani ön forvetler daha şey
2: anladım
1: oluyor hocam.
2: Peki ben oyumu Uğurcan diyorum.
1: Siz hocam sezonun oyuncusu.
0: Sezonun oyuncusu. Gol kralı kim şu anda?
1: Şamurdoğlu'la Onaçu. 22 gol. İkisi paylaştı. Bugün Onaçu'dan ben bir gol bekliyordum. Hani tek alır diye, alamadı.
0: Yani gol kralları tabii gol atmış olmaları münasebetiyle ama şimdi hakikaten bugün yılın futbolu seçmeye kalkarsan 3-4 tane sporcu damga vurdu. Özellikle Galatasaray'da hocama katılıyorum. Uğurcan Çakır da büyük damga vurdu. Kurtardığı toplarla şampiyonlukta büyük pay sahibiydi. Ki bugün oynamadı galiba. Oynadı mı?
1: Yok.
2: Oynamadı, hayır.
0: Oynamadı. İşte o yüzden zaten oynamadı da belli oluyor. Velhasıl
1: sonra Güney oynadı, o da sakatlandı.
2: Niye oynamadı Uğurcan?
1: Hocam yani, milli takım falan izin.
2: Yani, pardon Bülent'ciğim.
0: Estağfurullah. Velhasıl buradaki süreç içerisine baktığımda Asensio performans olarak sakatlanana kadar çok iyiydi. Ama ne olursa olsun ben Onaçu'yla attığı gollerle Trabzonspor'u aldığı noktadan getirdiği yere baktığımızda Onaçu diyebilirim.
1: Bu arada şeyi de söyleyelim. Şimdi Esenler Erok Çorum maçı var. Esenler Erok'un geldiği senaryoda Esenler Erok, Eyüp, Kasımpaşa, Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Kaç takım etti? 7 mi?
2: 7. Böyle ülkeler var mı?
1: İngiltere, Londra.
2: Var, çok var.
1: Çok var.
2: Chelsea, Arsenal, Fulham, West Ham.
1: West Ham, Tottenham.
2: Tottenham.
1: Londra'ya yakın çevrelerden de çok. Yani İngiltere bize o anlamda yakın. En yakını.
2: Veya Moskova.
1: Ha evet, orası da
2: Moskova'da
1: çok.
2: Moskova'da Dinamo Moskova, Lokomotiv Moskova, CSK Moskova gibi çok takım var. Fakat ben bu arada...
3: Reklam. Okan Buruk'u ayıplamak. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
5: Spor Bayramı önemli bir gün. Bugün resmi tatil ama biz yerimizdeyiz.
6: Tabii.
5: Çünkü spor devam ediyor, gelişmeler devam ediyor.
6: Medyada hiçbir zaman zaten resmi tatildi. Ben izin yapmadım, seni bilmiyorum.
5: Yok abi. Yok. Yok. Ben her gün izinliyim ya.
6: Ha başka. Keyif aynen aldığımız işi yaptığımız sürece her gün izinliyiz aslında, doğru söylüyorsun.
5: Kesinlikle, yani herkesin aslında para harcayıp böyle hobi olarak baktığı bir şey. Biz bunu meslek olarak icra ediyoruz. Bugün özel bir gün. O yüzden bir kez daha 19 Mayıs ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutlarız. Bana bir iki dakika müsaade edebilir misin? Ben hemen geliyorum.
6: Tabii ki. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Galatasaray'ı soracağız. Icardi'nin son durumunu soracağız. Transfer önerileri var. Muhammed Damar önerildi Galatasaray. Offenheim'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu. Yine işte Szoboszlai için Galatasaray'ın sözü var. Bir tane işte

0: tarih birçok kişi bizde Digi Futbol ve Radyo Gol olarak Leroy Sané ile röportajımızı gerçekleştirdik. Zaten onu da sizlere zaman zaman aktarıyoruz. Şampiyonlukla başlayalım istersen Yakup abi. Bence çok görkemliydi. Önceki yıllara nazaran özellikle girişteki senfoni beni benden aldı. İnanılmazdı.
1: Kutlamalardan mı?
0: Evet evet.
1: Evet, kutlamalar güzel organize edilmişti.
0: Bence şöyle son 4 yılın en iyisi diyebilirim.
1: Yiğidi öldür hakkını yeme. Geçen sene bu konuda mesela Eray Yazgan, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri, kendisini ciddi anlamda eleştirmiştik. Yeni Kapı'daki kutlamalar, Galatasaray orada tarihi bir kutlama yapmak istemişti. Ve hani çok fazla zamanı yoktu. Evet, o fotoğrafı verdiler. Yani orada yaklaşık 400-500 bin kişinin katıldığı bir şampiyonluk kutlaması. Yani Türk futbol tarihinin en kalabalık şampiyonluk kutlamalarından bir tanesiydi ama çok organize olmamıştı. Hava şartları bazı şeyleri engellemişti. Drone gösterisi yapılamamıştı. Çıkan sanatçılar çok fazla uzatmıştı. Kendi şarkılarını söylemeye çalışmışlardı. Üçlü çektirmeye çalışmışlardı. Böyle olunca da taraftar sıkılmıştı. Futbolcular da en son böyle yağmurun sağanak şekilde yağdığı dönemde çıkmıştı sahne ama bu kez çok daha organize bir şampiyonluk kutlaması vardı. Futbolcular böyle çok fazla zaman geçmeden sahaya ve önünde böyle ciddi bir kalabalık olmadan, engelleme olmadan herkesin net bir açıyla gördüğü şekilde sahneye çıktılar. Onun dışında dediğin gibi güzel bir senfoni orkestrası vardı. Galatasaray marşlarını seslendirdiler ki sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi buydu. Bir de onun dışında Galatasaray taraftarı futbolculara biraz daha yakın olsun diye saha içerisinden de bilet satmıştı. Yaklaşık 1 milyon TL 1 milyon euro seviyesinde bir gelir de sağladı ama tribünlerdeki biletler de çok cüzi fiyatlardan satıldı. 200 lira, 400 lira ve 1905 liradan satıldı ki kombinesi olmayan taraftarlar, çünkü kombinesi olan taraftarlar bazen bu tarz kutlamalara gelmiyorlar. O yüzden en azından tribünler boş kalmasın diye böyle bir hamle yapılmıştı. Aslında şöyle söyleyeyim, şampiyonluk kutlaması Samsun Spor maçından sonra organize edilecekti. Galatasaray şampiyonluğunu Samsun'da ilan etseydi o zaman çok daha böyle hazırlıklı, işte Dua Lipa'nın geldiği, çok daha böyle Dua Lipa olmasa bile dünya starı bir sanatçının olacağı bir kutlama gerçekleştirilecekti. Ama Samsun Spor maçındaki sonucun ardından Antalya Spor maçı beklendi. Antalya Spor maçından sonra da şimdi oyuncuların Dünya Kupası'na gitmesi gerekiyor. Kendi milli takımlarına giden oyuncular var, tatil planları yapan oyuncular vardı. Yine çok fazla zaman olmadığı için bu kez dediğim gibi saha içerisinde güzel bir organizasyon vardı. Harika bir drone gösterisi yapıldı ki sezona damga vuran görüntülerden bir tanesiydi. Bütün futbolcuların böyle figürleri Rams Park'ın üzerinde dronlarla ekranlara getirildi. Onun dışında güzel bir ışık gösterisi vardı, havai fişek gösterisi vardı. Her anlamda güzel bir kutlama, böyle sade, kimsenin böyle rahatsız olmadığı, sonuna kadar eğlenebildiği, futbolcuların hiçbir şekilde rahatsızlık hissetmediği, şampiyonluk kupasını alıp doyasıya eğlendi, istediği gibi fotoğraf çekildi, güzel bir kutlama oldu diyebiliriz. Evet, Galatasaray taraftarı da gayet memnun kaldı bu kutlamadan. Galatasaray yönetimini de bu anlamda tebrik etmek lazım ki ben şöyle bir tweet attım, gerçekten görsel olarak özellikle o şampiyonluk kupasının alındığı andan itibaren o konfetiler, o verilen görüntü, sahnenin hazırlanış düzeni gerçekten muazzamdı. Bu anlamda dediğim gibi emeği geçen herkesi yürekten tebrik etmek lazım. Bu senfoni orkestrası fikri de Metin Öztürk'ten çıkıyor. Dün çünkü 1905 Galatasaraylı İş İnsanları Derneği'nin şampiyonluk kutlaması vardı. Burada Ulus'ta bir mekanda yapıldı kutlama. Başkan Dursun Özbek katıldı. Yine Galatasaraylı yöneticiler vardı. GİSYAT üyeleri ve gazeteciler vardı. Orada ayaküstü biraz Metin Bey'le sohbet etme fırsatım oldu. Hatta şeyden de bahsetti. Bu şampiyonluk kutlamasında biliyorsun en çok eleştirilen isimlerden bir tanesiydi. Neden somurtuyor diye. Metin Bey ona da şöyle açıklık getiriyor. Normalde hani o sıralamada başkandan sonra durması gereken kişi ama ben yerimi Sayın Abdullah Kavukçu'ya verdim. Çünkü 365 gün futbolcuyla ilgilenen ve bu başarıdaki en büyük pay sahibi isimlerden bir tanesi kendisi. Ben iki daha yan sırada durdum. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Biz orada gayet kakara kikiri makara yaptık ama o sosyal medyanın eleştirisi çok gereksizdi diye söyledi. Mizacı bir de öyle.

0: Bence sezonun genelinde aslında hani konuşması gereken yöneticiler varken konuşmayıp Metin Öztürk'ün çıkıp konuşma yaptığı dönemler olmuştu. Galatasaray'ın haklarını savunduğu dönemler olmuştu. Çünkü kazanırken, mutluyken, galibiyet varken herkes konuşuyor ama önemli olan kaybettiğinde çıkıp konuşmak. Galatasaray'da en çok bunun eksikliği var. O eksikliği biraz üstlenmek durumunda kalan isimlerden bir tanesi. Bir de şöyle,
1: Galatasaray'ı Galatasaray yapan bu mu Yakup abi mesela abi? Herhangi bir yatağda hemen dönüyorlar mesela. Yeni kapı kutlaması olmadı. Şimdi görkemli bir şampiyonluk kutlaması yapıldı. Bir bölgeye transfer hatası yapılıyor. Hemen onu bir şekilde tolere etmeye çalışıyorlar. Yine aynı şekilde sen de dediğin gibi yani eksiklikten bahsettim. Bence onu da seneye halledecekler, senin şu an bahsettiğin eksikliği.
0: Tabii seneye şampiyon olabilirsen için o tarafı da var. Yani önümüzdeki sezon şampiyonluk çok daha zor olacak, onu söyleyelim. Ama genel anlamda herkesin memnun kaldığı, Galatasaray'ın cebinden bir kuruş paranın çıkmadığı, üstüne 1 milyon euroya yakın kasasına gelir soktuğu güzel bir kutlama oldu. Bu anlamda dediğim gibi herkesi tebrik etmek lazım. Çünkü daha önceki kutlamalar çok eleştirilmişti. Taraftar ciddi anlamda sıkıntılar yaşamıştı yeni kapıyla alakalı. Program darlığından dolayı Rams Park'ta yaptı ama hani stat'taki kutlamalar bambaşka oluyor. Evet, yani yeni kapı oraya daha fazla insanın gelme ihtimali daha yüksek oluyor. Hadi bir stada girecek taraftarın 4 mislisi 5 mislisi geliyor o kutlamalara. Ama yine de güzel bir kutlama olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz devam ediyor. Federasyondan kimsenin teşrif etmemesine ne der Yakup Çınar? Herhangi bir yönetici kutlamada bulunmadı. Sayın Başkan Dursun Özbek oyunculara madalyasını takdim etti.
0: Valla bu federasyon Galatasaray'ın federasyonu değil. Ve sana şunu söyleyeyim, önümüzdeki sezon Galatasaray'ın en büyük rakibi Fenerbahçe ya da Beşiktaş ya da Trabzonspor olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu olacak. Bunu böyle şey yapmak için değil, İşte federasyonu hedef almak için, onun için, bunun için değil abi. Şöyle açayım Cihan. Şimdi Galatasaray'ın yeni sezondaki gelir hedefi 500 milyon euro. Yani toplamda 500 milyon euro gelir kazanmak. Tribünlerden bu sezon güncellenmiş hali. Dün Bora Bahçetepe ile konuştum. Galatasaray'ın taraftardan ve tribünden sorumlu yöneticisi. 150 milyon euroya gelmiş durumda. Sadece tribün geliri. İşte Şampiyonlar Ligi geliri 60 milyon euro. İşte sponsorluk gelirleri, onlar bunlar. 500 milyon euroya dayanıyor. Bunun içerisinde Galatasaray'ın Türkiye'den, federasyondan kazandığı para önümüzdeki sezonda 15 milyon euro olacak. Komedi, yayın geliri. Şimdi sen bunu arttıramıyorsun. Bir de Galatasaray'a karşı cephe alıyorsun. Onu da geçtim. Ne olursa olsun, tepkiler de olsa, şimdi Dursun Özbek ya da Metin Öztürk kapıda Türkiye Futbol Federasyonu gelseydi karşılamayacak mıydı? Karşılayacaktı abi.
1: Kurumsallık diye bir kavram evet var. Karşılayacak.
0: Ben sana söyleyeyim. Dün Metin Öztürk'le yarım saat konuştuk dün. Metin Öztürk şunu söyledi. Fenerbahçe Başkanı işte Saadettin Saran trafikten dolayı stadın 100 metre önünde inmek durumunda kalıyor. Ben oraya kadar gittim, kendisini karşıladım dedi. Abi bu yapılması gereken bir şey, misafirperverlik. Çünkü ligin ilk yarısında gerçekten Galatasaray yönetimi çok iyi ağırlamışlardı. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun başındaki isim ne olursa olsun taraftar tepkili olabilir. Galatasaray lehine kararlar alabilirler, onu yapabilirler, bunu yapabilirler. Bir kere sen federasyona milli oyuncu gönderiyorsun ya. Yani bu ülkenin federasyonu diyorsun. Ama Galatasaray şampiyon oluyor, sen Galatasaray'ın kupasını
1: minibüsle yolluyorsun.
0: Minibüsle yolluyorsun abi. Bari üstü açık minibüsle gönderselerdi de insanlar şey alkışlasaydı, şey yapsaydı, tebrik etseydi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam, bir şey diyeceğim. İbrahim Hacı Osmanoğlu tepkilerden çekindi. Dünya Kupası öncesi o tepkileri almak istemedi. Bu federasyonun ikinci başkanı var, üçüncü başkanı var. Federasyonun yöneticileri var. Nerede abi? Nerede? Düşünsene, kupayı Dursun Özbek veriyor. Şimdi ya böyle bir saçmalık
1: işte
0: olabilir mi?
1: Diğer takım taraftarları da işte Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu da hani ben onlarmış gibi sana soruyu soracağım. Onlar da diyor ki ya kardeşim siz isyan ediyorsunuz, federasyon gelmedi öyle böyle. Görüşmeleri askıya alan da sizsiniz diyor. Mesela Galatasaray için. hem görüşmeleri askıya alıyorsunuz hem de federasyon gelmedi diye isyan ediyorsunuz diye böyle bir çıkar.
0: Yok, ben isyan etme noktasında değilim abi. Herkesin.
1: Sen başkan gelmesin üçüncü.
0: Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Sen duygusal yaklaşamazsın burada. Daha görüşmeleri askıya aldın, o zaman Galatasaray Türkiye Ligi'nde mücadele etmesin. Böyle bir şey var mı? O zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemleri maçları yönetmesin, gözlemciler gelmesin. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen bu alınganlığı gösteremezsin abi. Herkesin görevleri var. Şimdi Galatasaray federasyonla ilişkilerini askıya aldı ama federasyonun liginde mücadele ediyor. Yani en azından görevini yerine getiriyor. Hakem sahaya çıkıyor, maçı yönetiyor. Gözlemci geliyor, maçı gözlemliyor. Federasyon yöneticisinin de görevi abi, görevi o kupayı vermek. O tepkilere rağmen ne olursa olsun işte o cesareti gösteremediler. Tam mesela Süper Kupa finalinde de yoktu İbrahim Hacı Osmanoğlu yanlış bilmiyorsam.
1: Düğündeydi evet.
0: Mecnun orada yakmaz vardı sanırım, orada kupayı o vermiş. Mecnun Bey gelseydi abi. Gelseydi verseydi kupayı.
1: Herhangi bir yetkili de olur.
0: Ya sana diyorum ya, bak yeni sezonda Galatasaray'ın iki tane rakibi olacak. Bir, Türkiye Futbol Federasyonu. İki, kendi içindeki iç çekişmeleri.
1: Okan Buruk'u mu kastediyorsun? Yani eleştiriler gelirse
0: yo,
1: artık.
0: Yönetim içerisinde de ya şimdiden konuşulmaya başlanıyor. İki tane yönetici en son yönetim kurulu toplantısında mesela böyle bir tartışma yaşıyorlar. Daha bismillah, sezon daha başlamadı.
1: Yeni yönetimdekiler.
0: Evet abi, yeni yönetimdekiler.
1: Zaten çok değişen olmadı diye biliyorum.
0: Ya değişen olmadı ama işte Dursun Başkan'ın bunları dikkate alması gerekiyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor diyorum ya sana. Önümüzdeki sezon çok zorlu olacak. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım da seçilirse, Hakan Safi de seçilirse şampiyonluk için elinden gelen mücadeleyi verecek. İyi kadrolar kuracaklar. Can, bir şey diyeceğim. Puan tablosuna bak abi. Galatasaray kaç puan farkla şampiyon oldu? 3 puan farkla.
1: Yani son maçta puan. Yenildi. Ha,
0: bunda Galatasaray'ın kötü oyununun etkisi var. %100 var. Burada TFF'nin Fenerbahçe'yi kollaması, şampiyonluk yarışının içerisinde tutması var. Ama önümüzdeki sezon çok daha zor olacak. Çok çok daha zor olacak. Şimdi senin bunların hepsini düşünmen lazım. Okan Hoca'nın ekibinin değişmesi lazım. %50'sini, bunu ben söylemiyorum. Başkan bir ortamda söylüyor. Biz bu ekibin %50'sini değiştirmeyi düşünüyoruz diyor. Ya bir silkelenmesi gerekiyor.
1: Daha dominant bir ekip olması açısından mı, yoksa daha bilgili bir ekip mi?
0: Abi şöyle, ben ekibe hiçbir başkan zaman yetersiz demem.
1: Yani o bizim
0: büyük saygısızlık olur. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir ekipten bahsediyoruz. Ama eksikler var. O eksiklerin tamamlanması gerekiyor ve Dursun Başkan bunun bilincinde. Bu kadronun güçlenmesi gerekiyor. Dursun Başkan bunun da bilincinde. Mesela biz şampiyonluk röportajları yaptığımız gün, bu arada 90 artı dijitalde biz de İsmail Yakups'la röportaj yaptık. O röportajda bugün akşam saatlerinden itibaren YouTube kanalında yayında olacak. Hatta şey söylerim, Radyo Gol'de de kullanılabilir o röportaj.
1: Teşekkürler. Siz de absürt sorular sordunuz mu abi? En pis kokan falan diye. Yani öyle değişik sorular sordunuz.
0: En sonunda biraz geyik muhabbete girdik ama ben çok samimi yaptık röportaj. Ben direkt mesela şeyle girdim. Sana kronik sakat diyorlar dedim Jakobs için. Mesela bunun için ne söylüyorsun?
1: Gülmüştür.
0: Ya gülmüştür derken hani açık açık açıkladı yani konuyu. Evet, şanslı sakatlıklar yaşadım ama böyle bir durum olmadığını işte bu sezon görebiliyorsunuz.
1: Çok anlatma, hiç yayınlanmadığı için
0: izleriz. Aynen, 50'nin üzerinde maça çıktım diye. Böyle geyik muhabbetler var. Kısa kısa eğlenceli bölümler var. Mesela takımın en cimrisi kim? En bonkörü kim? En çapkını kim? Bunların hepsini sorduk. Böyle güzel eğlenceli tarafı. Abi tarafı da var.
1: Geçen izledim, çok absürt bir soru vardı. Yani işte en pis kokanı falan sordular abi, yani. O kadar da girmeyin abi yani.
0: Abartmayın yani. Sırf dikkat çekmek için o da sorulmaz
1: cevap
0: abi.
1: Cevap da verdi yani Günay'da yani. Günay'da buna cevap verdi.
0: Kimi demiş abi? Çok merak
1: parfümleri ediyorum. Kötü kokuyor dedi. Ahmet Kutucu dedi. Yani
0: anladım. Parfümünü beğenmemiştir. Evet, olabilir.
1: Biraz zor bir soruydu. Peki bu... Yakup Çınar'la birlikteyiz bu arada. Radyolarını yeni açanlara tekrardan merhabalar diyelim. Metan Baltacı... tepkiler gelir diye mi şampiyonluk kutlamasına katılmadı Mert Hakan'la olan ilişkisinden dolayı, yoksa bir kural gereği mi katıldı?
0: Kural gereği abi. Kural gereği. Çünkü cezası devam ediyor. Sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu'nun
1: hak mahrumiyeti var yani.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir organizasyonu. Hak mahrumiyetiniz devam ediyor. Şampiyonluk kutlamasına çıkma ihtimaliniz yok abi. Yani TFF'nin kuralını uyguluyor Galatasaray. Hani çıkması durumunda ceza alma ihtimali de söz konusu olabilirdi. Çünkü diyorum ya, hak mahrumiyeti var adamın. Ve TFF'nin bir organizasyonu. Şampiyonluk kupasını alıyorsunuz. Öyle bir organizasyon. O yüzden yer almadı. Ya bence çok büyütülecek bir taraf değil. Orada en azından Ali Yiğit'i de tebrik etmek lazım. Metehan Baltacı'nın formasıyla çıktı. Galatasaray burada bu süre içerisinde bence Metehan'a göstermesi gereken vefayı göstermiştir. Olması gereken oydu. Burada tabii ki dediğim gibi, yani bundan sonraki süreçte Başkan Dursun Özbek, bugün bu arada şeydeler, Kalamış'talar, 19 Mayıs kutlaması var. Bütün yönetim kurulu, Galatasaray üyeleri orada, Kalamış'ı açtılar. 2 gün önce yine Galatasaray Adası açıldı. Başkan tanıtım toplantısı yaptı yeni listeyle alakalı. Cumartesi günde seçim var Galatasaray'da, ama seçim heyecanı çok fazla değil. Çünkü tek aday var, Dursun Özbek. Burada kaç kişi katılır, kaç kişi katılmaz, bu merak ediliyor daha çok, onu söyleyeyim. Aynı zamanda Sportif AŞ'de kimler olacak, kimler olmayacak, onlar merak ediliyor. Yine bir taraftan da herkesin en çok merak ettiği noktalardan bir tanesi Icardi'nin kalıp kalmayacağı konusu. Yine 10+4 yabancı kuralıyla ilgili Galatasaray'ın tepkisi var. Dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Şampiyonluk Kupası'yla beraber ziyaret ettiler. Bu yabancı kuralıyla alakalı Galatasaray tarafı eleştirilerini dile getirdi. Yani birçok konu var Galatasaray'da. Transferle alakalı çalışmalar da başlamış durumda. Yine bir taraftan A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu belli oldu. Birçok konu var. Hepsini konuşacağız tabii ki.
1: Tabii ki hepsini detaylı konuşacağız. Tabii Brezilya Milli Takımı'nın kadrosu da açıklandı. Gabriel Sarı'yı kadroda göremedik. Galatasaray'ın Cumhurbaşkanlığı'na bir ziyareti vardı. Orada da Gabriel Sarı olmayınca acaba milli takıma seçildi mi diye düşünmüştük, ama Ancelotti açıklarken Gabriel Sarı'yı duyamadık. Nedir son durumu, bilgin var mı onunla ilgili? Brezilya'da mı, tatilde mi Sarı?
0: Ya şöyle, hepsi tatile çıktı zaten oyuncuların.
1: Yok, ziyarete gitmişlerdi bütün oyuncular, ama orada işte Şalai de vardı. Bir Noah Lang yoktu galiba, bir de Sarı yoktu. İkisi gitmemişti.
0: Ya erken tadil şey de yoktu mesela. Lucas Torreira da yoktu. Lucas Torreira da yoktu. Yani erken tatil programı ve biletlerini alan isimler vardı. Onlar erken ayrıldı İstanbul'dan. O yüzden yoklardı. Ve İstanbul'da olan işte Icardi'si, Osimhen'i, ondan sonra Ahmet Kutucu'yu gördüm, Kaan'ı gördüm, Abdülkerim'i gördüm, Yunus'u gördüm. Milli oyuncuların büyük bir bölümü vardı zaten. Onlarla beraber Cumhurbaşkanı ziyaret ettiler. Ya Gabriel Sara da bir önceki Brezilya milli takım kadrosuna çağrılmıştı ilk kez. Ya Brezilya milli takımı kadrosunda olabilmek çok kolay değil. Son dönemde zaten bir sakatlık yaşamıştı. Performans olarak da biraz geriye gidince Brezilya milli takımına çağrılmaması bence gayet doğal bir durum. Potansiyelli bir oyuncu, ama bundan sonraki süreçteki performansı yine orayı belirleyecek. Dünya Kupası kadrosunda olması bizim için sürpriz olurdu. Evet, çağrılınca böyle bir beklenti içerisine girdi herkes. Ama şu anki kadroda yer almadığını net bir şekilde öğrendik.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. İdeal programcı Atakan Kurt gibi yurt dışına çıkmıyor demiş. Senin için, stüdyodaki yerini aldığın için. Selamlar, döneceğiz, mesajlara bakacağız. Şu üstü açık takım otobüsünün her sene yaşadığı travma nedir abi? Ya onu niye çözemiyorlar? Ya her sene şey aynı problem yaşanıyor.
0: Bir şey diyeceğim, ben o olayı anlatayım. Çünkü öndeki otobüste ben vardım. Şimdi bir basın otobüsü vardı. Bir de Galatasaraylı futbolcuları taşıyan otobüsler vardı. Tam bu işte
1: bizim orası Sanayi Mahallesi.
0: Sanayi Mahallesi'nden böyle geçerken o üst geçitle alakalı bir sıkıntı yaşandı. Abi şöyle söyleyeyim, Allah korusun. Allah korusun. Yani insanlar hayatını kaybedebilirdi. Hem gazeteciler hem Galatasaraylı futbolcular. Çok net söylüyorum. Bunun provasının daha önce yapılmış olması gerekiyordu. İnsanların uyarılması gerekiyordu. Şoförün uyarılması gerekiyordu. Futbolcuların uyarılması gerekiyordu. Yani sana şöyle söyleyeyim. Şampiyonluk kutlamaları falan o gün iptal olabilirdi. Niye? Şöyle, şampiyonluk kutlamaları Galatasaray Lisesi'nin önünden başladı. Biz otobüslere bindik. Bir otobüste gazeteciler vardı. Diğer otobüste de Galatasaraylı futbolcular vardı. Şimdi iki katlı otobüs. Bir de iki katlı otobüsün üzerinde böyle yine şey var. Korkuluk gibi yerler var. Bir de onun üzerine çıkan insanlar vardı. Şimdi Taksim'den çıktıktan sonra Levent'e kadar hiçbir sıkıntı olmadı. Evet, zaman zaman böyle ağaç dalları vardı. Ondan korunmak için hep gazeteciler, futbolcular birbirlerini uyardı. Oradaki üst geçitlerde çok problem olmadı. Ama oradan işte bu 4 Levent'e kadar yaklaşık 1,5 saat içerisinde geldi otobüsler. Levent'e 1,5 saatte geldi otobüsler Cihan. Levent'ten sonra Levent'le bu stat arasında trafik durdurulmuştu. Otobüsler biraz daha hızlı gelsin diye. Çünkü vakit kaybettiler. Çok zaman kaybettiler. Ve orada otobüs şoförleri mecburen hızlanmak durumunda kaldı.
1: Şimdi, ya, trafik durduğu için hemen evet bir an önce geçmek
0: lazım. Bir an önce geçsinler ki trafik açılsın. Çünkü insanlar bekliyor ve Cuma İstanbul trafiği. Abi orada otobüsler hızlandı. Şimdi diyorum ya sana. İki katlı otobüs zaten yüksek. Bir de onda koltuklar var. O koltukların üstünde futbolcular eğleniyor. Biz de gazeteciler olarak görüntü almaya çalışıyoruz.
1: Icardi demirin üstüne oturuyordu bir de. Daha da yükseğe çıkıyor.
0: Ben de daha da yukarıdaydım.
1: Görüntü almak için.
0: Tabii görüntü almak için. Şimdi otobüs hızlanınca en azından işte fren yapar bilmem ne yapar diye aşağıya indim ki ben hem önü hem arkayı da kollamaya çalışıyorum. Çünkü kameraman abiler var. Adam dönüp bakamıyor diye. Yani Kemal Sunal'ın filmi var ya, otur otur kalk kalk. Aynı o muhabbet dönüyordu. Ama o üst geçitlere de çok hızlı bir şekilde girdi. Bizdekini en azından biz önceden görebildiğimiz için arkadaşlarımızı uyardık. Ve arkadaşlar indi. Eğildiler yani. Ama takım otobüsünde mesela kıl payı dönüldü abi felaketten.
1: Davinson çok kızdı şoförü.
0: Ya kızabilir abi çünkü şimdi şoförün de suçu yok. Şoför de bilmiyor ki abi.
1: Planlanmıştır.
0: O yükseklik.
1: Herhalde.
0: Evet abi ayarlaman lazım. Allah korusun ya. Yani çok sıkıntılı bir süreçti. Genel anlamda çok iyi oldu kutlamalar. Ya Cihan şunu gördüm. Şehir turu mutlaka yapılmalı. Çünkü çektiğim bir sürü görüntü var. Bizim YouTube kanalından da paylaştık. Sosyal medya hesaplarından da paylaştık. İnsanlar böyle kilometrelerce işte Icardi'ye, Torreira'ya, diğer futbolculara olan sevgisini göstermeye çalıştılar. Mesela bir tane Uğurcan Çakır fotoğrafı görmüşsündür. Bir abimiz bütün Uğurcan Çakır
1: krampon
0: dahil kıyafetlerini giymişti. Galatasaraylı futbolcuları çok güldürdüler. Onun dışında böyle küçücük çocuklar, Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray taraftarları, işte hanımefendiler, beyefendiler böyle plazalardan camlara koştular o futbolcularla göz göze gelmek için. Şehir turu bence şampiyonun böyle güzel taraflarından bir tanesi. Hiç onları canlı göremeyen insanlar en azından görmeye çalıştılar. Motosikletleriyle işte o konvoya dahil olmaya çalışanlar, arabalarıyla bayraklarını sallamaya çalışanlar. Icardi bir kere çok mutluydu. Formalarını attılar otobüsün üstüne, Icardi imzaladı gönderdi. Atkılarını attılar, Icardi imzaladı gönderdi.
1: Köprüye de fake yaptı Icardi.
0: Efendim?
1: Köprüden geçerken de bir fake yaptı. İndi kalktı falan. Orada da golcülüğünü konuştu.
0: Evet abi.
1: Tehlikeli bir şeydi.
0: Evet
1: ben
0: abi işte
1: kısmında.
0: Yani dikkat etmek gerekiyordu. O anlamda güzel bir şehir turu oldu. Ama dediğim gibi yani felaketin eşiğinden dönüldü. Mutlaka provasının yapılması gerekiyor. Gerekirse otobüsün bilmiyorum abi nasıl yapılır. Ya da şeyi değiştireceksin. Güzergahı değiştireceksin. Oradan geçmeyeceksin. Çok, çok sıkıntılı bir geçişti. Allah korusun her şey olabilirdi. Yani kayıpsız geçildi. Sevindirici tarafı o. Ya kutlamalar falan iptal edilirdi. Ya o seviyede.
1: Alt geçite girmeden de sağdan da gidiş var aslında. Ama var. Orası daha demek
0: ki. İşte diyorum ya hızlandığı için, geç kaldığı için takım, trafik durdurulduğu için o 2 kilometrelik mesafeyi hızlı geçilmesi gerekiyordu. Burada dediğim gibi felaketin eşiğinden dönüldü.
1: Evet 0212-273-10-10'a gelen mesajlar var. Merak etmeyin arkadaşlar, söz verdiğimiz gibi böyle 45 geçe gibi hepsini toplu okuyacağız. Şimdi Fenerbahçe'de bir başkanlık seçimi var abi. Galatasaray'a döneceğim ama Aziz Yıldırım'a da bir soru geldi. İşte yönetiminizde dedi hiç hanımefendi göremedik dedi. Aziz Yıldırım da dedi ki savaşa gidiyoruz, savaşa. Hani ne hanımefendisi, seneye böyle bir durum mu yaşanacak? Yani Galatasaray'a savaş mı açılacak? Hem federasyon hem Aziz Bey tarafı. Yoksa ona hani bir espri olsun diye mi söyledi sana göre? Altında şimdi, bir şey var mı?
0: Şimdi ben bunu yorumlayacağım. Burada diyecekler ki ya korkuyor bunlar. Ya bir şey diyeceğim. Baba, futbol müsabakası, Süper Lig, neyin savaşı? Anladın mı? Neyin gerginliği? Sen bu sene iki tane iyi forvet alsaydın sen şampiyon oluyordun. Neyin savaşından bahsediyorsunuz ki? Hani alacaksanız iki tane iyi forvet alın. Anladın mı? İyi, Galatasaray'dan daha iyi kadro kurun, şampiyon olun. Bir kişinin burnu dahi kanarsa onun hesabını o açıklamayla sorarlar. Anladın mı? Neyin savaşından bahsediyorsun abi? Futbol eğlence, futbol keyif.
1: Karnaval, şölen.
0: Tabii ki baba, neyin savaşı ya? Orada size gayet güzel bir soru sorulmuş. Neden kadın yok? Savaşa gidiyoruz. Ya Mahmut Uslu'yla mı savaşa gideceksin? Anladın mı? Aziz Yıldırım son 5 yılında şampiyon olamadı abi, başarısız oldu. Kötü kadrolar kurdu, başarısız oldu. E o süreden sonra Başakşehir şampiyon oldu. Trabzonspor şampiyon oldu. Beşiktaş şampiyon oldu. Galatasaray üst üste şampiyon oldu. Fenerbahçe yine şampiyon olamadı. Niye? Hep kötü kadrolar kurdu. Bu sene Galatasaray'ın içinde de konuşuluyor bu Cihan. Yani Fenerbahçe gerçekten hani Galatasaray'ın şampiyonluğunda katkısı var abi. Bu kadar kötü kadro kurmasaydı, bu kadar kritik puanlar kaybetmeseydi bu sezon Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Diyorum ya sana, 3 puan farkla Galatasaray şampiyon oldu. Tam son maç olabilir ama şimdi Talisca'nın penaltısı savaş yüzünden mi kaçtı? Dalga mı geçiyorsunuz abi?
1: Mahmut Uslu dedin, o da aynı şekilde işte Fatih Terim döneminde Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuştu. Sonra biz geldik, bu gidişatı durdurduk dedi. Aynı şekilde bu gidişatı durduracağız dedi Mahmut Uslu demişken bunu da hatırlatayım dedim sana. Sen dedin ya Mahmut Uslu'yla mı diye, ben de bu demecini hatırlattım.
0: İşte zaten diyorum ya sana, 5 sezonda beraberlerdi. Az Yıldırım ve yönetimi diyoruz. Yani Az Yıldırım son 5 sezonda şampiyon olamadı ki, başarısızlıktan dolayı Fenerbahçe taraftarı artık illallah etti. Ali Koç gelsin dedi. E daha beter 7 sezon geçti. E sonra bir Saadettin Saran denemesi olmadı. Şimdi gelecek başkan da ne diyor? Zaten bir yıl sonra yine seçim var Fenerbahçe'de. Şampiyon olamayınca gidecekler. Ha, kolay olmayacak. O yüzden Galatasaray'ın hani savaş mavaş hikaye abi. Bu arada ben sana net bir şekilde söyleyeyim. Geçen bir saat boyunca Dursun Özbek'le bir sohbet toplantısı yaptık. Öyle basına falan gizli mizli bir şey değil bu arada. Herkesin orada olduğu, böyle fikirlerin çok rahat bir şekilde ifade edildiği bir toplantı oldu.
1: Çok güzel.
0: Abi Dursun Özbek ustalık dönemini yaşıyor. Her şeyin farkında. Yani diyorum ya, boşuna kulağımıza gelmiyor. Mesela 3 tane önemli dünya yıldızı alacak abi Dursun Özbek.
1: Van Dijk var mı arasında?
0: Ya artık isimler seçimden sonra netleşir. Evet, Van Dijk Galatasaray'ın transfer listesinde.
1: Szoboszlai var mı?
0: Szoboszlai'yi alamazsın abi. Çok zor. Çok zor.
1: Marmuş falan onlar. Bernardo Silva falan.
0: Bernardo Silva var. Julian Brandt var. Borussia Dortmund'la sözleşmesi bitti biliyorsun. Yani üst düzey çok fazla oyuncu var. Ama bunun için öncelikle şimdi federasyonun bu kuralı değiştirmesi için, bence değiştirecek, Galatasaray istediği için değil, Fenerbahçe istediği için değiştirecek. Tamam. Fenerbahçe'nin normal bu kuralla şampiyonluk yarışının içerisinde olma ihtimali yok. Net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü bu kural değişmediği takdirde Galatasaray, Deniz Gül, Aral Şimşir, Hakan Çalhanoğlu bunları direkt indirir abi. Direkt indirir. Değiştiği senaryoda Van Dijk, Bernardo Silva, işte Julian Brandt, Leao, Galatasaray'a da önerilen isimlerden bir tanesi. Bu isimlerin hepsi Galatasaray'ın da gündeminde. Galatasaray hiçbir şekilde geriye doğru adım atmayacak.
1: Ya 10 artı 4 kuralı değişecek mi sana göre?
0: İşte Fenerbahçe isterse değişecek. Federasyon değiştirir. Aziz Yıldırım isteyecek, İbrahim Hacı Osmanoğlu değiştirmeyecek. Ha, Aziz Yıldırım bu anlamda katkısı olur mesela, yayın gelirleri anlamında onları değiştirme anlamında, ama savaş mavaş ne abi? Neyin savaşı? Al Fenerbahçe sosyal medya trolleri. Hepsi ortaya çıktı. Hepsi. Anladın mı? Hepsi ortaya çıktı. Şimdi birileri Aziz Yıldırım'ın olmamasını istiyor. Birileri Hakan Safi'nin olmasını istemiyor. Parayı kim verirse düdüğü o çalıyor abi. Bize de bu yüzden küfür ediyorlarmış zaten. Biz bunu yıllarca anlattık abi. Yıllarca anlattık. Ama bunlarla şampiyon olamazsınız abi. Olamazsınız. Şimdi bak Fenerbahçe muhabirleri şimdi yazıyor. Kante'nin işte 2 yıllık maliyeti 80 milyon euro. Ederson'un işte 4 yıllık maliyeti 80 milyon euro. Batırmışsınız abi kulübü. Ben sana söyleyeyim, gelen aday da istediği kadar parayla gelsin. Bak istediği kadar parayla gelsin. Çok zor işi.
1: Kimse yayınlarda...
0: Fenerbahçe hı-hı. 50 tane oyuncuya maaş ödüyor. 50 tane oyuncuya maaş ödüyor. UEFA'dan ceza yedi.
1: Onu soracağım. Yani. Kimse Şubat'ta, yayınlarda söyleyemiyorken evet sen Kerem'in, Kerem Aktürkoğlu'nun bir ikinci sözleşmesi var diyor.
0: Abi ben söylemiyordum Cihan. Sana şöyle söyleyeyim.
1: Gerçi Hakan Safi de söylüyor.
0: Fenerbahçe limitleri aştı. Yani maaş %70 limitini aştı. O yüzden ceza yedi. Şubat ayında ben bunu söyledim.
1: 10 milyon ceza. 7 abi milyon
0: benim,
1: da
0: benim paylaştığım geldi. Tweet duruyor orada. Altına 800 tane küfür geldi. 200 tanesini dava ettim. Şimdi uğraşsın dursunlar. Ceza yiyecekler. Yani devlet ceza verecek. Ya para cezası. Yani ben tazminat almak için açmadım davaları. Sen bana küfür ediyorsun kardeşim. Zaten eskisi gibi değil. Şöyle ceza alırsa karşıdaki insan ona bir de tazminat davası açabilir. Ben tazminat davası açmıyorum abi. Bana küfür ettiği için devlet ya 60-22 veriyor. Bir yıl boyunca stattan uzaklaşıyor. Ya da para cezası kesiyor.
1: Eleştir ama küfür etme diyorsun.
0: Evet abi. Ben haber vermişim abi. Fenerbahçe'nin ceza alacağını söylemişim. Bugün şimdi Sercan Hamzoğlu'su, Yağız Sabuncuoğlu'su ne diyor? Fenerbahçe ceza alacak diyor. 10 küsür milyon euro. Ben de 10 küsür milyon euro demişim.
1: Ekstra durumlar da var. Bir de Fenerbahçe ödeyecek bir de parayı.
0: Ödeyecek değil. O senin UEFA gelirlerinden kesilecek zaten. Sen önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde atıyorum 10 milyon euro ayak bastı parası. Yok abi 10 milyon euro ayak bastı parası. Galatasaray 30 milyon euro ayak bastı parasını cebine koydu şimdiden. Sezon 30 artı 30 milyon euro ile başlıyor Galatasaray. Burada bu şampiyonluk yarışı için Fenerbahçe istediğini yapar. Yapacaktır da. Şimdi 4 sene üst üste şampiyon olun, 5 sene üst üste kimse istemez. Bu sezon gittiğim deplasmanların hepsinde bunu hissettim. Kimse Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemiyor kardeşim. İşte bu gayet doğal bir durum bu arada. Sıkıldılar artık. Sıkıldılar artık. Ama Galatasaray sloganı ne? Dominasyon. Dominasyon abi. 4 sene üst üste şampiyonluk. 2 kez 4 sene üst üste şampiyon oldu. Avrupa'nın kralı oldu. Gerçekleri tarihi yazar, tarihi de Galatasaray. Yani bir kez daha tarihi yazdılar. Tarih yazarının öğrencisi de tarihi yazdı. Fatih Terim. Dursun Başkan ne dedim ben sana? Ustalık dönemini geçiriyor. Niye? 17 Mayıs'ta yanında kimi aldı? Güçlü bir figür. Fatih Terim.
1: Faruk Süren de geldi.
0: Faruk Süren de geldi.
1: Gövde gösterisi efsane yaptılar başladı. Ya. Bülent Korkmaz da vardı.
0: Bülent Korkmaz da vardı.
1: Sen de oradaydın.
0: Evet ben
1: de. Hocayla da fotoğrafım
0: aynen
1: vardı.
0: Aynen öyle. Hocaya dedi ki hocam en son 5 sene önce çekilmiştik. Güncelleyelim Yakup'cum.
1: İyi fazla evet, konuşmuş. Abi. Güncelleyelim der normalde.
0: Aynen öyle. Güncelleyelim.
1: Evet Yakup'cularla birlikteliğimiz yani... devam ediyor. Bir şey şunu soracağım abi dur geçmedin oraya. Yani şunu ben tek yayınlarda bana çok geliyor. Ya kardeşim bu Okan Buruk 4 yıldır takım şampiyon yapıyor. Bu Okan Buruk'a neden teklif yok deniliyor. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Ya bu adam yıllık 3,5-4 milyon kazanıyor. Avrupa'ya gitse zaten buradaki parayı kazanması için işte 8 milyon falan alması lazım ki anca tekabül etsin vergiden falan düşsün diye. Ve futbol menajer oyunundan örnek verdim. İşte ben de orada şampiyon olurken kimse bana yeni hocalık teklif etmiyor. İşte işler kötü gidince teklif geliyordu. Yani sen Okan Buruk olsan gider misin? Yani tek Galatasaray şampiyon.
0: Ben Okan Buruk olsam Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain Avrupa'daki bu 7-8 takımdan teklif gelmediği sürece Galatasaray'ı bırakıp gitmem.
1: Kıpırdamam.
0: Niye gideyim baba? Ben zaten Avrupa'nın en iyi 10 kulübünden birinin teknik direktörüyüm. Benim kadromda Osimhen var. Osimhen'i Paris Saint-Germain istiyor. Chelsea istiyor. Chelsea de şu anda devreye girmeye başladı. Konuşulmaya başladı. Barcelona istiyor. Arsenal istiyor. Niye vereyim abi? Niye gideyim? Sanem var. Almanya milli takımının oyuncusu. Kalede Uğurcan Avrupa'nın en iyi 5 kalecisinden bir tanesi. Abi bunları geçin. Türkiye'de başarılı mı? Başarılı. Bak Sergen Yalçın da gitti. Yani sezon bitmeden hem Fenerbahçe hem Beşiktaş teknik direktör değiştirdi. Okan Buruk'u öpüp başının üstüne koyacak abi Galatasaraylılar. Öpüp başının üstüne koyacak. Eksikleri yok mu? Var. İletişim anlamında. Çok ciddi eksikleri var. Bunun üzerine gitmesi gerekiyor. Ya ben denk gelebilsem gelemedik hocayla. Ben de söyleyeceğim. Haddime değil ama söylerim abi. Söylerim yani. Genç oyunculara hiç şans vermiyor. Başkana söyledim. Başkanım dedim yani. Renato Niyaga diye bir oyuncu aldınız. 40 dakika süre almış. Bu sürdürülebilir bir ekonomi değil. Manchester City oynatıyorsa, Barcelona oynatıyorsa, Arsenal oynatıyorsa senin de oynatman lazım. Kasımpaşa maçında izledik abi. Ben sana söyleyeyim, Renato Niyaga Kasımpaşa'nın oyuncusu olsaydı, 25 maç oynasaydı şu anda herkes 30 milyon euroya kadrosuna katmak isterdi. Olay'dan daha iyi futbolcu. Bak net söylüyorum, inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ama istikrara ve oynamaya ihtiyacı var. Teknik ekibin güçlendirilmesi gerekiyor. Ya bak Kemerburgaz'daki adamlar söylüyor bunu bana abi. Ben bunu affedersin bir yerimden uydurmuyorum. Okan Hoca bu ekibi sırtında taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Asiste etmeleri lazım. Yardımcı olmaları lazım. Şimdi bu noktalara bu sezon eğer doğru hamleleri yaparsa Galatasaray, üst üste 5. şampiyonluk, 27. şampiyonluk hayırlı olsun. Ama ekip aynı ekip. Tamam mı? Ondan sonra yönetim içindeki tartışmalar devam etsin. Onun dışında kadroda yapman gereken takviyeler var. Bunları yapma. Ben sana söyleyeyim, 10. haftada Galatasaray havlu atar. Çünkü diyorum ya sana, Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe olmayacak. Beşiktaş olmayacak. Fenerbahçe yeni kadro kuracak da, yeni kaleci alacak da, yeni forvet alacak da, bunlar birbirine uyum sağlayacak da gelecek Galatasaray'a yetişecek. Baba, Galatasaray Avrupa kulübü olmayı şöyle başardı. Yani Avrupa'nın önemli kulübü. İstikrar var artık kadroda Cihan.
1: Evet, Kasımpaşa'nın
0: içinde. Icardi 4 yıldır Galatasaray'ın kadrosunda. Osimhen 2 yıldır Galatasaray'ın kadrosunda. Barış 5 yıldır oynuyor. Yunus Akgün 4 yıldır oynuyor. Torreira 4 yıldır oynuyor.
1: Davinson,
0: Abdülkerim 4 yıldır oynuyor. Uğurcan geldi, 10 yıldır oynuyormuş gibi performans gösteriyor. Hocası 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir hocadan bahsediyoruz. En kolay iş Galatasaray'ın. Ama sen bu işi ya zorlaştıracaksın ya da güle oynaya yine şampiyon olacaksın. Senin yapman gereken çok basit şeyler var. Bir tane siyahi orta sahada, tamam, bütün yükü sırtında çekebilecek bir tane 6 numaraya ihtiyacın var.
1: Konate.
0: Kimse artık abi.
1: O gerçi tam 6'da oynar.
0: Anladın mı? Öyle bir oyun. Bir tane iyi 10 numaraya ihtiyacın var. Icardi devam ederse eder, etmezse Icardi seviyesinde ikinci bir yedek forvete ihtiyacın var. Bir tane de sol stoper alacaksın. Bir tane de kanatlara oyuncu alacaksın. Toplamda 5 transfer yapman gerekiyor. Okan Hoca'nın ekibini güçlendirmen gerekiyor. Yönetim içindeki daha bismillah seçim olmadan yaşanan tartışmaları kesip kenara atman gerekiyor. Bunları yaparsan güle oynaya şampiyon olursun. Ama bak, bir tanesini yaptın, bir tanesini yapmadın. Sıkıntı yaşarsın. Bu kadar basit. Diyorum ya sana, senin karşında en büyük rakibin TFF olacak. Ona göre önlemleri alman gerekiyor.
1: Evet, ikinci bölümde zaten daha çok detaylara gireceğiz.
0: Transferi konuşuruz. Icardi ile ilgili Icardi'nin menajeri ve avukatı Başkan Dursun Özbek'le dün bir görüşme gerçekleştirdi. Ben de biraz önce Elio Pino ile konuştum. Detaylar var, onları ikinci bölümde anlatırız. Yine transferde ismi geçen oyuncular var, onları konuşuruz. Dünkü kutlamaya dair detaylar var, onları anlatırız.
1: Torreira'yı da soracağım sana, saldırı olayı.
0: Torreira'yı konuşuruz. Yani Galatasaray'da konuşulacak çok konu var. Bertu Yıldırım Galatasaray'ın listesindeki isimlerden bir tanesi. Yine konuşulan diğer isimler Aral Şimşir, şu an milli takım kadrosunun geniş isimleri arasında yer alıyor. Onları konuşuruz. Şampiyonluğun böyle kritik kırılma anları var. Onları konuşuruz. İkinci bölümde daha böyle spesifik bilgilerle detaylandırırız.
1: Evet, o yüzden biraz mesajlara bakalım ikinci bölüme geçmeden. Okan Buruk kim ki Real Madrid'e gitsin demiş. F Bulut.
0: Bir şey diyeceğim. Okan Buruk'un gönderdiği Mourinho gidiyorsa Okan Buruk da gider abi. Niye gitmesin ki? Yani.
1: Bulut biraz sert oldu. Güzel cevap.
0: Evet abi.
1: Tebrik ediyorum.
0: Yani.
1: Devam edelim şöyle hızlıca mesajlara. Aziz Yıldırım şampiyon yapacağım dediği her sezon şampiyon yaptı demiş Erkan.
0: Mesela. Niye son 5 sezonda şampiyon ikincilik için mi oynadılar ya da üçüncülük için mi oynadılar?
1: UEFA Fenerbahçe'ye ceza veriyor. Peki federasyon ceza vermeyecek mi? Yeni sezona normal mi girecekler demiş.
0: Fenerbahçe'ye mi? Hmm. Yok abi ya. Diyorum ya Galatasaray'ın federasyonu değil abi bu federasyon.
1: Sayın Aziz Yıldırım sadece Galatasaray'a mı savaş açıyor? Fenerbahçelilere de savaş açmaya çekiniyor mu? Tarzı bu maalesef başkanın demiş. Ufuk mesajını atmış. Oğuz Aydın selamlarını iletmiş. Selam olsun Oğuz'cum. Fenerbahçe kötü kadrolar kurmadı. Ama fark şu diyor. Fenerbahçe futbolcuya sen bu parayı etmezsin derken Galatasaray bütçemizin üstünde o yüzden alamadık dedi. Arada futbolcuya saygı var ve farklar oldu açık. Bu da aidiyet ve aidiyetin başlangıcı demiş. Biraz karışık yazmışsın Nevzat Ori. Okudum ama tamam. Yakup demiş yine meydanı boş buldu diyor. Sosyal medya diliyle yazmış ona şey yapayım. Salla Yakup'um salla diyor. Peki gülüyorsun cevap vermiyorsun. Yakup abi Kasımpaşa'da kiralık oyuncu var demiş. Bonservisi Parma'da 6 milyonmuş. Alsa kişi yapar mı 25 yaşında 14 maçta 10 gol atmış diyor. Vallahi bilmiyorum Mirza oyuncuya bakarız. Ona da bakarız. Yakup Caner'de bir telefon geldi şimdi. Onunla konuşuyor. Selamünaleyküm diyor. İyi yayınlar. Onu bunu boş verin de Icardi kalacak mı onu söyleyin demiş Volkan. İkinci bölümde Volkan merak etme hepsine gireceğiz. Yunus Balyer sorularını sormuşsun. Yunus zaten aynılarını ilettim. Yakup Çınar'a otobüs olayını sormuşsun. İşte Günay'a sorulan sorular etik değil demişsin. Ona benzer soruları da aynısını sordum. Zaten cevapladı. Teşekkür edelim sana da ilgin alakan için. Takım tutmuyorum ama federasyonun Fenerbahçe'yi kollama cümlesi olmadı diyor. Yakup Çınar ona biraz dikkat etsin demiş. Ayarsız mesajını atmış. 10+4 sistemi değişir mi? Sorar mısın? Sordum. Biraz böyle ilginç bir cevap verdi. Fenerbahçe isterse değişir cevabını verdi Yakup Çınar. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Onun dışında Ahmet Konanç izinde galiba diyor. Bugün tabii 19 Mayıs bayramımız ama aynı zamanda da Galatasaraylılar günü. Herhalde ona istinaden hem Oğuz Altay hem Yakup Çınar böyle üst üste gelmiş. İşin esprisi herhalde yayına yarına veya başka bir güne alındığı için bir değişiklik yaptılar. Yoksa Ahmet Konaç da Doğan Öncel ile saat 10-12 arasında programda olacaktı. Ama bugün Oğuz Altay eşlik etti Doğan Öncel'e. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından mesajları yine okuyacağız. Çünkü Yakup da telefonda olduğu için Yakup Çınar'da. Şimdi okursam cevap da alamazsınız. Çok şey olmuyor. Havaya gidiyor sizin sorularınızda. Kısa bir ara yapalım. Aranın ardından birebir programına kaldığımız yerden devam edelim. 0212 273 1010. Siz lütfen mesajlarınızı yazın. Hepsini okumaya çalışacağız.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'dan birebir devam edecek.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam bitti. Reklam.
5: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
6: Büyük Türk Milleti 15 yıldan beri topraktiyet vaat eden çok sözlerini işittim. Bahtiyarım ki sözlerinin hiçlerinde milletinin hakkındaki itimadını sarsacak bir saadetsizliğe uğramadım. Bugün aynı inanç ve katiyetle söylüyorum ki Türkiye tam bir bütünlükte hürmette olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafıyla adilin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti ebediyete bakıp giden her 10 seneden

0: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49
1: Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.

0: Reklam bitti.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.
2: Hanımlar beyler, bu güzel günde 19 Mayıs gününde canlı kanlı sizlerle beraberiz. Sizler de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Saatlerimiz de 12.58'i gösteriyor. Mesajların da bir kısmına, yani %25'lik kısmına baktık ama kalanlara da devam edeceğiz. Merak etmeyin, herkesin aklındaki tek soru. Icardi veda mı etti şampiyonluk kutlamalarının ardından? Çünkü uzun bir yazı paylaştı. İnsanları gördüm dedi, benim için ağlayan insanlar, şampiyon olduklarında bile ağlayan insanlar, işte televizyonda beni öpen insanlara şahit oldum dedi. Bu takımda oynamaktan, Galatasaraylı olmaktan her zaman onur ve gurur duyacağım, İlerleyen nesiller beni hep hatırlayacak tarzı bir açıklama yaptı. Ama son maçta da, Kasımpaşa maçında da forma giydi aslında, hala sözleşmesi devam ettiği için tabii ama o biraz benim aklımı kurcaladı. Sende var mıdır bir bilgi yönetimden, işte Icardi'nin sözleşmesiyle alakalı, alacağı maaşla alakalı bir şey ayarlamaya çalışıyorlar, bir ayar çekmeye çalışıyorlar mı? Argo tabirle.
3: Snyder'i gönderen başkan olarak anılıyor Sayın Dursun Özbek. Icardi'yi gönderen başkan olarak anılmak istemiyor. Yani ama Icardi'nin de farklı bir misyonu var. Yani şu anda evet, Icardi gitsin diyenler de var ama kalsın diyenler daha fazla. Bu kez Galatasaray vefa örneği göstersin diyenler var. Çünkü Icardi Galatasaray yüzyılını değiştiren adamlardan bir tanesi. Evet, onun döneminde, şimdi hakkını yemeyelim, bugün cezaevinde Erden Timur futbolun başındaki isimdi ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isim. Bunda Gardi'nin katkısı oldu. Dursun Başkan'ın verdiği kararın katkısı oldu. Okan Hoca'nın onu istemesi. Bunların hepsinin etkisi var ama hani baktığın zaman gelip ligi domine eden, bir nesli Galatasaraylı yapan Icardi. İki sezon çok üst düzey performans gösterdi. Bir sezon hiç oynayamadı. Bu sezonda Osimhen'den daha fazla gol attı. Şimdi Kasımpaşa maçındaki görüntüsüne baktığın zaman Icardi'nin Galatasaray'da devam etmesini isteyenler çok fazla değildir. Ama Galatasaray buna bakmıyor. Dursun Özbek bir vefa örneği gösteriyor. Diyor ki Icardi, yani biz seninle devam etmek istiyoruz. Bazı şartlarımız var. Dün de Icardi'nin menajeri Elio Pino ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Ve Icardi'ye bir yıllık teklif sundular. Icardi bu teklifin 1+1 yıllık olmasını istiyor. Bazı maddelere bağlı olarak. Buradaki sıkıntı Icardi'nin oynama garantisi istemesi. Yani Galatasaray şu ana kadar hiçbir oyuncuya oynama garantisi vermedi sözleşmede. Bu saatten sonra verir mi? Bence vermez. Hani orta yolu bulurlar mı? Hiç kolay değil aslında. Icardi dediğin gibi aslında hem şampiyonluk kutlamasında, hem son Kasımpaşa maçından sonra yaptığı açıklama, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar veda paylaşımları gibiydi. Hatta işte en son o Aşkın Olayım şarkısıyla çıkacaklarken Çiğna Suarez, kız arkadaşı, gözyaşlarına hakim olamadı, duygulandı. O da bir şeyleri biliyor. Hani eskisi gibi olmayacağını biliyor. Bana sorarsan Galatasaray içinde, Icardi içinde hayırlısı olan yolların ayrılması Cihan. Yani bana, duygusal bakmamak gerekiyor.
2: Bana sorarsan diyor ya, yani Galatasaray mantık kulübüdür. Bir de 10 yabancı kuralı varken Icardi'nin kalması çok zorlar. Bir de 5 milyon falan konuşuluyor. Yani şu an herhangi bir Avrupa kulübüne...
3: Ya 5 verir abi. Galatasaray Icardi'ye 5 verir. Parasını da çıkartır.
2: Ama yabancı kuralı
3: falan
2: sıkıntı.
3: Ben sana şöyle söyleyeyim.
2: Yani.
3: 90 artı dijitalden bir izleyicimiz öneride bulunmuştu. Icardi kalsa da gitse de Galatasaray gelecek adına, ya ben bunu hep bir önceki yayında da söylemiştim galiba, YouTube'da da söylemiş olabilirim Cihan, Hacı Galatasaraylı taraftarlar için hep bir numaradır. O bir numaraya en çok yaklaşıyor. Şimdi Metin Oktay'ı hatırlamıyoruz, anladın mı? Yani Metin Oktay tabii ki Galatasaray'ın en büyük efsanesi Metin Oktay'dır. Sonra Hacı gelir, sonra diğerleri gelir. Ama Hacı'nın o verdiği sevgiye, Hacı'yı herkes seviyordu kardeşim. Beşiktaşlısı da, Fenerlisi de. Çünkü Hacı klas bir topçuydu. Dünya yıldızıydı. Abi Icardi dünya yıldızı, bir de onun yanında süperstar. Sadece Galatasaray, hani yeni nesli Galatasaraylı yaptı ama işte Beşiktaşlısını, Fenerlisini bunu söyleyince kızıyorlar. Fenerli babaların, Beşiktaşlı babaların, annelerin çocukları Galatasaraylı olduysa Icardi sayesinde oldu. Galatasaray Michael Jordan gibi, gerçek söylüyorum bak, Icardi, Mauro Icardi olayını bir marka haline getirmeli. Ve yıllar boyunca, yıllar boyunca bu markayı, mesela George Hagi bir marka Galatasaray için. Bugün George Hagi tişörtleri çıksın, insanlar gider alır. Metin Oktay tişörtleri çıksın, Galatasaray taraftarı gider alır. Mauro Icardi ile işte hayatının sonuna kadar bir sözleşme yapmalı Galatasaray. Marka sözleşmesi. Ve Icardi Galatasaray var olduğu sürece Galatasaray'da böyle adı altın harflerle, yani Galatasaray Store'a gittiğinde hep bir Icardi formasını görmen gerekiyor. Herkes alır. Biz çocuklarımıza, çocuklarımız çocuklarına Icardi'yi anlatacak abi.
2: Bir de tadını da bırakmak denilen şey var. Mesela Muslera bir yıl daha oynasaydı belki, hani bir ara eleştirildi falan. Hani evet.
3: Yine ya böyle... ben sana söyleyeyim Cihan.
2: Daha kötü veda edebilirdi
3: belki. Ben sana söyleyeyim. Bak Galatasaray yönetimi isteseydi Muslera da bir sene devam ederdi. Ama ne yaptı? Çok güzel bir şekilde ayrıldı Muslera'dan. Anladın mı? Ben bile duygulandım abi. Şimdi o zaman da ne diyorduk? Ya bu Muslera'nın yerini nasıl dolduracaksın?
2: Evet, profilinde de hala Galatasaray yazıyor Muslera'nın.
3: Evet abi, yani yerini nasıl dolduracaksın? E şimdi soruyorum sana, Muslera mı Uğurcan mı? Yani düşünürsün, anladın mı? Yine Muslera dersin. Galatasaraylılar da der ama bak şimdi saçma sapan şampiyon Avrupa Ligi maçları vardı. E şimdi yok öyle bir şey. Yani iyi bir performans gösteriyor. Icardi de aynı şekilde abi. Icardi önümüzdeki sezon, sezonun tamamında hani evet bir yaz kampı geçirirse çok daha farklı bir Icardi görebiliriz. Şu anda hala söylüyorum. Yani son vuruşu dünyanın en önemli oyuncularından bir tanesi.
2: Evet yani.
3: Ama daha iyileri var abi, yani kalkıp da çift forvet oynayamazsınız.
2: Yani çok yetenekli olabilirsin, inanılmaz istatistik yapabilirsin, yakışıklı da olabilirsin ama Icardi'de o şeytan tüyü denilen şey var. Aynı zamanda star ışığı da var. O yüzden bence de Icardi gitse de kalsa da hep konuşulacak isim olacak. Yakup Çınar'la beraberiz. Hacı'nın diyor, Hacı'ya yaklaşamaz demiş. Hacı son ana kadar hakkını verdi formanın diyor.
3: Abi evet. Adam da verdi. Bu sene şampiyonlukta kalktı. Tamam. Hacı bırakırken Trabzonspor maçında da gol attı. Ama şimdi Icardi'yi de küçümsemeyelim yani.
2: Tabii canım, haksızlık etmiş
3: olur. Yani. Şimdi yeni bir toplama, bir kadro yapıyorsun. Orada Hacı gerçekten Türk futbol tarihinin en iyi kadrosuna geliyor bu arada. Anladın mı? Türk futbol tarihinin en iyi forveti var o kadroda. Türk futbol tarihinin en iyi sol beki var. Bugün Türk futbol tarihinin en iyi 11'ini saysan o UEFA kadrosundan 3 tane 4 tane adam koyuyorsun. Emre Belezoğlu var, Okan Buruk var. Bülent Korkmaz var, Popescu var, Taffarel var.
2: Capon var.
3: Şimdi ben bana sorsam Hacı benim için hep bir numara. O UEFA Kupası finali. Onun liderliği bambaşkaydı, Hacı'nın liderliği. Ama Icardi de yani yeni nesil süperstar. Ve hiçbir zaman Galatasaray taraftarının böyle üzebilecek harekette bulunmadı abi. Evet, çekinceleri vardı. Saha içinde oynamadığı zaman mutsuzlukları vardı ki bu gayet normal bir durum. Futbol böyle bir şey, acımasız. Yaş gittikçe, performansınız düştükçe. Ama hani Hacı kadar etki göstermiştir abi. Bir Avrupa şampiyonluğu sığdırsaydı evet bambaşka olabilirdi. Ama yeni nesiller de Hacı, biz Hacı'yı biliyoruz. Hacı benim hep bir numaramdır. Hiçbir zaman değişmeyecek. Daha ötesi gelmedikçe. Ama yeni nesillerin bir numarası Icardi abi. Icardi şampiyonluk kutlamasında Osimhen çıktı. O gösterilen sevgi selini gördük. Bir de Icardi çıktıktan sonra gördük.
2: Ama Osimhen de çok şey bir insan yani. Icardi'yi biraz daha ön plana çıkarttı. Kendi ön planda kalmak istemedi çok fazla. Yani o konuda da çok düşünceli bir isim. Icardi'ye Galatasaray taraftarının ne kadar değer verdiğini biliyor. O yüzden kendisini de çok böyle ön plana atmıyor. Peki bu Torreira konusu ne dersin? Çok duygusaldı. O da mı veda etti?
3: Yok canım, Torreira veda etmiyor. Torreira Galatasaray'da devam ediyor. Yani sezonun yorgunluğu, birikmişliği, anladın mı?
2: Son zaten
3: bunların hepsini koyabilirsin, ekleyebilirsin, söyleyebilirsin.
2: Uzun süredir gitmek istiyor haberleri çıkıyordu ya abi kendi ülkesinde. Bu saldırıdan sonra acaba kararı kesinleşti mi diye düşündüm.
3: Münferit bir saldırı.

0: başkanı dedi ki, Başkan Dursun Özbek'e, başkanım dedi, bu sezon dedi artık dedi mental yorgunluk var dedi, omurganın değişmesi gerekiyor dedi. Başkan da açık açık yani net konuştu, dedi ki ya Nevzat, omurganın ne olduğunu biliyor musun dedi. Tıptan girdi. Omurga dedi değişmez dedi. Omurga dedi güçlendirilir dedi. Dursun Özbek. Şimdi o bizim omurgamız ne dedi?
1: Hani öyle bir söyleyince hani karşısındakine de bir şey söylemiş gibi hissettim. Hani omurganın ne olduğunu biliyor musun derken sert hani.
0: Ya sert derken ama şimdi sen bir soru soruyorsun. Hatta dedi ki sen gidip A Spor'da böyle mi konuşuyorsun dedi, anladın mı? Hani bunu mu anlatıyorsun insanlar? Ben sana doğruyu anlatayım dedi. Omurga dediğin bizim takımın omurgası Osimhen, Torreira, Davinson Sanchez, Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır'ı mı satalım? Osimhen'i mi gönderelim? Torreira'yı mı satalım? Ya da işte Davinson Sanchez'i mi gönderelim? Hani kastettiğin. Biz omurgayı güçlendireceğiz. İşte sağ kanada daha iyi oyuncu alacağız. Sol kanada daha iyi oyuncu alacağız. Osimhen'in o yokluğunda onu aratmayacak seviyede oyuncular alacağız. Ya ustaca bir cevap aslında. Gerçekten öyle. Omurga değişmez. Senin bir omurgan varsa o omurgayı güçlendirir. Omurganın parçalarından bir tanesi Muslera'ydı. Muslera gitti. Yerine ne yaptı Galatasaray? Uğurcan Çakır'ı aldı. Omurga bu abi. Yani diyorum ya sana, her anlamda Dursun Özbek ustalık dönemini geçiriyor. Geçmişte bizim Galatasaray taraftarının en çok eleştirdiği isimlerden bir tanesiydi. Ya Dursun Özbek şampiyonluk kadrosunu kurdu. Rahmetli Mustafa Cengiz aday oldu. Taraftar işte Dursun Özbek'i sevmediği için, işte federasyonda hakları yeterince savunulmadığı için, Galatasaray taraftarını tam anlayamadığı için seçimi kaybetti. Sonra bir seçime daha girdi, yine kaybetti. Onun kurduğu kadrolar şampiyon oldu o dönemde de. Şimdi diyorum ya sen, Muslera'yı kim aldı? Ondan sonra Feguli'yi kim aldı? Belhanda'yı kim, kadrolar vardı? Şimdi diyorum ya sana, 3 aşağı 5 yukarı Dursun Özbek bazı şeyleri kestirebiliyor. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Hem sportif anlamda hem mali anlamda kulübü uzay seviyesine getirdi. Ama işte buna rağmen doğru adımlar atmanız gerekiyor. Artık Türkiye Ligi'ndeki gelirler sizin için çekirdek parası olmuş durumda. O yüzden Avrupa'dan daha önemli sponsorlarla anlaşma yapmanız gerekiyor. Kurduğunuz bu kadroyu ben sordum Dursun Özbek'e, dedim ki Galatasaray tarihinin en cesur kararlarından bir tanesi Osimhen'e 75 milyon euro vermektir dedim. Ve siz bu 75'i verirken 35 milyon eurosunda kendi banka şirketinizden kefalet gösteriyorsunuz. Bunu Fenerbahçe Lukman için yapamadı mesela. Yapsaydı belki Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Ama Saadettin Saran şöyle düşündü muhtemelen. Ya biz şampiyon olamazsak ben 35'i belki alamayacağım diyecekti. Anladın mı? Ki alması da zor yani. Kolay değil. Belki de o kadar parası yoktu. Ama Dursun Özbek o kadar güzel açıkladı ki Can, ne dedi biliyor musun? Biz dedi bir kere hani malın ne olduğunu biliyorduk dedi. Mal derken şöyle, Osimhen'i sonuçta kiraladık. Bir sezon bizde bir performans ortaya koydu. 35'in üzerinde gol attı. E bakıyorsun Avrupa'da böyle bir golcü var mı bu fiyata? Yok. E bize gelmek isteyen, Osimhen bize gelmek istiyor. 35 gol atmış. Yani o paranın üzerine çıkabilecek performansı gösterebilecek potansiyel var. Hepsini yan yana koyduğun zaman Osimhen'i almak için öyle bir cesaret göstermeye gerek yoktu dedi. Hiç düşünmeden evet dedik diyor. Kabul ettik diyor Osimhen'i almayı. Ve o parayı verdik. E şu anda
1: biraz mütevazi davranmış yani, 75 milyon verip bir sakatlık yaşasaydı.
0: Evet abi.
1: Bombalayacaklardı başkanı.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Aslında bir cesaret.
1: Cesaret örneği.
0: Can ben 2006 yılı Adnan Polat, işte Özcan Can Aydın döneminden bu yana takip ediyorum Galatasaray'ı. Çok başkan gördüm. Gerçekten en cesur başkan Dursun Özbek. Ve en çok eleştirilen başkan. Niye neymiş işte, Giresunluymuş da şöyleymiş de böyleymiş de. Memleketinden dolayı değil yani, tarzından dolayı. Ha. Abi adam esnaf. Esnaf.
1: Sıfırdan çıkmış
0: adam. Şırnak'a otobüs yolculuğu yaparken otelde kalmamak için otobüste uyuyor. Böyle para kazanmış bir insandan bahsediyoruz. Babası garsonluk yapan bir adam. Ve Galatasaray Lisesi'ni kazanıyor.

0: Şimdi bu adam ve şöyle düşünüyor Dursun Özbek. Habertürk'te Mehmet Ayan'a verdiği bir röportaj var. Orada aslında o köy yıllarını, Galatasaray Lisesi'ne girişi, o dönemi falan çok iyi anlatıyor Dursun Özbek. Abi Dursun Özbek şu anda Fenerbahçe'nin başkanı olsaydı Dursun Özbek için 42 tane kitap yazılırdı. 10 tane belgesel çekilirdi. Netflix o şu bu hikayesini çekerdi. Sinema filmi yapılırdı. Dursun. Dursun yani dur tire sun. Dursun.
1: Başlığı da verdin yani.
0: Evet abi. Heykeli dikilmişti zaten. Kadıköy'de 4 şampiyonluk için 4 bölgeye heykel dikilirdi.
1: Icardi'nin heykeli var mı bir yerlerde? Köşe yapacak falan.
0: Ya heykeli Hacı'nın var mı abi? Hacı'nın heykeli. Metin Oktay'ın var abi. Anladın mı? Yani heykelin dikilme olayı çok farklı bir olay. Galatasaray'da çok farklı bir kere. Diyorum ya Fenerbahçe'de Ali Koç 400 sene üst üste şampiyon olsa. Soruyorum sana heykeli dikilir miydi dikilmez miydi?
1: Net dikilirdi.
0: Yani Alex'in diktiler abi Hacı'nın yok heykeli. Alex mi daha başarılı Hacı mı daha başarılı?
1: Hacı tabii canım Barcelonalılar falan. Alex de Fenerbahçe'ye büyük katkılar vermiş bir isim. Yani kariyer olarak sorunca Hacı tabii ki. Yetenek olarak da bence Hacı bu arada. Ama Alex de Fenerbahçelilerin o altın çağını yaşattı yani. Ama o Alex'i de kötü gönderdi Fenerbahçe mesela.
0: Öyle maalesef yani.
1: Kesik falan ya da Aykut Kocaman'dan.
0: Yani.
1: Evet Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Dursun Özbey'in kaybetmesinin başka sebepleri vardı bence. Bunlardan biri para meselesiydi diyor.
0: Abi para da alakası yok ki. Yani şey 20 milyon euro kulübe vermiş. Adam parasını geri istedi. 17 milyon eurosunu 3 milyon eurosunu da kulübe bağışladı. Şimdi kaybetmesi derken bir önceki seçimde parayla alakalı bir durum yoktu. Ya bunlar hepsi ders olduğunun için anladın mı? İşte seçimi kaybettiği sırada o Galatasaray Lisesi'nin arka bahçesindeki oturağın üzerinde eşiyle beraber denize boş boş bakıyorlardı. Üzülüyorlardı yani anladın mı? Seçimi kaybetmişsin. Kolay bir şey değil. Galatasaray camiasında baba varsa çıksın. Hani Galatasaray Lisesi diyorlar. Holding sahipleri diyorlar. Onlar bunlar diyorlar. Dursun Özbek seçime tek aday olarak giriyor.
1: Peki bu Galatasaray'ın kasasındaki parayla alakalı bir şey söyledi mi? Hatırlarsın bir yıl önce Bankalar Birliği'nden çıkarken şey demişti. Galatasaray'da öyle bir kasa kolaylığı var ki yani bankalardan bile daha rahatız tarzı bir açıklama yapmıştı. Onunla ilgili bir açıklama yaptı mı? Şu kadar transfere bütçe ayıracağız falan hani. Bir saatlik konuşmalık.
0: Yok işte. Yok. Abi başkan onlara düşmez. Geçen mesela Abdullah Kavukçu dedi ki 500 milyon euroluk bütçemiz var. İnsanlar bunu transfere yordu mesela. O da yanlış. Şimdi, abi işte bunlar böyle spontane konuşulacak şeyler değil işte. İletişim. Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olması için çözmesi gereken 5 tane kural var. 5 tane madde var. 5 olayı çözmesi gerekiyor. 1- Muhteşem bir iletişim süreci yönetmesi gerekiyor. Hem Kemerburgaz'da hem kulüpte. Maçtan sonra kimin ne konuşacağı iletişim ekibi tarafından özel hazırlanmış bir şekilde önüne gidecek ve o açıklamayı yapacak. Bir kere taraftarın arkasını alması gerekiyor. Taraftar şunu bir daha söylemesin abi. Biz federasyon karşısında niye bu kadar aciz durumdayız? Bunu söyletmemen lazım. 2. Hocanın ekibinin güçlendirilmesi çok çok önemli. 3. Yöneticiler arasındaki koltuk kavgası mı dersin, başka bir kavga mı dersin? Anladın mı? Bunun çözülmesi gerekiyor.
1: 4'ü de ben söyleyeyim mi?
0: Söyle abi.
1: Gece yarısı açıklamalarını bıraksınlar. Olayı sıcağı sıcağına yaşayıp hemen paylaşsınlar.
0: Ya onu işte iletişimden kastım o. 1 numara o aslında. 1 numara o.
1: Gece 2'de yani X'ten veya Instagram'dan. Aynen öyle. Karşılığı olmuyor. Sabah evet bakıyor insanlara.
0: 4. Taraftarına gereken değeri göstereceksin abi. Geçen sezon gibi böyle poşet muhabbetleri, yağmurluk muhabbetleri, şemsiye muhabbetleri bunlara dikkat edeceksin. Bak Galatasaray taraftarı sana bu sezon 150 milyon euro para kazandırmış. Sadece tribünden abi. Kombineden, biletten. Locadan 150 milyon euro. Ne demek ya? O yüzden taraftarını baş tacı yapacaksın.
1: Dinleyenimiz diyor ki federasyonun Galatasaray'a karşı bu tavrı Galatasaray'ın onlara anlayacağı dilden konuşmadığı için demiş. Muharrem Devrim. biraz böyle.
0: Doğru, doğru. Yani eksik kaldı bu sezon, eksik kaldı. Senin hakların yendi. Senin Kocaelispor maçında hakkın yendi. Senin Trabzon Konyaspor maçında hakkın yendi. Hiç iptal edilmeyecek goller iptal edildi. Fenerbahçe maçlarında Yasin Kol. Yasin Kol'un önümüzdeki sezon düdüğünü asması gerekiyor abi. Yasin Kol'un önümüzdeki sezon Galatasaray maçlarına çıkmaması gerekiyor. 4 tane derbi yönetmemesi gerekiyor.
1: Evet, Halil Umut Meler'le de aralarında geçen VAR konuşmasını izledin sanırım.
0: Evet.
1: Tek tek anlatıyor Halil Umut Meler. Yani sana bana anlatır gibi, biz hakem değiliz de sonuçta. Yasin Kola da pozisyonun neden böyle olmadığını anlattı.
0: Çünkü bilmiyor. Bilmiyor Yasin Kol, bilmiyor abi. Bilmiyor. Anladın mı? Normalde klasmanı düşmüş bir hakem. Görev almaması gereken bir hakem. Ve bu sezon 4 tane derbi yönetti.
1: Evet, yani dinlemeyenler, kaçıranlar varsa bir dinleyelim mi onu, ister misin? Yasin?
0: Olur, dinleyelim.
1: Ha, kısa, belki kaçıranlar vardır, dinlememişlerdir. Şöyle. Bir saniye.
2: Bekle, bakacağız. Evet, el doğal konumda değil. Gördüm. Onun öncesinde ben itme olarak gördüm. İtme olarak onu göster. Arkadaşlar al, eli kontrol ediyoruz. Öncesindeki faul var mı yok mu ona bakalım. Bakın bunu şu anından önce burada itme var mı yok mu ona bakmamız lazım. 7 numara itiyor mu itmiyor mu? Evet, bozuyor. 7 numara bozuyor. 7 numara onu sol eliyle ittikten sonra buna faul çaldım. Direkt serbest duruş. Ondan sonra oluşuyor. Bu faul, itmeye faul verdim ben. Doğru mudur arkadaşlar? Yasin.
3: Doğru hocam.
2: Bunu göster. Bana başka açıyı göster 7 numaranın. İttiğini göster. Çünkü oyuncu tam sıçrarken sol eliyle onu bozduğunu görüyorum. Evet. Evet, sol eliyle ittiğini görüyorum. Arkadaşlar. Evet. Sol eliyle ittiğini görüyorum ve buna direkt serbest vuruş verdim. Ben direkt serbest vuruşla oyuna tekrar başlıyorum. Yasin, geliyor mu sesin?
3: Geliyor hocam. Tamam hocam.
2: Tamam. Çünkü sol eliyle ittiğini görüyorum. Bunu da sahanın içerisinde gördüm. Onun öncesinde var mı herhangi bir şey? Burada yerde kalan oyuncuyla ilgili.
3: Buradaki.
2: Arkadaşlar, direkt serbest vuruşla oyuna başlıyorum. Çünkü sol eliyle ittiğini ben gördüm. Sahanın içerisinde bu kararı verdim. Kararımda kalıyorum. Ondan sonrası aksiyonla oyuncuyu bozuyor. Ondan sonra yapıyor. Onun öncesinde bir şey var mı? Şu yerde kalan oyuncuyla ilgili.
3: Orayı gösterelim hocam. Gösterelim.
2: Yasin hocam. Gelelim.
3: Hocam, orayı da gösteriyoruz size hocam.
2: Tamam. Evet, orada herhangi bir net bir kanıt yok. Tamam. Ben
3: başka
2: direkt serbest vuruşla oyuna başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Geçin. Geçin. Geçin.
1: Evet, durum bundan ibaret yani.
0: Abi işte yani
1: Yasin Kol ne diyeceğini şaşırmış. Tabii. Resmen azarlıyor Halil Umut Meler yani. Doğru mu Yasin diyor.
0: Bir tarafta bir şey diyemiyor. Bir yani. Tarafta Genelkurmay Başkanı var, bir tarafta er var abi. Yani şu konuşma seviyesi direkt onu anlatıyor, biliyor musun?
1: FIFA kokartının verdiği özgüvenle mi
0: konuşuyor? Abi özgüven değil. Halil Umut Meler bu ülkenin o Ankara Gücü maçında yaşanan olaylara kadar en iyi hakemiydi. Gerçekten öyleydi. Ve ben hani kötü niyetli hakemler olabilir. Kötü hakemler. Halil Umut Meler iyi hakemdi. Ama oradan sonra onun da şaftı kaydı abi. Yaşanmaması gereken şeyler yaşandı. Olmaması gereken şeyler oldu. Halil Umut Meler bugün hakem kitabı yazar, anladın mı? Gerçekten o tecrübeye sahip bir. Ha, eleştirebiliriz. Kötü yönetiyorlar onu. Ya, şimdi diyenler de çıkar. Ya Halil Umut Meler Galatasaraylı. Galatasaraylılara mı şey yapıyor? Yok abi, alakası yok. Adamın bir bilgi birikimi, bir şeyi var.
1: Evet yani Halil Umut Meler resmen yani ayaküstü.
0: Ya Cihan bir şey diyeceğim. Ben asla ve asla işte dünyanın ya da Türkiye'nin en iyi spor gazetecisi olamam. Niye? Benim eksiklerim var abi. Ben utanmıyorum. Benim İngilizcem çok iyi değil mesela. Benim yabancı dilim yok. Yani çok az İngilizcem var. Anladın mı?
1: Geliştirebilirsin.
0: Ya
1: ama.
0: Evet, ya ben geliştirmiyorum kardeşim. Kolaya kaçıyorum, anladın mı? Ben Galatasaray'ı takip ediyorum. Yapıyorum. Öyle bir hedefim yok yani. Abi Yasin Kol da öyle bir adam. Ama sen bu adamı alıp Türkiye'nin en iyi hakemi yapmaya çalışıyorsun. Bana deseler ki sen Türkiye'nin en iyi muhabir. Hayır kardeşim, ben değilim ya.
1: Bütün derbileri veriyorsun.
0: Değil abi. Değil, eksiklerim var, gediklerim var.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz devam ediyor. Radyo Gol frekanslarındasınız. Saatlerimizde 13.24'ü gösteriyor. Yakup Çınar'ın kulağı sağlamdır. Oli Ciro demiş, Bursa Spor'a gelecek mi? Duyumlar var diyor. Valla evet, biraz yaşlandı. Bursa'da üst lige attı kendini. Ama çok para ister ya. Yani zannetmiyorum ben. Bilmiyorum Yakup Çınar'da öyle bir bilgi geldi mi?
0: Ya ben Bursa Spor için Bakan Buyu duymuştum.
1: Onu evet çok konuştum.
0: Evet. İlk biz paylaşmıştık hatta. Bakan Buyu duymuştum. Eski Bursa Sporlu biliyorsun. Barcelona'ya gitmişti. Sonra Çin'e gitmişti. Bir dönem Galatasaray forması giydi. En son Real Betis'teydi. Onu duydum. Onun dışında şu an için net duyduğum bir isim yok. Olursa bir sonraki programlarda böyle transfer dönemine de giriyoruz yavaştan. Her takımla alakalı mutlaka transfer haberleri paylaşırız.
1: Galatasaray'ı Galatasaray yapan tadında ve kaliteli vedalar demiş. Icardi'ye klas bir veda yapılırsa çok daha güzel olur. Bir rüyanın kapıları açılır. Kader hep böyle çalışır demiş. Biraz duygusal gelmiş.
0: Yani vedaysa işte şampiyonluk kutlamasında oldu zaten, anladın mı? Ekstra bir veda ya da işte bir diyorum ya, Icardi markası çıkarsın Galatasaray. Icardi veda ederse, giderse, Icardi ile otursunlar, anlaşsınlar. Icardi de bunu kabul ederse, ki bence kabul eder. Çünkü ona da bir pay verirsin. Bu dünyada böyledir. Dünyanın önemli markalarından biriyle anlaşırsın. Anladım. Icardi ürünleri çıkartırsın.
1: Belki oynamak istemez de, hani eskiden gerçi daha yaygındı bu, 32 yaşında 33 yaşında futbolu bırakırlardı.
0: Bence devam eder. Eder mi yani? Eder.
1: Sportif
0: direktör. Büyük ihtimalle de. Arjantin. Yok abi, Icardi de öyle sportif direktör teknik. Icardi bundan sonra hayatını yaşar abi. Ben Icardi'nin teknik direktör olacağını falan düşünmüyorum.
1: Biraz fırlama mı diyorsun yani?
0: Ya tabii ki eğlenceyi seven, eğlenmeyi seven bir adam. O yüzden çok o işlere gireceğini sanmıyorum. Belli olmaz tabii ki bu işler. Çalışırsın. Hani kafan dank eder, bilmem ne olur. Teknik direktör olmak isterim dersin. Açamayacağı kapı yok abi. Alamayacağı eğitim yok. Yani buna hazırlık yapmak için elinde bütün imkanlar var zaten. Keşke öyle bir şey olsa. Ama hani öyle yapacağını düşünmüyorum teknik direktör olarak. İtalya Ligi'nde devam eder Icardi kariyerine. Arabistan'a falan da gideceğini sanmıyorum. En kötü 2 sezon daha İtalya'da oynar. 34-35 yaşında da futbolu bırakır.
1: Evet, yani Ronaldo'ya gösterilen müsamaha ona çok gösterilmez bence Arabistan'da.
0: Ya müsamahadan ziyade bu arada gerçekten Arabistan Ligi'de artık öyle hani yaşı geçmiş oyuncu transfer etmiyor. Eskiden öyleydi, böyle isim gelsin falan. Neymar'ı şey yapmadılar, devam ettirmediler. İstikrar 24-25 yaşında transferler yapıyorlar, bütçeler harcıyorlar. O yüzden ben de Arabistan'a gideceğini çok sanmıyorum. Belki bir MLS olabilir, Amerika olabilir. Orası onun için uygun bir lig aslında. Ama hani ben kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini net biliyorum.
1: Suudi Arabistan yolcusu olabilir mi Okan Buruk? 11 milyon haberleri çıkıyor demiş. Bilginin
0: ya da. Benim kulağıma da geldi. Hani Suudi Arabistan Ligi'nden ciddi teklifler olduğuna dair, ama ben Okan Hoca'nın Galatasaray'ı bırakıp gideceğini düşünmüyorum.
1: Yakup abi bilmem ne gibi tespitleri her şeyi anlatıyor. Muazzam selam olsun demiş. Mehmet Homak yazmış.
0: Teşekkür ederiz.
1: İnşallah Icardi kalır da bu sene Aziz Başkan gelince ne oluyor bir görür. Öğle Ali Koç forması giymeye benzemez demiş. İyi yayınlar kardeşim. Ne demiş? Bernardo'yu mu demek istedi acaba? Asla almamalıyız. Sırtı dönük, sıkıntılı ve büyük düşüş yaşıyor diyor. Böyle bir mesajı var. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Eğer yabancı kuralı 10+4 kalırsa Jakob, Singo, Şalay üçlüsünden bir tanesini gönderip bir sol stoper, bir orta saha alınabilir mi?
0: Kanat valla mı? Galatasaray Singo'dan çıkmak istiyor. Singo et mi balık mı? Sağ bek mi? Stoper mi? Hani evet, sağ bekte çok iyi performanslarını izledik ama eğer Singo'ya iyi bir teklif gelirse Galatasaray Singo'yu satar. Ben Salah'ı ya da Jakobs'u göndereceğini sanmıyorum. O maliyette, o seviyede performans alabileceğin oyuncu bulma şansın yok şu anda. Net söyleyeyim, yok. O yüzden Singo'dan çıkma ihtimali yüksek. Icardi'de giderse oraya 2 oyuncu, 3 tane de genç oyuncu, toplam 5 tane transfer yapmayı planlıyor bu yabancı kuralı devam ederse. Ama oldu ki 12 artı 2 devam etti ya da 12 artı 4 oldu. Galatasaray o zaman 6 tane transfer mutlaka yapacaktır.
1: Yani sanki Singo da böyle çok gereksiz tepki alıyor gibi. Yani kazanılan iki Liverpool maçında da bek oynamıştı. Yani orada çocuk gayet de iyi oynuyordu ama
0: tamam da orada
1: stoper deneniyor. Bir şey oluyor, olmuyor sanki yani.
0: Orada oynayan şey var.
1: Ajax maçında da fena değildi.
0: Salah da oynuyor abi.
1: Ya yani merkez oyuncusu olmak için bayağı sakar. Yani hem stoper hem ön libero için diyorum ama bence iyi bir sağ bek ya Singo. Sağ bekte değerlen. Ya çünkü o paraya çıkamazsın abi. Aldığın parayı Singo'dan çıkabilir misin? Bir şekilde zarar edeceksin yani.
0: Bir daha söyle.
1: Aldığın ücrete Singo'dan çıkabilir misin? Ya yani 30 küsür milyon verdin Singo'ya. Ya bu parayı teklif edecek bir kulüp var mı şu an hiç?
0: Vallahi zor. Zor.
1: Zarar etmek
0: ya da kiralık zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde gerçekleşebilir.
1: O da olabilir. Ya da bence bir sene daha bir fayda sağlanabilir mi diye.
0: Ya en kötü bir yıl daha devam edecek Galatasaray.
1: O yüzden.
0: Yani o performansı yukarıya çekerse zaten satmaz Galatasaray. Galatasaray özellikle ben oyuncu satayım, para kazanayım derdinde değil. Galatasaray ben bu kadroyla bir sonraki sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olayım. Aynı zamanda Süper Lig'de şampiyon olayım. Şimdi Barış'ı isteyen kulüpler çıkacak sezon sonunda. Osimhen'i isteyen kulüpler olacak. Gabriel Saray'a teklifler gelecek. Onun dışında
1: Barış'ın olayı ne? Var mı Neom'un hala ilgisi?
0: Neom değil. Barış Alper Yılmaz'da şu anda Arsenal artı 2 Premier Lig kulübü çok yakından ilgileniyor. Sezon sonu Galatasaray'ın kapısını çalma ihtimalleri çok yüksek. Osimhen için de Arsenal, Chelsea, Barcelona ve Paris Saint-Germain sezon sonunu bekliyor.
1: Mourinho'nun Osimhen'i istediği söyleniyor.
0: Real Madrid, Mourinho yani gerçekleşebilir. 150'yi versinler. Dursun Özbek'e sordum. Dursun Özbek 100 milyon euroya vermeyiz dedi Osimhen'i. 75 milyon euroluk bir yatırım yapmıştı Galatasaray.
1: 125'e verir bence.
0: Yani, bence de 125'e verir.
1: 50 milyon. Kar, bir de oynadın kazandın.
0: Aynen öyle. Çünkü net Dursun Başkan'a 100 milyon euroluk teklif getirelim diyorlar. Dursun Özbek kabul etmem diyor. Ve şunu söylüyor Dursun Başkan. 100 milyona Osimhen'i sattım. 100 milyon Osimhen gibi oyuncu bulabilecek miyim? Bulamazsın abi. Cihan, Antalya Spor maçı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği maç. Şimdi rakip takım taraftarları eleştiriyor. Ya iş kaleciye bağırıyor. Kendi takım arkadaşlarına sesini yükseltiyor. Yok şunu yapıyor. Abi isyan ediyor adam. Kaybetmek istemiyor. Kaybetmeye tahammülü yok. Sahada savaşan 1-2 oyuncudan bir tanesiydi. Eğer o tepkiyi koymasaydı Antalya Spor maçını kazanamazdın sen. Ki 2 sefer öne geçti Antalya Spor. Son maç Kasımpaşa ölüm kalım mücadelesi veriyor. Böyle geçmezdi. Yine yenildin ama hani %100 kazanırım diye bir havayla çıkamazdın. Osimhen buraya tamamen böyle aidiyetiyle kulübü sahiplenerek geldi. Ve sahipleniyor, öyle bir yapısı var. Herkes bu kadar sahiplenmez. Bu da önemli bir şey. O yüzden öyle 100 milyon eurolara falan ben Dursun Özbek'in bırakacağını sanmıyorum. O seviyede oyuncu bulamazsın. Bulma ihtimalin yok.
1: Icardi bilekliği çıkarılsa, sadece aşkın olayım çalsa, fiyatı 1905 lira olursa maaş bütçesi bile çıkabilir Icardi'nin demiş.
0: Çıkar abi. Bence diyorum ya, yani bir Icardi markası oluşturup onun üzerinden gitmek lazım. Bu hani bir fikir. Bence çok güzel bir fikir.
1: Hani bileklik biraz 1905 lira olur da.
0: Ya sadece bileklik
1: da,
0: değil
1: şey
0: abi.
1: Taraftar forması şeklinde abi, hani var ya uygun
0: Icardi
1: formalar.
0: Abi Icardi bir marka. Icardi bir marka. Icardi'nin ayakkabısını yap. Icardi'nin saatini yap. Icardi'nin her ürünü Galatasaray Store'da satar. Icardi'nin tişörtünü yap. Icardi'nin battaniyesini yap. Vallahi üstünü örter yatarsın abi.
1: Dövmelerini falan
0: o kadar yapacaksın. O kadar çok seviyorlar. Icardi'nin bardağından çay içmek ister insan.
1: Olay başka yerlere gidiyor sanki Yakup abi. Yani yapsınlar tabii ki bence de.
0: Yapsınlar abi.
1: Maskotunu falan yapsınlar tabii. Bitti zaten yani. Küçük şeyi var, maskotları var. Osimhen'in de var, Icardi'nin de var.
0: Ya Icardi'nin perdesini yap, adam evine asar abi. Icardi'yi gerçekten o kadar sevenler var.
1: Bitirdik mi Icardi ile ilgili yaptıracaklarımız? Mesela?
0: Yani aklıma gelenler onlar.
1: Yaratıcı oldu. Battaniye biraz ilgimi çekti yani. Yakup Çınar'la birlikte.
0: Öneri alalım. Icardi ile ilgili nasıl ürünler yapılsın?
1: Icardi'nin neyini yaptırsınlar arkadaşlar?
0: Neyini yaptırsın, ne çok satar?
1: Peki 0212-273-1010 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz.
0: Aynen öyle.
1: Icardi'nin neyi yapılırsa çok satar. Tabi okuyabileceğim mesajları atarsanız bana çok memnun olurum. Okuyamayacaklarım biraz sıkıntı yaşatabilir. Eğer duygusallığa bırakmasa taraftar ağlamaya hazır demiş. İngiltere'de gördük, duvara çarptılar. Osimhen yetersiz geldi demiş Liverpool'da. Szoboszlai savaşıyor. Kvaratskhelia roket takmış gibi, bunlarla baş edemezsin demiş. Biraz daha iyi kadrolar kurman lazım diyor. İstanbul'dan yazıyorum. İsmim Ömer. Galatasaray taraftarıyım. 43 yaşındayım. Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi'nde umarım geçen seneden daha başarılı olur. Hedefi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olan bir takımla hedefi Türkiye Kupası almak olan bir takımın vizyonu da, zihniyeti de, başarısı da aynı olamaz tabii ki. Teşekkürler demiş. Hem Beşiktaşlı taraftarları hem Fenerbahçeli taraftarları kızdırmış. Yakup abiye sorar mısın? Rudiger, Valverde, Bruno Fernandes yedek forveti olarak da Vedat Muriç olmaz mı diye bir soru.
0: Vedat Muriç olmaz abi. Çok sanmıyorum. Bertu 3. forvet olarak düşünülüyor. Onu söyleyeyim, bir Kazımcan takası gibi bir formül düşünülüyor. Bernardo Silva, Julian Brandt Galatasaray'ın listesinde olan isimler. Galatasaray'ın düşündüğü isimler. Onun dışında mutlaka ve mutlaka Galatasaray bir sol stoper transferi yapacak. Ama bunların hepsi yabancı kuralına bağlı Cihan. Yani kural değişir mi değişmez mi? Singo'ya talip çıkar mı çıkmaz mı? Sara gider mi gitmez mi? Icardi. Yani ben basit senaryoda Sara satılabilir. Singo'ya talip çıkarsa verilir. Icardi ile sözleşme uzatılmazsa Galatasaray burada 3 tane ana kontenjan oyuncusu, 3 tane de genç oyuncu transferi yapar. Ama burada da herkesin kafasında, gelen genç oyuncunun kafasında da şu olur. Kim var bu takımda genç oyuncu? Renato Niega. Lig boyunca kaç dakika süre almış? İşte 40 dakika almıştı. Üstüne bir 70 dakika daha oynadı. 110 dakika. Yani kolay tercih edilmez. Artık genç oyuncular da ucuz değil bu arada.
1: Abi gol sevinci yapılsın demiş bir dinleyenimiz Icardi'nin. Icardi Yellow saç spreyi yapılabilir, geçici saç spreyi diyor.
0: Güzel, mantıklı.
1: Baskılı bir atkı veya tişört düşünün demiş. Üzerinde QR kod olsun. Bu kod okutulduğunda direkt orijinal stat anonsu ve aşkın olayın melodisi çalsın demiş.
0: Güzel.
1: İlginç şeyler
0: çok
1: var.
0: Çok iyi fikirler
1: çok
0: var.
1: Çok iyi fikirler var. Tabii okuyamadığım şeyler de var. Van Danara gelsin yeter demişler. Böyle bir tabii farklı bir mesaj da var. Hakan Başar, bunu okuyamam. Evet, yine Veli Kılır da okuyamayacağım bir şey yazmış. Osimhen'in kırık olan kolunu bandajlı olarak yapsınlar demiş. O da satar diyor. Aşkı Memnu'daki Bihter'in geceliği satılmıştı bir ara. Yakup abi haklı. Icardi atleti satalım, yok satar. O da bizim Beylül'ümüz sonuçta demiş.
0: Evet. Çok güzel.
1: Çok iyi olmuş. Bravo yani. Selim Sarı gayet yaratıcı bir mesaj gelmiş. Icardi'nin kombinleri çok iyi abi diyor.
0: Lan... Kıyafetleri de çok iyi mesela. Tarzı da çok iyi. Yani bir Icardi kıyafet markası da yapsan, anladın mı? Dünyayı da yarışabilirsin abi.
1: Evet, ben şeyi beğendim ama az önceki o QR kod.
0: Evet.
1: Olayı bayağı yaratıcıymış. Yapılabilir bir şey mi acaba, maliyetli mi?
0: Yapılır abi, niye yapılamasın yani?
1: Direkt stat anonsuyla gelecek. Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz devam ediyor ve sizlerin mesajlarına yöneldik biraz. Kolaylıklar diliyorum. Yakup kardeşim, federasyon hiçbir zaman Galatasaray'ın olmadı ki. Lig kurulduğu günden beri farklı takımların yanındaydı. Yani bu federasyon değil, sadece düzeltme yapıyorum. Tekrardan kolaylıklara. Bütün federasyonlar diyor herhalde. Taksici Metin'in böyle bir mesajı var bizlere. Kısa bir aramız var. Reklam saatimiz geldi. Son bölümde de devam edeceğiz. Yine Galatasaray Osimhen'e Avrupa'dan teklif var mı soruları var. Söyledi zaten Yakup Çınar. İşte Arsenal'ın bir teklifi var. Farklı takımların teklifi var. Mourinho Madrid'i olayı olursa Mourinho'nun ilgisi var denildi. İkinci bölümde daha çok sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Kısa bir ara. Geliyoruz.
4: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam edecek.
5: Reklam.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Reklam bitti.
8: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Reklam.
9: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: %100 varan vergi avantajı sağlayın.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Reklam bitti.
1: Birebir. Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir devam ediyor.
2: Hanımlar beyler, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimizi 13.43 yaptık. İlk bölümde Yakup Çınar'dan şampiyonluk kutlamalarının detaylarını aldık. Transferlerle ilgili bilgileri biraz almaya çalıştık. Sizlerin mesajlarının da birçoğunu okuduk. Celtic'ten Iheanacho var. Icardi'nin yediği olarak forvete mutlaka alınmalı. Bunu yönetime bildirir misiniz demiş. Yani sonuçta Radyo Gol iyi dinlenen bir frekans. Belki birileri bir yerlerde dinliyordur. Bir karpuz kabuğu kaçırmışsındır Bülent diyelim. Icardi'nin şapkası, kupa bardağı ve kolyesi yapılabilir. Yakup Çınar'a selamlar, iyi yayınlar dilerim. Bu akşam 11'de yayın var mı demiş YouTube'da.
3: Evet abi, olacak. Artı bugün Jacobs röportajını yayınlayacağız. Saat 5-6 gibi.
2: Yani az sonra yayınlanacak. Akşam da onun üstüne sizin 11'de canlı yayınınız olacak.
3: Evet abi. Yani biz yani şöyle... Çok önemli ekstra bir şey olmadıkça, başkanın Galatasaray'ın özel bir programı olmadıkça yaz transfer boyunca her gün 11'de yayınımızı yapacağız.
2: Muazzam. Yaz, kış demeden her gün ortalama yayınları devam ediyor Yakup Çınar. Icardi pazarlama için kullanılacaksa dünyaya açılıp dünyadaki çocukları Galatasaraylı yapsın. Bu sene sosyal medyada yabancı sayfaların Galatasaray paylaşımlarında ben artış hissettim demiş. Abi Rüdiger'le ilgili bir gelişme var mı? Galatasaray'a geleceği konuşuluyor diyor.
3: Valla ben Galatasaray'ın... Şimdi Rüdiger kaç yaşında abi?
2: Bakalım.
3: Bakalım abi bak. Ya yani Abdülkerim'le muhtemelen hemen hemen aynı yaştadır.
2: 33.
3: 33 yaşında abi. Galatasaray'ın 33 yaşında bir transfere ihtiyacı yok. Galatasaray alacaksın. Şimdi Rüdiger'in Galatasaray'ı alman için 10 milyon euro maaş vermen lazım. Dursun Özbek gider 30 milyon euroya bir oyuncu bulur. 3 milyon euro maaşla, anladın mı? En azından böyle şansını denemen lazım. Uğurcan da böyle. Yani unutsunlar Ederson gibi, Rüdiger gibi transferleri. Sana çok katkı verebilecek isimler değil abi. Anladın mı? Bir de oynamayacağı zaman. Şimdi Abdülkerim, Rüdiger. Tabii ki Rüdiger oynar. Ama Abdülkerim de senin kaptanın abi. Sözleşmesi devam ediyor. İyi maaş alıyor. Oraya yedek kaldığında da sorun çıkarmayacak bir oyuncu olması lazım.
2: Abdülkerim'e de sordular ama hani senin böyle olduğun mevkiye sürekli transfer haberleri çıkıyor. Keyfini kaçırıyor mu? Yok dedi.
3: Kaçırmıyor çünkü hep o oynuyor.
2: Hırslanıyorum ben.
3: Evet
2: başkaları...
3: abi. İyi performans gösteriyor. Tamam, ağır kaldığı dönemler oluyor. Sıkıntı yaşadığı dönemler oluyor Şampiyonlar Ligi'nde. Ama diyorum ya sana, aynı seviyede oyuncu alman, aynı yaşta oyuncu alman doğru değil. 25 yaşında gelecek vadeden Galatasaray scout ekibinin uzun süredir takip ettiği. Anladın mı? Böyle daha yüksek potansiyellere çıkabilecek bir adam. Tabii Rüdiger kötü oyuncu değil. Almanya milli takımı Real Madrid'in stoperinden bahsediyoruz. Gelirsen de 3 sene oynar. Van Dijk ayrı bir şey. Ayrı bir çar. Onun sana vereceği katkı farklı olabilir. Ama... bir yılda Liverpool'la sözleşmesi var. Efsanesi olduğu kulüp. Bırakıp Galatasaray'a gelir mi? Bence çok zor. Kolay değil yani.
2: İsim sıralamış dinleyenimiz. Tutku Bey herhalde. Tutku Bey'dir diye düşünüyorum. Profilde herhangi bir şey yok. Zaniolo, Nelson, Kazımcan, Halil. Bunlar bu yaz dönecekler mi Yakup demiş.
3: Bir daha say.
2: Zaniolo, Nelson...
3: Zaniolo'nun
2: Köyünü söylemiş. Köyün
3: yok, köyün bitti.
2: Bitti köyün, gitti. Komple gitti diye biliyorum.
3: Zaniolo'nun opsiyonunu kullanacak Udinese büyük ihtimalle. Onda sıkıntı yok. 10 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli var. Nelson dönecek ama İtalya'da piyasası var. Bu kez böyle yine kiralık satın alma opsiyonuyla gerçekleşebilir bu transfer. Verona küme düştü ama orada 35 maça yakın maç oynadı. İyi performans gösterdi, onu söyleyelim. Onun dışında kim vardı? Kazımcan, işte Bertu'yu istiyor Galatasaray. Başakşehir'den. Takasta kullanabilirler, para artı takasta. Çünkü Başakşehir de bu yerliye geçince Kazımcan gibi bir sol beki mutlaka kadrosunda tutmak isteyecektir. Kiralık oyuncularla alakalı durum bu şekilde. Noah Lang, Sacha Boey, Aspirilla, Sözleşmeleri Haziran'ın sonunda bitiyor. Galatasaray bu oyuncularla alakalı herhangi bir girişimde bulunmayacak. Yeni dönemde kadrosuna katmayı düşünmüyor. Kanat transferi için de ilk kez benim yine haberini verdiğim oyunculardan bir tanesi. Aral Şimşir, Midtjylland forması giyiyor. 23 yaşında. A milli takıma da seçildi. Bu sezonda Danimarka Ligi'nde bildiğim kadarıyla yılın futbolcusu seçildi. Bu sezon 50'nin üzerinde maça çıktı. 12 gol 10 küsür asiste yakın performans gösterdi. Trabzonspor özellikle devre arasında kadrosuna katmak istemişti ama bu transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray şu anda Aral Şimşir'le alakalı girişimlerini sürdürüyor. Yabancı kuralı değişmezse, yani 10+4 şeklinde olursa, Galatasaray'ın ilk transferi Hakan Çalhanoğlu olur. Onu söyleyeyim sana. Yine Deniz Gül için mutlaka girişimde bulunur Galatasaray. Salih Özcan Galatasaray'ın tekrar gündemine gelebilir. Zeki Çelik Galatasaray'ın gündemine gelebilir. Yani yerli oyuncuların, bu saydığım yerli oyuncuların, milli takım seviyesindeki oyuncuların Galatasaray'ın transfer gündemine gelme ihtimalleri çok yüksek diyebilirim.
2: Yelert Cuesta falan, onlar da bir gelişme var mı?
3: Yelert çok iyi performans gösteremedi. Yanlış bilmiyorsam Hull City ile final oynayacaklar. Southampton'da forma giyiyor. 10 küsur maça çıktı. Böyle çok etkili bir performans gösteremedi. Yine kiralık gider. Cuesta'nın sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor. Şu an için herhangi bir dönüş söz konusu değil. Frankowski'nin de sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzamıştı kiralık olarak. Galatasaray oradan 2.7 milyon euro kasasına koyacak.
2: Şu Ali Turap Bülbül'ü de bir Ümraniye'den almak lazım geri herhalde. Zaten dönecek değil mi? O çocuk bir türlü parlayamadı ya. Çok iyi bir yetenek ama.
3: İnanılmaz
2: çok
3: bir yetenek.
2: İnanılmaz.
3: Kendi yaş grubunun en iyisi abi.
2: Çok iyi bence de.
3: En iyisi.
2: Ama bir türlü olmuyor yani. Ümraniye'de de öyle çok ön plana çıkamadı ama herhalde.
3: Ya Ümraniye'nin kadrosu kötüydü. Kötü, Ümraniye'nin transfer yasağı vardı. Ali Turap Bülbül'ü yoksa Gaziantep de istiyordu. Ali Turap Bülbül bu sezon Süper Lig'de oynayabilirdi. Dönecek. Ben önümüzdeki sezon kadroda kalacağını düşünüyorum. Çok çok önemli bir yetenek. Sağ bekte, sol bekte oynayabiliyor. Çok potansiyelli bir oyuncu. Düzenli oynasın, Türkiye'nin en iyi sağ beki olur. O kadar söylüyorum.
2: Kazımcan da aslında ipten aldı bu.
3: Abi
2: uzun bir süre yani.
3: Ya ben Kazımcan'ı da vermem mesela. Bertuğ'u da almam.
2: Hiç oynamadan bir anda sahada buldu
3: abi,
2: kendisini.
3: Ya bir şey diyeceğim. Şu riski alabilirsin mesela. Şimdi sol bekte Eren Elmalı, Kazımcan, ikisini tut abi. Kadronda.
2: Yerli diyorsun.
3: Aynen öyle. Jakobs'u sat abi. Stoper alacaksan Jakobs'un yerini al.
2: Jakobs,
3: anladın mı?
2: Jakobs da satılmaz be.
3: Satılmaz abi, satamazsın ya. Adam çok iyi abi. İyi yani, sen yıllardır çünkü sağ bek sol bek sıkıntısı çekiyorsun. Ama ben yine de Kazımcan'ı kadroda tutarım. Çünkü ihtiyaç duyuyorsun Cihan. Yerli oyuncu. Şu an çok değerli.
2: Pozisyon bilgisi biraz olsa müthiş işler yapacak.
3: Sen A milli takıma Dünya Kupası'na gitmişti. Pozisyon bilgisi olsa.
2: Çok zeli.
3: Adam forvetten devşirme sol bek zaten.
2: Çok seri.
3: Çok iyi şutları var.
2: Evet, şutları da iyi.
3: Çok iyi orta yapıyor. Jakobs'tan ve Eren'den daha iyi orta yapıyor abi. Bu bir gerçek yani. Ümit milli takımın oyuncusu.
2: Ama ne çevre kontrolü var ne.
3: Yok abi.
2: Pozisyon
3: bir
2: bilgisi.
3: Bir aldı mı gidiyor.
2: İşte Bayern Münih maçında biliyorsun yani.
3: Ya işte
2: yedirdiği
3: özel golü. Çalışması gerekiyor bu oyuncuların. Hocanın bunların kafasına vura vura vura ekstra çalıştırması gerekiyor.
2: Yakup abi, yani süreyi de doldurmuşuz. Teşekkür ediyorum. Ağzına
3: evet,
2: sağlık.
3: 2 saat boyunca sen, ben, Galatasaray gündemi, Fenerbahçe, Sergen Yalçın'ı çok konuşamadık.
2: Taraftarlarımız Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı.
3: Evet.
2: Herkes yazıyor sağ olsun.
3: Yani gitti. Sergen Yalçın da gitti. Okan Hoca bir teknik direktör daha gönderdi. O yüzden Galatasaraylıların biraz daha sağduyulu olması gerekiyor. Bence bu transfer dönemi Galatasaray çok doğru hamleler yapacak. Diyorum ya sana, Dursun Özbek ustalık dönemini geçiriyor. Şunu biliyorlar zaten. Yani 10 hafta sonra Galatasaray Fenerbahçe'nin 5 puan 6 puan gerisine düştüğünde yeni sezonda istifa sesleri yükselecek ve baskın seçim kararı alınır. Dursun Özbek bunun farkında. O yüzden yaş tahtaya basmaz. Ona göre hamleler yapacak. Ona göre oyuncular transfer edecek ki diyorum ya sana, Dursun Başkan'a çok yakın kaynaklardan aldığım bilgi. Osimhen ve Sané seviyesinde en az 3 transfer yapacaklar. Anladın mı? Çünkü hep futbolda üzerine koyman lazım. Topun çizgiyi geçmesi lazım. Top çizgiyi geçmediğinde, sahada sonuç gelmediğinde Galatasaray'da abi başarısız sayılırsın ve hani o koltuklarda oturma şansın yok. Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi değil. Sadece teknik direktör değişerek sadece zaman kazanırsın. Atıyorum Okan Hoca kötü gitti. Okan Hoca ile yolları ayırdın. Yeni bir teknik direktör getirdin. Yine devam etti. Bu sefer senin gitmen gerekiyor. Bu yönetim, başkan bunun bilincinde, ona göre adımlar atacaklarını düşünüyorum.
2: Sağ ol abi. Dikkat et kendine. Akşam 90 artı dijital YouTube kanalında.
3: Evet, 90 artı dijitali takip etsinler. Dediğim gibi özel bir İsmail Jakobs röportajı var. Gün içerisinde yayına girecek. Radyo Gol'den de zaten röportajı. Vallahi nasıl verirsiniz bilmiyorum. Çünkü biz altyazılı verdik. Tercüman kullanmadık orada.
2: Biz onu tercüme ederiz.
3: Yani.
2: Son hemen vermeyiz de üstüne.
3: Yani üzerine bir tercüme yapılması gerekebilir.
2: Bir de biraz siz kullanın, ayıp hemen öyle.
3: Gerekebilir.
2: Alınmaz yani. Yarım
3: biraz
2: falan
3: YouTube'da izlensin. İzlensin. Akşam da 23'te yine Kaya ile beraber olacağız. Onun öncesinde de bugün yine Digi Futbol'da bu 2 saatlik radyo programının özeti şeklinde transferle alakalı bilgiler Digi Futbol'da olacak. Orası da yine bizim yayın yaptığımız yerlerden bir tanesi. Daha böyle kısa 15-20 dakika şeklinde hap bilgilerle akan videolardan bir tanesi olacak. Transfer dönemi boyunca biz konuşmaya, doğru bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Senin de ağzına sağlık Cihan.
2: Sağ olasın abi, çok keyif aldım ben. Dikkat edin kendinize, kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Tekrardan 19 Mayıs bayramımızı da kutlayalım Yakup abi, onunla veda edelim. Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyelim.
3: Kutlu olsun. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
1: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi.
0: Kim ne dedi?
4: Sky Spor YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
5: Aydın abi, Sky Panorama'ya hoş geldin.
6: Hoş bulduk Burak, merhaba.
5: Fenerbahçe seçim gündemi sıcak. Evet. 6-7 Haziran'a kadar bunu konuşmaya devam edeceğiz. Az Yıldırım tarafından başlayalım.
6: Başlayalım.
5: Az Yıldırım'ın ben hocayı da futbolcuları da seçimden sonra açıklayacağım demesini geçen hafta konuşmuştuk. Aslında bunun sebebi de bir yandan hani Mourinho meselesi, işte o bir önceki seçimde yaşadığı durum. Hani sen Az Yıldırım'ın bu stratejiyi değiştirmesini nasıl buluyorsun ve hani ona artı puan kazandıracak bir mesele midir bu?
6: Vallahi buna genel kurul üyeleri karar verecek ama Hakan Safi'nin, ben de para var kardeşim, tarihin en iyi kadrosunu kuracağım, hiçbir şeyden de çekinmiyorum, cesaretim var ve en büyük vaadim de bu sözleri seçimin en dikkat çeken konularından bir tanesi. Şimdi Fenerbahçe bu seçime girerken neyi bekliyor? Neden seçime gidiyor? Şampiyon olamamanın sancısı. Geçen sene neden seçime gitti? Şampiyon olamadığı için. Kim geldi? Saadettin Saran. Neden gitti Saadettin Saran? Şampiyon olamadığı için. Şampiyon olsaydı devam edecekti Saadettin Saran. Dolayısıyla burada temel mesele şampiyonluk üzerine olduğu için Aziz Yıldırım'ın şu ana kadar Hakan Safi'nin vurguları ne? Ben şampiyon yapacak kadroyu kuracağım. O oyuncuları, tarihin en iyi kadrosunu kuracağım vurguları var. Kurman şampiyonluk anlamına gelmeyecektir. Ve biz bunu hep konuşuyoruz. Tabii yeni nesil, sadece kongre üyeleri özelinde değil, genç arkadaşlarımız Aziz Yıldırım dönemine hakim olmadıkları için sanki Fenerbahçe ilk defa büyük oyuncu alacakmış gibi bir havaya bürünmüş olabilirler. Ama aslı öyle değil. Aziz Yıldırım'ın geçmişinde zaten Fenerbahçe tarihinde gelmiş çok büyük oyuncuların Aziz Yıldırım döneminde geldiğini biliyoruz. Bu bir. İkincisi, Aziz Yıldırım'ın yalnız bu dönemde özellikle gerek hoca meselesi, gerekse transfer politikası konusunda henüz herhangi bir şey söylememiş olması, sadece bir yıldız 10 asker vurgusu ne kadar karşılık buldu, ne kadar tartışıldı, ne kadar tartışılıyor ya da Hakan Safi'nin önüne ne kadar bu mesele geçiriyor meselesinde ben eksik kalındığını düşünüyorum. Yani bir bilgilendirme, yani en azından şu, bak bu seçimde ben Aziz Yıldırım'ı favori görüyorum. Ama Fenerbahçe dinamiklerine baktığımız zaman şampiyonluk baskısı, bir an önce şampiyon olacak kadro kurulması meselesi, para meselesi gibi konular, harcama kaynaklarının bulunması gibi konular şu anda Fenerbahçe'de tekrar öncelik meselesi oldu. O yüzden ben Aziz Yıldırım'ın 22 Mayıs'tan itibaren, ki orada 22 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın tam olarak ne yapmak istediğini, nasıl bir kadro kuracağına dair net mesajlar vereceğini düşünüyorum. Şu ana kadar bu verilmedi. Hakan Safi tarafı ise az önce de söylediğim gibi, yani ne yapıyorlar? Sürekli olarak Hakan Safi oraya gitti, bunu yaptı, Milan'a gitti, Maldini'yi getiriyor gibi vurgularla vitrin, yani vitrini süsledi.
5: Biraz daha icraat yapıyor tarafında Hakan Safi'yi görüyoruz sanki.
6: Ya da vitrini süslüyor. Yani ben buyum diyor. Hani bir mağazanın vitrini önemlidir. Vitrini süsledi. İçini ayrıca konuşuruz tabii günü geldiğinde, yaptıklarını gördüğümüz zaman. Ama her gittiğin oyuncu da seninle bir tartışma da başlatıyor aslında. Yani bir oyuncuya gidiyorsun, ya bu iyi mi kötü mü, o tartışması da oluyor bir taraftan. Ben özellikle bu dönemde bu ve buna benzer nedenlerden ötürü Aziz Yıldırım tarafının mutlaka bu konulara biraz daha vurgu yapacaklarını, vurgu yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani golcü konusu, işte diğer transferler konusu, buralarda Hakan Safi kadar agresif davranmıyorlar. Bunun da sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ama şunu yapıyorlar, onu da söyleyelim. Yani hatırla diyerek, ya geçmişten bugüne Fenerbahçe'ye gelmiş bütün büyük oyuncularda Aziz Yıldırım'ın izi var vurguları. Şu ana kadar zaman zaman yapılan bir şey, ama yine söylüyorum, bu seçimde özellikle transfer meselesi ve hoca meselesi ne kadar belirleyici, önemli olan da belirleyici. Ama bütün mesele transfer mi, hoca mı Fenerbahçe'de?
5: Olmadığını gördük aslında geçmişte.
6: Tabii ki.
5: Ali Koç da aynısını söyledi. Ama şöyle, öyle bir kadro kuracağım ki.
6: Doğru.
5: Şampiyonluk sözü. Doğru.
6: Doğru. Ama bunlar çabuk unutuluyor. Yani kurduğunda ne olduğundan kurmalısına gelinmeli. Şimdi isim vermeyeceğim. Dün birisinin tweetini gördüm. Eski bir Fenerbahçe kongre üyesi. Eskiden de federasyonlarda görev almıştı. Ben hatırlıyorum, yani 2018'e gidilirken nasıl bir Ali Koç propagandası biliyor musun? Ondan sonra dünkü tweetini görüyorum. Yani yan yana koysan adam şey der ya, çok şey, acayip bir şey olmuş, ben bundan sonra yorum yapmayayım.
5: Yani. O kadar keskin.
6: Gerek yok yani. Gerek yok. Hani o duygusallık Fenerbahçe'de var. Transfer tarafında henüz Aziz Yıldırım tarafından böyle net vurgular yapılmaması bu dönemde şu ana kadar benim gördüğüm eksik taraf işine çıkısı. Çünkü bunun ciddi anlamda bir
5: karşılığı,
6: karşılığı var.
5: Hoca tarafında ne diyorsun? Yani Aykut Kocaman ismi sanki, mesela İbrahim abinin yorumu bence değerliydi orada. Aziz Yıldırım 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım demesi, İbrahim abi diyor ki ben Aykut Kocaman'ı açıklayacağım anlamına geliyor. Bu işi biraz Aziz Yıldırım gölgeye bırakıyor. Seçimden sonra Aykut Kocaman'ı yıpratmamak için de.
6: Için de olabilir. Ama Aziz Yıldırım'ın kafasında şu var, onu söylemek lazım. Dün bir dernek toplantısında da bunlar Aziz Yıldırım zaten söylüyor. Aziz Yıldırım vurgularına şu anlaşılıyor. Aziz Yıldırım diyor ki bu bir sene çok önemli. Yani bizim uzun vadeli plan yapabilmemiz için önce bu bir seneyi, Fenerbahçe'nin uzun vadeli plan yapabilmesi için önce bu bir seneyi şampiyon olarak tamamlaması lazım. Ve bu kadar tecrübesi olan Aziz Yıldırım açısından söylüyorum. Aziz Yıldırım diyor ki ben diyor bunu yaparken yabancı bir, yeni tanışacağım bir yabancıyla hareket etmenin dezavantajları var. Avantajları da mutlaka olabilir. Ama onunla tanımak, çalışmaya başlamak, yeri geldiğinde itiraz etmek, uzlaşmak gibi meseleler var. Şimdi yıllarca onlarca hocayla çalışmış herhalde yani. Tabii en az 10 tane hocayla çalışmış, yerlisi yabancısı çalışmış Aziz Yıldırım açısından orada bir tecrübe var. Ve diyor ki ben bu kısa mesafede bu işi çözebilecek, çözme ihtimali daha yüksek birisiyle hareket etmeyi tercih ederim. Şimdi insanların tercihleri vardır. Fenerbahçe'de konu şu mu acaba? Aykut Kocaman'ı getirirsen oyum senin, getirirsen senin değil, oraya veririm.
5: Sosyal medyada öyle bir hava var.
6: Sosyal medyada. Genel kurulda bu hava ne kadar var, bunu hep birlikte göreceğiz. Ben sosyal medyadaki havayla genel kuruldaki havanın farklı olduğunu açıkçası düşünüyorum.
5: Kesinlikle.
6: Çünkü Aykut Kocaman meselesine gelindiği zaman, birazdan aslında hocayla ilgili birkaç bir şey de söylemek lazım. Aykut Kocaman olur mu olmaz mı bu bilinmez. Ki Aziz Yıldırım aynı zamanda şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor bu işin bu sene her yerinde olacağım diyor. Yani takımın içinde ben de olacağım. Çünkü buraları doğru yönetmek için başkanın da desteğine ihtiyacı var. Benim gördüğüm eksikler bunlar. Orayı hoca ile birlikte organize edebilecek noktada olmamız lazım. O planlamanın içerisinde benim de varlığım mutlaka etkili olacaktır. Bir kere kafasına bunu koymuş. Ve dolayısıyla Aziz Yıldırım kısa mesafeyi, burayı bilen, hedefe nasıl gidilebileceğini, Türkiye koşullarını bilen bir yerli hocayla devam etmeye.
5: Kamuoyunu iyi yönlendirecek.
6: Ve kamuoyunu iyi yönlendirecek bir yerli hocayla kafasında devam etme planı var. Ama 3 gün sonra bu değişebilir, koşullar değişebilir. Bu bakış açısında adama hayır bu yanlış diyebilir misin? Ben demem. Aykut Kocaman meselesine geldiğimiz zamansa şöyle bir durum var tabii. Aykut Kocaman dışarıda kalmasına rağmen çok tartışılan bir isimden bahsediyoruz. Ama ben daha böyle öyle net bir şey söyleyeyim. Verilere bakalım. Hani olgulardan gidiyoruz ya, oradan gideceğiz. Neyden gideceğiz? Hani oynattığı oyun meselesi çok tartışma konusuydu Aykut Kocaman'ın.
5: O biraz daha subjektif bir konu zaten. Oynattığı oyun.
6: Kimine göre?
5: Hani keyif vermesi vermemesi.
6: Tabii ki bu arada biz niye izliyoruz? Futbolu keyif alalım diye izliyoruz. Ama 2010-11'den itibaren Fenerbahçe'nin 2010-11'de ilk kez Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Ve orada aynı zamanda sportif direktördü öncesinde Davum'la birlikte. O planlamada kendisi de vardı zaten. 2011 şampiyonluğu var. Ardından 3 Temmuz kumpası sonrası öyle ya da böyle son anda Galatasaray maçı son maça kalmıştı. Ve orada çok iyi bir puan topladı Fenerbahçe bütün yıkımlara rağmen. Ve biz bunu hep konuşuyoruz. Eğer o süreç olmasaydı başka bir hikaye olacaktı. Bunu Aykut Kocaman da söylüyor zaten. Fenerbahçe o dönemde
5: çok önemli
6: Lassana Diarra ile anlaşmış. Benim bildiğim Lewandowski ile de o dönem anlaşmak üzerelerdi diyebiliyorum. Ya da getirmek üzerelerdi diyebiliyorum. Çıkar kendileri anlatırlar. Her şeye rağmen o finale çıkmış mı? Ve yenilenmiş, güçlenmiş Galatasaray'a karşı. Çok iyi bir kadroydu. Bir gol atsa 12 Mayıs'ta Fenerbahçe şampiyon olacaktı. O koşullarda o sezonu devam ettirebilmek kolay değildi. Dolayısıyla Aykut Kocaman'a 11-12 sezonu için başarısız der misin?
5: Ya o şartlar için diyemem.
6: Ben demem. Demem. O noktaya kadar getirmiş. Finale getirmiş. Finali kaybetti. Ama finale getirmiş. Ve kolay bir şey değildi. Ve aynı zamanda camiaya liderlik yapıyor. Sonra 12-13 sezonu. 12-13 sezonda ne yapmış? UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamış. Benfica ile yarı finale çıkmış. İkinci maçta çok sayıda eksiği var. Gökhan'ın kaşı gözü patladı hatırla o günleri. Finalinden döndü Fenerbahçe. UEFA Avrupa Ligi finalinden döndü. Bak 2010-11 ile 2012-13 arasında başarılı bir Fenerbahçe var. Şampiyon olabildi mi? Olamadı. Galatasaray şampiyon oldu. O tabloda da şöyle geçenlerde de konuşuruz. Rekabetin yüksek olduğu, rekabetin olduğu yerde birisi aşağıya doğru gelirse diğeri yukarıya doğru gider. Ünal Aysal da özellikle aslında bunu çok net bir şekilde anlatıyor. Biz diyor 2011'de vizyonumuzu değiştik, anlayışımızı değiştik.
5: O ne demek ben hatırlıyorum. Yani, vizyonumuzu değiştik.
6: Başka bir takım kurduk diyor. Başka bir takım kurduk. Sen şimdi o günkü 2010'a gelinde Galatasaray ligi 7. falan
5: tabii tamamlamıştı. O.
6: Başkan gitmişti. Çok buhranlı bir sezondu. Ve Galatasaray dedi ki kardeşim bu böyle gitmez. Toptan bir değişime gitti. Tıpkı bu 4 yıllık şampiyonluğun başlangıcındaki değişim gibi. Ünal Aysal diyor ki biz o yıllarda bir şeye gittik. Vizyon değişikliğine gittik ve onun sonuçlarını da aldık. Galatasaray'daki şampiyonluklar geldi. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde hatırlatalım. Sonra işte tekrar bir düşüş dönemi. Mancini sonrası Prandelli orada bir buhranlı dönem falan. Tekrar toparlamayı başardı. Çok oraya hikayeyi biliyoruz. Geliyoruz ayrıldı. Ersun Yanal'a bir kadro bıraktı mı? Bıraktı. O kadro Nisan'da şampiyon oldu mu? Oldu. Orada büyük başarı kimindir? Tabii ki o günkü yönetimin ve Ersun Yanal'ındır. Ama bir miras bıraktı mı? Bıraktı. Sonra geliyoruz 4. sezonda. 2017-18 Aziz Yıldırım'da kaybettiği sezon. Fenerbahçe'nin bence Aziz Yıldırım döneminin en zayıf kadrolarından kesin bir tanesi. Ve o kadroyla sonuna kadar getirdi. Okan Buruk Aykut Kocaman'ın kariyerini değiştirdi. Ne oldu? Okan Buruk Akhisar'da hem ligde hem kupada o Fenerbahçe'yi yendi. Ve şampiyonluk Galatasaray'a gitti. Fenerbahçe ikisini alsa iki kupayı da almış olacaktı.
7: Reklam.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
9: Ben QNB'ye geçiyorum.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
12: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Superbox 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
11: Türkcell gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
12: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
13: Reklam bitti.
14: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
15: Türkiye'nin en iyi spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında bizleri bekleyen ve yolu futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem programından ben Çağatay Çıtlak. Hepinize merhaba diyorum, hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün sadece bir tarih değil, inancın, mücadelenin, umudun ve yeniden ayağa kalkışın adı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu anlamlı günde yüreğinde memleket sevgisi taşıyan, hayallerinin peşinden korkmadan yürüyen tüm gençlerimizin bayramını gönülden kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençler, sizler sadece yarının değil bugün de en büyük gücüsünüz. 19 Mayıs'ın taşıdığı o mücadele ruhu daima yolunuzu aydınlatsın. Bayramınız kutlu olsun.

0: son senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refa içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Dürtün diyene.
1: 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusuyla Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında yeni bir yayına daha başlıyoruz. Bugün tabii sadece bir tarih değil, söylediğimiz gibi mücadelenin, hani maçlarda söylüyorlar ya, mücadele var, umut var, yeniden ayağa kalkış var. Ve şimdi mikrofonlar açılıyor, gündem yeniden şekilleniyor. Sporun nabzı, tribünlerin sesi, kulislerin perde arkası, Türkiye'nin konuştuğu tüm sıcak gelişmeler her zaman olduğu gibi Türkiye radyolarında kendi saatinde en çok dinlenilen, tabii sizlerin sayesinde, radyo programı, spor programı olan 4 Büyük Gündem'e başladık. Burada sadece futbol konuşmuyoruz, duyguyu konuşuyoruz, heyecanı konuşuyoruz, tutkuyu konuşuyoruz. Hakikaten sizlerin ortak sesi var ve Radyo Gol'de de 4 Büyük Gündem'de telefonlarınıza, mesajlarınıza, yorumlarınıza her zamanki gibi açığız. 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10 Instagram kullananlar için. Instagram adresimizde Çağatay Hoca adresinde bana mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Vallahi şuradan benim başlamam lazım çünkü bunlar birikirse size çok ayıp etmiş olurum eğer mesajlarınızı okumazsam. Abdullah Cenk Bey çok teşekkürler. Her zamanki gibi Hüseyin Mecit çok teşekkürler. Nevzat Bey çok teşekkürler.

0: Orhan Bey çok teşekkürler. İsimlerinizi de yazarsanız. Nickname'li Galatasaraylı dinleyicimiz. Çok teşekkürler. Fenerbahçeli dinleyicilerimiz çok teşekkürler. GFB 1907 nickname'li dinleyicimiz Yaşar Kut çok teşekkürler. Harika ya. Yani 19 Mayıs'ta da Süleyman İpek çok teşekkürler. Radyolarınızın başında yer almışsınız ya. Yani daha ne olsun ki? Bu kadar işinizin gücünüzün arasında bile mikrofonlarda benim sesimle birlikte Radyo Gol'ü de vakit ayırıp bir yandan dinlemeniz hakikaten çok mutlu, çok motive edici. Bugün en çok konuşulan tabii gündemdeki en sıcak gelişmelerden bir tanesini Türkiye Gazetesi yazarı, TGRT yorumcusu sevgili Tahir Kum'dan alacağız. Çok konuşuldu. Liglerin tescil edilip edilmemesiyle alakalı bir sürü tartışma dönüyor. Hem sosyal medya üzerinden hem işte bir takım milletvekillerinin isimleri veriliyor onlar üzerinden. Bir yandan da sevgili Tahir Kum'u arıyorum. Şu an aradım, cevap vermedi ama herhalde muhtemelen biraz sonra kendisi bana geri dönecektir. Gelen mesajlarla başlayalım. Ufuk Bey çok teşekkürler. Tahir abi de bir yandan evet aradı. Ben onu arayayım. Ve bu konularla ilgili en yetkili ağızlardan tabii sevgili Tahir Kum. Şimdi seni anons ettim Tahir abi ve sen aradın. İyi bayramlar diliyorum. Hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın?
1: Sağ ol, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkürler. Sevgili Tahir Kum, yani sosyal medya üzerinden liglerin tescil edilmemesiyle alakalı bir sürü tartışma, bahis üzerinden bir sürü şey dönüyor. Bunlarla ilgili en yetkili ağız olarak bir açıklama yapmanı istesem neler söylemek istersin?
1: Şimdi şöyle, tabii bu konu nereden gündeme geldi, nasıl gündeme geldi, önce ona bakmamız lazım. Şimdi bu konu Kayseri Milletvekili, MHP Milletvekili Baki Bey'in açıklamalarıyla gündeme geldi. Şimdi ben de bununla ilgili araştırma ve soruşturmalarımı yaptım. Gazeteci Sinan Burhan dün televizyonda bazı şeyler söyledi. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu ligde, Süper Lig'de küme düşmesinin kaldırılmasını ve seneye ligin 21 takımda oynanmasını talep ettiğini söyledi, iddia etti diyelim. Bununla ilgili ben federasyon cephesine sıcağı sıcağına sordum bunu. Böyle bir şey oldu mu diye. Çünkü Sinan Bey'in iddiası şuydu. Sayın Devlet Bahçeli küme düşme olmasın, küme düşmesinler ve seneye lig 21 takımda devam etsin isteğini, talebini federasyon başkanına ilettiğini söyledi. Siz de duyduysanız. Şimdi böyle bir şey oldu mu olmadı mı diye sorduğumda federasyon cephesinden gelen bir şey, Sayın Devlet Bahçeli'nin bu şekilde bir talebinin federasyon başkanından olmadığını söylediler. Öncelikle onu söyleyelim.
0: Evet, 21 takım çok fazla değil mi sevgili Tahir?
1: Yani şöyle, zaten 21 takım değil. Yani şimdi bir şey yapıyorken neden, niye, neden? Bu soruları şey yapmamız lazım. Yani altını doldurmamız lazım. Yani evet. Niye 21 takım olsun? Niye düşük kaldırsın? Yani şimdi önce bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi ortada ligden düşmeyi kaldıracak, ligin tescilini iptal ettirecek bir durum mu var? Önce onu tespit etmemiz lazım. Bu ortada böyle bir şey varsa aslında öncelikle onun gereği yapılması lazım. Şimdi Sayın Sinan Burhan olsun, Sayın milletvekili olsun, şike, şaibe, bahis kelimelerini çok rahatça söyleyebiliyorlar, kullanabiliyorlar ama hani bildikleri bir şey varsa, ellerinde bilgi ve bulgu varsa bunu öncelikle kamuoyuna paylaşmaları lazım. Yani afaki olarak çıkıp da hani işte bu şaibeli ve şike olan bir ortamda işte bu lig tescil edilemez demek çok iddialı bir şey. Yani bunu söylemek lazım. Onun için yani ben bunları çok böyle gerçekten ciddiye almıyorum. Neden ciddiye almıyorum? Evet, bir şey varsa önce gereği yapılmalıdır. Yani siz Kayseri milletvekili olabilirsiniz. Siz Kayseri'de gazeteci olabilirsiniz. Kayseri'de gazeteci olarak Kayseri Spor küme düşmesi sizi üzmüş olabilir. Ha, Kayseri Spor'u mutlu etmek için, Kayseri Sporlulara bir umut aşılamak için de Böyle bu şekilde konuşarak da ortada kaos çıkartmamak lazım. Yani buna Devlet Bey'i de alet etmemek lazım. Söylemediği bir şeyi söylemiş gibi göstermemek lazım. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar çünkü UEFA ve FIFA tarafından da takip edilen bir şeyler. Elbette bir şaibe varsa üstüne gidilsin, şike varsa üzerine gidilsin. Yani biz bunları istiyoruz, bunları örtmek istemiyoruz. Ama bir takım küme düşüyor, ertesi günü bir milletvekili, bu geçmişte de oldu, çıkıyor diyor ki bu tescil edilmemeli diyor. Yani bu kadar kolay olmamalı. Yani bunlar kolayca söylenecek şeyler değil. Ortada bir şikayetli bir durum varsa, ispat edilecek bir şey varsa bunu çıkın söyleyin. Yani bunu söyleyin, deyin ki şu maçta şike yapılmıştır diye, şu maça bahis oynanmıştır diye, şu başkan bahis oynamıştır diye. Yani hiçbir şey söylemiyorsunuz, bu lig tescil edilmemeli diyorsunuz. Bu doğru bir şey değil. İkinci bir konu, Kayseri kulübünün, yani ve Kayseri milletvekilinin çıkıp işte efendim TMSP'de bir takımın bir kulübe Süper Lig'de finans sağlıyor olması çok doğru bir şey değildir. Adil bir yarış olamaz böyle birlikte deyip de TMSP'nin kulübü olmasından rahatsızlık duyulması bana çok manidar geldi. Çünkü kamuoyu da çok iyi biliyor ki bu ülkede Kayserispor son 5-10 yılını TMSP'nin önemli kaynaklarından bir tanesi olan bir şirketten sponsorluk geliri elde ederek hayatını idame ettiriyor. Yani buna da bakmak lazım. Yani Kayserispor'un TMSP'nin katkısından şikayet ediyor olması bana çok manidar geldi. Yani bunu da mutlaka söylemek istedim. Bu bence çok rahatsızlık verici. Siyasetin bu kadar bu işlerin içine girmemesi gerekir. Siyaset gereğini yapmalıdır. Yani siyaset ne yapmalıdır? Bir yerde bir bahis oynayan başkan varsa, bir yerde şike yapılan bir maç varsa, bir yerde bir şaibe varsa bununla ilgili öncelikle federasyona ve savcılar suç duyurusu yapmalı. Ligin tescil edip edilmemesi bunun sonrasında konuşulacak şeylerdir. Onun için biz Kayseri Spor Kulübü'nden, Kayserili Milletvekili'nden, Kayserili Gazetecisi'nden, Burhan'dan şike ile ilgili, bahisle ilgili, şaibe ile ilgili, bulundukları iddia ile ilgili ellerinde bilgi ve belge varsa bunu Futbol Federasyonu'yla ve savcılık makamlarıyla paylaşmasını talep etmemiz gerekiyor.
0: Evet. Sevgili Tahir Kum, çok soru geliyor. Hemen bakıyorum. Bir iki tanesini iznin olursa seçip sana da iletmek isterim. Çağatay Hocam, Sayın Tahir Kum Hocam'a sorabilir misiniz? TFF bahis soruşturmasını neden Dünya Kupası sonrasına erteledi acaba? Bilgilendirebilirse sevinirim demiş Caner Bey.
1: Şimdi aslında erteleme değil. Orada federasyonun aslında yapmış olduğu işin ben topal olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı topal olduğunu düşünüyorum. Mesela başkan ve yöneticilerle ilgili henüz şu ana kadar bir inceleme yapılmadı biliyorsunuz. Şimdi arkadaşımızın sorduğu soru aslında İstanbul Bas Savcı Yardımcısı'nın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Adli yargıyla ilgili bir soruşturmaydı. O kısmı bilmiyorum. Onlarınki belki Dünya Kupası sonrasına kalmış olabilir. Ama federasyon nezdinde şunu söyleyebilirim. Bu iş Ekim ayında başlamıştı. Ekim ayında hakemlerle başladı. Teknik adam, antrenörler, futbolcular, malzemecilere, diyetisyenlere kadar gitti. Ben de diyorum ki malzemecilerin, diyetisyenlerin, scoutların bahis soruşturmasına tabi tutulduğu bir noktada kulüp başkanı ve yöneticiler için neden bu kadar çok uzun zaman beklenmiştir? Değil mi? Yani bu işin aslında bir numaralı potansiyel olarak baktığımızda bakılması gereken kişiler kulüp başkanı ve yöneticileri. Bugün lig bitti, hala başkan ve yöneticilerle ilgili bir soruşturma yok. Ha, duyduğum bilgi, bakanlıktan iki ay önce bunlarla ilgili isim listesi istenmiş. Çünkü kulüplerin yönetim kurulları bakanlığa bağlı olduğu için yönetim kurulları listesi orada mevcut tamamı. O istenmiş. Onlar da daha yeni Futbol Federasyonu'na yavaş yavaş gelmeye başlamış. Federasyon'da bu konuda bir soruşturma yapacak. Yani önümüzdeki günlerde kulüp başkanı ve yöneticilerle yapılacak olan incelemede futbolcularda olduğu gibi eğer yöneticilik yaptıkları kulübün maçlarına bahis oynadıkları tespit edilirse, özellikle de rakip takım kazanmasına yönelik bahis oynadığı tespit edilen başkan ve yöneticiler olursa, bu işin yaptırımı sadece o kişilerle sınırlı kalmayacak. O kulüpler de bir alt kümeye düşürülecek. Yani bu kadar da ciddi bir olay. Kulüp başkanı ve yöneticileri. Çünkü futbol disiplin talimatının 56. maddesi müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerden kulübü de sorumlu tutuyor. Böyle bir şeyin tespiti halinde takımın bir alt kümeye düşürülebileceğini net bir şekilde söylüyor. Bunun için bizim önümüzdeki günlerde işte bu listeler gelip Spor Toto Teşkilatı'ndan bakıldıktan sonra birçok takımın veya bazı takımların canı ciddi derecede yanabilir diye düşünüyorum.
0: Sevgili Tahir Kum, Türkiye'ye özellikle bahis konusunda ilk haberi veren kişisin. Öngörülerin de çok yüksek. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama vardı. 7000'e yakın yönetici demişti. Bu bilgiler doğrultusunda, yani senin de hislerin ve öngörülerin, elindeki belgeler, bilgilerin doğrultusunda nasıl bir süreç bekliyorsun? Yani 7000 kişi çok çok fazla değil mi? Bu süreç ne kadar olabilir? Hani sonuçlanma anlamında...
1: Bakılacak kişi sayısı bu tabii ki. Ben şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de eğer hakemlerin %26-27'sinin bahis oynadığı tespit edilmişse, antrenörlerde bu oran %20'lerdeyse, işte futbolcularda da ortalama, yöneticilerde ve başkanlardaki bu oranın %50'nin üzerinde olacağını söyleyebilirim. Çünkü bu iş duyulmaya başladığında birçok kulüp başkanı ve yöneticisinin istifa ettiğini biliyoruz. Hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili soruşturma yapıldığında bir baktık altlıklardan X kulüp başkanı istifa etti, yönetici istifa etti falan diye. Artık ne kadar istifa ederlerse etsinler. Bir kere o onları kurtarmayacak. Çünkü Futbol Federasyonu son 5 yılı inceleyerek yapacak. Son 5 yıl incelendiğinde orada görev almışsa, görev süresinde bahis oynamışsa bundan dolayı sorumlu olacak.
0: Bu yani zaman aşımı değil mi Tahir Kum? Yani 5 yıldan fazla olamıyor. Çünkü 5 yıl evet, zaman aşımından dolayı.
1: Zaman aşımı 5 yıl. Mesela şunu söyleyeyim. Sayın Ali Koç 7 yıl başkanlık yaptı. Onun döneminde kendisinin tabii vardır diye bir örnek söylüyorum. O dönemde oynaması yasa. Ali Koç'un başkanlık dönemi bittikten sonra yasal bahis yapmasında herhangi bir sıkıntı yok. Onu söyleyelim. Yani sadece görevdeyken yapılan bahisler futbol disiplin talimatı çerçevesinde bir suç teşkil ediyor. Evet. Yoksa adı üzerinde yasal bahisten bahsediyoruz. Yasa dışı bahisten değil, yasal bahisten bahsediyoruz. Ama işte malum kamuoyunda biraz bu iş yanlış anlaşıldı. Benim senin oynayabildiğin, halkta, sokaktaki insanların oynayabildiği, devlet eliyle oynatılan yasal bahisin futbol ailesi bireyleri tarafından oynanması yasaktır. O da etik olmadığı için. Müsabaka sonucunu etki etme eylemi olabileceği için. Ondan dolayı yasaktır. Buna bu şekilde bakmak lazım. Cümle şunu söyleyelim. Bugün işte Kayseri milletvekiline çıkarak yapmış olduğu açıklamaların çok altının dolu olduğunu düşünmüyorum. Birincisi bu. İkincisi bu işi köpürten kişi Sayın Sinan Burhan bir şekilde bazı iddialarda bulunuyor. Kendisinin de Kayseri'de olması tabii buradan önemli bir etken. Ama ortada ellerinde bir şey varsa mutlaka bunu kamuoyuna paylaşmalıdır. Yoksa işte çıkıp da şaibeli şike ve bahisin olduğu şu ortam cümlesini kullanmak doğru değildir. Kaldı ki bu lig sadece Süper Lig'den ibaret değildir. Birinci ligi vardır, ikinci ligi, üçüncü ligi vardır. Onun için sadece hani böyle bir ortamdan bahsediyorsak, işte bahis soruşturması yapıldığı bir ortamda küme düşme kaldırılsın deniyorsa, bu sadece Süper Lig için değil, bütün ligler için aynı şey geçerli olmalıdır. Evet. Burada ayrımcılık olmamalı.
0: O zaman sevgili Tahir Kum, dinleyicilerimizin aydınlanması adına liglerin böyle bir tescil edilmeme gibi bir durumu zaten söz konusu olamıyor.
1: Şu an için yok yani. Şu anlık şöyle böyle bir şey yok. Gündemde yok ama bir olay ortaya çıkarsa, herhangi bir müsabaka ile ilgili bir olay ortaya çıkarsa o zaman teşkil tehlikeye girer tabii ki. Yani bunun içinde bir şike eylemiyle ilgili zaman aşımı diye bir şey yok. Bu bugün de ortaya çıkabilir. Bir sene sonra da ortaya çıkabilir. Hı hı. Onun için mühim olan bir vakanın ortada olması lazım. Yani bir somut bir olayın olması lazım. Yani Kayserispor milletvekili bir iddiada bulunuyor. Diyor ki işte bu lig teşkil edilmemeli. Neden edilmemeli? Yani o nedenini birisinin söylemesi lazım.
0: O da Doni'nin olması lazım. Bilgi, bulgu, belgenin olması lazım.
1: Aynı o şekilde.
0: Evet, sevgili Tahir Kum, TGRT Spor Yorumcusu, Türkiye Gazetesi Spor Yazarı. Çok teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyorum sevgili Tahir Kum. Yayınımıza katıldığın için de bizleri kırmadığın için ayrıca teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek
1: sağ olun.
0: Görüşmek üzere. 0212-273-1010-0542-273-1010 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Tabii spor yazarlarımız olacak. Daha 1,5 saatimiz var. Sizlerden gelen mesajları da okuyacağız. Spor yazarlarına, Türkiye'nin en önemli isimlerinize, isimlerine sorularınız da varsa lütfen bu iletişim kanalları vasıtasıyla da mesajlarınızı bizlere gönderin diyoruz. Şu anda Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Kısa bir ara.

0: Reklam.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Yarış başlıyor.
5: Dragon Blaze start görevlilerinin yerini alması için çabaları sürüyor. Geri planda 5 numaralı Solo Ilgala var. 1 numaralı Dragon Blaze'in ardından o da yerini alacak ve başkentte günün ikinci koşusu başlayacak.

Evet, bir numaralı Dragon Blaze yerini aldı. 5 numaralı solo Ilgala Sontay. O da şimdi kulvarına yaklaştırıldı. Yerini almak üzere 5 numaralı solo Ilgala.

0: Solo Ilgala da yerini aldı. Taylar hazır ikinci koşu için. Verildi ve Ankara'da günün ikinci koşusu başladı. Değerli yarış severler, 6 numaralı Diren Kaportacı çıkıştan sonra 4-5 boy kadar geriye düştü. Koşunun başında liderliği iç kulvardaki 2 numaralı Father ST aldı. Hemen yanına 5 numaralı Solo Ilgala sokuldu. 2 boy kadar geride. 8 numaralı roller değişti. Üçüncülükte bu safkanın 1,5 boy gerisinde 1 numara Dragon Blaze. 7-8 boy kadar geride kalan 6 numaralı Diren Kaportacı var. Son 800'e bu şekilde girildi ve son 600'e girilirken de 2 numaralı Fathers koşunun lideri. Hemen yanında 5 numaralı Solo Ilgala ilerliyor. Bu safkanın 3-4 boy kadar gerisinde 8 numaralı roller değişti. Dışında 1 numaralı Dragon Blaze, geri planda da 6 numaralı Diren Kaportacı sırasıyla düzeye çıkıldı. 2 numaralı Fathers virajı da önde döndü. Dış kulvardan şimdi 5 numaralı Solo Ilgala temposunu artırıp rakibine hakim oldu. İkincilikte kaldı 2 numaralı Fathers. 5 numaralı Solo Ilgala son 200'e de 3 boy kadar önde giriyor. 2 numaralı Fathers önde. 5 numaralı Solo Ilgala son yüze ilerlerken farkı 4-5 boya kadar çıkardı. 2 numaralı Fathers ikincilikte. 5 numaralı Solo Ilgala son metrelerde de koşunun lideri ve koşuyu kazanıyor. 2 numaralı Fathers ikinci olurken 8 numaralı roller değişti. 3. 6 numaralı Diren Kaportacı 4. 1 numaralı Dragon Blaze de koşudan 5. olarak ayrıldı. 5 numaralı Solo Ilgala Mehmet Salih Çelik'le kazandı ikinci koşuyu.
1: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam ediyor.
2: Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında yayınımız tüm hızıyla da devam ediyor. Spor yazarlarımız var. Türkiye'nin en önemli futbolcuları da var. İşte onlardan bir tanesi sevgili Emre Toraman. Emre Hocam iyi bayramlar.
3: İyi bayramlar, iyi bayramlar cümleten.
2: Nasılsın, iyi misin?
3: İyiyim, çok şükür. Sen nasılsın?
2: İyi valla, hamdolsun. Bizler deyiz, görevimizin başındayız. Zemin futbola elverişli Emre Hocam.
3: Güzel.
2: Tabii, güzel. Gelişmeler var. Ne oldu Gebze Spor'la ilgili son durum? Önümüzdeki sene kimle anlaşıyorsun? Bonservisin nerede? Avrupa'dan teklifler var mı? Emre Toraman, mikrofon sende.
3: Avrupa'dan şu an için teklifler yok ama ilerleyen zamanlarda olacak inşallah. Önce kendi ülkemizde biraz bir başarımızı perçinleyelim. Ondan sonra inşallah hedef arasında oralarda olacak. Bundan... Ondan sonra Gebze'de mukavemiz bitti. Gebze'de sporla anlaşmamız mukavemiz bitti. Ondan sonra şimdi yeni sezonla ilgili bir bakacağız. Yani istediğimiz bir hikaye yazacağımız bir hikaye olacak. Kalitede güzel bir yer olursa ona göre değerlendirmemizi yapacağız. Yoksa yine aynı şekilde minik kardeşlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz.
2: Peki Emre Toraman, futbolculuk mu daha zevkli, teknik direktörlük mü? Bana da bu çok soru gelmişti.
3: Her zaman futbolculuk yani. Şöyle, zaten teknik direktör olmak yani saha işi çok kolay. Yani aslında o da bir nebze keyifli, o da bir heyecanlı ama şey olarak ne denir yani yönetim, tesisler ya da yani futboldan başka her şeyle uğraşıyorsun yani taktikten başka yani oyunculardan başka herkesle uğraştığın için o işler biraz insanı yoruyor yani saha dışı daha çok yoruyor bütün hocalar yani sadece bu bana özgü bir şey değil. Ondan sonra yani futbolcuyla uğraşmak, onları motive etmek veya sisteme alıştırmak çok kolay bir şey bizim için. Ondan sonra ama diğer kulüpsel durumlar, işte parasal, antrenman sahalarının olmayışı, işte taraftar, yönetici, onların idaresi, işte esas sıkıntı ve futbolu kötü yere götüren işler bunlar. Ondan dolayı her zaman futbolculuk yani. 10 kere de bu hayata gelseydim 10 kere de futbolcu olmak isterdim yine.
2: Peki Emre Toraman, şimdi bizi çok dinleyen var. Hatta gençler de var. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Futbolcu olmak istiyorlarsa, teknik direktör olmak istiyorlarsa nasıl bir yol izlemeliler? Bu gençlere nasıl bir tavsiyede bulunursun? Sen de gençsin bu arada bana göre.
3: Sağ ol.
2: Yanlış anlaşılma olmasın.
3: Estağfurullah. Yani şöyle, yani bu işin kuralında, hamurunda hep çalışmak vardır. Yani bazen nasibini bile belli başlı yeteneklerde olsan dahi çalışarak ilerletebilirsin. Yani ne olursa olsun. Aslında zamana gençlere biraz çok kırılgan, küsmeye müsait yapılarım öyle geliyor. Yani çözemedim ama biraz o işlerden vazgeçip ondan sonra kendilerine yatırım yapmaları gerekiyor. Kendilerini geliştirirlerse, ederlerse hele şu zamanda şu futbolcunun hele Türk oyuncuların daha az çıktığı yerde çok daha iyi ve daha çabuk piyasaya çıkabilirler ve söz hakkına sahip olabilirler. Hı hı. Zaten biliyorsunuz bizim milli takımda bile yani az bizim ligimizde oynayıp da seçilen genelde yurt dışından oraya giden ve de oradan çağırdığımız oyunculardan kurulu genelde takımlar. Ondan dolayı şu an yani eskiden bizim zamanımızda daha çok seçenekler vardı. Daha çok oyuncu çıkıyordu, yetişiyordu ama şu an o biraz belli bir yetenek ve kişi adedi olarak daha aza indi. Ondan dolayı çalışan her zaman yani her işte öyle yani işinin başında ne iş yaparsan fark etmez. Ticaret de yapsan, futbolcu da olsan, başka bir iş de yapsan işinin başında düzgün, ahlaklı, ona yakışır şekilde ihanetmeden çalışırsan o da seni her zaman bir yere getirir. Hı hı. Yani çalışmak bu işin altın unsuru.
2: Peki Emre Toraman, şimdi milli takım dedin. Milli takımın da kadrosu açıklandı. Kadroyu nasıl buldun? Yani geniş bir kadro. Beklediğin isimler miydi? Neler söylemek istersin milli takım kadrosuyla alakalı?
3: Yani baktık ama şöyle detaylı şekilde yazan bizim eksik olan noktalarımızda ya da yani forvet hattında biraz bizim sıkıntımız var. Hı. Orada yani o da o hocanın oyun sistemiyle alakalı ya da tercih ettiği oyuncularla alakalı ama yani ilk olarak grupta biraz avantajlı olabiliriz. Yani oradan çıkabiliriz ama sonrasında neler yapacağımız önemli. Benim için esas kriter nokta ikinci kısım. Ondan sonra onu da öyle yani oynadıklarında bir göreceğiz bakalım nasıl gidecek, nasıl geçecekler, nasıl edecekler. Onu o zaman göreceğiz ama yani ilk grup biraz daha kolay gibi geldi bana.
2: Sevgili Emre, yani biz her sene diyoruz ki 85 milyonluk Türkiye. Bu sayı hep artıyor bence. Kaç sene geçti hala 85 milyon diyoruz. Hadi 90 olsun, belki de 100 milyona yakın bir popülasyon var. Türk insanı var. Senin de söylediğin gibi Türk forvet anlamında, golcü anlamında bu kadar kişi varken neden bir golcü yetiştiremiyoruz? Milli takımın 11'inde direkt oynayacak bir golcümüz neden yetişmiyor? Yani profesyonel futbol oynadın, teknik direktörlük yaptın. Bunun için sebebi nedir en büyük?
3: Aslında yani esas yani bu biraz geniş bir konu aslında ama şimdi şöyle söyleyeyim. Tesisleşme adına çok eksiz. Statlarımız çok geride, antrenman sahalarımız çok geride. Yani Avrupa'ya nazaran Avrupa'daki çalışma şartları çok ve her yaş grubundan itibaren çok iyi bir şekilde çalışıyor Avrupa'dakiler ama bizimkilerde inan şimdi ben kendim için 19 Mayıs'ta bize kendi futbol okulumun 2016-17 yaş grubu yani ufak yaş grubunun turnuvası var. Oradaki oyuncular yani saha tesis bakımından onlara ne kadar kaliteli verirsen o, aynı şekilde geri dönüşü o kadar oluyor ama oyuncu yok, şey yok, yetiştireceğin alanlar yok. Bazen de bizim biliyorsun Türk insanı biraz hemen ufak tefek böyle bir yeteneklisin dediğin zaman hemen şımarmaya biraz da karakter olarak müsait. Hı hı. Yani çalışmak ve karakter ve artısında kulüplerin de ve federasyonun esas bu çalışma ortamlarını çoğaltması gerekiyor. Şimdi mesela Gebze diyelim. Gebze ikincilik bir kulübü ama benim antrenman sahamı suni şimdi bırakmamın sebebi zaten oydu mesela. Niye bıraktım? Şimdi oyuncular bunlar profesyonel oyuncular. İyi para kazanan insanlar. Ama suni şimdi antrenman yaptıkları zaman ben istediğim gibi onlara yükleme yapamıyorum. Çünkü yorulması ertesi güne çok normalçime göre daha fazla oluyor. Ama maç hesap ediyorsun, antrenmanı hesap ediyorsun, yükleme yapacağım, yapamıyorum, çalışma alanım yok, ekstra çalışacağım, çalışma alanım yok. Bu sefer ne oluyor? Bu onların da performansına yansıyor, dolaylı olarak benim performansıma da yansıyor. Benim kaliteli bir sağım, çimim, işte fitness'ım olduktan sonra ben mesela normal antrenman öncesi bazı grup yapacağım şeyler mesela defansa bir gün, orta sahaya bir gün, forvete bir gün ekstra antrenman öncesi 45-50 dakika çalıştırsam bu sefer hem onlara yatırım yapmış olacağız hem kendimize yatırım yapmış olacağız doğal olarak. Yani böyle çalışma ortamlarımız yok. Suni çimde de oyuncular çok fazla kendileri riske atmak istemiyorlar. Ben de işte kendi adıma Gebze'yle ilgili önce dedim sağ olmazsa ben yokum diye zaten onlara ondan dolayı bir ayrılma yaptım ve bunun gibi sadece Gebze değil yani çoğu takımlarda böyle bir çalışma potansiyeli olmadığı için ondan dolayı gelişmemiz yok. Çünkü eskiden yani ne oyuncular oynadı biz ne oyuncular vardı yerli yabancı yani hepsi kaliteydi. Bazen işte nasıl kendi maçlarımı izliyorum veya televizyonda çıkıyor önümüze düşüyor. Abi şimdikilerde yani şimdikilere ancak futbola yabancı yani inan futbola yabancılar. Yani yabancılar bile futbola yabancı. O kadar kötüler.
2: Emre Toraman, sana çok soru gelmiş. İçlerinden birkaç tanesini de sana sormak istiyorum. Nevzat tamam. Ohri diyor ki Sayın Toraman, hedefi Avrupa olan bir teknik direktörün başlama noktası Türkiye'de alt liglerden başlamak mı? Avrupa'da alt liglerden başlamak mı daha etkili bir yol haritası olur diye iletmiş sorusunu.
3: Normal şartlarda yani orada Avrupa'dan başlamak daha önemli ama nasıl yaşayacağız ki abi, vize mi, vize vermiyorlar bize. Yani vizeyi zor alıyoruz yani, Türk olduğumuz için vizeyi zor alıyoruz yani. Biz de tabii oralarda staj demeyeyim de oraya mesela gidip bazı takımların antrenmanlarını izlemek. Ben şimdi gidiyorum bazen yabancı maçlar izlemeye etmeye, yani oralardan da bir şeyler katmadı ki. Buralar dediğim gibi sahanın içi zaten bizim kendi alanımız, kendi hakim olduğumuz yerler. Çünkü biz lider oyuncuyuz. Ama şimdi buradan başladığım bir altyapıda, demin dediğim gibi altyapıdan başladığın zaman altyapı hocası olarak kalırsın, bir şey öğrenemezsin. Ha, şimdi direkt de bir anda bırakıp da sahaya da dalamazsın ama bunu bir sentez yapıp kendini geliştirip bir U17, U18'de hiç değilse, çünkü o konuşması, bu sahayı hazırlaması, her şeyi kendin yapmıyorsun. Yardımcını da yapıyor ama hiç değilse bir hitap şekli, nasıl oluyor, nasıl bitiyor, biz biliyoruz bundan hepimiz. Çünkü sahada oynarken de hem kaptandık hem önemli lider oyuncuyduk. Yani gerektiğinde sahada da tekniğe, taktiğe, yani hocayla istişare ederek onlara kadar müdahale ettiğimiz için biz bunları antrenmanız. Ama tabii herkes bizim gibi şanslı değil. Onun için bazıları biraz daha avantajlı, bir adım daha önde. Ama hiç böyle sahaya çıkmamış insanların tabii ki de altyapıdan başlayıp biraz daha çıkmaları gerekiyor. Ama tabii bu konjektürleri nasıl çıkar, nasıl olur, nasıl eder biraz zor.
2: Yılmaz Bey, peki dört büyükler dediğimiz takımlardan neden çıkmıyor? Onlar da mı aynı durumda? Selam olsun Emre Toraman kardeşimize diyor.
3: Aleykümselam. Şimdi şöyle, dört büyük takımlara gelince, şimdi Galatasaray zaten son 4 senedir 5 senedir lige ambargo koydu ve belli bir düzeyde gidiyorlar. Onlar ara ara gençlere şans vermeye çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'de hep artık sonuçlarda, şimdi yani Okan bile 4 senedir şampiyon oldu. Yani 2 maç kötü gittiği zaman bir anda bu 4 senesinin, yani ortalama Avrupa ile beraber 50'şer tane maç desen yılda veya da Türkiye

0: sayılırlar. 60'er tane maç desen 240 tane maçı hiçe sayıyorlar. 2 tane mağlubiyette bu 240 tane maçın eşitliğini yapıp adamın işine son veriyorlar. Onlar da doğal olarak kendini garantide almadıkları için. Şimdi Fenerbahçe öyle bir bekleme potansiyeli var mı? Adamlar yıllardır şampiyon olamıyor, edemiyor. Şimdi genç çıkartacağız, edeceğiz deseler buna hiçbir taraftar, hiçbir kuvvet, hiçbir camiaya yaklaşmaz. Beşiktaş desen biliyorsun 2 senedir ilk yarılarda havlu atıyor. Taraftar zaten sıkıntıda, takımında gurur duymaya bırakan hep tepki artık, yani onlar da bir başarı istiyor. Trabzonspor şimdi yavaş yavaş bence ligin şampiyonu Trabzonspor'dur. Geçen sene çünkü aynı Beşiktaş'la çok kötü durumdayken şu an kaçırdığı şanslarla belki ikinci de olma durumları vardı. Benim gözümde bir şampiyonluk kadar değeri vardır bu üçüncülüğünde ama dediğim gibi bunlar hep yarışmacı takım olduğu için bir de kendilerini güvende hissetmiyor hocalar. Çünkü demiyorlar ki sen 5 sene buradasın kardeşim Toraman. Öyle de olsa böyle de olsa altyapıya da bakarsın, orayı da yaparsın falan. O zaman planlama yaparsın ama şimdi anlaşma yapıyorsun bir sene iki senelik, bakıyorsun 3 maç kötü gittiği zaman yerel gazetelerden tut, televizyondan tut, seni yerden yere vuruyorlar, 4. maç gönderiyorlar. Onun için kimse o riske girmiyor. Yani oyuncular var mı? Var. Ama işte sağa kiralık gidiyorlar, sola kiralık gidiyorlar. Bir artısında da gerçek şu ki A takıma çıkarttığın bir güvenip de sahaya sürebileceğinde öyle bir kaliteli oyuncu yok.
1: Evet. Sorulardan bakıyorum. 0212 273 10 ya da 0540 273 10'a devamlı sorular geliyor. Çağatay Hocam, Brezilya milli takımında kimler seçildi takımlarımızdan biliyor musunuz demiş Hüseyin Bey. Hüseyin Bey, dün ilan edildi. Fenerbahçe'den kaleci Ederson var ama Galatasaray'dan Sara çağrılmadı. Hatta şöyle bir bilgi de vereyim. Ederson kariyerinde 3. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Hatta dün Neymar bile çağrıldı sevgili Emre Toraman.
0: Evet, onu gördüm.
1: Sana sorular var. Sezgin Bey demiş ki Emre hocama sonuna kadar katılıyorum. Yıllarca 30 yaşıma kadar Türkiye'de futbol oynadım. Bir sezonda Almanya'da futbol oynadım. 3 tane antrenman sahamız, 1 tane stadımız vardı. Burada ise oynadığım bütün takımların 1 tane stadı vardı. Antrenmanda orada, maç orada, aradaki fark demiş. Antrenman evet. Da orada, maç da orada diyor. Tek fark.
0: Onu tek fark ve şöyle, o da ne yapıyor şimdi mesela şimdi statta oynadığın zaman stat özel bir şeydir. Maç forması, maç kramponları özel bir şeydir. Bunları mesela sadece maç, yani kramponu giyiyorsan hani antrenman kramponu ayrıdır, kıyafetlerin ayrıdır, forman apayrıdır mesela. Bunu özlemen gerekiyor ama bazı işte bizim çoğu kulüplerde hem statta antrenman yapıyorsun hem orada maçını yapıyorsun. Yani özleyeceğin, edeceğin de bir motivasyon yapacağın da bir yer yok. Anlamayın, her gün oradasın, hep aynı şeydesin. Böyle bir kafanın dağılacak, kafanın hani orayı işte stada geçiyoruz, bizim stat şöyle böyle, yani diyebileceğin bir ortam yok. Ben mesela şimdi bizim Dilovası'nda, Gebze Spor'un tesisleri Dilovası'nda, oraya gidiyoruz. Bakıyoruz imkan varsa oradan Gebze'ye takım halinde stada antrenman yapmaya geçiyoruz. Çim olduğu için. Çünkü bazen dediğim gibi yükleme yapacağım için orada yapamıyorum, sakatlık çıkıyor. Antrenman bitiyor, özel çalışma yapamıyorum. Çünkü takım bekleyecek. Yani 3-5 kişiye bir şey yaptırsan onu yaptıramıyorsun. Dönüyorsun yine tesislere dönüyorsun. Hep ömrümüz yollarda geçiyor. Yani hep böyle antin kuti şeylerle uğraşıyoruz ama önümüzde sahalarımız olduğu takdirde rahat rahat, gençler de daha rahat eder. Çünkü işin sonunda sen o çim sahada oynaman gerekiyor. Senin sonu çimde, bizim işimiz yok. Altyapıların da işleri yok tam aşağıda ama kötünün iyisi diyerek mecbur böyle. Yani şartlar öyleyse ona göre biz de konsantre olmaya çalışıyoruz. Ama demin kardeşimizin söylediği gibi Avrupa'da her tarafta var. Mahalle aralarında, sokaklarda, İngiltere'de, Hollanda'da ben hep gittiğimde görüyorum. Yani gıptayla bakıyordum yani. Yani biz oradaki normal şehir içinde olan halka açılmış sahalar bizim buradakilerden kat kat iyiler ya. Evet. Kat kat iyiler.
1: Sevgili Emre, sana bir soru gelmiş ama sorayım mı sormayayım mı muallakta kaldım kardeşim.
0: Nasıl istersen.
1: Hasan Bey diyor ki İstanbul'dan Hasan Bey, Emre Toraman bir maçta diyor kendi kalesine gol atmış mıydı, öyle hatırlıyorum.
0: Evet, Eskişehir Bursa maçında atmıştım.
1: Evet, olabilir, futbolculukta her şey olabilir.
0: Fenerbahçe'de Edu her hafta atıyordu kendi kalesine, her hafta atıyordu.
1: Şunu da belirteyim, Almanya'da oynadığım lig buradaki Bal Ligi statüsünde, burada oynadığım takımlar arasındaki fark gerçekten de çok demiş. Çok soru geliyor, çok bakıyorum yine hangi birini soracağım şaşırdım sevgili Emre. Musa Bey diyor ki Emre Toraman'a sevgiler, futbol oynayıp da sonrasında devam etmeyen çok insan var. Topçu yetişmemesi normal değil mi? Örnek Ömer Közen, ikna edemiyorum demiş. Hocaya sorar mısın diye çok sorular var. Futbolumuzda ne eksik, planlama mı, yetersizlik mi, mental mi? Genel soruyorum demiş Metin Şahin, zaten Emre Hoca da bunlara cevap verdi. Bir soru daha var. Hakan Yahya Paşa diyor ki, herkes 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Sporcularla çalışan bir firma yetkilisi olarak seslenmek istiyorum aslında. Ben Emre hocama bazı noktalara katılıyorum. Fakat şu bilinmeli ki, futbolu bilen, futbolun içinden gelen ve futbolcuya yatırım yapan kulüpler kazanıyor. Ben yurt dışında da yaşadım, Türkiye'de de. Bazı kulüplerle çalışmalarım oluyor. Öncelikle kulübü kendi menfaatlerine değil, kulübün menfaatlerinde yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Örnek olarak yurt dışında kulüplerin içerisinde podolog, özel açıyorum, ayak sağlığı uzmanları var. Biz bunu Türkiye'de 5 yıldır kulübe ayağa hizmet olarak veriyoruz. Halen de bu mantığı oturtmadık. Türkiye'de kulüpler çok zor demiş. Sana da selamlarını iletmiş.
0: Yok şimdi haklılar. Şimdi bazen şimdi küçük yaştaki, mesela benim kendi spor okulumda da aynı şekilde 4,5-5 yaşına itibaren bende oyuncular var. Ya bunlar şimdi bazen içe basmalar, yanlış basmalar, işte öyle sıkıntılı olan çocuklarımız da var. Ondan sonra şimdi bunların bir türlü gelişmesi lazım. Dediğim gibi altyapılarda zaten hep eş dostla beraber hoca, yani altyapıyı bırak, üst taraflarda da aynı şekilde. Yani ben mesela Bolu Spor'da çalışmışım. Adamları ligden yani düşmemiş, kurtarmışım adamları. 2.85 puan ortalama var. Şimdi Gebze Spor'da aynı şekilde hiç alakasız bir yerden playoff'a taşıdım ben size. Playoff'u 2-3 puanla kaçırdık. 2 puan ortalama orada var. Şimdi normal şartlarda benim her dakika telefonumu çalıp işte böyle böyle bir şeyler, yani transfer teklifi gelmesi lazım, ama menajer tanıdığınız yok. Bazı menajerler artık kulüpleri almışlar hele. O onu gönderiyor, o onu gönderiyor. O onu gönderince o oraya eş dostu altyapıya birini yönlendiriyor. O yapıyor. Hep böyle ahbap çavuş ilişkisi olmuş. Ondan dolayı zaten yöneticiler zaten bizim cahil, yani cahil bir yönetim anlayışımız var. Üstüne bir de bunlar eklenince, yani başarısız bir hocaların ve onların tavsiye ettiği oyuncu hocalar altyapılara geldikleri ettikleri zaman adamın hiç lisansı yok veya orayla alakalı bir şey yok. Ondan dolayı o çocukları da ondan çalıştırıyor ediyor. Yani hepsi aslında birbirine bağlantılı. Yani işi ehline bırakmıyoruz. İşin eline bırakmadığı zaman da demek ki arkadaşımızın dediği gibi, yani ne bir pedagog ne bir psikolog, yani onu bıraktı. Yani altyapılarda kahvaltılar da oluyor. Yok, kahvaltı yok yani. Bir sporcunun beslenme, çift antrenman yaptığı zaman arasında yemek yiyeceği, edeceği bir öyle bir imkanlar yok. Bunlar yok. Yani bunlar da dönüyor, dolaşıyor tabii ki de futbolcu gelişiminde ve çıkmasıyla alakalı hepsi faktör.
1: Emre Toraman, sana teklif mi geliyor bilmiyorum, istek mi geliyor? Diyor ki Çanakkale'den Bora Bey, Beşiktaş'ta çalışır mı demiş.
0: Beşiktaş'ta. Beşiktaş tabii ki de yani sevdiğim bir camia, sevdiğim bir kulüp, taraftarı da olarak illaki var, hedeflerim aslında var, ama dediğim gibi şimdi normal şartlarda başına geçsem çalıştırır mıyım? Çok rahat çalıştırırım, hiçbir sıkıntı yok, ama tabii şimdi geldiğimiz zaman bütün şimdi tepkiler şöyle olur, ondan sonra da nereye çalıştırdı daha önce, nasıl oldu, işte daha ikinci ikide çalıştırdı sadece tecrübesi. Şimdi tecrübe nedir? Şimdi bu tecrübeyi bir yerden satın alma şansımız var mı? Yok. Şimdi ben herkes bir yerden başlayacak, bir yerden çalışacak. Zaten dediğim gibi benim normal şartlarda 600'e yakın artık profesyonel maçım var zaten. Yani A millisinden, 3. ligden, 2. ligden, Süper Lig'den her tarafta oynamışım. Her türlü tecrübem var. Yani insan yönetmeyi biz biliriz. Zaten antrenman olarak ekibimiz, kaliteli bir ekibim var. Ondan sonra yani bu iş zaten bizim işimiz. Ama işte oraya maksat, oraya gelene kadar. Oraya bir şekilde gelmek için ya birine değmen lazım, birini ya seni alıp oraya koymasın. Kendi kendine istediğin kadar neler yaparsan yap, bir yere gelme şansın yok. Burada hele bu şu, çünkü deminki arkadaşımız söylediği gibi herkes kulübü düşünmüyor. Kulüpler niçin borç batanda? Herkes çalıyor. Üsttekinden, yöneticisinden, başkanından, menajerle iş yapandan, hocasına kadar hepsi oyuncu getirip para kazanma derdinde. Ondan dolayı kendi şirketleri gibi, kendi evleri gibi görmediği için bu sıkıntılar meydana geliyor. Ama biz kendi adıma, ben Gebze'de de aynı şekilde transfer, normal şartlarda kendimi düşünsem devre arasında bir ton transfer yapardım. Normalde ben 4 tane transfer yapsam playoff'a %80-90 kalma ihtimalim yüksekti. Tabii bunu yaşar, yani oynarken görüyorum, ama biz kulübün bütçesine bakarak ederek bir tane oyuncu aldım sadece. O aldığım oyuncu da takımın en iyi oyuncusu çıktı zaten. Ondan dolayı da yani biz onları kendi paramız gibi görüyoruz. Onların parasını kendimiz paramız gibi gördüğümüz için elimizdekilerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, ama tabii ki de Beşiktaş gibi büyük camialarda ve olacak, yani oralara da geleceğim. Yine bağlanacağız sana, seninle yine konuşacağız, seninle yine röportajlar yapacağız. O da en kısa zamanda olacak o işlerde.
1: Emre'ciğim tabii Beşiktaş konusunun açılması da iyi oldu. Geçen yıl

0: Ağustos ayında ikinci kez koltuğa oturmuştu Sergen Yalçın, 53 yaşında. Ve bu serüven, Beşiktaş serüveni bir sene sürmedi. Ve 39 maçta görev yaptı. 20 galibiyeti var. 10 beraberliği, 9 da yenilgisi var Emre Toraman. Sergen Yalçın'ın puan ortalamasına da baktığımda 1.79 gibi düşük bir rakam da göze çarpıyor. Şimdi Sergen Yalçın da gitti. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Bir teknik, Türk teknik adam olarak futbolculuğundan sonra. Yani Beşiktaş'taki bu döngü, senin de söylediğin gibi kaç senedir lige Ekim ayından, Kasım ayından itibaren havlu atan bir Beşiktaş. Beşiktaş'ın ne yapması lazım? Yani bu işin çözümü, bu işin reçetesi nedir?
1: Yani şimdi şöyle, aslında reçete yine dönüyor dolaşıyor transferlere geliyor veya bazen şimdi transfer yapma, yani Sergen abi akıllı bir oyuncu, yani oyuncuydu ve bence de iyi, fena da bir teknik direktörü değil. Çünkü yani ekip bazen onun bence biraz ekibinde bir sıkıntısı vardı. Bence ekibinde biraz bir sıkıntısı var ve istedikleri oyuncuları alamadılar ve o ortamı kuramadılar.
0: Serkan da Emre Toraman teknik ekip.
1: Şöyle teknik ekipte yardımcın olur, bireysel çalıştırıcın olur, atletik performansın olur. Yani bunlara güvenmen gerekiyor bazı, çünkü her şeyi hoca olarak sen kendin yapamıyorsun. Sen sadece, onlar sana programları getiriyorlar, bakıyorsun, ediyorsun veya çalışırken oralarda müdahale ediyorsun. Taktik kısmına kendin daha çok giriyorsun. Ama esas şey futbolcuları yönetmek ve onların ruhuna dokunmak. Okan abinin yaptığı en büyük şey bu zaten Galatasaray'da. Yani onları bir aile gibi tutup, bir abi gibi davranıp, yani herkesten olabildiğince en fazla performans almak. Ama bunu bazen hoca belli mesafede olur oyunculara, ama yardımcılar devreye girer. Ama onlar da yetersiz kalırsa işte bir şekilde takım olamamanın böyle bir sıkıntıları. Arkasına Serkan'ın biraz işte sahaya, Serkan Reçber'in biraz sahaya çok fazla müdahale, yani normalde kulüp menajeri diye geçiyor ama sanki yardımcıymış gibi her tarafta gözükmesi, etmesi, başkanın şeyleri, bir Rafa Silva krizinin uzaması vesaire vesaire, yani bunları çok detaylandırırız. Yani bir türlü bir o şeyi, sinerjiyi yakalayamadılar. Tam böyle oldu olacak derken yine bir mağlubiyet, yine bir şey yaptılar. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ın iki senedir transfer dönemlerinde hem sezon başı hem devre arasında kötü geçirdiler. Çok sayıda oyuncu geldi. Çok sayıda yine Solskjaer olsun, arkasına Sergen abi olsun, yine şimdi hoca. Şimdi gelen hoca ne yapacak? Onlara transfer isteyecek. Şimdi
0: ben geldim. Ben geldim.
1: Şimdi göreve ben geldim. Tamam, şimdi bakacağız ki işte bu gitsin. Bunları istiyorum.
0: O zaman sen de diyeceksin ki bana iki transfer dönemi gerekiyor. Kendimi kanıtlamam için.
1: Ama bu işte öyle oluyor. Çünkü hep kendi kadronu kuramıyorsun ki. Yani kendi sistemini oynatman için veya sallıyorum, ben agresif bir takım istiyorumdur. Ama benim elimdeki oyuncular yumuşaktır, pas yapan bir takımdır. Şimdi ben kendi istediğim oyun şeyini yapamam. Onlara yani bir harmanlayıp onlara, elimdeki olan oyunculara uygun bir şey çıkartmam gerekiyor. Ama onlarda da belli bir noktada tıkanırsın mesela, anladın mı? Ondan dolayı biraz daha zamana ihtiyaç vardı, ama niye böyle bir karar aldılar bilmiyorum. Şimdi gelecek hoca kim? Türk getirme şansın sıfır. Kimi getireceksin? Hoca yok. Yabancıya sallayacaksın. Yabancıya bakacaksın. Şimdi yabancılarda yani devamlı bir sirkülasyon var. Geliyor oyuncu veya hoca gidiyor. O gidiyor. Geçen sene de vardı. Evvelki sene de vardı. Yani bir idare ve yönetimde yanlış var. Yani bir hocaya güvenip devam edecekler. Bir şekilde Sergen abi belki bu bir yaz dönemi daha devam edeceklerdi. Bir transfer döneminde bırakıp, yani bir bakıp edip ondan sonra geleceklerdi. Olmuyorsa da bence ayrılacaklardı, ama bence yanlış yaptılar.
0: Şu aşamada Beşiktaş'a Türk bir teknik direktör mü daha yararlı olur, yoksa dünya çapında ismi duyulmuş, herkesin bildiği bir yabancı teknik direktörü mü Emre Toraman?
1: Şimdi şöyle, yabancı hocalar orada, bak yabancıların hepsi mesela, bak Mourinho şimdi ismi Real Madrid'de geçiyor, belki andan çıkacak. Şimdi bunu kime sorsak Fenerbahçe'deyken, hani bu adam buradan yazılır Real Madrid'e gider desek, kim inanırdı? Kimsenin inanma şansı var mıydı? Yok. Ama oralarda adamların sistemleri var. Adamlar mesela demiyor ki Mourinho'ya kaç tane transfer alacaksın şey. Adama diyor ki senin 3 tane transfer hakkın var Mourinho ya da Emre. 3 tane transfer. Onu da bize söyleyeceksin isimlerini. Biz kulüp bünyesine, kulübün şartlarına, maddi manevi uyuyorsa ona göre alacağız. diğer şeyde transferi biz yaparız. Çünkü hocalar hep gelip geçidir. Normalde kulübü, transferi kulüp, benim görüşümde kulüp yapar da yani şeyi transferi. Kulüp yapar ki hem maddi olarak hem manevi olarak kulübün yapısına göre yapar. Hoca kim anlaşırsa yani 3 tane 4 tane ona da joker hakkı verir. Sen de istediğin oyuncuları bize söyle. Bize uyuyorsa bünyemize onu alırız diye hocaya da öyle tatmin ederler. Aynı şekilde giderler yani, çünkü biri gidip 10 tane gönderin 10 tane alın öbürü dedikten sonra abi artık paralar büyük paralar. Yani paralar büyük paralar. Yani beşinci şunu şimdi demek ki konuya geleceğiz. Şimdi beşinci şöyle deme hakkı var mı? Biz yerli bir oyuncu hoca getireceğiz. Ama iki sene şampiyonluk bizden taraftar beklemesin. Biraz alt yapımızla çıkacağız. Biraz işte transfer yapacağız. Kovarlar. Tükürükle boğarlar. Yani başkanı da yönetimi de şeydi, anladın mı? Onun için yine isim birini getirip yine transfer yapacaklar. Şimdi Fenerbahçe'nin bu sefer yapacağı gibi, şimdi gelecek başkan nasıl bir sene çalışma hakkı olacak, bir sene şimdi ne yapabilir başkan, yani nasıl bir konsantreli olması lazım ki elindeki transferleri gönderecek, transfer bütçesini ayarlayacak, transfer bütçesi açığını açacak, transfer yapacak ve direkt şampiyon olma yolunda karşısında hazır bir Galatasaray var, onunla beraber kapışacaklar. Yani hep böyle günü geçiriyoruz aslında, da onun farkına değildir, günü geçiriyoruz ama bir bakıyorsun günün sonunda eşitler yaptığında kulüpler hangisi olursa olsun borç batanda başarı var mı? Başarı yok. Ona şampiyonluk var mı? Şampiyonluk yok. Habire sirkülasyon var.
0: Evet. Emre Toraman, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda da seninle sohbet etmek çok güzel oldu. Daha
1: her zaman oldu. Aynı şekilde.
0: Allah'a emanet ol. İşin gücünde rast gitsin inşallah.
1: Cümlemizin. İyi yayınlar herkese. Selamlar.
0: Hoşçakal. Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de, Türkiye'nin spor radyosunda Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programının son bir saatine gireceğiz. 0212 273 10 ya da 0540 273 10 Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresimiz. Son bir saatte yine Türkiye'nin en önemli spor yazarlarıyla birlikte sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam edecek.
3: Yarış başlıyor.
4: Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve koşu başladı. 7 numaralı Golden Crest çıkıştan sonra 3-4 boy kadar geriye düşerken liderliği 1 numaralı Anatolian Hero aldı. 1,5 boy kadar gerisinde iç kulvarda 8 numaralı Noble Crest, hemen yanında 6 numaralı Yellow Lion, 4-5 boy kadar geride de 7 numaralı Golden Crest sırasıyla son 800'e girildi. 1 numaralı Anatolian Hero 1 boy farkla lider. 8 numaralı Noble Crest ikincilikte, onun 1 boy gerisinde 3. sırada 6 numaralı Yellow Lion ilerliyor. 5-6 boy kadar geride grubun son sırasında 7 numaralı Golden Crest var. Bu şekilde Taylor virajı dönüyor. 1 numaralı Anatolian Hero düzlüğe 1,5 boy farkla önde çıktı. 8 numaralı Noble Crest ikincilikte bariyer dibinde, 3. sırada 6 numaralı Yellow Lion atakları var. Son 400'e 1 numaralı Anatolian Hero önde girmişti, ancak 400 geçildikten sonra 8 numaralı Noble Crest farkı biraz azalttı. Fark 1 boy kadar. 1 numaralı Anatolian Hero son 200'e de önde giriyor. Farkı bir anda 3 boya kadar çıkardı. 8 numaralı Noble Crest ikincilikte. 1 numaralı Anatolian Hero son 100 metreye de 2-3 boy farklı önde girdi. 8 numaralı Noble Crest ikincilikte takipte. 1 numaralı Anatolian Hero koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Noble Crest ikinci olurken üçüncülük için 6 numaralı Yellow Lion ve 7 numaralı Golden Crest aynayı yakın geçtiler. 1 numaralı Anatolian Hero Ahmet Çelik'le kazandı 3. koşuyu.
3: Reklam.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ediyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programının son bir saatine girdik. Bugün de Hürriyet gazetesinde sevgili İsmail Er'in haberi vardı. O haberi vermeden direkt İsmail Er'i aradım. Eğer müsaitsen İsmail Er, şu an yayın almak isterim seni.
1: İyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkürler. Tabii gündemdeki en sıcak gelişme, senin de haberinde belirttiğin gibi, Sergen Yalçın'ın istifası. Taraftarın sırtına dönmesini kabul edemedi. Kulüpteki tüm alacaklarını da bıraktı. İsmail Er, neler söylemek istersin?
1: Yani şöyle bir, özellikle son dönemde bir çelişki var. Bugüne kadar Beşiktaş'a gelen ama başarısız olan İsmail Santos, Broncos, Solkayer gibi teknik direktörleri alkışlayan taraftarlar neden Sergen Yalçın'a sırtını döndü, maçlarda sırtını döndü? Çünkü geçmiş 2021 yılında, 2020-2021 yılında 13 tane futbolcuyla 3 kupayı Beşiktaş Müzesi'ne bıraktırmıştı. Ama şunu millet göz ardı ediyor. Sergen Yalçın çok hassas bir insan. Yani diğer başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar gibi kendisine küfür edilmesini sindiremeyen bir kişiliğe sahip ve her zaman sözü özü bir olan teknik direktör. Her zaman da basın toplantısında durumu Beşiktaş'a zarar gelmemesi için net bir şekilde açıklamadı. Çünkü neden? Teknik direktör Sergen Yalçın'ın değil de Beşiktaş'a hem transfer hem de scout ekibi olarak alınan Graf'ın ve Kasımpaşa'dan transfer edilen idari menajer Serkan Reçber'in hiç adının okunmaması, esamesinin okunmaması ilgi çekti. Çünkü teknik direktör Sergen Yalçın göreve geldiğinden bu zamana kadar hem başkan, hem teknik heyet, hem de genel kaptan, kim olursa olsun bütün camiayı kucakladı. Taraftarları da kucakladı. Ama taraftarların son kendisine pet şişe atmasını ve ağır hakaretler etmesini sindiremedi. Yani isterseniz bırakın 2 milyonu, 20 milyon verseniz bu saatten sonra yani kalmazdı. Bu nedenle kendi doğru bildiğini yaptı ve dedi ki ben bu şartlarda taraftarın istifa sesleri karşısında kendimi net göremiyorum. Bu da haklı biçimde, çünkü taraftar skora bakıyor, taraftar sahada mücadele eden hurdalık oyuncuya bakmıyor. Sahada bugüne kadar alınan hurdalık oyunculara tek kelime etmiyor. Ama maalesef bizim özellikle kaleci Ersin, Rıdvan olsun tüm maçlarda protesto edilmesi gerçekten akıllara zarar bir olay. Yani bir insan kendi evladını ıslıklar mı? Kendi evladını, kendi özünden yetişen oyuncuyu protesto eder mi? Niye yabancı oyunculara protesto etmiyorlar, oynamayan ve kaçak oynayan oyuncuları niye protesto etmiyorlar diye taraftarların bir düşünmesi gerekir. Arkadaşlar, burası Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nden kimse büyük değildir. Sergen onu hatırlatmaya çalıştı. Dedi ki arkadaşlar, isimler hiç önemli değil ama kimse de ne ben ne de futbolcular Beşiktaş'ın üstünde değildir diyerek önemli mesajlar verdi ama kimse anlamadı. Tabii anlamayanlar kimler? Özellikle menajerler, menajerlerin sosyal medyadaki trolleri. Çünkü yeni teknik direktör getirecekler, yeni para kazanacaklar. İsmi hiç önemli değil. Ahmet, Mehmet olsun hiç önemli değil. Bu nedenle yine havalimanına gidip ayakta alkışlayacaklar, karşılayacaklar ve yine aynı hüsranla yaşanacak. Çünkü geçmişte de aynı gördüğünüz gibi İsmail, Broncos, Santos, Solkayer gibi teknik direktörleri havalimanında omuzlarda karşıladılar ama adamlar giderken tek başına gitti. Bu nedenle önce camianın birlik olması lazım. Yani teknik direktör Sergen Yalçın hep basın toplantılarında söyledi. Arkadaşlar, bu sadece biz çatıyı oluşturuyoruz bu sene. Çok acı çekeceğiz, çatıyı oluşturuyoruz. Bu çatıdaki oyuncular önümüzdeki sene oynayıp oynamayacakları meçhul. Çünkü biz önümüzdeki sene A klas önemli oyuncular transfer edeceğiz. Kaç 4-5 oyuncu transfer edeceğiz. Bu aldığımız oyuncular ise yedek olarak yedek kulübesinde görev alacaklar diye defalarca tekrarladı ama kimse anlamadı. Herkes heyecanlı, meraklı, bir an önce şampiyon olma havasında. Bu nedenle ne sabır gösterildi ne de şükür gösterildi. Bu da gerçekten ilginç bir olay. Ama teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüreği ve beyni gerçekten çok hassas. Yani Beşiktaş'a gel dedikleri zaman geldi, git dedikleri zaman gitti. Herkes ya işte Sergen o takıma gidecek, Sergen bu takıma gidecek. Arkadaş gitseydi giderdi Sergen. Sergen öyle hani sağa sola oynayan adam değil. Tazminat peşinde koşan adam değil. Form peşinde koşan adam değil. Sergen işini doğru yapmaya çalışan ama doğruları söyleyen, doğruları da işine gelmeyen insanların üzen bir yapıya sahip. Çünkü kimseye minneti yok, kimseye eyvallahı yok. Sadece tek doğrusu Beşiktaş. Yani son olarak dün baktığımızda Çerni bile sosyal medyasında üzüntüsünü dile getirmiş. Kaptan Orkun üzüntüsünü dile getirmiş. Ama şöyle bir

0: arkadaşlar. Bizim futbol severler şunu dikkatten kaçıyorlar arkadaşlar. Galatasaray niye başarılı? Niye 4 yıldır üst üste kupa alıyor? Çünkü teknik direktör Okan Buruk 4 yıldır Galatasaray'ın başında ve 4 yıldır çatıyı kurdu. 4 yıl önce gelirken çatıyı kurdu ve her sene 1-2 oyuncu monte ederek takımı güçlendirdi. Yani bizde her sene yeni bir teknik direktör, yeni bir transfer listesi, yeni bir oyuncu listesi. Şu anda bizim onun üstünde kiralık oyuncu var. Hala parasını verdiğimiz oyuncular var. Yani ve Sergen'in dediği şu. Bu aldığımız devre arasında aldığımız oyuncular bir çatı oluşturacak. Yani bunlar bazen yani yedek çok iyi yedek olacaklar ama çok iyi de az kadro gelecek. Biraz sabredelim dedi ama kimse sabretmedi arkadaşlar. Yani dün Santos'u alkışlayanlar, Broncos'u alkışlayanlar, Solkayer alkışlayanlar Sergen'e pet şişe atıyorlar. Yazıklar olsun. Yani bir de diyorlar ki kardeşim niye şikayetçi? Kimse şikayetçi olmadı. Beşiktaş kulübü Beşiktaş'ı temsil eden bir adama niye pet şişe atıldığı için şikayetçi oldu. Yani olay şahsi ya da bir şey değil. Bu nedenle gerçekten üzücü bir olay. İstikrar yok. Yani arkadaşlar her iki ayda, her üç ayda bir teknik direktör değiştirirseniz bu işin sonu gelmez. Konyaspor'a bakıyorsunuz. Bir senede kaç oyuncu değiştirdi? Kaç teknik direktör değiştirdi? Üç tane teknik direktör değiştirdi.
1: Gençler Birliği 6.
0: Evet. Yani her teknik direktör değişikliği hem futbolcunun şımarıklığına neden olur hem de futbolcunun moral motivasyonun azalmasına neden olur. Bu nedenle Beşiktaş taraftarları sabretmeli. Çünkü geçmişte işte ben gazeteciliğe başladığım yıllarda kaç yıl şampiyon olamamıştı. Teknik direktör Gordon geldiğinde işte sabredildi. Ve şampiyonluklar geldi. Namalup başarılar geldi. Yani alkışlanacak bir kadro geldi. Yani her sene yani şimdi herhangi Beşiktaş'a sorun say bakayım 11'i deseniz sayamaz. Çünkü her sene değişiyor. Sezon başı değişiyor. Devre arası değişiyor. Ya arkadaşlar bu kulübün bir şeyi yok mu? Yani sabit bir oyuncu kadrosu yok mu? İç yatısı yok mu? Yok işte. Yok. Maalesef yok olmadığı için fatura maalesef böyle beceriksiz, istikrarsız bir transfer politikası yapanlara değil de teknik direktör Sergen Yalçın'a kesilmesi ve Sergen Yalçın'ın da açık, mert, korkusuzca, alnı açık bir şekilde arkadaşlar benim arkamda durmayan taraftarın karşısına ben çıkamam. Ben ne para meraklısıyım, ne şöhret meraklısıyım, ne ekran meraklısıyım. Ben sadece işimi yapıyorum, Beşiktaş'ı seviyorum, Beşiktaş'a her zaman hizmet ederim ama bu şartlarda edemem diyerek kimsenin yapmadığı şeyi yaptı. Biliyorsun geçmişte o kadar teknik direktörler geldi geçti ki yani bırakın tribünlerden şeyi yönetim bile yüz vermedi ama gitmemek için direndi. Tazminatını alana kadar direndi. Bakıyorsunuz işte örnek Altay'da adam Mustafa Deniz'e meşhur geldi, göreve geldi Altay'da. Başarısız olunca kovuldu ama tazminatını almayınca tahtası kapandı. Teknik direktör yapamadı ve Altay nerelere düştü. Bu nedenle Sergen'in önce karakterine bakalım. Ondan sonra yaptıklarına bakalım. Ve futbol yaşamında da iki tane kupa kazandırmıştı. Üç kupa da teknik direktörlüğünde kazandırmıştı. Ve bu nedenle kendi çocuklarımıza yani Beşiktaş'ın yetiştirdiği, altyapıdan yetiştirdiği çocuklara herkesin sahip çıkması lazım. Sırf Sergen değil. Necip olsun, Nihat Kahveci olsun. Yani diyorlar ki Sergen'den sonra kim? Getir kardeşim Nihat Kahveci. Dünya Futbol Arenası İspanya'da hem pro lisans aldı, hem antrenörlük yaptı, hem de dünyanın en ünlü oyuncularıyla arkadaş, samimi, hemen görüşebilen böyle bir datası olan bir insan. Niye arkadaşlar? Adı sana duyulmayan bir yabancı gelecek şimdi. Yine aynı hüsran olacak. Olan yani Beşiktaş'ın paralarını olacak. O da üzüntü verici bir olay.
1: İsmail Ers, sen konuşurken dinleyicilerimizden de çok mesaj geliyor. Arda Turan isimleri yazılıyor, Tedesco isimleri yazılıyor. Yunus Balyer diyor ki yeni gelecek hoca da ara transfer döneminde alınan oyuncuları ben istemedim derse ne olacak diye bir sorusu var.
0: İşte en büyük handikap o ki öyle olacak. Ben almadım, ben istemedim. Bana da enkaz devretmişler diye.

0: feveran edecek ama bu da tabii yani kimin umrunda olur onu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Çünkü başarı için istikrar başkanlar, yöneticiler kendi şirketlerinde acaba her 3 ayda bir, her 5 ayda bir tek yani eleman değiştirip yerlerini mi alıyorlar ya tanımadıkları birilerini mi alıyorlar? Bunları sormak lazım. Yani ileriye gitmeye gerek yok. Yani bakıyoruz şu anda işte Galatasaray neye? İstikrarı yakaladı. Çünkü 4 yıldır aynı teknik direktör, hatta istifa dediler. Okan için istifa dediler. Hatta futbolcuları bile Okan'a bir baştan sonra istifa, Okan istifa diye espri yaptılar. Yani bizim taraftar kendi insanını pek hazmedemiyor, sevmiyor ya da kıskanılıyor. Ama yabancı birisi olduğu zaman, tanımamış birisi, hiç Beşiktaş'ı bilmez, kulüpleri bilmez bir adamın birim gelmesi biz bazı taraftarları mutlu ediyor, sevindiriyor. Acaba neden diye merak ediyorum. Tabi o da menajer bağlantıları, arkadaşların iyi biliyorsunuz her sezon başı mutlaka transferden sorumlu duyumcular vardır sosyal medyada. İşte bu geliyor, şu geliyor diye. Onların dışında ama gelen futbolcuların ne istatistikleri, ne performansları, ne fiyatları konuşulmaz. Ama yine konuşulan konu Beşiktaş'ın borcu, diğer kulüplerin borcu ve bırakılan enkazlar.
1: Sevgili İsmail Er, yıllardır gazeteciliğin içindesin, çok büyük emeklerin var. Bu tecrübeye dayanarak şunu sormak istiyorum. İsmail Er'e göre şu aşamada bir teknik direktör mü yoksa Avrupalı bir hoca mı daha faydalı olur Beşiktaş'a?
0: Valla Türkiye'ye baktığımızda, Süper Lig'lere baktığımızda hep başarılar Türk teknik direktörlerle gelmiştir. Yani Dünya Şampiyonası'nda bile, 2002 Dünya Kupası'nda bile Şenol Güneş'te dünya üçüncüsü olmuştur. Yani Süper Lig'e baktığımızda kulüplerde işte en son Okan Buruk Türk teknik direktör. Arkadaşlar, Atatürk'ün dediği gibi yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı ama bizde bir yabancı hayranlığı var arkadaşlar ya. O gelirse şöyle yapar, bu gelirse böyle yapar, hırçın adam, bilmem ne adam. Ya hepsi palavra, hepsi palavra. Ya arkadaşlar, elinde iyi malzeme olmayan bir takım başarılı olamaz. Bak, en iyi malzeme olan Fenerbahçe'ye Mourinho geldi, hiçbir şey yapamadan teneke bağladılar, yolladılar. Yani bu nedenle önce istikrar, Türk takımları istikrarı yakalaması lazım. Yani işte bugün bakıyoruz, işte şu anda şeydeyim, Tüpraş Beşiktaş stadındayım. Biliyorsunuz Freiburg,
1: evet,
0: Aston Villa maçı var. Yani Freiburg, Beşiktaş Freiburg kadar değil mi? Hem ekonomisi hem şeyi. Freiburg'dan daha üstün bir takım. Ama neden Beşiktaş burada final oynamıyor? Bunları sorgulamamız lazım.
1: Bunların yani, örnek alınması gerekiyor. Nasıl bir sistem, nasıl bir yapı?
0: Evet, evet. Geçmiş dönemde mesela işte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı büyük gayretleriyle finali İstanbul'a aldırdı. Yani bu İstanbul takımları için önemli bir olay, önemli bir mucize, önemli bir kazanç. Ama neden, neden, neden arkadaş ya? Beşiktaş şurada final oynamalıydı. Aston Villa ile, atıyorum Freiburg'la. Yani ama maalesef bakıyoruz işte, bak Freiburg niye istikrarlı bir takım kurdu, kaç senedir devam ediyor, oyuncu satıyor ama yerine takviyeler yapıyor, iyi takviyeler yapıyor. Biz alıyoruz, aldığımız birinci ayı oynatmıyoruz, sonra kiraya veriyoruz, kira parasını da biz ödüyoruz. Yani Türk kulüpleri ödüyor ya arkadaşlar.
1: Öyle bir şey yani, var, doğru söylüyorsun.
0: Ya, rahmetli Kemal Sunal yaşasaydı bunun bir filmini çekerdi. Yani Salako 2, 3 Salako, 3 Salako 4 diye filmini çekerdi ya arkadaşlar. Bu oyuncular bakılmadan mı, tartılmadan mı, izlenmeden mi, yani istatistikleri çıkarılmadan mı transfer ediliyor, nedir? Yani bir Onana, bir sürü isim yani sayabilirim size. Yani mesela Fransa'dan alınmış Burak Yılmaz kefil olmuş bir oyuncu. Yani arkadaşlar, adam yok, esamesi yok, adamı tanımıyoruz bile. Ama adam dünya kadar para alıyor, geliyor para alıyor. Parasını da biz veriyoruz. Onun gibi bir sürü Muleka olsun, şey olsun. Yani arkadaşlar, bir takım kurulacaksa sistem olması lazım. Sistem olmadan istediğin kadar örnek al, istediğin kadar şey yap. Bu nedenle kulüplerin kurtuluşu, başkanların kurtuluşu sistemden geçer. Bütün takımlar maalesef başarısızlıkları sistemsizlikten. Bu nedenle Galatasaray şampiyon oluyor. Bu nedenle Galatasaray Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ediyor ve alkışlanıyor. Her şeyin başı istikrar diyoruz. Yani burada her sene oyuncu almak, her sene transfer yapmak, devre arasında sürüyle transfer yapmak nedir arkadaşlar bu ya? Kendi cebinizden veriyorsun, başkanlar kendi ceplerinden veriyorsa seve seve alsınlar. Ama kulübü borca sokup kulübün gayrimenkullerini kefalet gösterip transfer etmek, kusura bakmayın, o başkanlığı sen de yaparsın, ben de yaparım, yoldan geçen taraftar da yapar. Yani bu nedenle Beşiktaşlı ve diğer kulüp yöneticileri şapkalarını önüne alıp düşünmeli, istikrarı sağlar. Önce istikrarı sağlanmalı. Şampiyon olacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Boş hikayeleri bıraksınlar arkadaşlar. Net olsunlar, net olsunlar arkadaşlar.
1: İsmail Bey, çok, yani, çok soru vardı. Sözünü kesiyorum. Evet. Ali Bey diyor ki Beşiktaş'a Selçuk İnan veya Nuri Şahin gelmeli, ne düşünür acaba İsmail Bey bu konuda demiş.
0: Vallahi Nuri Şahin de gelse, Selçuk İnan da gelse, yani herkes gelebilir. Gelsin, yeter ki Türk teknik direktör gelsin. Ya arkadaş, Beşiktaş'ın teknik direktörleri var. İbrahim Üzülmez var. Bir sürü teknik direktör var. Yani bakıyoruz, Feyyaz Uçar var. Getirin, Ali Gültiken var. Genel kaptanlık yapmış. Beşiktaş'ın içinden niye gelmiyor bu insanlar? Niye ortaya çıkmıyor? Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe antrenörlük yaptı. Başarılıydı bayağı. Bir de kupa kazandı mesela. Ahmet Nur Çebi döneminde. Niye tek Türk teknik direktörlere güvenilmiyor arkadaşlar?
1: Evet. Ahmet yani, Vahap demiş ki söylediklerine hani ek olarak gözden kaçan bir şey var. Sergen Yalçın 34 puan kaybıyla şampiyon oldu pandemi döneminde diyor. Bu ülkede 9 puan kaybıyla şampiyon olamayan takımlar var demiş.
0: Doğru söylüyor. Yani bu bir hava meselesi. Çünkü nasıl hava meselesi? Zaten sezon başında, yani Sergen göreve geldiğinde önce Beşiktaş'ın kalecisi Ersin protesto edildi. Ersin'in moral motivasyonu gitti. Rıdvan'ın protesto edildi. Rıdvan'ın motivasyonu gitti. Diğer oyunculara biraz sıkıntı yaşandı. Rafa Silva biliyorsunuz sezon başında bir sürü triplere girdi gitmek için. Her türlü şeyi yaptı. Yani her türlü ona imkan sağlanmasına rağmen. Şimdi arkadaşlar, burası Beşiktaş Kulübü. Kişilerin, şahsların şirketleri değil. Burayı kim transfer etti? Rafa'yı kim transfer etti? Hasan Arat yönetimi, Hüseyin Yücel yönetimi. Gel arkadaş, git sen konuş futbolcuyla, de ki arkadaş senin sıkıntın ne de ya? Abi çözüm üretin. Çözüm üretmiyor kimse. Herkes ben gelince iyisini yapacağım. Ben ya arkadaşlar, geldiniz, gittiniz, kaçtınız ama giderken de arkanızda enkaz bırakmayın. Gelin konuşun. Deyin ki arkadaş ya, Rafa Silva şundan oynamıyor, bundan oynamıyor, parasını alamıyor ya da bir şey oluyor. Bir şey söyleyin arkadaşlar. Ortalıkta kalıyor. Mesela ne oldu? Rafa Silva oldu, Sergen üstüne yıkıldı. Dediler ki Sergen Yalçın işte oynatmıyor. Öyle bir şey yok. Sergen Yalçın hayatta vermediği tavizi Rafa Silva'ya verdi. Ama işte maalesef bizim insanımız kendi işlerindeki arkadaşlarının başarısız olması için her türlü çabayı sarf ediyorlar. Hı hı. Yani önemli olan Beşiktaş'sa gelirsin arkadaş, fark etmez. İsim önemli değil, makam önemli değil. Dersin ki bunları ben transfer ettim, alırım, konuşurum. Arkadaş bunların sıkıntısı buymuş, bunu giderelim, hep beraber giderelim. Herkes giderir. Ama iş sadece o koltuğa oturup sağdan soldan para dilenmek değildir ki ya. Bankalardan kredi almak değildir ki arkadaş. Başkanlık, yöneticilik o değildir arkadaş. Birlik, beraberliktir. Toplayacaksın bütün başkanları. Geleceksin arkadaş, burada hata yaptınız, bunu nasıl düzelteceğiz? Herkes bir konsensüs oluşması lazım. Yoksa hakikaten kulüpler batağa gidiyor. Borç batağına gidiyor. Yakında inşallah evet, bir sıkıntı çıkmaz. Ve taraftarlar da hüsrana uğramaz.
1: İsmail Er, son olarak bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin arka sayfasına açıp baktığımda da Beşiktaş'ta kiralık 10 tane oyuncu var geriye gelecek olan. Bu futbolculardan önümüzdeki sene Beşiktaş'ın 11'inde düşündüğü isim ya da isimler var mı?
0: Şu anda teknik direktör yok. Hı hı. Teknik direktöre sunacaklar. Gitmek istemeyen oyuncular kendilerini bildirecekler. Gitmek isteyen oyuncular paralarını almadan gitmeyecekler. Bu nedenle bir belirsizlik var, kararsızlık var. Yani öyle bir anlaşma yapılıyor ki arkadaş, ya sen verim alamayacağın bir oyuncuya sen 4 yıllık 5 yıllık nasıl anlaşma yaparsın ya? Ben başka şey düşünürüm o zaman. Yani dünyada böyle bir şey var mı arkadaş? Ben tanımadığım bir insana diyorum gel 4 yıllık anlaşma yap, sana da keş bu kadar para, keş bu kadar taksit primler, bu kadar bilmem neler, bu kadar. Ayıptır ya. Arkadaşlar yani bu konuda kongre üyelerinin de özellikle

0: lazım. Alınan her oyuncunun zararını görevde olan başkan ve yöneticiler karşılar diye. Öyle yok. Alacaksın. Olmadı. Bir hafta sonra idmana çıkmadı. Ne yapacağız? Uymadı bize. Bir şey mi bu ya? Yani bu kadar rahat mı? Kendi şirketinde bunu yapabilir misin? Bu nedenle tüzükler değişmesi lazım. Zararı yapanlar ödemesi lazım.
1: Hürriyet Gazetesi'nden sevgili İsmail'e çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Verdiğin bilgiler için de ayrıca teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar. Ama taraftarlara da şunu söylüyorum. Sezon bitene kadar tüm teknik direktör oyuncuları desteklesinler. Ha, sezon bittikten sonra istediği protestoyu yapabilirler. İstediği eylemi yapabilirler. Ama sezon ortasında bir futbolcuya, özellikle gol yollarındaki kaleciyi Ersin'i yuhalamak, protesto etmek maalesef bizi bugünlere getirdi. Allah'tan Ersin dirayetli çocukmuş, kulak asmadı, içine gömdü, mücadele etti sezon sonuna kadar. Ona da ayrıca teşekkür etmek lazım.
1: Görüşmek üzere İsmail Er, hoşça kal, kolaylıklar diliyorum. Evet, o da şu anda İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ta akşamki UEFA finalini bekliyor. Tabii oralarda da trafik oldukça sıkışık. Bu bana bayağı bir mesaj gelmiş hakikaten. Bakıyorum. Evet, hangi çok mesaj var. Nereden başlayayım? Şuradan başlayayım. Özellikle teşekkür edeceğim isimler var. Instagram'dan da bakıyorum. Takip edenler de var. Onlara da teşekkürler. Serkan Karsan, Tolga Özütok, Enver Kılıç, Murat Arık, Ramazan Eryiğit, Hasan Hüseyin Işık, Erhan Atlar, Volkan Gürpınar'a çok çok teşekkürler. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Tabii kiralık oyunculardan bahsettik ama aslında dört büyüklerin 153 milyon euroluk gibi bir problemi var ve kiralık olan futbolcu sayıların da sevgili Adil Demirçubuk, Hürriyet Gazetesi'nde haberinde değerlendirmiş. Sevgili Adil Demirçubuk'a da sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İnşallah izliyordur. Bugün geç kaldık. İyi yayınlar kral demiş. Artık isimlere bakmadan fotoğraflardan da tanıma dönemimiz gelmiş. Hüseyin Topçuoğlu, çok teşekkürler. Bizlerden de selam olsun. Şimdi Galatasaray'ın kiraya verdiği şöyle bir listeye bakıyorum. 46 milyon 750 bin euro değerinde 13 tane futbolcu var. Sözleşmesi bitecek olanlardan bahsediyorum. Ve bunlardan Zaha hariç hepsi geri dönecek. Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'de yeni seçilecek başkan ve teknik direktörü bekleyen en büyük sorun da kiradan dönecek olan 41.8 milyon euro değerinde 11 tane oyuncu var. Beşiktaş'a bakalım. Kiralık verdiği 11 futbolcudan Muçi de tabii Trabzonspor tarafından satın alındı. Bu bilgiyi de vereceksek, Semih dışındaki diğer kiralıkların yine gönderilmesi bekleniyor. Trabzonspor'a bakalım. Toplamda 31 milyon euro değer biçilen 11 kiralık oyuncunun hangilerinin kalacağına da teknik direktör Fatih Tekke karar verecek. Çağatay Hocam, akşama maç izliyor musun? Evet, izleyeceğim. Aklımda 22.15'te Chelsea Tottenham maçı var. Premier Lig hastasıyım gerçekten. Avrupa Ligi finali yarın akşam değil mi? Evet, yarın akşam. Ben bugünü çarşamba diye şimdi mesajınızı görerek düzelteyim. Özür diliyorum. Bugünü çarşamba zannediyordum. Yarın akşam UEFA finali var. Muhteşem. Ben de onu bekliyorum. 19 Mayıs bayramının kutlu olsun. Özellikle üç büyüklerin ikinci bir takımları olsa aldıkları gelecek vaat eden pozları ve elinde kalmış futbolcuların orada değerlendirse hem kulübe futbolcu yetiştirmek için daha iyi olmaz mı? Tabii bu benim fikrim, üstüne fikirler koyabilirsiniz demiş Nurullah Bey. Teşekkürler fikirleriniz için. Bir kısa araya gideceğiz ama tabii bu futbolcuların isimleri de sorulmuş. Şimdi yazmış dinleyicilerimiz, Galatasaray'da hangi isimler diye. Zaniolo var. Nelson var, Frankowski var, Jelert var, Cuesta var, Kazımcan Karataş, Halil Dervişoğlu, Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Ali Bülbül, Siraçan Nas, Ali Efe Çördek. Toplam değer 46 milyon 750 bin euro. Fenerbahçe, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Livakovic, İrfan Can Kahveci, Bekao, Amrabat, Mimoviç, İrfancan Eğribayat, Fayet, Bartu Elmaz, Yiğit Fidan. Toplam değer 41 milyon 800 bin euro. Beşiktaş, Semih Kılıçsoy, Al Musrati, Hadise Ahmetoviç, Tayyip Talha, Mario, Ricardo, Can Keleş, Onana, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi. Toplam değeri 33 milyon euro. Ve Trabzonspor, Mendy, Muhammed Çam, Olay İkbe, Cihan Çanak, Draguş, Serdar Saatçi, Lundstram, Gökten Gürpüz, Poyraz Yıldırım, Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz. Toplam değerde 31 milyon 250 bin euro. Evet, bu bilgileri de vermiş olalım ki hakikaten yeni gelecek olan yönetim Fenerbahçe adına teknik direktörlük konusunda bir kaos yaşayan Beşiktaş'ta, Galatasaray ve Trabzonspor'da bunlar oldukça yüklü miktarlar. Mali olarak da bakalım, yani kulüpleri bayağı bir etkileyeceğini düşünüyorum. Yine sizlerden gelen, Bayrampaşa'dan Lokman Bey dinlemeye devam ediyormuş. Ona da sevgilerimizi yollayalım. Burak Erem, ben Hürriyet gazetesindeki bilgiyi direkt okudum. Frankowski satıldı demiş, Zanyola satılıyor, eli kulağında demiş. Bu bilgiyi direkt sizlere verdim. Çağatay Hocam demiş, kim Yılmaz Bey, Beşiktaş'a Ernesto Valverde gelse nasıl olur diye mesaj yollamış. Kısa bir araya gideceğiz. Son yarım saatimizde yine sürpriz isimlerle, Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla bir araya geleceğiz. Ama lütfen bizlerden ayrılmayın. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresimiz. Az sonra tekrar birlikteyiz.
2: Reklam. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Yarış başlıyor.
5: Numaralı Desert Point'te kulvarına giriş yaptı. Numaralı We Are The Best ve 5 numaralı Sırat. Şimdi 4 numaralı We Are The Best. Hazırlık yapıyor.

0: 5 numaralı Sırat'ın nal çakım işlemi henüz tamamlanmış değil, onu bekliyoruz. Artık işlem bitmek üzere. Evet, şu an nal çakma işlemi tamamlandı ve Mehmet Akyavuz da safkana bindi. Beş numaralı Sırat kulvarına yönlendirildi. Yerini alma hazırlığında. Beş numaralı Sırat yerini almak üzere. Dört numaralı Viyard Beste kulvarına yaklaştırıldı. Evet, iki safkanda yerlerini aldılar. Atlar dördüncü koşu için hazır. Beyaz bayrak kaldırıldı, start verildi ve dördüncü koşu başladı. 3 numaralı Markis Lafayet biraz gecikti, 3-4 boy kadar geriye düştü koşu başladıktan sonra. Koşunun başında liderliği 9 numaralı Afterburner aldı. 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 6 numaralı Solida Hermanos vardı ki dıştan şimdi 7 numaralı Great Design biraz temposunu yükseltip ikinciliğe sokuldu. Üçüncülükte kaldı 6 numaralı Solida Hermanos. Bu safkanların 4-5 boy kadar gerisinde 8 numaralı Mihreva yer tutuyor. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Viyard'ı Best ilerliyor. 5-6 boy kadar geride 5 numaralı Sırat var. Daha sonra 5 boy kadar geride iç kulvarda 10 numaralı Desert Point dışında 1 numaralı After You. 2,5 boy geride 2 numaralı Dream On. Bu safkanın 2 boy gerisinde 11 numaralı Phantom. 4 boy kadar geride de 3 numaralı Markis Lafayette ilerliyor. Bu sırayla 1400 metre start yerine ulaştı safkanlar. 9 numaralı Afterburner koşunun 4 boy farkla lideri. 6 numaralı Solida Hermanos ikincilikte. 1 boy geride 3. sırada 7 numaralı Great Design koşuyor. 3 boy kadar gerisinde 5. 4. 8 numaralı Mihre Eva. 1 boy kadar geride dış kulvarda 4 numaralı Viyard Best 5. 4-5 boy kadar geride dış kulvarda 2 numaralı Dream On. İçte 5 numaralı Sırat. 1 boy geride 1 numaralı After You. Daha sonra 2 boy geride iç kulvarda 10 numaralı Desert Point. Onun 1,5 boy kadar gerisinde yine takipte olan safkan 10 numaralı Desert Point'in hemen dışına sokuldu. 3 numaralı Markis Safet ve bu sırayla son 800 metreye girildi. 9 numaralı Afterburner yarışın başında aldığı liderliğini koruyor. 1 boy gerisinde 6 numaralı Solido Hermanos ikincilikte. Hemen dışta 7 numaralı Great Design var, işte 8 numaralı Mihre Eva. Onun yaklaşık yarım boy gerisinde dış kulvarda 4 numaralı Viyard Best, 1 boy geride 2 numaralı Dream On, içte 5 numaralı Sırat şeklinde safkanlar düzeye çıkmak üzere. 9 numaralı Afterburner düzeye de 2 boy farklı önde çıktı. 6 numaralı Solida Hermanos ikincilikte dışarıdan şimdi 4 numaralı Viyard Best temposunu arttırdı. İkinciliğe sokulmaya çalışıyor. Gerilerinde iç kulvarda 10 numaralı Desert Point ve 8 numaralı Mihre Eva var. 9 numaralı Afterburner önde, farklar azalmaya başladı. Orta kulvardan 6 numaralı Solido Hermanos dışında 4 numaralı Viyard Best. En dışta 2 numaralı Dream On'un çabaları var. 6 numaralı Solido Hermanos ve içinde 9 numaralı Afterburner. Dışarıdan da 8 numaralı Mihre Eva geliyor ancak 6 numaralı Solido Hermanos koşuyu kazanıyor. 8 numaralı Mihre Eva ve 9 numaralı Afterburner ikincilik için aynayı yakın geçtiler değerli yarışseverler. 4 numaralı Viyard Best 4. 2 numaralı Dream On'da koşunun 5.'si oldu. 6 numaralı Solido Hermanos Mehmet Salih Çelik'le kazandı 4. koşuyu.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem devam ediyor.
2: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündem programında son yarım saate de girdik. At yarışını hepsini verdikten sonra gelen mesajlara da bakalım. Yaşar Bey, Çağatay Hocam, her geçen gün program daha da kaliteli oluyor. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Yılmaz Bey, çok teşekkürler. Çok çok mesaj geliyor. Yazan herkesin ellerine sağlık. Elleriniz dert görmesin. Yine bir isimle devam edeceğiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda sizler tarafından da en çok sevilen isimlerden bir tanesi, radyomuzun da değerli yorumcularından bir tanesi. Bir yandan da onu arıyorum ve bakalım, şu anda sesini de duyduk. Çok genç bir isim. 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı'nda alacağımız en yakışıklı, en genç isimlerden bir tanesi İbrahim Yavuz. Giriş yaptım.
3: Hocam çok teşekkür ederim.
2: Gelişmeyi sana bıraktım sevgili İbrahim.
3: İyi bayramlar diliyorum Emre Hocam. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
2: Sağ ol valla. Sen nasılsın? Neler yapıyorsun?
3: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim hocam. Spora doğru gidiyorum hocam. Bayrama da uygun
2: maşallah
3: olsun.
2: Maşallah. Spora doğru gidiyorum. Spor sende, bayram sende, yorum sende.
3: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim
2: hiç
3: hocam.
2: Vakit kaybetmeden A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı. Beklediğin bir kadro muydu? Ya da hani çağrılmasını beklediğin başka isimler var mıydı gibi bir şey sormak istiyorum. Genel bir değerlendirme rica edeceğim senden.
3: O zaman sevgili şöyle izlenmiş söyleyelim hocam. Yani 3 aşağı 5 yukarı zaten öngördüğümüz oyuncular var değil mi? Yani
2: hepimizin bildiği, evet.
3: Hepimizin öngördüğü oyuncular. İtiraz edeceğim isimler var tabii ama şunu söyleyeyim. Yani daha önce ben Montella'nın yardımcısıyla da yani Serkan Damla'yla da görüştüğümde şunu söylemiştim ona. Ya abi hani zaten 3 aşağı 5 yukarı gittiğiniz stadyumdaki oyuncuları herkes tanıyor. Yani Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye, yurt dışında gittiğiniz maçları. Tamam anlıyorum buralara da gidin ama ya sanki siz ekip olarak işte geçmişte bir dönem Fatih Hoca'nın yaptığı gibi yani ülkenin çeşitli bölgelerine gidip işte 3. liglerde, bir alt liglerde oradaki oyuncuların da maçlarını izleseniz hani ben demiyorum ki tabii gidin oradan 3. ligden bir oyuncuyu alın. Direkt organizasyonun içine sokun. Varsa tabii ki yapın da hani kolay olmadığı için söylüyorum ama bence teknik direktörün orada bu tarz bir hamle yapması lazım. Yani mil takımlarda sadece Galatasaray, Fenerbahçe konuşulmasın. Ya gidin işte Mardin'e gidin değil mi? Mardin TFF 1. Lig'e çıktı. Gidin oradaki oyuncuları kimsenin görmediği genç oyuncuları tespit edin ki motivasyon da olur yani. Ben Mardin Spor'da bir oyuncu olsam tribünde Montella ya da yardımcılarını görsem değil mi? Yani bu beni motive eder ya da X Muğla'da olsam. Yani işin bu tarafıyla alakalı artık insanların hani dikkatini çekecek bu anlamda. Evet oralarda da aslında oyuncular takip ediliyor. Çünkü geçmişte Vedat İnceefe'de bir oyuncu vardı değil mi? Yani Avrupa Şampiyonası'nda kimsenin adını duymadığı bir oyuncuyu Fatih Terim aldı. Euro 96'ya götürdü, oynattı.
2: Vestel Manisa. Şimdi,
3: hayır o dönem Karabük'te yanlış hatırlamıyorsam Vedat İnceefe'nin ilk çıkışı Karabük'tü. Evet, Karabük'e gidiyor o dönem Euro 96. En son Manisa'da bırakıyor. Yani söylemek istediğim oradaki oyuncuları da teşvik edin. Yani artık bir şeyden bir çıkalım. Tamam Galatasaray Fenerbahçe'de oynayan oyuncular oranın iskelet kadrosunu oluştursun yurt dışındakiler ama ya bir alttan da birilerini görebiliriz orada potansiyeli yüksek oyuncular var. Hani ya çok fazla maç izlediğim için söylüyorum oralarda. Hani örnek olma açısından da bunun ben değerli olduğunu söyleyeyim hocam. Hazır mil takım kadrosuyla ilgili. Yoksa 3 aşağı 5 yukarı zaten hep bildiğimiz oyuncular var. İtiraz ettiğim oyuncu Çağlar'dır. Yani bir teknik direktör yani 2 senedir Fenerbahçe'nin bütün savunma organizasyonlarında problem çıkartan bir oyuncuyu hala mil takım organizasyonuna davet ediyorsa bence burada bir problem var yani.
2: Samet için, yani çünkü Samet için nedir düşüncelerin?
3: Samet için de benzer ifadeyi söyleyebilirim. Yok yani hani Samet'in uluslararası organizasyonda senin problemini ortadan kaldıracak bir oyunculuk karakteriyle alakalı ya da davranışıyla alakalı bir durumu yok. Ama orada işte geçmişle alakalı hatta federasyon başkanımız da hani artık oyunculuktan ziyade abilik pozisyonuyla ilgili çok faydası olduğunu söyledi. Ben çok doğru bulmam ama ya yine anlaşılabilir bir durum diyeyim. Hani orada aile ortamını bozma güçlendirme adına bir profil olduğunu söyledi ama oyunculuk yetenekleri olarak çok aksadığı zaten belli yani o seviyeler için çok yeterli olmadığı evet. Çok belli yani.
2: Hasan İlbaş sana çok selamlarını söylüyormuş. Lütfen iletir misin dedi. Üzerimde kalmışsın.
3: Teşekkür ederim.
2: Yunus Bey de aynı şekilde. Hoş gelmiş diyor. Peki şimdi tabii sıcağı sıcağını gündemdeki en önemli isimlerden bir tanesi de Sergen Yalçın'dı İbrahim Yavuz.
3: Evet hocam.
2: Geçen yıl Ağustos ayında geldi. İşte 39 maçta görev almış. 20 galibiyeti var. 10 beraberliği var. 9 muydu? 9 tane de yenilgi yaşadı. Tabii düşük bir puan ortalaması var. 1.79 gibi. Ve bana sırtını dönen bir taraftar olursa ben devam edemem dedi. Senin futbolcu yani gözüyle şöyle, teknik adam gözüyle bir değerlendirmeni istesem nasıl bakarsın?
3: Yani giderken bir krizle gitmişti. Yine benzer bir durumda. Hatırlayalım o dönemi. Şampiyon olmuş bir Beşiktaş vardı. Hem de çok böyle altyapıdan oyuncuların fazla olduğu, düşük kısıtlı bütçelerle oyuncu sayısı az bir kadroyla şampiyon olmuştu. Bir sonraki sezon hatırlayalım. Pjanic'ler, Batshuayi'ler, Teşeriya'lar daha güçlü bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde tanınmaz haldeydi. Ligde zaten çok fazla işler onlar adına iyi gitmiyordu. Ve o dönemde ben bu krizi idare edemiyorum bırakıyorum dedi Sergen Yalçın değil mi? Yani gidiş hatırlayalım, o dönemi gidiş düşüncesi buydu. Evet. Geldiğinde de yine bir krizle karşılaştı, işte Rafa Silva kriziyle karşılaştı. Yani krizle gitti, o krizin çözümüyle alakalı, kendi gelişimiyle alakalı hiçbir şey yapmamış ki. Yani sonuçta bir teknik direktör kendiyle ilgili eksik bir durumu tespit eder değil mi? Gider onunla ilgili bir eğitimden geçer yani. Ya ben aslında geçmişte futbolculuk anlamında çok üst düzey biriydim. Antrenörlük olarak da geldim, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadım ama hayatımda ilk defa bir krizle karşılaştım. Yönetemedim o krizi. Bununla alakalı bir gelişimle ilgili bir şey dert etmedi kendisine değil mi? Hep kafa şöyleydi Sergen Hoca'da. Yani benden iyi bu işi kimse bilemez. Yorumculuk tarafında da çok keskin yorumları vardı. Hatta yani ben onu çok doğru bulmam yani. Eğer antrenörlükle ilgili bir derdiniz varsa devam edeceksiniz. Yorumcu tarafındaysanız, hele hele o camiada efsane bir isimseniz, oradaki teknik direktörle ilgili burası Beşiktaş ya da bu oyun böyle oynanır ifadeleri kullanmamanız gerekiyor. İşte kullandığınızda da bu iş ayağınıza bir yerde dolanıyor. Yani kriz de geldi, krizi yönetemedi, yine bir krizle gitti. Aslında Ergen Yalçın'ın bu işi yönetememesiyle alakalı temel sebebin bu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu kadar bu işin arkasına sığınmış ve hala bence yanlış, yani o süreçteki dil de yanlış. Taraftar istemezse gitmem. Taraftar bu işin teknik ve planlama tarafını bilmez ki. Eğer sen planlama konusunda bu işi sağlıklı yaptıysan, yani getirdiğin oyuncularla ilgili ve bir sezonla ilgili planlama ile ilgili senin planlaman sağlıklıysa, sen tam tersi taraftara direnç göstermen lazım. Şunu demen lazım: Hiç bu işlere takılmayın. Benim planımım bu takımı hedefe götürecek demen lazım. Mesela Göztepe bu anlamda bence şahane bir örnek. Mehmet Sepil görevden ayrılırken şu yorumu yapmıştı: taraftarın transfer talebine direnç gösteremiyorum dedi. Bak, iki tane idareci geldi değil mi? Yabancı idareci. Hı-hı. Aynı Göztepe taraftarı. Ama onlar şeyle ikna ettiler. Oyunla ve planlamayla ikna ettiler insanları. Ve onlar şuna ikna oldular: evet ya, o kadar para harcamadan da bir planlamayla da aynı teknik direktör tekrarıyla da bu iş götürülebiliyormuş. Ama planlaman sağlıklı olması lazım. Sergen Yalçın'ın devre arası getirdiği oyuncuları hatırlayalım. 3-3 yaptığında maç sonu toplantıyı hatırlayalım. Gördünüz mü Serkan Reçber'i, ya da bak planlama nereye getirdi bizi dedi. Sonrası yok, çünkü o bir organizasyonla getirdiği oyuncular çok kısa sürede tanınmaz hale geldi. Yani şeyden çıkmak lazım, Sergen Yalçın'ın bence öz eleştiri yapma konusunda. Yani geçmişte yaptığınız futbolculukla ilgili hadiseler şahane, çok kıymetli. Ama o bitti, bambaşka iki hadise. Yani antrenörlükte futbolculuk bambaşka iki hadise. O hala geçmişte yaptığı futbolculuk yetenekleriyle ilgili çözdüğü problemi antrenörlükte de çözebileceğini düşünüyor.
2: Evet. Şerif Kantar demiş ki: selamlar Çağatay Bey. İbrahim Bey'i söylemiştim, güzel yerlere gelirse radyo golü unutmasın diye. Duyduğuma göre Turkuaz Medya ile anlaşmış, başarılarının devamı dileriz demiş.
3: Yok bir anlaşma öyle bir şey yok da, bir programda öyle bir şey oldu. Teşekkür ederim, sağ olsunlar.
2: Evet, seni de çok takip ediyorlar. Çok çok selamları var.
3: Sağ ol hocam.
2: Yani sonuç olarak son soruda şunu sorayım. Yani Beşiktaş'ın şu aşamada teknik direktör anlamında sana göre İbrahim Yavuz Türk teknik adam mı, yoksa Avrupalı bir teknik adamla mı yola devam etmesi daha faydalı olur?
3: Hocam bence Beşiktaş'ın teknik direktörden çok idareci sorunu var yani. Kimi getirirsen getir, planlamaya sadık kalacaksın. Planlamaya sadık kalamazsan bir şey değişmeyecek ki. Yani Solskjaer'i getirdin, planlamaya sadık kalmadın. Sergen Yalçın'ı getirdin, kalmadın ki bence en büyük hataları Van Bronckhorst'tu. En çok tekrar yapmaları gereken teknik direktörden çok kısa sürede vazgeçtiler. Bence Beşiktaş'ın önce ona karar vermesi lazım yani. Hı. İyice süzgeçten geçirip kimlerle devam edeceğiz oyuncu olarak, ve antrenöre teslim ettiklerinde arkalarına yaslanacaklar ve bekleyecekler. Yoksa bir şey değişmez. Sadece skor üzerinden sürekli değişime gidersen bir şey değişmeyecek. İşte Kasım'da atlasın, Aralık'ta atarsın havlu. Bir şey değişmez. Beşiktaş'ın önce bundan vazgeçmesi lazım. Yani Beşiktaş'ta işte Trabzonspor, Fenerbahçe, bakalım son dönemlere. Hemen hemen aynı işleri yapıyorlar yani. Sürekli antrenör değişsin, oyuncu değişsin. Sonuç aynı. Bence önce ona karar vermesi lazım. Yoksa yerlisi yabancısı yok ki bu işimize. Israrla Türk antrenörle, Fenerbahçe'de benzer bir durum var. Türk antrenör gelsin, o problemi çözer. Ya Zico Türk müydü, Daum Türk müydü, ya da Pereira Türk müydü? Ya çözdü onlar problemi yani.
2: Evet.
3: Ama onların devamına bak hocam, hep bir oyun mirası vardı, oyuncu tekrarı vardı. İşte Ersun Yanal'a kadar gelen süreci hatırlayalım ya. Evet, orada teknik direktör dokunuşuyor ama Beşiktaş'ın bence önce ona karar vermesi lazım. Mesela Beşiktaşlar şeyi de bilmiyor. Başkan değişimi ne zaman olacak onu da bilmiyor. Çünkü o süreçte orada da değişime gidiyorlar sürekli. Hı hı.
2: İstanbul'dan Hasan Bey, Beşiktaş taraftarıymış. Sana selamları var. İstanbul'dan yine Hüseyin Mecit İbrahim abime lütfen selam söyler misin demiş.
3: Teşekkür ederim hocam.
2: Bu kadar bilgiye sahipken neden teknik direktörlük yapmıyor? Onu teknik direktör olarak görmek istiyoruz demiş.
3: Ya işin bu tarafıyla alakalı devam etmek istedim. Hı. Yoksa kısa bir dönem antrenörlük yaptım ama yani Türkiye'de bu konuda insanların sabır göstermediğini de bildiğim için, çünkü teknik direktörlük öyle hemen bir takımı alayım ondan sonuç alayım hadisesi değil. Ciddi zamana ihtiyacınız var. Oynatmak istediğiniz sistem, planlama. Ama baksana yani hangi isimlere bu ülkede sabır göstermiyorlar yani. O yüzden onu unutmamak lazım. O problemi yaşayabileceğimi düşündüğüm için yani.
2: İbrahim Yavuz, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda bizlere bağlandın. Çok da anlamlı bir gündü. Çok teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ederim hocam. Eksik olmam. Çok sağ olacağım. Görüşmek, ben çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol.
2: Evet, bugün de programın sonuna geldik. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Bugün yüreğinde memleket sevgisi taşıyan, hayallerinin peşinden korkmadan yürüyen tüm gençlerin günüydü. Ama programı kapatırken de başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlere de şunu söyleyeyim. Sizler sadece yarının değil bugünün de en büyük gücüsünüz. 19 Mayıs'ın taşıdığı o mücadele ruhu daima yolunuzu aydınlatsın. Bayramınız kutlu olsun. Ben Çağatay Çıtlak. Görüşmek üzere.

0: Gündem sona erdi.
1: Kim ne dedi?
2: Sky Spor YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendirdi.
3: Aydın abi, Sky Panorama'ya hoş geldin.
4: Hoş bulduk Burak, merhaba.
3: Fenerbahçe seçim gündemi sıcak. Evet. 6-7 Haziran'a kadar bunu konuşmaya devam edeceğiz. Az Yıldırım tarafından başlayalım.
4: Başlayalım.
3: Az Yıldırım'ın ben hocayı da futbolcuları da seçimden sonra açıklayacağım demesini geçen hafta konuşmuştuk. Aslında bunun sebebi de bir yandan hani Mourinho meselesi, işte o bir önceki seçimde yaşadığı durum. Hani sen Az Yıldırım'ın bu stratejiyi değiştirmesini nasıl buluyorsun ve hani ona artı puan kazandıracak bir mesele midir bu?
4: Vallahi buna genel kurul üyeleri karar verecek ama Hakan Safi'nin "ben de para var kardeşim, tarihin en iyi kadrosunu kuracağım, hiçbir şeyden de çekinmiyorum, cesaretim var ve en büyük vaadim de bu" sözleri seçimin en dikkat çeken konularından bir tanesi. Şimdi Fenerbahçe bu seçime girerken neyi bekliyor? Neden seçime gidiyor? Şampiyon olamamanın sancısı. Geçen sene neden seçime gitti? Şampiyon olamadığı için. Kim geldi? Saadettin Saran. Neden gitti Saadettin Saran? Şampiyon olamadığı için. Şampiyon olsaydı devam edecekti Saadettin Saran. Dolayısıyla burada temel mesele şampiyonluk üzerine olduğu için Aziz Yıldırım'ın şu ana kadar Hakan Safi'nin vurguları ne? Ben şampiyon yapacak kadroyu kuracağım. O oyuncuları, tarihin en iyi kadrosunu kuracağım vurguları var. Kurman şampiyonluk anlamına gelmeyecektir. Ve biz bunu hep konuşuyoruz. Tabii yeni nesil sadece kongre üyeleri özelinde değil, genç arkadaşlarımız Aziz Yıldırım dönemine hakim olmadıkları için sanki Fenerbahçe ilk defa büyük oyuncu alacakmış gibi bir havaya bürünmüş olabilirler. Ama aslı öyle değil. Aziz Yıldırım'ın geçmişinde zaten Fenerbahçe tarihinde gelmiş çok büyük oyuncuların Aziz Yıldırım döneminde geldiğini biliyoruz. Bu bir. İkincisi, Aziz Yıldırım'ın yalnız bu dönemde özellikle gerek hoca meselesi gerekse transfer politikası konusunda henüz herhangi bir şey söylememiş olması, sadece bir yıldız 10 asker vurgusu ne kadar karşılık buldu, ne kadar tartışıldı, ne kadar tartışılıyor, Reda Hakan Safi'nin önüne ne kadar bu mesele geçiriyor meselesinde ben eksik kalındığını düşünüyorum. Yani bir bilgilendirme, yani en azından şu, bak bu seçimde ben Aziz Yıldırım'ın favori görüyorum. Ama Fenerbahçe dinamiklerine baktığımız zaman şampiyonluk baskısı, bir an önce şampiyon olacak kadro kurulması meselesi, para meselesi gibi konular, harcama kaynaklarının bulunması gibi konular şu anda Fenerbahçe'de tekrar öncelik meselesi oldu. O yüzden ben Aziz Yıldırım'ın 22 Mayıs'tan itibaren, ki orada 22 Mayıs'ta Aziz Yıldırım'ın tam olarak ne yapmak istediğini, nasıl bir kadro kuracağına dair net mesajlar vereceğini düşünüyorum. Şu ana kadar bu verilmedi. Hakan Safi tarafı ise az önce de söylediğim gibi, yani ne yapıyorlar? Sürekli olarak Hakan Safi oraya gitti, bunu yaptı, Milan'a gitti, Maldini'yi getiriyor gibi vurgularla vitrin, yani vitrini süsledi.
3: Biraz daha icraat yapıyor tarafında Hakan Safi'yi görüyoruz sanki.
4: Ya da vitrini süslüyor. Yani ben buyum diyor. Yani bir mağazanın vitrini önemlidir. Vitrini süsledi. İçini ayrıca konuşuruz tabii günü geldiğinde, yaptıklarını gördüğümüz zaman. Ama her gittiğin oyuncu da seninle bir tartışma da başlatıyor aslında. Yani bir oyuncuya gidiyorsun, ya bu iyi mi kötü mü, o tartışması da oluyor bir taraftan. Ben özellikle bu dönemde bu ve buna benzer nedenlerden ötürü Aziz Yıldırım tarafının mutlaka bu konulara biraz daha vurgu yapacaklarını, vurgu yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani golcü konusu, işte diğer transferler konusu, buralarda Hakan Safi kadar agresif davranmıyorlar. Bunun da sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. Ama şunu yapıyorlar, onu da söyleyelim. Yani hatırla diyerek, ya geçmişten bugüne Fenerbahçe'ye gelmiş bütün büyük oyuncularda Aziz Yıldırım'ın izi var, vurguları. Şu ana kadar zaman zaman yapılan bir şey ama yine söylüyorum, bu seçimde özellikle transfer meselesi ve hoca meselesi ne kadar belirleyici, önemli olan da belirleyici. Ama bütün mesele transfer mi, hoca mı Fenerbahçe'de?
3: Olmadığını gördük aslında geçmişte.
4: Tabii ki.
3: Ali Koç da aynısını söyledi. Ama şöyle, öyle bir kadro kuracağım ki.
4: Doğru.
3: Şampiyonluk sözü.
4: Doğru. Doğru. Ama bunlar çabuk unutuluyor. Yani kurduğunda ne olduğundan kurmalısına gelinmeli. Şimdi isim vermeyeceğim. Dün birisinin tweetini gördüm. Eski bir Fenerbahçe kongre üyesi. Eskiden de federasyonlarda görev almıştı. Ben hatırlıyorum, yani 2018'e gidilirken nasıl bir Ali Koç propagandası biliyor musun? Ondan sonra dünkü tweetini görüyorum. Yani yan yana koysan adam şey der ya, çok şey, acayip bir şey olmuş, ben bundan sonra yorum yapmayayım yani.
3: O kadar keskin.
4: Gerek yok yani. Gerek yok. Hani o duygusallık Fenerbahçe'de var. Transfer tarafında henüz Aziz Yıldırım tarafından böyle net vurgular yapılmaması bu dönemde şu ana kadar benim gördüğüm eksik taraf işine çıkılsın. Çünkü bunun ciddi anlamda bir
3: karşılığı,
4: şey, karşılığı var.
3: Hoca tarafında ne diyorsun? Yani Aykut Kocaman ismi sanki, mesela İbrahim abinin yorumu bence değerliydi orada. Aziz Yıldırım 6-7 Haziran'dan sonra açıklayacağım demesi, İbrahim abi diyor ki ben Aykut Kocaman'ı açıklayacağım anlamına geliyor. Bu işi biraz Aziz Yıldırım gölgeye bırakıyor. Seçimden sonra Aykut Kocaman'ı yıpratmamak için de.
4: Tartıştırmamak, yıpratmamak için de olabilir. Ama Aziz Yıldırım'ın kafasında şu var, onu söylemek lazım. Dün bir dernek toplantısında da bunlar Aziz Yıldırım zaten söylüyor. Aziz Yıldırım'ın vurgularına şu anlaşılıyor. Aziz Yıldırım diyor ki bu bir sene çok önemli. Yani bizim uzun vadeli plan yapabilmemiz için önce bu bir seneyi, Fenerbahçe'nin uzun vadeli plan yapabilmesi için önce bu bir seneyi şampiyon olarak tamamlaması lazım. Ve bu kadar tecrübesi olan Aziz Yıldırım açısından söylüyorum. Aziz Yıldırım diyor ki ben diyor bunu yaparken yabancı bir, yeni tanışacağım bir yabancıyla hareket etmenin dezavantajları var. Avantajları da mutlaka olabilir. Ama onunla tanımak, çalışmaya başlamak, yeri geldiğinde itiraz etmek, uzlaşmak gibi meseleler var. Şimdi yıllarca onlarca hocayla çalışmıştır herhalde yani. Tabii en az 10 tane hocayla çalışmış, yerlisi yabancısı çalışmış Aziz Yıldırım açısından orada bir tecrübe var. Ve diyor ki ben bu kısa mesafede bu işi çözebilecek, çözme ihtimali daha yüksek birisiyle hareket etmeyi tercih ederim. Şimdi insanların tercihleri vardır. Fenerbahçe'de konu şu mu acaba? Aykut Kocaman'ı getirirsen oyum senin, getirirsen senin değil, oraya veririm.
3: Sosyal medyada öyle bir hava var.
4: Sosyal medyada. Genel kurulda bu hava ne kadar var? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ben sosyal medyadaki havayla genel kuruldaki havanın farklı olduğunu açıkçası düşünüyorum.
3: Kesinlikle.
4: Çünkü Aykut Kocaman meselesine gelindiği zaman birazdan aslında hocayla ilgili birkaç bir şey de söylemek lazım. Aykut Kocaman olur mu olmaz mı bu bilinmez. Ki Aziz Yıldırım aynı zamanda şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor bu işin bu sene her yerinde olacağım diyor. Yani takımın içinde ben de olacağım. Çünkü buraları doğru yönetmek için başkanın da desteğine ihtiyacı var. Benim gördüğüm eksikler bunlar. Orayı hoca ile birlikte organize edebilecek noktada olmamız lazım. O planlamanın içerisinde benim de varlığım mutlaka etkili olacaktır. Bir kere kafasına bunu koymuş. Ve dolayısıyla Aziz Yıldırım kısa mesafeyi, burayı bilen, hedefe nasıl gidilebileceğini, Türkiye koşullarını bilen bir yerli hocayla devam etmeyi.
3: Kamuoyunu iyi yönlendirecek.
4: Ve kamuoyunu iyi yönlendirecek bir yerli hocayla kafasında devam etme planı var. Ama 3 gün sonra bu değişebilir, koşullar değişebilir. Bu bakış açısında adama hayır bu yanlış diyebilir misin? Ben demem. Aykut Kocaman meselesine geldiğimiz zamansa şöyle bir durum var tabii. Aykut Kocaman dışarıda kalmasına rağmen çok tartışılan bir isimden bahsediyoruz. Ama ben daha böyle ne öyle net bir şey söyleyeyim. Verilere bakalım. Hani olgulardan gidiyoruz ya, oradan gideceğiz. Neyden gideceğiz? Hani oynattığı oyun meselesi çok tartışma konusuydu Aykut Kocaman'ın.
3: O biraz daha subjektif bir konu zaten. Yani oynattığı oyun.
4: Kimine göre?
3: Hani keyif vermesi, vermemesi.
4: Tabii ki bu arada biz niye izliyoruz futbolu? Keyif alalım diye izliyoruz. Ama 2010-11'den itibaren Fenerbahçe'nin, 2010-11'de ilk kez Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. Ve orada aynı zamanda sportif direktördü öncesinde Davum'la birlikte. O planlamada kendisi de vardı zaten. 2011 şampiyonluğu var. Ardından 3 Temmuz kumpası sonrası öyle ya da böyle son anda Galatasaray maçı son maça kalmıştı. Ve orada çok iyi bir puan topladı Fenerbahçe bütün yıkımlara rağmen. Ve biz bunu hep konuşuyoruz. Eğer o süreç olmasaydı başka bir hikaye olacaktı. Bunu Aykut Kocaman da söylüyor zaten. Fenerbahçe o dönemde
3: çok önemli
4: Lassana Diarra ile anlaşmış. Benim bildiğim Lewandowski ile de o dönem anlaşmak üzerelerdi diyebiliyorum. Ya da getirmek üzerelerdi diyebiliyorum. Çıkar kendileri anlatırlar. Her şeye rağmen o finale çıkmış mı? Ve yenilenmiş, güçlenmiş Galatasaray'a karşı. Çok iyi bir kadroydu. Bir gol atsa 12 Mayıs'ta Fenerbahçe şampiyon olacaktı. O koşullarda o sezonu devam ettirebilmek kolay değildi. Dolayısıyla Aykut Kocaman'a 11-12 sezonu için başarısız der misin?
3: Ya o şartlar için diyemem.
4: Ben demem. Demem. O noktaya kadar getirmiş. Finale getirmiş. Finali kaybetti. Ama finale getirmiş. Ve kolay bir şey değildi. Ve aynı zamanda camiaya liderlik yapıyor. Sonra 12-13 sezonu. 12-13 sezonda ne yapmış? UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamış. Benfica'yla yarı finale çıkmış. İkinci maçta çok sayıda eksiği var. Gökhan'ın kaşı gözü patladı hatırla o günleri. Finalinden döndü Fenerbahçe. UEFA Avrupa Ligi finalinden döndü. Bak 2010-11 ile 2012-13 arasında başarılı bir Fenerbahçe var. Şampiyon olabildi mi? Olamadı. Galatasaray şampiyon oldu. O tabloda da şöyle, geçenlerde de konuşur. Rekabetin yüksek olduğu, rekabetin olduğu yerde birisi aşağıya doğru gelirse diğeri yukarıya doğru gider. Ünal Aysal da Özellikle aslında bunu çok net bir şekilde anlatıyor. Biz diyor 2011'de vizyonumuzu değiştik, anlayışımızı değiştik.
0: Ne demek ben hatırlıyorum. Yani, vizyonumuzu değiştik.
4: Başka bir takım kurduk diyor. Başka bir takım kurduk. E sen şimdi o günkü 2010'a gelinde Galatasaray ligi 7. falan
0: tamamlamıştı.
4: Başkan gitmişti. Çok buhranlı bir sezondu. Ve Galatasaray dedi ki kardeşim bu böyle gitmez. Toptan bir değişime gitti. Tıpkı bu 4 yıllık şampiyonluğun başlangıcındaki değişim gibi. Ünal Aysal diyor ki biz o yıllarda bir şeye gittik. Vizyon değişikliğine gittik ve onun sonuçlarını da aldık. Galatasaray'daki şampiyonluklar geldi. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde hatırlatalım. Sonra işte tekrar bir düşüş dönemi. Mancini sonrası Prandelli orada bir buhranlı dönem falan. Tekrar toparlamayı başardı. Çok oraya hikayeyi biliyoruz. Geliyoruz ayrıldı. Ersun Yanal'a bir kadro bıraktı mı? Bıraktı. O kadro Nisan'da şampiyon oldu mu? Oldu. Orada büyük başarı kimindir? Tabii ki o günkü yönetimin ve Ersun Yanal'ındır. Ama bir miras bıraktı mı? Bıraktı. Sonra geliyoruz 4. sezonda. 2017-18 Aziz Yıldırım'da kaybettiği sezon. Fenerbahçe'nin bence Aziz Yıldırım döneminin en zayıf kadrolarından bir tanesi. Ve o kadroyla sonuna kadar getirdi. Okan Buruk, Aykut Kocaman'ın kariyerini değiştirdi. Ne oldu? Okan Buruk Akhisar'da hem ligde hem kupada o Fenerbahçe'yi yendi. Ve şampiyonluk Galatasaray'a gitti. Fenerbahçe ikisini alsa iki kupayı da almış olacaktı.
2: Sky Spor YouTube kanalında Aydın Cingöz gündemi değerlendiriyor.
4: Tamam. 2017-18 başarısız mı?
3: Başarısız.
4: Başarısız. Peki nasıl bir kadro bıraktı? Yani
0: kendi söylediği
4: en zayıf diyebileceğimiz kadro Fenerbahçe'nin hatırda pek kalmayacak bir kadrosuydu o. O kadro dağıtıldı Ali Koç'la birlikte. Sonra bir daha zaten Fenerbahçe
3: o sezon Fenerbahçe küme düşürdü.
4: Fenerbahçe belini toparlayamadı. Şimdi bakıyoruz abi. Bu anlattığımdan yola çıkarak 2010 yılından itibaren 4 kez Fenerbahçe'de görev yapmış. Öncesinde 1 yılda sportif direktörlüğü olan Aykut Kocaman. Yani toplamda biz hangi yıldayız? 2016 yılındayız. Bir yıl daha ekleyelim. 2009-10'u da ekleyelim. Onalda 17 yıl. 17 yılda Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de teknik direktör olarak yaptıklarını yapabilen var mı?
3: Yok.
4: Daha İsmail Kartal'ın
3: yok.
4: Bu Aykut Kocaman'dan sonra Ersun Yanal şampiyon yaptı. İyi bir takımdı. Sonra Aziz Yıldırım yolladı onu hatadır. Yani Aziz Yıldırım bence büyük hataları hep iyi giden bir şeyi ufak başarısızlıkla bozmak oldu. 2008 yılında Zico'yu yollaması gibi, Daum'u yollaması gibi, Ersun Yanal'ı yollaması gibi. Buralarda başkan da Aziz Yıldırım da kendine dönüp ya ben buralarda hata yaptım diyordur. Diyordur mutlaka. Hatalı olduğu da ortaya çıkıyor zaten. Şimdi dolayısıyla Aykut Kocaman gelir ya da gelmez. Ama bunlar kardeşim olgu. Bunlar değişir mi?
3: Değişmez.
4: Değişmez. Bunları kimse de değiştiremez. Fenerbahçe kimleri getirdi? Hiçbiri de Aykut Kocaman kadar başarılı olamadı. Şimdi buradan başa dönüyorum tekrar. Ben Aziz Yıldırım olsam ne yaparım? Derim ki abi bunlar oldu, bunlar oldu, bunlar oldu. Şu tabloya bakarım. Derim ki ben bu tabloda Aykut Kocaman'a güveniyorum. Yeni yabancı bir büyük bir macera aynı zamanda. Girdin, olmadı diyecekler ki Aykut Kocaman'ı getirseydin. Demeyecekler mi? Yerli olsun demeyecekler.
3: Ya Aykut Kocaman gelse başarısız yani olsa yabancı gelsin.
4: Yabancı gelsin diyecekler. Burada karar verici sorumluluğu alıyor. Aziz Yıldırım diyor ki ben şampiyon olmak için geliyorum ve bunu bir benim anladım. Bunu söylüyor açık açık. Yerli bir hocayla yapacağım. Bu yerli kimdir? Abdullah Avcı mıdır? Aykut Kocaman mıdır? İsmail Kartal mıdır? Ben bu arada Nur Şahin'in falan olacağını düşünmüyorum. Asla düşünmüyorum.
3: Jorge Jesus ismi
4: değil,
3: gündeme geldi.
4: Değil, gündeme geldi ama bu
3: ya o da Türkiye'yi tanıyan bir
4: ama Fenerbahçe tarafı da Aziz Yıldırım tarafı da bunu yalanlıyor. Hayır böyle bir şey söz konusu değil diyor. Dolayısıyla başkan Aykut Kocaman'ı düşünüyorsa da eğer bu dönemde özellikle bu tartışmanın içerisinde yıpratmak yerine belki de arka planda Aykut Kocaman yeni sezonu ve çalışmalarını yapıyor. Planlamayı yapıyor. Bunu da yakında görürüz. Belki de bizim için çok büyük bir sürpriz olacaktır. Ama Aykut Kocaman'la ilgili Fenerbahçe'de hep kötü işler yapmıştır gibi bir sonucun çıkması söz konusu değildir. Ben bu arada o toplantıya Aziz Yıldırım'ın bir çocuk bir soru sordu. Dedi ki Aykut Kocaman'la ilgili ya böyle o 16-17 yaşlarında bir genç kardeşimizden bahsediyorum. Yani siz eğer gelirseniz Aykut Kocaman'ın geleceği söyleniyor Sayın Başkan. Ve bu taraftarda bize bir tedirginlik yaratıyor. Doğru seçim değil diye. Yani kabaca
3: algı bu.
4: Başkan da dedi ki peki dedi ben de sana bir soru soracağım dedi. Neden dedi Aykut Kocaman'ı getirmeyelim dedi. Yani getireceğim için değil ben anlaştığım için bunu söylemiyorum. Ama bir Aykut Kocaman'ı da tanımak lazım. Yani neden dedi biz bunu yapmayalım. İkmık Bak ben dedi sana Aykut Kocaman'ı anlatayım dedi. Aykut Kocaman dedi bunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı, bunu yaptı. Fenerbahçe'nin değerlerine yani biz Aykut Kocaman'ı getireceğiz kararım yok. Zaten böyle bir şeyde kimseyle henüz zaten bu hoca konusunda oturup anlaşmadık. Ama Aykut Kocaman'ı da yıpratmamak lazım diyerek 2011'deki şampiyonluk üzerine o dönemki liderliği, UEFA meselesi ve dedi ki Aykut Hoca gelir ya da gelmez meselesinin dışında bizim bir değerimiz bu adamı yıpratmayalım. Çocuğa da şey dedi yani. Neden getirmeyelim dediğinde çocuk da dedi büyüklerimiz dedi sosyal medyada böyle yazıyorlar biz de oradan okuyoruz. Şimdi birçok insanın kafasında bu var. Genç arkadaşlarımızın özellikle. Aykut Kocaman denince öcü gibi.
3: Defansif futbol algılı. Oynatıyor.
4: Defansif futbol. Fenerbahçe ama ben de diyorum ki buradan ayrışıyorum. Abi sen 2018 yılında savunan değil savunduran Fenerbahçe propagandasıyla paramparça oldun. Bu propaganda yapıldı. Oldun mu kardeşim?
3: Demek ki öyle olmuyormuş.
4: Galatasaray farkı 2018'den sonra patlattı mı patlatmadı mı? Soruyorum ya. Yaptı mı yapmadı mı?
3: Evet. Fark attığı dönem
4: Tamam. Aykut Kocaman Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye fark attığı dönemlerin kaçında var?
3: Ya 2011'den sonra işte 3 senesi var.
4: Tamam.
3: 2011 şampiyonluğundan sonra.
4: Doğru. Var. Yani Galatasaray ligde şeyin önüne geçti. Fenerbahçe'nin önüne geçti. Doğru mu abi?
3: Aykut Kocaman varken de Galatasaray sezon. Şampiyon oluyordu ama 2018'den sonra fark tamamen kontrol edilmez bir noktaya gitti.
4: Yani. O yüzden şunu söylüyorum. Yani yine söylüyorum. Karar verici başkan. Hakan Safi de gelse bir karar verecek. Sorumluluğu da o alacak. Ama burada bir gerçeklik var. Bir Aykut Kocaman gerçekliği var. Hayırlı olsun diyelim.
3: Abi peki mesela Hakan Safi tarafında bu geçen gün Hakan Safi bir açıklama yaptı. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimizdir. Herhangi bir seçim çalışmasında, seçim propagandasında bunun kullanılması, benim lehime Aziz Yıldırım'ın aleyhine olacak şekilde kullanılmasına asla müsaade etmeyiz şeklinde. Bu nereden çıktı? Yani nasıl okuyorsun?
4: Vallahi bir tane hesap açılmış. Sonra o hesap birden ortadan kalktı. Ama şunu söyleyeyim. Bu hesapla ilgili hesap şey oldu. Askıya mı alındı? Silindi mi? Bir şey oldu.
3: Önce paylaşım silindi sonra hesap kalktı.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Reklam.
6: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.

0: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Reklam bitti.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz. Birazdan Furkan Uzun hattımızda olacak ama o zamana dek Dünya Kupası'nda son haberler, son açıklanan kadrolara bir göz atalım. Son aslında yani bir 10 dakika önce Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençler Birliği'nin kalecisi Ricardo Vallejo 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz milli takımının aday kadrosuna çağrıldı. Kırmızı siyahlı kulübün açıklamasında profesyonel futbol A takımı kalecimiz Ricardo Vallejo, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz milli takımının aday kadrosuna davet edilmiştir. Oyuncumuzu tebrik ediyor, görev alacağı müsabakalarda başarılar diliyoruz ifadelerine yer verildi. Portekiz'in açıkladığı kadroda Vallejo'nun yanı sıra kaleciler Diogo Costa, Jose Sa ve Rui Silva. Ve az önce açıklanan bir başka kadro İskoçya 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Geniş kadro açıklandı. 28 yıl aradan sonra teknik direktör Steve Clark önderliğinde Dünya Kupası'na katılmaya hazırlanan İskoçya'nın 26 kişilik kadrosu belirlendi. İskoçya C grubunda Fas, Haiti ve Brezilya ile mücadele edecek. İskoçya'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor. Kalede Hearts'tan Craig Gordon, Nottingham Forest'tan Angus Gunn ve Rangers'tan Liam Kelly. Savunma oyuncuları Hibernian'dan Grant Handley, El Ittifak'tan Jack Hendry, Brentford'tan Aaron Hickey, Wrexham'dan Dominic Harm, Dinamo Zagreb'den Scott McKenna, Everton'dan Nathan Patterson, Celtic'ten Anthony Ralston, Liverpool'dan Andy Robertson, Rangers'tan John Souter ve Celtic'ten Kieran Tierney. Orta saha oyuncuları Bournemouth'tan Ryan Christie, Glasgow Rangers'tan Findlay Curtis, Bologna'dan Lewis Ferguson, Bournemouth'tan Ben Ganantuak, Napoli'den Billy Gilmore, Aston Villa'dan John McGinn, Norwich City'den Kenny McLean, Napoli'den Scott McTominay. Forvet oyuncuları Torino'dan Che Adams, Birmingham'dan Lyndon Dix, Ipswich Town'dan Kirk Hurst, Hearts'tan Lawrence Shankland ve Southampton'dan Ross Stewart şeklinde İskoçya'nın kadrosu. İltuğ Bey yazmış. İltuğ Bey diyor ki Göksel'in sabaha karşı milli takım maçlarında Radyo Gol'de canlı yayında olacak mısınız? Yayınlar İzmir'den İltuğ Güler demiş. İltuğ Bey selamlar. Olacağız tabii ki, Dünya Kupası'na katılıyoruz 24 yıl sonra. Olmaz mıyız? Ama sizleri de bekliyoruz tabii ki. Yok ben uyanamadım, geç saatte falan, bu tarz bahaneleri de kabul etmiyoruz. 24 yılın ardından Dünya Kupası'ndayız. Yani iddialı olacak ama şöyle söyleyeyim, ben Kongo Özbekistan maçına kadar bütün maçları izleyeceğime yani kendi adıma yemin etmiş durumdayım. Peki kadrolara bakmaya devam edelim. Brezilya milli takım kadrosu da açıklandı. Gabriel Sara kadroda yer almadı. Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda boy göstereceği kadrosunda yer alan oyuncular bu şekilde. Kaleciler Alisson, Ederson ve Verton. Defans oyuncuları Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos ve Wesley. Orta saha oyuncuları Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho, Lucas Paqueta. Forvet oyuncuları Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luis Enrique, Mateus Cunha, Rafinha, Ryan, Vinicius ve Neymar. Ancelotti Neymar'ı milli takıma aldı. Son Dünya Kupası'nda

izleyeceğiz Neymar'ı. A milli takımında Dünya Kupası geniş kadrosu açıklanmıştı dün canlı yayın esnasında. 35 kişilik geniş kadro duyurulmuştu. Yapılan açıklamaya göre şu şekilde, ama bu 35 kişi 26'ya inecek. Onun da bilgisini yeniden aktaralım. Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Çengezer, Uğurcan Çakır. Defans oyuncuları Abdülkerim Bardakçı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eski, Hellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Orta saha oyuncuları Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler. Forvet oyuncuları Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Yusuf Sarı şeklinde, ama bu kadro 26 kişiye düşürülecek. Aslında geniş kadro açıklamayı ben çok doğru bulmuyorum. Çok hayal kırıklığı olabiliyor diğer oyuncularda. Ya doğrudan keşke diğer takımlar gibi 26 kişilik kadromuzu biz de açıklasaydık ve aslında çok da özel bir günde açıklayabilirdik. 19 Mayıs'tayız bu arada. Hepimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Yani böyle bir fırsat varken 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda 26 kişilik Dünya Kupası kadromuzu duyurabileceğimiz bir fırsat varken böyle bir fırsatı nasıl kaçırırız gerçekten? Yani bunları düşünmemiz gerekiyor. Kadroyu ben gayet iyi buldum bu arada. Tek şaşırdığım konu var burada. Tabii 26 kişiye düşünce daha detaylı konuşacağız ama tek şaşırdığım konu Kenan Karaman olabilirdi. Bundesliga 2'de yılın oyuncusu seçildi. En azından geniş kadroda olabilirdi. Takımını kaptan olarak liderliğe taşıdı, zirveye taşıdı, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Kenan Karaman'ı beklerdim. Olmadı, olmayabilir. Ama 26 kişiye düşecek kadroyu da az çok tahmin edebiliyorum. Buradan çıkacak isimleri de tahmin edebiliyorum. Ben beklediğim bir kadro. Kendi yaptığım kadroya da çok benziyor zaten. Vincenzo Montella'dan beklediğim bir kadro. Hani çok tepki de var. O tepkilerinde ben biraz yersiz olduğunu düşünüyorum. İşin aslı. Bu arada bir açıklama var. Fenerbahçe Arsavev Şampiyonluk Kupası'na kavuşuyor. Ama açıklama geldi mi? Yani gelecek mi acaba? Hemen bakıyorum. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'dan. Yok, açıklama gelmedi. Orada bir açıklama olacak gibiydi ama olmadı o açıklama. Birazdan Muhammed Furkan Uzun da hattımızda olacak bu arada. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Berke Özer konusunda mesajlar görüyorum ama Berke Özer'in ben olmamasına şaşırmadım. Yani milli takım kampından işte trip atıp ayrılırsanız yani Dünya Kupası'nı evden izlersiniz ne yazık ki. Hala da devam ediyor yani. Berke Özer'in paylaşımlarına bakarsanız işte şarkılar, sarı çizmeli Mehmet Ağlar falan havada uçuşuyor. Yani João Pedro, bakın João Pedro Chelsea'de tek yani iyi oynayan isim de herhalde bu sezon. Kadroda yer almadı Brezilya'da. Neymar yer aldı. Neymar ya 3 senede toplam belki 50 maça çıkmamıştır Neymar. Neymar kadroda yer aldı. Ve João Pedro'nun açıklaması şu şekilde oldu. Hayal kırıklığına uğradım tabii ki, olmayı çok istiyordum. Ama ben de ekran başında ülkemi destekleyeceğim. Ülkemin sonuna kadar yanındayım. Yani bu olmalı. Zaten kimse hayal kırıklığını gizle demiyor seçilmeyen oyunculara ama hani seçilmedim ben de sizin karşınızdayım gibi bir tavır almak gerçekten çok yanlış yani. O yüzden takdir ettim mesela João Pedro'yu. Onur Bey yazmış. Onur Bey'i hatırlatma yapmış. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramıdır. Bilerek eksik söylediğinizi düşünmüyorum ama lütfen Atatürk'ü anma kısmını atlamayalım. Farkında bile değildim Onur Bey. Çok teşekkür ederim değerli hatırlatmanız için. Yani unutulacak bir isim mi ya Atatürk? Gerçekten kendime kızdım şu anda. Yani hani bu arada şunu da söyleyeyim. Direkt alt yazı vardı ekranda, karşımdaki ekranda, onu okudum. Demek ki evet, yani onların da kasten yaptığını düşünmüyorum. Yok yani asla Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize
armağan ettiği bu bayramda

0: gerçekten hepimiz adına kutlu olsun diyorum. Ve eskisi kadar da coşkuyla kutlanması gerektiğini düşünüyorum. Eskisi kadar coşkuyla kutlanmıyor ne yazık ki ama yani Onur Bey çok da şey yapmak istemiyorum da o ismi bize kolay kolay unutturamazlar. O ismi hafızamızdan çıkartamazlar, öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim değerli hatırlatmanız için size de. Hattımızda Furkan Uzun var. Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ya 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Dünya Kupası kadromuzu açıklama gibi bir fırsat var elimizde ve bunu yapmadık biz.
1: Doğru. Yani dolayısıyla katılıyorum sana %100. Yani çok planlı şekilde hareket edildiğini ben sanmıyorum. Hem kadro açıklama tarihi olsun, hem açıklanan kadro olsun. Ben açıkçası herhangi bir plan olduğunu ya da herhangi detaylı bir plan olduğunu sanmıyorum.
0: Ya onları detaylı konuşacağız zaten ama şu anda konuşmak çok mantıksız olur. Şeyden dolayı mantıksız olur. Şimdi 26 kişi inecek kadro. Belki beklemediğimiz şeyler de olacak. O yüzden onları 26 kişiye indiğinde, ana kadro belli olduğunda zaten detaylı olarak konuşacağız. Ama yani bir eksiklikte ben şunu görüyorum. Kadronun açıklanış türü. Dün görmüşsündür. Neymar'ın kadroya alınışı, Brezilya'nın kadro açıklama türünü. Ya bizde neden her şey böyle sade şekilde yapılıyor, özen gösterilmiyor? Yani basın toplantısıyla açıklamak kadar keyifli bir şey varken kadroları, neden bizde sosyal medyada bir görsel üzerinden bütün kadroyu görüyoruz?
1: %100 katılıyorum sana. Hatta geçenlerde görüntüye düşmüştü. Fatih Terim millet yaşamında olduğu dönemde kadroyu tek tek isim isim açıklayarak duyurmuştu. TRT arşivde paylaşmıştı. O şekilde bence de olmalı dediğinde. Biri bir milli takımında Ancel Öztürk tek tek açıkladı. Veya diğer ülkelerde de çoğu tek tek adam kadroyu açık bir şekilde yayınladı. Yani sosyal medyada sadece duyurmadı. Biz de bir şekilde tercih ettik. Bence dediğim gibi pek de doğru bir tercih oldu.
0: Bu arada sen de UEFA Avrupa Ligi kapsamında bir etkinliktesin. Final kapsamında bir etkinliktesin. Oradan neler aktarırsın? Artık oranın da herhalde heyecanı yaşanmaya başlandı. Festival alanı gibi orası gördüğüm kadarıyla.
1: Kesinlikle. Beşiktaş Meydanı'nda bugün hala daha devam ediyor. Gerçi saat 10'a kadar devam ediyor. UEFA'nın final kapsamında düzenlediği bazı etkinlikler var. Eski futbolcular geldi. Fernando Llorente diye bir durum vardı ama bugün itibariyle baktığımız zaman özellikle Beşiktaş tarafı Freiburg ve Aston Villa taraftarı gerçekten ikisini gösteriyor Beşiktaş tarafında.
0: Tabii artık bu karşılaşmaların ardından da Dünya Kupası heyecanını yaşamaya başlayacağız. Zaten tam olarak tamamlanmadı çünkü yarın Gençlik ve Spor Bayramı'na yakışır bir final mücadelesi de gerçekleşecek, düzeltiyorum. Yarın
1: Fenerbahçe yönetimi de gol yemeye erkeğiyle bu iki takımı. O da önemli bir detay. Dolayısıyla hakikaten iki takım da sezonu kupayla tamamlamayı hak eden bir tartışması ortaya koydu. Tabii hangi takımın şampiyonu olacağı veya şampiyonluğu ne kadar hak ettiği de final maçında gösterici performansa bağlı biraz da. O bakımdan hakikaten ben çok zorlu ve iyi bir burada 90 dakika bekliyorum. Çünkü iki takım da birbirine ters gelebilecek yapıya sahip takımlar. Konyaspor gerçekten iyi kapanıyor. Trabzonspor kapanan takımlara karşı sorun yaşıyor ama bir yandan da Michi gibi, Onaçi gibi çok etkili silahları var. Dolayısıyla ben iyi bir maç olacağını düşünüyorum.
0: Peki Furkan şunu sormak istiyorum. Ya sosyal medyada birkaç şey gördüm ama doğruluğundan da emin olamadım. İşte Fatih Tekke'nin bir ara Gençler Birliği karşılaşmasının ardından istifa kararı verdiğine de neden yapıldı?
1: Yalanlama açıklaması yapmayı düşünmüş fakat haberin kaynağını önce aramışlar. Hani bunu düzeltmezseniz böyle bir şey yok. Bunu silmezseniz biz sizi yalanlayacağız gibisinden, bunun yalan olduğunu açıklayacağız gibisinden bir ultimatum vermiş ve sonucunda da haber ortada yok. O da gerçekten aslında olayın diğer yüzü ve aynı zamanda olayın yani haberin yalan olduğunu da gösteren bir durum açıkçası.
0: Trabzonspor'u tabii yani Trabzonsporlular kadar destekleyen takımlar da olacak Konyaspor karşısında. Başta
1: son haftada işte 1 puan veya 2 puan ligde kalan bir takımdı. Düştü. Dolayısıyla aslında baktığım zaman çarşambanın gelişi çarşambadan belliydi bu takımlar için. Ama burada Karagümrük takımına verdiğim

0: mücadele hakikaten çok dikkat çekiciydi. Lütfen düşmüş olmalarına rağmen bence çok iyi bir sonuç aldılar. Yani topladıkları puan, ligin ikinci yarısında aldıkları galibiyetler, puanlar. Hakikaten Fenerbahçe'yi yendiler mesela. Hakikaten lige düz bırakarak lige veda ettiler. Diğer takımlar için bunu söylemek pek mümkün değil. Özellikle Kayserispor ve Antalyaspor için böyle bir şey söylemek mümkün değil. Dolayısıyla bu takımları ilerleyen süreçlerde çok daha zor günler bekliyor olabilir.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Bu arada şeyi de gördüm, çok kıskandım. Lorente orada değil mi? Fernando Lorente.
0: Evet, Fernando Lorente etkinlik alanındaydı. Sanırım hala daha orada. Real Madrid destekçisi Mentiata da oradaydı. Ona denk gelemedik ama Fernando Lorente hakikaten döneminin çok iyi forvetlerinden biri. Belki bugün oynasa oynadığı döneme göre etki yapamadı ama bence oynadığı dönemde, yani işte 2010'ların ortalarında veya işte başlarında hakikaten çok başarılı olmuş bir forvetti. Sırtlık umut oynayabilen iyi bir forvetti, iyi bir golcüydü. Hatta Bilbao forması girdiği dönemde Trabzonspor'a karşı da oynamıştı 0-0 biten maçta 2010 yılında. Hakikaten ödün gibi bir forvetti ama bu tabii ki iltifat olarak söylenmiş bir ifade. Yani vurduğun zaman yıkılmayan bir forvetti. İkili mücadelelerde zor kaldılar ve bitiricilik olarak da hakikaten kaliteli bir sporcuydu Fernando Lorente. Onun da UEFA kapsamında İstanbul'a gelmesi, Türkiye'ye gelmesi tabii ki önemli bir durum. Bence kariyeri daha da iyi olabilir. Yani kötü bitti bence. Çok daha büyük takımlarda oynayabilecek bir futbolcu olduğunu ben düşünüyorum Fernando Lorente'nin.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar döndüm senin.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun bizimle birlikteydi bu arada. Yani mesajlarda da gördüm dinleyicilerimizden. Neymar Dünya Kupası'na gidiyor. Messi var. Suarez olmayacak mı diye. Suarez'in şöyle bir durumu oldu. Suarez dönmek istedi, milli takım bırakmıştı ama bununla ilgili 6 gün önce Uruguay basında çıkan bir haberi aktarayım sizlere. Haberin içeriği şu şekilde: Suarez ve Bielsa arasındaki anlaşmazlığı gidermek zor. Daily Mail'in haberine göre Luis Suarez'in Uruguay'ın ön kadrosunda yer almaması ülkedeki taraftarlar için büyük bir şok oldu. 39 yaşındaki Inter Miami'nin yıldızı, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenen Dünya Kupası'nda son aşamayı hayal ediyordu ve Inter Miami ile iyi bir performans sergiliyordu. Ancak teknik direktör Marcelo Bielsa, eski Barcelona yıldızını reddederek daha genç ve formda olan forvetleri tercih etti. Kadronun açıklanmasından sadece birkaç gün önce Suarez, teknik direktör Bielsa ile ilişkisini düzeltti, sert suçlamada bulundu. Stratejistin tüm takımı böldüğünü ve birçok oyuncunun milli takımdan ayrılmak istemesine yol açan zehirli bir çalışma ortamı yarattığını iddia etti. Suarez sert eleştirilerine devam ederek Bielsa'yı personeline ve genç oyuncularına saygısızca davranmakla suçladı. Özellikle de 2024 Kupa Amerika'da orta saha oyuncusu Agustin Canobbio'yu top toplayıcı gibi antrenman yapmaya zorlamasını eleştirdi. Eski Barcelona yıldızı Bielsa'nın personelin takımla selamlaşmasını ve yemek yemesini yasakladığını da ortaya çıkardı. Suarez'in suçlamalarının ardından Uruguay milli takımındaki durum son derece gerginleşti ve Bielsa görevde kaldığı sürece Suarez'in dönüşünün kapısının neredeyse tamamen kapalı olduğu herkesçe biliniyor. Uruguay, Dünya Kupası macerasına 15 Haziran'da Miami'de Suudi Arabistan'la karşılaşarak başlayacak, ardından H grubunda Yeşil Burun Adaları ve İspanya ile mücadele edecek. Teknik direktör Bielsa, 2026 Dünya Kupası için 26 kişilik kadroyu hızla kesinleştirecek. Açıklanan kadrolar da var tabi, oraya da geleceğiz. Şu ana kadar hangi kadrolar açıklandı, kimlerin kadroları ne zaman açıklanacak, bunların bilgilerini de aktaracağım sizlere. Kalan bölümde biraz daha Dünya Kupası özelinde gideceğiz. Ama kısa bir aramız var. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından

0: Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field, 2002 yılında da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2020'larını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ile 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu, 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Reklam bitti.
0: 2026 Dünya Kupası grupları. G grubu. Belçika. Dis-moi où est ton papa, sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Bir kabuk değişimi yaşayan Belçika, altın jenerasyona sahip olduğu dönemde turnuvayı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1986 ve 2018 yıllarında üçüncülük başarısı gösteren Belçika, bu yaz kadrosunda Kevin De Bruyne, Luis Openda, Jeremy Doku, Charles de Ketelare, Alexis Salemakers gibi yetenekleri bulunduruyor. Mısır. 1934-1990 ve 2018 yıllarında turnuvaya katılım hakkı elde edip grup aşamasından öteye gidemeyen Mısır, bu yaz bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor. G grubunda yer alan Mısır, özellikle güçlü kanatlarıyla dikkat çekiyor. Kimi bu isimler? Manchester City'den Omar Marmouche, bir diğeri de belki son kez Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz Mohamed Salah. İran. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılan İran, hiçbir zaman gruptan çıkma başarısı gösteremese de katıldığı turnuvalarda mütevazı kadrosu ve mücadelesiyle futbol severlerin takdirini kazanıyor. Bu yaz gruptan çıkma başarısı göstermeyi hedefleyen İran, G grubunda yer alıyor. Yeni Zelanda. Maç başlamadan önce televizyonun başında yerinizi alın ve dikkatle izleyin. Çünkü harika bir dans şovu sizleri bekliyor. Maç başlamadan önce güç bir...

Birlik, cesaret ve atalara saygıyı simgeleyen haka dansını gerçekleştirmeyi gelenek haline getiren Yeni Zelanda bu turnuvaya da renk katacak gibi gözüküyor.

0: yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümdeyiz ve Dünya Kupası kadrolarına bakmaya devam ediyoruz. Hırvatistan'da Dünya Kupası kadrosunu açıkladı ve Hırvatistan'ın kadrosuna baktığımızda kaleciler Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur, savunma oyuncuları Joško Gvardiol, Kaleta Karš, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongracic, Martin Erlić ve Luka Vučković. Orta saha oyuncuları Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Niko Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro ve Toni Fruk. Forvet oyuncuları Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Peter Musa, Igor Matanović şeklinde Hırvatistan'ın kadrosu da bu şekilde. Aykut Bey yazmış, Benfica, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e transferinden 6 milyon euro gelir elde edecek. Kaynak Yağız Sabuncuoğlu şeklinde. Hüseyin Bey burada. Hüseyin Mecit, hoş geldin. Hayırlı yayınlar. 19 Mayıs bayramınız kutlu olsun. Gençlik ve Spor Bayramı iyi ki varsın Göksel'in demiş. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız, Atatürk'ü anarak kutluyoruz tabii ki. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği bu bayram hepimiz adına kutlu olsun. 22 gün 7 saat 12 dakika Dünya Kupası'na kalan süre bu arada. O geri sayımda artık geçmek bilmiyor. Tabii hazırlık maçları da olacak. 1 Haziran'da sanıyorum Amerika'da bir hazırlık maçımız vardı. Venezuela'yla saat gece 1'de oynayacağız orada olduğu için. Ama onun öncesinde Kuzey Makedonya'yla karşılaşacağımız mücadele ise... bir kontrol edeyim. 1 Haziran'da galiba Kuzey Makedonya olması lazım. Hemen kontrolümü sağlıyorum. Evet, 1 Haziran'da 20.30'da Türkiye. Kuzey Makedonya 6 Haziran'da saat gece 1'de Venezuela ile Amerika'da bir hazırlık maçımız olacak ve sonrasında Dünya Kupası da başlayacak. Şöyle bir baktığımızda İskoçya'dan ve Portekiz'den sonra açıklanan bir kadro olmadı henüz şu dakikaya dek ve Portekiz'de de Cristiano Ronaldo beklendiği üzere kadroda yer aldı sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yollar neden ayrıldı? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı açıklamalarda bulunmuştu. Programımızın son bölümünde oraya gidiyoruz.
1: İstediğimiz sezonun bir değerlendirmesini yapmak, önümüzde yapacağımız planı, programı bir görüşmek için. Yani kötü bir sezon geçirdik. Önümüzdeki sene bu tepkileri işin açığı karşılayacak, buna göğüs gerecek bir şey olmadı. Dolayısıyla da işte söylediğiniz gibi karşılıklı olarak Konya'da 4 senede Beşiktaş, yani camiamız haklı, taraftarımız haklı, tepki göstermekte de haklılar. Yani ortada çok böyle ince, hani ip üstünde yürüyerek bir yerleri atlatmaya çalışıyoruz. Yani bu gerek işin finansal tarafında, gerek de idari kısmında. Yani böyle de bir ortam varken, evet ben de memnun değilim. Yani hoca da memnun değil ortaya çıkan durumda.

0: Ama bir şeyden vazgeçecek değiliz. Yani biz bunu başaracağız. Yani başarmak mecburiyetindeyiz. Yani yoksa biz de bırakıp gidersek. Sen mi söylüyorum yani iyi olacağını Bilse Hoca da aynısını söyledi. Yani çok şey en kolayı bırakıp gitmek. Ama biz mücadeleye de devam edeceğiz. İşte, yani bir işin açığı şimdi soracaksın işte aktör şeyimiz olacak. Yani şu andan itibaren başladık. Kimse de merak etmesin.
1: Başkanım bir Sergen Hoca ve ekibine tazminat durumu...
0: Hayır hoca hiçbir şekilde bir tazminat talep etmedi. Hatta Haziran'da ödeyeceğiniz maaşını da istemedi. Yani Mayıs maaşını zaten ödeyeceğiz. Ekibini onu da ben teklif ettim. Yani çocukların bir şeyi yok. Onlara bir teşekkür mahiyetinde bir şeyler yapacağız. Helalleşeceğiz, ayrılacağız.
2: Sayın Başkan Serkan Reçber'le buluşacağım dediniz. Orada evet. Bir ayrılık yaşanacak.
0: Bir konuşacağım, onunla da konuşacağım ama yani Serkan Reçber de işte aylardır çalışıyor. En azından şu çalışmaları bir göreyim. Bir raporlasın bana. Etmemiz çok o bize yakışan bir şey değil. Yani başka biri de olsa yani. Kaldı ki Sergen Hoca'ya hiç aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Ama şu andan itibaren çok kısa zamanda çalışıp bir an önce de uzatmadan hocayı belirleyeceğiz.
2: Sayın Başkan, sosyal medyada da çok yazılıyor. Siz şu an adaylarla görüşmediğinizi ifade ettiniz. Fakat bu dakika itibariyle sonuçta bir ayrılık yaşandı. Şenol Güneş Beşiktaş'ın teknik direktör adaylarından birisidir.
0: Yani ben Şenol Hoca'yı çok severim. Beraber de çalıştık. Ama Şenol Hoca'yla tekrar hani hocadan sonra, Sergen Hoca'dan sonra işlerin çok öyle hani büyük konuşması olmaz ama ben şahsen Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum. Bunu da çok bir net şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar, ediyorlar. Şenol Hoca'ya da ayıp ediyorlar. Hiç görüşmedik, etmedik. Hani aylardır da hiç hani telefonda bile konuşmadık. Hoca'ya da ayıp etmesinler Şenol Hoca'ya da. Ama bir şekilde bulacağız. Evet, teşekkür ederim.
3: Sağ olun. Teşekkürler.
4: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Ortaya Karışık'ta ben Göksel İnçer Saraç sizinle birlikteydim. Birazdan Kazandıran Saatler'de Efe Uysal sizinle birlikte olacak. Ve sonrasında da 18-20 arasında haber masasında sevgili Berk Sayar sizinle olacak.
5: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık sona erdi.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. H grubu. İspanya. Son Avrupa şampiyonu İspanya bu turnuvaya da favori olarak geliyor. Elemelerde milli takımımızla aynı grupta yer alan İspanya zirvede bitirerek doğrudan katılım hakkını elde etmişti. İspanya 17. kez katıldığı bu turnuvada sadece 2010'da kupa kaldırma başarısı gösterdi. Kadrodaki yıldızlarsa saymakla bitmez. Lamine Yamal, Nico Williams, Fermin Lopez, Pedri bu isimlerden sadece birkaçı. Yeşil Burun Adaları. Orta Atlas Okyanusu'nda yer alan Yeşilburun Adaları 550 bin nüfusa sahip ve bu nüfusun kalbi bu yaz bu turnuvada atacak. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Yeşilburun Adaları kadrosunda ligimizden tanıdığımız Nuno da Costa, Wagner Pina, Gary Rodriguez gibi isimleri bulunduruyor. Suudi Arabistan. Allahu Ekber. Son Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı aldığı sansasyonel galibiyetle başlayan Suudi Arabistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 1994'te yine ABD'de gerçekleşen Dünya Kupası'nda en büyük başarısını gösterip son 16'ya kalmayı başaran Suudi Arabistan bu başarıyı tekrarlamak belki de üzerine koymayı hedefliyor. Geçtiğimiz turnuvada takımın teknik direktörlüğünü yapan Herb Renner bu turnuvada da Suudi Arabistan'ın teknik direktörü olarak görev yapacak. Uruguay. ...1930 yılında ilk kez Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ve ilk Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazanan Uruguay'da kabuk değiştiren takımlar arasında. 15. kez katılacağı bu Dünya Kupası'nı

0: kez müzesine götürmeyi başaran Uruguay, kadrosunda Darwin Núñez, Lucas Torreira, Federico Valverde gibi isimleri bulunduruyor. Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o mahzun İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta öldü.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
3: Herkese merhabalar. Kazandıran Saatler'e hoş geldiniz. Bugün Efe Uysal ve Metin Atakan'la birliktesiniz. Metin, hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Merhabalar Efe. Herkese bol şans diliyorum. Sezonu kapatıyoruz Avrupa Ligi'yle.
3: Evet, Radyo Gol artık Dünya Kupası havasına girdi. Tanıtımlar, işte Baggio'nun evet. O meşhur kaçırdığı penaltı. Benim de gözümün önünde İyiydim. Hakikaten. Evet, gerçekten çok güzel tanıtımlar. Yeni tanıtımlar, eminim Dünya Kupası içinde düşünüyorlardı.
4: Şimdi çok şüpheli bir şey Efe.
3: Evet.
4: Yani yüzüne yakın çekimlerde çok düşünceli gelmişti.
3: Gerçekten öyle. Kaçıracağı belliydi adeta. Evet, Dünya Kupası'nın ufak ufak havasına giriyoruz. Özellikle tabii Süper Lig bitince biraz sezon bitmiş oluyor genel anlamda, ama biz iddia severler için sezonun son haftası diyebiliriz. Gerçek anlamda hem İngiltere Premier Ligi esasında bahis piyasasının sezon kapanışı onunla beraber oluyor. Malum İngiltere Premier Ligi en rağbet gören liglerden biri. Ligimizde de öyle. Onun kapanması bizim için biraz daha sezon sonu anlamına geliyor. Avrupa Ligi finalleri de hafta içi var. Yine bugünden de Premier Lig'in önemli maçları var ki valla Bournemouth Manchester City bayağı fırsatlarla dolu bir maç gibi görünüyor. Onun dışında Chelsea, yeni hocası belli oldu ama hiç hali yok Chelsea'nin, bitik halde. Tottenham bu maçta kazanırsa kümede kalmayı garantileyecek. Bu maç var. Belçika Pro Lig Konferans Ligi playoff'unda da 3 tane karşılaşma var ki sevgili Metin Atakan 1-0-2 platformu için İtalya ile beraber Belçika'yı da konsantre olmuş durumda. Yani birkaç tane yine playout finalleri var. Hiç bilmesek de dün İsviçre playout'u bile 0-0 bitti. Çift ayaklı bu tip playoff, playout, İşte o sezonun final maçları dediğimiz mücadelelerin gerçekten 2.5 alt pek sevmesek de en cazip kaçışı oluyor. Ki genel anlamda da oranlar sezon ortalamalarını dikkate aldığı için gayet yüksek olabiliyor. Ama tabii ki biz Metin'le beraber Premier Lig'i konuşacağız. İlk önce, sonra da Belçika Pro Lig'ine geçeceğiz. 212-273-10-10'da. Her zaman olduğu gibi soru ve görüş attığımız. Başlangıcı yaptık. Bournemouth Manchester City. Dün Arsenal'in kazanmasıyla beraber puan farkı 2'ye çıktı. Çok zorlandı gene Arsenal. Bir baskı hissetti. Bugün Manchester City eğer kazanamazsa 2 yok. Daha belli olmuyor ama pardon. 5'e çıkıyor. Kazanamadığı takdirde Manchester City bugün Arsenal şampiyonluğunu ilan edecek. Dolayısıyla Arsenal taraftarının gözü de bu karşılaşmada. Bournemouth'ta hedefi olan formda bir takım. Ben bayağı cazip seçenekler buldum ama bir sözü sana vereyim. Bir ön girizgahı da sen yapıver.
4: Tabii ki çok kritik bir maç. Arsenal'in dün kazanmasıyla beraber puan farkı maç fazlasıyla da olsa 5 puana çıktı. Ya tamam, ya devam maçı Manchester City için. Bir rakip bu senenin flash ekiplerinden biri Premier Lig'de Bournemouth. Andoni Iraola ile beraber çok önemli başarıları imza attı. Son 16 maçta 8 galibiyeti, 8 beraberliği var. Efe, mağlubiyeti unutmuş bir takımdan bahsediyoruz. Daha önceki programlarda bahsettik. En son Ocak ayının 3'ünde Arsenal'e 3-2 kaybetmişlerdi. Hemen hemen 5 aydır maç kaybetmeyen bir ekiple karşılaşacak Manchester City. Onların adına da bir şanssızlık. Son haftada Fulham deplasmanında kazandılar. 55 puanları var ve 2 maç üzerinden hesaplarsak bu maçları kazanmaları halinde 61 puan yapma ihtimalleri var. Bu maçı kazanırlarsa 58 yapacaklar. Son hafta Nottingham Forest deplasmanına gidiyorlar. Orada da kazanırlarsa 61 puan yapıp Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalleri bile var. Liverpool Brentford'la oynayacak Anfield Road'da. 59 puanı var. Beraberlik ve yenilgi altında halinde Şampiyonlar Ligi bile Arne Slot için tehlikeye girebilir. 59 puandalar. Böyle değişik bir durum. Aynı zamanda Bournemouth'un maçtan istediği gibi sonuçları alamadığı takdirde Brighton riski de mevcut. Hatta Brentford'la oynayacağı için Liverpool Brentford'un o maçı kazanma ihtimali halinde 6. sıradan bile olabilirler. Yani Manchester City karşısına çıkıyor Bournemouth ama hem yukarıya gidebilir, hem aşağıya inebilir, hem konumunu koruyabilir, hem konumunu koruyamayabilir de.
3: Esasında iki bugün, takımın da mutlak kazanmak zorunda olduğu bir maç diyebiliriz buna.
4: Kesinlikle aynı ifadeyi kullanabiliriz. Benim varmak istediğim nokta da o. Yani Bournemouth için Dimyat'a pirince giderken evdeki bulurdan olma ihtimali mevcut. Böyle bir riskli bir durum. Son haftada Crystal Palace'la karşılaşmaları da büyük bir şanssızlık Manchester City adına. Yani Manchester City ayın 27'sinde Crystal Palace Konferans Ligi'nde final oynayacak. Haliyle son hafta Crystal Palace karşılaşması da onlar için daha rahat geçebilir. Şanssızlık derken şans anlamında.
3: Crystal Palace Arsenal maçı ile ilgili. Arsenal'in son maçı, evet. Crystal Palace Arsenal. Sabah Genco, bilmiyorum yayını takip edebildin mi? İnanılmaz, evet, güzel bir bilgi verdi. Arsenal Crystal Palace'tan Eze'yi almış. Eğer Arsenal şampiyon olduğu takdirde sözleşme gereği Crystal Palace'a 10 milyon pound ekstra bir ödeme yapacakmış. Ve bu yolda bonus, yani bu ödemede kaç?
4: 10 milyon çok ciddi bir rakam. 1 milyon değil, 2 milyon değil, 10 milyon şampiyonluk halinde. Şampiyonluk primi. Yani
3: vallahi
4: çok ciddi bir rakam.
3: Ve
4: 27'sinde maç var Efe.
3: Aynen. Crystal Palace'ın son maçı Arsenal'le. Arsenal'e yenildiği, evet, takdirde hiçbir iddiası yok. Önünde Konferans Ligi finali var. O maçı kaybettiği takdirde Arsenal'den böyle bir ekstra bir ödül gelecek. Ve Crystal Palace teknik direktöründe de bu konu sorulmuş esasında. Ve yani ben net Arsenal maçında rotasyona gideceğim. Hiç kimse kusura bakmasın demiş.
4: Şimdi. Ya gayet doğal. 3 gün sonra maç var ayın 27'sinde. Rayo Vallecano ile oynayacaklar. Final oynayacaklar. Onlar için çok önemli. Neticede bu takım son bir yıl içerisinde çok ciddi bir başarı gösterdi Oliver Glasner yönetiminde. Önce FA Cup'ı kazandı geçtiğimiz sezon. Bu sene başında Community Shield'i kazandılar. Şimdi müzelerine bir Avrupa Kupası götürmenin arifesindeler. Çok önemli bir başarı onlar için. Rotasyon yapmak en doğal hakları. Tabii Manchester City'de iki kupa kazanmış durumda. Son olarak FA Cup'ı kazandılar. Chelsea karşısında 1-0'lık galibiyetli. Guardiola'nın ayrılıp ayrılmama gibi bir ikilemde bir durumdan bahsediliyor. Guardiola'nın ayrılma ihtimali konuşuluyor. Irola da ayrılacak Bournemouth'tan. Ayrılacağını zaten o açıkladı. O kesinleşmiş bir durum. Tabii ki 56, evet, puanları var. 3 yıldır başında Bournemouth'un.
3: Irola ayrılması kesinleşti mi? Chelsea'de de adı geçiyordu. Xabi'nin Chelsea'ye geçmesiyle beraber o da gidiyor.
4: Tabii
3: ama,
4: bir türlü koltuk açıktı. Talihsiz bir süreç yaşardı. Tabii Dezerbi geldi Tottenham'a. Tottenham koltuğu konuşulan isimlerden biriydi.
3: Evet, doğru.
4: Sonrasında tabii ki devam edecek Carrick için, Manchester United için geçiyordu Efe. Ama Carrick'in son derece başarılı olması, takımı bir anda şahlandırması, Carrick'le devam etme büyük ihtimalle devam edecekler. Zaten efsane oyuncularından biri. Arne Slot'un durumu muallakta. Tam olarak ne olacağı belli değil Arne Slot. Tabii ki bu atmosferde Bournemouth'la beraber eğer beşinciliği, Şampiyonlar Ligi potasını Arne Slot alırsa gelecek sene Liverpool'un koltuğunda Irola'yı görebiliriz. Çok trajik bir durum olur. Hem Liverpool başına geçecek, hem Liverpool'u da Şampiyonlar Ligi'nden etmiş olacak. böyle de bir durum gerçekleşmiş olacak. İlginç bir durum. Son üçlük maçında da üçer golle kazanan bir Manchester City var. Evet. Bu da çok önemli.
3: Bournemouth da çok formda girdi sezon sonuna.
4: Evet, gerçekten o anlamda Bournemouth da zaten 18 maçtır çok

0: O anlamda çok farklı bir konuma geldiler. Benim
1: Ne
0: söyleyebileceğim
1: yapıyoruz
0: bu
1: abi
0: maçla
1: şimdi?
0: ilgili.
1: Burnham'ın 3 ortalaması var, gol ortalaması. Maçları en fazla 2,5 üst biten takım değil ama %58 bitmiş. Manchester City'nin %64. Yine ha, Burnham'ın ona bakmıştım. Bu sezon Premier Lig'in maçları en fazla 3,5 üst biten takımı. Ya, bu maçta da herhalde
0: Evet. Son 5
1: goller,
0: maçta 18 gol atılmış.
1: yani
0: Ya o anlamda değerlendirdiğimizde
1: kazanmak zorunda iki takım da, hangisi
0: kazanmak
1: öne
0: zorundalar
1: geçse
0: iki
1: risk
0: takım da.
1: alacak. Sonuna kadar bırakmayacak.
0: Son iki iç saha maçlarında 3-1 3-1 kazanmış Manchester City. Onun öncesinde 2-1'lik bir yani son 10 maçta
1: Evet.
0: çok ciddi bir son 17 maçın 16'sını kaybetmiş. Bournemouth'a ters gelen bir ekip Manchester City. Bunu da söylemek durumundayız. Yani 17
1: Tabii.
0: maçın 16'sını kaybetmiş. Arada bir deplasmanda aldığı bir 2-1'lik galibiyet var. Onun dışında Manchester City hep mağlup olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Burada Manchester City'nin 6.5 üst ofsaydının 1.84 gibi bir oranı var. Ben bu oranı kıymetli buluyorum. Manchester
1: Altı
0: City
1: buçuk. Altı buçuk mu?
0: 6.5 üst 7. Evet, 6.5'tan açılmış,
1: Offside
0: 5.5'tan
1: mı?
0: açılmamış. Hayır, kornerini.
1: Ha, corner. Ben de offside deyince, yani 7
0: 5 bu.
1: offside hayatta
0: Ofsayt
1: düşme.
0: işte.
1: En rekor kırabilir diye düşün.
0: Öyle bir
1: 7
0: şey olmaz.
1: corner
0: Öyle bir
1: diyorsun.
0: ofsayt. Ha,
1: Evet.
0: biraz sayfanın üzerindeki üstle karıştırdım. 6.5 çünkü üstünde Bournemouth'un 3 ofsaytının 1.72'sin diye not almışım.
1: Hiç
0: 6.5'la
1: problem
0: beraber 3 ofsaytını okudum.
1: yok.
0: Manchester City'nin
1: De
0: 6.5
1: deplasman toplam korner 6,5, 1,79.
0: Şu anda 1.79'a kadar indi. Ben baktığımda 1.84'te 6.5. Manchester City'nin son
1: Tamam.
0: maçlarda rakip takımlara kurduğu baskıyı da seti oturduğu zaman sağlı sollu Bournemouth'a karşı 7 korneri mantıklı geliyor bana. Çünkü Bournemouth hedefi olan bir takım. 0-0'ı iyi oynamaya çalışacaktır. Çünkü zaten geçişi çok iyi uygulayan bir ekip. Manchester City'ye karşı gol bulma ihtimalinin de yüksek olduğunu düşünüyorum. Manchester City'nin her halükarda Bournemouth karşısında defans ilk golü yiyen takım olsa da kuvvetle muhtemel ilk gol atacak takım olacaktır. Attığı veya yediği senaryoda da korner sayısının yüksek olmasını,
1: Evet.
0: yediği bulma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. 1.84 oran da böylesine bir maç için iyi bir oran. Çünkü
1: Çok
0: deplasman
1: aynı
0: 1.5 üstün
1: mantıktan
0: oranı
1: yola
0: 1.36
1: çıktık.
0: gibi çok düşük.
1: Evet, ben de
0: Çok düşük
1: Burnham'ın
0: oranlar.
1: ilk golü atmasını bekliyorum. Hatta sabah
0: Evet.
1: şey açık değildi. Özel bahislerden dün Arsenal maçında da onu esasında iyi bir alternatif olabilir diye düşünmüştüm ki az kaldı atıyordu. İlk 30 dakika Arsenal'in bir golü. Olmadı ama bu maç için çok uygun. Hatta kendi kendime dedim ki dün Arsenal'de ilk 30 dakika hep Arsenal'den gol bekliyorsun. Burada ilk 30 dakika Burnham'ın da atacağı bir gol hiç şaşırtmaz. O yüzden her iki tarafı, her iki takımın da
0: Şaşırmaz yani.
1: erken bir gol atma ihtimali var. İlk 10 dakikada gol olur 1'e 4. İlk 20 dakikada gol olur 2,13 veriyor. İlk 30 dakikada gol olur da 1,56 veriyor. Bu da güzel
0: Keçe
1: bir
0: vurduğu
1: alternatif
0: zaman
1: olabilir.
0: evet.
1: İlk yarı KG var da güzel alternatif olabilir.
0: Tabii kesinlikle gol bahislerinin oranlarının düşük olmasının nedeni de bu. Şimdi Arsenal'in kazanmasıyla beraber Manchester City hiç dakikaları kaybetmek istemeyecektir. Yani Everton maçında olanları hepimiz hatırlıyoruz. Maç 3-3 bitti. Gol bir türlü gelmek bilmedi.
1: Evet.
0: Sonrasında yaşananlar şampiyonluk atmosferini bu noktaya kadar getirdi. Haliyle her dakika Manchester City için önemli. Sağlı sollu ataklarla ilk golü bulmak isteyecekler. O haliyle o süreçte de korner kazanacaklar. Golü de yiyebilirler çünkü Bournemouth'un oyun anlayışı Manchester City'ye ceza kesebilecek bir anlayış. Defans öne çıkardığı takdirde yani Tavernier'le o Rocha da Brezilyalı oyuncu da çok iyi bir oyuncu. Zaten çok atağa çok iyi kalkan hücum aksiyonları iyi. Evanilson top tutabilen, çevresini oynatabilen bir oyuncu. Bağlantı oyununda gayet iyi. Kruijff ön plana çıktı. Zaman zaman o oyuncuya Kluivert'ın sakatlanması ona yaradı. Sol tarafta Kluivert oynuyordu ama Bournemouth'ta parlaması 10 numara bölgesinde oldu. Geçmişte Roma ve Nice'te daha çok kanatta oynayan Kluivert'ın onu sakatlandıktan sonra bu kuru ip öne çıktı. Fransa'da Lorient'e dikkat çeken bir oyuncuydu. Şut pası öneriyorduk Efe hatırlarsan kuru ip ile ilgili. Çok iyi bir sezon
1: Evet.
0: geçiriyor. Bournemouth'un yükselişinde bu oyuncu Kluivert'ın sakatlanmasını çok iyi değerlendirdi ve ön plan

0: Açıkçası şu an takımın yıldızı pozisyonuna yükseldi. Zaten orta sahası kuvvetli bir ekip. Yani Manchester City'ye ilk golü bulan taraf dediğin gibi Bournemouth da olabilir. Haliyle bu da Manchester City'nin 6.5 offside'ını zaten çok offside
1: Kornerini.
0: kullanma ihtimali yüksek oldu. Korner ihtimali gene üstüne okudum. 6.5
1: Sıkıntı
0: üst
1: yok.
0: kornerini 6.5 üst kornerini biraz sıkışık olmuş bahisleri üst üste yazınca
1: Problem
0: 6.5'la
1: yok.
0: offside'ı
1: Benim de dilim
0: okuyorum.
1: sürçüyor bazen. Genco da sabah
0: Evet.
1: Tottenham kazandığı takdirde şampiyonluğunu garantiliyor dedi iki kere. Ya oğlum diyorum ligde kalmayı garantiliyor. Bazen insan işte biz de böyle kalıplar şeklinde konuştuğumuz için iddia tahmini yaparken bazen böyle kafada bazı şeyler hakikaten farklı biçimde oturuyor. Ben seni çok net
0: Evet.
1: anlayabiliyorum abi. Hiç sıkıntı yok.
0: 6.5 üst korner,
1: Korner.
0: özür diliyorum tekrar. Bournemouth'un 3 offside'da çıkardığım 4. bahis olarak var. Tam
1: Evet.
0: üstünde yer alıyor. Sıralama
1: Şut
0: farklı
1: beklediğin oyuncu
0: olabiliyor.
1: hangisiydi Burnham'dan?
0: Bournemouth'tan Kuru İpi'nin şut çekme
1: Kuru ipi.
0: ihtimallerini daha önce veriyorduk ama deşifre oldu. Bayağı bir düştü Kuru İpi'nin
1: Hiç
0: Bournemouth'tan.
1: küçük değil. 1.79.
0: Evet,
1: Fena da değil.
0: küsürlerden vermiştik geçmişlerden.
1: Doğru.
0: Onu kuru ipi verebiliriz. Daha önce kazandıran bahislerden biriydi. Manchester City'nin 6 isabetli şutunun 1.69 gibi bir oranı var. Bu da değerlendirilebilir bir olan. Korneri ön planda tutuyorum. 1.84 daha yüksek bir oran olduğu için 1.80'in üstünü tercih ettiğim için ama Manchester City'nin 6 isabetlisinin 1.69'un da değerli olduğunu söylemeliyim.
1: Şimdi oraya gelelim. Ben de şutların çok cazip olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugün Bournemouth'tan da şutlar gelecek. Hatta Bournemouth'un da 4.5 isabetli şutu 1.90 civarında bir orandan gerçekten çok cazip gözüküyor. Bir kere burada iki takım da geri adım atmayacak. Bournemouth öne geçse zaten senin Manchester City'nin şutları, kornerleri cebine koymuş demeksin olacak.
0: Tabii.
1: Manchester City öne geçse Bournemouth hem Şampiyonlar Ligi, Avrupa Kupaları riske girebilir. Risk alacak. Zaten formda bir takım. Ya geri adım
0: Brighton, Brentford
1: atacak.
0: peşi sıra geliyor.
1: Geliyor. O
0: Brighton'la
1: dolayısıyla abi ben
0: 53
1: sana
0: puanı
1: gene
0: var
1: ahiret
0: Brighton'ın.
1: sorusunu sorayım. Takım toplam 28 mi? Her ikisinin de attığı toplam şut isabetli isabetsiz yoksa iki takımın da isabetli toplam 11 şutu mu?
0: Toplam 11 şut Bournemouth'tan kaynaklanan nedenlerle eğer Bournemouth ilk golü atarsa ondan sonra tamamen savunma psikolojisiyle ikinciyle beraber dördünün altına düşebilir Bournemouth'la ilgili. Toplam 11 ile ilgili riskim var. Kendi adıma
1: City öne
0: değerlendirmek gerekirse.
1: geçerse devam etmez mi? Şöyle de bir
0: City öne
1: dipnot
0: geçerse o
1: vereyim.
0: zaman
1: Averaj
0: çalışır.
1: hesaplarına
0: O zaman
1: kalmayacak
0: çalışır.
1: gibi gözüküyor iş. Çünkü şöyle
0: Olmuyor. Galip
1: kalmayacak.
0: geldik zaman artı
1: Bravo.
0: 3
1: Aynen. Her
0: kalma
1: halükarda
0: ihtimali
1: eğer
0: yok.
1: puan
0: Her halükarda
1: eşitliğinde
0: kazanıyor
1: aynen.
0: Bournemouth.
1: Her halükarda puan eşitliğinde Arsenal'in averajı sıfır olacak. Son maç Crystal Palace'la berabere kalır. Manchester City bu ve son maçını kazandığı takdirde puan puanı oluyor. O sırada her şekilde iki maçını kazandığı için Manchester City her halükarda Arsenal'in geçmiş olacak. Çünkü şu anda Arsenal'in averajı sıfır. Crystal Palace'la berabere kalırsa averaj hesapları ancak olabilecek. Oradan zaten geçiyor. O yüzden Manchester City de öne geçerse galibiyeti ya üstüne yatmaya da çalışabilir. Farkı arttırmaya çalışmaz demeye getiriyorum.
0: Bir de Bournemouth'un kalecisi mesela çok iyi bir kaleci Petrović, sezonbaşı Galatasaray için de konuşuldu ama mesela hiç 5-6 kurtarış yaptığı maçlar yok. Yani çok fazla kalesine çok fazla şut da gelmiyor. Defans ikilisi de James Hill de Zabani'den doğan boşluğu gayet iyi doldurdu. Zaten
1: Bu
0: iyi
1: toplam şutu benim
0: bir
1: için
0: defans hattı var. Evet. İyi bir defans hattı
1: şey
0: olduğunu düşünüyorum. Sağ bekleri Milan'dan aldıkları Jimenez'i kadro dışı bıraktılar. Smith oynuyor geçtiğimiz senelerde. Zaten oldukça iyi defans oyuncularını sattılar. Zabani'yi Paris Saint-Germain'e sattılar. Kerkez'i sattılar Liverpool'a. İyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Evet.
1: KG var ve üst bekliyor. Bu yani o bir 3 gol 4 gol demek. Aşağı yukarı 9-10 minimum isabetli şut. 25 civarında toplam şut demek oluyor. Aşağı yukarı bir şey yaparsak. Ben abi toplam 28 şutu çok cazip gördüm. İlk 20 dakika bir gol olur. Manchester United maçında hepsi geldi. Hiç sıkıntı yok ama
0: Evet.
1: ya keşke toplama gitseydim dedim. Ama belki bir Mbeumo gibi çok da dağlar

0: taşlara vurmaz Haaland ve senin dediğin Eli. Ama sanki bu kurallara göre, iddianın kurallarına göre toplam şut biraz daha bana cazip geldi bu maçta.
1: Fauller anlamında da Jimenez'i kadro dışı bıraktılar. Smith oynuyor, Adam
0: Evet.
1: Smith. Adam Smith'in zaten kart görmesi çok yüksek. İki faulünün oranı bile 1.40'larda. Bu oyuncu kart görme ihtimali olan bir oyuncu. 3.26 oranı var. Kart bahsini seven bahis severler için de değerlendirilebilecek. Sağlı solu sıkıştıracak Manchester City. İlk golü bulmak isteyecek. Dokuyla oynayacak. Kuvvetle böyle muhtemel. Dokuya karşı ikili mücadelelerde kart görme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Keza diğer kanatta Trussard. Onu da biliyoruz. Fransa'dan bildiğimiz bir oyuncu. O da faul yapma ihtimali. İki faul yaparının 2.21 gibi bir oranı var. Biraz beli dönmeyen ağır bir oyuncu. Kaliteli, oyun zekası olan, iyi bir sol ayağı olan bir oyuncu ama faul yapmaya teşne bir oyuncu. O da faul yapar anlamında değerlendirilebilir. Çünkü çok zorlanacak bekler diye tahmin ediyorum. Ama bu maçla ilgili bir numaralı bahis tercihim Manchester
0: Bir
1: City
0: numaran
1: 6.5 üst
0: corner.
1: korner 1.84 oran.
0: Benim de bir numaralı bastım. Toplam 28 şut. İsabetli isabetli her iki takımın da attığı. Aklınıza yatanı oynayın. Veyahut da diğer seçimlerde yönelebilirsiniz. Bol gollü bir maç bizleri bekliyor gibi görüyor. Kafamdaki senaryoda böyle bu maçı bayağı bir sabah düşündüğümde ben Bournemouth'un öne geçeceğini ama Manchester City'nin maçı çevireceğini düşünüyorum. Manchester City geriden gelir kazanır şeklinde de kafamda bir senaryo var. Arsenal gene işi son maça bırakacak, iş son maça kalacak. O yine böyle bir heyecan dorukta bir son hafta yaşayacakmışız gibi geliyor bana. Gelelim Chelsea Tottenham maçına. Chelsea de gerçekten felaket halde. Yani Manchester City maçında bir kere daha gördük. Hani yürüyecek hali kalmamış Chelsea'nin. Bu maçta böyle ihtimali falan var ama Xabi Alonso olsam inerim bugün soyunma odasına veya kimse takımın başına. Gitmeyelim abi konferans ligine falan derim. Sezonu açacağız erken. Hiç tamamen lige odaklanalım. Konferansı boş verelim diye bile diyebilir ki. İngiliz takımlarının konferans ligini ne kadar önemli yaptılar. West Ham'la 2 puan fark var. 1 puan bile Tottenham'a ikili averajı çok iyi oldu. Genel averajı çok iyi olduğu için 6-0 kaybedip 6-0 kazanması lazım falan West Ham'ın. 1 puan bile yetecek gerçekçi olursak Tottenham'a. Ama Chelsea'de de bir son dakika gelişmesi Xabi Alonso 4 senelik kontrat. Pedro da FA Cup finalinde sakatlanan bu maç kadroda olmayacakmış. Bunlar benim notlarım. Ne dersin bu maçla ilgili?
1: Yani Rosenior gitti sonrasında geçici hocada Colin McFarlane'i yönetiminde Manchester City'ye FA Cup finalinde 1-0 kaybettiler ve sezonu İngiltere üzerinde kupası kapattılar. Yaz aylarında, geçtiğimiz yazı kastediyorum, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı tüpürük bir şekilde kazanmışlardı hatırlarsak. Tabii o bir önceki yıla dahildir sanırım. Sezon biter bitmez yaz aylarında oynanılan bir kupaydı. Endon Arasca idaresinde. Tabii Xabi Alonso'nun açıklanması, gelecek yıl Chelsea'nin direksiyonunda olacak olması önemli bir husus. Xabi Alonso'nun Real Madrid'de haksızlığa uğradığını inanıyorum. İyi bir teknik adam olduğunu, Bayer Leverkusen performansıyla bir oyun anlayışı. Zaten çok elit, üst düzeyde, çok beğendiğimiz bir oyuncuydu. Bambaşka bir orta saha
0: İspanyol
1: oyuncusuydu.
0: teknik adamlar bu sezona damgasını vurdu yani. Gerçekten ne kadar
1: Tabii.
0: başarılılar.
1: Tamamen tüm dünyada İspanyol futbolu, yani tiki-taka özelinde pas oyunu, takım boyları, oyuncuların oyun zekası, çabuk düşünme, uygulama
0: Bize hiç
1: becerileri.
0: uymuyor mesela İspanyol teknik adamlar nedense. Şimdi düşündüm de, değil mi? Hiç bir tane başarılı olan İspanyol teknik adam yok gibi bir şey.
1: Yani sistem inşa edebilecekleri ülkelerde
0: Evet.
1: başarılı oluyorlar. Ve çabuk
0: Çok
1: düşünebilmek için
0: sabırlıyız ya
1: tabii
0: biz
1: ki
0: tabii.
1: oyun zekası, sabrımız yok. Fazlasıyla tabii oyun zekası çok üstün meziyetli oyuncular için çabuk düşünebilmek, yarım saniye, bir saniye önce düşünebilmek, bunlar çok önemli meziyetler. İspanyol oyuncularda da bu fazlasıyla var. Neden Arda'mızın en önemli özelliği, Arda Güler'in en önemli özelliği çabuk düşünebilmesi, çabuk uygulayabilmesi. Yarım saniye, bir saniye önceden çevre kontrolünün çok geniş olduğu için düşünce zenginliği olması. Çok hızlı bir oyuncu değil Arda. Ardışık hareketlerde de çok seri, kıvrak bir oyuncu.

0: oyuncu da değil, küçük adımlı da bir oyuncu değil ama müthiş bir oyun zekasına, IQ'ya sahip. Haliyle İspanyol hocaların tamamen oyun zekası ile ilgili olduğunu ve taktiksel anlamda becerili insanlar olduğunu söylemek durumundayız ve tüm dünyada ön plana çıkmaları da gayet doğal. Liverpool efsanesi tabii ki şu anda Chelsea'nin başına gelecek. Son 11'lik maçında bir galibiyeti var Chelsea'nin. 7 mağlubiyet almış durumdalar. O tabii ki at sahibine göre kişiler diye bir söz var. Teknik direktör olmayışı. Chelsea'de de çok fazla yönetimsel yanlışlar yapıldı. Hocalar, yönetimle ilgili teknik futbolcular, en basitinden Kukurella'nın çok büyük eleştirileri vardı Chelsea yönetimine dair. Yani FA Kupası da kaybedildi son olarak. Son umutlu tutundukları daldı. Tottenham'da son dönemde aldığı puanlarla neticede 2 puanlık bir fark yakalamış. Şu 2 maçta alacağı 1 puanla ligde kalmayı garantileyecek. O anlamda Tottenham'da yapılan hataları saymak bitmez zaten FA kadro yapılanması açısından. Yani bir program yapsak yarım saat konuşuruz bundan sonra bu Tottenham'da yapılan hataları konuşmak bağlamında. Başta Thomas Frank'ten başlayarak büyük hatalar yapıldı. Ve haliyle Tottenham gibi 800 milyon euroluk bir camia bu durumları yaşadı. Küme düşmemeye bu kadronun oynamasını sezon başında birisine söylemiş olsaydık herkes güler geçerdi. Hiç kimse inanmazdı. Tabii ki bu maçla ilgili benim düşüncem Chelsea'nin farklı bir anlayışta olacağı. Neden bu kanaat değil? Çünkü tribünde olacak. Oyuncular kendilerini göstermek isteyecekler.
1: Evet.
0: Bu Tottenham Chelsea maçları her zaman rekabet olarak sanki Türkiye'deki Fenerbahçe Galatasaray maçları gibi Londra özelinde vurduğumuz zaman aynı kategoriye girebileceğini ifade edebilirim açıklıkla.
1: Chelsea'nin 1.61'den favori gösterilmesinin zaten tek nedeni bu. Yeni hoca ne olursa olsun tabii ki tribünde olacak, sahada olmayacak. Tabii ki seneye gelecek takımın başına ama yani, orada olması bile çok önemli. Yani bir anda Chelsea'yi son haftaların en istekli takımını bugün görebileceğiz.
0: Haline getirebilir.
1: En azından isterler. İşte onu vurgulamak
0: isteyebiliyorum. Maçın adı kesinlikle Tottenham olduğu için. Yani Tottenham, doğru. Chelsea, Crystal Palace'la oynasaydı bu düşünceler de olmazdı mı inanın. Çünkü Tottenham'la oynadığı son 5 maçta 5 maçı da kazanmış. Yani Chelsea tabii ki Tottenham'a çıktığı zaman farklı oynuyor. Fenerbahçe'nin Galatasaray, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye oynadığı tabii gibi.
1: Küme düşürmek için bile motive olur Tottenham'a.
0: Tabii ki hem yeni teknik direktör gelmiş, son 5 maçın 4'ünü kaybetmiş. 4 iç saha maçını kaybetmiş Chelsea. Yani seyircisine karşı da bir küskünlüğü var. En son Nottingham Forest maçını izledim. Adamlar yarım saat kadar stadı terk etmeye başladılar.
1: Aynen. Ya Liverpool maçındaki Chelsea'nin Liverpool maçındaki aldığı puan yanıltıcı olmasın. O gün Liverpool çok kötüydü. Yani Liverpool felaket haldeydi.
0: Kesinlikle.
1: Çok
0: kesinlikle öyleydi
1: Liverpool.
0: Katılıyorum. Çok kötüydü. Zaten konsantrasyon eksikleri var ama
1: eksikliği vardı.
0: Premier Lig tarihinde Chelsea'nin en çok yendiği takım Tottenham. 38 defa yenmişler.
1: Tottenham. Yani Tottenham
0: onlarla oynamak anlamında Chelsea için çok önemli. İç sahada son 4 iç saha maçını kaybetmişler. En azından seyirciye kendilerini affettirmek babında bu maç çok önemli. Tottenham küme düşerse üzüleceklerini de zannetmiyorum. Tottenham Chelsea rekabeti anlamında bu maçı değerlendirirsek benim bu maçta öne çıkardığım bahis ev sahibi 1.5 üst 1.69 oranla Efe Uysal. Ben bu maçta Chelsea'nin Tottenham maçındaki veya son maçlardaki yıkılmış son derece kötü konsantrasyonunun tam tersi hem Xavi Alonso'ya oyuncuların kendisini göstermek isteyeceğini düşünüyorum hem Tottenham rekabeti seyircinin de etkisi olacaktır. Tottenham'ın zor durumda olması, küme düşmeye oynaması.
1: Bak Pedro'yu da muhtemel 11'de görüyoruz ha. Pedro'yu da muhtemel 11'de görüyoruz.
0: Sakatlar
1: belki
0: da görünmüyor.
1: FA Cup finalinde sakatlandı.
0: Sakatlar da görünmüyor.
1: Yani Xabi Alonso olmasaydı yani, büyük ihtimalle Pedro'yu o sakatlanma riski. Şimdi yeni moda bir şey geldi. Sakatlanma riski olduğu için oyuncuları oynatmıyorlar. Bu tabii tamamen o oyuncu artık kafayı Dünya Kupası'na yapmaya çalışıp bir bahane yani bu. Sakatlanma riski. Bana çok komik gelmeye başladı bu bahane
0: yapıyor.
1: Ama dikkat kesinlikle et. Genelde bundan dolayı oynamayacak oyuncuların çoğu Dünya Kupası'nda yer alıyor. Ya yani çok da haklılar. Eğer takım da hedefsizse yani bir şekilde artık risk almayıp kendisi adına kariyerinin en önemli fırsatına sağlıklı gitmek istiyor. Hiçbir ifade etmeyen bir maçta ele çıkıp sakatlanırsa çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Bak belki de Pedro normalde oynamayacaktı ama şey olduğu için bilmiyorum, Brezilya milli takımına çağrıldı mı çağrılmadı mı şimdi sallamayayım ama galiba oyuncusu yani Brezilya milli takımının. Ama dediğin gibi yani Xabi Alonso'nun gelmesi
0: galiba,
1: belki
0: çağrıldı galiba.
1: Çağrılmadı evet, abi. Çok ilginç tabii. Olay var orada demiş. Ha. Neymar çağırınca o çıkartılmış. Eyvallah Göksel'in.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Çok ilginç. Çok ilginç.
1: Richarlison.
0: Geçtiğimiz yılda
1: Richarlison. Aklına geldi Göksel'in. Yani oyun o herhalde çok uzun. O da yok abi.
0: Igor Thiago'yu çağırmışlar. O kuvvetle muhtemel öyle tahmin ediyorum. Igor Thiago'yu Nottingham Forest oyuncuyu çağırmış olma ihtimalleri yüksek.
1: Bizim Dostlar Kulübü'nden Orkun Bey bir mesaj atmış. Manchester City maçıyla ilgili ama yeni gördüm. Doku 1 isabet 1.83 ne dersin demiş. Doku 1.83 evet, isabet.
0: Evet. Dedim Smith'e karşı mümkün. Bu maçla ilgili vereceğin evet, ikinci bahiste. Evet.
1: Chelsea 2 gol. Öncelikli bahisin.
0: Öncelikle bahisin ev sahibi 1.5-1.69 oranla güzel bir oran. Bir de Chelsea'nin 6 isabetlisi ona paralel bir bahis olarak 2.17 gibi son dönemde bunu değerlendirebiliriz de. Chelsea'nin sürekli mağlup olmasından dolayı algoritma oranını yükseldi. Chelsea'nin 6 isabeti 2.17 oranla değerlendirilebilir bu maçta. Golü ilk golü Tottenham atarsa Chelsea yenilmemek için sen sağ ve seyircisi önünde son 4 maçtır kaybediyorlar. Bu maçta Tottenham'a yenilmemek adına 6 isabetlinin gelme ihtimali de yüksek. Maçı da kazanma anlamında beraberlikle gidecek, 0-0 gidecek veya 1-1 gidecek bir maçta da 6 isabetli Chelsea'nin bulmaya ihtimali hiç de yüksek, hiç de düşük değil. 6 isabet 2.17 oran, yükselmiş bir oran Chelsea'nin arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle algoritma yükseltmiş oranı. Chelsea'nin 6 isabetli 2.17 ile değerlendirilebilir. 17. Ama ev sahibi 1.5-1.69. Evet. Bu 2.17 oranı da güzel bir oran. Chelsea'nin 6 isabet düştü.
1: Tabii son hafta mesela Liverpool maçında 3 isabet. 6 toplam. Chelsea'nin ofansif anlamda da bayağı bir düşme yaşanıyor. Ama bu maça özel dediğin gibi bu maça özel evet. İsteyecektir.
0: Mutlaka isteyecekler. Hem yeni tek direktörü kendilerini beğendirmek isteyecek. Hem taraftarlarıyla barışmak isteyecekler. Hem ezeli rakipleri, en büyük rakipleri Tottenham'a mağlubiyet yaşatmak isteyecekler. Pek çok nedeni var. Bir de Tottenham'ın son maçlardaki performansı yükseldi ama geçtiğimiz sezonda sondan 4. sırada bitirmişlerdi Efe Uysal. Yani bu kadro yapılanmaları, bu beklerin tamamen hücum beklerinden seçilmesi. Geçtiğimiz programlarda çeşitli defalar bu nedenlerden hep bahsettik.
1: Tabii.
0: Takımdaki başarı, kadro yapılanmasının
1: Tottenham'ın en büyük şanslı Chelsea'nin bir şekilde hocasının isminin evet. Belli olması. Şartlar ne olursa olsun Belmos, oyuncular farklı bir bakış açısına yapacaktır. Hele söz konusu da rakip Tottenham'sa, ezeli rakip, bir de onları küme düşürme gibi de bir evet. Ne bileyim motivasyonları da olabilir. O yüzden gerçekten Chelsea'nin iki golü, şutları, hatta kazanması bile değerlendirilebilir. 1.81'e yükselmiş Chelsea'nin oranı.
0: O riske girmeden iki gol ve karşı 6 isabet 3 de mantıklı geldi bana. Evet. Neticede geçtiğimiz seneden Avrupa Ligi'ni almış. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde de lig aşamasında bir defa mağlup oldular. 4. bitirdiler. Tottenham'da neticede bu durumu hak edecek bir ekip değil. Haliyle Denile bir başkanları da Avustralyalı teknik adamı Postecoğlu'nun ne son verdi. Geçtiğimiz sezon da sondan 4. bitirdi. Şu anda da sondan 4. pozisyondalar. Bekler Poro olsun, Udogi olsun, hücum beki. Hücum beki. En son mesela Atletico Madrid maçını hatırlıyorum. Elendikleri eşleşmede, çeyrek final eşleşmesinde. Rövanş maçında Poro açık gibi oynadı. Sağ açık gibi, sağ kanat forvet gibi oynadı. Arkasında bek vardı, Gray vardı. Performansı arttırdı, maçın adamı oldu. Attığı golle maçın yıldızı pozisyonundaydı. Ama bu oyuncudan sezon boyu hep bek performansı aldılar. Sürekli arkasında açık verdi. Udogi keza öyle. Yedekleri hem sağ kanatta hem sol bekte oynayan Spence keza öyle. Brezilyalı sol bek Souza keza öyle. Yani bir bekten bek performansları alamadılar. Sürekli açık verdiler. Orta sahadaki
1: bir reklam aramız gelmiş Metin'cim ya. Çok kusura bakma seni bölüyorum ama Bir ufak bir reklam aramız gelmiş. Reklamı verelim. Chelsea Tottenham maçının son cümlelerini alırız. Sonra da Belçika'ya geçeriz. Kısa bir ara lütfen.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
9: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
10: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flaşlısında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Reklam bitti.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
1: Evet. Fehmi Kurtuluş'la beraber tüm programları yapıyoruz ama arada bir birbirimize izin veriyoruz. Bugün Metin Atakan'la birlikteyiz. Ben Efe Uysal. Chelsea, Tottenham, Chelsea 2 gol şeklinde bir seçim yaptın öncelikle. Yine bazı alternatifler olabilir. Bir de oyuncu ya da bir alternatifin varsa onu alalım. Evet. Sonra Belçika'ya geçelim.
0: Yani buradaki ikinci alternatif bahsim, dediğim gibi Chelsea'nin 6 isabetli şutu, ev sahibi 1.5 üstte paralel bir bahis. 2.17 gibi güzel bir oranı var. Yüksek oranı, evet, tercih eden bahis severler için 1.69 yerine 2.17 tercih edilebilir. 1 numaralı bahsim ev sahibi 1.5 üst, 2 numaralı bahsim Chelsea 6 isabetli. Oyuncu bahsi anlamında da Cucurella'nın yönetimle problemleri var. Barcelona'ya veya Atletico Madrid'e transfer olacağı yönünde 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeli konuşuyor. Takımdan ayrılacağı ilgili bir söylenti.
1: Son Liverpool maçında çok istekliydi ama.
0: Kendini göstermek istiyor. Neticede Barcelona gibi altyapısından yetiştiği bir kulübe transfer olma hayali var. Transferin bitmesi anlamında, performansı ve hırsı anlamında 2 faul, 1.67 kart görününde 3.02 gibi bir oranı var. Cucurella'nın performansının düşmesi değil. Şutu yok. Şut da Ezequiel, Enzo Fernandez'in bir isabetinin 1.73 gibi bir oranı var. Onun da takımdan ayrılma Real Madrid söylentileri başladı Fernandez'le ilgili. Pedro oynarsa 2 isabetlisinin 2.33'ü var. Pedro'nun ve Fernandez'in şutlarda Chelsea'de ön plana çıkma ihtimali yüksek. Kukurella'nın iki faulü de 1.67 gibi. Zaten 2'nin altına faul olarak düşmüyor. Geçmişte de sıklıkla faul anlamında Kukurella'yı vermiştik ama sonrasında tabii ki o da deşifre oldu. Oran 1.80'lerden 1.90'lardan
1: belki 1.80, kart 1.90 görüp cezalı duruma düştü. Falan düşmek ister mi diye bir hinlik evet. Geldi aklıma.
0: Evet. Çok fazla rotasyon yapan bir takım Tottenham'la ilgili fazla oyuncu bahsi vermek mümkün olmuyor. 9-10 oyuncuyu orta sahada kullanıyorlar. Bir kadro istikrarı sağlayamadılar. Son derece kötü duruma düşmelerinin en önemli sebeplerinden biri de ikinci ve üçüncü bölgede kadro istikrarının olmaması. Çok fazla oyuncuyla rotasyon yapmış olmaları ve güvendiği oyuncuların da skor anlamında, yani 3-4 hafta önce konuşmuştuk, hepsini toplasan bir Manchester United'dan Mbeumo'nun gol skoruna erişemiyorlardı. Gerçi son 1-2 haftadır gol attılar ama o dönem mesela Xabi Simons olsun, Kolomo Mane olsun, Matisse Tel olsun, Wilson Odebert olsun, hepsinin gol sayısını toparladığında bir Mbeumo etmiyordu sevgili Efe Uysal.
1: Evet. Kukurella'nın bir kartı 3-0-2'ymiş bu arada. Bunu da hatırlatayım.
0: Evet.
1: O da tabii
0: iki faulü bir faul yapar.
1: Çok agresif bir oyuncu. Çok kartından da zamanında güzel tahminler yapmıştık. Geçelim Belçika'ya. Hızlı hızlı 3 maçla ilgili. Ben sana sözü bırakayım. Evet. Hiç bakmadım açıkçası. Hani en güvendiğinle başlayayım. Evet. Kısa kısa bilgiler verirsen de notlarımızı alırız Radyo Gol dinleyenleriyle beraber. Evet.
0: Charleroi-Lyon maçı ile ilgili, Charleroi Konferans Ligi playoff grubunda, tabii Belçika'daki formasyon farklı, şampiyona grubu var, Konferans Ligi playoff grubu var. Bir de 3 ayrı grupta oynanıyor. Bütün takımlar birbiriyle oynuyorlar ama kendi altılı gruplar içerisinde puanlama tekrar yapılıyor. Farklı bir formasyonu var. Konferans Ligi playoff grubu 6 takımdan oluşuyor. Şampiyon grubu ve küme düşme grubu gibi. 6'şer takımdan 18 takım kendi aralarında da puanları hanelerine yazdırıyorlar birbiriyle de oynayıp. Charleroi Konferans Ligi playoff grubunda son hafta Westerlo'ya beklenmedik şekilde mağlup oldu Efe. Ancak grup liderliği için iddiası devam ediyor. Büyük sürprizlerin olağan olduğu her sonuca gebe maçlar oynanıyor Belçika'da. Tam bir mayın tarlası bahis anlamında. Lüven son sırada olmasına rağmen formalite maçları oynamasına karşın geçen maçta grup liderliği için mücadele veren Antwerp'i mağlup ederek onun iddiasını sıfırlamasına sebep oldu. Charleroi iç sahada kazanmaya yakın taraf gibi görünüyor. Gollü bir maç olur diye tahmin ediyorum karşılıklı her iki takımın da gol bulacağı. Tercihim 2.5 üst, oran 1.56. Biraz oran düşük olmakla beraber bu lig için mantıklı olmadığını düşünüyorum. 1.56 orandan 2.5 üstü Charleroi-Löwen maçı ile ilgili bir numaralı bahsim olarak veriyorum. Çok fazla oyuncu bahsi imkanı da yok. Sadece
1: tabii,
0: ilk gol atar bahsi var. Kart bahsi de açılmıyor. Bahis Belçika Ligi'nde sınırlı MBS 2 olduğu için.
1: Normal.
0: Dor bir ligdir. Yani özel bahis yok. Şut bahisi yok. Yani düşündüğünüz bahisler yok. Sadece taraf
1: bahisi. Bugün MBS 1 olarak açıklanmış bu maçlar. Haberin olsun.
0: Evet, bugün MBS 1. Genel olarak MBS 2 genel olarak açıklanıyor.
1: Evet, aynen.
0: Evet.
1: Okey, 2.5
0: üst. Son maçında deplasmanda evet.
1: Bunun da oranı 1.40'a kadar düşmüş bu arada.
0: Evet. 2.5 üst 1.40'a kadar mı düşmüş?
1: Evet.
0: Westerlo son maçında deplasmanda Charleroi'yi yenerek Konferans Ligi playoff grubunda iddiasını sürdürdü. Ondan öncesinde arka arkaya mağlubiyetler almıştı. 3 kere arka arkaya puan kaybederek grup liderliği şansını tepmişlerdi. Daha önce de belirttik tabii ki eski Galatasaray yöneticisi, eski değil şu anda da Sportif AŞ'deki Nihat Kırmızıbey tarafından satın alınan bir kulüp. Daha öncesinde de bir Türk sahibi vardı. İstikrarsız bir ekip Westerlo. Takım savunması problemli. Ofansta ama daha etkililer. Pas yapabilen, hücumda etkili olabilecek bir taktiksel kurguları var. Kadro yapıları da buna müsait. Standart değil, işte deplasman oyunu kuvvetli bir takım. Kontratağa müsait bir takım. Geçiş oyununu iyi uyguluyorlar. Her iki takım da fileleri havalandırabilir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var oranı vermiştim ama Westerlo'nun kazanmaya daha yakın olduğunu söyleyebilirim. Karşılıklı gol oranı 1.46.
1: Onu Westerlo ile birleştirirsen 3.43'e yükseliyor. Bir ve var. İhtiyacı olan anlamında taraf Westerlo mu burada? O niye 1.93'ten favori?
0: Westerlo tabii ki grup liderliği için hele daha çekişiyor. O anlamda değerlendirdiğiniz zaman geçtiğimiz hafta müsabakasını da kazandı. Ondan önce arka arkaya 3 hafta puan kaybetmişti. Westerlo'nun şansı devam ediyor. Tabii ki bu grubun, yani Konferans Ligi playoff grubundaki en güçlü kadro Genk'in kadrosu. Lider Genk Antwerp'i ağırlıyor. Grubun puansal olarak maçlara avantajlı başlayan takımı Genk'ti. Lig aşamasından gelen güçlü bir kadrosu da var. Yetiştirici bir takım. Mesela Beşiktaş'taki onların oyuncusu. Galatasaray'daki Kuesa keza onların oyuncusuydu. Çok önemli Karatsas diye Wonderkid süperstar bir oyuncuları da var. Adayı süperstar adayı bir oyuncuları da var. Son 5 maçta sadece bir defa galip gelebildiler. Böyle iyi bir kadroları olmasına rağmen buna rağmen halen birinci sıradaki konumlarını koruyorlar. Antwerp de genelde iç sahada da etkili olabilen bir takım. Son aylarda iniş çıkışlı performanslar sergiliyorlar. Leven karşısında son maçta hayal kırıklığı bir sonuç aldılar. Kornerleri değerlendirmeye alacağım Efe Uysal bu maçta. Tercihim 9.5 üst korner, oran 1.66. İki takımın da korner kazanma yüzdeleri çok yüksek. Genk de öyle, Antwerp de öyle. Antwerp iddiasını kaybetti ama her zaman korner kazanabilen bir ekip. Toplam korner oranları 1.66. 9.5 üst korneri, bilhassa ilk golü bulana kadar Genk sürekli zaten korner kazanabilen bir takım. Bu maçtaki tercihim de 9.5 üst korner olacak.
1: Genk maçında kornerlere yöneliyorsun.
0: Evet,
1: Genk Antwerp. İlk maçta 2.5 üst, Charleroi'ye biraz oran yükseltmek için belki 3.5'a kadar gidersin. Westerlo Standard Liege maçında da önceliğin KG var. Böyle bir bomba oran yakalamak için Westerlo ile birleştirilebilir.
0: Evet, kesinlikle.
1: Evet, bunlar da Belçika'dan Pro League Konferans Ligi playoff'u için karşılaşmalar. Burada gerçekten çok enteresan bir statü var. Playoff'lar her bir Avrupa şeyi için. Bakalım neler olacak.
0: Evet.
1: Onun dışında birkaç tane daha maç var ama sadece onlarla ilgili bir bilgi aktarmış olalım. Yani bugün işte Fransa'da Lig 2'de playoff finalleri var. Saat 21.30'da Rouen'le Lavoli takımları arasında oynanacak.
0: Evet.
1: İki ayaklı maçlar
0: maç
1: bunlar.
0: Evet.
1: Tabii. 0-0 bitecek abi bu ilk
0: Rouen
1: maç.
0: Rouen alttan yani... geliyor.
1: Kim alttan lig geliyor? Şey mi? Lavoli. Tabii.
0: Yok. Lavaloa takımı.
1: Lavaloa.
0: Son dönemde biraz Lavaloa formunu arttırdı. Lig aşamasında son maçlarda formunu arttırarak play-out oynama şansı elde etti.
1: Evet.
0: Rouen de 3. bitirmiş alt ligden.
1: Tamam. Aynen. 3. ligden geliyor Rouen. Lavoli 2. ligden düştü. Onun play-out'u.
0: Play-out'unu oynuyor. Sonundan 3. Evet. sıradaydı zaten.
1: Sondan 3.
0: Takım çok fazla gol yiyen bir ekip. Rouen de dikkat ettiğinde karşılık gol verdiğinde 1.80 gibi bir oranı var. Atanın defansa çekileceği, diğerinin yükleneceği. Atan kazanır 1-0, 1-1 bitmeye teşne maçlardan. Karşılık gol var denenebilir diye düşünüyorum. Lavaloa'nın da yükselen bir form durumu vardı ligin sonuna doğru. Son 5-6 maçta galibiyetler aldıklarını hatırlıyorum. Rouen takımı da 3. sırada yer alarak çıkmış bir takım. Direkt çıkamamış bir takım. KG var denenebilir Efe Uysal. 1.80 oranı var.
1: Yani ben de bu play-outlarda abi hiç vara ve üste dokunmam yani. Tele bir rövanşı varsa... Çok fazla KG yok ve alt bitiyor. Ama dediğim gibi çok takip ettiğimiz ligler değil.
0: Defansif
1: biraz zafiyetleri işte...
0: olan takımlar olduğu attık ya da yediklerinden onun hissiyatına kapıldım. Yani
1: doğru.
0: Defansif zafiyetleri olan takımlar birbirlerine biri gol attığı zaman öteki de beraberliği yakalamak için yüklenip belki ihtimal dahilinde KG var olma ihtimali olan bir maç olarak değerlendirip
1: olabilir evet.
0: Sadece bazen bir KG var oranı çıkardım.
1: Aynen öyle. Yani İsviçre Ligi'nde bile çift ayaklı, çift maç üzerinden oynanan play-out'un ilk maçı 0-0 bitince İsviçre Ligi'nde bile dedim ki yani play-out'ların bu tip şeylerin yani alt lig, üst lig hele eşleşmelerinde gerçekten çok çok mantıklı geliyor bana orada. Az gol seçimleri. Gerçi o pardon alt lig, üst lig o play-out'larda bazen bir sıkıntı olabiliyor. Play-off ların o playoff maçları
0: Bundesliga
1: daha çok
0: playoffları hep gollü geçmiştir. Çünkü alt ligden geliyor ya takım.
1: Olabilir. Yani durum farklı biraz... burada. Evet haklısın. Bir playoff gibi değil. Playofflar çok net alt bitiyor ama playoff'lar alt lig, üst lig, güç farkı falan orada birazcık
0: evet.
1: Farklı olabilir. Çünkü alt ligden gelen takım kendi ligini üçüncü bitirmiş takım oluyor. Üst ligden gelen takım evet. doğal olarak daha güçlü bir takım oluyor ama sondan üçüncü bitirdiği için de çoğu zaman en çok gol yiyen takımlardan biri oluyor. Haklısın, o play-out'larda durum değişebilir. Onun için

0: Zaten karşılıklı gol var değerlendirdim. İki takımın da çok gol, biraz da Levallois çok gol yiyen bir takım. Levallois.
1: Güzel. Yarın da Freiburg Aston Villa maçı var İstanbul'da.
0: Evet.
1: Ufak ufak da ben yarın olamayacağım. Ben biraz erken izne çıkıyorum. Hafiften şeyimi kullanarak ne derler.
0: Dikkatler.
1: Evet, bir ufak bir o yüzden değiştirdik. Pazartesi salıyı ben yaptım. Programlarımız bu pazar gününe kadar devam ediyor olacak. Sonra çok ufak bir es vereceğiz Dünya Kupası'na kadar ama sonra tüm hızımızla devam edeceğiz. O yüzden ben yarın normalde oluyordum, olmayacağım. Freiburg Aston Villa maçı enteresan. Aston Villa maçın favorisi. Ama bu Avrupa Ligi'nde finallerinde son 5 finalde geçen sezonda hatırlayın Atalanta'yı. Şey kazanamamış. Favori olan taraf kazanamamış.
0: Favori
1: Aston
0: olan
1: Villa tabii doğal
0: kazanamadı.
1: olarak maçın favorisi. Unai Emery faktörü de tabii ki ekstra. Ama güzel, enteresan bir maç bizleri bekliyor gibi görünüyor. Bir gollü bir beraberlik çıkar mı diye düşünüyorum ben de o maçta.
0: Yani Freiburg'un beklenenin üzerinde performans sergileme ihtimali bence hiç de az değil Efe.
1: Değil.
0: Yani ilk
1: Bence de.
0: golü vuran takım olurlarsa şaşırmam. Çünkü buraya kadar geldiler, kendilerini de kanıtladılar. Potansiyel olarak 11'leri de iyi bir 11. Herkes tabii varını yoğunu ortaya sürecek. Kariyer maçlarını oynayacak bütün oyuncular. Tabii ki Aston Villa avantajlı ama kolay bir maç olacağını zannetmiyorum Aston Villa için. Yani rahat rahat
1: Bana da öyle geliyor.
0: kazanabileceğim müsabaka olmayacaktır.
1: Kesinlikle. Bende de kafamda böyle bir gibi bir sonuç var. Az gollü de geçiyor tabii doğal olarak finaller ama yani Freiburg, özellikle Freiburg'dan dolayı pek az gollü geçmez diye de düşünüyorum. İki takım da biraz deplasmanlarda iyi performanslar sergileyemediler sezon genelinde ve Avrupa Ligi'nde. Ama tabii ki
0: Evet.
1: Aston Villa kadro kalitesi, Premier Lig ekibi ve Unai Emery bu kupayı, eski adıyla UEFA Kupası olan bu kupayı en çok
0: Dört
1: kazanan
0: defa
1: teknik adam.
0: kazanmış bir insan.
1: Ya çılgın
0: Evet,
1: bir
0: dört
1: şey ya.
0: defayla.
1: Ve finallere kalan da Avrupa kupalarında en çok finale kalan hocalardan biri. Tabii ki bu tip şeyler de çok çok önemli. Ama dediğim gibi bu maçlar iş buraya geldikten sonra neler oluyor neler. Ben de Freiburg'un bir gol bulacağını, maçın da uzatmalara gideceğini düşünüyorum. 1-1 gibi kafamda bir skor var. Gollü bir beraberlik. Finlandiya'dan dün gene lahticiler. Hiç mesajlar gelmedi ama yine bir dün bir bomba tercih yakaladık. Finlandiya'da sezona
0: Evet.
1: gayet iyi başladık bu arada Metin.
0: Evet.
1: İlk yarı varlar falan. Dün de Lahti
0: Evet
1: ve
0: evet.
1: PSV maçında ilk yarı
0: WhatsApp'larını da
1: var. İlk
0: gördüm.
1: yarı 1-1 hatta 8-0-9. Bir de
0: Evet.
1: aynısını Helsinki'den yakalamıştık. Tabii
0: Evet.
1: Finlandiya'da ufak ufak perdelerini açtı. Dünya Kupası'na kadar da tabii onlarla da ilgileneceğiz. Dünya Kupası sırasında devam ediyor o ligler. Evet, programımızın sonuna da geldik bugünlük. Sevgili Metin Atakan'a teşekkür ediyoruz. Benden de
0: Ben
1: kısa
0: teşekkür
1: bir
0: ederim.
1: mola. Valla yoğun bir mesai geçti. Uzun bir sezon. Malum bir de iddia sektörü gerçekten çok 7-24, çok dinamik. İşte görüyorsunuz ligler bitiyor. Tak Finlandiya. İddia severler için her maç aynı derecede önemli olabiliyor. Ama biraz hakikaten yorulduk. Biraz futbol topu görmekten sıkıldık açıkçası. O yüzden biraz soluklanıp yine bomba gibi biraz refresh olup Dünya Kupası'na hazırlanacağız. O zamana kadar benden size hoşça kalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bizim ekip devam ediyor olacak bu haftada. Metin'cim sana da bu sezon adına teşekkür ediyorum. Gelecek sezon bizim
0: Ben
1: Dünya
0: teşekkür ederim.
1: Kupası ile
0: Sağ
1: başlıyor
0: olun.
1: ama çok keyifli programlar oldu seninle de. Sana da teşekkür ediyorum
0: Evet,
1: katkıların
0: aynı
1: için.
0: keyfi ben de yaşadım. Ben de sana teşekkür ederim. Hemen hemen 1,5 seneye doğru gidiyor. Çok
1: Evet.
0: güzel programlar yaptık.
1: Teşekkür
0: Herkese
1: ederim.
0: de bol şans diliyorum. Umarım güzel bir Dünya Kupası geçiririz. Herkese bol
1: Evet.
0: şans tekrar.
1: Yarın programımız devam ediyor olacak. Fehmi ile Metin sizlerle birlikte olacak. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşça kalın. İyi akşamlar.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi.
3: Reklam.
4: Kulağınızdan gol sesi.
3: bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, Sigortam.net.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam bitti.
6: Kim ne dedi?
7: Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
8: Naci hoş geldin.
9: Hoş bulduk, selamlar Aydın.
8: Yakında 1 milyon izleneceksin galiba.
9: İnşallah diyelim.
8: Vallahi tebrik ederim.
9: Durmak yok, yola devam.
8: Habercilik değerli. Biz sana röportajına ilgiyle başlayalım. Yetkililere de teşekkür ederim. Çok güzel röportaj olmuş. Eline sağlık. Bir şey demek ister misin? Yapan adı
9: teşekkür olarak. Ediyorum. Öncelikle
8: biraz daha deşebilirdim ben Naci.
9: Bu kadarına şükür diyorum sadece. İlgi için çok teşekkür ediyorum. Digi Futbol'da 3. yayınımızı çekeceğiz. Röportajımızda da çok iyi bir ilgi oldu. Gerçekten izleyenlerle güçlüyüz ve daha ilerine imza atacağız. Leroy Sané için de öncelikle Galatasaray Kulübü iletişimine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 54 tane röportaj imkanı sağladılar bütün yayıncılara, medyaya.
8: Aynı günde bitirdiler değil mi hepsini?
9: Aynı günde bitirdiler. 3 saatte 54 röportaj yapılmış. Aynı zamanda Galatasaray Kulübü'nün bence şampiyonluk organizasyonu bu sezon, hep söylemiştim, bu kez futbolcu ve teknik adam odaklı olacak ve başroller sahnede olacak diye. Avrupa'yı bir kutlama oldu. Avrupa'yı bir röportaj organizasyonu oldu. Ve aynı zamanda yakında yayınlanacak olan Okan Buruk'un kupa koleksiyoneri fotoğrafları, röportajı bence çok güzel. İletişim ekibini, Galatasaray yönetimini bu noktada tebrik ederek başlayayım.
8: Ben de buna bir ek yapayım. Ya bence şampiyonluklar statta kutlanmalı.
9: Net.
8: Değil mi?
9: %100. Ve sanatçı vesaire falan kimse ön plana çıkmamalı. Doyasıya çok güzel bir kutlama oldu bence. Yeni Kapı'dan da daha güzel ve anlamlı oldu.
8: Onu diyorum ben de. Yani şampiyonluğu yerinde kutlanır bence. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Peki. Evet. Sané demişken Sané ile devam edelim dilersen. Kürsüye çıktığı an çok konuşuldu. Promil sorunu vesaire falan diye. Ne olmuş orada?
9: Şimdi bir kere şöyle başlayayım. Leroy Sané %100 Galatasaray'a motive olmuş durumda. Çünkü sezon içinde işte mutsuz olduğu, ayrılacağı, Suudi Arabistan'a gideceği falan konuşuluyordu. Ama hem Digi Futbol'a bize verdiği röportajda hem de bence şampiyonluk kutlamalarında net bir Galatasaray odaklı olduğunu gösterdi. Bir kere kutlamaların yıldızı. Hem kamera önünde hem kamera arkasında. Biraz da promil yüksek sahneye gelirken Sayın Başkan espri yapmış Sané'ye. Aman dikkat düşeceksin diye korkmuş bayağı da.
8: Abdullah Kavukçu sola gel diyor. Sağa gel diyor, sağa.
9: Aynen. Sayın Abdullah Kavukçu da uyarıyor. Başkan da takılıyor. Aman dikkat edin düşecek diye.
8: Ben Abdullah Kavukçu dans ediyor zannettim. Görüntüyü görünce sonra anladım. Adam sağa doğru gel diyor. Sağa doğru gel düşeceksin.
9: Aynen. Okan Hoca da gülmüş bayağı. Ama Leroy Sané önümüzdeki yılda Galatasaray'da olacak ki zaten röportajda da bu sene alışma sürecimdi. Seneye çok daha iyisini yapacağım dedi.
8: Peki şimdi hızlıca şu gidenler meselesi, kimler gidecek ona dilersen girelim, ardından transfer meselesi. Geçen hafta Bernardo Silva'yı patlatmışsın, onda son durumu, yabancı kuralı meselesi de var, ayrıca bütün bunun detayları konuşuruz. Ben Torreira hiçbir röportajda görmedim. Ne oldu Naci Baba, gitti mi Torreira?
9: Şimdi Torreira olayına biraz şuradan bakmak lazım.
8: Bir parantez açabilir miyim, özür dilerim, ona gelmeden önce. Kasımpaşa maçındaki kadro çok kritik bir maçtı. Galatasaray kaybetti maçı ama bence Galatasaray orada doğrusunu yaptı. Tabii ki ideal kadrosu değildi ama Galatasaray oynaması gereken kadrosuyla bence sahaya ortaya çıktı.
9: Ya tabii ki ideale yakın bir kadro aslında. Tamam, Antalya Spor maçına göre 10 farklı oyuncu olsun, 11'de yer aldı ama işte Icardi'si, Lank'ı, Sané'si, bunun dışında Singo'su, Nagas'ı.
8: Yani kendini bir tartışmanın içine koydurmadı yok Galatasaray. Biraz da maç buydu diye düşünüyorum.
9: Zaten Okan Hoca da açıkçası bu düşme hattındaki rekabete çok değer verdiği için, saygı duyduğu için.
8: Tabii ki.
9: Öyle de aman aman hadi bizim için formalite maçı gibi bir kadro sahaya sürmedi. Ama Kasımpaşa maçı üzerinde şunu söyleyeyim. Galatasaray teknik direktörü, eski teknik direktörü, efsanesi Fatih Terim Bodrum'dan bizzat bu karşılaşma için, daha doğrusu törenler için geldi. Başkan Dursun Özbek direkt kendisi arayıp çağırdı. Galatasaray o sevgi iklimini yaratmayı çok iyi başarıyor. Galatasaray kalbe dokunmayı çok iyi başarıyor. Galatasaray aile olmayı çok iyi başarıyor ve bu yüzden de bence bu şampiyonlukların temel faktöründe yatan nokta sadece saha içinde mücadele değil, saha dışında da. Galatasaray şampiyon oluyor, ilk bayrağı çeken Fatih Terim oluyor. Galatasaray şampiyon oluyor, tak aşağıda röportajı veren eski başkan Adnan Polat oluyor. 17 Mayıs organizasyonu Bülent Korkmaz, Faruk Süren, Fatih Terim aynı karede bir araya gelebiliyor. Ya da ne bileyim, en kritik maçta Mertens takımla birlikte maçı izliyor. Melo her hafta Brezilya'dan karşılaşmaları takip ediyor. Yani Galatasaray eskisiyle, yenisiyle, sahadakiyle inanılmaz bir bütün olmayı başarıyor. Bu çok değerli. Birleşmek, kenetlenmek çok değerli. İşte Mayıslar bizimdir diyor Galatasaraylılar. Gerçekten de öyle. 12 Mayıs Kadıköy şampiyonluğu, Ayhan Akman'ın vedası ve o iki şampiyonluğun yıl dönümü. 16 Mayıs 16 dakikalık Gerrit şampiyonluğunun yıl dönümü. 17 Mayıs UEFA yıl dönümü. 18 Mayıs bugün yayını çekiyoruz. 5. Yıldız'ın yıl dönümü. Bugün Gerrit'sin doğum gününü kutluyor Galatasaray. Dün Ergün Pembe'yi kutladı. Bülent Korkmaz'ın babası vefat ettiğinde onu unutmuyor. Buralar çok değerli. Sadece profesyonellik değil, sadece kontrat değil, sadece parayla oynatamazsınız oyuncuyu.
8: Bu işi Galatasaray'a
9: bağlıyorsunuz bir anlamda. Kalbe dokunuyorsunuz. Buralar bence önemli. Geçelim.
8: Torreira. Gitti mi Torreira?
9: Lucas olayına şöyle başlayalım bence Aydın. Çünkü bizim yayından birkaç gün sonra olmuştu olay. Lucas Torreira talihsiz bir olay yaşadı. Ama bu öyle Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti ya da tarafgir bir konu değil yaşanan olay. Yaşanan olay çok talihsiz bir olay. Yaklaşık bir senedir bu saldırıyı yapan şahıs Lucas'ı ve normal çok değer verdiği arkadaşı olan İpek Birol'u yaklaşık bir senedir İşte sözlü, sosyal medyadan mesajlar vesaire taciz ediyor, tehdit ediyor, hakaret ediyor. Her şeyi yapmış ve bir anlamda hukuki yollara da başvuruyor. Hem Torreira hem de İpek Birol.
8: Uzaklaştırma veriliyor bildiğim kadarıyla.
9: Uzaklaştırma iki kez veriliyor. Hem Torreira aldırıyor hem İpek Birol aldırıyor. Ve akabinde işte padel oynuyorlar sürekli Torreira.
8: O ne demek?
9: Kız arkadaşıyla. Padel bir salon sporu. Ha. Çok meşhur. Nitekim de
8: sen de meşhur,
9: oradaki
8: de
9: eğitmenlerden de öğrendim ben. Ya bir yıldır bu olay varmış. Yaklaşık bir yıldır taciz hikayesi sürüyor. Orada da Emre Mor da, hatta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emre Mor da o gün padel oynuyorlar ve daha başlangıcında, günün başlangıcında bir story atıyor. Hem Torreira hem de Emre Mor. Nitekim de bu şahıs orada olduklarını öğrenince hemen Rixos Tersane İstanbul'a gidiyor. Bir anlamda planlı bir şekilde pusu kültürüyle kurgulayarak oraya gidip saldırıyı gerçekleştiriyor. Şimdi bu olay gerçekten oyuncuyu ciddi anlamda korkutmuş durumda. Çünkü Torreira rahat bir adam. Torreira İstanbul'un tadını çıkaran, sahada mücadelesini yapıp sosyalleşen, Bağdat Caddesi'nde de yürüyen, Beşiktaş'ta da yürüyen, Nişantaşı'nda da rahat rahat özgürce yaşayan bir oyuncuydu. Birçok kişi de görmüştür belki oralarda, o semtlerde. Şimdi bu yaşanan olay futbolcuyu gerçekten çok korkuttu. Travma yaşattı deyim yerindeyse ve şampiyonluk kutlamasının ertesi günü Torreira İstanbul'dan ayrıldı.
0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.

Bugün coşkuluyuz dediğimiz bir gün, bugün bayraklar eller havaya dediğimiz bir gün, bugün rekorların belki de saatler o saate de yaklaştı değil mi artık yavaş yavaş açıklanabileceği bir gün Anıtkabir'de. Bugün atamızı andığımız ki onu hep böyle söylerken en başta tutmak gerekir ki hani hep böyle bir gençlik bayramı, spor bayramı, 19 Mayıs gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun demeye getirdik onu büyük yanılgı. Aman oradan uzak duralım, Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramı, Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı şeklinde o ilk kısmı altını böyle çize çize altın harflerle hem altın harflerle diyeyim hem de altını çize çize vurgulayalım ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızı 19 Mayıs'ı kutlayalım ve o günden bugüne emeği geçen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında savaşan onunla birlikte bu yola çıkan silah arkadaşlarını da analım. Zira Timsah Karabekir Yıldıran 23 Nisan özel yayınında bizlerle birlikteydi. Selamlarını saygılarını iletti size. Bugün farklı bir yerde, farklı bir ilde, Türkiye'de o ruh anlatmaya devam ediyor. Karabekir Paşa'nın, Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsah Karabekir. Sizlere selamlarını, saygılarını iletti. Bu cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmamız adına birçok şeyi unutmamamız adına çok dikkatli olmamız gerektiğini aynı şekilde yine her defasında vurgulayan ve bu durumları böyle çokça konuştuğumuzda bize duygu dolanlara götüren bir isimdir Timsel Hocam, Timsel Karabekir Yıldıran. Onunla konuştuk, onunla değerlendirmemiz olmuştu 23 Nisan'da. Bugün de bağlamak istiyorduk, bugün de konuşacaktık ama bir programın neticesinde bağlanamadı. Size selamları var, saygıları var. Kazım Karabekir Paşa'yı, Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü, sonrasında hem az bilinir ki Mehmet Akif Ersoy'u sadece İstiklal Marşı ile mesela anar olduk ya da bilmiyorum müfredat mı bize öyle gösteriyor ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağırmasıyla beraber, Ankara'ya davetiyle beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bir anlamda silah arkadaşlığı, bir anlamda yol arkadaşlığı yapmış bir isimdir Mehmet Akif Ersoy. Torunu Selma Argon'la görüştüğümüz ve yaptığımız kitap çalışmamızda bunu detaylıca anlattığı bölümlerden biliyorum ben de bunu. Örneğin onu da burada bu vesileyle anmak gerekir ki Kurtuluş Savaşı'nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal'in o dönemde önderlik ettiği Kurtuluş Savaşı'nın bu ülke için tek kurtuluş yolu olduğunu işaret eden vaazlar vermiştir Anadolu'nun birçok yerinde. Onlardan biri de Kastamonu'dur. Kastamonu'da verdiği vaazdır mesela. Net hatırlarsınız. Yani birçok şeyiyle hatırlayabileceğimiz birisi Mehmet Akif Ersoy'u. Onun yanında nice kahramanlarımızı analım. Saygıyla analım. Büyük saygıyla analım. Ve 19 Mayıs'a böyle bir giriş yapalım istedim. 19 Mayıs'ı böyle kutlayalım istedim. Tabii 19 Mayıs özel programımız, özel bölümde daha doğrusu 19 Mayıs özel gününde programımız özelinde de haber masası programımızda da sizlerle birlikte detayları konuşacağız. 19 Mayıs hikayesini Emre Tilev'in hazırladığı bir detaylıca aşağı yukarı 6-7 dakikayı bulan o içerikten de dinleyeceğiz haber masası programında. Böyle zaman zaman paranteze zaman zaman haber masasında birlikte buluştuğumuz bölümde günün gündemini de radyo gol frekanslarında şöyle yakalayacağız. Hemen oraya döneyim. Günün gündemini radyo gol frekanslarında Fenerbahçe seçimlerine değinerek, Fenerbahçe iç siyasetini konuşarak yakalayacağız ki 53 yıllık kongre üyesi, aynı zamanda Yüksek Divan Kurulu üyesi, 1907 Fenerbahçe Derneği kurucularından, iş insanı, Ülker grubundan, Şok Marketlerin başında bulunan Cengiz Solakoğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı hatırlarsınız. O açıklamanın üzerine birçok şey konuşuldu. Cengiz Bey ile onu konuşacağız, o açıklamalarını ve aynı zamanda Fenerbahçe camiasında önde gelen isimlerden, önemli isimlerden Cengiz Solakoğlu'na bu yarışı, bu Fenerbahçe siyasetindeki, Fenerbahçe seçimlerindeki detayları soracağız, birleşmeyi soracağız. Bunların detaylandırılması adına Cengiz Solakoğlu ile bir röportajımız olacak, bir özel röportajımız olacak ilerleyen dakikalarda. Hatta şimdi bir bağlanmaya ulaşmaya çalışacağım Cengiz Bey'e. Hemen ardından Fatih Demirkol'la gündemi birlikte değerlendireceğiz. Fenerbahçe gündemini birlikte masaya yatıracağız haber masası programında ve aynı zamanda onun da yanında birçok bağlantılardan sonra

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve önemli bir konuğumuz var. Fenerbahçe'de 1907 Fenerbahçe Derneği kurucularından, aynı zamanda 53 yıllık kongre üyesi ve Yüksek Divan Kurulu üyelerinden iş insanı Cengiz Solakoğlu bizlerle. Sayın Solakoğlu, hoş geldiniz, selamlar.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim Berk Bey.
0: Keyfiniz yerindedir umarım.
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Peki, Fenerbahçe'de yoğun bir gündem var. Fenerbahçe'de yoğun bir süreç var ama oraya geçmeden önce ben biraz böyle sizin açıkçası yorumlarınızı geçmişten, bu sadece 5-6 gün önce yapılan yaptığınız o seçim açıklamasına ilişkin değil ama daha öncesinden de takip ediyorum. Yani Fenerbahçe'ye ilişkin zaman zaman sosyal medyada da, Instagram'da da böyle zaman zaman küçük paylaşımlarınız olabiliyor, yorumlarınız olabiliyor. Bu sezonu nasıl değerlendirdiğinizi sorarak başlamak isterim ben. Biraz böyle oradan başlangıç yapalım isterim. Ne dersiniz?
1: Teşekkür ederim. Bir kere bütün Fenerbahçeliler gibi bu sezonu fevkalade şanssız ve üzgün bir şekilde kapatmış oldum. Zannetmiyorum ki hiçbir kulüp 4 maçını son dakikada yediği gollerle puan kaybetsin ve şampiyonluğunu da kaybetsin. Yani o açıdan bir miktar Fenerbahçe için talihsiz bir yıldı.
0: Evet. Bunun yanında eklemek istediğiniz, Fenerbahçe'nin bu sezonla ilişkin dikkatinizi çeken farklı bir detay oldu mu? Sizce bu sezonun buraya gelmesinde ne etkendi? Tıpkı bugün az sonra konuşacağımız seçim gündemi olduğu gibi bir Eylül ayındaki seçim gündemi de burada çok etkili oldu mu? Ne dersiniz? Orayı nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şimdi Sayın Ali Koç'un mali yönden kulübe yaptığı katkılar inkar edilemez. Ama idari ve yönetim yönünden çok hatalar oldu. Bu hataların sonucunda bir erken seçime gitmek durumunda kaldık. Ve gelen başkan 6 ay için geldi ve kulübü sanıyorum 200 milyon avroluk bir borç içine daha sokarak bugün seçime gitti. Bunlar hakikaten mali yönden kulübü çıkmaza sokan ve geleceğini tehlike altına alan gelişmeler. Fenerbahçe, bir kere şunu altını çizeyim, Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Futbol kulübüdür demiyorum, spor kulübüdür. Türk sporuna yaptığı katkılar, Cumhuriyet'in değerlerine olan bağlılığıyla diğer kulüplerden farklılaşır. Ve onun için Fenerbahçe'nin seçimleri çok ses getirir. Bugün Galatasaray şampiyon olmuştur, kutlarım. Ama Galatasaray'ın şampiyonluğundan çok Fenerbahçe'nin kongresi bugün konuşuluyor. Onun için Fenerbahçe çok ciddi ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biridir. Fenerbahçe'nin, ben 53 yıllık kongre üyesiyim. 83 yıllık da Fenerbahçeliyim. Ben tüm kaygılarımı bu sıfatımla dile getiriyorum. Ve şunu da biliyorum, Namık Kemal'in çok güzel bir sözü vardır. Barikay hakikat müsademi efkardan doğar. Yani hakikat kıvılcımı fikirlerin çatışmasından doğar. Ben de fikirleri ortaya koydum. Kişilerle çatışmaya dönüştürdü. Maalesef bu bizim kötü bir alışkanlığımız. Halbuki herkes fikrini söylese ve doğruları bir araya getirse ve kulüp ortak akılla yönetilse, kulüpler bugünkü bu çıkmazın içerisinde olmazlar diye düşünüyorum.
0: Peki, tam da ortak akıl dediğiniz noktadan ele alacağım. 5 gün önce yaptığınız bir açıklama var aşağı yukarı ve o açıklamada öne çıkarttığınız detaylar var Cengiz Solakoğlu. Orada özellikle gelen mesajlar ve gelen yorumlar arasında, o açıklamanız üzerinde de çok fazla hem olumlu şekilde destekleyenlerin olduğu gibi eleştirenlerin de olduğunu görüyoruz. Orada özetle esasında Fenerbahçe'nin geleceği ortak akla inanan, çevresine değer katan, liyakatli insanları yönetim kadrosunda buluşturabilen, genç vizyon sahibi ve çağdaş yönetim becerilerine sahip isimlere emanet edilmelidir. Anadolu'nun çok güçlü bir sözü.

0: vardır. Denenmiş tekrar denenmez açıklamanız olmuştu. Bu açıklama üzerine ve Fenerbahçe üzerine konuşmak istedik esasında biz de sizle. Tam da söylediğiniz ortak akıl kısmından yol alacak olursak bu açıklamalarınızın yanlış anlaşıldığını düşünüyor musunuz? Yoksa neler söylersiniz eleştiriler konusunda da aynı zamanda özellikle denenmiş tekrar denenmez açıklamanıza binaen soruyorum.
1: Bunu söylerken ben Sayın Başkan'ın bulunduğu başkan olduğu dönemde Futbol AŞ'nin yönetim kurulu üyesi olarak 2 yıl görev yaptım.
0: Aziz Yıldırım'ın.
1: Evet. Ve o dönemde yönetim tarzını, mali disiplinden uzak tavrını ve bunun da sürdürülebilir olmadığını gördüğüm için bunları yazdım. Başkanın Fenerbahçe'li, çok koyu bir Fenerbahçe'li olduğu kimse inkar edemez.
0: Bu arada hakkı neyden uzak edemez. Orayı tam anlayamadım. Neyden uzak tavrı? Orayı toparlayabilirsek. Nasıl? Bir uzak tavrını
1: yani
0: gördüm.
1: Sayın dediniz. Başkanın bugüne kadar Fenerbahçe'ye yaptığı katkılar, fedakarlıkları kimse inkar edemez. Ama yönetim tarzı otoriter bir yönetim tarzı ve ben ne dersem o olur tarzı ve mali disiplinden uzak bir yönetim biçimi. Beni kaygılandıran o. Ben hiçbir zaman sürdürülebilir olmayan yönetim tarzına da mutabık olmadım. Ve bunu kaygıyla karşıladım. Kaygılarımda da haklı çıktım. Benim aşağı yukarı 57 yıllık bir iş hayatım var. Bir kurum nasıl yönetilir? O konuda bilgim var. Tek adamın iradesi, doğrusu veya yanlışı o kurumun kaderi haline geliyor. Bugün Fenerbahçe'nin mali durumu son derece kötü durumda. Bütün spor kulüpleri, lüzumsuz transferler ve bu yönetim tarzıyla Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için bu kaygılarımı paylaştım.
0: Peki bu kaygıları paylaştım dediğiniz noktada aynı zamanda tek adamın iradesi, doğrusu ve yanlışı kurumun kaderini belirler hale geliyor. Kurumun kaderi haline geliyor dediniz. Tam da bu noktada evet. Fenerbahçe'de nasıl bir modelden yanasınız ve o modele yakın her iki adayda diğer tarafta seçiminizi sizin Hakan Safi tarafına mı kaydırıyor? Orayı mı destekler noktaya geliyor ya da siz görüşünüzü belirtip
1: Hakan
0: ortada mı kalıyorsunuz?
1: Hakan Safi Bey'i hiç tanımıyorum. Hı hı. Fakat 20 yıl kulübü yönettikten sonra tekrar kulübün yönetimine talip olan Sayın Başkan'ın yönetim tarzını bildiğim için o kaygılarımı ortaya koydum. Ben yoksa şahıslarla ilgim yok. Aziz Bey'i de severim. İyi de bir Fenerbahçelidir. Ondan bir sıkıntı yok. Fakat yönetim tarzı çok sıkıntı. Bir kere yönetim kurulundaki üyelerin hiçbir tanesi Sayın Başkan ne derse onu yapmak durumundadır. Farklı bir ses çıkmaz. Farklı sesin çıkmadığı yerde doğru bulunmaz. Tek adam yanılır. Ortak akıl yanılmaz. Bunları dilimin döndüğü kadar her yerde anlatıyorum. Benim kaygım budur. Başka bir şey değil.
0: Peki aynı zamanda size birleşme ile alakalı durumları da sormak isterim. Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım tarafında bir birleşme çağrısı gelmişti. Hali hazırda siz biraz burada tarzı, otoriteyi, yönetim tarzını eleştirseniz de bu konuda ne düşündüğünüze merak eder durumdayım. Hakan Safi reddetmişti, Barış Göktürk onaylamıştı. Bir ortak akıl demiştiniz ya, belki o kısımda siz neler düşünüyorsunuz diye size sormak isterim.
1: Efendim bu... seçim bir demokratik evet. Yarıştır. Mutlaka seçim olmalıdır. Seçim olduktan sonra seçilen başkan Fenerbahçe'nin başkanıdır. Benim de başkanımdır. O dönemde birleşir. Fenerbahçe'ye arzu edilen katkılar o dönemde sağlanır. Yoksa yarıştan çekilip tek kişiye bırakmak doğru bir davranış değildir. Demokrasilerde tek adam olmaz.
0: Yani tek kişiyle ilerlenmemeli yarışta. Çok adaylı yarış olmalı diyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Evet. Onun için birleşme çağrıları. Birleşme seçimden sonra olur. seçimden sonra hepimiz Fenerbahçe'nin başkanına saygı duyarız. Başarılı olması için de elimizden geleni yaparız.
0: Peki, aynı zamanda Fenerbahçe'ye ilişkin gelen sorulardan biri de yarın öbür gün bir yönetim teklifi gelmesi halinde bu oluşumun içerisinde yer alıp almayacağınıza ilişkin geliyor. Dinleyicilerimizden ısrarla.
1: Benim Fenerbahçe'den hiçbir beklentim yok. Yaşını başına almış bir insanım.
0: Evet.
1: Ben sadece Fenerbahçeliyim. Hafta sonlarını iple çeken, hafta sonundaki Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sevinen, mağlubiyetiyle üzülen bir insanım. Fenerbahçe kulübü benim için önemlidir. Ben babadan en değerli mirasım Fenerbahçeliliğimdir. Ben Fenerbahçeli olarak kaygılarımı dile getirdim. O sağa sola çekildi. O şirketin başkanı, bu şirketten şu bu. Ya bunlar güzel şeyler değil, akıllı şeyler de değil. Ben böyle bir kavganın içerisine girmem zaten.
0: Peki.
1: Benim hiçbir beklentim yok. Peki. Onu altını çizeyim. Çünkü bizler tecrübelerimizle, fikirlerimizle yardımcı oluruz. Belirli yaşa gelmiş insanlar gençlere fırsat vermeleri gerekir.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe'de 2018'den bu yana seçimler var. Zaman zaman olan seçimler ki Ali Koç süreci, Sayın Ali Koç'un dönemi bayağı uzundu. Siz de az önce de belirttiniz bazı noktalarına değinerek. Her gelen başkan ya da her başkan adayı bu sene mutlaka şampiyon olmalıyız dedi. Öyle bir seçime götürdü. Ali Koç da dahil, üst üste güven oyu aldığını konuştuğumuz dönemler de dahil Sayın Ali Koç özelinde. Ama neticesinde sil baştan kurulan kadrolarla yine benzer bir sonuç yaşandı. Bugüne baktığımda bugün de aynı durumu görüyorum. Hakan Safi tarafında farklı bir modelle yine şampiyonluk parolası. Aziz Yıldırım tarafında farklı bir modelle yine şampiyonluk parolası. Bu geleceğe dair zarar verdi, vermeye devam edecek gibi duruyor ama sizin görüşünüz geleceği nasıl etkiler? Bir şampiyonluk daha gelmezse Fenerbahçe'de. Bu taraf hiç konuşulmuyor çünkü.
1: Vallahi ne diyeyim, o kadar çok yanlış yapıldı ki. Benim için bir Aykut Kocaman duruşuyla, karakteriyle Fenerbahçeli ideal bir insandır. Geldiği gün o kovuldu. Ve ondan sonra kaç tane teknik direktör geldi? Kaç futbolcu transfer edildi, ne kadar para harcandı. Bu harcanan paralar yalnız Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin paraları harcandı. Bu yalnız Fenerbahçe'de değil, diğer kulüplerde de böyle. Bu israfa, bu şeye son verilmesi gerekir. Bunun bir kuralı olması lazım. Yani gelirinin ötesinde harcamalar oluyor. Bugün Fenerbahçe'nin son başkanının yaptığı transferlerin hepsi, bir tanesi hariç, hepsi büyük bir ölçüde çöp oldu. Ve borç kulübün üzerine kaldı.
0: Peki Aykut Kocaman'dan bahsettiğiniz için ve bu sürelerde, bu süre zarfında çokça tartışıldı, çokça konuşulduğu için sormak istiyorum Sayın Cengiz Solakoğlu. Sizin profilinizdeki teknik direktör ya da hayalinizdeki bir Fenerbahçeli olarak, iyi bir Fenerbahçeli olarak hayalinizdeki teknik direktör ne olur adı geçen isimler arasında?
1: Benim adı geçen isimler arasında teknik direktör kayıtsız şartsız Aykut Kocaman'dır. Duruşuyla, karakteriyle, zekasıyla, futbolculuğuyla ben onu bir karakter abidesi olarak görürüm. Gerçek bir Fenerbahçeli olarak görürüm. Uzun süre sabredilirse Aykut'un da Fenerbahçe'ye çok yararlı olacağını düşünüyorum.
0: Yani ideal insandır diye başladığınız sözlerinizde.
1: Evet.
0: Kayıtsız şartsız Aykut Kocaman'ın teknik direktör olmasını isterim diyorsunuz.
1: Evet. Çünkü Fenerbahçe gelen, tarafında. Gelen yabancı Türk Ligi'ni öğrenecek, Türk hakemlerini öğrenecek, kulübün yönetim tarzını öğrenecek, futbolcuları öğrenecek, yine vakit kaybedilecek, yine geldiği gibi gidecek.
0: Sabredilmesi gerekiyor da dediniz. Tabii o da ön plana çıkıyor. Bugünün Fenerbahçe arayışında, Fenerbahçe'nin bir şampiyonluk arayışında bu yılda, bu yıla başlangıcında.
1: İnşallah öyle olur diyelim. Ben ümitliyim. İnşallah evvela seçim Fenerbahçe için hayırlara vesile olur. Hayırla sonuçlanır.
0: Peki.
1: Sonra çok... Fenerbahçe camiası birleşir. Hep birlikte ne gerekirse onu yapar. Fenerbahçe'nin çok büyük potansiyeli var.
0: Evet. Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım ben Sayın Solakoğlu.
1: Hayır, Solakoğlu. Bir şey yok. Benim, bilmem izah edebildim mi? Benim evet. Hiçbir beklentimin olmadığını, 53 yıllık kongre üyesi olduğumu, demokratik hakkımı kullanarak bu ifadeleri yazdığımı bütün Fenerbahçeliler bilmesi lazım.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Bu
0: yayınımıza da katıldığınız için, radyo gol frekanslarında haber masasında detayları sizinle konuştuğumuz için sağ olun, var olun Cengiz Bey.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkürler, sağ olun. Cengiz Solakoğlu bizlerle birlikteydi. Onunla birlikte değerlendirmemiz oldu. Fenerbahçe'de 53 yıllık kongre üyesi ve aynı zamanda Yüksek Divan Kurulu üyesi, 1907 Fenerbahçe Derneği kurucularından ve tabii orada diğer tarafta iş insanlığıyla da tanınmış ki orada birçok kurumda da görev almış bugüne dek bir isim Cengiz Solakoğlu, bilenler bilir. Son açıklamasıyla çok gündem olmuştu Sayın Solakoğlu. Oraya ilişkin şöyle bir detaylandırdığı bölüm oldu. Sayın Ali Koç'un kulübe mali katkıları inkar edilemez ama idari ve yönetim adına çok hataları oldu. Bunların sonucunda erken seçime gitmek durumunda kaldık. Gelen başkan 200 milyon euroluk bir borç içine daha sokarak seçime gitmek zorunda kaldı. Bunlar Fenerbahçe'yi işin içinden çıkılmaz hale sokan gelişmeler oldu. Bugün Galatasaray şampiyonluğundan çok Fenerbahçe kongresi konuşuluyor. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur dedi ve geçmişte yaptığı açıklamaları söylerken buna bir açıklık da getireyim dedi bu yayına dönün özelinde. Denenmiş bir daha denenmez sözlerine bir açıklık getirdi. Bunları söylerken Aziz Yıldırım ile birlikte 2 yıl görev yaptım. Yönetim tarzı otoriter, ben ne dersem o olur tarzı ve mali disiplinden uzak bir yönetim biçimi var. Ben hiçbir zaman yönetim tarzında, ben hiçbir zaman bu yönetim tarzında mutabık olmadım dedi. Kaygıyla karşıladım. Tek adamın iradesi, doğrusu veya yanlışı o kurumun kaderi haline geliyor. Mali durum son derece kötü bir hal alıyor dedi. Mali durum kötü hal aldığında da işin içinden çıkılmıyor dedi, az önce de belirttiği gibi. Hakan Safi'yi tanımam dedi. Fakat 20 yıl kulübü yönettikten sonra tekrar yönetime talip olan Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetim tarzını bildiğim için bu kaygılarımı ortaya koyarak açıklama yaptım. Aziz Yıldırım'ı severim ve iyi de bir Fenerbahçelidir diye ekledi. Seçim bir demokratik yarıştır. Seçim olduktan sonra seçilen başkan benim de

0: açıklama yaptım. Aziz Yıldırım'ı severim ve iyi de bir Fenerbahçelidir diye ekledi. Seçim bir demokratik yarıştır. Seçim olduktan sonra seçilen başkan benim de başkanımdır. Yarıştan çekilme olmamalı. Tek kişiyle yarışılmamalı. Birleşme seçimden sonra olur. Öyle değerlendirilmeli. Herkes başkana, seçilen başkana saygı duymalı dedi. Tabii bununla beraber Aykut Kocaman konusuna girince teknik direktör ihtimalini de sorduk. Aykut Kocaman duruşuyla, karakteriyle ideal bir insandır. Kayıtsız şartsız Aykut Kocaman teknik direktör olsun isterim. Geldiği gün o kovuldu. Kaç futbolcu transfer edildi? Ne kadar paralar harcandı? Bu israfa son verilmesi gerekir. Sabredilmesi gerekir dedi. Oraya ilişkin yaptığı açıklaması da böyleydi. Sayın Cengiz Solakoğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Berk kardeşim, Aykut Hoca 3 Temmuz'a gözümüzün önünde yaşlandı. Adam ama dimdik durdu demiş Musa Bey'in mesajı. Giray Bey, Berk Beyciğim Instagram'dan güzel bir gönderi attım size. Bakın lütfen demiş. Giray Bey, peki teşekkür ediyoruz. Instagram Sayerberk hesabından da takipleşelim. Oradan da konuşalım o zaman. Mesajlarınızı oradan da iletebilirsiniz diyelim. Hüseyin Mecit hoş geldin demiş. Hüseyin Mecit'e selamlar. 19 Mayıs'ı kutluyoruz demiş. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayalım diyeyim ben de. Konuklarına selam olsun. İyi ki varsın. Allah işini gücünü rast getirsin demiş Hüseyin Mecit. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlerin de öyle. Güzel mesajlarınız için sağ olun, var olun diyeyim. O zaman 19 Mayıs dedik değil mi? Ne yapalım? 19 Mayıs'ın hikayesini dinleyelim. Öyle devam edelim programa. Sonrasında Fatih Demirkol bizlerle olacak.
1: Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Kendi düşmanla...
2: Kız Kulesi açıklarında işgal güçleri tarafından arama yapılan vapur akşam saatlerine doğru Samsun'a yola çıktı. Yabancı subayların ayrılmasından sonra Mustafa Kemal yanındakilere "Bunlar işte böyle. Yalnız demire, çeliğe, silahlı kuvvetlerine dayanırlar. Bildikleri şey yalnız madde. Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetlerini asla anlayamazlar. Biz Anadolu'ya ne silah ne cephane götürüyoruz. Biz ideali ve imanı götürüyoruz." diyecekti. Cevat Abbas anılarında şöyle anlatır. "Büyükdere'den ayrılmış, Kavaklar arasına gelmiştik. Güneş batmış, karanlıklar her dakika yoğunlaşıyor, koyulaşıyordu. Boğazdan çıkmış, kabına sığmayan Karadeniz'in köpürmüş, kükremiş dalgaları arasında vapurumuz adeta ileri atılmış bir nefer gibi yol alıyordu. Beni kaptana çağırttı. Düşman devletlerinin herhangi bir vasıtasının gadrine uğramamak için sahile yakın rota tutunuz. Şayet mutlak tehlike görürseniz gemiyi karaya en yakın sahile oturtunuz." emrini verdi ve istirahate çekildi. "19 Mayıs'ta pırıl pırıl güneşli bir günün sabahında saat 6 sıralarında Samsun'a vardık. 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'ya Kurmay Başkanı Albay Kazım, Sağlık Müfettişi İbrahim Tali, Kurmay Binbaşı Arif Bey, Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey dahil olmak üzere 23 özel isim destek oluyordu. Ve hepsinin zihninde, hepsinin aklında, hepsinin yüreğinde "ya ölürüz ya vatan kurtulur" şiarı vardı. Ahmet Remzi Coşkuner o dönemde Samsun Telgrafhanesi'nde memur yardımcısı bir gençti. Gökyüzünü sarsarcasına şimşekler çakıyordu. Samsun Telgrafhanesi'nde o gece nöbetçiydi ve paratoner olmadığı için telgrafın tellerini toprağa vermişti. Kapı nöbetçisi "Paşa geliyor!" diye telaşla seslendi. Mustafa Kemal telgrafhaneden içeri girdi. "Derhal Havza ve Amasya ile görüşmem gerekiyor. Hava elektrikli paşam. Telleri toprağa verdik. Sizi görüştüremem. Bu konu vatanın kurtuluşuyla ilgilidir çocuk. Muhakkak görüşeceğim. Bir elini makineye koy, diğerini ben tutacağım. Yıldırım çarparsa seni de çarpar, beni de. Ama paşam, çocuk, ya ölürüz ya vatan kurtulur." "19 Mayıs işte bu inançtır.

gücümüz, cesaretimiz, azmimiz, tutkumuz, dayanıklılığımız, zekamız, bilgimiz, ilhamımız, ülke sevgimiz, birlik ve beraberliğimiz, bilime, ilime inancımız, değişime, geleceğe, yaratıcılığa, geleceğe, hedeflere, kendine olan inancımızdır, gençliğimizdir. Sarbaşa dediğimiz anda...

0: geleceği her gün yeniden yazan bu hikayenin, kendini genç ve Atatürk sevgisiyle besleyenlerin en önemli durağıdır 19 Mayıs. Kutlu olsun. Karsu'nun dediği gibi, bu 19 Mayıs Atatürk şarkılarıyla daha güzel olur.
1: Bu 19 Mayıs atamızın sevdiği şarkıları Antakya Medeniyetler Korosu'yla söyleyeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.

0: Berk Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet tak

0: 900 TL.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Reklam.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
8: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
9: Berk Sayar'da Haber Masası devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Haber Masası programında sizlerle birlikteyiz. Fatih Demirkol'la ilerleyeceğiz. Fatih Demirkol'la konuşarak ilerleyeceğiz. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol'la Fenerbahçe seçim gündemini konuşarak devam edeceğiz ki oradan konuyu getireceğimiz birçok kısımda olacak tabii. Sezon değerlendirmesi özelinde. Belki Beşiktaş tarafında, belki Galatasaray tarafında birçok noktayı da konuşacağız. Özellikle dün akşam Hakan Safi'nin bir organizasyonu vardı. Fenerbahçe Başkan Adaylarından Hakan Safi'nin bir organizasyonu vardı ki o organizasyonda Hakan Safi önemli açıklamalarda bulunmuştu. Fenerbahçe'nin şanlı tarihini tekrar geri getireceğiz demişti ve 6-7 Haziran'ı işaret ederek verdiği birçok mesaj vardı Hakan Safi'nin. Orada bulunan isimlerden biriydi Fatih Demirkol. Bunu soracağız, bununla ilerleyeceğiz. Aynı zamanda Cuma günü Aziz Yıldırım'ın bir basın toplantısı olacak deniyor ama yani olacağı biliniyor. Olacağında hemfikiriz ama kime sorsak, kimle konuşsak biraz böyle basın toplantı saati konusunda hala iletişim anlamında açıklanmadığı ve bilmediğimiz için, orada resmi bir iletişim açıklaması görmediğimiz için hala burada bir muallaktayız. Belki Fatih Demirkol orada daha net bilgileri bizlere aktarabilir, onu da sorarız. Detaylandıracağız. Fatih Demirkol, selamlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar sevgili Berk.
0: Hakan Safi toplantısına ilişkin notlarınla başlayalım o zaman istersen.
1: Sayın Hakan Safi bir organizasyonda Fenerbahçe taraftarlarıyla bir araya geldi. Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Ve orada açıklamalarda bulundu. Bizim de merak ettiğimiz sorular vardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Birebir bütün sorulara yanıt verdi. İnsanların fotoğraf çekme isteğinden aklına gelen bütün sorular, seçim süreciyle ilgili kafalarında oluşan bütün sorulara büyük bir içtenlikle yanıt verdi. Hiç kimseyi es geçmedi. Kimseye şimdi zaman yok demedi. Tek tek herkesle ilgilendi. Büyük sabır gerekiyor bu işler için. Büyük bir mütevazılıkla, alçak gönüllülükle cevap verdi. Orada en çok üzerinde durduğu konu şuydu. Fenerbahçe'nin o ruhunun geri gelmesi lazım. Fenerbahçe'nin tarihi kültürünün tekrar yaşanması lazım. Biz uzun süredir bundan uzak kaldık diyor ve bunun tekrar inşası için ne gerekiyorsa yapacağız diyor. Ben yeni bir Fenerbahçeli değilim, Yüksek Divan Kurulu üyesiyim aynı zamanda ben diyor. Yani işte 25 yılı dolalı 2 yıl olmuş, 27 yıldır Yüksek Divan Kurulu üyesi ve kendine bile de Fenerbahçe için kalbe atan çok değerli bir iş insanı ve biz sorunların ne olduğunu biliyoruz dedi. En önemli cümlelerinden biri buydu ve çözümleri de biliyoruz dedi. Çözümlerin tamamı da bizde. Hiç merak etmeyin, ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Camianın birlik beraberlik içinde olması lazım dedi. Bunun için de var gücümüzle çalışacağız dedi. Bir tane yıldız yetmez bu takıma. Biz yıldızlar transfer edeceğiz. Dünya çapında yıldızlar. Fenerbahçe'nin çok güçlü bir takıma ihtiyacı var. Şampiyonluk yarışı vereceği ve şampiyon olacağı, şampiyon olması gerekiyor dedi. Ve bizim hedefimiz ilk yılda şampiyonluk. Bunun için her şeyi yapacağız. Tabii ki sadece futbol olmayacak hedefimiz. Bizim dedi projelerimiz var. Zamanı geldikçe bu projeleri de hayata geçireceğiz dedi. Aynı zamanda çok ciddi bir mali tablo olduğunu ve bunun için de gerekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi. Genel olarak bunlar da söyledikleri ve çok da coşkulu bir toplantıydı. Bunları söyleyebilirim.
0: Tabii burada ön plana çıkan noktalardan biri de Fenerbahçe'de Sayın Başkan Aziz Yıldırım bir yıldız, iki yıldız olabilir ama geri kalan oyuncular asker oyuncular olmalı söylemiyle öne çıkarken, Hakan Safi, sayın adaylardan bir diğer aday Sayın Safi, orada yıldızlarla donatacağız şeklinde açıklamalar yapıyor. Sürekli bunlarla ön plana çıkarılıyor. Hangisi sence camiada daha çok alıcısı olan açıklamalar? Bana kalırsa 2017, 2018, 2022, 2021 yıllarındaki o dönemlerde bunu konuşuyor olsak biri, şu an konuştuğumuzda bir diğeri daha çok ön plana çıkar ve alıcısı olur. Ama tabi burada yönlendirmemek adına ben aynı zamanda böyle küçük de olsa iz bırakmamak adına Fatih Demirkol sana direkt sormuş olayım.
1: Şimdi 12 yıllık bir şampiyonluk hasreti var. Bunu göz ardı edemeyiz. Bu ciddi bir konu yani. Ve camianın artık bir şampiyonluk yaşamak isteği var. Artı Şimdi birçok konu konuşuluyor. Benim de içinde bulunduğum dönemlerde Fenerbahçe camiası, profesyonel görev yaptığım dönemlerden bahsediyorum. Fenerbahçe camiası çok zor günler yaşadı. İşte biz ne zaman ağzımızı açsak 3 Temmuz diyoruz. Ama özellikle yeni nesil, bu 20-30 yaş arası grup hatırlamıyor. Benim oğlum şimdi 26 yaşında. 3 Temmuz olduğunda daha 10 yaşındaydı. Yani öyle düşünün. Kolay değil şimdi. Bu dönemleri, orada çekilen çileleri, camianın yaşadığı büyük buhranları, efendim otobüs kurşunlandığında camianın ne kadar sarsıldığını falan anlatmak kolay değil. Bu insanlar görmediler, yaşamadılar. Hep bir şey anlatılıyor onlara. Ve işin kötü tarafı, yani benim özellikle rahatsız olduğum tarafı, yani o dönemler gerçekten mücadele edenler de konuşuyorlar. Hiç ortalıklarda görülmeyenler de o gün neler yaşadık, biber gazı yedik falan diye anlatıyorlar. Yani o dönem belki hiç ortada yoktu. Hiç böyle bir şeyin içine girmedi ama bugün onun şeyini, meyvesini toplamak için ortaya çıkan ve sürekli olarak işte biz adliye önlerindeydik, ne kavgalar verdik, ne biber gazları yedik diye herkes böyle bol keseden anlatıyor. Bazen şöyle oluyor, bazı ortamlarda öyle bir anlatılıyor ki şey diyorum, ben yoktum herhalde. Yani o dönem ben ne yapıyordum falan diye kendi kendime soruyorum. Çünkü anlatılan şeylerin gerçekle alakası yok ama anlatılıyor. Bu da bir noktadan sonra camiada, yeni nesilde özellikle bir bıkkınlık getirdi. Yani sürekli bir 3 Temmuz'dan bahsediyorsunuz gibi. Hatta benim bazen işte sosyal medyada paylaştığım videolar ya da görüşlerim olduğunda altına bu konuyu tamamen küçümseyen, bu konuyla dalga geçen, işte 3 Temmuz'u kıyıya alan bir sürü yorum görüyorum. Bakınca işte genç arkadaşlarımız, onları yaşamadılar, bilmiyorlar. Onlara çok basit geliyor. İşte konuşulsun istemiyorlar artık. Sadece şampiyonluk yaşamak istiyorlar. Bütün odaklandıkları nokta bu. Onları da anlıyorum. Yani bir de üstüne şimdi bir şey meselesi başladı. Yani teknik direktör kim olacak meselesi. Orada da böyle insanlar birbirlerine çok sert şekilde fikir ayrılıklarını yaşarken çok sert yorumlar yapıyorlar. Çok böyle aşağı çekecek yorumlar yapıyorlar. O da çok kırgınlık oluşturuyor. Dolayısıyla burada biz yıldız değil de uzun vadeli program yapalım falan filan dediğiniz zaman bu tepki görüyor. Bir an önce şey duymak istiyor insanlar. Fenerbahçe taraftarlarının büyük bir kısmı. Ya bana anlatmayın. Bana takım yapın. Gelen adamlar hemen mükemmel top oynasın. Her maçı 4-0, 5-0 kazanalım. Lig bitmesine işte bir ay kala şampiyonluğumuzu ilan edelim. 40 gün 40 gece kutlama yapalım. Yani bunu bana anlatın. Bunun dışında işte mali tabloymuş, bilançoymuş, efendim uzun vadeli yapılanmaymış, işte performans, ya bunları anlatmayın bana. Bunları konuşmayın. Yani ben bir an önce şampiyon olmak istiyorum. Nasıl olursak olalım ama olalım şeklinde düşünen çok ciddi bir kesim var. Bu Fatih Demirkol'a ters gelir, Berk'e doğru gelir, öbürüne yanlış gelir. Bunu tartışmıyorum. Ama bu var. Gerçek olan bu. Bunu böyle dillendiren çok ciddi bir kesim var. Onları da yok sayamazsınız. Böyle niye düşünüyor diyemezsiniz. Efendim bu konularla alakalı yargılayamazsınız insanları. O da öyle düşünüyor. Yani onun düşüncesi de bu. Dolayısıyla bu dönemde başkan adaylarının biraz daha şey ifadelerini kullanma zorunluluğu çıkıyor ortaya. Biz yıldızlar topluluğu yapacağız. İlk yılda şampiyon olacağız. Sayın Saadettin Saran'ın da seçim sloganı oydu ya, hatırlarsınız. Ne sabır ne süre, şampiyon Fenerbahçe. Yani hemen şampiyon olacağız. O şekilde çok ciddi bir teveccüh görmüştü. Şu anki başkan adaylarının da böyle vaatlerde bulunması bekleniyor tabii.
0: Az önce Cengiz Solakoğlu'yla da konuştuk. Fenerbahçe için yaptığı açıklamalarla öne çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. 5 gün önce yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım'la 2 yıl çalıştığını söyledi. O açıklamaya açıklık getirdi daha doğrusu. Biraz da böyle Fatih Demirkol. Yani siyasette de, futbol siyasetinde de, futbolda da bir açıklama yapıyorsunuz ve hali hazırda onun peşine düşülüyor. Çünkü kimisi yanlış yere çekiyor, kimisi farklı yönlendiriyor, kimisi yanlış anlıyor. Açıklamanın açıklaması olan bir toplumda yaşıyoruz. Açıklamaların açıklaması olan bir toplumda yaşıyoruz. O denenmiş tekrar denenmez demişti Cengiz Solakoğlu. Bunu açar mısınız dedik. Yani tek adamlığa karşıyım şeklinde mi algılanmalı dedik. Dün konuştuğumuza sağ olsun bizleri kırmadı. Bugün katılmak istedi. Cengiz Solakoğlu ile yaptığımız bağlantıda da az önce şunu söyledi. 2 yıl boyunca Aziz Yıldırım'la çalıştım. O otoriter kişiliğiyle tek bir kişinin iradesinde olmamalı Fenerbahçe yönetimi dedi. Ama mesela bunu Hakan Safi tarafına destek oluyor şeklinde algılayanlar da olduğu için oraya da açıklık getirdi. Hakan Safi'yi tanımam. Öyle bir destek ya da yönetimde olma beklentim de yok. Bu beklenti içerisinde olmadığımı da altını çizerek söyleyeyim. Ama burada ben sadece Aziz Yıldırım'la 2 yıl çalışmış biri olarak fikirlerimi demokratik anlamda söylemek istedim dedi. İşi buraya getirdi. Ama senin dediğin gibi işin sonunda, günün sonunda insanların aradığı şey şampiyonluk sözü. Bunlar konuşulurken, biz bu detaylara bakarken bir bakıyoruz senin dediğin Hakan Safi dönemi, Aziz Yıldırım dönemi, yani bu adaylık süreci döneminin öncesinde Saadettin Saran'ın da benzer vaatlerle geldiğini görüyoruz. Kaybeden camialar oluyor, kaybeden camialarımız oluyor. Bu tarz girdap dönemlerde, ben girdap dönem diyorum, çok mu abartıyorum bilmiyorum ama Fatih Demirkol, bu dönemden nasıl çıkılacağı da hakikaten merak konusu.
1: Şimdi bu söylediklerin tamamen doğru ve belki de işte yapılanma konusunda bir camianın yol haritasının belirlenmesi konusunda akil insanların, tecrübeli insanların, işte futbol ya da spor kültürüne sahip insanların uzun uzun konuşması gereken konular olabilir. Ama Fenerbahçe'de şu anda bunların geçer akça olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda Fenerbahçe camiasının iki önemli odak noktası var. Birincisi şu, işte az önce söylediğim gibi ağırlıkta konuşulan konu, ya bir an önce şampiyon olalım. Yani başka hiçbir şey duymak istemiyoruz konusu. İkincisi de benim istediğim ekiple şampiyon olalım. Yani onun dışında da bir şey duymak istemiyorum. Örneğin sportif direktör Ahmet olmasın. Başkası olsun. İşte teknik direktör o olmasın. Başkası olsun. Benim istediğim kişi olsun ya da benim istemediğim olmasın şeklinde. Ve insanlar buralarda çok şeyler, keskinler. Hani sen orada şey anlatmak istiyor olabilirsin. Ya bakın doğrusu şu, olması gereken bu falan gibi bir şey anlatmak istiyor olabilirsin. Ama bunu dinleyecek insan yok. Yani insanların şeyi şu, ağırlıkta üzerinde durdukları konu. Abi ben doğrusunu söylüyorum, senin söylediğin her şey yanlış. O yüzden benim dediğimi bir an önce yapın. Bakın benim dediğimi yaptığınızda bu takım şampiyon olacak. Yani görüş bu şekilde. Dolayısıyla şu anda ne kadar doğru olan bu, işte takım yapılanması bu falan derseniz deyin, insanlar bunları dinlemek istemiyor. Bir an önce kestirmeden şampiyon olmak istiyor.
0: Peki Aziz Yıldırım tarafında gelişmeler neler diye soracak olursam, Hakan Safi tarafını konuştuk, çokça değerlendirdik seninle birlikte. Aziz Yıldırım'ın cuma günü bir açıklama yapması bekleniyor. Basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Bana yine böyle 1,5-2 saati bulacak bir toplantı havası veriyor bu gündem. Çünkü ertelendi. Geliyorum dedi, ertelendi. Açıklayacak dediler, ertelendi. İşte detay verecek, yarın öbür gün bir açıklama olacak denildi. O yazılı açıklama oldu. İşte bir YouTube kanalına katılacak denildi mesela. Öyle hatırlıyorum, Sports Digital'e. Bilmiyorum neden katılmadı sonradan ama katılmadı Sayın Başkan Aziz Yıldırım. O yüzden bunların hepsini bir araya getirdiğimde bir gazeteci olarak uzun soluklu değineceği birçok şeyin olduğu bir basın toplantısı bekliyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Bu da böyle naçizane küçük bir eleştiri gibi de olabilir belki Fatih Demirkol. Şimdi konuşturmayın beni. Onları zamanı gelince açıklayacağım. Larla dolu açıklamaları da olacak Aziz Başkan. Son zamanlarda sadece bununla eleştiriliyor gördüğüm kadarıyla. Farklı bir eleştirildiği nokta görmüyorum. O yüzden ondan da bahsetmek isterim bir gazeteci olarak. Bunlarla dolu görüyorum. Senin görüşün, senin öngörün ne ve aynı zamanda saat olarak ne diyorsun? Sende bir bilgi var mı? Ben ulaşamadım henüz.
1: Yani bana söylenen 14 ama hı hı, bu değişebilir tabii.
0: Net olarak açıklanmadı çünkü, değil mi?
1: Evet, evet. Yani değişebilir.
0: Peki sen gayri resmi bilgi veriyorsun, değerli. Hı
1: hı. Yani bu konuyla alakalı muhtemelen Perşembe günü çok netleşecek ve hı hı, hepimiz Cuma günü orada olacağız. Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları konusunda da uzun yıllar onunla birlikte çalışmış biri olarak şunu söyleyebilirim. Sayın Başkan çok fazla farklı çevreyle, yani ülkenin çok farklı ne diyelim ona, yetkin insanlarıyla, çok farklı noktalarda bulunan çok etkili insanlarla görüşüyor, konuşuyor. Onlarla fikir alışverişinde bulunuyor. Ve dolayısıyla birikmiş oluyor. Aslında söyleyeceği çok şey var. Ve aslında o anda şimdi söylemeyeceğim ama zamanı gelince anlatacağım derken çok şeyden bahsediyor. Tabii bunları bilmediğimiz için dışarıdaki insanlar olarak biz şöyle diyoruz. Ya bir şey söyleyecekti, söylemedi. Keşke söyleseydi falan. Ya da öyle dedi, yine söylemedi diyoruz ama. Ya da işte YouTube kanalına çıkacaktı, vazgeçti. Orada ne oldu bilme şansımız yok. Mutlaka bir şeyler olmuştur. Mutlaka söyleyeceği şeyi o an söylese zararlı olacaktır. Ama çok önemli bilgilerdir. Öyledir diye tahmin ediyorum. Ama tabii bunların tamamını bilemediğimiz için dışarıdan bakınca bir şeyler eksik gibi geliyor. Onu bilme şansımız yok. Zamanı gelince o açıklanması gereken her şeyi açıklayacaktır. Çok tecrübeli, çok akıllı ve çok büyük işler başarmış, çok değerli bir lider. Sadece Fenerbahçe için değil, ülke sporu için çok değerli bir lider. O yüzden ne zaman ne konuşulacağını en iyi o bilir. O konuda bir şey diyemem.
0: Peki Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım tarafındaki gelişmeler, senin istihbaratın nedir, ne değildir, neler bekliyorsun, açıklamaları nasıl olacaktır? Cuma gününü ne şekillendirecek Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında?
1: Şöyle, Sayın Hakan Safi transferle ilgili ve yönetimle ilgili ayrıntıları ayın 30'undan sonra açıklamaya başlayacak. O zamana kadar bir sessizlik hakim olacak. Aslında burada bir satranç oyunu da var karşılıklı. Sayın Aziz Yıldırım da Cuma günü yönetim kuruluyla ilgili bilgiler verecek bence ama o da transfer konusunu, işte diyelim ki teknik direktör konusunu ya da birçok detayı vermeyebilir Cuma günü. O da Hakan Safi'yi bekleyebilir. Çünkü değişken, çok fazla değişken olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada temel konular üzerinde, yani Başkan Aziz Yıldırım hedefinin ne olduğunu, yola neden çıktığını, neyi hedeflediğini ve bunu nasıl yapacağını anlatacaktır. Fakat kimlerle yapacağı konusunda yönetim kurulunu bence açıklar. Yönetim kurulundaki isimleri verir ve çok güçlü bir yönetim kurulu olacağını duyuyoruz. Zaten çok uzun yıllar birlikte yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yaptığı isimler, Mahmut Uslu gibi, Nihat Özbağ'ı, işte Mithat Yenigün gibi değerli isimlerin Başkan Aziz Yıldırım'ın yanında yine olacağını tahmin ediyorum. Sayın Nihat Özdemir o yönetim kurulunda olmasa bile oğlu Batuhan Özdemir yönetim kurulunda olacaktır ve Özdemir ailesinin bütün gücüyle Sayın Aziz Yıldırım'ın yanında olacağını tahmin ediyorum. Yine Sayın Barış Göktürk'ün ekibinden çok değerli isimler yönetimde olacaktır. Yani günün sonunda aslında şöyle bakmak lazım. Gerek Hakan Sabi, gerekse Aziz Yıldırım için, gerekse Barış Göktürk için tek bir hedef var. Fenerbahçe'nin daha iyi olması. Fenerbahçe'yi yukarı taşımak. Bunun için yola çıktılar. Şu anda bir bayrak yarışındalar. Büyük bir fedakarlıkla çalışmalarını, projelerini camiaya anlatmaya çalışıyorlar. Bence her kim olursa olsun, yani bu işe gönül vermiş olan, bu kadar zor zamanlarda bir şekilde taşın altına elini koymuş herkesi teşekkür edip alkışlamak lazım. Çünkü zor, yani kolay değil. Hem maddi anlamda ciddi bir fedakarlıktan bahsediyoruz. Paranız gidecek, hem zamanınız gidecek, hem kendinize ait, ailenize ait birçok şeyden fedakarlık edeceksiniz. Çok çok zor işler bunlar. Ama bunu yapıyor oldukları için teşekkür etmek lazım.
0: Peki Aykut Kocaman cephesine de, aynı zamanda Aziz Yıldırım cephesine de kaynaklarınla yakın bir isimsin Fatih Demirkol. Bu süreç zarfında Aykut Kocaman'ın görüşleri ne oldu ki çokça anılan bir isim Aykut Kocaman bu konuda teknik direktörlükle. Son çıkan haberler öyle ki Aziz Yıldırım'ın uzun bir süreç sonrasında Aykut Kocaman tarafında karar kıldığına yönelik. Ben Fenerbahçe camiasına, hatta camiayı geçtim, Aziz Yıldırım'ın bizzat ekibinde olmasını beklediğim bir yöneticiye ulaştım. Sordum. Henüz öyle net bir durum yok dedi ama Biraz da buralar tabii Aziz Yıldırım'ın ağzından duymadan, biz oradan açıklanmadan herhangi bir şey söylemeyelim imajı çizdi bana. Bana yapılan bu açıklamalarda, işte birçok gazeteciye verilen bu demeçlerde, yönetimde olması beklenen ya da Aziz Yıldırım'a yakın kişilerden duyulan olaylar ya da Aziz Yıldırım'ın bizzat söylediği, ben söylemeden kimse bir şey söylemesin ya da kimse hiçbir şeye inanmasın sözleri bana biraz da bunu düşündürdü. Ama senin burada bu gündemde düşüncen ne Fatih Demirkol? Ve bilgin ne aynı zamanda, onu da merak ederim.
1: Yani şöyle, Sayın hocamızla ilgili, Aykut Kocaman'la ilgili çok fazla spekülasyon var. İnsanları da anlıyorum, taraftarı da anlıyorum. Çok fazla şey konuşuluyor, çok fazla şey söyleniyor. Fakat netleşmiş hiçbir şey yok. Şimdi bir şey netleşmeden, yani Aykut Kocaman Fenerbahçe teknik direktörü olarak düşünülmüyor. Aziz Yıldırım başka bir teknik direktörle çalışacak. Ya da Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la çalışacak İfadesi net olarak, resmi olarak açıklanmadan Aykut Kocaman'ın bir şey söylemesi mümkün değil. Yani ne diyecek, ne anlatacak? Vallahi beni düşünürlerse ben şunları düşünüyorum falan mı diyecek? Yani diyemez. Dolayısıyla ortada net, resmi bir tablo olmalı ve o zaman Sayın Aykut Kocaman çıkar, mutlaka düşüncelerini paylaşır, kendisince çözüm yollarını paylaşır, sorulara cevap verir. Ama şu an zaten ortada resmi bir şey yok, bu yüzden sessiz kalması çok doğal. Diğer taraftan camiada yine her konuda olduğu gibi bir kutuplaşma var ve çoğu zaman tam ortadan konuşmaya çalışsanız da bir taraflara çekiliyor. İşte sevgili Serdar Ali Çelikler de benimle ilgili şey demiş, Fatih Demirkol dostumuz da Aykut Kocaman güzellemeleri yapıyor, evet, demiş şeyinde. Ben ısrarla şey diyorum ama ben buradan ağzımdan çıkıyor ama karşı tarafta duyulmuyor bence. Diyorum ki Aykut Kocaman, İsmail Kartal, efendim Volkan Demirel, bunlar Fenerbahçe'nin değerleri. Yani bunları yıpratmayalım. Kesinlikle olmaz demeyin. Neden olmasın ki? Niye İsmail Kartal olmasın? Niye Aykut Kocaman olmasın gibi konuşmaya çalışıyorum. Bu nasıl oluyorsa insanlar tarafından şöyle duyuluyor. Kesinlikle Aykut Kocaman gelmeli diye duyuluyor. Bir şey söylüyorum, bambaşka anlaşılıyor. O da Aykutcu, işte Adilci, Alici, G-C'lar bitmiyor camiada. Ne söylerseniz söyleyin bir tarafa çekiliyor ve insanlar şey duymak istiyorlar. Benim söylediğim var ya, benim düşüncem var ya, bunu tekrarla kardeşim. Ya öyle değil yani, bu insanların da hakkını yemeyelim, üzmeyelim falan deyince, hayır kardeşim, benim dediğimi tekrarlıyor musun? Hayır. Tekrarlamıyorsan sen o zaman bilmem necisin. Azizcisin, Aykutçusun, Alicisin.

0: İsmailcisin sen. Bir şeycisin. Evet. Mutlaka bir cisimcisin ekleniyor senin cümlenin sonuna. Dolayısıyla hani duymak istemeyen kadar sağrı yoktur derler. Buralarda artık konuşacak bir şey de kalmıyor. Çok da zorlamaya da gerek yok. Camia için en hayırlısı neyse o olsun. Fakat yine korkunç bir kutuplaşma, bölünme var. Yani kim gelirse çok zor bir görev üstlenecek. Diyelim ki bir yabancı teknik direktör geldi, öyle ya da böyle. İlk mağlubiyette Aykut Kocaman'ın gelmesini, İsmail Kartal'ın gelmesini, diyelim ki Ersun Yanal'ın gelmesini diyenler diyecekler ki, ya gördünüz mü ne oldu? Şimdi işte kaybettik deyip tepki gösterecekler. Ya da Aykut Kocaman geldi, ilk beraberlikte, ilk mağlubiyette çok büyük tepki gösterecekler. Şey unutulacak, yani bu camia için çok büyük emekler vermiş, çok ciddi çaba sarf etmiş, işte futbolcu olarak, teknik direktör olarak inanılmaz işler yapmış. Ya kırmayalım, gücendirmeyelim denmeyecek. O da harcanacak. Dolayısıyla camia gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. İnşallah en hayırlısı olur. İnşallah bir sükunet sağlanır. Bu kadar nefret, bu kadar şiddetli tepkiler çok şey, yani çok kırıcı, çok yıkıcı. Camia yıkılıyor. Yani kimse yıkılmıyor. Fatih Demirkol'u istediğin kadar eleştirebilirsin. Berk Sayır'ı sabaha kadar eleştirelim. Ne olacak? Berk üzülür, tamam. Ama günün sonunda bu kadar ayrışmak, bu kadar nefret söylemi, bu kadar aşağılama hali camiayı yıkıyor. Camianın doğru yarınlarına yazık oluyor. Onu demeye çalışıyorum ama dediğimi zaten çok az insan duyabiliyor. İnsanlar, ben bunu söylüyorum mesela. Ben bunu söylediğimi zannediyorum. Karşı taraftan başka bir şey duyuluyor. Nasıl oluyor anlamıyorum.
1: Peki tüm bunlar konuşulurken Aykut Kocaman konusundaki kısma seninle daha önce de değinmiştik. Buna ilişkin hala açıklamaların gelmesi de yani işte sana yönelik özellikle açıklamaların gelmesi de benim haberim yoktu ondan. İlginç, hakikaten ilginç bulduğumu söyleyeyim. Yani medyada o zaman her açıklamanın altında bir şey aramaya götürür bu bizi. Her bazı övgülerin ardında bir şey aramaya götürür bu bizi. Örneğin ben az önce Aziz Başkan'a ilişkin bir eleştiriyi dile getirdim. Beni Hakan Safi tarafında yapar bu durum, bu bakış açısı. Ya da biz az önce Sayın Aziz Yıldırım'ın seçilmesine açıklamasıyla karşı görünen bir isme bağlandık. Bir iş insanına bağlandık. Türkiye için önemli bir isme bağlandık. Şimdi oraya gittiğimizde bizi Aziz Yıldırım karşısında gösterir bu olay. Gazetecilik yapamazsın o zaman Fatih Demirkol. Onu söyleyeyim. Yani bu iş böyle giderse biraz da oraya gidecek iş. O yüzden senin dediğin gibi çok da bakmamak, çok da takılmamak lazım sanki.
0: Yani burada
1: biraz medya söyleşisi gibi oldu bu da son bölüm seninle yaptığımız. Evet.
0: Yani şöyle bir şey de göz ardı ediliyor. Evet. Şimdi Berk Sayar benim yıllarca birlikte çalıştığım benim çok değerli bir kardeşim. Bizim aramızda bir hukuk var. Yarın birisi dese ki Berk Sayar iletişim dairesi başkanı olacak, bir yorum yapar mısın derse, Berk Sayar'la ilgili benim söyleyebileceğim şeyler bellidir. Çünkü tanıyorum. Ben subjektifim. Seviyorum. Bence çok başarılı olur. Çünkü oturduk, yemek yedik, çay içtik, sohbet ettik, hayatı paylaştık. Şimdi benim yorumumla Berk Sayır'ı hiç görmemiş, hiç tanımamış, adını ilk defa duyan ya da gıyabında bilen birinin yorumu aynı olmaz. Şöyle bir şey bekleniyor. Kardeşim, Aykut Hoca için ne düşünüyorsun? Ya da İsmail Hoca için ne düşünüyorsun? Ya da Bülent Hoca için ne düşünüyorsun? Şimdi ben o insanlarla birçok şey paylaştım, yaşadım. 3 Temmuz gördük, otobüsümüz kurşunlandı, şampiyonluk kazandık, kaybettik, 100. yılı yaşadık, oturduk ağladık, oturduk kahkahalarla güldük falan. Bu insan için, bu insanlar için kimden bahsediliyorsa, Aziz Yıldırım için ne düşünüyorsun? Söyle bakayım. Ya Aziz Başkan çok değerli bir isim, çok büyük emekleri var falan filan deyince, aa gördün mü Azizci? Yani ne dememi bekliyorsunuz? Yani tam olarak ne diyeyim? Diyor ki bunu bekleyen, o özellikle sosyal medyada ya da işte bu konularla ilgili agresif olan arkadaşlarımız, benim gibi konuş. Abi sen hiç tanımadın ki o adamı. Hiç görmedin, bir çayını içmedin. Nedir, ne değildir, dünyaya nasıl bakar, insanlara yaklaşımı nedir, futbola yaklaşımı nedir, camia hakkında ne düşünüyor? Hiç dinlemedin ki. Ama ben onun gözünün içine baktım. Onun insani taraflarını gördüm, camia için düşüncelerini biliyorum. Yorum yaparken tabii ki ben biraz farklı yapacağım. Tabii ki yaşanmışlıklar orada kendini gösterecek. Hayır kardeşim, benim dediğim gibi yapıyor musun yorumu? Ha, o zaman sen Aykutçusun, Azıcısın sen, sen Alicisin falan. Böyle yaftalayıp, ya bırak ya ne konuşuyor, boşver dinlemeyelim falan gibi böyle paylaşımlar falan. Bunlar toplumsal olarak bizim çok ciddi hastalandığımızı gösterir. Bu sadece Fenerbahçe meselesi değil. Her konuda böyleyiz. Ve insanların bizim söylediğimizi tekrarlamasının dışındaki hiçbir görüşünü, hiçbir söylemini kabul etmeyen, hemen reddeden, mümkünse aşağılayan, mümkünse yok eden bir anlayış şu anda maalesef topluma olabildiğince sindi. Hiçbir konuyu tartışamıyoruz. Hiçbir konuda abi o da söylesin görüşünü ya bir dinleyelim bakalım ne diyor noktasında değiliz. Ya benim dediğim gibisin ya da vatan aynısın. Öl geber git yok ol defol sus konuşma falan oralardayız. Bu da tabii ülkeye de bir şey kazandırmaz. Spora da bir şey kazandırmaz. Ona üzülüyorum tabii bu ülkenin bir vatandaşı olarak, bu ülkenin bir çocuğu olarak üzülüyorum.
1: Dinleyicimiz Giray Bey de soruyor ve diyor ki Fatih Bey'i yapıcı yaklaşımından dolayı tebrik ediyorum. Kendisine sorar mısın? Aziz Bey'in savaş söylemini nasıl yorumluyor demiş.
0: Şimdi Başkan Aziz Yıldırım'ın buradaki ifadesi 12 yıldır gelmeyen şampiyonluğun aslında sadece sportif olmadığına yönelik bir işaret. Fenerbahçe'nin işte yine aynı noktaya geliyoruz. Ne yapayım yani başka nasıl açıklanır bu bilmiyorum. Bunu da cahilliğime verin. Başka açıklama şeklini bilmediğim için. 3 Temmuz'da başlayan bir saldırı

0: İçindeki kötü niyetle savaşmamız lazım. Dışındaki Fenerbahçe'yi engelleyen kötü niyetli organize bu grupla savaşmamız lazım diyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Topyekün bir savaşa gireceğiz. Bu sportif olarak bir savaş olacak, sosyal olarak bir savaş olacak, ekonomik olarak, iletişim olarak her anlamda bir savaş olacak diyor. Bunu da tek başımıza yapamayız ama birlikte olursak hepsinin üstesinden geliriz diyor. Söylemeye çalıştığı şey bu.
1: Bu da tabii çok tartışıldı, çok konuşuldu. Ama neyse, amasına girmeyeceğim. Böyle şeyleri çok yapmayı sevmem. Çok da güzel bir şey değildir. Ama deyip bir şeyden bahsedip sonra neyse oralara girmeyeyim, onları konuşmayalım demek. Hatta az önce Aziz Yıldırım'a yaptığım eleştiride de, Sayın Başkan'a yaptığım eleştiride de benzer bir şey vardı. Bir benzerini benim yapmam burada çok da doğru yol olmadı. Tezata düşmüş oldum kendimce. Sadece eleştirilerin olduğunu dile getirmiştim ama geçmiş dönemden, Ali Koç döneminden bir örnek verecektim. Oralara girmeye, oraları karıştırmaya çok gerek yok diye en azından bir detayını vererek şöyle vazgeçmiş olayım söyleyeceğim şeyden bugün özelinde. Fatih Demirkol değerlendirmelerimiz sürüyor. Bir araya gidelim. Aranın ardından son bölümde genel sezon değerlendirmesine de birlikte bakalım isterim. Eğer uygunluğun varsa.
0: Tabii ki.

0: Alp Sayar'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol.
2: Yarış başlıyor.
4: Star rakiplerinin yaklaşık 6-7 boy kadar gerisinde kaldı. Yarışın liderliğini alan Safkan ise 2 numaralı Lord Protector orada orta kulvardan da temposunu yükseltti. 5 numaralı Blaze Thunder öne atak yaptı. Dış kulvarda ise ilerleyen Safkan bu metrelerde 7 numaralı Tizano oldu. Şimdi yarışın liderliği 5 numaralı Blaze Thunder'da fark 1,5 boy. İkincilikte 2 Safkan mücadele içinde, dışta 7 numaralı Tizano, içeride 2 numaralı Lord Protector. Bu 2 Safkan'ın 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Linepack'ın dış kulvarda, içeride 1 numaralı O'Sullivan. 2 boy kadar geride 4 numaralı Lord Protector, dışında 3 numaralı Express. Onun 1,5 boy kadar gerisinde 9 numaralı My Dear Brother. Son sırada 8 numaralı Cool Star. Liderlik yine 5 numaralı Blaze Thunder'da. İkincilikte içeride 2 numaralı Lord Protector vardı. Şimdi 7 numaralı Tizona. 1 boy kadar geride 1 numaralı O'Sullivan. 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Linepack'ın 4.lükte. Onun 1,5 boy kadar gerisinde içeride 4 numaralı Lord Protector. Dışında 3 numaralı Express. 2 boy kadar geride 9 numaralı My Dear Brother. Son sırada yine 8 numaralı Cool Star. Yarışın liderliği 5 numaralı Blaze Thunder'da. İkincilikte içeride ilerleyen Safkan, 2 numarada Perfect Sunset. Onun hemen dışında 7 numarada Tizona var. 1,5 boy kadar geride dış kulvarda 6 numarada Linepack'ın. 2 boy kadar gerisinde 1 numarada O'Sullivan, içeride dış kulvarda ilerliyor. 3 numarada Express. Express'in 1 boy kadar gerisinde 4 numarada Lord Protector. Onun 1 boy kadar gerisinde 9 numarada My Dear Brother. 3 boy kadar gerisinde.

0: De 8 numarada Cool Star son sırada. Son 400'e yaklaşılırken de 5 numarada Blaze Thunder yarış lideri. 2 numarada Perfect Sunset ikincilikte dışta. 7 numarada Tizona içeride. 1 numarada Oserum var. 3 boy kadar geride dışta. 6 numarada Lampek'in ortada. 9 numarada My Dear Brother içeride. 4 numarada Lord Protector sırasıyla son 400'e giriliyor yarışta. 5 numarada Blaze Thunder yarışın liderliğini sürdürüyor. İkincilikte yine 2 numarada Perfect Sunset var. Daha geriden 1 numarada Oserum'un içeriden. 4 numarada Lord Protector'ın ve 9 numarada My Dear Brother'ın ataklarıyla son 200'e girilmek üzeri yarışta. Yarışın liderliği yine 5 numarada Blaze Thunder'da dış kulvardan temposunu yükseltip onu yakalamaya çalışan Safkan orta kulvardaki 2 numarada Perfect Sunset dışarıdan da 1 numarada Oselion atakları var. 9 numaralı My Dear Brother'da gelmeye çalışıyor. 5 numaralı Blaze Thunder önde kaldı ve koşuyu kazandı. 9 numaralı My Dear Brother yarışı ikinci olarak tamamladı değerli izleyenler. 2 numaralı Perfect Sunset ve 1 numaralı Oselion 3.lük için fotoyu beraber geçti. 4 numaralı Lord Protector'da yarışı 5. olarak tamamladı. Dördüncü koşuyu Kocaeli'de Mustafa Çiçek'le start alan 5 numaralı Blaze Thunder kazandı.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Radyo Gol.
2: Reklam.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
7: Yüksel abi üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
6: Berksay Arda haber masası devam ediyor.
7: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haber Global Spor Yayınları Koordinatörü Fatih Demirkol bizlerle. Fatih Demirkol, yeniden hoş geldin.
8: Hoş bulduk. İyi yayınlar tekrar.
7: Fenerbahçe tarafını, Galatasaray tarafını, Fenerbahçe tarafını detaylıca konuştuk ama Galatasaray tarafını, şampiyonluğu ve aynı zamanda düşme kalma hattında garip işler oldu. Yani heyecanlı işler oldu derken sonrasında Kayserispor'un 21 takımlı bir lig olsun, düşme olmasın bu sezon özelinde demesi, bu siyasete de riayet etti. Siyasi tarafta da galiba Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklaması geldi MHP'den. Yani spor tarafında, futbol tarafında konuşurken siyasi kısmına pek girilmiyor. Bugün rastlamadım herhangi bir yerde ama açıkçası o da biraz belirleyici olacak gibi duruyor. Siyasi tarafta siyasi figürlerin bu konunun neresinde nasıl duracağı da belirleyici olacak gibi duruyor. Açıkçası biraz merak ettiren, biraz sorgulatan konulardan biri. Aslında istersen şampiyonluk, Galatasaray şampiyonluğuyla başlayıp düşme kalma hattındaki o gündeme doğru ilerleyelim son 15-20 dakikalık bölümde.
8: Galatasaray güçlü bir kadro kurdu ve zaten 3 yıldır

şampiyon olan bir camianın o özgüveni, yüksek özgüveni, kriz anlarındaki problem çözme yeteneği, sakin kalabilme ve kriz durumlarında yönetimlerin, özellikle Galatasaray yönetiminin, bundan önceki yönetimlerde de aynı şey vardı, paniklemeden, sosyal medyaya çok bakmadan çözümler üretmesi, kararlar alması Galatasaray'ın keskin virajları bir şekilde dönmesini sağladı. Beklenmedik puan kayıpları çok fazla yaşandı. Bu da işte Şampiyonlar Ligi temposuyla Türk takımlarının, özellikle sadece Türk takımları olarak da bakmamak lazım, yani Avrupa'daki birçok kulüp de bu sıkıntıları yaşıyor. Şampiyonlar Ligi temposunun lige doğrudan yansıdığını görüyoruz. Özellikle de Türk takımlarına çok yansıdığını görüyoruz. Galatasaray da bunun sıkıntısını yaşadı. Şampiyonlar Ligi motivasyonu farklıydı. Şampiyonlar Ligi'ndeki yıpranmışlık lige doğrudan yansıdı. Futbolcular bunu tolere edemediler. Ve beklentinin çok yüksek olduğu futbolcularda hem uzun süreli sakatlıklar oldu hem de çok ciddi form düşüklükleri oldu. Bir tarafıyla doymuşluk meselesini de konuşmak lazım galiba Galatasaray için. Çünkü artık lig şampiyonluğu Galatasaray'ı kesmiyor. Galatasaray taraftarı kesinlikle Avrupa'da başarı istiyor. Futbolcuların da odak noktasının Avrupa olduğunu gözlemledik. Ve çoğu maça, ligdeki çoğu maça nasıl olsa kazanırız motivasyonuyla çıktılar. Ve bazen çok acayip puan kayıpları yaşadılar. Anlaşılabilir gibi değildi. Çok keskin virajlarda, çok net şampiyonluk yolunda kazansalar avantaj elde edecekleri, kaybetseler çok yara alacakları puan kayıpları yaşadılar. Hakikaten de kaybettiklerinde çok sarsıldılar. Teknik direktör Okan Buruk çok tartışıldı. Fakat bunun sadece bir teknik direktör meselesi olmadığını düşünüyorum. Yani yapısal anlamda bu mücadeleye, bu kulvara hazır olmak lazım. Takım içinde o dengeleri iyi kontrol etmek lazım. Futbolcuların vitrin olarak gördükleri Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar odaklanmaları ve ligi ikinci plana atmış olmaları uzun vadede Galatasaray'ın başını belaya sokacak. Bu bir kez daha görüldü. Eğer Fenerbahçe bu kadar çalkantılı bir sezon geçemeseydi, nispeten daha dengeli ve en azından bu mücadeleye hazır bir kadroyla yola çıksaydı, bu yıl şampiyon olması işten bile değildi. Çünkü Galatasaray çok net ikramlarda bulundu. Ama Fenerbahçe'nin işte iyi bir stoperinin, Skriniar'ın yanına iyi bir stoperin olmaması, bir ya da iki forvetinin olmaması, gol yollarında büyük sorunlar yaşaması, atamıyor olması, kapalı defansları açamıyor olması ciddi bir handikaptı. Fenerbahçe'de de yine uzun vadeli sakatlıklar çok bel büktü. Yani Asensio gibi, Talisca gibi, Skriniar gibi, Skriniar'ın sakatlanması zaten çok ciddi bir sorundu. Böyle kare asa oyuncuların, çok önemli figürlerin, omurgayı taşıyan oyuncuların sakatlanması Fenerbahçe'yi çok zor durumda bıraktı. Eğer onlar olmasa Fenerbahçe belki de Galatasaray'ın bu düşüşlerinde bir şekilde liderliği ele alabilirdi. Bir şekilde o motivasyonu sağlayıp rüzgar arkasına alabilirdi. Ama Fenerbahçe'de Galatasaray kaybettikçe kaybetti. O virajları Fenerbahçe'de dönemedi. Bunları gördük, gözlemledik. Ligin Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki bir yarış şeklinde geçiyor olması, bunun sadece sahada değil kağıt üstünde de gerçekliğinin olması çok önemli bir detay. Yani işte 300-350 milyon eurolarda iki tane takım var ligde. Fenerbahçe ve Galatasaray. Bunların arasındaki bir mücadele haline geldi. Anormal bonservisler, futbolcu maaşlarıyla çok ciddi kadrolar kuruyor iki takımda. Diğerleri bunlara yaklaşamıyor. Yani gerek Trabzonspor, ki bu yıl çok iyi bir performans sergiledi. Trabzonspor düşük maliyetli bir bütçeyle de olsa şampiyonluk yarışının içine bir şekilde girdi. Ama gerek uyumsuzluk, gerek tecrübesizlik Trabzonspor'a engel oldu. Kadro derinliğinin olmaması Fatih Hoca'nın elini kolunu çok bağladı. Ama oradalardı. Beşiktaş bu konuda beklentisi çok yüksek bir camiaydı. Onlar da istediklerini alamadılar ve burada Sergen Yalçın'ın yönetimle yaptığı toplantıda söyledikleri çok önemli. İstifa ettiği ya da işte görevden ayrıldığı toplantıya bakın. Sergen Hoca diyor ki bizim bu bütçelerle Galatasaray'la Fenerbahçe'yle şampiyonluk yarışı vermemiz neredeyse imkansız. Bizim çok daha derin kadrolar, çok daha kaliteli oyunculardan kurulu güçlü kadrolar kurmamız lazım. Yani bunu yapabilecek miyiz? Yoksa yarın yine benim taraftarım bana su şişesi fırlatacak ve yuhalayacak, ben bunu istemiyorum diyor. Yönetim de diyor ki yani bizim bütçemiz bu, bizim gücümüz bu. Burada bir Türkiye Süper Ligi'nin gerçekliğinden bahsetmek lazım.
Bu tablo

0: Hakkaniyetli bir tablo değil. Yani iki tane dev anormal bütçelerle yarışı at başı götürecekler. Diğerleri işte ne bulurlarsa, ne olursa artık idare edecekler falan gibi bir durum kabul edilebilir gibi değil. Bunlara çözüm bulması lazım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun gelir artıracak yöntemler bulması lazım. İşte kulüplerin bu ekonomik yapılanmalarının çok ciddiye alınması ve ciddi kontrol edilmesi lazım. Ve bu konularla ilgili sıkıntılarımız var. Onları çözemiyoruz. Alt tarafta da yine şeye baktığınız zaman özellikle Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, ne olursa olsun Beşiktaş ve Trabzonspor'un bütçelerine baktığınız zaman arada uçurumlar olan takımlar var alt tarafta ve onlar mücadele edemiyorlar. Sonuçta da işte Fatih Karagümrük'te çok düşük bir bütçe, aynı şekilde Kayseri Spor, Antalya Spor düşük bütçelerle kurdukları takımlarla çok ciddi mücadeleler verdiler ama olmuyor işte bir noktadan sonra. İşte yönetimsel hatalar da var, teknik direktör tercihleri, futbolcuların sürekliliklerinin olmaması, yapılan transfer tercihlerinin yanlış çıkması sebebiyle ligde kalamadılar. Şimdi gelecek olan takımlar için aynı senaryo gerçekleşecekse, asansör takım olacaklarsa, yani lige çıkacaklar, bir sezon sonra düşeceklerse ve çok büyük borç bataklarına kulüpler bir şekilde sürüklenecekse yine konuşacak bir şeyimiz yok. Aynı senaryoyu seyrediyoruz. Şimdi baktığınız zaman Ordu Spor, Mersin İdman Yurdu, Eskişehir Spor, Bursa Spor şampiyonluk yaşamış, Bursa Spor gibi çok değerli camialar var ve bu camialar bugün yoklar. Bugün gerçekten parçalanmış durumdalar. Bu noktalara şu anda alt ligden çıkan takımların düşmemesi için gerekli önlemlerin alınması lazım. Nasıl yapılacaksa bu konu tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu başta olmak üzere Spor Bakanlığı'nın ve aynı zamanda ne olursa olsun camiaların sorunları. Bunlara dikkat etmek lazım. Öbür türlü hep ülke sporuna, ülke parasına, kazancına, değerlerine yazık oluyor. Bizim çocuklarımıza yazık oluyor. Bir şekilde bunların çözülmesi lazım bence.
1: Aynı zamanda düşme hattı da çokça konuşuldu. Yorum yapmıyorum son dediğin noktada söylediklerine Fatih Demirkol. Zira biraz süremiz yetmeyebilir. Çünkü söyleyeceğim, soracağım bu konu da önemli bir konu. Beni biraz 5 yıl 6 yıl önce yaşadıklarımıza götürdü. Yani hala yeni yeni toparlamışken 21 takımlı, 19 takımlı, 20 takımlı kademe kademe düşen o süreci yeni yeni toparlamışken, bay haftalarından artık kurtulmuşken ki bence çok önemli bir etken Fatih Demirkol bu. Sen ne düşünürsün bilmem ama senin yorumunu merak ediyorum. Ligin kalitesi açısından da çok kritik bir döneme girdik artık. 2 yıl, son 1-2 yıldır bunları yaşamayarak ama yine orayı konuşuyoruz. Haklı mı peki bunu konuşanlar? Kayseri tarafı haklı mı? Aynı zamanda bunu isteyen taraf, Karagümrük tarafında da birçok kez taraftarlardan gelen sorular vardı ki o sorulardan birine de Hüseyin Topçuoğlu soruyordu. Selamlar demiş, iyi yayınlar Berk demiş. Aleyküm selam diyelim. Hüseyin Bey de Karagümrük'ten bunu çokça dile getiren ve soran biriydi.
0: Şimdi ligde şaibe var ve bu lig tescil edilemez noktasından hareket ediliyor ve küme düşme kaldırılsın çünkü bizim bir şekilde hakkımız yendi diyor kulüpler. Burada sorgulanması gereken şey sadece ligin tescili midir? Alınacak önlem sadece ligin tescil edilmesi önlemi midir? Burada işte yasa dışı bahis ya da bahis oynayan futbol ailesinden isimlerin olması ve iddiaların çok üst boyutlarda olması sanki bugünün işiymiş gibi konuşuluyor çoğu zaman. Bu sezonun işi ya. Bundan önce yoktu öyle bir şey de bir anda sabah kalktık karşımıza çıktı falan gibi davranıyoruz. Bu yıllardır konuşulan bir konu. Yoksa bu kadar futbolcu, bu kadar hakem, bu kadar işte yönetici, federasyonda da oynayanlar oldu. Onların hiç adı duyulmadı. Bu kadar futbol camiasının içinde üst düzeyde şekilde hayatını devam eden insan nasıl bahis oynar? Bırakın yasa dışını. Normal bahis oynayamaz. Yani burada federasyonun çok net hükümleri var. UEFA'nın, FIFA'nın hükümleri var. Oynayamaz diyor. Ama bizim futbolcumuzdan teknik direktörümüze kadar oynayanlar çıktı. Bu kadar çok insanın orada şeyleri, adresleri olduğu ortaya çıktı. Bu da bir tarafa. Federasyonun sponsorları arasında bahis şirketleri var. Ve federasyona gelip bunun reklamını yapan İşte anlaşmaları imzalayan insanlar oynayın sorun yok. Yöneteceğiniz maçlar ya da oynayacağınız rakiplerle ilgili görüntü istiyorsanız bunu sadece bu bahis şirketlerinde bulabilirsiniz. Rakiplerinizi takip etmek istiyorsanız, yöneteceğiniz ya da yönettiğiniz maçları izlemek istiyorsanız oradan bir admin alın, isim alın, hesap açın, oradan da izleyin falan dendi bu insanlara. Ya herkes oynuyor, ne var bunda dendi. Yıllardır dendi. Bugün sanki sadece bu sezon varmış gibi, sanki ilk defa karşımıza bunlar çıkmış gibi ve insanların hiç haberi yokmuş gibi falan davranıyorlar. Çok acayip. Ve bunun üzerine bir çözüm geliyor akıllara. Tek bir çözüm. Ligi tescil etmeyelim. 21'e çıkaralım. Tamam. Çıkaralım. 21. Bay haftaları olsun. Yetmez. Ortada zaten küçücük bir pasta var. Pasta 18'e değil de 21'e bölünsün. Her takımın kazancı daha da azalsın. Efendim zaten onlar nasıl değerlendiriliyor ayrı bir soru işareti. Bunun gibi bir sürü çıkmazın içindeyiz. Buralarda karar vericilerin oturup bütün resme bakıp, büyük resme bakıp karar vermesi lazım. Sadece bugünü kurtaracak, bu sezonu bağlayacak çözümler çözüm değil. Bunun dışında ne yapılmalı? Bunların konuşulması lazım. Kesin kati kararlar alınması ve uygulanması lazım. Ve kararların herkese uygulanması lazım. Kuralların herkese uygulanması lazım. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl olacak?
1: Peki. Peki Fatih Demirkol, burayı da seninle değerlendirdik. Soru cevap kısmına geçeceğim. Sana gelen yorumlar da var aynı zamanda. O bölüme geçeceğim. Öyle toparlayacağım yavaş yavaş.
0: Lütfen.
1: Selamlar Berk, hayırlı yayınlar. Hayretler içerisindeyim. Fatih Demirkol'u dinliyorum. Nasıl bu kadar yapıcı, sakin ve gerçekçi olabiliyor bir Fenerbahçeli? Böyle gerçekçi rastlanan az kişilerden biri. Çok doygun bir insan demiş, düzgün bir insan demek istemiş ki daha doğrusu, anladığım kadarıyla biraz devrik cümleler var ama sen de öylesin, seviliyorsunuz Berk demiş. Ramazan Bey, teşekkür edelim mesajı için Ramazan Bey'e. Abi güzel diyorsunuz da Beşiktaş bu sene kendi evinde Anadolu takımlarına yenildi. Allah aşkına onlar kazansaydı bari ilk üçte, kendi Anadolu takımlarına yenilmeseydi, onları kazansaydı bari ilk üçte bitirseydi yine taraftar razıydı. Anadolu takımlarına kendi doğru. evinde yenilmek nedir demiş.
0: Doğru. Yani katılıyorum sevgili dinleyicimize. Evet. Zaten o akıl almaz puan kayıpları derken Beşiktaş'ı da o gruba dahil etmemiz lazım. Sadece Galatasaray, sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş da akıl almaz puanlar kaybetti. Tabii burada işte topyekün bir sorgulama halinin olması lazım. Hepsini sorgulamak lazım. Buraya nasıl gelindi? Mesela şeye bakıyorum ben. İşte Sergen Hoca'nın yönetimle yaptığı toplantıya bakıyorum. Hakikaten orada Sergen Hoca'nın söyledikleriyle yönetimin bakışı hiç aynı değil. Yeni bir takım kuruldu. Bu sezon Beşiktaş'ın yaptığı transferleri düşündüğünüz zaman çok ciddi bir bütçe ayrıldı ve sadece devre arasında aşağı yukarı 60 milyon euroluk bir transfer yapıldı. Ve bugün gelinen noktada Beşiktaş'ın bu takımıyla hiçbir şey olmaz, bir daha takım yapalım noktasında. İşte buraların sorgulanması lazım. Bakalım yönetim nasıl değerlendirecek?
1: Beşiktaş'ın kadrosu bu sene Trabzon'da olsaydı şampiyon olmasa bile ilk 2'de bitirirdi Trabzon Ligi demiş. Peki. Eve gideceğim, yayın öyle güzel ki çıkamıyorum yayından demiş Musa Bey. Teşekkür edelim. Sağ olsun. Emre Bey der ki Aziz Yıldırım seçilirse TFF Başkanı ile ilişkiler nasıl olur Fatih Demirkol'a sorar mısın der.
0: Yani burada net kötü olur, net çok iyi olur
1: tabii,
0: falan.
1: Biraz öngörülemez bir konu.
0: Yani akışa göre değişecek tabii. Evet. Şimdi Sayın Dursun Özbek, Sayın Hacı Osmanoğlu ile bu ara çok kötü. Neden? Sayın Özbek Galatasaray'ın haklarının yendiğini düşünüyor ve onları savunmak için federasyonla bir şekilde ters düştü, bir şekilde farklı düşündüler. Yarın Başkan Aziz Yıldırım ya da Başkan Hakan Safi olduğunda Fenerbahçe ile ilgili olumsuz bir şeyler olduğunu düşündükleri anda onlar da tepki gösterecekler yani.
1: Selamlar Berk, seni de Fatih Bey'i de çok seviyoruz. Aziz Yıldırım'ın Avrupa yakasında seçim bürosu var mı? Varsa bir Galatasaraylı olarak ziyaret etmek isterim demiş.
0: Yok, sadece Caddebostan'da var. Zaten Sayın Hakan Safi'nin de Kalamış'ta var. Tek evet. seçim bürosu oluyor genellikle.
1: Evet, genellikle öyle oluyor ve Kadıköy'de oluyor. Böyle gördük bugüne dek Fenerbahçe tarafında. Selamlar Berk kardeşim, sana ve Fatih Bey'e selamlarımı iletiyorum. Tam da bu yüzden herkes egosunu bırakıp tek adayda birleşip güçlü yönetim, güçlü kadroyla sembolik

0: Bir seçimle Aziz Başkan'ın başkanlığı Aykut Kocaman teknik direktörlüğünde amasız sebepsiz önümüzdeki seneye girmeliyiz. Saygılar ben Yaşar demiş.
1: Yaşar Bey'e saygılar. Yani onun olmasını çok isterdim. Yaşar Bey'e katılıyorum. Yani bunu ben çok dile getirdim yayınlarda. Ama öyle olmuyor maalesef. Yani çok derin ayrışmalar ve çok ciddi kutuplaşmalar var. Oralardan camianın tekrar toparlanması için benim de anladığım kadarıyla, yani tecrübenin bana söylediği, Fenerbahçe'nin bir şöyle başarılı olması, bir şampiyonluk görmesi, bir rahatlaması, şu elektriği bir üstüne atması lazım. Çünkü Fenerbahçe ailesi şu anda o kadar gergin ki birbirini sürekli yıpratıyor.
0: Süper. İkinci sorum demiş dinleyicimiz Giray Bey. Tam da böyle yazmış. FETÖ dağıldı diye kabul ediliyor demiş. Savaştığımız güncel unsur nedir o zaman demiş. Cevap veremeyecek biliyorum ama sormak istiyorum. Anlıyorum da demiş Giray Bey. Az önce sormuştu hatırlarsın. Savaş söylemini nasıl yorumluyor diye. Bence Giray Bey yanılıyor. Dinleyicimiz yanılıyor burada. Şimdi FETÖ dağıldı deyip bir tarafta diğer açıklamaları da karşısına koyduğunda hala bazı noktalarda FETÖ'nün kalıntıların olduğunu biliyoruz açıklamaları. Birçok kulüpten zaman zaman gelen açıklama bu. Özellikle Fenerbahçe tarafından zaman zaman gelen açıklama bu. Ya da farklı farklı noktalarda hala FETÖ operasyonlarını görüyorsunuz. Kalıntıları ya da işte farklı farklı kalıntı mı? Umarım güçlü değildir ki olamaz artık, öyle tahmin ediyorum. Böyle bir yapıda, böyle bir mücadelede o günden sonra. Ama yani bunu da tamamen işte dağıldığı olarak kabul ediliyor diye görmemek gerekiyor. Öyle olsa hala neden operasyonlar devam etsin? Unutmamak gerekir. Yani böyle şeyleri dağıldı demek biraz unutmaktır çünkü böyle olan kötü olayları. Unutmamak gerekir, ders çıkarmak gerekir. Sen ne dersin Fatih Demirkol?
1: Yani burada benim üzerinde durduğum konu şu. Evet. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da söylediği, bir şeyin bittiğini söyleyebilmemiz için, çünkü bunu biz istihbarat değiliz. Ülkenin polisi var, savcısı var, askeri var. Onlar bilirler. Biz bir vatandaşız. Biz nereden bileceğiz? Onların söylemesi lazım. Onların tamam bu iş bitti demesi lazım. Ama az önce senin söylediğin şey çok doğru. Sürekli bir operasyon devam ediyor. Yani az önce belirttiğim gibi Sayın Aziz Yıldırım çok değerli bir iş insanı ve çok önemli insanlarla sürekli oturuyor kalkıyor. Ve o diyor ki bitmedi. Çok da güçleniyorlar diyor. O zaman bu beyanlar varken ortada bitti abi, her şey bitti, hiç alakası yok falan deme şansımız yok ki. Dolayısıyla bu devletin çözebileceği bir konu. Devletin, kolluk güçlerinin ve adalet mekanizmasının çözebileceği bir konu. Biz bir tarafıyla da o kadar zor bir durum ki. Bazen ben televizyonda da, Haber Global televizyonunda çok değerli habercilerle çalışıyorum. Çok şanslı bir insanım. Onlarla da bazen konuşuyoruz bu tür konuları, işte haber içeriği olan, sosyal içeriği olan konuları. Diyorum ki ya bizi çok zorluyorsunuz. Biz sporla ilgiliyiz. Yani uzmanlığımız bu. Bilmediğimiz bir konuda haber yapmak da, yorum yapmak da yanlış. İnsanlar bilmedikleri konularda konuşmamalılar. Ama o kadar iç içe geçti ki artık biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Birçok konu sporla, işte siyaset, sosyal olaylar, işte bu tarz konular o kadar iç içe geçti ki ya bir spor muhabirinin adliye koridorunda ne işi var? Ama kurtaramıyorsunuz yakayı işte. Bunların net doğru bilgisini devlet bize söyleyecek. Devletimize güveniyoruz. Onlar gereğini yapıyorlardır. Ve onlara güveniyoruz. Onlar en sonunda bize en doğru bilgileri vereceklerdir.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Fatih Demirkol. Eklemek ben istediğin farklı ederim. Bir şey var mı diye sorayım.
1: Çok teşekkürler, dinleyicilerimize saygılar.
0: Sağ olun. Selamlar, saygılar. Fatih Demirkol'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Gelen mesajlar da vardı. Sizlerden gelen mesajları da konuştuk. Onları da değerlendirdik. Ve gelen mesajlara şöyle bir hızlıca tekrardan bakalım. Selam Berk kardeşim. Bir sorum olacak. Antalya düştü ve suçlu 3 büyük mü? Bursa Beşiktaş'ımıza ne iftiralar attı? Sanırım anladınız beni demiş. Saygılar Cengiz Han Bey demiş. Antalya'nın geçmişi bilmem. Geçmişi hatırlamıyorum çok. Bursa Beşiktaş tarafını. Bir düşmanlık diyebileceğiniz bir durum var mıydı diye sorarsanız evet, bir orada problem vardı iki takım arasında, problemin de ötesine giden, ama ne oldu ne bitti oraya çok hakim değilim, hafıza olarak hatırlayamadım, ama Antalya düştü ve 3 büyük kulübü zan altında bırakıyor. Bu doğru değil. Bugünün örneği doğru değil. Yani böyle olmaması gerekiyor. Antalya Spor burada hata yaptı yönetimiyle diye düşünen taraftayım. Berk kardeşim, ve gelen mesajlara bakıyorum. Ülkenin Cumhurbaşkanı söylüyor hala dağılmadığını.

0: Ben 3000 kilometre öteden duyuyorum. Giray Bey İstanbul'dan duymamış mı demiş. İşte biz de onu söylemek istedik. Yani öyle dağıldı diye bakarsanız olmaz. Mücadele adına burada futbol özelinde konuşuyoruz ya, futbolda hala bitmedi. Bakın bunlarla mücadele edilmeli diyor ya başkanlar, başkan adayları, geçmiş başkanlar. Orada bunlar konuşuluyorsa hala mücadele edilmesi gereken bazı şeyler de yok değildir tabii. Yani Fatih Demirkol'un söylediği savaşa gidiyoruz, savaşa dediği nokta, Aziz Yıldırım'ın böyle dediği ve Fatih Demirkol'un sizlerin sorusuyla yorumladığı nokta çok da haksız bir nokta değil, onu söylemek lazım. Ben Berksayar, bir de reklamımız var. Çıkışta reklamı vererek noktalayacağım. Zira küçük bir teknik denemesi olacak radyomuzun ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saat diliminde. Onun adına da şöyle kısaca sizin mesajlarınızı hızlı okuyarak tamamlayayım istedim. Okuyamadığımız mesaj var mı yok mu? Onlara da tabii o sırada bir bakalım. Gelen mesajlara şöyle bakmaya çalışıyorum tek tek. Bu arada tabii dinleyicimiz hatırlatmış. Fenerbahçe Beko dörtlü finalde, Final Four'da, Türkçesiyle dörtlü finalde Cuma günü Atina'da 18'de, Türkiye saatiyle 18'de başlayacak olan Olympiakos maçına çıkacak. Çok zor bir maç. Ama geçersek bir final daha, geçersek bir o heyecan daha yaşanacak. Ne olacak, ne bitecek, hakikaten merakla beklediğimiz bir gün. Cuma günü de Göksel'in Çağrı Saraç karşılaşmanın anında sizlerle birlikte olacak. Dakika skorda, radyo gol frekanslarında olacak. Dinleyicimizin hatırlatması üzerine radyo golde, oraya özel de ayrı bir parantez açtığımız, ayrı bir yayın akışı hazırladığımız bölümümüz var. Hatta öyle ki Valencia-Real Madrid karşılaşmasının kazananı kim olur bilinmez, bakacağız ama işte orada da, tam da o noktada da Fenerbahçe Beko eğer finale kalır da iki takımdan biriyle karşılaşırsa, orada da pazar günü de oynanacak final özelinde yine bir dakika skor formatımız sizlerle olacak diyeyim. Göksel'in Çağrı Saraç'tan, Can Genç'ten oraları dinleme şansımız olacak. Onlarla oraların heyecanını yaşama şansımız olacak diye de hatırlatayım dinleyicimizin hatırlatması üzerine. Ben Berk Sayar. Bugünlük de yayının sonuna geldik. Beni Instagram Sayarberk hesabından da takip edebilirsiniz. Sayarberk Instagram'dan da görüşebiliriz diyeyim ve yarın ve diğer günlerde görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Berksayar'da haber masası sona erdi.
2: Reklam.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart. Seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Kendi düşmanlarla kanlı buluşmalar. Yıllarca süren savaş.

0: Samsun'a hareket günü 16 Mayıs Cuma'ya denk gelmişti. Mustafa Kemal Paşa bir gün önce padişahla görüşmüş, ardından arkadaşlarına millet, memleket mahvoluyor demişti. Sonra Şişli'deki evine gitti. Annesi Zübeyde Hanım, kardeşi Makbule Hanım'la vedalaştı. Arkadaşı Rauf Bey'e, Karadeniz'de müttefiklerce ya tutuklanacağız ya da batırılacağız dedi. Sonra Galata rıhtımından istimbotla açıktaki vapura bindi.
1: Asla şüphem yoktur ki, Türk'ün unutulmuş büyük bedeni bastı.
0: Kız Kulesi açıklarında işgal güçleri tarafından arama yapılan vapur, akşam saatlerine doğru Samsun'a yola çıktı. Yabancı subayların ayrılmasından sonra Mustafa Kemal yanındakilere, "Bunlar işte böyle, yalnız demire, çeliğe, silahlı kuvvetlerine dayanırlar. Bildikleri şey yalnız madde. Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetlerini asla anlayamazlar. Biz Anadolu'ya ne silah ne cephane götürüyoruz. Biz ideali ve imanı götürüyoruz," diyecekti. Cevat Abbas anılarında şöyle anlatır. "Büyükdere'den ayrılmış, Kavaklar arasına gelmiştik. Güneş batmış, karanlıklar her dakika yoğunlaşıyor, koyulaşıyordu. Boğazdan çıkmış, kabına sığmayan Karadeniz'in köpürmüş, kükremiş dalgaları arasında vapurumuz adeta ileri atılmış bir nefer gibi yol alıyordu. Beni kaptana çağırttı. Düşman devletlerinin herhangi bir vasıtasının gadrine uğramamak için sahile yakın rota tutunuz. Şayet mutlak tehlike görürseniz gemiyi karaya en yakın sahile oturtunuz," emrini verdi ve istirahate çekildi. ...19 Mayıs'ta... pırıl pırıl güneşli bir günün sabahında, saat 6 sıralarında Samsun'a vardık. 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'ya, Kurmay Başkanı Albay Kazım, Sağlık Müfettişi İbrahim Tali, Kurmay Binbaşı Arif Bey, Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey dahil olmak üzere 23 özel isim destek oluyordu. Ve hepsinin zihninde, hepsinin aklında, hepsinin yüreğinde "ya ölürüz ya vatan kurtulur" şiarı vardı. Ahmet Remzi Coşkuner o dönemde Samsun Telgrafhanesi'nde memur yardımcısı bir gençti. Gökyüzünü sarsarcasına şimşekler çakıyordu. Samsun Telgrafhanesi'nde o gece nöbetçiydi ve paratoner olmadığı için telgrafın tellerini toprağa vermişti. Kapı nöbetçisi "Paşa geliyor!" diye telaşla seslendi. Mustafa Kemal telgrafhaneden içeri girdi. "Derhal Havza ve Amasya ile görüşmem gerekiyor. Hava elektrikli paşam. Telleri toprağa verdik. Sizi görüştüremem. Bu konu vatanın kurtuluşuyla ilgilidir çocuk. Muhakkak görüşeceğim. Bir elini makineye koy, diğerini ben tutacağım. Yıldırım çarparsa seni de çarpar, beni de. Ama paşam, çocuk, ya ölürüz ya vatan kurtulur." ...19 Mayıs işte bu inançtır. Gücümüz, cesaretimiz, azmimiz, tutkumuz, dayanıklılığımız, zekamız, bilgimiz, ilhamımız, ülke sevgimiz, birlik ve beraberliğimiz, bilime, ilime inancımız, değişime, geleceğe, yaratıcılığa, geleceğe, hedeflere, kendine olan inancımızdır, gençliğimizdir. Sarbaşa dediğimiz anda...

0: geleceği her gün yeniden yazan bu hikayenin, kendini genç ve Atatürk sevgisiyle besleyenlerin en önemli durağıdır 19 Mayıs. Kutlu olsun. Karsu'nun dediği gibi, bu 19 Mayıs Atatürk şarkılarıyla daha güzel olur.
1: Bu 19 Mayıs atamızın sevdiği şarkıları Antakya Medeniyetler Korosu'yla söyleyeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.

Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: Herkese merhabalar, mutlu günler diliyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği ve muhteşem bir şekilde kutlanan ve bugün bütün Türkiye'de coşkuyla kutladığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir konuğumuz var. Yanımda gençliğin de bizim de sorunlarımızı, problemlerimizi konuşabileceğimiz bir isim. Sevgili Buğra Emrecan Tile. Buğra hoş geldin.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Buğra, biraz spor, biraz sanat, biraz hayatın içerisinden konuşacağız. Önce gençlik ve üniversiteli olmak zor herhalde, değil mi? Ama genç olmak çok daha güzel.
1: Genç olmak tabii ki de çok güzel ama üniversiteli olmak bazen yorabiliyor. Bu noktada da artık olay size kalmış vaziyette, yavaş yavaş toparlıyoruz.
0: Peki, Buğra Emrecan Tile bizlerle birlikte. Buğra, hızlı bir giriş yapalım dilersen, birazcık NBA konuşalım. Alperen bu sezon harika işler yaptı ama Los Angeles Lakers Alperen'li takımı ezdi geçti.
1: Şöyle, NBA'de Amerika cephesinde de bu durum çok fazla eleştiri aldı. Houston Rockets'ta Alperen Şengün gerçekten sezon içerisinde çok güzel bir performans sergiledi. Ancak sezon sonunda, yani playofflara kalındıktan sonraki durumda ne Alperen Şengün ne Kevin Durant ne Reed Shepard, yani Houston Rockets'taki herhangi bir oyuncu bu noktada istenilen performansı veremedi. Bundan dolayı da yurt dışı basınında da, yani Amerika'da da çok fazla eleştiri okları Houston Rockets ve cephesine döndü. Hatta olası bir takas senaryosu, Alperen takımdan gidiyor mu, Kevin Durant takımdan gidiyor mu gibi olaylara geldi. Lakers cephesine baktığımız zaman da tabii birazcık da bardağın dolu tarafına bakalım. 41 yaşındaki bir adam takımını hala en iyi iki oyuncusu, en iyi hatta iki yancısı sakat olmasına ve oynamamasına rağmen gidip taşıyabildi. Bu noktada da LeBron James'i tebrik etmek gerekiyor. Ama tabii bir noktada da LeBron James artık tek fazla taşıyamadı ve Oklahoma City Thunder'a 4-0 mağlup oldu. Son maçta birazcık da direnseler de maalesef 8-0'lık bir seriye geçirip Oklahoma City Thunder'ı maçtan mağlup ayrıldılar. Bir noktada da Doğu cephesine baktığımız zaman da Cleveland Cavaliers ve New York Knicks iki tane güçlü ekip. İkisi de gerçekten çok başarılı ilerliyor. Doğu konferans finallerinde de bir aradalar. James Harden 36 yaşında ve artık yüzük almak için son şanslarını oynuyor. Ondan dolayı da bu yüzük için yapabileceği her şeyi yapıyor desek yeridir. Onun yanında da Donovan Mitchell.
0: Hiç yüzüğü var mıydı James Harden'ın?
1: Hiç yoktu. O elinden geleni yapıyor. Yani
0: verelim
1: tek şansı.
0: Verelim biz bir tane hediye.
1: Donovan Mitchell da ona şu an yardım eden, destek veren isimlerden biri. Ama tabii şu anda Batı birazcık daha ateşli, birazcık daha kazan orada kaynıyor. Victor Wembanyama MVP ödülünü kaybettikten sonra ve büyük bir eleştiri altı adı altında Shai Gilgeous-Alexander üst üste ikinci kez MVP aldı ve birçok kişi tarafından da hak etmedilen bir MVP'ydi. Bana sorarsanız da bence de öyleydi. Hak ettiğini çok düşünmüyordum. Özellikle playoff performansında LeBron denilen bir adam, tamam okey LeBron James, ona bir şey diyemiyorum, ancak 41 yaşındaki bir adama göre
0: aldın
1: bile.
0: Aldın gazı, yine gidiyorsun. Bunları bayram özelde konuşacağız.
1: Tamam.
0: Tadında bırak. Tamam. Aldın gazı, taktın vitesi 3'e. Tamam. Detaylı.

0: ile konuşacağız ama burada sadece saat başına kadar 3 dakika böyle tadında bayramda NBA konuşacağız ama ben sana Final Four'u sorayım kalan 3 dakikada. Final Four'da heyecan dorukta. Olympiakos Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Panathinaikos elendi Ergin Ataman'lı. Orada da Real Madrid'de Valencia 2 tane İspanyol takımı Atina'da karşı karşıya gelecek. Soluk kesen buluşmalar yaşanacak Fenerbahçe Beko'ya. Yürekten başarılar dileyelim ve birazcık da Final Four'u da konuşacağız ve bayramda heyecanı ortak olmaya gayret edeceğiz ve son olarak Dünya Kupası hatırladığın ilk Dünya Kupası hangisi?
1: 2010.
0: Güney Afrika.
1: Güney
0: Vuvuzela
1: Afrika.
0: almıştım sana,
1: Aynen.
0: hatırlıyor
1: Güney
0: musun?
1: Afrika.
0: Güney
1: 2000,
0: Afrika'dan.
1: 2010 Güney Afrika. Orada da
0: Vuvuzela'yı kim göndermişti bize?
1: hiç
0: Muhsin abi
1: hatırlamıyorum.
0: gönderdi.
1: Hiç,
0: Muhsin
1: ben hiç
0: Ertuğrul.
1: hatırlamıyorum.
0: Evet. Bu arada biz radyoda bugün Emrullah'ın da müthiş katkılarıyla, sevgili Berk'in de büyük gayretleriyle teknolojinin geldiği son noktayı bu 10 dakikalık dilim içerisinde ele aldık. Çünkü biliyorsun yaz geliyor ve yazın ben nereye gidiyorum?
1: Yurt dışına demek isterdim ama
0: Seferihisar'a. Ama yayınları Seferihisar'dan yapacağız ve bu yayınların ölçeklerinin nasıl olacağı, bunların kalibrasyonunun ne olacağını sevgili Emrullah en iyi şekilde ayarladı. Biz de radyo stüdyosunda Berk var ama biz neredeyiz?
1: Neredeyiz?
0: İstanbul'un bir noktasındayız ve oradan yayın yaptık. Ses de gayet güzel geliyor. Sıkıntı var mı? O zaman diyoruz ki heyecanı bayramda seninle bir NBA konuşacağız.
1: Tabii.
0: Dünya Kupası konuşacağız. Dünya Kupası'nı kim alır? Kuruçağa'ya ne diyorsun?
1: Kuruçağa'ya bir şey demiyorum ama ben Türkiye'nin alacağını düşünüyorum.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Ya Dark Horse, yani underrated, beklenmeyeni verecek takım olan Türkiye final yolu bile olabilir ama tabii gönlüm benim Portekiz'den de geçiyor desek yeridir. Ronaldo'nun o Dünya Kupası şampiyonluğu ne kadar istediğini biliyorum. Ama realist görmek gerekirse de Fransa açık ara favori bence.
0: Ama biz Türkiye diyoruz.
1: Aynen öyle.
0: Peki Buğra, teşekkür ediyoruz. Bu
1: Rica
0: arada
1: ederim.
0: cumartesi günü Buğra ile beraber sen Celtic Dunfermline maçını anlatıyorsun.
1: Aynen.
0: Ben de Bayern Münih Stuttgart maçında Alaaddin'le birlikte olacağım. Maçı anlatmak keyifli mi?
1: Keyifli, güzel, zor ama keyifli.
0: Peki saatler 8'i gösteriyor. Efendim, sizlerle beraberliğimizi noktalıyoruz. Noktalarken de bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Radyo Gol'de kalın. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde ben size sesleneceğim. Ama şimdi sizlere Dünya Kupası'nın o müthiş statlarının sevgili Göksel'in hazırladığı raporla neleri beraberinde getireceğiyle sizleri baş başa bırakıyorum.
2: 2026
0: Yarın sabah.
2: Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field, 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
2: Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
5: Naci hoş geldin.
6: Hoş bulduk, selamlar Aydın.
1: Yakında 1 milyon izleneceksin galiba.
6: İnşallah diyelim.
1: Vallahi tebrik ederim.
6: Durmak yok, yola devam.
1: Habercilik değerli. Biz sana röportajına ilgiyle başlayalım. Yetkililere de teşekkür ederim. Çok güzel röportaj olmuş. Eline sağlık. Bir şey demek ister misin? Yapan adı
6: teşekkür olarak. Ediyorum. Öncelikle...
1: Biraz daha deşebilirdim ben Naci.
6: Bu kadarına şükür diyorum sadece. İlgi için çok teşekkür ediyorum. Cici Futbol'da 3. yayınımızı çekeceğiz. Röportajımızda da çok iyi bir ilgi oldu. Gerçekten izleyenlerle güçlüyüz. Daha ileri.

0: imza atacağız. Leroy Sané için de öncelikle Galatasaray Kulübü iletişimine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 54 tane röportaj imkanı sağladılar bütün yayıncılara, medyaya.
1: Aynı günde bitirdiler değil mi?
0: Aynı günde bitirdiler. 3 saatte 54 röportaj yapılmış. Aynı zamanda Galatasaray Kulübü'nün bence şampiyonluk organizasyonu bu sezon, hep söylemiştim, bu kez futbolcu ve teknik adam odaklı olacak ve başroller sahnede olacak diye. Avrupa'yı bir kutlama oldu. Avrupa'yı bir röportaj organizasyonu oldu. Ve aynı zamanda yakında yayınlanacak olan Okan Buruk'un kupa koleksiyoneri fotoğrafları, röportajı bence çok güzel. İletişim ekibini, Galatasaray yönetimini bu noktada tebrik ederek başlayayım.
1: Ben de buna bir ek yapayım. Ya bence şampiyonluklar statta kutlanmalı.
0: Net.
1: Değil mi?
0: %100. Ve sanatçı vesaire falan kimse ön plana çıkmamalı. Doyasıya çok güzel bir kutlama oldu bence. Yeni Kapı'dan da daha güzel ve anlamlı oldu.
1: Onu diyorum ben de. Yani şampiyonluğu yerinde kutlanır bence. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Peki. Evet. Sané demişken Sané ile devam edelim dilersen. Kürsüye çıktığı an çok konuşuldu. Promil sorunu vesaire falan diye. Ne olmuş orada?
0: Şimdi bir kere şöyle başlayayım. Leroy Sané %100 Galatasaray'a motive olmuş durumda. Çünkü sezon içinde işte mutsuz olduğu, ayrılacağı, Suudi Arabistan'a gideceği falan konuşuluyordu. Ama hem Digifutbol'a bize verdiği röportajda hem de bence şampiyonluk kutlamalarında net bir Galatasaray odaklı olduğunu gösterdi. Bir kere kutlamaların yıldızı. Hem kamera önünde hem kamera arkasında. Biraz da promil yüksek sahneye gelirken Sayın Başkan espri yapmış Sané'ye. Aman dikkat düşeceksin diye korkmuş bayağı da.
1: Abdullah Kavukçu sola gel diyor. Sağa gel diyor, sağa.
0: Aynen. Sayın Abdullah Kavukçu da uyarıyor. Başkan da takılıyor. Aman dikkat edin düşecek diye.
1: Ben Abdullah Kavukçu dans ediyor zannettim. Görüntüyü görünce sonra anladım. Adam sağa doğru gel diyor. Sağa doğru gel, düşeceksin.
0: Aynen. Okan Hoca da gülmüş bayağı. Ama Leroy Sané önümüzdeki yılda Galatasaray'da olacak ki zaten röportajda da bu sene alışma sürecimdi. Seneye çok daha iyisini yapacağım dedi.
1: Peki şimdi hızlıca şu gidenler meselesi, kimler gidecek, ona dilersen girelim, ardından transfer meselesi. Geçen hafta Bernardo Silva'yı patlatmışsın, onda son durumu, yabancı kuralı meselesi de var, ayrıca bütün bunun detayları konuşuruz. Ben Torreira hiçbir röportajda görmedim. Ne oldu Naci Baba, gitti mi Torreira?
0: Şimdi Torreira olayına biraz şuradan bakmak lazım.
1: Bir parantez açabilir miyim, özür dilerim, ona gelmeden önce. Kasımpaşa maçındaki kadro çok kritik bir maçtı. Galatasaray kaybetti maçı ama bence Galatasaray orada doğrusunu yaptı. Tabii ki ideal kadrosu değildi ama Galatasaray oynaması gereken kadrosuyla bence sahaya çıktı.
0: Ya tabii ki ideale yakın bir kadro aslında. Tamam, Antalya Spor maçına göre 10 farklı oyuncu olsun, ilk 11'de yer aldı ama işte Icardi'si, Lank'ı, Sané'si, bunun dışında Singo'su, Nagas'ı.
1: Yani kendini bir tartışmanın içine koydurmadı. Yok. Galatasaray. Biraz da maç buydu diye düşünüyorum.
0: Zaten Okan Hoca da açıkçası bu düşme hattındaki rekabete çok değer verdiği için, saygı duyduğu için.
1: Tabii ki.
0: Öyle de aman aman hadi bizim için formalite maçı gibi bir kadro sahaya sürmedi. Ama Kasımpaşa maçı üzerinde şunu söyleyeyim. Galatasaray teknik direktörü, eski teknik direktörü, efsanesi Fatih Terim Bodrum'dan bizzat bu karşılaşma için, daha doğrusu törenler için geldi. Başkan Dursun Özbek direkt kendisi arayıp çağırdı. Galatasaray o sevgi iklimini yaratmayı çok iyi başarıyor. Galatasaray kalbe dokunmayı çok iyi başarıyor. Galatasaray aile olmayı çok iyi başarıyor ve bu yüzden de bence bu şampiyonlukların temel faktöründe yatan nokta sadece saha içinde mücadele değil, saha dışında da. Galatasaray şampiyon oluyor, ilk bayrağı çeken Fatih Terim oluyor. Galatasaray şampiyon oluyor, tak aşağıda röportajı veren eski başkan Adnan Polat oluyor. 17 Mayıs organizasyonu Bülent Korkmaz, Faruk Süren, Fatih Terim aynı karede bir araya gelebiliyor. Ya da ne bileyim, en kritik maçta Mertens takımla birlikte maçı izliyor. Melo her hafta Brezilya'dan karşılaşmaları takip ediyor. Yani Galatasaray eskisiyle, yenisiyle, sahadakiyle inanılmaz bir bütün olmayı başarıyor. Bu çok değerli. Birleşmek, kenetlenmek çok değerli. İşte Mayıslar bizimdir diyor Galatasaraylılar. Gerçekten de öyle. 12 Mayıs Kadıköy şampiyonluğu, Ayhan Akman'ın vedası ve o iki şampiyonluğun yıl dönümü. 16 Mayıs 16 dakikalık Gerrit şampiyonluğunun yıl dönümü. 17 Mayıs UEFA yıl dönümü. 18 Mayıs, bugün yayını çekiyoruz, 5. Yıldız'ın yıl dönümü. Bugün Gerrit'sin doğum gününü kutluyor Galatasaray. Dün Ergün Pembe'yi kutladı. Bülent Korkmaz'ın babası vefat ettiğinde onu unutmuyor. Buralar çok değerli. Sadece profesyonellik değil, sadece kontrat değil, sadece parayla oynatamazsınız oyuncuyu.
1: Bu işi Galatasaray'a
0: bağlıyorsunuz diyor bir anlamda. Kalbe dokunuyorsunuz. Buralar bence önemli. Geçelim.
1: Torreira. Gitti mi Torreira?
0: Lucas olayına şöyle başlayalım bence Aydın. Çünkü bizim yayından birkaç gün sonra olmuştu olay. Lucas Torreira talihsiz bir olay yaşadı. Ama bu öyle Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti ya da tarafgir bir konu değil yaşanan olay. Yaşanan olay çok talihsiz bir olay. Yaklaşık bir senedir bu saldırıyı yapan şahıs Lucas'ı ve normal çok değer verdiği arkadaşı olan İpek Birol'u yaklaşık bir senedir İşte sözlü, sosyal medyadan mesajlar vesaire taciz ediyor, tehdit ediyor, hakaret ediyor. her şeyi yapmış ve bir anlamda hukuki yollara da başvuruyor.

0: Hem Toreria hem de İpek Birol.
1: Uzaklaştırma veriliyor bildiğim kadarıyla.
0: Uzaklaştırma iki kez veriliyor. Hem Toreria aldırıyor hem İpek Birol aldırıyor. Ve akabinde işte padel oynuyorlar sürekli Toreria.
1: O ne demek?
0: Kız arkadaşıyla. Padel bir salon sporu.
1: Ha.
0: Çok meşhur. Nitekim
1: de sen de meşhur, ben
0: oradaki
1: de
0: eğitmenlerden de öğrendim ben. Ya bir yıldır bu olay varmış. Yaklaşık bir yıldır taciz hikayesi sürüyor. Orada da Emre Mor da, hatta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Emre Mor da o gün padel oynuyorlar ve daha başlangıcında, günün başlangıcında bir story atıyor. Hem Toreri hem de Emre Mor. Tekin de bu şahıs orada olduklarını öğrenince hemen Rixos Tersane İstanbul'a gidiyor.

0: anlamda planlı bir şekilde pusu kültürüyle kurgulayarak oraya gidip saldırıyı gerçekleştiriyor. Şimdi bu olay gerçekten oyuncuyu ciddi anlamda korkutmuş durumda. Çünkü Torreira rahat bir adam. Torreira İstanbul'un tadını çıkaran, sahada mücadelesini yapıp sosyalleşen, Bağdat Caddesi'nde de yürüyen, Beşiktaş'ta da yürüyen, Nişantaşı'nda da rahat rahat özgürce yaşayan bir oyuncuydu. Birçok kişi de görmüştür belki oralarda, o semtlerde. Şimdi bu yaşanan olay futbolcuyu gerçekten çok korkuttu. Travma yaşattı deyim yerindeyse ve şampiyonluk kutlamasının ertesi günü Torreira İstanbul'dan ayrıldı. Ve normalde röportaj verecekti Lucas Torreira. O kadar korkmuş ki ben kesinlikle mikrofon önüne röportaja çıkmak istemiyorum. Bu olayı konuşmak dahi istemiyorum, unutmak istiyorum deyip Türkiye'den ayrıldı. Peki. Bu çok vahim bir durum ve ben buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Türk yargısına, değerli hakimlerimize, savcımıza bu sağlıksız, bu psikoloji bozuk, takıntılı, psikopat adamı lütfen dışarı salmayın. Çünkü bu Türk futbolun marka değerine de çok zarar verecek bir durum. Yarın bir gün Allah korusun pusu kültürüyle gerçekleşmiş bu saldırıda başka bir şey yaşansaydı, yumruk yerine başka bir maddeyle kalkıp saldırsaydı, çünkü bu Galatasaray futbolcusu olduğu için yapılmış bir olay değil.
1: Takıntılı.
0: Takıntılı bir adamın saldırısı bu.
1: Tabii şöyle bir durum var maalesef Ordan Hacı. Hani çıkarsa bunu yapar, ceza suça tabi ya, fiile tabi ya. Yani maalesef hani hukukun da bazen çaresiz kaldığı noktalar
0: var. Çünkü 8 Mayıs'ta Aydın aynı şahsın direkt olarak saldırı yapacağına dair açık açık mesajı var. Ya çok üzücü bu.
1: Peki devam ediyoruz. Bu şu anlama mı geliyor? Torreira dönmeyecek.
0: Ya bunu söylemek için erken. Ben 3 ay önce söylemiştim.
1: Ama artık bir faktör bu anladığım kadarıyla.
0: Özel hayatında bazı sıkıntılar var Torreira'nın. Annesi vefat etti. Bu yüzden ülkesine dönebilir demiştim. Daha sonra Lucas bana ulaştı. Bu buhranlı günleri aştım ve ben Galatasaray'da kalmak istiyorum dedi. Ama bugün gelinen noktada Lucas tekrar 3 ay öncesine dönüp ya ben ayrılacağım, tamam misyonumu tamamladım der mi demez mi? Onu zamanla göreceğiz.
1: Bu apar topar gidişi ve son olay sanki hani kafasındaki var olan soru işaretini ortadan kaldırmış gibi geldi bana ama hayatta bir göreceğiz.
0: Tabii önemli, çünkü röportaja çıkmadı bak. Yani röportaj yapacağı iki kurum vardı.
1: Reddetti ve
0: hayır
1: gitti.
0: Hayır dedi, reddetti ve gitti. Hatta Kasımpaşa maçını beklemedi yani Lucas. Onu söyleyeyim.
1: Geçmiş olsun diyelim ki Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyonluğunda en kilit.
0: Net.
1: Bazılarına göre çok yani herkesten daha önemli oyuncu. Bazı kesinlikle otoritelere ya da oyunu iyi değerlendiren isimlere göre onu da söyleyelim. Ve iyi bir sporcu yani, altı çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi de bu.
2: DJ Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Icardi gidiyor mu? Icardi ne oldu geçen hafta ya, bir şimdi sinyal verdin sen.
0: Ya ben uzun süredir aslında sinyal veriyorum. Uzunları da yaktım söylüyorum. Burada Galatasaray Başkanı Sayın Dursun Özbek, hep söyledim, sezon başından bu yana bu süreci çok iyi yönetti. Masayı hiç devirmedi ve hep şunu söyledi. Ben Icardi'yi gönderen başkan olmam. Ve bu doğrultuda da Elio Pino İstanbul'a davet edildi. Muhtemelen yarın İstanbul'da olacak. Bir görüşme gerçekleştirilecek ve Galatasaray sözleşme şartlarını sunacak. Mertensvari bir kontrat önerecek demiştim. 1+1 yıllık. Ama Icardi'den nasıl yanıt gelecek? Orası soru işareti. Çünkü 10 milyon euro alırken 4 milyon euro teklif edecek. 1+1 yıllık başarı opsiyonlu, kriterli, barajlı bir kontrata ilk kez karşı karşıya gelecek Icardi. Oynama garantisi de vermeyecek. Burada bence biz adım attık, Icardi kabul etmedi senaryosu devreye girebilir. Niye? Ben Okan Hoca'nın da çok gönüllü olduğunu düşünmüyorum. Futbolda duygusallığa yer yoktur. Icardi misyonunu tamamladı. Icardi Galatasaray'da bir efsane oldu. Icardi Galatasaray'da çok büyük şampiyonluklar ve başarıların gelmesine, hatta Osimhen'li kadronun kurulmasında %100 pay sahibi oldu.
1: Tabii.
0: Ama Kasımpaşa maçı bir kez daha bir şey gösterdi. Icardi devam ederse de başrol olamayacak.
1: Yani referans maç mıdır?
0: Değildir tabii ki.
1: Değildir ama.
0: Ama bütün sezon bana Icardi'nin bir tane maçını söyleyin. Bak tek bir maç söylerim. Icardi ile kazandığın Alanyaspor maçı. Attı golü. Çok kötü bir Galatasaray ama o gol galibiyeti getirdi.
1: Ama burada önemli bir şey söyledin sen. Okan Buruk gitsin noktasında hiçbir itirazı yok.
0: Şunu söyleyebilirim. Okan Hoca'nın Icardi noktasında kalsın raporu verdiğini düşünmüyorum.
1: Güzel manşet. Peki. Gidecekler de, aslında gidecekler derken Naci, de Galatasaray'ın da oyuncular var. En çok konuşulan isim Barış Alper. Satılması meselesi. Sen geçen hafta oyuncuya bir teklif olduğunu,
0: Monaco'yu
1: reddettiğini söylemiştin. İstersen birazdan oraya geliriz ama şimdi Sara Brezilya'nın takımına gitti. Salahi var. Yeni orada sürprizler olabilir mi? Özellikle Sara'yı Galatasaray satacak mı?
0: Şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın kontratından en kolay çıkabileceği ve para kazanabileceği iki oyuncu var. Geçen hafta da galiba Gabriel Sara'yı söylemiştim zaten en potansiyel aday diye. Sara ve Şallay. Bir kontrat şartları, iki Şampiyonlar Ligi'nde sergiledikleri performans 3 bir anlamda onlara olan ilginin özellikle Premier Lig tarafında çok yüksek olması. Şu anda Galatasaray Kulübü'nün önünde resmi, yazılı, official bir teklif yok. Fakat

0: menajerleri açık bir şekilde İngiliz kulüplerinin ilgilendiğini ve yakın zamanda da resmi teklif getireceklerini bildirdi. Ben açıkçası Galatasaray'ın hem para kazanabileceği hem de çıkış yapabileceği, sözleşmeden çıkış yapabileceği iki oyuncunun Şalai ve Sara olduğu görüşündeyim.
1: Sara
0: 30 bandında bir beklenti var.
1: 20'ye mi almıştı, 18'e mi almıştı?
0: 18 artı yaklaşık 4 milyon euro bir bonus, 22 milyon euro. Şalai'den de Galatasaray'ın beklentisi en az 15-20 milyon euro bandında. Hele ki Dünya Kupası'nda iyi performans sergilerlerse, ki Sara bakalım davet edilecek mi? Brezilya milli takım kadrosu galiba da açıklanmadı. O zaman iş değişir. Ama Sara ve Şalai beklentim. Galatasaray'ın çıkacağı oyuncular.
1: Belki. Bu arada ben Şalai'nin iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani
0: çok %100. Dinamik asker. Oyuncu. Her zaman yıldızlarla kazanamazsın. Hani Sayın Aziz Yıldırım demiş ya geçen gün. Her zaman yıldızlar olmaz, generaller olmaz. Bazen çok iyi askerlerin olması lazım.
1: Giderse ben Galatasaray'ın arayacağını düşünüyorum. İlginç bir oyuncu yani. Şalai, onu da söyleyelim. Peki Barış Alper'le ilgili bir şey var mı? Yeni bir şey?
0: Barış Alper Yılmaz konusunda şimdi şöyle söyleyeyim. Galatasaray bundan bir hafta önce, bundan 10 gün önce Barış'a 40-50 milyon euro bandında bir teklif geldiği senaryoda masaya oturup sözleşmeye imza atmayı düşünüyordu. Ama özellikle Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürürlüğe koyduğu, herhangi bir revizyona gitmediği bu 10 artı 4 kuralı sonrasında bir gerçek var insanların gözden kaçırdığı. Yerli oyuncular da çok büyük bir değer kazandı. Özellikle Türkiye pazarında.
1: Doğru.
0: O yüzden 2-3 gün önce konuştuğum birçok Galatasaraylı yetkili, şitaf, teknik heyet Barış'tan vazgeçemeyiz diyor bu kural sonrasında. Şimdi artık bu kuralla birlikte Barış Alper Yılmaz, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün çok daha değerli hale geldi Galatasaray için. Nasıl çıkacaksın bu oyunculardan? Nasıl vazgeçeceksin? Çünkü yerliyi değerli kılan bir faktör bu. Özellikle yerellikte.
1: Onlar aslında bir avantaj biraz.
0: %100.
1: Söyleyelim yani şimdi.
0: Şimdi Barış'ın iyi bir kontratı var. Bonuslarla iyi bir rakam da kazanıyor Galatasaray'da. Yıldız, geçen hafta da anlatmıştım. Monaco teklifini ilk biz vermiştik. Önümüzdeki günlerde muhtemelen resmi teklifi de gelebilir Fransız kulübü. Ama ben Monaco'ya gideceğini düşünmüyorum Barış'ın.
1: Peki şimdi bu yabancı kuralını konuşalım ama birçok transferde yabancı kuralı meselesine bağlı. Şu an durum net. Şu. Bu sene 10 tane yaş sınırı olmadan oyuncu alabilirsin. 4 tane de yaş kriteri olan yabancı alabiliyorsun. Galatasaray'ın elini en çok zorlayacak mesele yaş sınırı olmayan 10 oyuncu meselesi. Yani birine büyük oyuncu koyabilmek için yollaman lazım. Ve gidecekler, kalacaklar henüz Galatasaray'da tartışılıyor. Galatasaray'ı çok zorlayacak bir kural olarak görüyorum bunu. Fenerbahçe'den henüz bir ses yok. Fenerbahçe'nin bir seçim var. Belki Fenerbahçe çıkacak diyecek ki burası bu şekilde kalsın çünkü bu bizim işimize gelir. Eğer bu kural esnetilirse Galatasaray oyuncu alabilecek güce sahip, daha çok olanakları var. Bizi etkiler bu. O yüzden bu kuralda ısrar edelim. Biz biraz daha kendi içimize bu anlamda çözüm üretebiliriz diye düşünüyor olabilir. Düşünebilir daha doğrusu. Dolayısıyla bu kural Galatasaray'a bir darbe mi vurdu şu anda?
0: Şimdi Galatasaray özelinde yanıt vereceğim tabii ki doğal olarak bu uygulamayı. Daha sonra da bilgi ve perde arkası detaylarıyla daha da uzatacağım.
1: Şimdi Okan Buruk dün şunu söyledi, özür dilerim. Sözü hemen vereceğim. Avrupa'da bizim önümüzü kesen bir kural dedi.
0: Şimdi Galatasaray'ın mottosu nedir? Özetim. Galatasaray üst üste 4 yıl şampiyon oldu ve futbolcular şampiyonluk otobüsünde bir bayrak açtı. İşte o anlatıyor Galatasaray'ı. Yetmez bize bu kupa, artık hedef Avrupa.
1: Bence
0: Galatasaray'ı bu Şampiyonlar Ligi'nde zorlayacak bir kuraldır. Yoksa yerellikte açık söyleyeyim bu kuralla birlikte yine en avantajlı takım Galatasaray'dır. Ben size söyleyeyim, Galatasaray'da direkt 11'e yazabileceğiniz yerli futbolcular. Uğurcan Çakır, bir kere yerli kalecin varsa 1-0 önde başlıyorsun. Tabii. Bu kuralda. Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz. En iyi yerliler bende. Fenerbahçe'de yerli oyuncu direkt 11'e yazabileceğin kim var? Kerem Aktürkoğlu, İsmail'de.
1: İki. İrfan dönüyor, belki İrfan olabilir.
0: İki. Bilemiyoruz. Beşiktaş, Orkun, başka Emirhan dersin belki. 2. Trabzonspor, iyi yerli dedin. Mustafa Eskiyerliaç, Buçuk, Ozan Tufan. O yüzden en iyi yerli futbolcular hala Galatasaray'da. Direkt 11 oynayabilecek. Şimdi Galatasaray'ın buradaki itirazı şu ya da tepki gösterdiği nokta şu. Ocak ayı ara transfer döneminde takımlar kadro planlamasını yaparken hem Galatasaray hem de Fenerbahçe tarafına Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde sözlü olarak iletilen bir detay var, bir bilgi var. 12 artı 2'yi devam ettireceğiz. Ona göre planlama yapabilirsiniz. Net bunu aldığım isimler Galatasaray kulübünün en yetkili isimleri ki ben bunu 3-4 ay önce düşün. Ocak ayı ara transfer dönemi sonunda öğrendim ve yayınlarda da söyledim. Birçok kişi de dile getirdi bunu. Hatta birçok gazetede manşet yaptı. Çünkü federasyondan el altından bu bilgiyi ilettiler. Şimdi siz kalkıp 10 artı 4'ü getirdiğinde Galatasaray'ı bu şekilde önünü kesemezsin Türkiye'de. Avrupa'da kesersin. Var mı İtalya'da yabancı sınırı? Var mı İngiltere'de yabancı sınırı? Var mı İspanya'da? Var mı Fransa'da? Var mı Almanya'da? Her sene statü değişiyor. Ha, bu statü yeni gelmedi. Bak, buna katılıyorum. Bu kademeli olarak düşürülecekti. Daha önce açıklandı. Ve Galatasaray niye ses çıkarmadı? Bugün bağırıyor diyorlar. Ha, evet. Çünkü

0: varsa el altından sen 12 artı 2 devam edecek dedin.
1: El altından.
0: Evet, el altından bunu söyledin sen. Peki, devam edecek dedin.
1: Galatasaray ne düşünüyor şimdi?
0: Şimdi Galatasaray şimdi itiraz ediyor doğal olarak.
1: Neden olmadığını düşünüyor yani.
0: Ya Galatasaray'ın düşüncesi Trabzon lobisinin devreye girdiğini düşünüyor, açık söyleyeyim sana. Bu Trabzonspor'u destekleyen bir kural ve uygulama, devam ettiriyorlar, vazgeçtiler değişiklikten diye düşünüyor Galatasaray. Haksız mı? Bence değil. Niye? Arkadaş, benim amacım Şampiyonlar Ligi'de daha üstüne gidebilmek. Ben zaten burada şampiyon oluyorum. Bu kadroyla yine olur Galatasaray, bak açık söyleyeyim. Biz değişim değişim diyoruz. Galatasaraylar değişim değişim, gelişim gelişim diyor. Niye diyor bunu? Galatasaray Avrupa'da daha fazlasına imza atabilmek için diyor. Çünkü Galatasaray Avrupa'yı hedefliyor. Dursun Özbek kürsüye çıkıyor. 5. şampiyonluk da gelecek demiyor abi. Hayal etmekten vazgeçmeyin ya. Avrupa'da kupa getireceğiz tekrar diyor adam. Bunu hayal edin diyor. Ya sen şimdi ama kalkıp ne yapıyorsun? Her sene farklı bir uygulama. Her sene farklı bir kriter. Nerede abi, biz kime örnek alıyoruz ya? Biz İtalya'yı mı, İspanya'yı mı, İngiltere, hangisinde var ya bu uygulama?
1: Şimdi burada Galatasaray'ın elinin sıkıntıda olduğu noktası şurası. Galatasaray yaş sınırı olmayan büyük oyuncu alabilmek için bu kadrodan tabii önemli oyuncularını yollamak zorunda. Sara gidiyor, Salah'a gidiyor.
0: Yok. Ama teklif gelirse yani. Efendim? Sara gidiyor, Salah'a gidiyor derken gözden çıkarılmış gibi demeyelim.
1: Tamam.
0: Yani İyi satılması... teklif gelirse evet yani. Tamam. Kontrattan çıkabileceğin mesela en kolay oyuncular.
1: Torreira gitti vesaire yani, ama bunu onda tutmak zorunda. Yani baba 12 oyuncudan 10'a düşmek durumda kabaca.
0: Net. Şimdi şöyle söyleyeyim bir de. Zaten bizi takip eden herkes biliyor. Aylardır söylüyorum. Hem 3-4-3'te hem de 3 haftadır burada.
1: Yani özür dilerim. Bu Sasha Boy, iki büyük oyuncudan çıkmak zorundasın.
0: Tabii Sasha Boy, Aspriel, Lang gidiyor demiştim ben. Aylardır da bunu söylüyorum ve gidiyorlar artık. Herkes yeni yeni dillendirmeye başladı. Üçü de gidiyor. Şimdi Galatasaray'ın şu anda 9 tane sözleşmeli oyuncusu var. Kontratı devam eden. Icardi ile devam ederse kontenjan dolu. Dükkanı kapat. Yok. Kontenjanın yok. E şimdi Lemina'nın sözleşmesinin bittiğini bahsettik. Ama 2 hafta önce Lemina'ya söz verildi. Devam edileceğiz dendi. Rakam konusunda anlaşıldı. Menajeriyle sözlü anlaşmaya varıldı. İşte ben 4 gün evvel konuştum Galatasaray Kulübü yetkilileriyle. Ya bu kural sonrasında yani 10 artı 4'e artık resmi olarak duyurulmasıyla birlikte Lemina'dan vazgeçebilir misiniz? Yok dediler, hayır, biz söz verdik, o yüzden bu sözümüzden dönemeyiz. Lemina ile resmi imzayı da atacağız. Ne yapar abi? Senin şu anda 9 tane anlaştığın sözleşmeli oyuncun var. Sadece bir tane kontenjanın var. O kontenjan bence Icardi'ye kullanılmayacak ama bir tane alabilirsin. Mecbur göndereceksin. Değişim için mecbur göndereceksin. Ama Van Dijk vesaire falan yazılıyor ya.
1: Evet.
0: Abi şu an Van Dijk'ları hayal etmeyin. Açık söyleyeyim. Bu sadece benim düşüncem de değil. Bilgi olarak söylüyorum bunu.
1: Yani işi bir noktaya getirdi Galatasaray ama bu kural çıkınca Galatasaray bunlardan vazgeçmeyin noktasına ya da bir duralım bakalım ne olacak arkadaş noktasına mı geldi?
0: Hayır. Süreç gösterecek. Federasyon geri adım atmazsa Galatasaray da ona göre bir aksiyon alacak. Ne yapacak Galatasaray? Bir tane 10 numarayı alacak zaten. Orada oyun zekası, oyun aklı olacak. Mertens'ini alacak Galatasaray. 1. 2. Biraz önce dediğimiz gibi Şara gitti. Saray'a çok iyi bir teklif geldi gitti. Oraya üst düzey bir yıldız koyacak. Salah'a gitti. Oraya ona göre artık bir ekleme yapacak. Yani Lucas'ın durumu da netleşecektir.
1: Yani büyük
0: ama Davinson gitsin, o gitsin, bu gitsin falan filan. Bu oyuncuların kapı gibi kontratları var abi. Öyle gitsin deyip olmuyor bu işler.
2: DJ Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Federasyon'a derse ki kardeşim ne yapalım, biz size dedik.
0: Hı, neyi dedik?
1: Yani bu kuralın böyle olacağı belli.
0: Sen bize kapı arkasından 12 artı 2 devam edecek, ona göre planlama yap dedin. Ama sonra dedin ki ya arkadaş, ben geçen sene açıklamıştım 10 artı 4 10 artı 4. Herhangi bir değişim, esneme vesaire yok.
1: Bu sakın ha mevzusun içinde bu bomba da patlar mı?
0: Bilemiyorum.
1: İlginç.
0: Bilemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, buradan hazır federasyonu konuşuyorken şu kupa töreni olayına geçeceğim. Bence Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbolunun lideri ya da akil bir kurumu gibi değil, bir taraf olarak hareket ediyor. Sanki Galatasaray Kulübü'nün bir rakibi gibi hareket ediyor. Ben öncelikle gerçekten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'na ve yönetim kuruluna canı gönülden teşekkür ediyorum. Bütün sezon yaptığımız yorumların, eleştirilerin, tepkilerin ne kadar haklı, doğru, yerinde olduğunu bir kez daha gösterdiler ve Türk futbol tarihine geçtiler. Bir şampiyon olan kulübün kupasını minibüse bindirip yolladılar. Tek bir yetkili, tek bir temsilci dahi göndermediler. O yüzden ben kendilerine teşekkür ediyorum. Türk futbolunda tarih yazdınız, tarihe geçtiniz. Tebrikler.
1: Yok saydık dedi Galatasaray ya.
0: Hı?
1: Yok sayıyoruz dediler ya.
0: İşte bak.
1: İlişkilerimizi pardon. Yok saymak değil. İlişkilerimizi askıya aldık dedi.
0: Çok değerli ve çok güzel oldu. Gerçekten ben çok memnun oldum. Niye memnun oldum? Galatasaray'ın bu Türkiye Futbol Federasyonu'na rağmen şampiyon olduğunu açık bir şekilde ortaya koyan bir tablo. Neden?

0: Galatasaray'ın sinir uçlarıyla oynadılar. Yasin Kolu atadılar. Vinçici getirdiler. Kulüp başkanını devlet kanalında tehdit ettiler. Hakem seminerinde Galatasaray'ın futbolcularını gösterip oradan hataları anlatmaya çalıştılar. Galatasaray'ın hocasını hedef aldılar. Galatasaray lehine yorum yapan yayıncı kuruluşun hakem yorumcularını dahi tehdit ettiler. Ve son olarak kupayı vermeye bile gelmediler. Tebrikler federasyon ya, gerçekten teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın ne kadar haklı olduğunu, baktığı pencerede ne kadar doğru olduğunu açık bir şekilde ortaya koydular.
1: Yani bu Galatasaray'ın aslında istediği ortamı da oluşturdu
0: mu? Net, net bence. Ha şunu da söyleyeyim, başsağlığı da dileyim. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ise aslında Sayın Ural Aküzüm katılacaktı kupa törenine.
1: O verecek.
0: Ama hafta içinde ailesinden çok değerli kuzeni vefat ettiği için, cenazesi olduğu için o yüzden katılamadı Sayın Ural Aküzüm. Ama orada bir federasyon yöneticisini yollayıp prosedür gereği o kupayı teslim edebilirdi federasyon. Ama bunu yapmadı. Geçen Bülent Hoca'da gördüm ya. Helal olsun Bülent Hoca'yı, ben çok severim Bülent Uygun. O söylemiş ya. Bir X takım kupa seremonisine katılmadığında para cezası veriyorsun. Röportaja miksona çıkmadığında para cezası veriyorsun. Kendin kupa törenine gelmiyorsun.
1: Bu arada bu Galatasaray Federasyon gerilimiyle ilgili bir not vereyim Naci. Zaman zaman biliyorsun bu tırmanan bir gerilim oluyor. Ben federasyon tarafına birkaç kere hani bu Galatasaray ilişkileri vesaire konuşurken şöyle bir ifade kullanmışlardı. İyi hoş da Galatasaray hep kendini haklı göstermeye ve bununla birlikte hep son yumruğu biz atalım, siz bir şey yapmayın bakış açısıyla hareket ediyorlar diyerek Galatasaray'ın mevcut durumunu böyle anlatmışlardı. Yani Galatasaray hep haklı olmak istiyor, hep yumruğu kendileri atmak istiyor.
0: Şimdi ya buna şöyle katılmıyorum. Yani niye katılmıyorum? Arkadaş, Sayın Fatih Altaylı'nın bir ay önce Divan Kurulu'nda bir toplantısı var. İzledin mi onu? Sayın
1: İzledim.
0: Dursun Özbey'i nasıl tebrik ediyor bütün Galatasaray camiası, şampiyonluklar, projeler, finansal çözümler. Tek eleştirdiği nokta var. Taraftardan yumruk yediği tek nokta var ya. Temsiliyet, federasyonu haklarımızı ezdirme. Türkiye Futbol Federasyonu niye bize bu kadar karşı? İyi temsil edemiyorsun, iyi çıkamıyorsun, iyi bağlamıyorsun diye Sayın Dursun Özbek yumruk yiyor ya. O zaman nasıl bu? Bana anlatsanıza bunu. Federasyona gereken tonda yanıt veremediği konusunda camiası tarafından eleştiriliyor. Taraftarı tepki gösteriyor Dursun Özbek. Bana anlatsın federasyon. Nasıl oluyor o zaman bu iş?
1: Galatasaray'ın tavrından bahsediyor. Galatasaray'ın tavrı böyle. Galatasaray'ın kendi içinde diyor ki sen kardeşim çok yumuşaksın. Daha sert yürümen lazım. Yani iki
0: i̇şte,
1: başka
0: tamam.
1: İki başka konu. Fatih Altaylı'nınki de bir bakış açısı. Federasyon'unki de bir bakış açısı. Federasyon diyor ki Galatasaray sürekli bizi dövmek istiyor. Biz de dayağı yemeyeceğiz kardeşim.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Yumruk, Galatasaray yani, nasıl?
1: Son yumruğu bir şey özetle. Galatasaray bize hep son yumruğu atan taraf olmayacak.
0: Abi diyor. Şimdi federasyon zaten Sayın Başkan özellikle bak, İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetimi bir şey söyleyeceğim. Zaten hep haklı. Onlara kalsa başarırlar. Müthiş. Yani uzayı keşfettiler. Mars'a gittiler falan. İnanılmaz. Avrupa futbolunun biz lideriyiz. Geçen izlemedin mi federasyon başkanının açıklamaları? Muhteşem ya. 5 büyük majör ligde Avrupa'da en az hakem hatası olan lig bizimmiş. O yüzden Dünya Kupası'nda 50 ülkeden hakem var. İşte nereden? Uganda'dan falan da var galiba. Bilmiyorum artık. Suudi Arabistan'dan var, Katar'dan var. Çuraçoğa'dan bile olabilir yani. Ama Türkiye'den yok.
1: Ama şu da var. Gittiği zamanlarda da biz en iyi, yani Cüneyt Çakır biliyorsun gidiyordu. Adamı da burada yerin dibine de sokuyorduk.
0: İşte Allah çarptı bizi. Kıymetini bilemedik. Allah çarptı abi. Cüneyt Çakır'ı, Fırat Aydınus falan eleştirdik işte. Ama hakemlere de bir şey demiyorum abi. Hakemlere MHK Başkanı 3 ay önce röportaj verdi ya. Çok başarılıyız dedi. Bizde niye yapacak biri olsa bırakırız makamı dedi. Ben buna şöyle
1: öyle bakmasa
0: şöyle yanıt veriyorum zaten. Abi. Ağam bizimle eğleni diyorum ben. Net. Çünkü kendi başarılı gören bir federasyon, başarılı gören bir MHK var.
1: Ama yine söyleyeyim yani federasyon tarafının Galatasaray'a bakışı bu. Diyorlar ki hep kardeşim biz haklı çıkmak istiyorlar. Hep bize son yumruğu atan taraf olmak istiyorlar. Ben ilişkilerin geldiği noktayı bu sözden yola çıkarak anlatmak istedim. Çünkü geçen hafta vermiştim, hafta boyunca konuşuldu. Bernardo Silva.
0: Evet. Bütün yeni bu, değil.
1: Az önce kural tartışması yaptık. Tüm bunlardan bağımsız anladığım kadarıyla Galatasaray'ın odaklandığı nokta bu adam.
0: Ya şöyle bu adam derken, ya şimdi Bernardo Silva bir anlamda fırsat transferi. Leroy Sanevari bir hamle. Bonservis elinde. Free transfer, herhangi bir ödeme yapmayacaksın ve yıllık garanti ücret artı imza parasıyla tak diye Türkiye'ye çekebileceğin bir oyuncu. Burada hep söylemiştim ben, 2-3 aydır anlatmaya çalışıyorum. İlk ayda dün bir röportaj vermiş bir anlamda, bizi doğrulamış aslında. İlk ay gündem burada köprü vazifesi gören bir oyuncu. Ve Bernardo Silva ile Galatasaray'ın kontağı yeni değil, geçen hafta da değil, bir ay önce de değil. 3-4 aydır süren bir süreç. Orada bir anlamda Türkiye ve Galatasaray'a çekmeye çalışıyor Galatasaray. 3 yıllık bir kontrat, yıllık 15 milyon euro. 45 milyon eurodan Bernardo Silva'yı getirmeye çalışıyor Galatasaray kulübü. Başarır başaramaz bu ayrı bir konu.
1: Ama benim anladığım kadarıyla Nacil, biraz da tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Çok net bilgileri de zaten aktarıyorsun. Kulüp aslında yönetim de şöyle bir bakıyor mesela, anladığım kadarıyla. Yine büyük bir oyuncu geliyor.

0: ve önden bunun bir kamuoyu hazırlığını da yapıyor diye düşünüyorum.
1: E tabii ki, ama
0: yani sen bu bilgileri
1: şimdi Leroy Sané'yi Haziran'da indirdi Galatasaray değil mi? Abi herkes saygı duydu. Alman Haziran milli tabii Haziran'da indirdi. Alman milli takımı Bayern Münih, Manchester City, Bernardo Silva. Ya muhteşem, ceket iliklersin. Yani Galatasaray'a çok büyük prestij katar, artı katar. İlk ayda işte Kasımpaşa maçından sonra evet City'den beni arayan arkadaşlarım, Türkiye'yi ve Galatasaray'ı düşünen arkadaşlarım var dedi. O isim açık bir şekilde Bernardo Silva zaten.
0: Geliyor anladım kardeşim.
1: Erken. Şu kural biraz belki matematiği değiştirebilir ama
0: yok.
1: Galatasaray'ın ilgisi var. İlgisi var.
0: Galatasaray yönetimi de terse dönecek bir konuda bence bu kadar net bilgiler vermez. Alamadın olursun sonra yani. Ne oldu derler. Ben böyle yorumluyorum.
1: Bekleyip görelim diyorum.
0: Tabii yorum meselesi. Sen sonuçta bilgileri veriyorsun ama benim anladığım Galatasaray bu işi bitirmiş.
1: Bekleyip görelim diyorum.
0: Tamam, sen böyle bekleyip ben görelim. Sen mimiklerini falan da görüyorum.
1: Yok, bekleyip
0: hayırlı görelim. Olsun diyelim o zaman.
1: Bekleyip görelim.
0: Naci, son sorum. Bir de kiralıkta olanlar var. Aslında bütün kulüplerin derdi. Yani bir Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Neredeyse bir 11 tane oyuncu geri gelecek. Yerlisi, yabancısı. Galatasaray'da da dönecek olanlar var. Ne yapacak Galatasaray?
1: Yabancı futbolculardan Galatasaray'ın önümüzdeki yıl için kesinlikle düşündüğü bir futbolcu yok. Zaten Quest de orada ona göre kiralandı. Devam ediyor. Frankowski ona göre kiralandı. Devam ediyor.
0: Nelson.
1: Okan Hoca kesinlikle düşünmüyor. Artık orada gerekirse zararına verecek ya da satacak Galatasaray ya da kontrat fesine gider. Sadece iki futbolcuya yer verecek Okan Hoca. Hem kampta hem de yeni sezon planlamasında. Birincisi Kazımcan Karataş. Galatasaray'ın ikinci sol beki, yani yedek sol bekinin Kazımcan olacağını düşünüyorum önümüzdeki sezon. İkinci isim de Cankat Yılmaz. Gerçekten çok iyi bir performans sergiledi. Uğurcan'ın arkasında kapı gibi Galatasaray altyapısından yetişmiş bir kaleci olacağı kanaatindeyim. Cankat'ı da gerçekten tebrik ediyorum. Dünkü Fenerbahçe Eyüpspor maçının 3-3 berabere tamamlanması.
0: Ne maçtı yalnız?
1: Eyüpspor'un ligde kalması. Çok yaşamış, ağlayarak anlattı içeride olanları falan. Genç bir oyuncu olmasına rağmen, genç bir kaleci olmasına rağmen bu kadar büyük bir performans, büyük bir karakter, büyük bir aidiyet göstermesi. Zaten Galatasaray teknik heyeti hani Cankat'ın o performansı sonrası yaklaşık 1-2 ay evvel yazmıştı ismini.
0: Günay gidiyor.
1: O bakar, hoca karar verir ona ama Cankat olacak Galatasaray'a. Takım kadrosunda bir. İkinci noktada Eyüpspor'u canı gönülden tebrik ediyorum. Atilla Gerin'i canı gönülden tebrik ediyorum. Büyük iş. 15 oyuncunun ayrıldığı bir takımda bu aidiyeti, bu ortamı genç oyuncularla yaratmak, oluşturmak çok değerli. Eyüpspor'un aylık maliyeti 55 bin euro abi.
0: 55 bin euro.
1: 55 bin euro.
0: Bravo valla.
1: Fenerbahçe karşısında bir puan alan, ligin ikinci yarısında mücadele eden o kadronun aylık maliyeti 55 milyon euro. Gerçekten büyük iş başardılar. Başkanı olmadan, başkan vekili olmadan, lideri olmadan kayyum atanmış.
0: Başkan tutuklandı da gitti dedim bunlar.
1: Tabii. Düştü. Herkes öyle dedi ya.
0: Evet.
1: Hepimiz öyle dedik. O yüzden tebrikler.
0: Tebrik ederim. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ediyorum. Yalnız hiç beğeni anonsu yapmadık. Sonda da dilerim ki keyifle izlersiniz ve beğeni butonuna basıp daha fazla kitleye ulaşmamızı sağlarsanız da
0: ve bir çok de abone olmuş. Olmaktan bahsediyoruz.
1: Tabii ki abonelik de önemli. Sizle güçlüyüz. Siz varsanız biz güçlüyüz. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkürler.
0: Naci, ağzına sağlık. Haftaya görüşürüz.

0: Digi Futbol YouTube kanalında Ali Naci Küçük Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en iyi spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında bizleri bekleyen ve yolu futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programından ben Çağatay Çıtlak. Hepinize merhaba diyorum, hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün sadece bir tarih değil, inancın, mücadelenin, umudun ve yeniden ayağa kalkışın adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu anlamlı günde yüreğinde memleket sevgisi taşıyan, hayallerinin peşinden

korkmadan yürüyen tüm gençlerimizin bayramını gönülden kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençler, sizler sadece yarının değil bugün de en büyük gücüsünüz. 19 Mayıs'ın taşıdığı o mücadele ruhu daima yolunuzu aydınlatsın. Bayramınız kutlu olsun.

0: giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refa içinde kutlamanın gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene.
1: 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusuyla Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında yeni bir yayına daha başlıyoruz. Bugün tabii sadece bir tarih değil, söylediğimiz gibi mücadelenin, hani maçlarda söylüyorlar ya, mücadele var, umut var, yeniden ayağa kalkış var. Ve şimdi mikrofonlar açılıyor, gündem yeniden şekilleniyor. Sporun nabzı, tribünlerin sesi, kulislerin perde arkası, Türkiye'nin konuştuğu tüm sıcak gelişmeler her zaman olduğu gibi Türkiye radyolarında kendi saatinde en çok dinlenilen, tabii sizlerin sayesinde, radyo programı, spor programı olan 4 Büyük Gündem'e

0: yaşadık. Burada sadece futbol konuşmuyoruz. Duyguyu konuşuyoruz, heyecanı konuşuyoruz, tutkuyu konuşuyoruz. Hakikaten sizlerin ortak sesi var ve Radyo Gol'de de dört büyük gündemde telefonlarınıza, mesajlarınıza, yorumlarınıza her zamanki gibi açığız. 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10 Instagram kullananlar için Instagram adresimizde Çağatay Hoca adresinde bana mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Vallahi şuradan benim başlamam lazım çünkü bunlar birikirse size çok ayıp etmiş olurum eğer mesajlarınızı okumazsam. Abdullah Cenk Bey çok teşekkürler. Her zamanki gibi Hüseyin Mecit çok teşekkürler. Nevzat Bey çok teşekkürler. Orhan Bey çok teşekkürler. İsimlerinizi de yazarsanız. Nickname'li Galatasaraylı dinleyicimiz çok teşekkürler. Fenerbahçeli dinleyicilerimiz çok teşekkürler. GFB 1907 nickname'li dinleyicimiz Yaşar Kut çok teşekkürler. Harika ya. Yani 19 Mayıs'ta da Süleyman İpek çok teşekkürler. Radyolarınızın başında yer almışsınız ya. Yani daha ne olsun ki? Bu kadar işinizin gücünüzün arasında bile mikrofonlarda benim sesimle birlikte Radyo Gol'ü de vakit ayırıp bir yandan dinlemeniz hakikaten çok mutlu, çok motive edici. Bugün en çok konuşulan tabii gündemdeki en sıcak gelişmelerden bir tanesini Türkiye Gazetesi yazarı, TGRT yorumcusu sevgili Tahir Kum'dan alacağız. Çok konuşuldu. Liglerin tescil edilip edilmemesiyle alakalı bir sürü tartışma dönüyor. Hem sosyal medya üzerinden hem işte bir takım milletvekillerinin isimleri veriliyor onlar üzerinden. Bir yandan da sevgili Tahir Kum'u arıyorum. Şu an aradım cevap vermedi ama herhalde muhtemelen biraz sonra kendisi bana geri dönecektir. Gelen mesajlarla başlayalım. Ufuk Bey çok teşekkürler. Tahir abi de bir yandan evet aradı. Ben onu arayayım. Ve bu konularla ilgili en yetkili ağızlardan tabii sevgili Tahir Kum. Şimdi seni anons ettim Tahir abi ve sen aradın. İyi bayramlar diliyorum. Hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın?
1: Sağ ol, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok çok teşekkürler. Sevgili Tahir Kum, yani sosyal medya üzerinden liglerin tescil edilmemesiyle alakalı bir sürü tartışma, bahis üzerinden bir sürü şey dönüyor. Bunlarla ilgili en yetkili ağız olarak bir açıklama yapmanı istesem neler söylemek istersin?
1: Şimdi şöyle, tabii bu konu nereden gündeme geldi, nasıl gündeme geldi, önce buna bakmamız lazım. Şimdi bu konu Kayseri Milletvekili, MHP Milletvekili Baki Bey'in açıklamalarıyla gündeme geldi. Şimdi ben de bununla ilgili araştırma ve soruşturmalarımı yaptım. Gazeteci Sinan Burhan dün televizyonda bazı şeyler söyledi. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu ligde, Süper Lig'de küme düşmesinin kaldırılmasını ve seneye ligin 21 takımda oynanmasını talep ettiğini söyledi, iddia etti diyelim. Bununla ilgili ben federasyon cephesine sıcağı sıcağına sordum bunu. Böyle bir şey oldu mu diye. Çünkü Sinan Bey'in iddiası şuydu. Sayın Devlet Bahçeli küme düşme olmasın, küme düşmesinler ve seneye lig 21 takımda devam etsin isteğini, talebini federasyon başkanına ilettiğini söyledi. Siz de duyduysanız. Şimdi böyle bir şey oldu mu olmadı mı diye sorduğumda federasyon cephesinden gelen bir şey, Sayın Devlet Bahçeli'nin bu şekilde bir talebinin federasyon başkanından olmadığını söylediler. Öncelikle onu söyleyelim.
0: Evet. 21 takım çok fazla değil mi sevgili Tahir?
1: Yani şöyle, zaten 21 takım değil. Yani şimdi bir şey yapıyorken neden, niye, neden? Bu soruları şey yapmamız lazım. Yani altını doldurmamız lazım. Yani evet. Niye 21 takım olsun? Niye 21 takım kaldırsın? Yani şimdi önce bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi ortada ligden düşmeyi kaldıracak, ligin tescilini iptal ettirecek bir durum mu var? Önce onu tespit etmemiz lazım. Bu ortada böyle bir şey varsa aslında öncelikle onun gereği yapılması lazım. Şimdi Sayın Sinan Burhan olsun, Sayın milletvekili olsun şike, şaibe, bahis kelimelerini çok rahatça söyleyebiliyorlar, kullanabiliyorlar. Ama hani bildikleri bir şey varsa, ellerinde bilgi ve bulgu varsa bunu öncelikle kamuoyuna paylaşmaları lazım. Yani afaki olarak çıkıp da hani işte bu şaibeli ve şike olan bir ortamda işte bu lig tesis edilemez demek çok iddialı bir şey. Yani bunu söylemek lazım. Onun için yani ben bunları çok böyle gerçekten ciddiye almıyorum. Neden ciddiye almıyorum? Evet, bir şey varsa önce gereği yapılmalıdır. Yani siz Kayseri milletvekili olabilirsiniz. Siz Kayseri'de gazeteci olabilirsiniz. Kayseri'de gazeteci olarak Kayseri Spor küme düşmesi sizi üzmüş olabilir. Ha, Kayseri Spor'u mutlu etmek için, Kayseri Sporlulara bir umut aşılamak için de böyle bu şekilde konuşarak da ortada kaos çıkartmamak lazım. Yani buna Devlet Bey'i de alet etmemek lazım. Söylemediği bir şeyi söylemiş gibi göstermemek lazım. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar çünkü UEFA ve FIFA tarafından da takip edilen bir şeyler. Elbette bir şaibe varsa üstüne gidilsin, şike varsa üzerine gidilsin. Yani biz bunları istiyoruz, bunu örtmek istemiyoruz. Ama bir takım küme düşüyor, ertesi günü bir milletvekili, bu geçmişte de oldu, çıkıyor diyor ki bu tescil edilmemeli diyor. Yani bu kadar kolay olmamalı. Yani bunlar kolayca söylenecek şeyler değil. Ortada bir şikayetli bir durum varsa, ispat edilecek bir şey varsa bunu çıkın söyleyin. Yani bunu söyleyin, deyin ki şu maçta şike yapılmıştır diye, şu maça bahis oynanmıştır diye, şu başkan bahis oynamıştır diye. Yani hiçbir şey söylemiyorsunuz, bu lig tescil edilmemeli diyorsunuz. Bu doğru bir şey değil. İkinci bir konu, Kayseri kulübünün yani ve Kayseri milletvekilinin çıkıp işte efendim TMSP'de bir takımın bir kulübe Süper Lig'de finans sağlıyor olması çok doğru bir şey değildir. Adil bir yarış olamaz böyle bir ligde deyip de TMSP'nin kulübü olmasından rahatsızlık duyulması bana çok manidar geldi. Çünkü kamuoyu da çok iyi biliyor ki bu ülkede Kayseri Spor son 5-10 yılını TMSP'nin önemli kaynaklarından bir tanesi olan bir şirketten sponsorluk geliri elde ederek hayatını idame ettiriyor. Yani buna da bakmak lazım. Yani Kayseri Spor'u TMSP'nin katkısından şikayet ediyor olması bana çok manidar geldi. Yani bunu da mutlaka söylemek istedim. Bu bence çok rahatsızlık verici. Siyasetin bu kadar bu işlerin içine girmemesi gerekir. Siyaset gereğini yapmalıdır. Yani siyaset ne yapmalıdır? Bir yerde bir bahis oynayan başkan varsa, bir yerde şike yapılan bir maç varsa, bir yerde bir şaibe varsa bununla ilgili öncelikle federasyona ve savcılar suç duyurusu yapmalı. Ligin tescil edilmemesi bunun sonrasında konuşulacak şeylerdir. Onun için biz Kayseri Spor Kulübü'nden, Kayseri Milletvekili'nden, Kayseri gazetecisinden Burhan'dan şike ile ilgili, bahisle ilgili, şaibe ile ilgili, bu iddia ile ilgili ellerinde bilgi ve belge varsa bunu Futbol Federasyonu'yla ve savcılık makamlarıyla paylaşmasını talep etmemiz gerekiyor.
0: Evet. Sevgili Tahir Kum, çok soru geliyor. Hemen bakıyorum. Bir iki tanesini iznin olursa seçip sana da iletmek isterim. Çağatay Hocam, Sayın Tahir Kum Hocam'a sorabilir misiniz? TFF bahis soruşturmasına neden Dünya Kupası sonrasını erteledi acaba? Bilgilendirebilirse sevinirim demiş Caner Bey.
1: Şimdi aslında erteleme değil. Orada federasyonun aslında yapmış olduğu işin ben topal olduğunu düşünüyorum. Şundan dolayı topal olduğunu düşünüyorum. Mesela başkan ve yöneticilerle ilgili henüz şu ana kadar bir inceleme yapılmadı biliyorsunuz. Şimdi arkadaşımızın sorduğu soru aslında İstanbul Bas Savcı Yardımcısı'nın yapmış olduğu bir açıklama vardı. Adli yargıyla ilgili bir soruşturmaydı. O kısmı bilmiyorum. Onlarınki belki Dünya Kupası sonrasına kalmış olabilir. Ama federasyon nezdinde şunu söyleyebilirim. Bu iş Ekim ayında başlamıştı. Ekim ayında hakemlerle başladı. Teknik adam, antrenörler, futbolcular, malzemecilere, diyetisyenlere kadar gitti. Ben de diyorum ki malzemecilerin, diyetisyenlerin, scoutların bahis soruşturmasına tabi tutulduğu bir noktada kulüp başkanı ve yöneticiler için neden bu kadar çok uzun zaman beklenmiştir? Değil mi? Yani bu işin aslında bir numaralı potansiyel olarak baktığımızda bakılması gereken kişiler kulüp başkanı ve yöneticileri. Bugün lig bitti, hala başkan ve yöneticilerle ilgili bir soruşturma yok. Ha, duyduğum bilgi, bakanlıktan 2 ay önce bunlarla ilgili isim listesi istenmiş. Çünkü kulüplerin yönetim kurulları bakanlar

0: bağlı olduğu için yönetim kurulunun listesi orada mevcut tamamı. O istenmiş. Onlar da daha yeni futbol federasyonuna yavaş yavaş gelmeye başlamış. Federasyonda bu konuda bir soruşturma yapacak. Yani önümüzdeki günlerde kulüp başkanı ve yöneticilerle yapılacak olan incelemede futbolcularda olduğu gibi eğer yöneticilik yaptıkları kulübün maçlarına bahis oynadıkları tespit edilirse, özellikle de rakip takım kazanmasına yönelik bahis oynadığı tespit edilen başkan ve yöneticiler olursa, bu işin yaptırımı sadece o kişilerle sınırlı kalmayacak. O kulüpler de bir alt kümeye düşürülecek. Yani bu kadar da ciddi bir olay. Kulüp başkanı ve yöneticileri. Çünkü futbol disiplin talimatının 56. maddesi müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerden kulübü de sorumlu tutuyor. Böyle bir şeyin tespiti halinde takımın bir alt kümeye düşürülebileceğini net bir şekilde söylüyor. Bunun için bizim önümüzdeki günlerde işte bu listeler gelip Spor Toto Teşkilatı'ndan bakıldıktan sonra birçok takımın veya bazı takımların canı ciddi derecede yanabilir diye düşünüyorum.
1: Sevgili Tahir Kum, Türkiye'ye özellikle bahis konusunda ilk haberi veren kişisin. Öngörülerin de çok yüksek. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın yapmış olduğu bir açıklama vardı. 7000'e yakın yönetici demişti. Bu bilgiler doğrultusunda, yani senin de hislerin ve öngörülerin, elindeki belgeler, bilgilerin doğrultusunda nasıl bir süreç bekliyorsun? Yani 7000 kişi çok çok fazla değil mi? Bu süreç ne kadar olabilir? Hani sonuçlanma anlamında...
0: Bakılacak kişi sayısı bu tabii ki. Ben şunu söyleyeyim. Yani Türkiye'de eğer hakemlerin %26-27'sinin bahis oynadığı tespit edilmişse, antrenörlerde bu oran %20'lerde ise, işte futbolcularda da ortalama, yöneticilerde ve başkanlardaki bu oranın %50'nin üzerinde olacağını söyleyebilirim. Çünkü bu iş duyulmaya başladığında birçok kulüp başkanı ve yöneticisinin istifa ettiğini biliyoruz. Hakemlerle ilgili, futbolcularla ilgili soruşturma yapıldığında bir baktık altlıklardan X kulüp başkanı istifa etti, yönetici istifa etti falan diye. Artık ne kadar istifa ederlerse etsinler. Bir kere o onları kurtarmayacak. Çünkü Futbol Federasyonu son 5 yılı inceleyerek yapacak. Son 5 yıl incelendiğinde orada görev almışsa, görev süresinde bahis oynamışsa bundan dolayı sorumlu olacak.
1: Bu yani zaman aşımı değil mi Tahir Kum? Yani 5 yıldan fazla olamıyor. Çünkü 5 yıl zaman aşımından dolayı.
0: Zaman aşımı 5 yıl. Mesela şunu söyleyeyim. Sayın Ali Koç 7 yıl başkanlık yaptı. Onun döneminde kendisinin tabii vardır diye bir örnek söylüyorum. O dönemde oynaması yasak. Ali Koç'un başkanlık dönemi bittikten sonra yasal bahis yapmasında herhangi bir sıkıntı yok. Onu söyleyelim. Yani sadece görevdeyken yapılan bahisler futbol disiplin talimatı çerçevesinde bir suç teşkil ediyor. Evet. Yoksa adı üzerinde yasal bahisten bahsediyoruz. Yasa dışı bahisten değil, yasal bahisten bahsediyoruz. Ama işte malum kamuoyunda biraz bu iş yanlış anlaşıldı. Benim senin oynayabildiğin, halkta, sokaktaki insanların oynayabildiği, devlet eliyle oynatılan yasal bahisin futbol ailesi bireyleri tarafından oynanması yasaktır. O da etik olmadığı için. Müsabaka sonucunu etki etme eylemi olabileceği için. Ondan dolayı yasaktır. Buna bu şekilde bakmak lazım. Cümle şunu söyleyelim. Bugün işte Kayseri milletvekiline çıkarak yapmış olduğu açıklamaların çok altının dolu olduğunu düşünmüyorum. Birincisi bu. İkincisi bu işi köpürten kişi Sayın Sinan Burhan bir şekilde bazı iddialarda bulunuyor. Kendisinin de Kayseri'de olması tabii buradan önemli bir etken. Ama ortada ellerinde bir şey varsa mutlaka bunu kamuoyuna paylaşmalıdır. Yoksa işte çıkıp da şaibeli şikayet ve bahisin olduğu şu ortam cümlesini kullanmak doğru değildir. Kaldı ki bu lig sadece Süper Lig'den ibaret değildir. Birinci ligi vardır, ikinci ligi, üçüncü ligi vardır. Onun için sadece hani böyle bir ortamdan bahsediyorsak, işte bahis soruşturması yapıldı bir ortamda küme düşme kaldırılsın deniyorsa, bu sadece Süper Lig için değil bütün ligler için aynı şey geçerli olmalıdır. Evet. Burada ayrımcılık olmamalı.
1: O zaman sevgili

0: Aykum, dinleyicilerimizin aydınlanması adına liglerin böyle bir tescil edilmeme gibi bir durumu zaten söz konusu olamıyor.
1: Şu an için yok yani. Şu anlık şöyle böyle bir şey yok. Gündemde yok ama bir olay ortaya çıkarsa, herhangi bir müsabaka ile ilgili bir olay ortaya çıkarsa o zaman tescil tehlikeye girer tabii ki. Yani bunun içinde bir şike eylemiyle ilgili zaman aşımı diye bir şey yok. Bu bugün de ortaya çıkabilir. Bir sene sonra da ortaya çıkabilir. Hı hı. Onun için mühim olan bir vakanın ortada olması lazım. Yani bir somut bir olayın olması lazım. Yani Kayserispor milletvekili iddiada bulunuyor. Diyor ki işte bu lig tescil edilmemeli. Neden edilmemeli? Yani o nedenini birisinin söylemesi lazım.
0: O da Doni'nin olması lazım. Bilgi, bulgu, belgenin olması lazım.
1: Aynı o şekilde.
0: Evet, sevgili Tahir Kum, TGRT Spor Yorumcusu, Türkiye Gazetesi Spor Yazarı. Çok teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyorum sevgili Tahir Kum. Yayınımıza katıldığın için de bizleri kırmadığın için ayrıca teşekkür ediyorum.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. 0212-273-1010 0540-273-1010 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Tabii spor yazarlarımız olacak. Daha 1,5 saatimiz var. Sizlerden gelen mesajları da okuyacağız. Spor yazarlarına, Türkiye'nin en önemli isimlerinize, isimlerine sorularınız da varsa lütfen bu iletişim kanalları vasıtasıyla da mesajlarınızı bizlere gönderin diyoruz. Şu anda Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Kısa bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında yayınımız tüm hızıyla da devam ediyor. Spor yazarlarımız var. Türkiye'nin en önemli futbolcuları da var. İşte onlardan bir tanesi sevgili Emre Toraman. Emre Hocam, iyi bayramlar.
2: İyi bayramlar. İyi bayramlar cümleten.
0: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, çok şükür. Sen nasılsın?
0: İyi valla, hamdolsun. Bizler deyiz. Görevimizin başındayız. Zemin futbola elverişli Emre Hocam.
2: Güzel.
0: Tabii gelişmeler var. Ne oldu Gebze Spor'la ilgili son durum? Önümüzdeki sene kimle anlaşıyorsun? Bonservisin nerede? Avrupa'dan teklifler var mı? Emre Toraman, mikrofon sende.
2: Avrupa'dan şu an için teklifler yok ama ilerleyen zamanlarda olacak inşallah. Önce kendi ülkemizde biraz bir başarımızı perçinleyelim. Ondan sonra inşallah hedef arasında oralarda olacak. Bundan... Ondan sonra Gebze'de mukavemiz bitti. Gebze'de sporda anlaşmazlık mukavemiz bitti. Ondan sonra şimdi yeni sezonla ilgili bir bakacağız. Yani istediğimiz bir hikaye yazacağımız bir hikaye olacak. Kalitede güzel bir yer olursa ona göre değerlendirmemizi yapacağız. Yoksa yine aynı şekilde minik kardeşlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz.
0: Peki Emre Toraman, futbolculuk mu daha zevkli, teknik direktörlük mü? Bana da bu çok soru gelmişti.
2: Her zaman futbolculuk. Yani şöyle, zaten teknik direktör olmak yani saha işi çok kolay. Yani aslında o da bir nebze keyifli, o da bir heyecanlı ama şey olarak ne denir, yani yönetim, tesisler ya da yani futboldan başka her şeyle uğraşıyorsun. Yani taktikten başka, yani oyunculardan başka herkese uğraştığın için o işler biraz insanı yoruyor. Yani saha dışı daha çok yoruyor bütün hocalar. Yani sadece bu bana özgü bir şey değil. Ondan sonra yani futbolcuyla uğraşmak, onları motive etmek veya sisteme alıştırmak çok kolay bir şey bizim için. Ondan sonra ama diğer kulüpsel durumlar, işte parasal, antrenman sahalarının olmayışı, işte taraftar, yönetici, onların idaresi, işte esas sıkıntı ve futbolu kötü yere götüren işler bunlar. Ondan dolayı her zaman futbolculuk yani. 10 kere de bu hayata gelseydim 10 kere de futbolcu olmak isterdim yine.
0: Peki Emre Toraman, şimdi bizi çok dinleyen var. Hatta gençler de var. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Futbolcu olmak istiyorlarsa, teknik direktör olmak istiyorlarsa nasıl bir yol izlemeliler? Bu gençlere nasıl bir tavsiyede bulunursun? Sen de gençsin bu arada bana göre.
2: Sağ ol.
0: Yanlış anlaşılma olmasın.
2: Estağfurullah. Yani şöyle, yani bu işin kuralında, hamurunda hep çalışmak vardır. Yani bazen nasibini bile belli başlı yeteneklerde olsan dahi çalışarak ilerletebilirsin. Yani ne olursa olsun aslında zamanla gençlere biraz çok kırılgan, küsmeye müsait yapılarım öyle geliyor. Yani çözemedim ama biraz o işlerden vazgeçip ondan sonra kendine yatırım yapmaları gerekiyor. Kendini geliştirirlerse, ederlerse, hele şu zamanda şu futbolcunun, hele Türk oyuncuların daha az çıktığı yerde çok daha iyi ve daha çabuk piyasaya çıkabilirler ve söz hakkına sahip olabilirler. Hı hı. Zaten biliyorsunuz bizim milli takımda bile yani az bizim ligimizde oynayıp da seçilen genelde yurt dışından oraya giden ve de oradan çağırdığımız oyunculardan kurulu genelde takımlar. Ondan dolayı şu an yani eskiden bizim zamanımızda daha çok seçenekler vardı. Daha çok oyuncu çıkıyordu, yetişiyordu ama şu an o biraz belli bir yetenek ve kişi adedi olarak daha aza indi. Ondan dolayı çalışan her zaman yani her işte öyle yani işinin başında ne iş yaparsan fark etmez. Ticaret de yapsan, futbolcu da olsan, başka bir iş de yapsan işinin başında düzgün, ahlaklı, ona yakışır şekilde ihanetle çalışırsan o da seni her zaman bir yere getirir. Yani çalışmak bu işin altın unsuru.
0: Peki Emre Toraman, şimdi milli takım dedin. Milli takımın da kadrosu açıklandı. Kadroyu nasıl buldun? Yani geniş bir kadro. Beklediğin isimler miydi? Neler söylemek istersin milli takım kadrosuyla alakalı?
2: Yani baktık ama şöyle detaylı şekilde yazan bizim eksik olan noktalarımızda ya da yani forvet hattında biraz bizim sıkıntımız var. Orada yani o da o hocanın oyun sistemiyle alakalı ya da tercih ettiği oyuncularla alakalı ama yani ilk olarak grupta biraz avantajlı olabiliriz. Yani oradan çıkabiliriz ama sonrasında neler yapacağımız önemli. Benim için esas kriter nokta ikinci kısım. Ondan sonra onu da öyle yani oynadıklarında bir göreceğiz bakalım nasıl gidecek, nasıl geçecekler, nasıl edecekler. Onu o zaman göreceğiz ama yani ilk grup biraz daha kolay gibi geldi bana.
0: Sevgili Emre, yani biz her sene diyoruz ki 85 milyonluk Türkiye. Bu sayı hep artıyor bence. Kaç sene geçti hala 85 milyon diyoruz. Hadi 90 olsun, belki de 100 milyona yakın bir popülasyon var. Türk insanı var. Senin de söylediğin gibi Türk forvet anlamında, golcü anlamında bu kadar kişi varken neden bir golcü yetiştiremiyoruz? Milli takımın 11'inde direkt oynayacak bir golcümüz neden yetişmiyor? Yani profesyonel futbol oynadın, teknik direktörlük yaptın. Bunun için sebebi nedir en büyük?
2: Aslında yani esas yani bu biraz geniş bir konu aslında ama şimdi şöyle söyleyeyim. Tesisleşme adına çok eksiz. Statlarımız çok geride. Antrenman sahalarımız çok geride. Yani Avrupa'ya nazaran Avrupa'daki çalışma şartları çok ve her yaş grubundan itibaren çok iyi bir şekilde çalışıyor Avrupa'dakiler ama bizimkilerde inan şimdi ben kendim için 19 Mayıs'ta bizde kendi futbol okulumun 2016-17 yaş grubu yani ufak yaş grubunun turnuvası var. Oradaki oyuncular yani saha tesis bakımından onlara ne kadar kaliteli verirsen o aynı şekilde geri dönüşü o kadar oluyor ama oyuncu yok, şey yok, yetiştireceğin alanlar yok. Bazen de bizim biliyorsun Türk insanı biraz hemen ufak tefek böyle bir yeteneklisin dediğin zaman hemen şımarmaya biraz da karakter olarak müsait. Yani çalışmak ve karakter ve artısında kulüplerin de ve federasyonun esas bu çalışma ortamlarını çoğaltması gerekiyor. Şimdi mesela Gebze diyelim. Gebze ikincilik bir kulübü ama benim antrenman sahamım suni. Şimdi bırakmamın sebebi zaten oydu mesela. Niye bıraktım? Şimdi oyuncular bunlar profesyonel oyuncular. İyi para kazanan insanlar. Ama suni kimli antrenman yaptıkları zaman ben istediğim gibi onlara yükleme yapamıyorum. Çünkü yorulması ertesi güne çok normalçime göre daha fazla oluyor. Ama maç hesap ediyorsun, antrenmanı hesap ediyorsun, yükleme yapacağım, yapamıyorum, çalışma alanım yok, ekstra çalışacağım, çalışma alanım yok. Bu sefer ne oluyor? Bu onların da performansına yansıyor, dolaylı olarak benim performansıma da yansıyor. Benim kaliteli bir sağım, çimim, işte fitness'im olduktan sonra ben mesela normal antrenman öncesi bazı grup yapacağım şeyler oluyor. Mesela defansa bir gün, orta sahaya bir gün, forvete bir gün ekstra antrenman öncesi 45-50 dakika çalıştırsam bu sefer hem onlara yatırım yapmış olacağız hem kendimize yatırım yapmış olacağız doğal olarak. Yani böyle çalışma ortamlarımız yok. Suni Çim'de de oyuncular çok fazla kendileri riske atmak istemiyorlar. Ben de işte kendi adıma Gebze'yle ilgili önce dedim sağ olmazsa ben yokum diye zaten onlara ondan dolayı bir ayrılma yaptım. Ve bunun gibi sadece Gebze değil yani çoğu takımlarda böyle bir çalışma potansiyeli olmadığı için ondan dolayı gelişmemiz yok. Çünkü eskiden ne oyuncular oynadı biz ne oyuncular vardı yerli yabancı yani hepsi kaliteydi. Bazen işte nasıl kendi maçlarımı izliyorum veya televizyonda çıkıyor önümüze düşüyor. Abi şimdikilerde yani şimdikilerde ancak futbola yabancı yani inan futbola yabancılar. Yabancılar bile futbola yabancı. O kadar kötüler.
0: Emre Toraman, sana çok soru gelmiş. İçlerinden birkaç tanesini de sana sormak istiyorum. Nevzat Ohri diyor ki Sayın Toraman, hedefi Avrupa olan bir teknik direktörün başlama noktası Türkiye'de alt liglerden başlamak mı? Avrupa'da alt liglerden başlamak mı daha etkili bir yol haritası olur diye iletmiş sorusunu.
2: Normal şartlarda yani orada Avrupa'dan başlamak daha önemli ama biz nasıl yaşayacağız ki abi? Vize mi, vize vermiyorlar bize. Yani vizeyi zor alıyoruz yani. Türk olduğumuz için vizeyi zor alıyoruz yani. Biz de tabii oralarda staj demeyeyim de oraya mesela gidip bazı takımların antrenmanlarını izlemek, ben şimdi gidiyorum

0: Bazen yabancı maçlar izlemeye etmeye, yani oralardan da bir şeyler katmadı ki. Buralar dediğim gibi sahanın içi zaten bizim kendi alanımız, kendi hakim olduğumuz yerler. Çünkü biz lider oyuncuyuz. Ama şimdi buradan başladığım bir altyapıda, demin dediğim gibi altyapıdan başladığın zaman altyapı hocası olarak kalırsın. Bir şey öğrenemezsin. Ha, şimdi direkt de bir anda bırakıp da sahaya da dalamazsın, ama bunu bir sentez yapıp kendini geliştirip bir U17, U18'de hiç değilse, çünkü o konuşması, bu sahayı hazırlaması, her şeyi kendin yapmıyorsun. Yardımcını da yapıyor ama hiç değilse bir hitap şekli nasıl oluyor, nasıl bitiyor, biz biliyoruz bunların hepsini. Çünkü sahada oynarken de hem kaptanlık hem önemli lider oyunculuk, yani gerektiğinde sahada da tekneye taktiğe, yani hoca da istişare ederek onlara kadar müdahale ettiğimiz için biz bunları antrenmanız, ama tabii herkes bizim gibi şanslı değil. Onun için bazıları biraz daha avantajlı, bir adım daha önde, ama hiç böyle sahaya çıkmamış insanların tabii ki de altyapıdan başlayıp biraz daha çıkmaları gerekiyor, ama tabii bu konjektörleri nasıl çıkar, nasıl olur, nasıl eder biraz zor.
1: Yılmaz Bey, peki dört büyükler dediğimiz takımlardan neden çıkmıyor? Onlar da mı aynı durumda? Selam olsun Emre Toraman kardeşimize diyor.
0: Aleykümselam. Şimdi şöyle, dört büyük takımlara gelince, şimdi Galatasaray zaten son 4 senedir 5 senedir lige ambargo koydu ve belli bir düzeyde gidiyorlar. Onlar ara ara gençlere şans vermeye çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'de hep artık sonuçlar, şimdi yani Okan bile 4 senedir şampiyon oldu. Yani 2 maç kötü gittiği zaman bir anda bu 4 senesinin, yani ortalama Avrupa ile beraber 50'şer tane maç desen yılda veya da Türkiye Kupası'yla beraber 60'er tane maç desen, 240 tane maçı hiçe sayıyorlar. 2 tane mağlubiyette bu 240 tane maçın eşitliğini yapıp adamın işine son veriyorlar. Onlar da doğal olarak kendini garantide almadıkları için, şimdi Fenerbahçe öyle bir bekleme potansiyeli var mı? Adamlar yıllardır şampiyon olamıyor, edemiyor. Şimdi genç çıkartacağız, edeceğiz deseler buna hiçbir taraftar, hiçbir kuvvet, hiçbir camiaya yaklaşmaz. Beşiktaş desen biliyorsun 2 senedir ilk yarılarda havlu atıyor. Taraftar zaten sıkıntıda, takımında gurur duymaya bırakan hep tepki, artık yani onlar da bir başarı istiyor. Trabzonspor şimdi yavaş yavaş bence ligin şampiyonu Trabzonspor'dur. Geçen sene çünkü aynı Beşiktaş'ta çok kötü durumdayken şu an kaçırdığı şanslarla belki ikinci de olma durumları vardı. Benim gözümde bir şampiyonluk kadar değeri vardır bu üçüncülüğünde, ama dediğim gibi bunlar hep yarışmacı takım olduğu için bir de kendilerini güvende hissetmiyor hocalar. Çünkü demiyorlar ki sen 5 sene buradasın kardeşim Toraman. Öyle de olsa böyle de olsa altyapıya da bakarsın, orayı da yaparsın falan. O zaman planlama yaparsın, ama şimdi anlaşma yapıyorsun bir sene iki senelik, bakıyorsun 3 maç kötü gittiği zaman yerel gazetelerden tut, televizyondan tut, seni yerden yere vuruyorlar, 4. maç gönderiyorlar. Onun için kimse o riske girmiyor. Oyuncular var mı? Var. Ama işte sağa kiralık gidiyorlar, sola kiralık gidiyorlar. Bir artısında da gerçek şu ki, A takıma çıkarttığın bir güvenip de sahaya sürebileceğinde öyle bir kaliteli oyuncu yok.
1: Evet. Sorulardan bakıyorum. 0212 273 10 ya da 0540 273 10'a devamlı sorular geliyor. Çağatay Hocam, Brezilya milli takımında kimler seçildi takımlarımızdan biliyor musunuz demiş Hüseyin Bey. Hüseyin Bey, dün ilan edildi. Fenerbahçe'den kaleci Ederson var ama Galatasaray'dan Sara çağrılmadı. Hatta şöyle bir bilgi de vereyim. Ederson kariyerinde 3. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Hatta dün Neymar bile çağrıldı sevgili Emre Toraman.
0: Evet, onu gördüm.
1: Sana sorular var. Sezgin Bey demiş ki, Emre hocama sonuna kadar katılıyorum. Yıllarca 30 yaşıma kadar Türkiye'de futbol oynadım. Bir sezonda Almanya'da futbol oynadım. 3 tane antrenman sahamız, 1 tane stadımız vardı. Burada ise oynadığım bütün takımların 1 tane stadı vardı. Antrenmanda orada, maç orada, aradaki fark demiş. Antrenman evet. Da orada, maç da orada diyor. Tek fark.
0: Onu tek fark ve şöyle, o da ne yapıyor şimdi mesela şimdi statta oynadığın zaman stat özel bir şeydir. Maç forması, maç kramponları özel bir şeydir. Bunları mesela sadece maç, yani kramponu giyiyorsun ama antrenman kramponu ayrıdır, kıyafetlerin ayrıdır, forman apayrıdır mesela. Bunu özlemen gerekiyor, ama bazı bizim çoğu kulüplerde hem statta antrenman yapıyorsun hem orada maçını yapıyorsun. Yani özleyeceğin, edeceğin de bir motivasyon yapacağın da bir yer yok. Anladın mı? Her gün oradasın, hep aynı şeydesin. Böyle bir kafanın dağılacağı, kafanın hani orayı işte stada geçiyoruz, bizim stat şöyle böyle yani diyebileceğim bir ortam yok. Ben mesela şimdi bizim Dilovası'nda, Gebze Spor'un tesisleri Dilovası'nda, oraya gidiyoruz. Bakıyoruz imkan varsa oradan Gebze'ye takım halinde stada antrenma yapmaya geçiyoruz. Çim olduğu için. Çünkü bazen dediğim gibi yükleme yapacağım için orada yapamıyorum, sakatlık çıkıyor. Antrenman bitiyor, özel çalışma yapamıyorum. Çünkü takım bekleyecek. Yani 3-5 kişiye bir şey yaptırsan onu yaptıramıyorsun. Dönüyorsun yine tesislere dönüyorsun. Hep ömrümüz yollarda geçiyor. Yani hep böyle antin kutiş

0: dolaşıyoruz ama önümüzde sahalarımız olduğu takdirde rahat rahat gençler de daha rahat eder. Çünkü işin sonunda sen o çim sahada oynaman gerekiyor. Senin sonu çimde bizim işimiz yok. Altyapılarında işler yok tam aşağıda ama kötünün iyisi diyerek mecbur böyle. Yani şartlar öyleyse ona göre biz de konsantre olmaya çalışıyoruz. Ama demin kardeşimizin söylediği gibi Avrupa'da her tarafta var. Mahalle aralarında, sokaklarda, İngiltere'de, Hollanda'da ben hep gittiğimde görüyorum. Yani gıptayla bakıyordum yani. Yani biz oradaki normal şehir içinde olan halka açılmış sahalar bizim buradakilerden kat kat iyiler ya. Evet. Kat kat iyiler.
1: Sevgili Emre, sana bir soru gelmiş ama sorayım mı sormayayım mı? Muallakta kaldım kardeşim.
0: Nasıl sen?

0: halka açılmış sahalar bizim buradakilerden kat kat iyiler ya. Evet. Kat kat iyiler.
1: Sevgili Emre, sana bir soru gelmiş ama sorayım mı sormayayım mı muallakta kaldım kardeşim.
0: Nasıl istersen.
1: Hasan Bey diyor ki İstanbul'dan Hasan Bey, Emre Taraman bir maçta diyor kendi kalesine gol atmış mıydı, öyle hatırlıyorum.
0: Evet, Eskişehir Bursa maçında atmıştım.
1: Evet, olabilir, futbolculukta her şey olabilir.
0: Fenerbahçe'de Edu her hafta atıyordu kendi kalesine, her hafta atıyordu.
1: Şunu da belirteyim, Almanya'da oynadığım lig buradaki Bal Ligi statüsünde, burada oynadığım takımlar arasındaki fark gerçekten de çok demiş. Çok soru geliyor, çok bakıyorum yine hangi birini soracağımı şaşırdım sevgili Emre. Musa Bey diyor ki Emre Toraman'a sevgiler, futbol oynayıp da sonrasında devam etmeyen çok insan var. Topçu yetişmemesi normal değil mi? Örnek Ömer Közen, ikna edemiyorum demiş. Hocaya sorar mısın diye çok sorular var. Futbolumuzda ne eksik, planlama mı, yetersizlik mi, mental mi? Genel soruyorum demiş Metin Şahin. Zaten Emre Hoca da bunlara cevap verdi. Bir soru daha var. Hakan Yahya Paşa diyor ki herkes 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Sporcularla çalışan bir firma yetkilisi olarak seslenmek istiyorum aslında. Ben Emre Hocam'a bazı noktalara katılıyorum. Fakat şu bilinmeli ki futbolu bilen, futbolun içinden gelen ve futbolcuya yatırım yapan kulüpler kazanıyor. Ben yurt dışında da yaşadım, Türkiye'de de. Bazı kulüplerle çalışmalarım oluyor. Öncelikle kulübü kendi menfaatlerine değil, kulübün menfaatlerinde yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Örnek olarak yurt dışında kulüplerin içerisinde podolog, özel açıyorum, ayak sağlığı uzmanları var. Biz bunu Türkiye'de 5 yıldır kulübe ayağa hizmet olarak veriyoruz. Halen de bu mantığı oturtmadık. Türkiye'de kulüpler çok zor demiş. Sana da selamlarını iletmiş.
0: Yok şimdi haklılar. Şimdi bazen şimdi küçük yaştaki, mesela benim kendi spor okulumda da aynı şekilde 4,5-5 yaşından itibaren bende oyuncular var. Bunlar şimdi bazen içe basmalar, yanlış basmalar, işte öyle sıkıntılı olan çocuklarımız da var. Ondan sonra şimdi bunların bir türlü gelişmesi lazım. Dediğim gibi altyapılarda zaten hep eş dostla beraber hocalar, yani altyapıyı bırak, üst taraflarda da aynı şekilde. Yani ben mesela Bolu Spor'da çalışmıştım. Adamları ligden yani düşmemiş, kurtarmışım adamları. 2.85 puan ortalama var. Şimdi Gebze Spor'da aynı şekilde hiç alakasız bir yerden playoff'a taşıdım. Yani playoff'u 2-3 puanla kaçırdık. 2 puan ortalama orada var. Şimdi normal şartlarda benim her dakika telefonumu çalıp işte böyle bir şeyden transfer teklifi gelmesi lazım, ama menajer tanıdığınız yok. Bazı menajerler artık kulüpleri almışlar hele. O onu gönderiyor. O onu gönderince o oraya eş dostu altyapıya birini yönlendiriyor. O yapıyor. Hep böyle ahbap çavuş ilişkisi olmuş. Ondan dolayı zaten yöneticiler zaten bizim cahil bir yönetim anlayışımız var. Üstüne bir de bunlar eklenince, yani başarısız bir hocaların ve onların tavsiye ettiği oyuncu hocalar altyapılara geldikleri ettikleri zaman adamın hiç lisansı yok veya olayla alakalı bir şey yok. Ondan dolayı o çocukları da ondan çalıştırıyor ediyor. Yani hepsi aslında birbirine bağlantılı. Yani işi ehline bırakmıyoruz. İşin eline bırakmadığı zaman da demek ki arkadaşımız dediği gibi, yani ne bir pedagog ne bir psikolog, yani onu bırak. Yani altyapılarda kahvaltılar da oluyor. Yok, kahvaltı yok yani. Bir sporcunun beslenme, çift antrenman yaptığı zaman arasında yemek yiyeceği, edeceği bir öyle bir imkanlar yok. Bunlar yok. Yani bunlar da dönüyor, dolaşıyor tabii ki de futbolcu gelişiminde ve çıkmasıyla alakalı hepsi faktör.
1: Emre Toraman, sana teklif mi geliyor bilmiyorum, istek mi geliyor? Diyor ki Çanakkale'den Bora Bey, Beşiktaş'ta çalışır mı demiş.
0: Beşiktaş'ta. Beşiktaş tabii ki yani sevdiğim bir camia, sevdiğim bir kulüp, taraftarı da olarak illaki var, hedef teması var, ama dediğim gibi şimdi normal şartlarda başına geçsem çalıştırır mıyım? Çok rahat çalıştırırım, hiçbir sıkıntı yok, ama tabii şimdi geldiğimiz zaman bütün şimdi tepkiler şöyle olur, ondan sonra da nereye çalıştırdı daha önce, nasıl oldu, işte daha ikinci
1: ilke çalıştırdı
0: sadece, tecrübesi. Şimdi tecrübe nedir? Şimdi bu tecrübeyi bir yerden satın alma şansımız var mı? Yok. Şimdi ben herkes bir yerden başlayacak, bir yerden çalışacak. Zaten dediğim gibi benim normal şartlarda 600'e yakın artık profesyonel maçım var zaten. Yani A Milli'sinden, 3. Lig'den, 2. Lig'den, Süper Lig'den her tarafta oynamışım. Her tarafta tecrübem var. Yani insan yönetmeyi biz biliriz. Zaten antrenman olarak ekibimiz, kaliteli bir ekibim var. Ondan sonra yani bu iş zaten bizim işimiz. Ama işte oraya maksat, oraya gelene kadar. Oraya bir şekilde gelmek için ya birine değmen lazım, birini ya seni alıp oraya koymasa. Kendi kendine istediğin kadar

0: neler yaparsan yap bir yere gelme şansın yok. Burada ele boş. Çünkü demin ki arkadaşımın söylediği gibi herkes kulübü düşünmüyor. Kulüpler niçin borç batanda? Herkes çalıyor. Üsttekinden, yöneticisinden, başkanından, menajerle iş yapandan, hocasına kadar hepsi oyuncu getirip para kazanma derdinde. Ondan dolayı kendi şirketleri gibi, kendi evleri gibi görmediği için bu sıkıntılar meydana geliyor. Ama biz kendi adıma, ben Gebze'de de aynı şekilde transfer, normal şartlar kendim düşünsem devre arasında bir ton transfer yapardım. Normalde ben 4 tane transfer yapsam playoff'a %80-90 kalma ihtimalim yüksekti. Tabii bunu yaşar, yani oynarken görüyorum, ama biz kulübün bütçesine bakarak ederek bir tane oyuncu aldım sadece. O aldığım oyuncu da takımın en iyi oyuncusu çıktı zaten. Ondan dolayı da yani biz onları kendi paramız gibi görüyoruz. Onların parasını kendimiz paramız gibi gördüğümüz için elimizdekilerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, ama tabii ki de Beşiktaş gibi büyük camialarda ve olacak, yani oralara da geleceğim. Yine bağlanacağız sana. Seninle yine konuşacağız. Seninle yine röportajlar yapacağız. O da en kısa zamanda olacak o işlerde.
1: Emre'ciğim, tabii Beşiktaş konusunun açılması da iyi oldu. Geçen yıl Ağustos ayında ikinci kez koltuğa oturmuştu Sergen Yalçın, 53 yaşında. Ve bu serüven, Beşiktaş serüveni bir sene sürmedi. Ve 39 maçta görev yaptı. 20 galibiyeti var. 10 beraberliği, 9 da yenilgisi var Emre Toraman. Sergen Yalçın'ın puan ortalamasına da baktığında 1.79 gibi düşük bir rakam da göze çarpıyor. Şimdi Sergen Yalçın da gitti. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Bir teknik, Türk teknik adam olarak futbolculuğundan sonra. Yani Beşiktaş'taki bu döngü, senin de söylediğin gibi kaç senedir lige Ekim ayından, Kasım ayından itibaren havlu atan bir Beşiktaş. Beşiktaş'ın ne yapması lazım? Yani bu işin çözümü, bu işin reçetesi nedir?
0: Yani şimdi şöyle, aslında reçete yine dönüyor dolaşıyor transferlere geliyor veya bazen şimdi transfer yapma, yani Sergen abi akıllı bir oyuncu, yani oyuncuydu ve bence de iyi, fena da bir teknik direktörü değil. Çünkü yani ekip bazen onun bence biraz ekibinde bir sıkıntısı vardı. Bence ekibinde biraz bir sıkıntısı var ve istedikleri oyuncuları alamadılar ve o ortamı kuramadılar.
1: Serkan da Emre Toraman teknik ekip
0: şöyle teknik ekipte yardımcın olur, bireysel çalıştırıcın olur, atletik performansın olur. Yani bunlara güvenmen gerekiyor bazı, çünkü her şeyi hocalar sen kendin yapamıyorsun. Sen sadece, onlar sana programları getiriyorlar, bakıyorsun, ediyorsun veya çalışırken oralarda müdahale ediyorsun. Taktik kısmına kendin daha çok giriyorsun. Ama esas şey futbolcuları yönetmek ve onların ruhuna dokunmak. Yani Okan abinin yaptığı en büyük şey bu zaten Galatasaray'da. Yani onları bir aile gibi tutup, bir abi gibi davranıp, yani herkesten olabileceği en fazla performans almak. Ama bunu bazen hoca belli mesafede olur oyunculara, ama yardımcılar devreye girer. Ama onlar da yetersiz kalırsa işte bir şekilde takım olamamanın böyle bir sıkıntıları. Arkasına Serkan'ın biraz işte sahaya, Serkan Reçber'in biraz sahaya çok fazla müdahale, yani normalde kulüp menajeri diye geçiyor ama sanki yardımcıymış gibi her tarafta gözükmesi, etmesi, başkanın şeyleri, bir Rafa Silva krizinin uzaması vesaire vesaire, yani bunları çok detaylandırırız. Yani bir türlü bir o şeyi, sinerjiyi yakalayamadılar. Tam böyle oldu olacak derken yine bir mağlubiyet, yine bir şey yaptılar. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ın 2 senedir transfer dönemlerinde hem sezon başı hem devre arasında kötü geçirdiler. Çok sayıda oyuncu geldi. Çok sayıda yine Solskjaer olsun, arkasına Sergen abi olsun, yine şimdi hoca. Şimdi gelen hoca ne yapacak? Ona da transfer isteyecek. Şimdi
1: ben geldim. Ben aynı şeyi soruyorum işte.
0: Ben geldim. Tamam, şimdi bakacağız, diyeceğiz ki işte bu gitsin. Bunları istiyorum.
1: O zaman sen de diyeceksin ki bana 2 transfer dönemi gerekiyor. Kendimi kanıtlamam
0: için. Ama bu işte öyle oluyor. Çünkü hep kendi kadronu kuramıyorsun ki. Yani kendi sistemini oynatman için veya sallıyorum, ben agresif bir takım istiyorumdur. Ama benim elimdeki oyuncular yumuşaktır, pas yapan bir takımdır. Şimdi ben kendi istediğim oyun şeyini yapamam. Onlara yani bir harmanlayıp onlara, elimdeki olan oyunculara uygun bir şey çıkartmam gerekiyor. Ama onlarda da belli bir noktada tıkanırsın mesela, anladın mı? Ondan dolayı biraz daha zamana ihtiyaç vardı, ama niye böyle bir karar aldılar bilmiyorum. Şimdi gelecek olacak kim? Türk getirme şansın sıfır. Kimi getireceksin? hoca yok. Yabancıya saldıracaksın, yabancıya bakacaksın. Şimdi yabancılarda yani devamlı bir sirkülasyon var. Geliyor oyuncu veya hoca gidiyor, o gidiyor. Geçen sene de vardı, evvelki sene de vardı. Yani bir idare ve yönetimde yanlış var. Yani bir hocaya güvenip devam edecekler. Bir şekilde Sergen abi belki bu bir yaz dönemi daha devam edeceklerdi. Bir transfer döneminde bırakıp yani bir bakıp edip ondan sonra geleceklerdi. Olmuyorsa da bence ayrılacaklardı ama bence yanlış yaptılar.
1: Şu aşamada Beşiktaş'a Türk bir teknik direktör mü daha yararlı olur, yoksa dünya çapında ismi duyulmuş, herkesin bildiği bir yabancı teknik direktör mü Emre Toraman?
0: Şimdi şöyle, yabancı hocalar orada, bak yabancıların hepsi, mesela bak Mourinho şimdi ismi Real Madrid'de geçiyor, belki ondan çıkacak. Şimdi bunu kime sorsak Fenerbahçe'deyken, hani bu adam buradan yazsa Real Madrid'e gider desek kim inanırdı? Kimsenin inanma şansı var mıydı? Yok, ama oralarda adamların sistemleri var. Adamlar mesela şey demiyor ki Mourinho'ya, kaç tane transfer alacaksın şey. Adama diyor ki senin 3 tane transfer hakkın var Mourinho ya da Emre. 3 tane transfer, onu da bize söyleyeceksin isimlerini. Biz kulüp bünyesine, kulübün şartlarına, maddi manevi uyuyorsa ona göre alacağız. Diğer şeyde transferi biz yaparız. Çünkü hocalar hep gelip geçilir. Normalde kulübü, transferi kulüp, benim görüşümde kulüp yapar da yani şeyi, transferi. Kulüp yapar ki hem maddi olarak hem manevi olarak kulübün yapısına göre yapar. Hoca kim anlaşırsa yani 3 tane 4 tane ona da joker hakkı verir. Sen de senin oyuncuları bize söyle. Bize uyuyorsa bünyemize onu alırız diye hocaya da öyle tatmin ederler. Aynı şekilde giderler yani, çünkü biri gidip 10 tane gönderin, 10 tane alın, öbürü dedikten sonra abi artık paralar büyük paralar. Yani paralar büyük paralar. Yani Beşiktaş şunu şimdi demek ki konuya geleceğiz. Şimdi Beşiktaş şöyle deme hakkı var mı? Biz yerli bir oyuncu hoca getireceğiz. Ama iki sene şampiyonluk bizden taraftar beklemesin. Biraz alt yapımızla çıkacağız. Biraz işte transfer yapacağız. Kovarlar. Tükürük de boğarlar. Yani başkanı da yönetimi de şeydi, anladın mı? Onun için yine isim birine girip yine transfer yapacaklar. Şimdi Fenerbahçe'nin bu sefer yapacağı gibi, şimdi gelecek başkan nasıl bir sene çalışma hakkı olacak, bir sene şimdi ne yapabilir başkan, yani nasıl bir konsantreli olması lazım ki elindeki transferleri gönderecek, transfer bütçesini ayarlayacak, transfer bütçesi açığını açacak, transfer yapacak ve direkt şampiyon olma yolunda karşısında hazır bir Galatasaray var, onunla beraber kapışacaklar. Yani hep böyle günü geçiriyoruz aslında, da onun farkına değiller, günü geçiriyoruz ama bir bakıyorsun günün sonunda eşitleri yaptığında kulüpler hangisi olursa olsun borç batanda başarı var mı? Başarı yok. Onda şampiyonluk var mı? Şampiyonluk yok. Habire sirkülasyon var.
1: Evet. Emre Toraman, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. 18 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda da seninle sohbet etmek çok güzel oldu.
0: Daha her zaman oldu. Aynı şekilde.
1: Allah'a emanet ol. İşin gücünde rast gitsin inşallah.
0: Cümlemizin. İyi yayınlar herkese. Selamlar.
1: Hoşçakal. Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de, Türkiye'nin spor radyosunda Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündem programının son bir saatine gireceğiz. 0212 273 10 10 ya da 0542 273 10 10 Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresimiz. Son bir saatte yine Türkiye'nin en önemli spor yazarlarıyla birlikte sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündem programının son bir saatine girdik. Bugün de Hürriyet gazetesinde sevgili İsmail Er'in haberi vardı. O haberi vermeden direkt İsmail Er'i aradım. Eğer müsaitsen İsmail Er, şu an yayın almak isterim seni.
2: İyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkürler. Tabii gündemdeki en sıcak gelişme, senin de haberinde belirttiğin gibi, Sergen Yalçın'ın istifası. Taraftarın sırtına dönmesini kabul edemedi. Kulüpteki tüm alacaklarını da bıraktı. İsmail Er, neler söylemek istersin?
2: Yani şöyle bir, özellikle son dönemde bir çelişki var. Bugüne kadar Beşiktaş'a gelen ama başarısız olan İsmail Santos, Broncos, Solkayer gibi teknik direktörleri alkışlayan taraftarlar neden Sergen Yalçın'a sırtını döndü, maçlarda sırtını döndü? Çünkü geçmiş 2021 yılında, 2020-2021 yılında 13 tane futbolcuyla 3 kupayı Beşiktaş Müzesi'ne bıraktırmıştı. Ama şunu millet göz ardı ediyor. Sergen Yalçın çok hassas bir insan. Yani diğer başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar gibi kendisine küfür edilmesini sindiremeyen bir kişiliğe sahip ve her zaman sözü özü bir olan teknik direktör. Her zaman da basın toplantısında durumu Beşiktaş'a zarar gelmemesi için net bir şekilde açıklamadı. Çünkü neden? ben teknik direktör Sergen Yalçın'ın değil de Beşiktaş'a hem transfer hem de scout ekibi olarak alınan Graf'ın ve Kasımpaşa'dan transfer edilen idari menajer Serkan Reçber'in hiç adının okunmaması, esamesinin okunmaması ilgi çekti. Çünkü teknik direktör Sergen Yalçın göreve geldiğinden bu zamana kadar hem başkan hem teknik heyet

0: kaptan kim olursa olsun bütün camiayı kuşakladı. Taraftarları da kuşakladı. Ama taraftarların son kendisine pet şişe atmasını ve ağır hakaretler etmesini sindiremedi. Yani isterseniz bırakın 2 milyonu 20 milyon verseniz bu saatten sonra yani kalmazdı. Bu nedenle kendi doğru bildiğini yaptı ve dedi ki ben bu şartlarda tüm taraftarın istifa sesleri karşısında kendimi net göremiyorum. Bu da haklı biçimde çünkü taraftar skora bakıyor. Taraftar sahada mücadele eden hurdalık oyuncuya bakmıyor. Sahada bugüne kadar alınan hurdalık oyunculara tek kelime etmiyor. Ama maalesef bizim özellikle kaleci Ersin, Rıdvan olsun tüm maçlarda protesto edilmesi gerçekten akıllara zarar bir olay. Yani bir insan kendi evladını ıslıklar mı? Kendi evladını, kendi özünden yetişen oyuncuyu protesto eder mi? Niye yabancı oyunculara protesto etmiyorlar, oynamayan ve kaçak oynayan oyuncular niye protesto etmiyorlar diye taraftarların bir düşünmesi gerekir. Arkadaşlar burası Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nden kimse büyük değildir. Sergen onu hatırlatmaya çalıştı. Dedi ki arkadaşlar isimler hiç önemli değil ama kimse de ne ben ne de futbolcular Beşiktaş'ın üstünde değildir diyerek önemli mesajlar verdi ama kimse anlamadı. Tabi anlamayanlar kimler? Özellikle menajerler, menajerlerin sosyal medyadaki trolleri. Çünkü yeni teknik direktör getirecekler, yeni para kazanacaklar. İsmi hiç önemli değil. Ahmet, Mehmet olsun hiç önemli değil. Bu nedenle yine havalimanına gidip ayakta alkışlayacaklar, karşılayacaklar. Ve yine aynı hüsranla yaşanacak. Çünkü geçmişte de aynı gördüğünüz gibi İsmail, Bronco, Santos, Solkayar gibi teknik direktörleri havalimanında omuzlarda karşıladılar. Ama adamlar giderken tek başına gitti. Bu nedenle önce camianın birlik olması lazım. Yani teknik direktör Sergen Yalçın hep basın toplantılarında söyledi. Arkadaşlar bu sadece biz çatıyı oluşturuyoruz bu sene. Çok acı çekeceğiz, çatıyı oluşturuyoruz. Bu çatıdaki oyuncular önümüzdeki sene oynayıp oynamayacakları meçhul. Çünkü biz önümüzdeki sene A klas önemli oyuncular transfer edeceğiz. Kaç 4-5 oyuncu transfer edeceğiz. Bu aldığımız oyuncular ise yedek olarak yedek kulübesinde görev alacaklar diye defalarca tekrarladı ama kimse anlamadı. Herkes heyecanlı, meraklı bir an önce şampiyon olma havasında. Bu nedenle ne sabır gösterildi ne de şükür gösterildi. Bu da gerçekten ilginç bir olay. Ama teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüreği ve beyni gerçekten çok hassas. Yani Beşiktaş'a gel dedikleri zaman geldi, git dedikleri zaman gitti. Herkes ya işte Sergen o takıma gidecek, Sergen bu takıma gidecek. Arkadaş gitseydi giderdi Sergen. Sergen öyle hani sağa sola oynayan adam değil. Tazminat peşinde koşan adam değil. Form peşinde koşan adam değil. Sergen İşini doğru yapmaya çalışan ama doğruları söyleyen, doğruları da işine gelmeyen insanların üzen bir yapıya sahip. Çünkü kimseye minneti yok, kimseye eyvallah yok. Sadece tek doğrusu Beşiktaş. Yani son olarak dün baktığımızda Çerni bile sosyal medyasında üzüntüsünü dile getirmiş. Kaptan Orkun üzüntüsünü dile getirmiş. Ama şöyle bir olay olabilirdi. Evet hepsi yani oyuncuların hepsi öyle şey getirdi. Yani Sergen dedi ki arkadaşlar bu sene biraz sabredelim. Seneye bana ne isterseniz yapın. Ne isterseniz söyleyin. Çünkü biz çatı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bizim futbol severler şunu dikkatten kaçıyorlar arkadaşlar. Galatasaray niye başarılı? Niye 4 yıldır üst üste kupa alıyor? Çünkü teknik direktör Okan Buruk 4 yıldır Galatasaray'ın başında ve 4 yıldır çatıyı kurdu. 4 yıl önce gelirken çatıyı kurdu. Ve her sene 1-2 oyuncu monte ederek takımı güçlendirdi. Yani bizde her sene yeni bir teknik direktör, yeni bir transfer listesi, yeni bir oyuncu listesi. Şu anda bizim onun üstünde kiralık oyuncu var. Hala parasını verdiğimiz oyuncular var. Yani ve Sergen'in dediği şu. Bu aldığımız devre arasında aldığımız oyuncular bir çatı oluşturacak. Yani bunlar bazen yani yedek çok iyi yedek olacaklar ama çok iyi de az kadro gelecek. Biraz sabredelim dedi ama kimse sabretmedi arkadaşlar. Yani dün Santos'u alkışlayanlar, Broncos'u alkışlayanlar, Solkayar'ı alkışlayanlar Sergen'e pet şişe atıyorlar. Yazıklar olsun. diyorsun? Yani bir de diyorlar ki kardeşim niye şikayetçi? Kimse şikayetçi olmadı. Beşiktaş Kulübü Beşiktaş'ı temsil eden bir adama niye petişe atıldığı için şikayetçi oldu? Yani olay şahsi ya da bir şey değil. Bu nedenle gerçekten üzücü bir olay. İstikrar yok. Yani arkadaşlar her iki ayda, her üç ayda bir teknik direktör değiştirirseniz bu işin sonu gelmez. Konyaspor'a bakıyorsunuz. Bir senede kaç oyuncu değiştirdi? Kaç teknik direktör değiştirdi? Üç tane teknik direktör değiştirdi.
1: Gençler Birliği aldı.
0: Evet. Yani her teknik direktör değişikliği hem futbolcunun şımarıklığına neden olur hem de futbolcunun moral motivasyonun azalmasına neden olur. Bu nedenle Beşiktaş taraftarları sabretmeli. Çünkü geçmişte işte ben gazeteciliğe başladığım yıllarda kaç yıl şampiyon olamamıştı. Teknik direktör Gordon geldiğinde işte sabredildi ve şampiyonluklar geldi. Namalup başarılar geldi. Yani alkışlanacak bir kadro geldi. Yani her sene yani şimdi herhangi Beşiktaş'a sorun say bakayım 11'i deseniz sayamaz. Çünkü her sene değişiyor. Sezon başı değişiyor. Devre arası değişiyor. Ya arkadaşlar bu kulübün bir şeyi yok mu? Yani sabit bir oyuncu kadrosu yok mu? İç yatısı yok mu? Yok işte. Yok. Maalesef yok olmadığı için fatura maalesef böyle beceriksiz, istikrarsız bir transfer politikası yapanlara değil de teknik direktör Sergen Yalçın'a kesilmesi ve Sergen Yalçın'ın da açık, mert, korkusuzca, alnı açık bir şekilde arkadaşlar benim arkamda durmayan taraftarın karşısına ben çıkamam. Ben ne para meraklısıyım, ne şöhret meraklısıyım, ne ekran meraklısıyım. Ben sadece işimi yapıyorum, Beşiktaş'ı seviyorum, Beşiktaş'a her zaman hizmet ederim ama bu şartlarda edemem diyerek kimsenin yapmadığı şeyi yaptı. Biliyorsun geçmişte o kadar teknik direktörler geldi geçti ki yani bırakın tribünlerden şeyi yönetim bile yüz vermedi ama gitmemek için direndi. Tazminatını alana kadar direndi. Bakıyorsunuz işte örnek Altay'da adam Mustafa Deniz'e meşhur geldi, göreve geldi Altay'da. Başarısız olunca kovuldu ama tazminatını almayınca tahtası kapandı. Teknik direktör yapamadı ve Altay nerelere düştü. Bu nedenle Sergen'in önce karakterine bakalım. Ondan sonra yaptıklarına bakalım ve futbol yaşamında da iki tane kupa kazandırmıştı. Üç kupa da teknik direktörlüğünde kazandırmıştı. Ve bu nedenle kendi çocuklarımıza yani Beşiktaş'ın yetiştirdiği, altyapıdan yetiştirdiği çocuklara herkesin sahip çıkması lazım. Sırf Sergen değil. Necip olsun, Nihat Kahveci olsun. Yani diyorlar ki Sergen'den sonra kim? Getir kardeşim Nihat Kahveci. Dünya futbol aranası İspanya'da hem pro lisans aldı, hem antrenörlük yaptı, hem de dünyanın en ünlü oyuncularıyla arkadaş, samimi, hemen görüşebilen, böyle bir datası olan bir insan. Niye arkadaşlar? Adı sana duyumdan bir yabancı gelecek şimdi. Yine aynı hüsran olacak. Olan yani Beşiktaş'ın paralarını olacak. O bu da üzüntü verici bir olay.
1: İsmail Ers, sen konuşurken dinleyicilerimizden de çok mesaj geliyor. Arda Turan isimleri yazılıyor, Tedesco isimleri yazılıyor. Yunus Balyer diyor ki yeni gelecek hoca da ara transfer döneminde alınan oyuncuları ben istemedim derse ne olacak diye bir sorusu var.
0: İşte en büyük handikap o ki öyle olacak. Ben almadım, ben istemedim. Bana da enkaz devretmişler diye. Feveran edecek ama bu da tabii yani kimin umrunda olur onu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Çünkü başarı için istikrar başkanlar, yöneticiler kendi şirketlerinde acaba her 3 ayda bir, her 5 ayda bir tek yani eleman değiştirip yerlerini mi alıyorlar ya tanımadıkları birilerini mi alıyorlar? Bunları sormak lazım. Yani ileriye gitmeye gerek yok yani bakıyoruz şu anda işte Galatasaray neye istikrarı yakaladı çünkü 4 yıldır aynı teknik direktör hatta istifade ettiler Okan için istifade ettiler hatta futbolcuları bile Okan'a bir baştan sonra istifa Okan istifa diye espri yaptılar yani bizim taraftar kendi insanını pek hazmedemiyor, sevmiyor ya da kıskanılıyor ama yabancı birisi olduğu zaman tanımamış birisi hiç Beşiktaş'ı bilmez, kulüpleri bilmez bir adamın birim gelmesi, biz bazı taraftarlarımız

0: Mutlu ediyor, sevindiriyor. Acaba neden diye merak ediyorum. Tabii orada menajer bağlantıları, arkadaşların iyi, biliyorsunuz her sezon başı mutlaka transferden sorumlu duyumcular vardır sosyal medyada. İşte bu geliyor, şu geliyor diye. Onların dışında ama gelen futbolcuların ne istatistikleri, ne performansları, ne fiyatları konuşulmaz. Ama yine konuşulan konu Beşiktaş'ın borcu, diğer kulüplerin borcu ve bırakılan enkazlar.
1: Sevgili İsmail Er, yıllardır gazeteciliğin içindesin, çok büyük emeklerin var. Bu tecrübeye dayanarak şunu sormak istiyorum. İsmail Er'e göre şu aşamada bir teknik direktör mü yoksa Avrupalı bir hoca mı daha faydalı olur Beşiktaş'a?
0: Türkiye'ye baktığımızda, Süper Lig'lere baktığımızda hep başarılar Türk teknik direktörlerle gelmiştir. Yani Dünya Şampiyonası'nda bile, 2002 Dünya Kupası'nda bile Şenol Güneş'te dünya üçüncüsü olmuştur. Süper Lig'e baktığımızda kulüplerde işte en son Okan Buruk Türk teknik direktör. Arkadaşlar, Atatürk'ün dediği gibi yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı, ama bizde bir yabancı hayranlığı var arkadaşlar ya. O gelirse şöyle yapar, bu gelirse böyle yapar, hırçın adam, bilmem ne adam, ya hepsi palavra, hepsi palavra ya arkadaşlar. Elinde iyi malzeme olmayan bir takım başarılı olamaz. Bak, en iyi malzeme olan Fenerbahçe'ye Mourinho geldi, hiçbir şey yapamadan teneke bağladılar, yolladılar. Yani bu nedenle önce istikrar, Türk takımları istikrarı yakalaması lazım. Yani işte bugün bakıyoruz, işte şu anda Tüpraş Beşiktaş stadındayım, biliyorsunuz Freiburg,
1: evet,
0: Aston Villa maçı var. Yani Freiburg, Beşiktaş Freiburg kadar değil mi? Hem ekonomisi hem şeyi, Freiburg'dan daha üstün bir takım, ama neden Beşiktaş burada final oynamıyor? Bunları sorgulamamız lazım.
1: Bunların yani, örnek alınması gerekiyor. Nasıl bir sistem, nasıl bir yapı?
0: Evet. Geçmiş dönemde mesela işte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı büyük gayretleriyle finali İstanbul'a aldırdı. Yani bu İstanbul takımları için önemli bir olay, önemli bir mucize, önemli bir kazanç. Ama neden arkadaş ya, Beşiktaş şurada final oynamalıydı Aston Villa ile, atıyorum Freiburg'la. Yani ama maalesef bakıyoruz işte, bak Freiburg niye istikrarlı bir takım kurdu, kaç senedir devam ediyor, oyuncu satıyor ama yerine takviyeler yapıyor, iyi takviyeler yapıyor. Biz alıyoruz, aldığımız birinci ayı oynatmıyoruz, sonra kiraya veriyoruz, kira parasını da biz ödüyoruz. Yani Türk kulüpleri ödüyor ya arkadaşlar.
1: Öyle bir şey var, yani, doğru söylüyorsun.
0: Ya, rahmetli Kemal Sunal yaşasaydı bunun bir filmini çekerdi. Yani Salako 2, 3 Salako, 3 Salako 4 diye filmini çekerdi ya arkadaşlar. Bu oyuncular bakılmadan mı, tartılmadan mı, izlenmeden mi, yani istatistikleri çıkarılmadan mı transfer edilir, nedir? Yani bir Onana, bir sürü isim yani sayabilirim size. Mesela Fransa'dan alınmış Burak Yılmaz, kefil olmuş bir oyuncu. Yani arkadaşlar, adam yok, esamesi yok, adamı tanımıyoruz bile. Ama adam dünya kadar para alıyor, geliyor para alıyor. Parasını da biz veriyoruz. Onun gibi bir sürü, Muleka olsun, şey olsun. Yani arkadaşlar, bir takım kurulacaksa sistem olması lazım. Sistem olmadan istediğin kadar örnek al, istediğin kadar şey yap. Bu nedenle kulüplerin kurtuluşu, başkanların kurtuluşu sistemden geçer. Bütün takımlar maalesef başarısızlıkları sistemsizlikten. Bu nedenle Galatasaray şampiyon oluyor. Bu nedenle Galatasaray Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ediyor ve alkışlanıyor. Her şeyin başı istikrar diyoruz. Yani burada her sene oyuncu almak, her sene transfer yapmak, devre arasında sürüyle transfer yapmak nedir arkadaşlar bu ya? Kendi cebinizden veriyorsun, başkanlar kendi ceplerinden veriyorsa seve seve alsınlar. Ama kulübü borca sokup kulübün gayrimenkullerini kefalet gösterip transfer etmek, kusura bakmayın, o başkanlığı sen de yaparsın, ben de yaparım, yoldan geçen taraftar da yapar. Yani bu nedenle Beşiktaşlı ve diğer kulüp yöneticileri şapkalarını önüne alıp düşünmeli, istikrarı sağlar. Önce istikrarı sağlanmalı. Şampiyon olacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Boş hikayeleri bıraksınlar arkadaşlar. Net olsunlar arkadaşlar.
1: İsmail Er, çok, yani, çok soru vardı. Sözünü kesiyorum. Evet. Ali Bey diyor ki Beşiktaş'a Selçuk İnan veya Nuri Şahin gelmeli, ne düşünür acaba İsmail Er bu konuda demiş.
0: Vallahi Nuri Şahin de gelse, Selçuk İnan da gelse, yani herkes gelebilir. Gelsin, yeter ki Türk teknik direktör gelsin. Ya arkadaş.

0: direktörleri var. İbrahim Üzülmez var. Bir sürü teknik direktör var. Yani bakıyoruz Feyyaz Işar var. Getirin Ali Gültiken var. Genel kaptanlık yapmış. Beşiktaş'ın içinden niye gelmiyor bu insanlar? Niye ortaya çıkmıyor? Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe antrenörlük yaptı. Başarılıydı bayağı. Bir de kupa kazandı mesela. Ahmet Nur Çebi döneminde. Niye tek Türk teknik direktörlere güvenilmiyor arkadaşlar?
1: Evet. Yani, Ahmet Vahap demiş ki söylediklerine hani ek olarak gözden kaçan bir şey var. Sergen Yalçın 34 puan kaybıyla şampiyon oldu pandemi döneminde diyor. Bu ülkede 9 puan kaybıyla şampiyon olamayan takımlar var demiş.
0: Doğru söylüyor. Yani bu bir hava meselesi. Çünkü nasıl hava meselesi? Zaten sezon başında yani Sergen göreve geldiğinde önce Beşiktaş'ın kalecisi Ersin protesto edildi. Ersin'in moral motivasyonu gitti. Rıdvan'ın protesto edildi. Rıdvan'ın motivasyonu gitti. Diğer oyunculara biraz sıkıntı yaşandı. Rafa Silva biliyorsunuz sezon başında bir sürü triplere girdi gitmek için. Her türlü şeyi yaptı. Yani her türlü ona imkan sağlanmasına rağmen. Şimdi arkadaşlar burası Beşiktaş Kulübü. Kişilerin, şahsların, şirketleri değil. Buraya kim transfer etti? Rafa'yı kim transfer etti? Hasan Arat yönetimi, Hüseyin Yücel yönetimi. Gel arkadaş. Git sen konuş futbolcuyla. De ki arkadaş senin sıkıntın ne de ya? Abi çözüm üretin. Çözüm üretmiyor kimse. Herkes ben gelince iyisini yapacağım. Ben ya arkadaşlar geldiniz, gittiniz, kaçtınız ama giderken de arkanızda enkaz bırakmayın. Gelin konuşun. Deyin ki arkadaş ya Rafa Silva şundan oynamıyor, bundan oynamıyor. Parasını alamıyor ya da bir şey oluyor. Bir şey söyleyin arkadaşlar. Ortalıkta kalıyor. Mesela ne oldu? Rafa Silva olayı Sergen üstüne yıkıldı. Dediler ki Sergen Yalçın işte oynatmıyor. Öyle bir şey yok. Sergen Yalçın hayatta vermediği tavizi Rafa Silva'ya verdi. Ama işte maalesef bizim insanımız kendi işlerindeki arkadaşlarının başarısız olması için her türlü çabayı sarf ediyorlar. Hı-hı. Yani önemli olan Beşiktaş'sa gelirsin arkadaş fark etmez. İsim önemli değil, makam önemli değil. Dersin ki bunları ben transfer ettim. Alırım, konuşurum. Arkadaş bunların sıkıntısı buymuş. Bunu giderelim. Hep beraber giderelim. Herkes giderir. Ama iş sadece o koltuğa oturup sağdan soldan para dilenmek değildir ki ya. Ya bankalardan kredi almak değildir ki arkadaş. Başkanlık, yöneticilik o değildir arkadaş. Birlik, beraberliktir. Toplayacaksın bütün başkanları. Geleceksin arkadaş. Burada hata yaptınız. Bunu nasıl düzelteceğiz? Herkes bir konser oluşması lazım. Yoksa hakikaten kulüpler batağa gidiyor. Borç batağına gidiyor. Yakında inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Ve taraftarlar da hüsrana uğramaz.
1: İsmail Er, son olarak bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin arka sayfasına açıp baktığımda da Beşiktaş'ta kiralık 10 tane oyuncu var geriye gelecek olan. Bu futbolculardan önümüzdeki sene Beşiktaş'ın 11'inde düşündüğü isim ya da isimler var mı?
0: Şu anda teknik direktör yok. Hı hı. Teknik direktöre sunacaklar. Gitmek istemeyen oyuncular kendilerini bildirecekler. Gitmek isteyen oyuncular paralarını almadan gitmeyecekler. Bu nedenle bir belirsizlik var, kararsızlık var. Yani böyle bir anlaşma yapılıyor ki arkadaş ya sen verim alamayacağın bir oyuncuya sen 4 yıllık 5 yıllık nasıl anlaşma yaparsın ya? Ben başka şey düşünürüm o zaman. Yani dünyada böyle bir şey var mı arkadaş? Ben tanımadığım bir insana derim gel 4 yıllık anlaşma yap sana da keş bu kadar para, keş bu kadar taksit primler bu kadar bilmem neler bu kadar. Ayıptır ya. Arkadaşlar yani bu konuda kongre üyelerinin de özellikle kulüplerin çocuklarında değişmesi lazım. Alınan her oyuncunun zararını görevde olan başkan ve yöneticiler karşılar diye. Öyle yok. Alacaksın. Olmadı. Bir hafta sonra idmana çıkmadı. Ne yapacağız? Uymadı bize. Bir şey mi bu ya? Yani bu kadar rahat mı? Kendi şirketinde bunu yapabilir misin? Bu nedenle çocuklar değişmesi lazım. Zararı yapanlar ödemesi lazım.
1: Hürriyet Gazetesi'nden sevgili İsmail'e çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Verdiğin bilgiler için de ayrıca teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar. Ama taraftarlara da şunu söylüyorum. Sezon bitene kadar tüm teknik direktör oyuncuları desteklesinler. Sezon bittikten sonra istediği protestoyu yapabilirler. İstediği eylemi yapabilirler. Ama sezon ortasında bir futbolcuya özellikle gol yollarındaki kaleciyi Ersin'i yuhalamak, protesto etmek maalesef bizi bugünlere getirdi. Allah'tan Ersin dirayetli çocukmuş, kulak asmadı, içine gömdü, mücadele etti sezon sonuna kadar. Ona da ayrıca teşekkür etmek lazım.
1: Görüşmek üzere İsmail Er, hoşça kal, kolaylıklar diliyorum. Evet, o da şu anda İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ta akşamki UEFA finalini bekliyor. Tabii oralarda da trafik oldukça sıkışık. Oo, bana bayağı bir mesaj gelmiş hakikaten. Bakıyorum. Evet, hangi çok mesaj var. Nereden başlayayım? Şuradan başlayayım. Özellikle teşekkür edeceğim isimler var. Instagram'dan da bakıyorum, takip edenler de var. Onlara da teşekkürler. Serkan Karsan, Tolga Özütok, Enver Kılıç, Murat Arık, Ramazan Eryit, Hasan Hüseyin Işık, Erhan Atlar, Volkan Gürpınar'a çok çok teşekkürler. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Tabii kiralık oyunculardan bahsettik ama aslında dört büyüklerin 153 milyon euroluk gibi bir problemi var ve kiralık olan futbolcu sayıların da sevgili Adil Demirçubuk, Hürriyet gazetesinde haberinde değerlendirmiş. Sevgili Adil Demirçubuk'a da sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İnşallah izliyordur. Bugün geç kaldık. İyi yayınlar kral demiş. Artık isimlere bakmadan fotoğraflardan da tanıma dönemimiz gelmiş. Hüseyin Topçuoğlu, çok teşekkürler. Bizlerden de selam olsun. Şimdi Galatasaray'ın kiraya verdiği, şöyle bir listeye bakıyorum, 46 milyon 750 bin euro değerinde 13 tane futbolcu var. Sözleşmesi bitecek olanlardan bahsediyorum ve bunlardan Zaha hariç hepsi geri dönecek. Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'de yeni seçilecek başkan ve teknik direktörü bekleyen en büyük sorun da kiradan dönecek olan 41.8 milyon euro değerinde 11 tane oyuncu var. Beşiktaş'a bakalım. Kiralık verdiği 11 futbolcudan Muçi de tabii Trabzonspor tarafından satın alındı. Bu bilgiyi de vereceksek, Semih dışındaki diğer kiralıkların yine gönderilmesi bekleniyor. Trabzonspor'a bakalım. Toplamda 31 milyon euro değer biçilen 11 kiralık oyuncunun hangilerinin kalacağına da teknik direktör Fatih Tekke karar verecek. Çağatay Hocam, akşamı maç izliyor musun? Evet, izleyeceğim. Aklımda 22.15'te Chelsea Tottenham maçı var. Premier Lig hastasıyım gerçekten. Avrupa Ligi finali yarın akşam değil mi? Evet, yarın akşam. Ben bugünü çarşamba diye şimdi mesajınızı görerek düzelttim. Özür diliyorum. Bugünü çarşamba zannediyordum. Yarın akşam UEFA finali var. Muhteşem. Ben de onu bekliyorum. 19 Mayıs bayramı kutlu olsun. Özellikle üç büyüklerin ikinci bir takımları olsa aldıkları gelecek vaat eden pozları ve elinde kalmış futbolcuların orada değerlendirse hem kulübe futbolcu yetiştirmek için daha iyi olmaz mı? Tabii bu benim fikrim, üstüne fikirler koyabilirsiniz demiş Nurullah Bey. Teşekkürler fikirleriniz için. Bir kısa araya gideceğiz ama tabii bu futbolcuların isimleri de sorulmuş. Şimdi yazmış dinleyicilerimiz, Galatasaray'da hangi isimler diye. Zaniolo var, Nelson var, Frankowski var, Jelert var, Cuesta var, Kazımcan Karataş, Halil Dervişoğlu, Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Ali Bülbül, Siraçan Nas, Ali Efe Çördek. Toplam değer 46 milyon 750 bin euro. Fenerbahçe, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Livakovic, İrfan Can Kahveci, Bekao, Amrabat, Mimovic, İrfan Can Eğribayat, Fayet, Bartu Elmaz, Yiğit Fidan. Toplam değer 41 milyon 800 bin euro. Beşiktaş, Semih Kılıçsoy, Almusrati, Hadise Ahmetoviç, Tayyip Talha, Mario, Ricardo, Can Keleş, Onana, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi. Toplam değeri 33 milyon euro. Ve Trabzonspor, Mendy, Muhammed Çam, Olay İkbe, Cihan Çanak, Draguş, Serdar Saatçi, Lundstram, Gökhan Gürpüz, Poyraz Yıldırım, Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz. Toplam değerde 31 milyon 250 bin euro. Evet, bu bilgileri de vermiş olalım ki hakikaten yeni gelecek olan yönetim Fenerbahçe adına teknik direktörlük konusunda bir kaos yaşayan Beşiktaş'ta, Galatasaray ve Trabzonspor'da bunlar oldukça yüklü.

0: miktarlar, mali olarak da bakalım yani kulüpleri bayağı bir etkileyeceğini düşünüyorum. Yine sizlerden gelen Bayrampaşa'dan Lokman Bey dinlemeye devam ediyormuş. Ona da sevgilerimizi yollayalım. Burak Erem, ben Hürriyet gazetesindeki bilgiyi direkt okudum. Frankowski satıldı demiş. Zanyula satılıyor. Eli kulağında demiş. Bu bilgiyi direkt sizlere verdim. Çağatay Hocam demiş. Kim? Yılmaz Bey. Beşiktaş'a Ernesto Valverde gelse nasıl olur diye mesaj yollamış. Kısa bir araya gideceğiz. Son yarım saatimizde yine sürpriz isimlerle, Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla bir araya geleceğiz. Ama lütfen bizlerden ayrılmayın. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresimiz. Az sonra tekrar birlikteyiz. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında son yarım saate de girdik. At yarışını hepsini verdikten sonra gelen mesajları da bakalım. Yaşar Bey, Çağatay Hocam, her geçen gün program daha da kaliteli oluyor. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Yılmaz Bey, çok teşekkürler. Çok çok mesaj geliyor. Yazan herkesin ellerine sağlık. Elleriniz dert görmesin. Yine bir isimle devam edeceğiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda sizler tarafından da en çok sevilen isimlerden bir tanesi, radyomuzun da değerli yorumcularından bir tanesi. Bir yandan da onu arıyorum ve bakalım, şu anda sesini de duyduk. Çok genç bir isim. 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı'nda alacağımız en yakışıklı, en genç isimlerden bir tanesi İbrahim Yavuz. Giriş yaptım.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Gelişmeyi sana bıraktım sevgili İbrahim.
1: İyi bayramlar diliyorum Emre Hocam, çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Sağ ol valla, sen nasılsın, neler yapıyorsun?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim hocam. Spora doğru gidiyorum hocam, bayrama da uygun
0: maşallah
1: olsun.
0: Maşallah.
1: Spora doğru gidiyorum.
0: Spor sende, bayram sende, yorum sende.
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim
0: hiç
1: hocam.
0: Vakit kaybetmeden A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı. Beklediğin bir kadro muydu ya da hani çağrılmasını beklediğin başka isimler var mıydı gibi bir şey sormak istiyorum. Genel bir değerlendirme rica edeceğim senden.
1: O zaman şöyle söyleyelim hocam. Yani 3 aşağı 5 yukarı zaten öngördüğümüz oyuncular var değil mi? Yani
0: hepimizin
1: öngördüğü oyuncular. İtiraz edeceğim isimler var tabii, ama şunu söyleyeyim. Yani daha önce ben Montella'nın yardımcısıyla da, yani Serkan Damla'yla da görüştüğümde şunu söylemiştim ona. Ya abi, hani zaten 3 aşağı 5 yukarı gittiğiniz stadyumdaki oyuncuları herkes tanıyor. Yani Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye, yurt dışında gittiğiniz maçları. Tamam, anlıyorum, buralara da gidin, ama ya sanki siz ekip olarak işte geçmişte bir dönem Fatih Hoca'nın yaptığı gibi, yani ülkenin çeşitli bölgelerine gidip işte 3. liglerde, bir alt liglerde, oradaki oyuncuların da maçlarını izleseniz. Yani ben demiyorum ki tabii gidin oradan 3. ligden bir oyuncuyu alın, direkt organizasyonun içine sokun. Varsa tabii ki yapın da, hani kolay olmadığı için söylüyorum, ama bence teknik direktörün orada bu tarz bir hamle yapması lazım. Yani milli takımlarda sadece Galatasaray, Fenerbahçe konuşulmasın. Ya gidin işte Mardin'e gidin, değil mi? Mardin TFF 1. Lig'e çıktı. Gidin oradaki oyuncuları, kimsenin görmediği genç oyuncuları tespit edin ki motivasyon da olur yani. Ben Mardin Spor'da bir oyuncu olsam, tribünde Montella ya da yardımcılarını görsem, değil mi? Yani bu beni motive eder. Ya da X Muğla'da olsam. Yani işin bu tarafıyla alakalı artık insanların hani dikkatini çekecek bu anlamda. Evet, oralarda da aslında oyuncular takip ediliyor. Çünkü geçmişte Vedat İnceefe'de bir oyuncu vardı, değil mi? Yani Avrupa Şampiyonası'nda kimsenin adını duymadığı bir oyuncuyu Fatih Terim aldı. Euro 96'ya götürdü. Oynattı.
0: Vestel Manisa. Şimdi,
1: hayır, o dönem Karabük'te, yanlış hatırlamıyorsam. Hı. Vedat İnceefe'nin ilk çıkışı Karabük'tü. Evet, Karabük'e gidiyor sonra, o dönem. Hı. Euro 96. En son Manisa'da bırakıyor. Yani söylemek istediğim, oradaki oyuncuları da teşvik edin. Yani artık bir şeyden bir çıkalım. Tamam, Galatasaray, Fenerbahçe'de oynayan oyuncular oranın iskelet kadrosunu oluştursun, yurt dışındakiler, ama hı, ya bir alttan da birilerini görebiliriz. Orada potansiyeli yüksek oyuncular var. Hani ya çok fazla maç izlediğim için söylüyorum oralarda. Hani örnek olma açısından da bunun ben değerli olduğunu söyleyeyim hocam. Hazır milli takım kadrosu ile ilgili. Yoksa 3 aşağı 5 yukarı zaten hep bildiğimiz oyuncular var. İtiraz ettiğim oyuncu Çağlar'dır. Yani bir teknik direktör, yani 2 senedir Fenerbahçe'nin bütün savunma organizasyonlarında problem çıkartan bir oyuncuyu hala milli takım organizasyonuna davet ediyorsa, bence burada bir problem

0: var yani.
1: Samet için
0: yani
1: çünkü... Samet için nedir düşüncelerin?
0: Samet için de benzer ifadeyi söyleyebilirim. Yok yani hani Samet'in uluslararası organizasyonda senin problemini ortadan kaldıracak bir oyunculuk karakteriyle alakalı ya da davranışıyla alakalı bir durumu yok. Ama orada işte geçmişle alakalı, hatta federasyon başkanımız da hani artık oyunculuktan ziyade abilik pozisyonu ile ilgili çok faydası olduğunu söyledi. Ben çok doğru bulmam ama ya yine anlaşılabilir bir durum diyeyim. Hani orada aile ortamını bozma, güçlendirme adına bir profil olduğunu söyledi ama oyunculuk yetenekleri olarak çok aksadığı zaten belli yani, o seviyeler için çok yeterli olmadığı evet, çok belli yani.
1: Hasan İlbaş sana çok selamlarını söylüyormuş, lütfen iletir misin dedi, üzerimde kalmış.
0: Teşekkür ederim.
1: Yunus Bey de aynı şekilde hoş gelmiş diyor. Peki şimdi tabii sıcağı sıcağını gündemdeki en önemli isimlerden bir tanesi de Sergen Yalçın'dı, İbrahim Yavuz.
0: Evet.
1: Geçen yıl Ağustos ayında geldi. İşte 39 maçta görev almış. 20 galibiyeti var, 10 beraberliği var. 9 muydu? 9 tane de yenilgi yaşadı. Tabii düşük bir puan ortalaması var, 1.79 gibi. Ve bana sırtını dönen bir taraftar olursa ben devam edemem dedi. Senin futbolcu yani gözüyle, teknik adam gözüyle bir değerlendirmeni istesem nasıl bakarsın?
0: Yani giderken bir krizle gitmişti. Yine benzer bir durumda, hatırlayalım o dönemi. Şampiyon olmuş bir Beşiktaş vardı. Hem de çok böyle altyapıdan oyuncuların fazla olduğu, düşük kısıtlı bütçelerle, oyuncu sayısı az bir kadroyla şampiyon olmuştu. Bir sonraki sezon hatırlayalım, Pjanic'ler, Batshuayi'ler, Teşeriya'lar daha güçlü bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde tanınmaz haldeydi. Ligde zaten çok fazla işler onlar adına iyi gitmiyordu. Ve o dönemde ben bu krizi idare edemiyorum, bırakıyorum dedi Sergen Yalçın, değil mi? Yani gidiş hatırlayalım o dönemi, gidiş düşüncesi buydu. Geldiğinde de yine bir krizle karşılaştı, işte Rafa Silva kriziyle karşılaştı. Yani krizle gitti, o krizin çözümüyle alakalı, kendi gelişimiyle alakalı hiçbir şey yapmamış ki. Yani sonuçta bir teknik direktör kendiyle ilgili eksik bir durumu tespit eder, değil mi? Gider onunla ilgili bir eğitimden geçer yani. Ya ben aslında geçmişte futbolculuk anlamında çok üst düzey biriydim. Antrenörlük olarak da geldim, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadım ama hayatımda ilk defa bir krizle karşılaştım. Yönetemedim o krizi. Bununla alakalı bir gelişimle ilgili bir şey dert etmedi kendisine, değil mi? Hep kafa şöyleydi Sergen Hoca'da. Yani benden iyi bu işi kimse bilemez. Yorumculuk tarafında da çok keskin yorumları vardı. Hatta yani ben onu çok doğru bulmam yani. Eğer antrenörlükle ilgili bir derdiniz varsa devam edeceksiniz. Yorumcu tarafındaysanız, hele hele o camiada efsane bir isimseniz, oradaki teknik direktörle ilgili burası Beşiktaş ya da bu oyun böyle oynanır ifadeleri kullanmamanız gerekiyor. İşte kullandığınızda da bu iş ayağınıza bir yerde dolanıyor. Yani krizle geldi, krizi yönetemedi, yine bir krizle gitti. Aslında Sergen Yalçın'ın bu işi yönetememesiyle alakalı temel sebebin bu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Şimdi bu kadar bu işin arkasına sığınmış ve hala bence yanlış, yani o süreçteki dil de yanlış, taraftar istemezse gitmem, taraftar bu işin teknik ve planlama tarafını bilmez ki. Eğer sen planlama konusunda bu işi sağlıklı yaptıysan, yani getirdiğin oyuncularla ilgili ve bir sezonla ilgili planlama ile ilgili senin planlaman sağlıklıysa, sen tam tersi taraftara direnç göstermen lazım, şunu demen lazım: hiç bu işlere takılmayın, hiç bu işlere takılmayın, benim planıma bu takımı hedefe götürecek demen lazım. Mesela Göztepe bu anlamda bence şahane bir örnek. Mehmet Sepil görevden ayrılırken şu yorumu yapmıştı: taraftarın transfer talebine direnç gösteremiyorum dedi. Bak, iki tane idareci geldi, değil mi? Yabancı idareci. Aynı Göztepe taraftarı ama onlar şeyle ikna ettiler, oyunla ve planlamayla ikna ettiler insanları. Ve onlar şuna ikna oldular: evet ya, o kadar para harcamadan da bir planlamayla da, aynı teknik direktör tekrarıyla da bu iş götürülebiliyormuş. Ama planlaman sağlıklı olması lazım. Sergen Yalçın'ın devre arası getirdiği oyuncuları hatırlayalım. 3'te 3 yaptığında maç sonu toplantıyı hatırlayalım. Gördünüz mü Serkan Reçber'i, ya da bak planlama nereye getirdi bizi dedi. Sonrası? Sonrası yok, çünkü o bir organizasyonla getirdiği oyuncular çok kısa sürede tanınmaz hale geldi. Yani şeyden çıkmak lazım, Sergen Yalçın'ın bence öz eleştiri yapma konusunda. Yani geçmişte yaptığınız futbolculukla ilgili hadiseler şahane, çok kıymetli. Ama o bitti, bambaşka iki hadise. Yani antrenörlükte futbolculuk bambaşka iki hadise. O hala geçmişte yaptığı futbolculuk yetenekleriyle ilgili çözdüğü problemi antrenörlükte de çözebileceğini düşünüyor.
1: Evet. Şerif Kantar demiş ki, selamlar Çağatay Bey. İbrahim Bey'e söylemiştim, güzel yerlere gelirse radyo golü unutmasın diye. Duyduğuma göre Turkuaz medyayla anlaşmış, başarılarının devamı dileriz demiş.
0: Yok, yakınlaşma öyle bir şey yok da bir programda öyle bir şey oldu. Teşekkür ederim, sağ olsunlar.
1: Evet, seni de çok takip ediyorlar. Çok çok selamları var.
0: Sağ ol hocam.
1: Yani sonuç olarak son soruda şunu sorayım. Yani Beşiktaş'ın şu aşamada teknik direktör anlamında sana göre İbrahim Yavuz Türk teknik adam mı yoksa Avrupalı bir teknik adamla mı yola devam etmesi daha faydalı olur?
0: Hocam bence Beşiktaş'ın teknik direktörden çok idareci sorunu var yani. Kimi getirirsen getir planlamaya sadık kalacaksın. Planlamaya sadık kalamazsan bir şey değişmeyecek ki. Yani Solskjaer'i getirdin, planlamaya sadık kalmadın. Sergen Yalçın'ı getirdin, kalmadın ki bence en büyük hataları Van Bronckhorst'tu. En çok tekrar yapmaları gereken teknik direktörden çok kısa sürede vazgeçtiler. Bence Beşiktaş'ın önce ona karar vermesi lazım yani. Hmm. İyice süzgeçten geçirip kimlerle devam edeceğiz oyuncu olarak ve antrenöre teslim ettiklerinde arkalarına yaslanacaklar ve bekleyecekler. Yoksa bir şey değişmez. Sadece skor üzerinden sürekli değişime gidersen bir şey değişmeyecek. İşte Kasım'da atlasın, Aralık'ta atarsın havlu. Bir şey değişmez. Beşiktaş'ın önce bundan vazgeçmesi lazım. Yani Beşiktaş'la işte Trabzonspor, Fenerbahçe bakalım son dönemler. Hemen hemen aynı işleri yapıyorlar yani. Sürekli antrenör değişsin, oyuncu değişsin. Sonuç aynı. Bence önce ona karar vermesi lazım. Yoksa yerlisi yabancısı yok ki bu işimize. Israrla Türk antrenörle, Fenerbahçe'de benzer bir durum var. Türk antrenör gelsin o problemi çözer. Ya Zico Türk müydü, Daum Türk müydü ya da Parayra Türk müydü? Ya çözdü onlar problemi yani.
1: Evet.
0: Ama onların devamına bak hocam, hep bir oyun mirası vardı, oyuncu tekrarı vardı. İşte Ersun Yanal'a kadar gelen süreci hatırlayalım ya. Evet, orada teknik direktör dokunuş ama Beşiktaş'ın bence önce ona karar vermesi lazım. Mesela Beşiktaşlar şeyi de bilmiyor. Başkan değişimi ne zaman olacak onu da bilmiyor. Çünkü o süreçte orada da değişime gidiyorlar sürekli. Hı hı.
1: İstanbul'dan Hasan Bey, Beşiktaş taraftarıymış. Sana selamları var. İstanbul'dan yine Hüseyin Mecit İbrahim abime lütfen selam söyler misin demiş.
0: Teşekkür ederim hocam.
1: Bu kadar bilgiye sahipken neden teknik direktörlük yapmıyor? Onu teknik direktör olarak görmek istiyoruz demiş.
0: Ya bu tarafıyla alakalı devam etmek istedim. Hı. Yoksa kısa bir dönem antrenörlük yaptım ama yani Türkiye'de bu konuda insanların sabır göstermediğini de bildiğim için, çünkü teknik direktörlük öyle hemen bir takımı alayım ondan sonuç alayım hadisesi değil. Ciddi zamana ihtiyacınız var. Oynatmak istediğiniz sistem, planlama. Ama baksana yani hangi isimlere bu ülkede sabır göstermiyorlar yani. O yüzden onu unutmamak lazım. O problemi yaşayabileceğimi düşündüğüm için yani.
1: İbrahim Yavuz, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda bizlere bağlandın. Çok da anlamlı bir gündü. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Eksik olma. Çok sağ olacağım. Ben çok teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Sevgiler. Evet, bugün de programın sonuna geldik. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Bugün yüreğinde memleket sevgisi taşıyan, hayallerinin peşinden korkmadan yürüyen tüm gençlerin günüydü. Ama programı kapatırken de başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençlere de şunu söyleyeyim. Sizler sadece yarının değil, bugünün de en büyük gücüsünüz. 19 Mayıs'ın taşıdığı o mücadele ruhu daima yolunuzu aydınlatsın. Bayramınız kutlu olsun. Ben Çağatay Çıtlak. Görüşmek üzere.

0: Akla. Dört büyük gündem sona erdi.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Kendi düşmanlarla kanlı buluşmalar. Yıllarca süren savaş.

0: Samsun'a hareket günü 16 Mayıs Cuma'ya denk gelmişti. Mustafa Kemal Paşa bir gün önce padişahla görüşmüş, ardından arkadaşlarına millet, memleket mahvoluyor demişti. Sonra Şişli'deki evine gitti. Annesi Zübeyde Hanım, kardeşi Makbule Hanım'la vedalaştı. Arkadaşı Rauf Bey'e, Karadeniz'de müttefiklerce ya tutuklanacağız ya da batırılacağız dedi. Sonra Galata rıhtımından istimbotla açıktaki vapura bindi.
1: Asla şüphem yoktur ki Türk'ün unutulmuş büyük medeni vasfı.
0: Kız Kulesi açıklarında işgal güçleri tarafından arama yapılan vapur akşam saatlerine doğru Samsun'a yola çıktı. Yabancı subayların ayrılmasından sonra Mustafa Kemal yanındakilere "Bunlar işte böyle. Yalnız demire, çeliğe, silahlı kuvvetlerine dayanırlar. Bildikleri şey yalnız madde. Bunlar hürriyet uğruna ölmeye karar verenlerin kuvvetlerini asla anlayamazlar. Biz Anadolu'ya ne silah ne cephane götürüyoruz. Biz ideali ve imanı götürüyoruz." diyecekti. Cevat Abbas anılarında şöyle anlatır. "Büyükdere'den ayrılmış Kavaklar arasına gelmiştik. Güneş batmış, karanlıklar her dakika yoğunlaşıyor, koyulaşıyordu. Boğazdan çıkmış, kabına sığmayan Karadeniz'in köpürmüş, kükremiş dalgaları arasında vapurumuz adeta ileri atılmış bir nefer gibi yol alıyordu. Beni kaptana çağırttı. Düşman devletlerinin herhangi bir vasıtasının gadrine uğramamak için sahile yakın rota tutunuz. Şayet mutlak tehlike görürseniz gemiyi karaya en yakın sahile oturtunuz," emrini verdi ve istirahate çekildi. ...19 Mayıs'ta pırıl pırıl güneşli bir günün sabahında saat 6 sıralarında Samsun'a vardık. 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'ya Kurmay Başkanı Albay Kazım, Sağlık Müfettişi İbrahim Tali, Kurmay Binbaşı Arif Bey, Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey dahil olmak üzere 23 özel isim destek oluyordu. Ve hepsinin zihninde, hepsinin aklında, hepsinin yüreğinde "Ya ölürüz ya vatan kurtulur" şiarı vardı. Ahmet Remzi Coşkuner o dönemde Samsun Telgrafhanesi'nde memur yardımcısı bir gençti. Gökyüzünü sarsarcasına şimşekler çakıyordu. Samsun Telgrafhanesi'nde o gece nöbetçiydi ve paratoner olmadığı için telgrafın tellerini toprağa vermişti. Kapı nöbetçisi "Paşa geliyor!" diye telaşla seslendi. Mustafa Kemal telgrafhaneden içeri girdi. "Derhal Havza ve Amasya ile görüşmem gerekiyor. Hava elektrikli paşam. Telleri toprağa verdik. Sizi görüştüremem. Bu konu vatanın kurtuluşuyla

ilgilidir çocuk. Muhakkak görüşeceğim. Bir elini makineye koy, diğerini ben tutacağım. Yıldırım çarparsa seni de çarpar, beni de. Ama paşam, çocuk, ya ölürüz ya vatan kurtulur. ...19 Mayıs işte bu inançtır. Gücümüz, cesaretimiz, azmimiz, tutkumuz, dayanıklılığımız, zekamız, bilgimiz, ilhamımız, ülke sevgimiz, birlik ve...

bilime, ilime inancımız, değişime, geleceğe, yaratıcılığa, geleceğe, hedeflere, kendine olan inancımızdır, gençliğimizdir. Sarbaşa dediğimiz anda...

0: geleceği her gün yeniden yazan bu hikayenin, kendini genç ve Atatürk sevgisiyle besleyenlerin en önemli durağıdır 19 Mayıs. Kutlu olsun. Karsu'nun dediği gibi, bu 19 Mayıs Atatürk şarkılarıyla daha güzel olur.
1: Bu 19 Mayıs atamızın sevdiği şarkıları Antakya Medeniyetler Korosu'yla söyleyeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.

0: tekrar yayındır.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Birebir. Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Birebir başladı. Yakup Çınar'la birlikte olacağız saatler 14'ü gösterene kadar. Umarım o saate kadar siz de bizimle beraber olursunuz. Tabi bugün 19 Mayıs resmi tatil. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız da kutlu olsun. Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, gençliğin ve sporcunun birleştirici gücüyle kenetlendiğimiz büyük günümüz kutlu olsun diyelim ve programımıza başlayalım. Yakup abi, hoş geldin, nasılsın?
4: Hoş bulduk. Senin de söylediğin gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı önemli bir gün. Bugün resmi tatil ama biz yerimizdeyiz.
3: Tabii.
4: Çünkü spor devam ediyor, gelişmeler devam ediyor.
3: Medyada hiçbir zaman zaten resmi tatildi. Ben izin yapmadım, seni bilmiyorum.
4: Yok abi.
3: Yok.
4: Ben her gün izinliyim ya.
3: Ha başka. Keyif aynen aldığımız işi yaptığımız sürece her gün izinliyiz aslında, doğru söylüyorsun.
4: Kesinlikle, yani herkesin aslında para harcayıp böyle hobi olarak baktığı bir şey. Biz bunu meslek olarak icra ediyoruz. Bugün özel bir gün. O yüzden bir kez daha 19 Mayıs ve Gençlik Spor Bayramı'nı kutlarız. Bana bir iki dakika müsaade edebilir misin? Ben hemen geliyorum.
3: Tabii ki. Yakup Çınar'la birlikte olacağız. Galatasaray'ı soracağız. Icardi'nin son durumunu soracağız. Transfer önerileri var. Muhammed Damar önerildi Galatasaray. Hoffenheim'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu. Yine işte Szoboszlai için Galatasaray'ın sözü var. Bir tane işte taraftarın favorisi oldu tarzında. Yine şampiyonluk kutlamaları ile alakalı sorularımız da olacak Yakup Çınar'a. Röportajlar vardı. Leroy Sané, Icardi, Osimhen, Günay, birçok kişi. Biz de Dişi Futbol ve Radyo Gol olarak Leroy Sané ile röportajımızı gerçekleştirdik. Zaten onu da sizlere zaman zaman aktarıyoruz. Şampiyonlukla başlayalım istersen Yakup abi. Bence çok görkemliydi. Önceki yıllara

0: Manzaran özellikle girişteki senfoni beni benden aldı, inanılmazdı.
1: Kutlamalardan mı?
0: Evet evet.
1: Evet, kutlamalar güzel organize edilmişti.
0: Bence şöyle son 4 yılın hani, en iyisi diyebilirim.
1: Yiğidi öldür hakkını yeme. Geçen sene bu konuda mesela Eray Yazgan, Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri, kendisini ciddi anlamda eleştirmiştik. Yeni Kapı'daki kutlamalar, Galatasaray orada tarihi bir kutlama yapmak istemişti. Ve hani çok fazla zamanı yoktu. Evet, o fotoğrafı verdiler. Yani orada yaklaşık 400-500 bin kişinin katıldığı bir şampiyonluk kutlaması. Yani Türk futbol tarihinin en kalabalık şampiyonluk kutlamalarından bir tanesiydi ama çok organize olmamıştı. Hava şartları bazı şeyleri engellemişti. Drone gösterisi yapılamamıştı. Çıkan sanatçılar çok fazla uzatmıştı. Kendi şarkılarını söylemeye çalışmışlardı. Üçlü çektirmeye çalışmışlardı. Böyle olunca da taraftar sıkılmıştı. Futbolcular da en son böyle yağmurun sağanak şekilde yağdığı dönemde çıkmıştı sahne ama bu kez çok daha organize bir şampiyonluk kutlaması vardı. Futbolcular böyle çok fazla zaman geçmeden sahaya ve önünde böyle ciddi bir kalabalık olmadan, engelleme olmadan, herkesin net bir açıyla gördüğü şekilde sahneye çıktılar. Onun dışında dediğin gibi güzel bir senfoni orkestrası vardı. Galatasaray marşlarını seslendirdiler ki sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi buydu. Bir de onun dışında Galatasaray taraftarı futbolculara biraz daha yakın olsun diye saha içerisinden de bilet satmıştı. Yaklaşık 1 milyon TL 1 milyon euro seviyesinde bir gelir de sağladı ama tribünlerdeki biletler de çok cüzi fiyatlardan satıldı. 200 lira, 400 lira ve 1905 liradan satıldı ki kombinesi olmayan taraftarlar, çünkü kombinesi olan taraftarlar bazen bu tarz kutlamalara gelmiyorlar. O yüzden en azından tribünler boş kalmasın diye böyle bir hamle yapılmıştı. Aslında şöyle söyleyeyim, şampiyonluk kutlaması Samsun Spor maçından sonra organize edilecekti. Galatasaray şampiyonluğunu Samsun'da ilan etseydi o zaman çok daha böyle hazırlıklı, işte Dua Lipa'nın geldiği, çok daha böyle Dua Lipa olmasa bile dünya starı bir sanatçının olacağı bir kutlama gerçekleştirilecekti. Ama Samsun Spor maçındaki sonucun ardından Antalya Spor maçı beklendi. Antalya Spor maçından sonra da şimdi oyuncuların Dünya Kupası'na gitmesi gerekiyor. Kendi milli takımlarına giden oyuncular var, tatil planları yapan oyuncular vardı. Yine çok fazla zaman olmadığı için bu kez dediğim gibi saha içerisinde güzel bir organizasyon vardı. Harika bir drone gösterisi yapıldı ki sezona damga vuran görüntülerden bir tanesiydi. Bütün futbolcuların böyle figürleri Rams Park'ın üzerinde dronlarla ekranlara getirildi. Onun dışında güzel bir ışık gösterisi vardı, havai fişek gösterisi vardı. Her anlamda güzel bir kutlama, böyle sade, kimsenin böyle rahatsız olmadığı, sonuna kadar eğlenebildiği, futbolcuların hiçbir şekilde rahatsızlık hissetmediği, şampiyonluk kupasını alıp doyasıya eğlendi, istediği gibi fotoğraf çekildi, güzel bir kutlama oldu diyebiliriz. Evet, Galatasaray taraftarı da gayet memnun kaldı bu kutlamadan. Galatasaray yönetimini de bu anlamda tebrik etmek lazım ki ben şöyle bir tweet attım, gerçekten görsel olarak özellikle o şampiyonluk kupasının alındığı andan itibaren o konfetiler, o verilen görüntü, sahnenin hazırlanış düzeni gerçekten muazzamdı. Bu anlamda dediğim gibi emeği geçen herkesi yürekten tebrik etmek lazım. Bu senfoni orkestrası fikri de Metin Öztürk'ten çıkıyor. Dün çünkü 1905 Galatasaraylı İş İnsanları Derneği'nin şampiyonluk kutlaması vardı. Burada uluslu bir mekanda yapıldı kutlama. Başkan Dursun Özbek katıldı. Yine Galatasaraylı yöneticiler vardı. GİSYAT üyeleri ve gazeteciler vardı. Orada ayaküstü biraz Metin Bey'le sohbet etme fırsatım oldu. Hatta şeyden de bahsetti. Bu şampiyonluk kutlamasında biliyorsun en çok eleştirilen isimlerden bir tanesiydi. Neden somurtuyor diye. Metin Bey ona da şöyle açıklık getiriyor. Normalde hani o sıralamada başkandan sonra durması gereken kişi ama ben yerimi Sayın Abdullah Kavukçu'ya verdim. Çünkü 365 gün futbolcuyla ilgilenen ve bu başarıdaki en büyük pay sahibi isimlerden bir tanesi kendisi. Ben iki daha yan sırada durdum. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Biz orada gayet kakara kikiri makara yaptık ama o sosyal medyanın eleştirisi çok gereksizdi diye söyledi. Mizacı bir de öyle. Bence sezonun genelinde aslında hani konuşması gereken yöneticiler varken konuşmayıp Metin Öztürk'ün çıkıp konuşma yaptığı dönemler olmuştu. Galatasaray'ın haklarını savunduğu dönemler olmuştu. Çünkü kazan

0: kazanırken, mutluyken, galibiyet varken herkes konuşuyor ama önemli olan kaybettiğinde çıkıp konuşmak. Galatasaray'da en çok bunun eksikliği var. O eksikliği biraz üstlenmek durumunda kalan isimlerden bir tanesi. Bir de şöyle,
1: Galatasaray'ı yapan bu mu Yakup abi mesela abi? Herhangi bir hatada hemen dönüyorlar mesela. Yeni kapı kutlaması olmadı. Şimdi görkemli bir şampiyonluk kutlaması yapıldı. Bir bölgeye transfer hatası yapılıyor. Hemen onu bir şekilde tolere etmeye çalışıyorlar. Yine aynı şekilde sen de dediğin gibi yani eksiklikten bahsettim. Bence onu da seneye halledecekler, senin şu an bahsettiğin eksikliği.
0: Tabii seneye şampiyon olabilirsen için o tarafı da var. Yani önümüzdeki sezon şampiyonluk çok daha zor olacak, onu söyleyelim. Ama genel anlamda herkesin memnun kaldığı, Galatasaray'ın cebinden bir kuruş paranın çıkmadığı, üstüne 1 milyon euroya yakın kasasına gelir soktuğu güzel bir kutlama oldu. Bu anlamda dediğim gibi herkesi tebrik etmek lazım. Çünkü daha önceki kutlamalar çok eleştirilmişti. Taraftar ciddi anlamda sıkıntılar yaşamıştı yeni kapıyla alakalı. Program darlığından dolayı Rams Park'ta yaptı ama hani stat'taki kutlamalar bambaşka oluyor. Evet, yani yeni kapı oraya daha fazla insanın gelme ihtimali daha yüksek oluyor. Hani bir stada girecek taraftarın 4 mislisi 5 mislisi geliyor o kutlamalara. Ama yine de güzel bir kutlama olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz devam ediyor. Federasyondan kimsenin teşrif etmemesine ne der Yakup Çınar? Herhangi bir yönetici kutlamada bulunmadı. Sayın Başkan Dursun Özbek oyunculara madalyasını takdim etti.
0: Valla bu federasyon Galatasaray'ın federasyonu değil. Ve sana şunu söyleyeyim, önümüzdeki sezon Galatasaray'ın en büyük rakibi Fenerbahçe ya da Beşiktaş ya da Trabzonspor olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu olacak. Bunu böyle şey yapmak için değil, İşte federasyonu hedef almak için, onun için, bunun için değil abi. Şöyle açayım Cihan. Şimdi Galatasaray'ın yeni sezondaki gelir hedefi 500 milyon euro. Yani toplamda 500 milyon euro gelir kazanmak. Tribünlerden bu sezon güncellenmiş hali. Dün Bora Bahçetepe ile konuştum. Galatasaray'ın taraftardan ve tribünden sorumlu yöneticisi. 150 milyon euroya gelmiş durumda. Sadece tribün geliri. İşte Şampiyonlar Ligi geliri 60 milyon euro. İşte sponsorluk gelirleri, onlar bunlar. 500 milyon euroya dayan. Bunun içerisinde Galatasaray'ın Türkiye'den federasyondan kazandığı para önümüzdeki sezonda 15 milyon euro olacak. Komedi, yayın geliri. Şimdi sen bunu arttıramıyorsun. Bir de Galatasaray'a karşı cephe alıyorsun. Onu da geçtim. Ne olursa olsun, tepkiler de olsa, şimdi Dursun Özbek ya da Metin Öztürk kapıda Türkiye Futbol Federasyonu gelseydi karşılamayacak mıydı? Karşılayacaktı abi.
1: Kurumsallık diye bir kavram, evet, var abi. Karşılayacak.
0: Ben sana söyleyeyim, dün Metin Öztürk'le yarım saat konuştuk dün. Metin Öztürk şunu söyledi. Fenerbahçe Başkanı işte Saadettin Saran trafikten dolayı stadın 100 metre önünde inmek durumunda kalıyor. Ben oraya kadar gittim, kendisini karşıladım dedi. Abi bu yapılması gereken bir şey, misafirperverlik. Çünkü ligin ilk yarısında gerçekten Galatasaray yönetimi çok iyi ağırlamışlardı. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun başındaki isim ne olursa olsun, taraftar tepkili olabilir, Galatasaray lehine kararlar alabilirler, onu yapabilirler, bunu yapabilirler. Bir kere sen federasyona milli oyuncu gönderiyorsun ya. Yani bu ülkenin federasyonu diyorsun. Ama Galatasaray şampiyon oluyor, sen Galatasaray'ın kupasını
1: minibüsle yolluyorsun.
0: Minibüsle yolluyorsun abi. Bari üstü açık minibüsle gönderselerdi de insanlar şey alkışlasaydı, şey yapsaydı, tebrik etseydi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam, bir şey diyeceğim. İbrahim Hacı Osmanoğlu tepkilerden çekindi. Dünya Kupası öncesi o tepkileri almak istemedi. Bu federasyonun ikinci başkanı var, üçüncü başkanı var. Federasyonun yöneticileri var. Nerede abi? Nerede? Düşünsene, kupayı Dursun Özbek veriyor. Şimdi ya böyle bir saçmalık
1: işte
0: olabilir mi?
1: Diğer takım taraftarları da işte Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu da hani ben onlarmış gibi sana soruyu soracağım. Onlar da diyor ki ya kardeşim siz isyan ediyorsunuz, federasyon gelmedi öyle böyle. Görüşmeleri askıya alan da sizsiniz diyor. Mesela Galatasaray için. Hem görüşmeleri askıya alıyorsunuz hem de federasyon gelmedi diye isyan ediyorsunuz diye böyle bir çıkıyor.
0: Yok, ben isyan etme noktasında değilim abi. Herkesin.
1: Sen başkan gelmesin, üçüncü
0: bir şey diyeceğim. Bir yani. Şey diyeceğim. Sen duygusal yaklaşamazsın burada. Daha görüşmeleri askıya aldın, o zaman Galatasaray Türkiye Ligi'nde mücadele etmesin. Böyle bir şey var mı? O zaman Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemleri maçları

0: yönetmesin, gözlemciler gelmesin, böyle bir şey olabilir mi ya? Sen bu alınganlığı gösteremezsin abi. Herkesin görevleri var. Şimdi Galatasaray federasyonla ilişkilerini askıya aldı ama federasyonun liginde mücadele ediyor. Yani en azından görevini yerine getiriyor. Hakem sahaya çıkıyor, maçı yönetiyor. Gözlemci geliyor, maçı gözlemliyor. Federasyon yöneticisinin de görevi abi, görevi o kupayı vermek. O tepkilere rağmen ne olursa olsun işte o cesareti gösteremediler. Tam mesela Süper Kupa finalinde de yoktu İbrahim Hacı Osmanoğlu yanlış bilmiyorsam.
1: Düğündeydi evet.
0: Mecnun orada yakmaz vardı sanırım, orada kupayı o vermiş. Mecnun Bey gelseydi abi. Gelseydi verseydi kupayı.
1: Herhangi bir yetkili de olur.
0: Ya sana diyorum ya bak, yeni sezonda Galatasaray'ın iki tane rakibi olacak. Bir, Türkiye Futbol Federasyonu. İki, kendi içindeki iç çekişmeleri.
1: Okan Buruk'u mu kastediyorsun? Yani eleştiriler gelirse
0: yo,
1: artık.
0: Yönetim içerisinde de ya şimdiden konuşulmaya başlanıyor. İki tane yönetici en son yönetim kurulu toplantısında mesela böyle bir tartışma yaşıyorlar. Daha bismillah, sezon daha başlamadı.
1: Yeni yönetimdekiler.
0: Evet abi, yeni yönetimdekiler.
1: Zaten çok değişen olmadı diye biliyorum.
0: Ya değişen olmadı ama işte Dursun Başkan'ın bunları dikkate alması gerekiyor. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor diyorum ya sana. Önümüzdeki sezon çok zorlu olacak. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım da seçilirse, Hakan Safi de seçilirse şampiyonluk için elinden gelen mücadeleyi verecek. İyi kadrolar kuracaklar. Can bir şey diyeceğim, puan tablosuna bak abi. Galatasaray kaç puan farkla şampiyon oldu? 3 puan farkla.
1: Yani son maçta puan. Yenildi.
0: Ha, bunda Galatasaray'ın kötü oyununun etkisi var. %100 var. Burada TFF'nin Fenerbahçe'yi kollaması, şampiyonluk yarışının içerisinde tutması var. Ama önümüzdeki sezon çok daha zor olacak. Çok çok daha zor olacak. Şimdi senin bunların hepsini düşünmen lazım. Okan Hoca'nın ekibinin değişmesi lazım. %50'sini, bunu ben söylemiyorum. Başkan bir ortamda söylüyor. Biz bu ekibin %50'sini değiştirmeyi düşünüyoruz diyor. Ya bir silkelenmesi gerekiyor.
1: Daha dominant bir ekip olması açısından mı, yoksa daha bilgili bir ekip mi?
0: Abi şöyle, ben ekibe hiçbir başkan zaman yetersiz demem.
1: Yani o bizim
0: büyük saygısızlık olur. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir ekipten bahsediyoruz. Ama eksikler var. O eksiklerin tamamlanması gerekiyor ve Dursun Başkan bunun bilincinde. Bu kadronun güçlenmesi gerekiyor. Dursun Başkan bunun da bilincinde. Mesela biz şampiyonluk röportajları yaptığımız gün, bu arada 90 artı dijitalde biz de İsmail Yakups'la röportaj yaptık. O röportajda bugün akşam saatlerinden itibaren YouTube kanalında yayında olacak. Hatta şey söylerim, Radyo Gol'de de kullanılabilir o röportaj.
1: Teşekkürler. Siz de absürt sorular sordunuz mu abi? En pis kokan falan diye. Yani öyle değişik sorular sordunuz.
0: En sonunda biraz geyik muhabbete girdik ama ben çok samimi yaptık röportaj. Ben direkt mesela şeyle girdim. Sana kronik sakat diyorlar dedim Jakobs için. Mesela bunun için ne söylüyorsun?
1: Gülmüştür.
0: Ya gülmüştür derken hani açık açık açıkladı yani konuyu. Evet, şanslı sakatlıklar yaşadım ama böyle bir durum olmadığını işte bu sezon görebiliyorsunuz.
1: Çok anlatma, hiç yayınlanmadı.
0: Aynen, izleriz. 50'nin üzerinde maça çıktım diye. Böyle geyik muhabbetler var. Kısa kısa eğlenceli bölümler var. Mesela takımın en cimrisi kim? En bonkörü kim? En çapkını kim? Bunların hepsini sorduk, böyle güzel eğlenceli tarafı. Abi tarafı da var.
1: Geçen izledim, çok absürt bir soru vardı. İşte en pis kokanı falan sordular abi, yani. O kadar da girmeyin yani. Abi,
0: abartmayın yani. Sırf yani. Dikkat çekmek için o da sorulmaz.
1: Cevap
0: abi
1: da verdi yani Günay'da yani. Günay'da buna cevap verdi.
0: Kimi demiş abi? Çok merak
1: parfümleri ediyorum. Kötü kokuyordu. Ahmet Kutucu dedi. Yani
0: parfümünü beğenmemiştir. Evet, olabilir.
1: Biraz zor bir soruydu. Peki bu Yakup Çınar'la birlikteyiz bu arada, radyolarını yeni açanlara tekrardan merhabalar diyelim. Metan Baltacı tepkiler gelir diye mi şampiyonluk kutlamasına katılmadı Mert Hakan'la olan ilişkisinden dolayı, yoksa bir kural gereği mi katıldı?
0: Kural gereği abi. Kural gereği. Çünkü cezası devam ediyor. Sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu'nun
1: hak mahrumiyeti var yani.
0: Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir organizasyonu. Hak mahrumiyetiniz devam ediyor. Şampiyonluk kutlamasına çıkma ihtimaliniz yok abi. Yani TFF'nin kuralını uyguluyor Galatasaray. Hani çıkması durumunda ceza alma ihtimali de söz konusu olabilirdi. Çünkü diyorum ya, hak mahrumiyeti var adamın. Ve TFF'nin bir organizasyonu, şampiyonluk kupasını alıyorsunuz, öyle bir organizasyon, o yüzden yer almadı. Ya bence çok büyütülecek bir taraf değil. Orada en azından Ali Yiğit'i de tebrik etmek lazım. Metehan Baltacı'nın formasıyla çıktı. Galatasaray burada bu süre içerisinde bence Metehan'a göstermesi gereken vefayı göstermiştir. Olması gereken oydu. Burada tabii ki dediğim gibi, yani bundan sonraki süreçte Başkan Dursun Özbek, bugün bu arada şeydeler, Kalamış'talar, 19 Mayıs kutlaması var. Bütün yönetim kurulu, Galatasaray üyeleri orada, Kalamış'ı açtılar. 2 gün önce yine Galatasaray adası açıldı. Başkan tanıtım toplantısı yaptı yeni listeyle alakalı. Cumartesi günü de seçim var Galatasaray'da, ama seçim heyecanı çok fazla değil. Çünkü tek aday var, Dursun Özbek. Burada kaç kişi katılır, kaç kişi katılmaz, bu merak ediliyor daha çok, onu söyleyeyim. Aynı zamanda Sportif AŞ'de kimler olacak, kimler olmayacak, onlar merak ediliyor. Yine bir taraftan da herkesin en çok merak ettiği noktalardan bir tanesi Icardi'nin kalıp kalmayacağı konusu. Yine 10+4 yabancı kuralıyla ilgili Galatasaray'ın tepkisi var. Dün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı şampiyonluk kupasıyla beraber ziyaret ettiler. Bu yabancı kuralıyla alakalı Galatasaray tarafı eleştirilerini dile getirdi. Yani birçok konu var Galatasaray'da. Transferle alakalı çalışmalar da başlamış durumda. Yine bir taraftan A milli takımın Dünya Kupası geniş kadrosu belli oldu. Birçok konu var. Hepsini konuşacağız tabii ki.
1: Tabii ki hepsini detaylı konuşacağız. Tabii Brezilya milli takımının kadrosu da açıklandı. Gabriel Sarı'yı kadroda göremedik. Galatasaray'ın Cumhurbaşkanlığına bir ziyareti vardı. Orada da Gabriel Sarı olmayınca acaba milli takıma seçildi mi diye düşünmüştük, ama Ancelotti açıklarken Gabriel Sarı'yı duyamadık. Nedir son durumu, bilgin var mı onunla ilgili? Brezilya'da mı, tatilde mi Sarı?
0: Ya şöyle, hepsi tatile çıktı zaten oyuncuların.
1: Yok, ziyarete gitmişlerdi bütün oyuncular, ama orada işte Şalai de vardı. Bir Noah Lang yoktu galiba, bir de Sarı yoktu. İkisi gitmemişti.
0: Ya erken tadil şey de yoktu mesela. Lucas Torreira da yoktu. Lucas Torreira da yoktu. Yani erken tatil programı ve biletlerini alan isimler vardı. Onlar erken ayrıldı İstanbul'dan. O yüzden yoklardı. Ve İstanbul'da olan işte Icardi'si, Osimhen'i, ondan sonra Ahmet Kutucu'yu gördüm, Kaan'ı gördüm, Abdülkerim'i gördüm, Yunus'u gördüm. Milli oyuncuların büyük bir bölümü vardı zaten. Onlarla beraber Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettiler. Ya Gabriel Sara da bir önceki Brezilya milli takım kadrosuna çağrılmıştı ilk kez. Ya Brezilya milli takımı kadrosunda olabilmek çok kolay değil. Son dönemde zaten bir sakatlık yaşamıştı. Performans olarak da biraz geriye gidince Brezilya milli takımına çağrılmaması bence gayet doğal bir durum. Potansiyelli bir oyuncu, ama bundan sonraki süreçteki performansı yine orayı belirleyecek. Dünya Kupası kadrosunda olması bizim için sürpriz olurdu. Evet, çağrılınca böyle bir beklenti içerisine girdi herkes. Ama şu anki kadroda yer almadığını net bir şekilde öğrendik.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. İdeal programcı Atakan Kurt gibi yurt dışına çıkmıyor demiş. Senin için, stüdyodaki yerini aldığın için. Selamlar, döneceğiz, mesajlara bakacağız. Şu üstü açık takım otobüsünün her sene yaşadığı travma nedir abi? Ya onu niye çözemiyorlar?
0: Ya
1: her sene
0: şey
1: aynı
0: diyeceğim,
1: problem yaşanıyor.
0: Bir şey diyeceğim, ben o olayı anlatayım. Çünkü öndeki otobüste ben vardım. Şimdi bir basın otobüsü vardı. Bir de Galatasaraylı futbolcuları taşıyan otobüsler vardı. Tam bu İşte
1: bizim orası Sanayi Mahallesi.
0: Sanayi Mahallesi'nden böyle geçerken o üst geçitle alakalı bir sıkıntı yaşandı. Abi şöyle söyleyeyim, Allah korusun, Allah korusun, yani insanlar hayatını kaybedebilirdi. Hem gazeteciler hem Galatasaraylı futbolcular. Çok net söylüyorum. Bunun provasının daha önce yapılmış olması gerekiyordu. İnsanların uyarılması gerekiyordu, şoförün uyarılması gerekiyordu, futbolcuların uyarılması gerekiyordu. Yani sana şöyle söyleyeyim, şampiyonluk kutlamaları falan o gün iptal olabilirdi. Niye? Şöyle, şampiyonluk kutlamaları Galatasaray Lisesi'nin önünden başladı. Biz otobüslere bindik. Bir otobüste gazeteciler vardı. Diğer otobüste de Galatasaraylı futbolcular vardı. Şimdi iki katlı otobüs. Bir de iki katlı otobüsün üzerinde böyle yine şey var. Korkuluk gibi yerler var. Bir de onun üzerine çıkan insanlar vardı. Şimdi Taksim'den çıktıktan sonra Levent'e kadar hiçbir sıkıntı olmadı. Evet, zaman zaman

0: böyle ağaç dalları vardı. Ondan korunmak için hep gazeteciler, futbolcular birbirlerini uyardı. Oradaki üst geçitlerde çok problem olmadı. Ama oradan işte bu 4 Levent'e kadar yaklaşık 1,5 saat içerisinde geldi otobüsler. Levent'e 1,5 saatte geldi otobüsler Cihan. Levent'ten sonra Levent'le bu stat arasında trafik durdurulmuştu. Otobüsler biraz daha hızlı gelsin diye. Çünkü vakit kaybettiler. Çok zaman kaybettiler ve orada otobüs şoförleri mecburen hızlanmak durumunda kaldı.
1: Şimdi, trafik durduğu için hemen
0: evet
1: bir an
0: abi,
1: önce geçmek.
0: Bir an önce geçsinler ki trafik açılsın. Çünkü insanlar bekliyor ve Cuma İstanbul trafiği. Abi orada otobüsler hızlandı. Şimdi diyorum ya sana, iki katlı otobüs zaten yüksek. Bir de onda koltuklar var, o koltukların üstünde futbolcular eğleniyor. Biz de gazeteciler olarak görüntü almaya çalışıyoruz.
1: İyi kardı, demirin üstüne oturuyordu bir de. Daha,
0: evet
1: daha
0: abi,
1: da yükseğe
0: yani daha
1: çıkıyor.
0: Da, ben de daha da yukarıdaydım.
1: Görüntü almak için. Tabii
0: görüntü almak için. Şimdi otobüs hızlanınca en azından işte fren yapar bilmem ne yapar diye aşağıya indim ki ben hem önü hem arkayı da kollamaya çalışıyorum. Çünkü kameraman abiler var, adam dönüp bakamıyor diye. Yani Kemal Sunal'ın filmi var ya, otur otur kalk kalk. Aynı o muhabbet dönüyordu. Ama o üst geçitlere de çok hızlı bir şekilde girdi. Bizdekini en azından biz önceden görebildiğimiz için arkadaşlarımızı uyardık. Ve arkadaşlar indi. Eğildiler yani. Ama takım otobüsünde mesela kıl payı dönüldü abi, felaket.
1: Davinson çok kızdı şoförü.
0: Ya kızabilir abi, çünkü şimdi şoförün de suçu yok. Şoför de bilmiyor ki abi.
1: Planlanmıştır.
0: O yükseklik
1: herhalde.
0: Evet abi, ayarlaman lazım. Allah korusun ya. Yani çok sıkıntılı bir süreçti. Genel anlamda çok iyi oldu kutlamalar. Ya Cihan, şunu gördüm. Şehir turu mutlaka yapılmalı. Çünkü çektiğim bir sürü görüntü var. Bizim YouTube kanalından da paylaştık. Sosyal medya hesaplarından da paylaştık. İnsanlar böyle kilometrelerce işte Icardi'ye, Torreira'ya, diğer futbolculara olan sevgisini göstermeye çalıştılar. Mesela bir tane Uğurcan Çakır fotoğrafı görmüşsündür, bir abimiz. Bütün Uğurcan Çakır
1: krampon
0: dahil kıyafetlerini giymişti. Galatasaraylı futbolcuları çok güldürdüler. Onun dışında böyle küçücük çocuklar, Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray taraftarları, işte hanımefendiler, beyefendiler böyle plazalardan camlara koştular o futbolcularla göz göze gelmek için. Şehir turu bence şampiyonun böyle güzel taraflarından bir tanesi. Hiç onları canlı göremeyen insanlar en azından görmeye çalıştılar. Motosikletleriyle işte o konvoya dahil olmaya çalışanlar, arabalarıyla bayraklarını sallamaya çalışanlar. Icardi bir kere çok mutluydu. Formalarını attılar otobüsün üstüne, Icardi imzaladı gönderdi. Atkılarını attılar, Icardi imzaladı gönderdi.
1: Köprüye de fake yaptı Icardi.
0: Efendim?
1: Köprüden geçerken de bir fake yaptı, indi kalktı falan, orada da golcülüğünü konuştu.
0: Evet abi.
1: Tehlikeli bir şeydi.
0: Evet abi, işte yani dikkat etmek gerekiyordu. O anlamda güzel bir şehir turu oldu ama dediğim gibi yani felaketin eşiğinden dönüldü. Mutlaka provasının yapılması gerekiyor. Gerekirse otobüsün, bilmiyorum abi nasıl yapılır, ya da şeyi değiştireceksin. Güzergahı değiştireceksin, oradan geçmeyeceksin. Çok çok sıkıntılı bir geçişti. Allah korusun, her şey olabilirdi. Yani kayıpsız geçildi. Sevindirici tarafı ya, kutlamalar falan iptal edilirdi. Ya o
1: alt,
0: seviyede.
1: Alt geçite girmeden de sağdan da gidiş var aslında.
0: Var.
1: Ama orası daha demek
0: ki. İşte diyorum ya, hızlandığı için, geç kaldığı için takım, trafik durdurulduğu için o 2 kilometrelik mesafeyi hızlı geçilmesi gerekiyordu. Burada dediğim gibi felaketin eşiğinden dönüldü.
1: Evet, 0212-273-10-10'a gelen mesajlar var. Merak etmeyin arkadaşlar, söz verdiğimiz gibi böyle 45 geçe gibi hepsini toplu okuyacağız. Şimdi Fenerbahçe'de bir başkanlık seçimi var abi, Galatasaray'a döneceğim ama Aziz Yıldırım'a da bir soru geldi. İşte yönetiminizde dedi hiç hanımefendi göremedik dedi. Aziz Yıldırım da dedi ki savaşa gidiyoruz, savaşa. Hani ne hanımefendisi, seneye böyle bir durum mu yaşanacak, yani Galatasaray'a savaş mı açılacak? Hem federasyon hem Aziz Bey tarafı. Yoksa onu hani bir espri olsun diye mi söyledi sana göre? Altında
0: şimdi,
1: bir şey var mı?
0: Şimdi ben bunu yorumlayacağım. Burada diyecekler ki ya korkuyor bunlar. Ya bir şey diyeceğim. Baba, futbol müsabakası, Süper Lig, neyin savaşı? Anladın mı?

0: Neyin gerginliği? Sen bu sene iki tane heel forvet alsaydın sen şampiyon oluyordun. Neyin savaşından bahsediyorsunuz ki? Hani alacaksanız iki tane heel forvet alın. Anladın mı? İyi Galatasaray'dan daha iyi kadro kurun, şampiyon olun. Bir kişinin burnu dahi kanarsa onun hesabını o açıklamayla sorarlar. Anladın mı? Neyin savaşından bahsediyorsun abi? Futbol eğlence, futbol keyif,
1: karnaval, şölen.
0: Tabii ki baba, neyin savaşı ya? Orada size gayet güzel bir soru sorulmuş. Neden kadın yok? Savaşa gidiyoruz. Ya Mahmut Uslu'yla mı savaşa gideceksin? Anladın mı? Aziz Yıldırım son 5 yılında şampiyon olamadı abi, başarısız oldu. Kötü kadrolar kurdu, başarısız oldu. E o süreden sonra Başakşehir şampiyon oldu. Trabzonspor şampiyon oldu. Beşiktaş şampiyon oldu. Galatasaray üst üste şampiyon oldu. Fenerbahçe yine şampiyon olamadı. Niye? Hep kötü kadrolar kurdu. Bu sene Galatasaray'ın içinde de konuşuluyor bu Cihan. Yani Fenerbahçe gerçekten hani Galatasaray'ın şampiyonluğunda katkısı var abi. Bu kadar kötü kadro kurmasaydı, bu kadar kritik puanlar kaybetmeseydi bu sezon Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. Diyorum ya sana, 3 puan farklı Galatasaray şampiyon oldu. Tam son maç olabilir ama şimdi Talisca'nın penaltısı savaş yüzünden mi kaçtı? Dalga mı geçiyorsunuz abi?
1: Mahmut Uslu dedin, o da aynı şekilde işte Fatih Terim döneminde Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuştu. Sonra biz geldik, bu gidişatı durdurduk dedi. Aynı şekilde bu gidişatı durduracağız dedi. Mahmut Uslu demişken bunu da hatırlatayım dedim sana. Sen dedin ya Mahmut Uslu'yla mı diye, ben de bu demecini hatırlattım.
0: İşte sadece diyorum ya sana, 5 sezonda beraberlerdi. Az Yıldırım ve yönetimi diyoruz. Yani Az Yıldırım son 5 sezonda şampiyon olamadı ki, başarısızlıktan dolayı Fenerbahçe taraftarı artık illallah etti. Ali Koç gelsin dedi. E daha beter 7 sezon geçti. E sonra bir Saadettin Saran denemesi olmadı. Şimdi gelecek başkan da ne diyor? Zaten bir yıl sonra yine seçim var Fenerbahçe'de. Şampiyon olamayınca gidecekler. Ha, kolay olmayacak. O yüzden Galatasaray'ın hani savaş mavaş hikaye abi. Bu arada ben sana net bir şekilde söyleyeyim. Geçen bir saat boyunca Dursun Özbek'le bir sohbet toplantısı yaptık. Öyle basına falan gizli mizli bir şey değil bu arada. Herkesin orada olduğu, böyle fikirlerin çok rahat bir şekilde ifade edildiği bir toplantı oldu.
1: Çok güzel.
0: Abi Dursun Özbek ustalık dönemini yaşıyor. Her şeyin farkında. Yani diyorum ya, boşuna kulağımıza gelmiyor. Mesela 3 tane önemli dünya yıldızı alacak abi Dursun Özbek.
1: Van Dijk var mı arasında?
0: Ya artık isimler seçimden sonra netleşir. Evet, Van Dijk Galatasaray'ın transfer listesinde.
1: Zoboslai var mı?
0: Zoboslai'yi alamazsın abi, çok zor. Çok zor.
1: Marmuş falan onlar. Bernardo Silva falan.
0: Bernardo Silva var, Julian Brandt var. Borussia Dortmund'la sözleşmesi bitti biliyorsun. Yani üst düzey çok fazla oyuncu var. Ama bunun için öncelikle şimdi federasyonun bu kuralı değiştirmesi için, bence değiştirecek, Galatasaray istediği için değil, Fenerbahçe istediği için değiştirecek. Tamam. Fenerbahçe'nin normal bu kuralla şampiyonluk yarışının içerisinde olma ihtimali yok. Net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü bu kural değişmediği takdirde Galatasaray, Deniz Gül, Aral Şimşir, Hakan Çalhanoğlu, bunları direkt indirir abi. Direkt indirir. Değiştiği senaryoda Van Dijk, Bernardo Silva, işte Julian Brandt, Leao, Galatasaray'a da önerilen isimlerden bir tanesi. Bu isimler hepsi Galatasaray'ın da gündeminde. Galatasaray hiçbir şekilde geriye doğru adım atmayacak.
1: Ya 10 artı 4 kuralı değişecek mi sana göre?
0: İşte Fenerbahçe isterse değişecek. Federasyon değiştirir. Aziz Yıldırım isteyecek, İbrahim Hacı Osmanoğlu değiştirmeyecek. Ha, Aziz Yıldırım bu anlamda katkısı olur mesela, yayın gelirleri anlamında onları değiştirme anlamında, ama savaş mavaş ne abi? Neyin savaşı? Al Fenerbahçe sosyal medya trolleri, hepsi ortaya çıktı, hepsi, anladın mı? Hepsi ortaya çıktı. Şimdi birileri Aziz Yıldırım'ın olmamasını istiyor, birileri Hakan Safi'nin olmasını istemiyor. Parayı kim verirse düdüğü o çalıyor abi. Bize de bu yüzden küfür ediyorlarmış zaten. Biz bunu yıllarca anlattık abi. Yıllarca anlattık. Ama bunlarla şampiyon olamazsınız abi. Olamazsınız. Şimdi bak, Fenerbahçe muhabirleri şimdi yazıyor. Kante'nin işte 2 yıllık maliyeti 80 milyon euro. Ederson'un işte 4 yıllık maliyeti 80 milyon euro. Batırmışsınız abi kulübü. Ben sana söyleyeyim, gelen aday da istediği kadar parayla gelsin. Bak istediği kadar parayla gelsin. Çok zor işi.
1: Kimse yayınlarda...
0: Fenerbahçe hı-hı. 50 tane oyuncuya maaş ödüyor. 50 tane oyuncuya maaş ödüyor. UEFA'dan ceza yedi.
1: Onu soracağım. Yani kimse Şubat'ta, yayınlarda söyleyemiyorken evet sen Kerem'in, Kerem Aktürkoğlu'nun bir ikinci sözleşmesi var diyor.
0: Abi ben söylemiyordum Cihan. Sana şöyle söyleyeyim.
1: Gerçi Hakan Safi de söylüyor.
0: Fenerbahçe limitleri aştı. Yani maaş %70 limitini aştı. O yüzden ceza yedi. Şubat ayında ben bunu söyledim.
1: 10 milyon ceza. 7 abi milyon
0: benim,
1: da
0: benim paylaştığım tweet geldi. Duruyor orada. Altına 800 tane küfür geldi. 200 tanesini dava ettim. Şimdi uğraşsın dursunlar. Ceza yiyecekler. Yani devlet ceza verecek. Ya para cezası. Yani ben tazminat almak için açmadım davaları. Sen bana küfür ediyorsun kardeşim. Zaten eskisi gibi değil. Şöyle ceza alırsa karşıdaki insan ona bir de tazminat davası açabilir. Ben tazminat davası açmıyorum abi. Bana küfür ettiği için devlet ya 62-22 veriyor. Bir yıl boyunca stattan uzaklaşıyor. Ya da para cezası kesiyor.
1: Eleştir ama küfür etme diyorsun.
0: Evet abi, ben haber vermişim abi. Fenerbahçe'nin ceza alacağını söylemişim. Bugün şimdi Sercan Hamzoğlu'su, Yağız Sabuncuoğlu'su ne diyor? Fenerbahçe ceza alacak diyor. 10 küsür milyon euro. Ben de 10 küsür milyon euro demişim.
1: Ekstra durumlar da var. Bir de Fenerbahçe ödeyecek bir de parayı.
0: Ödeyecek değil. O senin UEFA gelirlerinden kesilecek zaten. Sen önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde atıyorum 10 milyon euro ayak bastı parası. Yok abi 10 milyon euro ayak bastı parası. Galatasaray 30 milyon euro ayak bastı parasını cebine koydu şimdiden. Sezon 30 artı 30 milyon euro ile başlıyor Galatasaray. Burada bu şampiyonluk yarışı için Fenerbahçe istediğini yapar. Yapacaktır da. Şimdi 4 sene üst üste şampiyon, 5 sene üst üste kimse istemez. Bu sezon gittiğim deplasmanların hepsinde bunu hissettim. Kimse Galatasaray'ın şampiyon olmasını istemiyor kardeşim. İşte bu gayet doğal bir durum bu arada. Sıkıldılar artık. Ama Galatasaray sloganı ne? Dominasyon. Dominasyon abi. 4 sene üst üste şampiyonluk. 2 kez 4 sene üst üste şampiyon oldu. Avrupa'nın kralı oldu. Gerçekleri tarihi yazar, tarihi de Galatasaray. Yani bir kez daha tarihi yazdılar. Tarih yazarının öğrencisi de tarihi yazdı. Fatih Terim. Dursun Başkan ne dedim ben sana? Ustalık dönemini geçiriyor. Niye? 17 Mayıs'ta yanında kimi aldı? Güçlü bir figür. Fatih Terim.
1: Faruk Süren de geldi. Gövde gösterisi efsane yaptılar başkan. Ya. Bülent Korkmaz da vardı. Sen de oradaydın.
0: Evet ben
1: de. Hocayla da fotoğrafı vardı.
0: Aynen öyle. Hocaya dedi ki hocam en son 5 sene önce çekilmiştik. Güncelleyelim Yakup'cum.
1: İyi fazla konuşmuş. Güncelleyelim der normalde.
0: Aynen öyle. Güncelleyelim.
1: Evet Yakup'cularla birlikteliğimiz. Yani. Bir şey şunu soracağım abi. Dur geçmedin oraya. Yani şunu ben tek yayınlarda bana çok geliyor. Ya kardeşim bu Okan Buruk 4 yıldır takım şampiyon yapıyor. Bu Okan Buruk'a neden teklif yok deniliyor. Ben de şöyle bir şey söyledim. Ya bu adam yıllık 3,5-4 milyon kazanıyor. Avrupa'ya gitse zaten buradaki parayı kazanması için işte 8 milyon falan alması lazım ki anca tekabül etsin, vergiden falan düşsün diye. Ve Futbol Manager oyunundan örnek verdim. İşte ben de orada şampiyon olurken kimse bana yeni hocalık teklif etmiyor. İşte işler kötü gidince teklif geliyordu. Yani sen Okan Buruk olsan gider misin? Yani tek Galatasaray şampiyon.
0: Ben Okan Buruk olsam Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Avrupa'daki bu 7-8 takımdan teklif gelmediği sürece Galatasaray'ı bırakıp gitmem.
1: Kıpırdamam.
0: Niye gideyim baba? Ben zaten Avrupa'nın en iyi 10 kulübünden birinin teknik direktörüyüm. Benim kadromda Osimhen var. Osimhen'i Paris Saint-Germain istiyor. Chelsea istiyor. Chelsea de şu anda devreye girmeye başladı. Konuşulmaya başladı. Barcelona istiyor. Arsenal istiyor. Niye vereyim abi? Niye gideyim? Sanem var. Almanya milli takımının oyuncusu. Kalede Uğurcan Avrupa'nın en iyi 5 kalecisinden bir tanesi. Abi bunları geçin. Türkiye'de başarılı mı? Başarılı. Bak Sergen Yalçın da gitti. Yani sezon bitmeden hem Fenerbahçe hem Beşiktaş teknik direktör değiştirdi. Okan Buruk'u öpüp başının üstüne koyacak abi Galatasaraylılar. Öpüp başının üstüne koyacak. Eksikleri yok mu? Var. İletişim anlamında. Çok ciddi

0: ekipleri var. Bunun üzerine gitmesi gerekiyor. Ya ben denk gelebilsem gelemedik hocayla. Ben de söyleyeceğim. Haddime değil ama söylerim abi. Söylerim yani. Genç oyunculara hiç şans vermiyor. Başkana söyledim. Başkanım dedim yani Renato Niyaga diye bir oyuncu aldınız. 40 dakika süre almış. Bu sürdürülebilir bir ekonomi değil. Manchester City oynatıyorsa, Barcelona oynatıyorsa, Arsenal oynatıyorsa senin de oynatman lazım. Kasımpaşa maçında izledik abi. Ben sana söyleyeyim, Renato Niyaga Kasımpaşa'nın oyuncusu olsaydı, 25 maç oynasaydı şu anda herkes 30 milyon euroya kadrosuna katmak isterdi. Olay'dan daha iyi futbolcu. Bak net söylüyorum, inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ama istikrara ve oynamaya ihtiyacı var. Teknik ekibin güçlendirilmesi gerekiyor. Ya bak, Kemerburgaz'daki adamlar söylüyor bunu bana abi. Ben bunu affedersin bir yerimden uydurmuyorum. Okan Hoca bu ekibi sırtında taşıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Asiste etmeleri lazım. Yardımcı olmaları lazım. Şimdi bu noktalara bu sezon eğer doğru hamleleri yaparsa Galatasaray üst üste 5. şampiyonluk, 27. şampiyonluk hayırlı olsun. Ama ekip aynı ekip. Tamam mı? Ondan sonra yönetim içindeki tartışmalar devam etsin. Onun dışında kadroda yapman gereken takviyeler var. Bunları yapma. Ben sana söyleyeyim, 10. haftada Galatasaray havlu atar. Çünkü diyorum ya sana, Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe olmayacak. Beşiktaş olmayacak. Fenerbahçe yeni kadro kuracak da, yeni kaleci alacak da, yeni forvet alacak da, bunlar birbirine uyum sağlayacak da gelecek Galatasaray'a yetişecek. Baba, Galatasaray Avrupa kulübü olmayı şöyle başardı. Yani Avrupa'nın önemli kulübü. İstikrar var artık kadroda Cihan.
1: Evet, Kasımpaşa.
0: Icardi 4 yıldır Galatasaray'ın kadrosunda. Osimhen 2 yıldır Galatasaray'ın kadrosunda. Barış 5 yıldır oynuyor. Yunus Akgün 4 yıldır oynuyor. Torreira 4 yıldır oynuyor.
1: Davinson,
0: Abdülkerim 4 yıldır oynuyor. Uğurcan geldi, 10 yıldır oynuyormuş gibi performans gösteriyor. Hocası 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir hocadan bahsediyoruz. En kolay iş Galatasaray'ın. Ama sen bu işi ya zorlaştıracaksın ya da güle oynaya yine şampiyon olacaksın. Senin yapman gereken çok basit şeyler var. Bir tane siyahi orta sahada, tamam, bütün yükü sırtında çekebilecek bir tane 6 numaraya ihtiyacım var.
1: Konate.
0: Kimse artık abi.
1: O gerçi tam 6'da oynar.
0: Anladın mı? Öyle bir oyun. Bir tane iyi 10 numaraya ihtiyacım var. Icardi devam ederse eder, etmezse Icardi seviyesinde ikinci bir yedek forvete ihtiyacım var. Bir tane de sol stoper alacaksın. Bir tane de kanatlara oyuncu alacaksın. Toplamda 5 transfer yapman gerekiyor. Okan Hoca'nın ekibini güçlendirmen gerekiyor. Yönetim içindeki daha bismillah seçim olmadan yaşanan tartışmaları kesip kenara atman gerekiyor. Bunları yaparsan güle oynaya şampiyon olursun. Ama bak, bir tanesini yaptın, bir tanesini yapmadın. Sıkıntı yaşarsın. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Diyorum ya sana, senin karşında en büyük rakibin TFF olacak. Ona göre önlemleri alman gerekiyor.
1: Evet, ikinci bölümde zaten daha çok detaylara gireceğiz.
0: Transferi konuşuruz. Icardi ile ilgili Icardi'nin menajeri ve avukatı Başkan Dursun Özbek'le dün bir görüşme gerçekleştirdi. Ben de biraz önce Elio Pino ile konuştum. Detaylar var, onları ikinci bölümde anlatırız. Yine transferde ismi geçen oyuncular var. Onları konuşuruz. Dünkü kutlamaya dair detaylar var. Onları anlatırız.
1: Torreira'yı da soracağım sana, saldırı olayı.
0: Torreira'yı konuşuruz. Yani Galatasaray'da konuşulacak çok konu var. Bertu Yıldırım Galatasaray'ın listesindeki isimlerden bir tanesi. Yine konuşulan diğer isimler Aral Şimşir, şu an milli takım kadrosunun geniş isimleri arasında yer alıyor. Onları konuşuruz. Şampiyonluğun böyle kritik kırılma anları var, onları konuşuruz. İkinci bölümde daha böyle spesifik bilgilerle detaylandırırız.
1: Evet, o yüzden biraz mesajlara bakalım ikinci bölüme geçmeden. Okan Buruk kim ki Real Madrid'e gitsin demiş F. Bulut.
0: Bir şey diyeceğim, Okan Buruk'un gönderdiği Mourinho

0: diyorsa o kamburuk da gider abi, niye gitmesin ki? Yani.
1: Bulut biraz sert oldu. Evet. Güzel cevap.
0: Evet abi.
1: Tebrik ediyorum.
0: Yani.
1: Devam edelim şöyle hızlıca mesajlara. Aziz Yıldırım şampiyon yapacağım dediği her sezon şampiyon yaptı demiş Erkan.
0: Niye son 5 sezonda şampiyon ikincilik için mi oynadılar ya da üçüncülük için mi oynadılar?
1: UEFA Fenerbahçe'ye ceza veriyor. Peki federasyon ceza vermeyecek mi? Yeni sezona normal mi girecekler demiş.
0: Fenerbahçe'ye mi? Hmm. Yok abi ya. Diyorum ya, Galatasaray'ın federasyonu değil abi bu federasyon.
1: Sayın Aziz Yıldırım sadece Galatasaray'a mı savaş açıyor? Fenerbahçelilere de savaş açmaya çekiniyor mu? Tarzı bu maalesef başkanım demiş. Ufuk mesajını atmış. Oğuz Aydın selamlarını iletmiş. Selam olsun Oğuz'cum. Fenerbahçe kötü kadrolar kurmadı. Ama fark şu diyor. Fenerbahçe futbolcuya sen bu parayı etmezsin derken Galatasaray bütçemizin üstünde, o yüzden alamadık dedi. Arada futbolcuya saygı var ve farklar oldu açık. Bu da aidiyet ve aidiyetin başlangıcı demiş. Biraz karışık yazmışsın Nevzat Ori, okudum ama tamam. Yakup demiş yine meydanı boş buldu diyor, sosyal medya diliyle yazmış, ona şey yapayım. Salla Yakup'um, salla salla diyor. Peki, gülüyorsun, cevap vermiyorsun. Yakup abi, Kasımpaşa'da kiralık oyuncu var demiş. Bonservisi Parma'da 6 milyonmuş. Alsa kişi yapar mı? 25 yaşında 14 maçta 10 gol atmış diyor. Vallahi bilmiyorum Mirza oyuncuya, bakarız. Ona da bakarız. Yakup Caner'de bir telefon geldi şimdi. Onunla konuşuyor. Selamünaleyküm diyor. İyi yayınlar. Onu bunu boş verin de Icardi kalacak mı onu söyleyin demiş Volkan. İkinci bölümde Volkan, merak etme, hepsine gireceğiz. Yunus Balyer sorularını sormuşsun. Yunus zaten aynılarını ilettim. Yakup Çınar'a otobüs olayını sormuşsun. İşte Günay'a sorulan sorular etik değil demişsin. Ona benzer soruları da aynısını sordum. Zaten cevapladı, teşekkür edelim sana da ilgin alakan için. Takım tutmuyorum ama federasyonun Fenerbahçe'yi kollama cümlesi olmadı diyor. Yakup Çınar ona biraz dikkat etsin demiş. Ayarsız mesajını atmış. 10+4 sistemi değişir mi? Sorar mısın? Sordum. Biraz böyle ilginç bir cevap verdi. Fenerbahçe isterse değişir cevabını verdi Yakup Çınar. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Onun dışında Ahmet Konanç izinde galiba diyor. Bugün tabii 19 Mayıs bayramımız ama aynı zamanda da Galatasaraylılar günü. Herhalde ona istinaden hem Oğuz Altay hem Yakup Çınar böyle üst üste gelmiş. İşin esprisi herhalde yayına yarına veya başka bir güne alındığı için bir değişiklik yaptılar. Yoksa Ahmet Konanç da Doğan Öncel ile saat 10-12 arasında programda olacaktı. Ama bugün Oğuz Altay eşlik etti Doğan Öncel'e. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından mesajları yine okuyacağız. Çünkü Yakup da telefonda olduğu için, Yakup Çınar'da. Şimdi okursam cevap da alamazsınız. Çok şey olmuyor, havaya gidiyor sizin sorularınızda. Kısa bir ara yapalım. Aranın ardından birebir programına kaldığımız yerden devam edelim. 0212-273-1010. Siz lütfen mesajlarınızı yazın. Hepsini okumaya çalışacağız. Hanımlar, beyler, bu güzel günde 19 Mayıs gününde canlı kanlı sizlerle beraberiz. Sizler de bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Saatlerimizde 12.58'i gösteriyor. Mesajların da bir kısmına, yani %25'lik kısmına baktık ama kalanlara da devam edeceğiz. Merak etmeyin. Herkesin aklındaki tek soru: Icardi veda mı etti şampiyonluk kutlamalarının ardından? Çünkü uzun bir yazı paylaştı. İnsanları gördüm dedi. Benim için ağlayan insanlar, şampiyon olduklarında bile ağlayan insanlar. İşte televizyonda beni öpen insanlara şahit oldum dedi. Bu takımda oynamaktan, Galatasaraylı olmaktan her zaman onur ve gurur duyacağım. İlerleyen nesiller beni hep hatırlayacak tarzı bir açıklama yaptı. Ama son maçta da, Kasımpaşa maçında da forma giydi aslında. Hala sözleşmesi devam ettiği için tabii ama o biraz benim aklımı kurcaladı. Sende var mıdır bir bilgi yönetimden, işte Icardi'nin sözleşmesiyle alakalı, alacağı maaşla alakalı? Bir şey ayarlamaya çalışıyorlar, bir ayar çekmeye çalışıyorlar.
0: Ya Argo şöyle, tabirle. Snyder'i gönderen başkan olarak anılıyor Sayın Dursun Özbek. Icardi'yi gönderen başkan olarak anılmak istemiyor. Yani ama Icardi'nin de farklı bir misyonu var. Yani şu anda Evet, Icardi gitsin diyenler de var ama kalsın diyenler daha fazla. Bu kez Galatasaray vefa örneği göstersin diyenler var. Çünkü Icardi Galatasaray yüzyılını değiştiren adamlardan bir tanesi. Evet, onun döneminde şimdi hakkını yemeyelim. Bugün cezaevinde Erden Timur. Futbolun başındaki isimdi ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isim. Bunda Gardi'nin katkısı oldu. Dursun Başkan'ın verdiği kararın katkısı oldu. Okan Hoca'nın onu istemesi. Bunların hepsinin etkisi var ama hani baktığın zaman gelip ligi domine eden, bir nesli Galatasaraylı yapan Icardi. İki sezon çok üst düzey performans gösterdi. Bir sezon hiç oynayamadı. Bu sezonda Osimhen'den daha fazla gol attı. Şimdi Kasımpaşa maçındaki görüntüsüne baktığın zaman Icardi'nin Galatasaray'da devam etmesini isteyenler çok fazla değildir. Ama Galatasaray buna bakmıyor. Dursun Özbek bir vefa örneği gösteriyor. Diyor ki Icardi, yani biz seninle devam etmek istiyoruz. Bazı şartlarımız var. Dün de Icardi'nin menajeri Elio Pino ile bir görüşme gerçekleştirdiler ve Icardi'ye bir yıllık teklif sundular. Icardi bu teklifin 1+1 yıllık olmasını istiyor bazı maddelere bağlı olarak. Buradaki sıkıntı Icardi'nin oynama garantisi istemesi. Yani Galatasaray şu ana kadar hiçbir oyuncuya oynama garantisi vermedi sözleşmede. Bu saatten sonra verir mi? Bence vermez. Hani orta yolu bulurlar mı? Hiç kolay değil aslında. Icardi dediğin gibi aslında hem şampiyonluk kutlamasında hem son Kasımpaşa maçından sonra yaptığı açıklama, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar veda paylaşımları gibiydi. Hatta işte en son o Aşkın Olayım şarkısıyla çıkacaklarken Çiğne Suarez kız arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı, duygulandı. O da bir şeyleri biliyor. Hani eskisi gibi olmayacağını biliyor. Bana sorarsan Galatasaray içinde, Icardi içinde hayırlısı olan yolların ayrılması Cihan. Yani bana, duygusal bakmamak gerekiyor.
1: Bana sorarsan diyor ya, Galatasaray mantık kulübüdür. Bir de 10 yabancı kuralı varken Icardi'nin kalması çok zorlar. Bir de 5 milyon falan konuşuluyor. Yani şu an herhangi bir Avrupa
0: kulübü... Ya 5 verir abi. Galatasaray Icardi'ye 5 verir. Parasını da çıkartır.
1: Ama yabancı kuralı
0: falan. Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani. 90 artı dijitalden bir izleyicimiz öneride bulunmuştu. Icardi kalsa da gitse de Galatasaray gelecek adına, ya ben bunu hep bir önceki yayında da söylemiştim galiba, YouTube'da da söylemiş olabilirim Cihan, Hacı Galatasaraylı taraftarlar için hep bir numaradır. O bir numaraya en çok yaklaşık, şimdi Metin Oktay'ı hatırlamıyoruz, anladın mı? Yani Metin Oktay tabii ki Galatasaray'ın en büyük efsanesi Metin Oktay'dır, sonra Hacı gelir, sonra diğerleri gelir. Ama Hacı'nın o verdiği sevgiye, Hacı'yı herkes seviyordu kardeşim. Beşiktaşlısı da Fenerlisi de. Çünkü Hacı klas bir topçuydu. Dünya yıldızıydı. Abi Icardi dünya yıldızı, bir de onun yanında süperstar. Sadece Galatasaray, hani yeni nesli Galatasaraylı yaptı ama işte Beşiktaşlısını Fenerlisini bunu söyleyince kızıyorlar. Fenerli babaların, Beşiktaşlı babaların, annelerin çocukları Galatasaraylı olduysa Icardi sayesinde oldu. Galatasaray Michael Jordan gibi, gerçek söylüyorum bak, Icardi, Mauro Icardi olayını bir marka haline getirmeli. Ve yıllar boyunca, yıllar boyunca bu markayı, mesela George Hagi bir marka Galatasaray için. Bugün George Hagi tişörtleri çıksın insanlar gider alır. Metin Oktay tişörtleri çıksın Galatasaray taraftarı gider alır. Mauro Icardi ile işte hayatının sonuna kadar bir sözleşme yapmalı Galatasaray. Marka sözleşmesi. Ve Icardi Galatasaray var olduğu sürece Galatasaray'da böyle adı altın harflerle, yani Galatasaray store'a gittiğinde hep bir Icardi formasını görmen gerekiyor. Herkes alır. Biz çocuklarımıza, çocuklarımız çocuklarına Icardi'yi anlatacak abi.
1: Bir de tadını da bırakmak denilen şey var. Mesela Muslera bir yıl daha oynasaydı belki, hani bir ara eleştirildi falan. Hani evet.
0: Yine ya böyle. Ben sana söyleyeyim Cihan.
1: Daha kötü ve
0: Cihan,
1: daha
0: ben sana belki. Söyleyeyim. Bak Galatasaray yönetimi isteseydi Muslera da bir sene devam ederdi. Ama ne yaptı? Çok güzel bir şekilde ayrıldı Muslera'dan. Anladın mı? Ben bile duygulandım abi. Şimdi o zaman da ne diyorduk? Ya bu Muslera'nın yerini nasıl dolduracaksın?
1: Evet, profilinde de hala Galatasaray yazıyor Muslera'nın.
0: Evet abi, yani yerini nasıl dolduracaksın? E şimdi soruyorum sana, Muslera mı Uğurcan mı? Yani

0: düşünürsün, anladın mı? Yine Muslera dersin. Galatasaraylılar da der. Ama bak şimdi saçma sapan şampiyon Avrupa Ligi maçları vardı. Şimdi yok öyle bir şey. Yani iyi bir performans gösteriyor. Icardi de aynı şekilde abi. Icardi önümüzdeki sezon, sezonun tamamında hani evet bir yaz kampı geçirirse çok daha farklı bir Icardi görebiliriz. Şu anda hala söylüyorum. Yani son vuruşu dünyanın en önemli oyuncularından bir tanesi.
1: Evet yani.
0: Ama daha iyileri var abi. Yani kalkıp da çift forvet oynayamazsınız.
1: Yani çok yetenekli olabilirsin. İnanılmaz istatistik yapabilirsin. Yakışıklı da olabilirsin ama Icardi'de o şeytan tüyü denilen şey var. Aynı zamanda star ışığı da var. O yüzden bence de Icardi gitse de kalsa da hep konuşulacak isim olacak. Yakup Çınar'la beraberiz. Hacı'nın diyor, Hacı'ya yaklaşamaz demiş. Hacı son ana kadar hakkını verdi formanın diyor.
0: Abi evet. Adam da verdi bu sene şampiyonlukta. Tamam. Hacı bırakırken Trabzonspor maçında da gol attı. Ama şimdi Icardi'yi de küçümsemeyelim yani.
1: Tabii canım, haksızlık etmiş
0: olur. Yani şimdi yeni bir toplama bir kadro yapıyorsun. Orada Hacı gerçekten Türk futbol tarihinin en iyi kadrosuna geliyor bu arada. Anladın mı? Türk futbol tarihinin en iyi forveti var o kadroda. Türk futbol tarihinin en iyi sol beki var. Bugün Türk futbol tarihinin en iyi 11'ini saysan o UEFA kadrosundan 3 tane 4 tane adam koyuyorsun. Emre Belezoğlu var, Okan Buruk var. Bülent Korkmaz var, Popescu var, Tafarel var.
1: Capon var.
0: Şimdi bana sorsan Hacı benim için hep bir numara. O UEFA kupası finali. Onun liderliği bambaşkaydı, Hacı'nın liderliği. Ama Icardi de yani yeni nesil süperstar. Ve hiçbir zaman Galatasaray taraftarının böyle üzebilecek harekette bulunmadı abi. Evet, çekinceleri vardı. Saha içinde oynamadığı zaman mutsuzlukları vardı ki bu gayet normal bir durum. Futbol böyle bir şey. Acımasız. Yaş gittikçe, performansınız düştükçe. Ama hani Hacı kadar etki göstermiştir abi. Bir Avrupa şampiyonluğu sığdırsaydı evet bambaşka olabilirdi. Ama yeni nesiller de biz Hacı'yı biliyoruz. Hacı benim hep bir numaramdır. Hiçbir zaman değişmeyecek. Daha ötesi gelmedikçe. Ama yeni nesillerin bir numarası Icardi abi. Icardi şampiyonluk kutlamasında Osimhen çıktı. O gösterilen sevgi selini gördük. Bir de Icardi çıktıktan sonra gördük.
1: Ama Osimhen de çok şey bir insan yani. Icardi'yi biraz daha ön plana çıkarttı. Kendi ön planda kalmak istemedi çok fazla. Yani o konuda da çok düşünceli bir isim. Icardi'ye Galatasaray taraftarının ne kadar değer verdiğini biliyor. O yüzden kendisini de çok böyle ön plana atmıyor. Peki bu Torreira konusuna ne dersin? Çok duygusaldı. O da mı veda etti?
0: Yok canım, Torreira veda etmiyor. Torreira Galatasaray'da devam ediyor. Yani sezonun yorgunluğu, birikmişliği, anladın mı?
1: Son zaten
0: bunların süredir hepsini koyabilirsin, ekleyebilirsin, söyleyebilirsin.
1: Uzun süredir gitmek istiyor haberleri çıkıyordu ya abi kendi ülkesinde.
0: Yok
1: abi. Bu saldırıdan sonra acaba kararı kesinleşti mi diye düşündüm.
0: Münferit bir saldırı, olmaması gereken bir şey. Üzücü bir durum. Yani ülke futbolu adına üzücü bir durum. İşte kız arkadaşı varmıştı, işte Torreira kulüpte çalışıyormuş da bilmem neymiş de, Torreira'nın arkadaşlarından bir tanesi, diyorum ya yapılmaması gereken bir hareket yaptı orada. Ama ben Torreira'nın Galatasaray'da devam edeceğini düşünürüm. Bak sohbet toplantısında isim de vereceğim burada çünkü Nevzat Dindar.
1: Bana bunlarla gel ya.
0: Başkanı dedi ki, Başkan Dursun Özbek'e, başkanım dedi bu sezon dedi artık dedi mental yorgunluk var dedi, omurganın değişmesi gerekiyor dedi. Başkan da açık açık yani net konuştu. Dedi ki ya Nevzat, omurganın ne olduğunu biliyor musun dedi. Tıptan girdi. Omurga dedi değişmez dedi. Omurga dedi güçlendirilir dedi. Dursun Özbek. Şimdi o bizim omurgamız ne dedi?
1: Hani öyle bir söyleyince hani karşısındakine de bir şey söylemiş gibi hissettim. Hani omurganın ne olduğunu biliyor musun derken sert hani.
0: Ya sert derken ama şimdi sen bir soru soruyorsun. Hatta dedi ki sen gidip A Spor'da böyle mi konuşuyorsun dedi. Anladın?

anladın mı? Hani bunu mu anlatıyorsun insanlar? Ben sana doğruyu anlatayım dedi. Omurga dediğin bizim takımın omurgası Osimhen, Torreira, Davinson Sanchez, Uğurcan Çakır. Uğurcan Çakır'ı mı satalım? Osimhen'i mi gönderelim? Torreira'yı mı satalım? Ya da işte Davinson Sanchez'i mi gönderelim? Hani kastettiğin, biz omurgayı güçlendireceğiz. İşte sağ kanada daha iyi oyuncu alacağız. Sol kanada daha iyi oyuncu

0: Galatasaray'ında oturmuş bir omurgası var. Galatasaray ne olursa olsun işte bu 4 tane oyuncu, 4 mevkideki oyuncu. İşte omurga şöyle, mesela omurganın parçalarından bir tanesi Muslera'ydı. Muslera gitti. Yerine ne yaptı Galatasaray? Uğurcan Çakır'ı aldı. Omurga bu abi. Yani diyorum ya sana, her anlamda Dursun Özbek ustalık dönemini geçiriyor. Geçmişte bizim Galatasaray taraftarının en çok eleştirdiği isimlerden bir tanesiydi. Ya Dursun Özbek şampiyonluk kadrosunu kurdu. Rahmetli Mustafa Cengiz aday oldu. Taraftar işte Dursun Özbek'i sevmediği için, işte federasyonda hakları yeterince savunulmadığı için, Galatasaray taraftarını tam anlayamadığı için seçimi kaybetti. Sonra bir seçime daha girdi, yine kaybetti. Onun kurduğu kadrolar şampiyon oldu o dönemde de. Şimdi diyorum ya, sen Muslera'yı kim aldı? Ondan sonra Feguli'yi kim aldı? Belhanda'yı kim aldı? O zaman da iyi kadrosu vardı Galatasaray'ın. Maicon'u aldı. Sağ bek, şimdi hatırlamıyorum, Brezilyalı bir oyuncu vardı. Yani hep iyi kadrolar vardı. Şimdi diyorum ya sana, 3 aşağı 5 yukarı Dursun Özbek bazı şeyleri kestirebiliyor. 4 sene üstte şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Hem sportif anlamda hem mali anlamda kulübü uzay seviyesine getirdi. Ama işte buna rağmen doğru adımlar atmanız gerekiyor. Artık Türkiye Ligi'ndeki gelirler sizin için çekirdek parası olmuş durumda. O yüzden Avrupa'dan daha önemli sponsorlarla anlaşmalar yapmanız gerekiyor. Kurduğunuz bu kadroyu ben sordum Dursun Özbek'e. Dedim ki Galatasaray tarihinin en cesur kararlarından bir tanesi Osimhen'e 75 milyon euro vermektir dedim. Ve siz bu 75'i verirken 35 milyon eurosunda kendi banka şirketinizi ben kefalet gösteriyorsunuz. Bunu Fenerbahçe Lukman için yapamadı mesela. Yapsaydı belki Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Ama Saadettin Saran şöyle düşündü muhtemelen. Ya biz şampiyon olamazsak ben 35'i belki alamayacağım diyecekti. Anladın mı? Ki alması da zor yani. Kolay değil. Belki de o kadar parası yoktu. Ama Dursun Özbek o kadar güzel açıkladı ki Can, ne dedi biliyor musun? Biz dedi bir kere hani malın ne olduğunu biliyorduk dedi. Mal derken şöyle, Osimhen'i sonuçta kiraladık. Bir sezon bizde bir performans ortaya koydu. 35'in üzerinde gol attı. E bakıyorsun Avrupa'da böyle bir golcü var mı bu fiyata? Yok. E bize gelmek isteyen, Osimhen bize gelmek istiyor. 35 gol atmış. Yani o paranın üzerine çıkabilecek performansı gösterebilecek potansiyel var. Hepsi bunlar, hepsini yan yana koyduğun zaman Osimhen'i almak için öyle bir cesaret göstermeye gerek yoktu dedi. Hiç düşünmeden evet dedik diyor. Kabul ettik diyor Osimhen'i almayı. Ve o parayı verdik. Şu anda
1: biraz mütevazı davranmış yani. 75 milyon verip bir sakatlık yaşasaydı.
0: Evet abi.
1: Bombalayacaklardı başkanı.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Aslında bir cesaret.
1: Cesaret örneği.
0: Can ben 2006 yılı Adnan Polat işte Özcan Can Aydın döneminden bu yana takip ediyorum Galatasaray'ı. Çok başkan gördüm. Gerçekten en cesur başkan Dursun Özbek ve en çok eleştirilen başkan. Niye, neymiş işte Giresunluymuş da şöyleymiş de böyleymiş de. Hani memleketinden dolayı değil yani, tarzından dolayı. Ha. Abi adam esnaf.
1: Sıfırdan.
0: Adam Şırnak'a otobüs yolculuğu yaparken otelde kalmamak için otobüste uyuyor. Böyle para kazanmış bir insandan bahsediyoruz. Babası garsonluk yapan bir adam. Ve Galatasaray Lisesi'ni kazanıyor. Şimdi bu adam ve şöyle düşünüyor Dursun Özbek. Habertürk'te Mehmet Ayan'a verdiği bir röportaj var. Orada aslında o köy yıllarını, Galatasaray Lisesi'ne girişi, o dönemi falan çok iyi anlatıyor Dursun Özbek. Abi Dursun Özbek şu anda Fenerbahçe'nin başkanı olsaydı Dursun Özbek için 42 tane kitap yazılırdı. 10 tane belgesel çekilirdi. Netflix o şu bu hikayesini çekerdi. Sinema filmi yapılırdı. Dursun. Dursun yani dur tire sun dursun.
1: Başlığı da verdin yani.
0: Evet abi. Heykeli dikilmişti zaten. Kadıköy'de 4 şampiyonluk için 4 bölgeye heykel dikilirdi.
1: Icardi'nin heykeli var mı bir yerlerde? Köşe yapacak falan.
0: Ya heykeli Hacı'nın var mı abi? Hacı'nın heykeli. Metin Oktay'ın var abi. Anladın mı? Yani heykelin dikilme olayı çok farklı bir olay. Galatasaray'da çok farklı bir kere. Diyorum ya, Fenerbahçe'de Ali Koç 4

0: sene üst üste şampiyon olsa. Soruyorum sana, heykeli dikilir miydi, dikilmez miydi?
1: Net dikilirdi.
0: Yani Alex'in diktiler abi, Hacı'nın yok heykeli. Alex mi daha başarılı, Hacı mı daha başarılı?
1: Hacı tabii canım, Barcelonalıları falan. Alex de Fenerbahçe'ye büyük katkılar vermiş bir isim. Yani kariyer olarak sorunca Hacı tabii ki. Yetenek olarak da bence Hacı bu arada. Ama Alex de Fenerbahçelilerin o altın çağını yaşattı yani. Ama o Alex'i de kötü gönderdi Fenerbahçe mesela.
0: Öyle maalesef yani.
1: Kesik falan ya da Aykut Kocaman'dan.
0: Yani.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz sürüyor. Dursun Özbey'in kaybetmesinin başka sebepleri vardı bence. Bunlardan biri para meselesiydi diyor.
0: Abi para da alakası yok ki. Yani şey, 20 milyon euro kulübe vermiş. Adam parasını geri istedi. 17 milyon eurosunu, 3 milyon eurosunu da kulübe bağışladı. Şimdi kaybetmesi derken bir önceki seçimde parayla alakalı bir durum yoktu. Ya bunlar hepsi ders oldu onun için, anladın mı? İşte seçimi kaybettiği sırada o Galatasaray Lisesi'nin arka bahçesindeki oturağın üzerinde eşiyle beraber denize boş boş bakıyorlardı. Üzülüyorlardı yani, anladın mı? Seçimi kaybetmişsin. Kolay bir şey değil. Galatasaray camiasında baba varsa çıksın. Hani Galatasaray Lisesi diyorlar. Holding sahipleri diyorlar. Onlar bunlar diyorlar. Dursun Özbek seçime tek aday olarak giriyor.
1: Peki bu Galatasaray'ın kasasındaki parayla alakalı bir şey söyledi mi? Hatırlarsın, bir yıl önce Bankalar Birliği'nden çıkarken şey demişti. Galatasaray'da öyle bir kasa kolaylığı var ki, yani bankalardan bile daha rahatız tarzı bir açıklama yapmıştı. Onunla ilgili bir açıklama yaptı mı? Şu kadar transfere bütçe ayıracağız falan, hani bir saatlik konuşmalık.
0: Yok işte. Yok. Abi başkan onlara düşmez. Geçen mesela Abdullah Kavukçu dedi ki 500 milyon euro bütçemiz var. İnsanlar bunu transfere yordu mesela. O da yanlış işim. Abi işte bunlar böyle spontane konuşulacak şeyler değil işte. İletişim. Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olması için çözmesi gereken 5 tane kural var. 5 tane madde var. 5 olayı çözmesi gerekiyor. 1. Muhteşem bir iletişim süreci yönetmesi gerekiyor. Hem Kemerburgaz'da hem kulüpte. Maçtan sonra kimin ne konuşacağı iletişim ekibi tarafından özel hazırlanmış bir şekilde önüne gidecek ve o açıklamayı yapacak. Bir kere taraftarın arkasını alması gerekiyor. Taraftar şunu bir daha söylemesin abi. Biz federasyon karşısında niye bu kadar aciz durumdayız? Bunu söyletmemen lazım. 2. Hocanın ekibinin güçlendirilmesi. Çok çok önemli. 3. Yöneticiler arasındaki koltuk kavgası mı dersin? Başka bir kavga mı dersin? Anladın mı? Bunun çözülmesi gerekiyor.
1: 4'ü de ben söyleyeyim mi?
0: Söyle abi.
1: Gece yarısı açıklamalarını bıraksınlar. Olayı sıcağı sıcağına yaşayıp hemen paylaşsınlar.
0: Ya onu işte, iletişimden kastım o. 1 numara o aslında. 1 numara o.
1: Gece 2'de yani X'ten veya Instagram'dan. Aynen öyle. Karşılığı olmuyor. Sabah evet bakıyor insanlara ama.
0: 4. Taraftarına gereken değeri göstereceksin abi. Geçen sezon gibi böyle poşet muhabbetleri, yağmurluk muhabbetleri, şemsiye muhabbetleri, bunlara dikkat edeceksin. Bak Galatasaray taraftarı sana bu sezon 150 milyon euro para kazandırmış. Sadece tribünden abi, kombineden, biletten, locadan 150 milyon euro. Ne demek ya? O yüzden taraftarını baş tacı yapacaksın.
1: Dinleyenimiz diyor ki federasyonun Galatasaray'a karşı bu tavrı Galatasaray'ın onlara anlayacağı dilden konuşmadığı için demiş. Muharrem Devrim biraz böyle.
0: Doğru yani, eksik kaldı bu sezon, eksik kaldı. Senin hakların yendi, senin Kocaelispor maçında hakkın yendi, senin Konyaspor maçında hakkın yendi. Hiç iptal edilmeyecek goller iptal edildi. Fenerbahçe maçlarında Yasin Kol'un önümüzdeki sezon düdüğünü asması gerekiyor abi. Yasin Kol'un önümüzdeki sezon Galatasaray maçlarına çıkmaması gerekiyor. 4 tane derbi yönetmemesi gerekiyor.
1: Evet, Halil Umut Meler'le de aralarında geçen VAR konuşmasını izledin sanırım.
0: Evet.
1: Tek tek anlatıyor Halil Umut Meler. Yani sana bana anlatır gibi, biz hakem değiliz de sonuçta. Yasin Kol'a da pozisyonun neden böyle olmadığını anlattı.
0: Çünkü bilmiyor. Bilmiyor Yasin Kol, bilmiyor abi. Bilmiyor. Anladın mı? Normalde klasmanı düşmüş bir hakem, görev almaması gereken bir hakem ve bu sezon 4

0: tane derbi yönetti.
1: Evet, yani dinlemeyenler, kaçıranlar varsa bir dinleyelim mi onu, ister misin?
0: Olur, dinleyelim.
1: Ha, kısa, belki kaçıranlar vardır, dinlememişlerdir. Şöyle. Bir saniye.
2: Bekle, bakacağız. Evet, el doğal konumda değil. Gördüm. Onun öncesinde ben itme olarak gördüm. İtme olarak onu göster. Arkadaşlar al, eli kontrol ediyoruz. Öncesindeki faul var mı yok mu ona bakalım. Bakın, vuruş anından önce burada itme var mı yok mu ona bakmamız lazım. 7 numara itiyor mu itmiyor mu? Evet, bozuyor. 7 numara bozuyor. 7 numara onu sol eliyle ittikten sonra buna faul çaldım. Direkt serbest vuruş. Ondan sonra oluşuyor. Bu faul, itmeye faul verdim ben. Doğru mudur arkadaşlar? Yasin.
3: Doğru hocam.
2: Bunu göster. Bana başka açıyı göster 7 numaranın. İttiğini göster. Çünkü oyuncu tam sıçrarken sol eliyle onu bozduğunu görüyorum. Evet. Evet, sol eliyle ittiğini görüyorum. Arkadaşlar. Evet, sol eliyle ittiğini görüyorum ve buna direkt serbest vuruş verdim. Ben direkt serbest vuruşla oyuna tekrar başlıyorum. Yasin, geliyor mu sesim?
3: Geliyor hocam, tamam hocam.
2: Tamam. Çünkü sol eliyle ittiğini görüyorum, bunu da sahanın içerisinde gördüm. Onun öncesinde var mı herhangi bir şey? Burada yerde kalan oyuncuyla ilgili. Arkadaşlar, direkt serbest vuruşla oyuna başlıyorum. Çünkü sol eliyle ittiğini ben gördüm. Sahan içerisinde bu kararı verdim, kararımda kalıyorum. Ondan sonrası aksiyonda oyuncuyu bozuyor, ondan sonra yapıyor. Onun öncesinde bir şey var mı şu yerde kalan oyuncuyla ilgili?
3: Orayı gösterelim hocam. Gösterelim.
2: Yasin hocam. Gelelim.
3: Hocam, orayı da gösteriyoruz size hocam.
2: Tamam. Evet, orada herhangi bir net bir kanıt yok. Tamam. Ben de serbest vuruş oyuna başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Geçin. Geçin. Geçin.
1: Evet, durum bundan ibaret yani.
0: Abi işte yani
1: Yasin Kol ne diyeceğini şaşırmış. Tabii. Resmen azarlıyor Halil Motumeler yani. Doğru mu Yasin diyor.
0: Bir tarafta şey diyemiyor. Bir yani. Tarafta Genelkurmay Başkanı var, bir tarafta er var abi. Yani şu konuşma seviyesi direkt onu anlatıyor, biliyor musun?
1: FIFA kokartının verdiği özgüvenle mi konuşuyor?
0: Abi özgüven değil. Halil Motumeler bu ülkenin o Ankara Gücü maçında yaşanan olaylara kadar en iyi hakemiydi. Gerçekten öyleydi. Ve ben hani kötü niyetli hakemler olabilir. Kötü hakemler. Halil Umut Meler iyi hakemdi. Ama oradan sonra onun da şaftı kaydı abi. Yaşanmaması gereken şeyler yaşandı. Olmaması gereken şeyler oldu. Halil Umut Meler bugün şey, hakem kitabı yazar, anladın mı? Gerçekten o tecrübeye sahip bir. Ha, eleştirebiliriz. Kötü yönetiyorlar onu. Şimdi şey diyenler de çıkar. Ya Halil Umut Meler Galatasaraylı. Galatasaraylılara mı şey yapıyor? Yok abi, alakası yok. Adamın bir bilgi birikimi, bir şeyi var.
1: Evet yani Halil Umut Meler resmen yani ayaküstü.
0: Ya Cihan, ders vermiş. Cihan, bir şey diyeceğim. Ben asla ve asla işte dünyanın ya da Türkiye'nin en iyi spor gazetecisi olamam. Niye? Benim eksiklerim var abi. Ben utanmıyorum. Benim İngilizcem çok iyi değil mesela. Benim yabancı dilim yok. Yani çok az İngilizcem var. Anladın mı?
1: Ya geliştirebilirsin.
0: Ya evet, ya ben geliştirmiyorum kardeşim. Kolaya kaçıyorum. Anladım. Ben Galatasaray'ı takip ediyorum. Şey yapıyorum. Öyle bir hedefim yok yani. Abi Yasin Kol da öyle bir adam. Ama sen bu adamı alıp Türkiye'nin en iyi hakemi yapmaya çalışıyorsun. Bana deseler ki sen Türkiye'nin en iyi muhabir. Hayır kardeşim, ben değilim ya.
1: Bütün derbileri veriyorsun.
0: Değil abi. Değil, eksiklerim var, gediklerim var.
1: Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz devam ediyor. Radyo Gol frekanslarındasınız. Saatlerimizde 13.24'ü gösteriyor. Yakup Çınar'ın kulağı sağlamdır. Oli Giroud demiş, Bursa Spor'a gelecek mi? Duyumlar var diyor. Valla evet, biraz yaşlandı. Bursa'da üst lige attı kendini. Ama çok para ister ya. Yani zannetmiyorum ben. Bilmiyorum Yakup Çınar'da öyle bir bilgi geldi mi?
0: Ya ben Bursa Spor için bakan buyu duymuştum.
1: Onu evet çok konuştum.
0: Evet. İlk biz paylaşmıştık hatta. Bakan buyu duymuştum. Eski Bursa Sporlu biliyorsun. Barcelona'ya gitmişti. Sonra Çin'e gitmişti. Bir dönem Galatasaray forması giydi. En son Real Betis'teydi. Onu duydum. Onun dışında şu an için net duyduğum bir isim yok. Olursa bir sonraki

0: programlarda böyle transfer dönemine de giriyoruz yavaştan. Her takımla alakalı mutlaka transfer haberleri paylaşırız.
1: Galatasaray'ı Galatasaray yapan tadında ve kaliteli vedalar demiş. Icardi'ye klas bir veda yapılırsa çok daha güzel olur. Bir rüyanın kapıları açılır. Kader hep böyle çalışır demiş. Biraz duygusal gelmiş.
0: Yani veda ise işte şampiyonluk kutlamasında oldu zaten, anladın mı? Ekstra bir veda ya da işte bir diyorum ya, Icardi markası çıkarsın Galatasaray. Icardi veda ederse, giderse, Icardi ile otursunlar, anlaşsınlar. Icardi de bunu kabul ederse, ki bence kabul eder. Çünkü ona da bir pay verirsin. Bu dünyada böyledir. Dünyanın önemli markalarından biriyle anlaşırsın. Anladım. Icardi ürünleri çıkartırsın.
1: Belki oynamak istemez de, hani eskiden gerçi daha yaygındı bu, 32 yaşında 33 yaşında futbolu bırakırlar.
0: Bence devam eder. Eder mi yani? Eder.
1: Sportif
0: büyük ihtimalle falan. Büyük ihtimalle de.
1: Arjantin.
0: Yok abi, Icardi de öyle sportif direktör, teknik. Icardi bundan sonra hayatını yaşar abi. Ben Icardi'nin teknik direktör olacağını falan düşünmüyorum.
1: Biraz fırlama mı diyorsun yani?
0: Ya tabii ki eğlenceyi seven, eğlenmeyi seven bir adam. O yüzden çok o işlere gireceğini sanmıyorum. Belli olmaz tabii ki bu işler. Çalışırsın. Hani kafan dank eder, bilmem ne olur. Teknik direktör olmak isterim dersin. Açamayacağı kapı yok abi. Alamayacağı eğitim yok. Yani buna hazırlık yapmak için elinde bütün imkanlar var zaten. Keşke öyle bir şey olsa. Ama hani öyle yapacağını düşünmüyorum teknik direktör olarak. İtalya liginde devam eder Icardi kariyerine. Arabistan'a falan da gideceğini sanmıyorum. En kötü 2 sezon daha İtalya'da oynar, 34-35 yaşında da futbolu bırakır.
1: Evet, yani Ronaldo'ya gösterilen müsamaha ona çok gösterilmez bence Arabistan'da.
0: Ya müsamahadan ziyade bu arada gerçekten Arabistan Ligi de artık öyle hani yaşı geçmiş oyuncu transfer etmiyor. Eskiden öyleydi, böyle isim gelsin falan. Neymar'ı şey yapmadılar, devam ettirmediler. İstikrar 24-25 yaşında transferler yapıyorlar, bütçeler harcıyorlar. O yüzden ben de Arabistan'a gideceğini çok sanmıyorum. Belki bir MLS olabilir, Amerika olabilir. Orası onun için uygun bir lig aslında. Ama hani ben kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini net biliyorum.
1: Suudi Arabistan yolcusu olabilir mi Okan Buruk? 11 milyon haberleri çıkıyor demiş bilginiz.
0: Ya benim kulağıma da geldi. Hani Suudi Arabistan liginden ciddi teklifler olduğuna dair, ama ben Okan Hoca'nın Galatasaray'ı bırakıp gideceğini düşünmüyorum.
1: Yakup abi bilmem ne gibi tespitleri her şeyi anlatıyor. Muazzam selam olsun demiş. Mehmet Homak yazmış.
0: Teşekkür ederiz.
1: İnşallah Icardi kalır da bu sene Aziz Başkan gelince ne oluyor bir görür. Öğle Ali Koç forması giymeye benzemez demiş. İyi yayınlar kardeşim. Ne demiş? Bernardo'yu mu demek istedi acaba? Asla almamalıyız. Sırtı dönük, sıkıntılı ve büyük düşüş yaşıyor diyor. Böyle bir mesajı var. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Eğer yabancı kuralı 10+4 kalırsa Jakob, Singo, Şalay üçlüsünden bir tanesini gönderip bir sol stoper, bir orta saha alınabilir mi?
0: Kanat... Valla Galatasaray Singo'dan çıkmak istiyor. Singo et mi balık mı? Sağ bek mi? Stoper mi? Hani evet, sağ bekte çok iyi performanslarını izledik, ama eğer Singo'ya iyi bir teklif gelirse Galatasaray Singo'yu satar. Ben Salah'ı ya da Jakobs'u göndereceğini sanmıyorum. O maliyette, o seviyede performans alabileceğin oyuncu bulma şansın yok şu anda. Net söyleyeyim, yok. O yüzden Singo'dan çıkma ihtimali yüksek. Icardi de giderse oraya 2 oyuncu, 3 tane de genç oyuncu, toplam 5 tane transfer yapmayı planlıyor. Bu yabancı kuralı devam ederse. Ama oldu ki 12+2 devam etti ya da 12+4 oldu. Galatasaray o zaman 6 tane transfer mutlaka yapacaktır.
1: Yani sanki Singo da böyle çok gereksiz tepki alıyor gibi. Yani kazanılan 2 Liverpool maçında da bek oynamıştı. Yani orada çocuk gayet de iyi oynuyordu ama.
0: Tamam da orada
1: stoper deneniyor. Bir şey oluyor, olmuyor sanki yani.
0: Orada oynayan şey var.
1: Ajax maçında da fena değildi.
0: Salah'ı da oynuyor abi.
1: Yani merkez oyuncusu olmak için bayağı sakar. Yani hem stoper hem ön libero için diyorum, ama bence iyi bir sağ bek ya Singo. Sağ bekte değerlendir. Yani çünkü o paraya çıkamazsın abi. Aldığın parayı Singo'dan çıkabilir misin? Bir şekilde zarar edeceksin yani.
0: Bir daha söyle.
1: Aldığın ücrete Singo'dan çıkabilir misin? Yani 30 küsür milyon verdin Singo'ya. Ya bu parayı teklif edecek bir kulüp var mı şu an için?
0: Vallahi zor.

0: zor.
1: Zarar etmek
0: ya da kiralık zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde gerçekleşebilir.
1: O da olabilir. Ya da bence bir sene daha bir fayda sağlanabilir mi diye.
0: Ya en kötü bir yıl daha devam edecek Galatasaray.
1: O yüzden.
0: Yani o performansı yukarıya çekerse zaten satmaz Galatasaray. Galatasaray özellikle ben oyuncu satayım, para kazanayım derdinde değil. Galatasaray ben bu kadroyla bir sonraki sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olayım. Aynı zamanda Süper Lig'de şampiyon olayım. Şimdi Barış'ı isteyen kulüpler çıkacak sezon sonunda. Osimhen'i isteyen kulüpler olacak. Gabriel Saray'a teklifler gelecek. Onun dışında
1: Barış'ın olayı ne? Var mı Neom'un hala ilgisi?
0: Neom değil. Barış Alper Yılmaz da şu anda Arsenal artı 2 Premier Lig kulübü çok yakından ilgileniyor. Sezon sonu Galatasaray'ın kapısını çalma ihtimalleri çok yüksek. Osimhen için de Arsenal, Chelsea, Barcelona ve Paris Saint-Germain sezon sonunu bekliyor.
1: Mourinho'nun Osimhen'i istediği söyleniyor.
0: Real Madrid, Mourinho yani gerçekleşebilir. 150'yi versinler. Dursun Özbek'e sordum. Dursun Özbek 100 milyon euroya vermeyiz dedi Osimhen'i. 75 milyon euroluk bir yatırım yapmıştı Galatasaray.
1: 125'e verir bence.
0: Yani bence de 125'e verir.
1: 50 milyon kar, bir de oynadın kazandın.
0: Aynen öyle. Çünkü net Dursun Başkan'a 100 milyon euroluk teklif getirelim diyorlar. Dursun Özbek kabul etmem diyor. Ve şunu söylüyor Dursun Başkan. 100 milyona Osimhen'i sattım. 100 milyon Osimhen gibi oyuncu bulabilecek miyim? Bulamazsın abi. Cihan, Antalya Spor maçı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği maç. Şimdi rakip takım taraftarları eleştiriyor. Ya iş kaleciye bağırıyor. Kendi takım arkadaşlarına sesini yükseltiyor. Yok şunu yapıyor. Abi isyan ediyor adam. Kaybetmek istemiyor. Kaybetmeye tahammülü yok. Sahada savaşan bir iki oyuncudan bir tanesiydi. Eğer o tepkiyi koymasaydı Antalya Spor maçını kazanamazdın sen. Ki iki sefer öne geçti Antalya Spor. Son maç Kasımpaşa ölüm kalım mücadelesi veriyor. Böyle geçmezdi. Yine yenildin ama hani %100 kazanırım diye bir havayla çıkamazdın. Osimhen buraya tamamen böyle aidiyetiyle kulübü sahiplenerek geldi. Ve sahipleniyor. Öyle bir yapısı var. Herkes bu kadar sahiplenmez. Bu da önemli bir şey. O yüzden öyle 100 milyon eurolara falan ben Dursun Özbek'in bırakacağını sanmıyorum. O seviyede oyuncu bulamazsın. Bulma ihtimalin yok.
1: Icardi bilekliği çıkarılsa, sadece aşkın olayım çalsa, fiyatı 1905 lira olursa maaş bütçesi bile çıkabilir Icardi'nin demiş.
0: Çıkar abi. Aynen. Diyorum ya, yani bir Icardi markası oluşturup onun üzerinden gitmek lazım. Bu bir fikir. Bence çok güzel bir fikir.
1: Hani bileklik biraz 1905'in pahalı olur da. Ya sadece bileklik değil şey abi. Taraftar forması şeklinde
0: abi,
1: var ya uygun
0: Icardi
1: formalar.
0: Icardi bir marka. Icardi'nin ayakkabısını yap. Icardi'nin saatini yap. Icardi'nin her ürünü Galatasaray Store'da satar. Icardi'nin tişörtünü yap. Icardi'nin battaniyesini yap. Vallahi üstünü örter yatarsın abi.
1: Dövmelerini falan
0: o kadar
1: yapacaksın.
0: O kadar çok seviyorlar. Icardi'nin bardağından çay içmek ister insan.
1: Olay başka yerlere gidiyor sanki Yakup abi. Yani yapsınlar tabii ki bence de.
0: Yapsınlar abi.
1: Maskotunu falan yapsınlar tabii. Bitti zaten yani. Küçük şeyi var, maskotları var. Osimhen'in de var, Icardi'nin de var.
0: Ya Icardi'nin perdesini yap, adam evine asar abi. Icardi'yi gerçekten o kadar sevenler var.
1: Bitirdik mi Icardi ile ilgili yaptıracaklarımız?
0: Yani aklıma gelenler onlar.
1: Yaratıcı oldu. Battaniye biraz ilgimi çekti yani. Yakup Çınar'la birlikte.
0: Öneri alalım. Icardi ile ilgili nasıl ürünler yapılsın?
1: Icardi'nin neyini yaptırsın?
0: Neyini yaptırsın, ne çok satar?
1: Peki 0212 273 10 WhatsApp hattımıza yazabilirsiniz.
0: Aynen öyle.
1: Icardi'nin ne yapılırsa çok satar. Tabi okuyabileceğim mesajları atarsanız bana çok memnun olurum. Okuyamayacaklarım biraz sıkıntı yaşatabilir. Eğer duygusallığa bırakmasa taraftar ağlamaya hazır demiş. İngiltere'de gördük, duvara çarptılar. Osimhen yetersiz geldi demiş. Liverpool'da Szoboszlai savaşıyor. Kvaratskhelia roket takmış gibi, bunlarla baş edemezsin demiş.

0: daha iyi kadrolar kurman lazım diyor. İstanbul'dan yazıyorum. İsmim Ömer. Galatasaray taraftarıyım. 43 yaşındayım. Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi'nde umarım geçen seneden daha başarılı olur. Hedefi Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olan bir takımla hedefi Türkiye Kupası almak olan bir takımın vizyonu da zihniyeti de başarısı da aynı olamaz tabii ki. Teşekkürler demiş. Hem Beşiktaşlı taraftarları hem Fenerbahçeli taraftarları kızdırmış. Yakup abiye sorar mısın? Rudiger, Valverde, Bruno Fernandes yedek forveti olarak da Vedat Muriç olmaz mı? Diye bir soru.
1: Vedat Muriç olmaz abi. Çok sanmıyorum. Bertu 3. forvet olarak düşünülüyor. Onu söyleyeyim, bir Kazımcan takası gibi bir formül düşünülüyor. Bernardo Silva, Julian Brandt Galatasaray'ın listesinde olan isimler. Galatasaray'ın düşündüğü isimler. Onun dışında mutlaka ve mutlaka Galatasaray bir sol stoper transferi yapacak ama bunların hepsi yabancı kuralına bağlayacak. Yani kural değişir mi değişmez mi? Singo'ya talip çıkar mı çıkmaz mı? Sara gider mi gitmez mi? Icardi. Yani ben basit senaryoda Sara satılabilir. Singo'ya talip çıkarsa verilir. Icardi ile sözleşme uzatılmazsa Galatasaray burada 3 tane ana kontenjan oyuncusu, 3 tane de genç oyuncu transferi yapar. Ama burada da herkesin kafasında, gelen genç oyuncunun kafasında da şu olur. Kim var bu takımda genç oyuncu? Renato Niega. Lig boyunca kaç dakika süre almış? İşte 40 dakika almıştı. Üstüne bir 70 dakika daha oynadı. 110 dakika. Yani kolay tercih edilmez. Artık genç oyuncular da ucuz değil bu arada.
0: Abi gol sevinci yapılsın demiş bir dinleyenimiz Icardi'nin. Icardi Yellow saç spreyi yapılabilir, geçici saç spreyi diyor.
1: Güzel, mantıklı.
0: Baskılı bir atkı veya tişört düşünün demiş. Üzerinde QR kod olsun. Bu kod okutulduğunda direkt orijinal stat anonsu ve aşkın olayın melodisi çalsın demiş.
1: Güzel.
0: İlginç şeyler
1: çok
0: var.
1: Çok iyi fikirler
0: çok
1: var.
0: Çok iyi fikirler var. Tabii okuyamadığım şeyler de var. Van Danara gelsin yeter demişler. Böyle bir tabii farklı bir mesaj da var. Hakan Başar, bunu okuyamam. Evet, yine Veli Kılır'da okuyamayacağım bir şey yazmış. Osimhen'in kırık olan kolunu bandajlı olarak yapsınlar demiş. O da satar diyor. Aşkı Memnu'daki Bihter'in geceliği satılmıştı bir ara. Yakup abi haklı. Icardi atleti satalım, yok satar. O da bizim Beylül'ümüz sonuçta demiş.
1: Evet. Çok güzel.
0: Çok iyi olmuş. Bravo yani. Selim Sarı gayet yaratıcı bir mesaj gelmiş. Icardi'nin kombinleri çok iyi abi diyor.
1: Lan... Kıyafetleri de çok iyi mesela. Tarzı da çok iyi. Yani bir Icardi kıyafet markası da yapsan, anladın mı? Dünyayı da yarışabilirsin abi.
0: Evet, ben şeyi beğendim ama az önceki o QR kod.
1: Evet.
0: Olayı bayağı yaratıcıymış. Yapılabilir bir şey mi acaba, maliyetli mi?
1: Yapılır abi, niye yapılamasın yani?
0: Direkt stat anonsuyla gelecek. Evet, Yakup Çınar'la birlikteliğimiz devam ediyor ve sizlerin mesajlarına yöneldik biraz. Kolaylıklar diliyorum. Yakup kardeşim, federasyon hiçbir zaman Galatasaray'ın olmadı ki. Lig kurulduğu günden beri farklı takımların yanındaydı. Yani bu federasyon değil, sadece düzeltme yapıyorum. Tekrardan kolaylıklara. Bütün federasyonlar diyor herhalde. Taksici Metin'in böyle bir mesajı var bizlere. Kısa bir aramız var. Reklam saatimiz geldi. Son bölümde de devam edeceğiz. Yine Galatasaray Osimhen'e Avrupa'dan teklif var mı soruları var. Söyledi zaten Yakup Çınar. İşte Arsenal'ın bir teklifi var. Farklı takımların teklifi var. Mourinho Madrid'i olayı olursa Mourinho'nun ilgisi var denildi. İkinci bölümde daha çok sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Kısa bir ara geliyoruz. Hanımlar beyler, reklamların ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimizi 13.43 yaptık. İlk bölümde Yakup Çınar'dan şampiyonluk kutlamalarının detaylarını aldık. Transferlerle ilgili bilgileri biraz almaya çalıştık. Sizlerin mesajlarının da birçoğunu okuduk. Celtic'ten Iheanacho var. Icardi'nin yediği olarak forvete mutlaka alınmalı. Bunu yönetime bildirir misiniz demiş. Yani sonuçta Radyo Gol iyi dinlenen bir frekans. Belki birileri bir yerlerde dinliyordur.

0: mutlaka alınmalı. Bunu yönetime bildirir misiniz demiş. Yani sonuçta Radyo Gol iyi dinlenen bir frekans. Belki birileri bir yerlerde dinliyordur. Bir karpuz kabuğu kaçırmışsındır Bülent diyelim. Icardi'nin şapkası, kupa bardağı ve kolyesi yapılabilir. Yakup Çınar'ı selamlar, iyi yayınlar dilerim. Bu akşam 11'de yayın var mı demiş YouTube'da.
1: Evet abi, olacak. Artı bugün Jakobs röportajını yayınlayacağız. Saat 5-6 gibi.
0: Yani az sonra yayınlanacak. Akşam da onun üstüne sizin 11'de canlı yayınınız olacak.
1: Evet abi. Ya, biz yani şöyle, çok önemli ekstra bir şey olmadıkça, başkanın Galatasaray'ın özel bir programı olmadıkça, yaz transfer boyunca her gün 11'de yayınımızı yapacağız.
0: Muazzam. Yaz kış demeden her gün ortalama yayınları devam ediyor Yakup Çınar. Icardi pazarlama için kullanılacaksa dünyaya açılıp dünyadaki çocukları Galatasaraylı yapsın. Bu sene sosyal medyada yabancı sayfaların Galatasaray paylaşımlarında ben artış hissettim demiş. Abi Rüdiger'le ilgili bir gelişme var mı? Galatasaray'a geleceği konuşuluyor diyor.
1: Valla ben Galatasaray'ın, şimdi Rüdiger kaç yaşında abi?
0: Bakalım.
1: Bakalım abi, bak. Ya yani Abdülkerim'le muhtemelen hemen hemen aynı yaştadır.
0: 33
1: yaşında abi. Galatasaray'ın 33 yaşında bir transfere ihtiyacı yok. Galatasaray alacaksa, şimdi Rüdiger'in Galatasaray'ı alman için 10 milyon euro maaş vermen lazım. Dursun Özbek gider 30 milyon euroya bir oyuncu bulur, 3 milyon euro maaşla, anladın mı? En azından böyle şansını denemen lazım. Uğurcan da böyle. Yani unutsunlar Ederson gibi, Rüdiger gibi transferleri. Sana çok katkı verebilecek isimler değil abi. Anladın mı? Bir de oynamayacağı zaman, şimdi Abdülkerim, Rüdiger katkı farklı olabilir. Ama bir yılda Liverpool'la sözleşmesi var, efsanesi olduğu kulüp. Bırakıp Galatasaray'a gelir mi? Bence çok zor. Kolay değil yani.
0: İsim sıralamış dinleyenimiz. Tutku Bey herhalde. Tutku Bey'dir diye düşünüyorum, profilde herhangi bir şey yok. Zaniolo, Nelson, Kazımcan, Halil, bunlar bu yaz dönecekler mi Yakup demiş.
1: Bir daha say.
0: Zaniolo, Nelson.
1: Zaniolo'nun
0: Köyünü söylemiş. Köyün
1: yok, köyün bitti.
0: Bitti, köyün gitti, gitti, komple gitti, aynen, diye biliyorum ha.
1: Zaniolo'nun opsiyonunu kullanacak Udinese büyük ihtimalle. Onda sıkıntı yok. 10 milyon euro seviyelerinde bir bonservis bedeli var. Nelson dönecek ama İtalya'da piyasası var. Bu kez böyle yine kiralık satın alma opsiyonuyla gerçekleşebilir bu transfer. Verona küme düştü ama orada 35 maça yakın maç oynadı. İyi performans gösterdi, onu söyleyelim. Onun dışında kim vardı? Kazımcan, işte Bertu'yu istiyor Galatasaray. Başakşehir'den takasta kullanabilirler, para artı takasta. Çünkü Başakşehir de bu yerliye geçince Kazımcan gibi bir sol beki mutlaka kadrosunda tutmak isteyecektir. Kiralık oyuncularla alakalı durum bu şekilde. Noah Lang, Sacha Boey, Aspirilla sözleşmeleri Haziran'ın sonunda bitiyor. Galatasaray bu oyuncularla alakalı herhangi bir girişimde bulunmayacak. Yeni dönemde kadrosuna katmayı düşünmüyor. Kanat transferi için de ilk kez benim yine haberini verdiğim oyunculardan bir tanesi. Aral Şimşir, Midtjylland forması giyiyor. 23 yaşında. A milli takıma da seçildi. Bu sezonda Danimarka Ligi'nde bildiğim kadarıyla yılın futbolcusu seçildi. Bu sezon 50'nin üzerinde maça çıktı. 12 gol, 10 küsür asiste yakın performans gösterdi. Trabzonspor özellikle devre arasında kadrosuna katmak istemişti ama bu transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray şu anda Aral Şimşir'le alakalı girişimlerini sürdürüyor. Yabancı kuralı değişmezse, yani 10+4 şeklinde olursa, Galatasaray'ın ilk transferi Hakan Çalhanoğlu olur. Onu söyleyeyim sana. Yine Deniz Gül için mutlaka girişimde bulunur Galatasaray. Salih Özcan Galatasaray'ın tekrar gündemine gelebilir. Zeki Çelik Galatasaray'ın gündemine gelebilir. Yani yerli oyuncuların, bu saydığım yerli oyuncuların, milli takım seviyesindeki oyuncuların Galatasaray'ın transfer gündemine gelme ihtimalleri çok yüksek diyebilirim.
0: Yelert Kuyas'ta falan, onlar da bir gelişme var mı?
1: Yelert çok iyi performans gösteremedi. Yanlış bilmiyorsam Hull City ile final oynayacaklar. Southampton'da forma giyiyor. 10 küsür maça çıktı, böyle çok etkili bir performans gösteremedi. Yine kiralık gider. Kuyas'ın sözleşmesi Aralık 2026'ya kadar devam ediyor. Şu an için herhangi bir dönüş söz konusu değil. Fransa

0: Tankowski'nin de sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzamıştı kiralık olarak. Galatasaray oradan 2.7 milyon euro kasasına koyacak.
1: Şu Ali Turab Bülbül'ü de bir Ümraniye'den almak lazım geri herhalde. Zaten dönecek değil mi? O çocuk bir türlü parlayamadı ya. Çok iyi bir yetenek ama.
0: İnanılmaz bir yetenek. İnanılmaz. Kendi yaş grubunun en iyisi abi.
1: Çok iyi bence de.
0: En iyisi.
1: Ama bir türlü olmuyor yani abi. Ümraniye'de de öyle çok ön plana çıkamadı ama herhalde.
0: Ya Ümraniye'nin kadrosu kötüydü. Kötü, Ümraniye'nin transfer yasağı vardı. Ali Turab Bülbül'ü yoksa Gaziantep de istiyordu. Ali Turab Bülbül bu sezon Süper Lig'de oynayabilirdi. Dönecek. Ben önümüzdeki sezon kadroda kalacağını düşünüyorum. Çok çok önemli bir yetenek. Sağ bekte, sol bekte oynayabiliyor. Çok potansiyelli bir oyuncu. Düzenli oynasın, Türkiye'nin en iyi sağ beki olur, o kadar söylüyorum.
1: Kazımcan da aslında ipten aldı bu.
0: Abi
1: uzun bir süre yani.
0: Ya ben Kazımcan'ı da vermem mesela, Bertuğ'u da almam.
1: Hiç oynamadan bir anda sahada buldu
0: abi,
1: kendisini.
0: Ya bir şey diyeceğim, şu riski alabilirsin mesela. Sol bekte Eren Elmalı, şey, Kazımcan, ikisini tut abi. Kadronda.
1: Yerli diyorsun.
0: Aynen öyle. Jakobs'u sat abi. Stoper alacaksan Jakobs'un yerini al. Jakobs, anladın mı?
1: Jakobs da satılmaz be.
0: Satılmaz abi, satamazsın ya. Adam çok iyi abi. İyi yani, sen yıllardır çünkü sağ bek sol bek sıkıntısı çekiyorsun. Ama ben yine de Kazımcan'ı kadroda tutarım. Çünkü ihtiyaç duyuyorsun Cihan. Yerli oyuncu. Şu an çok değerli.
1: Pozisyon bilgisi biraz olsa müthiş işler yapacak.
0: Sen A milli takıma Dünya Kupası'na gitmişti. Pozisyon bilgisi olsa.
1: Çok zeri.
0: Adam forvetten devşirme sol bek zaten.
1: Çok seri.
0: Çok iyi şutları var.
1: Evet, şutları da iyi.
0: Çok iyi orta yapıyor. Jakobs'tan ve Eren'den daha iyi orta yapıyor abi. Bu bir gerçek yani. Ümit milli takımın oyuncusu.
1: Ama ne çevre kontrolü var ne.
0: Yok abi.
1: Pozisyon bilgisi.
0: Bir aldı mı gidiyor.
1: İşte Bayern Münih maçında biliyorsun yani.
0: Ya işte yedirdiği özel golü. Çalışması gerekiyor bu oyuncuların. Hocanın bunların kafasına vura vura vura ekstra çalıştırması gerekiyor.
1: Yakup abi, yani süreyi de doldurmuşuz. Teşekkür ediyorum. Ağzına
0: evet,
1: sağlık.
0: 2 saat boyunca sen, ben, Galatasaray gündemi, Fenerbahçe, Sergen Yalçın çok konuşamadık.
1: Taraftarlarımız yazdı. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı.
0: Evet.
1: Herkes yazıyor sağ olsun.
0: Yani gitti. Sergen Yalçın da gitti. Okan Hoca bir teknik direktör daha gönderdi. O yüzden Galatasaraylıların biraz daha sağduyulu olması gerekiyor. Bence bu transfer dönemi Galatasaray çok doğru hamleler yapacak. Diyorum ya sana, Dursun Özbek ustalık dönemini geçiriyor. Şunu biliyorlar zaten. Yani 10 hafta sonra Galatasaray Fenerbahçe'nin 5 puan 6 puan gerisine düştüğünde yeni sezonda istifa sesleri yükselecek ve baskın seçim kararı alınır. Dursun Özbek bunun farkında. O yüzden yaş tahtaya basmaz. Ona göre hamleler yapacak. Ona göre oyuncular transfer edecek ki diyorum ya sana, Dursun Başkan'a çok yakın kaynaklardan aldığım bilgi, Osimhen ve Sané seviyesinde en az 3 transfer yapacaklar. Anladın mı? Çünkü hep futbolda üzerine koyman lazım. Topun çizgiyi geçmesi lazım. Top çizgiyi geçmediğinde, sahada sonuç gelmediğinde Galatasaray'da abi başarısız sayılırsın ve yani o koltuklarda oturma şansın yok. Fenerbahçe gibi, Beşiktaş gibi değil. Sadece teknik direktör değişerek sadece zaman kazanırsın. Atıyorum Okan Hoca kötü gitti. Okan Hoca ile yolları ayırdın. Yeni bir teknik direktör getirdin. Yine devam etti. Bu sefer senin gitmen gerekiyor. Bu yönetim, başkan bunun bilincinde, ona göre adımlar atacaklarını düşünüyorum.
1: Sağ ol abi. Dikkat et kendine. Akşam 90 artı dijital YouTube kanalında.
0: Evet, 90 artı dijitali takip etsinler. Dediğim gibi özel bir İsmail Jakobs röportajı var. Gün içerisinde yayına girecek. Radyo Gol'den de zaten röportajı. Valla nasıl verirsiniz bilmiyorum. Çünkü biz altyazılı verdik. Tercüman kullanmadık orada.
1: Biz onu tercüme ederiz.
0: Yani.
1: Son hemen vermeyiz de üstü.
0: Yani üzerine bir tercüme yapılması gerekebilir.
1: Bir de biraz siz kullanın, ayıp hemen öyle.
0: Gerekebilir.
1: Yani. Yarın,
0: aynen,
1: yarın
0: biraz
1: falan
0: YouTube'da
1: alırız.
0: İzlensin. İzlensin. Akşam da 23'te yine Kaya ile beraber olacağız. Onun öncesinde de bugün yine Digi Futbol'da bu 2 saatlik radyo programının özeti şeklinde transferle alakalı bilgiler Digi Futbol'da olacak. Orası da yine bizim yayın yaptığımız yerlerden bir tanesi. Daha böyle kısa 15-20 dakika şeklinde hap bilgilerle akan videolardan bir tanesi olacak. Transfer dönemi boyunca biz konuşmaya, doğru bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Senin de ağzına sağlık Cihan.
1: Sağ olasın abi, çok keyif aldım ben. Dikkat edin kendinize. Kimsenin sizi üzmesine izin vermeyin. Tekrardan 19 Mayıs bayramımızı da kutlayalım. Yakup abi, onunla veda edelim. Gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun diyelim.
0: Kutlu olsun. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Cihan Dişli ve Yakup Çınar'la birebir sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Doğan Önçel ve Oğuz Altay'la soru cevap başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. 19 Mayıs gününün sabahındayız. Günlerden Salı ve Oğuz Altay ile birlikteyiz. Oğuz abi hoş geldin, günaydın.
1: Hoş bulduk Doğan.
0: Keyifli güzel bir gün, iyi bayramlar dileyelim herkese. Gerçekten.
1: Nasıl yakaladım seni kapıda?
0: Güzeldi, iyiydi. Arkadan ıslıklarla falan geldin. Bir anda dedim ki ya melodi tanıdık, onun sonrasında oradan bir şeyler olacak galiba.
1: Aa, Oğuz abi de tanıdık.
0: Bir döndüm arkada diye. Güzel oldu. Herkese iyi bayramlar. Arada tabii tatil yapanlar da var. Bugün iş yerlerine gidemeyenler. Ama diğer taraftan bugün bizimle beraber mesaiye gelen arkadaşlarımız da var. Tabii gazetelerin, sosyal medyada paylaşımların çoğu Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ü
1: çok doğal
0: hatırlatıyor. Asla unutmamamız gerektiğini, ne kadar özlemle andığımızı her defasında hatırlıyoruz. 23 Nisan'larda, 30 Ağustos'larda, 19 Mayıs'larda. O umudunu hiçbir zaman gençlerden dolayı yitirmedi. Biz de zaten umudumuzu onunla beraber yeşertmiştik.
1: Ya aslında uzaktan böyle hani okullarda okuduğumuzun da dışında şöyle bir baktığımız zaman bir ulusun hiç kimsenin boyunduruğu altında kalmayacağını, Samsun'a 19 Mayıs 1919'da çıkarak bir hareketi başlattığını, bu hareketin liderliğini yaptığını, aslına baktığın zaman ne kadar önemli bir mesaj verdiğini ve bir ulusu, şimdilik de Türkiye Cumhuriyeti'ni bu kadar artık mesajların verildiği, nasıl mesajlar? Türkiye Cumhuriyeti ve hiç kimse başka bir ülkenin boyunduruğu altına girmez, esir olarak da yaşamaz.
0: Kesinlikle öyle. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır aslında. Evet. Bu gerçeği de bilerek yaşıyoruz. Tabii bir taraftan da dün ziyaretler vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidildi Galatasaray Kulübü olarak. Başkan Dursun Özbek, memleketi Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı takdim etti. Sizi görmek için şampiyon oluyoruz tarzı bir konuşma mı yaptı? Biz sürekli olarak hani her sene gelmek için şampiyon oluyoruz diye.
1: Vesile oluyor.
0: Vesile oluyor tarzında bir açıklaması vardı değil mi?
1: Bu görüşme yapı mıdır?
0: Yani tabii ki değildir. Herkes yok, görüşecek, yani, edecek, şey yapacak. Ama bunun sonrasında tabii biraz gündem üzerinden gidersek Galatasaray ve şampiyonluğu takdir edilmesi gerekiyor, tebrik edilmesi gerekiyor. Öyle veya böyle eleştirilmesi gerekiyor kimine göre. Çünkü bütün sezon böyle geçti. Ama listenin bir numarasında yine hakemler vardı.
1: Vardı. Fakat ben bir şeyin farkına vardım. Bunu da maç sonu özellikle o adrenalinin en yüksek olduğu anda Fenerbahçeli, Beşiktaşlı taraftarların stattan çıkarken, sezon ortasında değil sezon sonu gelirken ki tespitlerim bunlar. Televizyonda seyrederken ya bırakın yapıyı mapıyı kardeşim, sen kendin sahanda Karagümrük'ü yenemiyorsun, sen kendin Rize Spor'a şöyle oluyorsun, puan kaybediyorsun, elimizle şampiyonluğu Galatasaray'a verdik, burada hiçbir şey yok diye artık insanlar zannedersem biraz daha bazı şeylerin farkına varmaya başladılar. Daha iyisen, daha iyi kadro kuruyorsan, daha iyi mücadele ediyorsan, daha iyi yönetiyorsan olamayabilirsin de. Ama olmaya daha yakın ve adaysın demektir. Galatasaray bunu galiba daha iyi yapıyor.
0: Şimdi
1: yani çok iddialı bir şey söylemedim.
0: İyi bir takım kurmak önemli, istikrarı sağlayabilmek önemli, iskeleti oluşturabilmek önemli. Bunlar çok. Tabii konuşulan şeyler. Yani şimdi tabii televizyonda da, radyoda da ya da sosyal medya üzerinde de konuşulduğunda atışmaların ve rekabetin savunuculuğu yapıldığı anda şöyle bir gerçek var ya, senin oturtmaya çalıştığın sistemde ve kadroda ya da mevki anlamında benim bu oyuncum 3 senedir var diyebiliyor Ali Naci ya da sen ya da Yakup Çınar tarzı.
1: Doğru.
0: Galatasaray'da.
1: Bu çok doğru.
0: Yani sen Şikrinyar'dan mutlusun ama yanında kimi oynatacağını bilmiyorsun diyor. Mesela oradan benim de savunmam iyi diyor ya Fenerbahçe. Yani Beşiktaş'ta mesela işte Agbadu iyi mi? Ta iyi de kimine göre, et mi balık mı tavuk mu abi, çok güçlü ama tekniği zayıf, biraz yavaş mı bilmem ne mi derken bir kıyasa girmeye çalışıyor çünkü Beşiktaşlı da. İşte Davinson Sanchez gibi, Şikrinyar gibi diye.
1: kıyas yapmak en doğal hakkı herkesin. Yani çünkü hepimiz futbolu sevdiğimiz ve seyrettiğimiz için maçlarda gözümüze çarpan, mesela Orkun Kökçü'nün ilk geldiği dönemdeki bir uyum süreci diyeyim ona. Çünkü kalitesinden asla taviz vermez. Daha sonra açılması, goller attırması, takımda bir liderlik pozisyonuna soyulması nasıl gözümüze çarpıyorsa olmayanlar da gözümüze çarpıyor. Bu Galatasaray Fenerbahçe için de geçti.
0: Sonra biraz muhasebeye döndük biz ama fiyat performansa geldi. Bu kadar parayı alıp da deyip devam eden bir sürecin içerisindeydik.
1: Ama eleştirmek çok kolay bir şey. Yani sadece Orkun'u veya Icardi'yi veya işte Skriniar'ı değil. Eleştirmek kadar kolay bir şey yok. Otur bak, sen de ikimiz
0: oturalım. Bu arada en sevdiğimiz şey bizim zaten toplum olarak.
1: Çok seviyoruz ama aslında insanların da hakkını veriyor muyuz? Yani gerçekten eleştirirken haksızlık mı yapıyoruz? İşin o boyutunu bazen kaçtığını düşünüyorum.
0: Fazlasıyla.
1: Bazen değil, fazlasıyla. Bak ne güzel söyledin. Fazlasıyla kaçtığını düşünüyorum. Ben açıkçası Galatasaray'ın doğru işler yaptığını düşünüyorum. Yani sallandığı dönem oldu ama bak Doğan, Galatasaray bu sezona bir hikaye bıraktı. Yani şöyle bir hikaye bıraktı. Mesela Beşiktaş bırakmadı, Fenerbahçe bırakmadı, diğer takımlarımız bırakmadı. Galatasaray bir hikaye bırakırken Liverpool'u yendi. Arkasından bir daha Liverpool'u yendi. Juventus'a 5 attı İstanbul'da. Atletico Madrid'le oynadı. Manchester City'yle oynadı. Ajax. Şimdi bütün bu takımlara baktığın zaman Türk futbol severi, yani sırf Galatasaraylılar değil, bu takımları İstanbul'da seyrettiler. Bu çok önemli bir hikayeydi ve Galatasaray bu hikayeyi de hedeflediği noktada 16'ya kaldı. 8'e kalma maçı yaptı, başaramadı. Bunu başarmak için şimdi bazı takviyeler yapmak istiyor. Bu sefer de federasyondan yayınlanan bir açıklamayla sarsıldı. Bununla ilgili de konuşuruz. Şimdi böyle olduğu zaman da Galatasaray doğru işler yapıp hem sezon şampiyonluğunu alıp hem de sezona 2025-26'ya bir futbol hikayesi taraftarlarına ve futbol severlere bıraktığı zaman o zaman ne oluyor? Aslında Galatasaray iyi bir şey yapmış oluyor bu sene özelinde ama çok sarsıldığı zamanlar
0: çok yorulmadı mı?
1: Çok yoruldu.
0: Yani ligde belki de tarihinin en iyi kadrosu mu diye sorulduğu bir takımın bu kadar şampiyonlukla ilgili olarak fırsat vermesi rakiplerine çok enteresan değil miydi?
1: Evet öyle.
0: Onu değerlendirememek, Trabzon'un bile bir ara bu yarışın içine girmiş olmasını da düşünürsek.
1: Tabii hepsi doğru. Ben şöyle söyleyeyim, Galatasaray 4 sene şampiyon oldu üst üste. İlk 2 sene oynadığı, rakiplere kan kusturan, ön alan baskıları falan olduğu bir dönemden çok uzak bir oyundaydı. Ama buna rağmen şampiyon oldu. Fenerbahçe'nin burada kaybettiği puanlar bunda çok etkili oldu. Doğru. Fenerbahçe 2 tane 3 tane maçını Karagümrük.
0: Daha az mağlubiyet aldı biliyorsun Fenerbahçe ya, ama aldığı beraberlik sayısı o kadar fazla,
1: fazla
0: ki.
1: Fazla ama Doğan, Karagümrük mağlubiyeti kimseyi beklemiyordu. Rize Spor maçındaki son saniyede Ederson'un çıkışı
0: zaten olağan dışı. Zaten son maçına bakarsan abi tamamen sezonun özeti gibi.
1: Bu arada
0: yani öne geçiyorsun ama öne geçmeyi koruyamıyorsun ve son dakikada bir gol daha yiyorsun.
1: İşte
0: şanssızlık veya ne olursa olsun, ki hele hele kendi sahanda yaşayınca bunu, camiayı daha fazla yıkıyorsun.
1: Yıkıyorsun hele ki taraftar üzerindeki o üzülme son anda. Yani ben açık bir şey söyleyeyim, yani Ederson'un o 18'in üzerine kadar koşup topu yumrukladığı, kaleyi boşalttığı pozisyon, ortada gol pozisyonu diye bir şey
0: hiçbir
1: yok.
0: Şey yoktu yani.
1: Hiçbir şey yok. Yani şimdi Fenerbahçeli taraftar o gün nasıl üzülmeyecek? Kahrolmuştur ya. 2 gün 3 gün yatamayan, kimseyle konuşmayan, içine kapanan insanlar olmuştur.
0: Tabii.
1: Yani bütün bunlara baktığın zaman Galatasaray bazı şeyleri daha düzgün yapıyor ama bu sezon özelinde senin söylediğin bir şey var. Galatasaray birkaç maç hariç Avrupa...

0: Şampiyonlar Ligi maçları değil, Süper Lig'de harika bir Galatasaray'da dedirten maçları pek oynamadı.
1: Okan Hoca'nın ligin sonunda, maçın sonunda daha doğrusu gündeme getirdiği ama geçen seneden belli olan 10+4 kuralıyla alakalı dünkü Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı ile buluşma esnasında acaba başkan tarafından Sayın Cumhurbaşkanı'na söylenmiş midir? Bir Oğuz abiye sorsana diye mesela.
0: Söylenmiştir. Mutlaka hani mikrofon önünde, kamera önünde olmasa bile bu konuda bir serzeniş olmuştur. Neden? Çünkü ben çok iyi hatırlıyorum. Bu 3 Temmuz sürecinden önce Aziz Yıldırım'ın Anelka'ları, Roberto Carlos'ları, Hoylong'ları getirdiği dönemde bir röportajı vardı. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Yabancı serbestisiyle ilgili. Ya Chelsea, Arsenal, Bayern Münih serbest yabancı sayısı, benim yabancı sayımı kısıtlıyorsunuz. Siz Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da başarılı olmasını istemiyor musunuz demişti görüş olarak. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Ben Ünal Aysal Başkan'la o Boğaz'daki otelinde bir kahve içiyordum. Bana Schneider'in, Drogba'nın geldiği zamanda Atletico Madrid'den 3 tane oyuncuyla anlaştığını ve ön sözleşmelerinin kasada olduğunu, Galatasaray'ın çok ciddi şekilde farkı açacağını söylemişti o zaman. O dönem ne oldu biliyor musun? Yabancı kısıtlaması getirildi. Ne zaman Galatasaray şeye başladı, Şampiyonlar Ligi söylemeye başladı, vizyonunu ortaya koymaya başladı, Galatasaray'ın yolu bir şekilde kesilmeye başlanıyor. Bak, bunu Galatasaray özelinde algılama deme, ikinci defa oluyor bu. İkinci defa oluyor. Aziz Yıldırım Başkan'ın bile benim önümü kesmeyin, benim rakiplerim serbest, yabancı, istediği kadar yabancıyı alabiliyor, oynatabiliyor, Türk futboluna ihanet ediyorsunuz dediği bir ortamda, şimdi gelmiş olduğumuz noktada Galatasaray'ı elindeki mukavveleri futbolcularıyla devam etme veya bazılarını değiştirmeyle baş başa bırakıyorsunuz. Bu kime yarar? Kimseye yaramaz. Yani kimseye yaramaz. Bu kime yarar biliyor musun? Galatasaray'ın başarılı olmasını istemeyenlere yarar. Peki, Galatasaray diyelim ki başarılı olamadı. Bu kime yarar? Hiç kimseye yaramaz ki. Ben Galatasaraylıyım, Fener'in başarılı olmasını istemeyeceğim. Beşiktaş'ın olmasını istemeyeceğim. Onlar da Galatasaray'ın olmasını istemeyecek. Sonra ne olacak? Hep Süper Lig'in içerisinde kalmış olacağız. Yani bu anlamda bu en son açıklanan federasyon kararını çok yanlı ve yanlış buluyorum, açık açık söyleyeyim.
1: Peki bu arada bununla ilgili olarak bir destek gelir mi bilmiyorum kulüplerden. Onlar da zorlanacaklardır. Yaş sınırlaması ile ilgili, +4 olayı ile ilgili, ama aynı zamanda küme düşen Kayseri Spor'un dün bir açıklaması oldu. Bahis operasyonu nedeniyle ligin tescil edilmemesini talep etti. Devam eden adli ve sportif disiplin süreçleriyle birlikte değerlendirildiğinde 2025-26 sezonunun mevcut haliyle tescil edilmesinin kamuoyu vicdanını tatmin etmeyeceği ve adalet duygusuyla bağdaşmayacağı kanaatindeyiz diyerek bir açıklama yapmış. Kayseri bu ligi tescil etmeyin diye.
0: Anladım. Sence bu kabul görebilecek ya da beyninde kafanda oturttuğun zaman doğru olabilecek bir yaklaşım mı?
1: İlk aklıma gelen şu oldu. Düşmeseydi bu talebi yapacak mıydı?
0: Tabi. Doğru. Doğru.
1: İlk aklıma o gelir.
0: Tamamen kendine yönelik bir açıklama yapmış Kayseri.
1: Canı yanan bir şeylerin tepkisini vermeye çalışıyor ya. Benim akıl almadığım nokta
0: öyle.
1: Orada.
0: Hep öyle.
1: Yani şey gibi gözüküyor abi. Sen neredeydin Kayseri? Hani ligi 34 haftasında bu olaylar başından beri varken, böyle bir şey biliyorsan,
0: tek bir açıklama yokken,
1: hiçbir şey kimse bir şey söylemezken, aynen, aman ucu bana da dokunur mu deyip herkes sessiz sedasız kendi kabuğuna çekilmişken,
0: evet,
1: neredeydin?
0: O zaman düşme tehlikesi yaşamamıştı belki, ya da düşmemişti.
1: Teknik adamını yollarken, onun sonrasında seni yüzüstü bırakırken teknik adamın, sen onun yerine başkalarıyla görüşürken, o görevdeyken gibi gibi bir sürü şey sayabilirsin yani.
0: Evet, fakat bütün bunların sonunda konu biraz daha farklı bir tarafa kayıyor ama bak, sürdürülebilir, dün Sayın Dursun Özbek de söyledi, sürdürülebilir başarı için sürdürülebilir ekonomik gelir lazım diye. Bak, Galatasaray şu anda bunları buluyor. Neden başarılı oluyor? Bütün stat gelirlerini, forma satışlarını, locaları, VIP'leri, stadın, önümüzdeki sene Galatasaray stadında kombine yok abi. Böyle bir şey olmaz. 10 günde bitti. Ama bir şey söyleyeceğim. ya Galatasaray şampiyon olamasaydı, bu gelirleri sağlayamasaydı, aynı Beşiktaş'ın çektiği

0: çektiği sıkıntıyı, aynı Fenerbahçe'nin çektiği sıkıntıyı da yaşayacaktı. Gökyüzünden para gelmiyor çünkü. Ama bir gerçek var. Eğer altyapı, ya 1903, 1905, 1907 yıllarında kurulmuş 3 büyük takımımız dediğimiz İstanbul takımlarının antrenman yaptırmak için altyapıdaki futbolcularına, oyuncularına sahaları yok. Var, yok mu Oğuz abi, sokakta mı oynuyorlar dersen, yok. Yarım tane saha var Florya'da, yarım tane. Ya yarım tane, U8'den başlayıp U21-22'ye kadar giden serüvende hem o zeminin halini düşün, hem oradaki kaosu düşün. Fenerbahçe desen aynı. Beşiktaş'ın Fulya'da bir tane sahası var, orada yapıyorlar. Belki orada, yani altyapıdan oyuncu üretmeden, bunları satmadan, bunları gelire çevirmeden, ne Florya'da inşaat yaparak, ne Riva'daki paradan bunlarla devam edebilme şansınız yok. Bunlar çok büyük bir şanstı Galatasaray için. Evet, buradan büyük gelirler elde ediliyor, edilecek, kasaya girecek ve ciddi rakamlar. Ama gel gelelim, eğer sen altyapıdan oyuncu yetiştirmezsen bir gün onlar da tükenecek. Çünkü sürekli alıyorsun, bir futbolcuya gidiyorsun, kaliteli takım kuracağım diyorsun, 60 milyon euro bonservis diyor.
1: Burada birkaç tane talep var. Bir tanesi biraz daha yükseltmiş. Bir prensip meselesi halinde mesajı izin verirsen ben o kişiye yapayım, cevaplayayım. Tabii. Senden hukuk fakültesinden mezun olacak bir kardeşi varmış da imzalı bir forma istiyor. Ben de prensip olarak aslında formanın verilmediğini bildiğim için söyleyeceğim. O kurulu getiriyor. Çünkü bir tane evet dendiğinde bunun arkası kesilmiyor.
0: Ya kesilmiyor. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar bakın, gerçekten hani böyle zaman zaman hatıra binaen sevdiklerimizden forma aldığımız dönemler oluyordu. Ama artık kulüplerin gelir kapısı forma olduğu için ve forma satışından dolayı para kazandıkları için artık
1: eskiden
0: böyle bir durum yok.
1: Futbolcuların arabalarının bagajlarında biliyorsun böyle bir poşette 10 tane 20 tane evet. Olurdu gitti. Her yerde
0: şimdi yine oluyor
1: mesela.
0: Bak çok net bir şey söyleyeyim. Icardi, Osimhen, uçtaki isimleri söylüyorum. Hı hı. Kendi arabalarının bagajına koydukları diyelim ki 50'şer tane forma aldılar. Maaşlarından kesiliyor. Onlar için evet. Önemli değil ama forma fiyatları o kadar yükseldi ki bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Ama şunu yapabilirim. O da şimdi yaz transfer, yaz tatil dönemi geldi. Formayı bulursan imzalatma konusunda %100 yardımcı
1: olabilir.
0: Olurum yani, seve evet. Seve olurum ama benim bu formayla başa çıkabilme ve kombineyle başa
1: şeye
0: çıkabilme
1: lazım.
0: Durumum yok.
1: Oyuncuların
0: yani.
1: Nerede tatilde olduğuna bakmak lazım. Hani oraya tek tek senin
0: ben,
1: forma şu an yurt dışında.
0: Giderim canım, Güney Amerika'ya, Brezilya'ya gider bir imza aldırtırırım yani.
1: Yeni sezon öncesinde bak bu şekilde olayı çözebiliriz diyor. Evet. Dodo selamlar, günaydın, iyi bayramlar demiş. O Oğuz abi gelmiş, hoş gelmiş diyor.
0: Hoş buldum.
1: Günaydın, iyi yayınlar, kahvemi aldım, keyifle dinlemeye başladım. Başka bir şey yazmıyorum demiş. Bugün mesajı. Zaten... Galatasaray evet iz bıraktı. Mesela verilmeyen sarı kartlarla iz bıraktığı da
0: hoş geldin
1: lazım diye.
0: Hoş
1: oraya
0: geldin.
1: Da dönelim diyor. Onu da söyle diyor. Yani durmadan satın alarak nereye kadar gidecek peki? Sürekli olarak yeni sezonda için. Yeni sezonda da mesela yani efsane Milan kadrosu kaç sene efsane Milan kadrosu olarak kaldı?
0: Ya ama aslında Milan'la falan da kendimizi
1: o dönemlere bakıldığında
0: tabii
1: mesela
0: tabii
1: 2000 ruhu Galatasaray'da
0: Maldini'lerin olduğu dönemi söylüyorsun Gattuso'ların.
1: Yani 2 sene devam edebiliyorsun. Ondan sonrasında bir yapılanmaya gidiyorsun zaten.
0: Mecburen gidiyorsun.
1: Ya Beşiktaş'ın da mesela Şampiyonlar Ligi'nden gruplardan namağlup çıktığı takımın dağılması tam bir senede o gerçekleşti.
0: Ben biraz daha eskiye gideyim. Bir kere daha söylemiştim. Gordon Milne 3 sene üst üste şampiyon olduğu zaman Beşiktaş'ta giderken havaalanında röportaj verdi. Hocam niye gidiyorsunuz diye, yani zaten şampiyon oluyorsunuz diye futbolcular artık soyunma odasında yaptığım çıkışları ve jestlerimi mimiklerimi ezberlemişti, etki etmiyordu, artık gitmem gerekiyordu dedi.
1: Büyü bozuldu dedi.
0: Aslında büyüden etkinliğinin azaldığını söyledi. Çünkü bazen bir hareket yaparsın futbolcuyu çok etkilersin değil mi? Aynı hareketi 8 kere yaparsan öf der adam yani.
1: Öyle.
0: Öyle tabii.
1: Ama değişmeyen bir gerçek var, Obradovic.
0: Obradovic.
1: Abi değişmiyor, biliyorsun kıpkırmızı oluyor kenarda menarda, hayatımda gördüğüm yani bir ama oyuncu olsam isteyeceğim koç figürü biliyor musun?
0: Ben hayatımda iki tane öyle insan tanıyorum. Birebir biri Obradovic, biri Fatih Hoca. Mesela bütün eski futbolculara bakıyorsun, Galatasaray yenikse soyunma odasında

0: Yiyeceksin diyorlar. Kafayı
1: zaten öne eğeceksin falan. Evet,
0: ama Obradovic için de aynı şeyi söyleyeyim. Yani Obradovic'in jest mimik falan bir şey değil ki. Obradovic inanılmaz şekilde bir hakimiyet kuruyor ve eziyor oyuncularını. Yani müthiş bir hoca.
1: Artık Beşiktaş'ın Sancaktepe'de biliyorsun futbol akademisi var. Az önce senin 1,5 saha var dediğin, yarım saha var dediğin yerde Beşiktaş'ın burada bir yapılanmaya girdiğini söylüyor bir arkadaşımız ama.
0: Ne varmış, ne diyor tam olarak?
1: Şeyin diyor, artık Beşiktaş'ın var diyor. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Futbol Akademisi Sancaktepe'de açıldı ya. Belediye ile ortak yeni şey tesisi.
0: Normal futbol sahaları
1: sen
0: mı?
1: Sen Florya'da dedin ya, işte çalışabilecek şey yok işte artık.
0: Dedim onu, biliyorum.
1: Gençler, çocuklar için.
0: Ben Beşiktaş böyle bir tesisler mi yaptı, sahalar mı yaptı?
1: Açılış yaptı ya.
0: Ben o zaman bir şey söyleyeyim mi? Bu günün en önemli haberi Beşiktaş için. Beşiktaş 2 sene daha şampiyon olur olmaz, o ayrı bir konu. Ama ileriki yıllarda altyapıdan oyuncu üretme konusunda futbolcular geldikçe hem A takıma çıkacak hem bunlardan satacak, para kazanacak, harika bir şey.
1: Şimdi aslında aklımda ayrılmak yoktu diyen Sergen Hoca'nın sonrasında taraftar beni istemiyor diyerek bir döneme daha son verdiğini, ikinci Yalçın döneminin de bittiğini dün öğrendik.
0: Evet.
1: İşte kupada kaybedilen bir Konya Spor maçı vardı ki aslında Sergen Hoca'nın biraz ayrılmasının sebepleri arasında televizyonda yapmış olduğu yorumculuk ağır bastı. Şimdi burada her konuştuğu karşısına çıktı ve hayat olmaz ve olmamalı dediği şeyleri kendi yaptı ve yaşadı.
0: Hayat böyle, yani konuştuğumuz bir şey günün birinde ısıtılıp önümüze koyulur veya hayat onu senin karşına getirir. Orada sallıyor muydu yoksa, ya sadece bir tanesini söyleyeyim. Ben eleştirmek için söylemiyorum, konu açıldı. Cengiz Ünder'i 3 ayda yıldız yaparım dedi mesela. Şimdi Cengiz Ünder'de o söylerken bence Cengiz Ünder'in var olan özelliklerini, yeteneklerini daha üst seviyeye çekip ondan çok iyi bir futbolcu yaratabilirim. Zaten iyi futbolcu diye düşünmüştür. Burada sallama yapmış, yapmamıştır yani. Ama Cengiz Ünder'in tükenmişlik sendromu içerisinde artık atı alan Üsküdar'ı geçmiş kardeşim. Cengiz'in geriye dönüşü, bazı futbolcularda böyledir biliyor musun? Çıkışı yaparlar, orada kalırlar, gitmez.
1: Acı tarafı ne biliyor musun abi? Şimdi biraz ayrılıkla ilgili mesaj vermeye çalışıyor. İşte ne anlatmak istediğini anladın mı?
0: Bir önceki
1: tazminatı almaya çalışıyor.
0: Bir önceki bak, röportajında, bir önceki röportajında zaten ayrılmıştı.
1: Tabii.
0: Ne dedi? Hal bak, bu söylemiş olduğu direkt yönetimi sallayan bir konudur aslında içeride. Neden? Şunu söyledi. Hala Beşiktaş'tan eskiden ayrılmış teknik direktörlerin paraları ödeniyor dedi. Yani yönetime diyor ki sen konuşuyorsun da yapamıyorsun bu işi diyor.
1: Satır bu arada arasında. O bilgiyi veren kişi de yanlış bir bilgi vermiş. 2024 yılında bitmiş zaten mesela, örnek veriyorum alacaklarla ilgili.
0: O doğru değil miymiş?
1: Değilmiş yani. Tabii ki yani.
0: Ya bu daha kötü
1: o bir şey. O çok kötü bir şey yani. O araştırılmadan yapılan bir konuşma, bir de mikrofon karşısında, kamera önünde daha acı oluyor.
0: Ben
1: hocam sana o bilgiyi kim verdiyse yani bir sor ya, aynı kulübün içindesin sen yani.
0: Teyitli olması lazım çünkü çok önemli bir şey bu. Ama bu yukarıya direkt olarak bir el bombası atmış oldu o gün. Satır arasında hani biz bakınca herkes ne anlar bilmiyorum ama
1: ya şunu
0: bizler
1: mesela
0: bakınca.
1: Devre arasında yaptığın yeni transferle ilgili olarak. İşte şeyi aldın, işte Agbadu'yu aldın,
0: Oho
1: örnek
0: aldın,
1: veriyorum Oho aldın,
0: Olaytan'ı aldın,
1: Olaytan'ı aldın, onları yaptın da daha teknik adamların parasını ödüyor bu kulüp diye o zaman söyleseydin, biz de bunlara aldık deseydin, o zaman daha anlaşılır hale gelecekti. Ama bu noktada maalesef başarısızlık gelip de bir de sığınma olarak bu limanı tercih ettiğinde maalesef olmuyor yani.
0: Olmadı da
1: o
0: zaten.
1: O limanda dalga kıran yok. Anladın mı?
0: Şimdi
1: orada devrilirsin, batarsın yani.
0: Batarsın. Şimdi Beşiktaş bir kere önce şunu söyleyelim, sonra altını doldururuz. Bir kere Beşiktaş taraftarı, ben de semt insanı olduğum için, çok büyük bir camia. Çok büyük bir taraftar. Gerçekten öyle. Şimdi ama üzgünler, kırgınlar, sinirliler. Yani bazen sohbet esnasında konuşmak istemiyorlar. Ama benim semt içinde bu hafta içerisinde duyduğum bir şeyi, geçen hafta içerisinde duyduğum bir şeyi söyleyeyim. Mutlaka Sergen Hoca'nın da kulağına gitmiştir. Beşiktaş'ta çok büyük olan o taraftar grubu, çarşı grubu Sergen Hoca'yı istemiyordu. bu hocanın kulağına gitmiştir. Bundan sonra ağzında kuş tutsan zaten orada kalabilirsin.

0: Bilme şansın yok. Özellikle hani çarşı grubunu ben ismini ağzıma alarak söylemek istemem ama semtten bir insan olduğum için sohbetlerde bunları görüyordum. Çünkü insanlar neyi gördüler Doğan biliyor musun? Bence bak bence diyorum hata yapıyorsam sen de lütfen görüşünü söyle. Sağ kenarında duran Sergen Yalçın şampiyon olduğu sezonki Sergen Yalçın'ı biliyoruz. 1,5 senedir Beşiktaş'taki sağ kenarındaki Sergen Hoca'yı da biliyoruz. İkisinin arasında çok fark var. Sergen Hoca'nın da teknik direktörlük isteği bitmiş gibi.
1: Zorla duruyormuş gibi.
0: Zorla duruyormuş.
1: Birinin yerine gibi. Dükkana bakıyormuş gibi.
0: Evet, aynen
1: yani
0: öyle.
1: Yani bazen böyle isyanları olmaz. Dördüncü hakeme doğru iki adım atarak yaptığını da gördük ama ağırlıklı olarak Serkan Reçber de ayrıldı kulüpten. O giderdi biliyorsun.
0: Ayrılmış
1: hakemin yanına. Evet. Evet, dün o da yollar ayrıldı, elveda dedi.
0: Onlar biliyorlardı zaten neyin ne olacağını.
1: Tabii ki biliyorlardı.
0: Ama
1: tabii,
0: onlar en iyi neyi biliyordu biliyor musun? Bak Beşiktaşlıları üzen nokta bu. Var olan takımla devam ettikleri takdirde de bir şey yapamayacaklarını, başarılı olamayacaklarını ve belki de ligin 3. 4. 5. haftasında yine aynı durumu yaşayacaklarını biliyorlardı. Sergen Yalçın akıllı davrandı bence.
1: Taraftar beni istemiyor diye bir açıklaması var.
0: Var mı?
1: Bu sefer tabii karnesi çok zayıftı. Yani bu transferleri 4. olmak için mi yaptınız hocam diye bir soru sorulduğunda evet 4. olmak için yaptım diye bir cevap vermemelisin. Değil mi?
0: Verdim öyle. Ben izlemedim. Aslında bir şey söyleyeyim. Bugün bu programa gelirken de esasında mesleğimiz gündemi çok iyi takip ediyoruz ya. O kadar yorgun bir sezon geçirdim ve son dönemde sevimsiz bazı şeyler yaşadım ki 3-4 gün kendime bir detoks yaptım. Sosyal medyaya girmedim vesaire falan. Hani bu yorgunluklar vardır ya mental anlamında. Onun için Sergen Hoca'nın bu vermiş olduğu cevabı
1: son maç
0: bilmiyordum.
1: Üzerinde Rize maçında gene bir beraberlik alarak sahadan ayrılmasından
0: öyle
1: sonra
0: mi dedi gerçekten
1: röportajda
0: ya.
1: Evet bunlar var yani şey maç sonu röportajı.
0: Sergen Hoca bundan sonra Beşiktaş'ın teknik direktörlüğüne
1: yok bir dönem bitti yani ikinci olarak dönem bitti bir üçüncüsü olmaz gibi düşünüyorum. Tabii büyük konuşmamam gerekiyor Sergen
0: Neler
1: Yalçın
0: oldu?
1: Gibi. Çünkü anladın mı o da mikrofon karşısında böyle bir daha olmaz mı ya kesinlikle böyle bir şey olma imkanı var mı dersin.
0: Bak biz neler gördük.
1: Sonra olur burası Türkiye çünkü.
0: Zaman içinde neler gördük. Fatih Hoca 3 kere Galatasaray'dan şampiyonluklar 2 sene üst üste yaptı gitti 4 sene üst üste yaptı gitti. Fatih Hoca şampiyon oldukça gönderildi Galatasaray'dan.
1: Her abi seferinde... ben Burak Yılmaz kaptan olarak geri döndü işte şeye. Bütün tribünlerin hırsız Burak diye bağırdığı
0: emek
1: adam emek hırsızı olarak geçtiği Burak Yılmaz döndü kral diye.
0: Ben bunu televizyonda o zaman TV100'deydim galiba öyle hatırlıyorum.
1: Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye döndü bu, abi daha
0: evet, bunu söyledim. Emek hırsızı denilen bir kişinin bu kadar kolay kabul edilebiliyor olmasını da anlamlı bulmuyorum. Çünkü Beşiktaş taraftarının bir duruşu vardır diye oradan da mesela insanlar çok itiraz ettiler. Ne var bu futbol dediler. Biz onu demiyoruz ki futbol transfer olur. Herkes bir yere transfer olur. Doğru ama bütün sezon boyunca bir kişiye emek hırsızı diye söylenen noktada bu sefer o emek hırsızını sen kendi forman altında görünce hırsızlığı mı seviyorsun derler adama yani. Ya oluyor işte. Ne diyeceksin?
1: Tabii. Şimdi dinleyicilerimizle de diyalog kuruyoruz. Geliyor mesajlar. özür diliyorum yanlış oldum mesaj diye. Aygün abi az önce bağlanan kişi diye yazmış. Radyo spor atacağım mesajı bana atmış arkadaş. Aygün'e ben mi atayım mesajı diye cevap yazdım ona. Abi pardon yanlış oldu.
0: Öyle mi? Bu arada Tarkan Batgün hem senin hem Doğan kardeşin bu güzel bayramını kutluyorum. İyi konuşmalar gençler demiş.
1: Oo.
0: Bize gençler diyor düşün. Tabii. Sanki Tarkan Batgün de 107 yaşındaymış gibi davranıyor. Hoca sen de gençsin bizim kadarsın ya.
1: Senin jenerasyon. Senin jenerasyon.
0: Ama
1: bu arada abimdir. Yani. Karamürsel kökenlidir biliyorsun.
0: Yani Tarkan Batgün benim aile dostum da. Ne derler? Gençler deyince bize güzel bir şey söylemiş. Yani senin için olabilir
1: biz
0: de ben.
1: Yakın zamanda böyle bir yazıştık. Onun sonrasında şeye döndük onu. Yapma ya sen de mi orada? O öyle miydi böyle miydi? Yapma. Aynı
0: sen,
1: ortamda o kadar çok
0: olmuş. Sen birini haşlıyordun ya. İzmitli olup Kocaeli'yim diyen birisi hiç görmemiştim falan diye birine bir şeyler söylüyordun. Kimdi o?
1: Yayında.
0: Yayında. Hatırlamadım. Ben dinliyordum ya.
1: Dün menüde haşlama yoktu.
0: Öyle haşlama değil de hafif ya, nasıl sen hem İzmitlisin hem de Kocaeli'yim diyorsun. Ben hiç böyle bir insan...
1: Ha evet evet, onu hatırladım canım. Ben de haşlama deyince ne oluyor dedim. Evet. Ben, ben de Kocaeli'yim abi dedi. Nerede oturuyorsun hani, Gölcük mü Karamürsel mi, Kocaeli deyince öyle olur çünkü. Evet. Yo merkezdeyim, İzmitliyim dedi. Yani İzmitli olup da Kocaeli'liyim. Anladın mı? Haydi gibi oluyor Kocaeli'li falan diye. Yani şey yok yani, Kocaeli'liyim diyen ben duymadım çünkü yani. Orada yaşayan biri olarak, doğmuş büyümüş biri olarak yani. Yani. Ya Gebzeli olur ya Karamürsel tarafından itibaren.
0: Ama yok, İzmitliydi sonra.
1: Yani o da bizde İzmit, o zaman İzmit demezlerdi.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, coğrafya dersimizde devam
1: şey
0: ediyoruz.
1: Şey değil abi, ben o mesela o hemşeri veya orada mesela bizde ırkçılık bilmem ne falan muhabbeti vardır ya, ayrımcılık.
0: Evet.
1: Bizde ayrımcılık yok diye söylenir mesela. Ha. Bizde işte mezhepler bilmem neler, herkes biriz yeter ki. Yalan. Çok büyük
0: ya,
1: yalan.
0: Olmak istediğimiz için mesela öyle
1: biz,
0: söylüyoruz.
1: Biz Trabzonlu değiliz, Ofluyuz. İşte biz Rizeli değiliz, Pazarlıyız. İşte biz İzmirli değiliz, Karşıyakalıyız tabii.
0: Göztepe'liyiz.
1: İşte biz Kocaeli değiliz, İzmitliyiz.
0: Ya var.
1: Yani orada şeyler var yani.
0: Var var. Öyle şeyler var ama bunlara ayrılıklar mı diyelim yoksa...
1: Onlar da sevdaya dair.
0: Onlar da sevdaya dair.
1: Ayrılık da sevdaya öyle bağlayacaktım. Sizi seviyorum, iyi yayınlar diliyorum demiş. Eksik olmasın, dinleyicilerimiz
0: teşekkür
1: yazıyorlar
0: ederiz.
1: Bayramın sabahında Oğuz Bey bayramda radyoya gelmek, sizlerden yayın yapmak diye.
0: Ya aslında şöyle bir şey oldu. Ben gerçekten kapıdan girişte de aşağıda karşılaştık. Doğan'a söyledim. Doğan, seni görmeye geldim dedim. Doğan'ı çok seviyorum. Doğan çok kaliteli bir insan. Yani burada övgü anlamında değil. Bir de biz ilk tanıştığımız günden bu yana 4 senedir programlar yapıyoruz. Bizim programlarımızın içeriği için değil, dışarıdaki durum için söyleyeyim. O kadar güzel bir saygıyla, sevgiyle, arkadaşlık, dostluk, abilik, kardeşlik ilişkimiz var. Çok kaliteli, çok düzgün bir insan. Doğan'ı görmeye geldim, sizlerle de buluşmaya geldim. Ama zaten hep bağlanıyorum. 4 senedir beraberiz. Değerli dinleyicilerimiz.
1: Eyvallah. Şimdi telefonda uzaktı benim. Bu yan tarafta duruyordu. Tarkan Batkün mesajı atmış. Sana da bana da yazmış. Ha. Sağ olsun.
0: Sağ olsun.
1: Başka ne var diye bir bakıyorum. Mesajlarda da eskiden Fedon açardı sezonu diye bir mesaj gelmiş.
0: ben de açıyorum.
1: Sen de açıyorsun değil mi sezonu?
0: Ayın 27'sinde gidiyorum Bodrum'a.
1: Ahmet Konanç açmış yalnız sezonu.
0: Açmış mı?
1: Sudayken görüntüleri var diye.
0: Ahmet Konanç hep suda zaten doğuştan.
1: Ya bizim için şöyle bir durum var. Biz karpuz kabuğu suya düşmeden denize girmiyorduk. Şimdi Ahmet Konanç denize düşmeden suya girmeme kararı aldık. Biz o yüzden karpuz kabuğu gibi.
0: Ahmet tatile mi gitmiş?
1: Bir kaçtı, hafta sonu kaçamağı yapmış.
0: Zengin fakir belli olsun Ahmet.
1: Şeye gitti, çok daraldım abi. Çok bunaldım abi.
0: Öyle mi diyor?
1: Ama anca dedim yani, bunun üzerine bir soğuk su. Bunun üzerine bir soğuk su dedim. Şampiyonluk kaçınca dedik, bunun üzerine bir soğuk su. Kaçıyorum abi diyorum abi.
0: Nereye saklanacaksın Ahmet?
1: Yok. Ama güzel hazırlanıyor şu an.
0: Öyle mi?
1: Yani çünkü
0: dinleniyor mu?
1: Cepheye baktığın zaman Aziz Bey'in savaşa gidiyoruz diye açıklamaları var, biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum.
1: İşte yöneticilerde hiç hanımefendi görmedik falan deyince kadınlar
0: savaşa
1: arka
0: gidiyoruz,
1: tarafta
0: hanımefendi
1: savaşa gidiyoruz
0: dedi.
1: Arka tarafta hanımlar arka tarafta kalıyor.
0: Ya diyorsun. Aslında sana bir şey söyleyeyim.
1: Ya tabii ki bir mücadelemiz olacak diyor yani, federasyonla olacak, lobiyle olacak, bilmem neyle olacak gibi bu konuşmalar var. Aynı zamanda bir de kendi içinde bir mücadele var. Zaten Fenerbahçe'nin en büyük savaşı kendi içinde.
0: Şimdi Aziz Başkan'ın 20 yıl civarında yapmış olduğu bir başkanlık dönemi var. O dönemdeki bütün başından son kendi seçimde başkanlığı kaybettiği güne kadar tabii ki hep biz de konunun içinde olduk. Takipçisi olduk konuların. Değişik bir insan. Aziz Yıldırım'a ben mesela Aziz Yıldırım'ın bazı şeyleri Galatasaray'la ilgili çok fazla yüklendiği için hoşuma gitmez. Ama ben Aziz Yıldırım'ı seviyorum, biliyor musun? Niye seviyorum biliyor musun? Bana o konuşurken bir stand-up havası veriyor. Bir espri, yani ciddiyken bile karşıdaki insanı güldürebilen bir özelliği var.
1: Tabii ki.
0: Ya da bana öyle geliyor, bilmiyorum. İkincisi, bir mücadeleyi nasıl yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bak, rakibe bile, düşman demeyeceğim onun dediği gibi, rakibe saygı duymak lazım. Eğer o rakibin...
1: Bu arada düşman demedi. Yani savaşa gidiyor bir şey, bir şeyle savaşacağız, savaşa gidiyor.
0: Savaşta bile bazen insan içinden der ki çok iyiler, çok güçlüler der mesela. Bu
1: onu hissettirebilir.
0: Hissettirebilir sana. Bunları hissettirebilen bir insan. Ama ben Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki sezona daha kalmadan şimdiden o mücadeleyi savaş olarak nitelendirmesini, ki öyle görüyor, bence de öyle görmeli. Bu bir savaş futbol anlamında. Ama şunu söyleyeyim, olayı bel altına çekip Galatasaray başkanına, teknik direktörüne falan gelmeye kalktığı zaman yani Türk futbolunun resmen içine edilir.
1: Ama bu
0: söyleyeyim,
1: etkiye tepki durumu da olabiliyor.
0: Olacak,
1: yani
0: şey olacak. Değil,
1: buna
0: olacak.
1: Mutlaka geliyor. Çünkü hep de gördük, geçenlerde de tartışmanın sebebi oydu. Bu federasyonun şu an kupayı minibüsle gönderip şampiyonluk kutlaması ile ilgili olarak Rams Park'ta yaşanan
0: ne diyorsun
1: kriz,
0: o konuya?
1: Yani dünyada olmaması gereken bir şey. Yani sonuçta sen bir kurumsan ve o kurumla ilgili daha önce 3 gün öncesinde Anadolu Ajansı'na vermiş olduğun röportajlarda büyük çuvalladıysan, hı hı, nasıl yani deyip hani stand up diyorsun da şey Aziz Bey için yaptığı konuşmalarda, ben Sayın Hacı Osmanoğlu'nun en son röportajının Cem Yılmaz'dan sonra Netflix'te yayınlanan stand-up'lar bölümünde yer almasını beklerim yani. Çünkü şey diye bir şey var, hakemlerimiz İngiltere'dekilerden daha iyi.
0: Daha az hata yapıyorlar.
1: Daha az hata yapıyorlar. Onun sonrasında aslında biliyorsun ki biz özerk bir kurumuz, öyle olmamız gerekiyor ama UEFA ve şey duymasın, Anayasa Mahkemesi'nin bazı konularda tahkim kurulunun seçimle gelmesi gerekirken biz onu seçimle yapmadık tabii, işte atandık, onlar bunlar şunlar geçti. O konuyu bilse FIFA UEFA vallahi bizim suyumuzu sıkar falan gibi, hani konuşuyor ya böyle. Onun sonrasında aman Cefer'in duymasına dönüyor. Anadolu Ajansı muhabiri de öyle söylüyor mesela. Aman sayın nasıl oldu sayın başkan böyle bir şey? İşte FIFA'nın bununla ilgili bir yaptırımı olabilir mi? Organizasyonlarına bizi almayabilir mi? Çünkü onun kurallarını çiğniyoruz biz burada. Ne diyorsunuz?
0: Niye bunu çıkıp söylüyor?
1: Hani işte bunu niye söylüyorsunuz, anladın mı? Anadolu Ajansı
0: şey gibi, Hakan Safi'nin Kerem Aktürkoğlu transferindeki asgari
1: ben ücret, yapıyor tabii.
0: Ben yaptım falan. Ya Allah akıl tutulması falan veriyor. Basiret bağlanıyor galiba. Bunları niye söylüyorsun? Yapıyorsan niye söylüyorsun? Federasyonun kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kupasını vermeye gelemedi. Gelmek istemedi.
1: Ya çünkü Bursa'da yaşadı aynı sıkıntıları.
0: Niye?
1: Ya Trabzon'da bu sene Trabzon şampiyon olsaydı.
0: Dur ama Galatasaray'la
1: Trabzon'da da aynı tepkiyi
0: farklı
1: alırdı.
0: Bak Trabzon'dan hiç o tepki, niye Trabzon'da gitti, Trabzon Fener maçını seyretti, gık çıkmadı.
1: Ya bu çıkıyor, merak etme.
0: Çıkmadı.
1: Çıkıyor abi.
0: Ya ne çıktı Doğan, maçı vallahi seyrettik hep beraber.
1: Hani orada merak etme, bir kıvılcıma bakılır o iş.
0: Hayır, ben kıvılcım çıksın da bir şey söylensin diye değil. Konuşmamız üzerine diyorum ki seyrettik, hiçbir şey olmadı. Bak bir şey olsun diye değil, bu yanlış bir cümle kullanıyoruz aslında.
1: En yanlışı şuydu.
0: Federasyon
1: ben başkanı. İsteseydim parmağımın ucunda Trabzon'u şampiyon yapabilirdim diye bir açıklama yapabilir misin ya?
0: Ya olur mu böyle bir şey?
1: Şöyle demesi lazımdı. Ben istesem de benim hakemlerim yapmaz zaten falan gibi bir şey söylese diyeceğim ki he bak, he, federasyon başkanı olarak gördüm bak kurumda böyle bir şey var ama aynen, isteseydim yapardım demek zaten ben istediğimi yaptırabiliyorum demek.
0: Ya zaten onu söylemiş oluyorsun ama federasyona ait bir Türkiye Süper Lig şampiyonluğunda başkan, başkan yardımcısı, başkan yardımcısının yardımcısı, yardımcısının yardımcısının yardımcısı, en altına kadar sinsile şeklinde yardımcılardan bir tanesinin bile gelip kupaya vermemesi, bunun adı altında yatan tek bir sebep var ya. Televizyondan Galatasaray başkanını tehdit edip mahkemeye verilen bir kişi, arkasından Dursun Özbek'le Galatasaray'ın yapmış olduğu açıklama, artık federasyonu tanımıyoruz demesi ve federasyonun da Galatasaray'ın bugüne kadar 2025, bakın değerli dinleyiciler, net bir şey söylüyorum, 2025-2026 futbol sezonu başladığı günden bugüne kadar Galatasaray'ın yapmış olduğu hiçbir yazılı isteği hayata geçirmedi. Bu normal bir şey değil. Bu normal bir şey değil. Bir de federasyon kupasını vermiyor Galatasaray'ın. Ya gelsen ne olur, gelmesen ne olur Galatasaray, ama böyle değil ki. Türkiye Futbol Federasyonu Grand Tuvalet şık bir şekilde gelir, kupasını takdim eder, oradaki insanların eli sıkılır, gidilir. Ya bunlar çok mu zor ya?
1: Sana şimdi şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Bir söyle. Dinleyicimiz yazmış, ben de baktım, 19 Mayıs gece 00:51'de Sözcü Gazetesi internet sayfasından paylaşmış ve diğer gazetelerde sosyal medya hesaplarından yazmışlar. O saatte gazeteler basıldığı için çıkmadı. Az önce bir detay okudum ya. Küme düşen Kayseri Spor bahis operasyonu nedeniyle ligin tescil edilmemesini istiyor. Devam eden adli ve sportif disiplin süreçleriyle beraber değerlendirildiğinde deyip devam ediyordu ya.
0: Evet.
1: Dün gece de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Futbol Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu'na mesaj göndererek ligleri tescil etmeyin çağrısı yaptığı öne sürülmüş.
0: Böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Bahçeli'nin yolladığı mesajla yıl içerisinde yapılan şike ve bahis operasyonlarını gerekçe göstererek bu sezona mahsus olmak üzere küme düşmenin kaldırılmasını ve gelecek yıl Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını tavsiye ettiği de söyleniyor.
0: Sadece düşmeyi kaldırın, şampiyonluğu şey yapın demiyor.
1: Yani tescil etmediğinde düşmeyi engelleyebiliyorsun da şampiyonluğu o zaman nasıl etkilemiyor bu olay?
0: Saçma sapan bir şey.
1: Saçma yani, her tarafı etkiler bir şey etkilerse.
0: Ama bir şey söyleyeceğim ya, bu
1: Karagümrük, Kayseri, Antalya. Kayseri'nin bunları yazması da Devlet Bahçeli'den aldığı güçle mi bu mesajı yazıyor
0: belki,
1: o zaman kısmına geliyor.
0: Belki bir sohbette olmuş olabilir ama bir şey söyleyeceğim sana. Bu sezon açıklanan bahis operasyonlarında adı geçen futbolculardan en çok işte Galatasaray'daki Metehan, Fenerbahçe'deki
1: Mert Hakan
0: onlar zaten ceza aldılar falan çıktılar. Neyse. Bunun dışında Süper Lig için söylüyorum. Süper Lig'e etki edecek kararlar var da biz mi bilmiyoruz? Yoksa ne kaçırdık burada? Açıklananlardan tabii, bilmediklerimizden değil. Niye tescil edilmiyor?
1: Biliyorsun prosedür gereği de Mayıs ayının son haftası ya da Haziran ayının ilk haftasında yapılacak bir toplantı var. Genel kurul var federasyonda da. Liglerin tescili de o dönemde zaten yapılıyor. Bitmiş oldu yani, şampiyonluklar ya bak, kutlanıyor, düşenler şimdi, belli oluyor, işte onunla ilgili üzüntüleri bilmem neleri son haftada zaten yaşadık, işte Eyüp'ün
0: Karagümrük. Şimdi sosyal medyada devamlı dönen, kimlerin döndürdüğünü bilmiyorum ama dönen, sürekli önümüze düşen bir şey var. Sayın Hacı Osmanoğlu aslen Trabzonlu değil mi? Trabzonspor'un Fenerbahçe ile yapmış olduğu şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin şampiyonluğu tescillendi ve hukuken de bu konuda konuştuğun zaman suçlu duruma düşüyorsun. Bir şey söylemiyorsun. Ama Sayın Hacı Osmanoğlu, bir gün etkili ve yetkili bir makama gelirsem bu şampiyonluğun hesabını sormayan namussuz, şerefsizdir diye kendi açıklaması var. Şimdi en yakın olduğu kulüpte Fenerbahçe. Fenerbahçe ile yakın olmasında bir sakınca yok. Bütün kulüplerle yakın olsun. Fenerbahçe başkanı, diğer kulüp başkanları federasyona gitsinler, kahve içsinler, sorunları konuşsunlar, çözsünler. Bak, işin bu kısmı ayrı. Zaten gidilmesi ve konuşulması gerekiyor. Buradan da kimse cımbızla bir şey çekmesin. Ya sen bu seneyi bu şekilde kovalayacağına, kendi namussuzluk, şerefsizlik sözü üzerinden gittiğin bir şeyin peşinde niye koşmadın? Federasyon başkanısın. Ben burada bir şey değişsin demiyorum. Tescillenmiş, Fenerbahçe'ye verilmiş ve konu kapanmış. Ama bunları yaptığın zaman insanlar da demek ki sosyal medyada bunları döndürüp senin gözünün içine sokuyorlar bunu. Ki TFF başkanını ben tanıyorum. TFF başkanına aslında baktığın zaman, sohbet ettiğin zaman güzel adam ha. Düzgün adam yani, sohbet ettiğin zaman sözü mözü dinlenen, böyle ağırlığı olan da bir adam.
1: Tabii.
0: Ama baktın,
1: ben de oturdum bir iki kere aynı masada,
0: evet,
1: ama.
0: Bir tuhaflık da yok ama hiçbir şey birbirini tutmuyor. Nasıl Kayseri'nin ki sezon içinden yapılmayıp sezon sonunda gelince tutmuyorsa, Hacı Osmanoğlu'nun da o dönem yaptığı açıklamayla şimdi tutmuyor. O zaman Süleyman Demirel, Allah rahmet eylesin, onun dediğine geliyor. Dün dündür, bugün bugündür müdür? Böyle mi devam edecek hayat yani? Ama burada benim özellikle üzerinde durduğum ve duracağım bir konu var. Aziz Başkan'ın o günkü açıklamasında Doğan şeyi sordular, yani savaşa gideceğiz hanımefendi dedi ya. Orası tamam. O bu mücadeleyi gerçekten kendi karakter yapısında bir savaş olarak görebilir. Bazen ben de bu mücadeleleri yaptığım yıllarda bunu bir öyle düşünmüşlüğüm, hissetmişliğim çok, yani öyle yaşadım daha doğrusu. Ama orada bir şey dedi, fark ettin mi? Soru sordular. FETÖ'den bahsetti. Hakemleri ve yapıyı sordular. Hakemler ve MHK'yı sordular. Hakemler ve MHK kolay. Biz diğerine bakıyoruz dedi.
1: Yani biz nasıl kolay? Aslında kolay olan şey anlamında abi, söylüyor yani. Hani biz bir oluşumla mücadele ettik.
0: Onu anladım. Hani, MHK ve hakemler kolay kısmından sen ne anlıyorsun
1: ötekiler,
0: mesela?
1: Onlar kolay. Onları halledebiliriz. Oradaki ilişkilerimizi güçlendirebiliriz. Benden öncekiler çok da fazla bir şey yapamadı. Sadece yan yana durdu, mesajını verdi.
0: Ha,
1: Ali Bey'in, anladın mı? Hacı Osmanoğlu ile mesela şöyle bir durumu vardı. İlişkileri askıya alabilecek bir durumu olması gereken kişi Ali Bey değil miydi Hacı Osmanoğlu geldikten sonra?
0: Hiç yapmadı ama.
1: Çok yan yana gözükmediler mi? O evet. Yalı muhabbetlerinin yapılmasının ardından hani işte, o yüzden bu ülkede şaşırmayacağım artık diyorum ya.
0: Evet ama
1: her defasında bunu söylediğimde büyük konuşmamak lazım
0: diye. Ben her seferinde ben de şunu söylüyorum. Federasyon başkanı kulüp başkanları tarafından ziyaret edilebilir. Onlarla sıkıntılar konuşulabilir. Ama o sıkıntıyı konuştuğun zaman vay bunu konuştuk şimdi ona kıyak yapacaklar anlamı da çıkmamalı. Çünkü orada yani bir işin başındaki adamla konuşmayacaksan kimle konuşacaksın? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'na kulüp başkanı gider.
1: Sayın Bakan aşkım.

0: bak şampiyon cimbom hadi deyince her gittiği yerde Beşiktaşlılara siyah beyaz şampiyon Beşiktaş falan diye bağırtmaya başladı biliyorsun değil mi?
1: Yahu.
0: Yani her gittiği yer bunu yapmak zorunda kalıyor mesela.
1: Daha önce de katıldığı bir seminerde sordukları soruya ben Fenerbahçeliyim dedi.
0: Tabii Vedat Muşçuk transferinden görüntüler çıktı. Çıktı. Orada işte araya devreye girmesiydi. Siyaset araya girmesi.
1: Vedat Muş transferinin olduğu günü ben biliyorum.
0: Hayır yani. Kante transferinin yapılması için Sayın Cumhurbaşkanı devreye girmedi mi Suudi Arabistan'da?
1: Girdi.
0: Yani kanun mu değişti bir gecede olmaması gereken bir şey.
1: Dün Cumhurbaşkanımız ne dedi? Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik etmek için huzurlarını aldığı zaman ne dedi? Şampiyon cimbomu tebrik ederim dedi. Yani şampiyon cimbomu ya da şampiyon cimbom dendiği zaman çünkü şampiyon ya şampiyon olmayana şampiyon denmiyor ki. Biz bu takımın şampiyon olmasını istiyoruz denmiyor ki. Yani insanlara her şey batıyor artık kardeşim.
0: Şimdi başka konulara geçeceğiz tabii. Sergen Yalçın olayını çok merak ediyorlar düşünce nedir diye. Yani vay be nedir bu sürekli her başarısızlıkta gönder teknik adamı ne zaman düzelecek bu devran ne zaman dönecek diye soruyorlar ama biz bir reklama gidelim bir nefes alalım. Tekrar birlikteyiz. 19 Mayıs sabahındayız. İyi bayramlar herkese. Bir kez daha gündeme dair konuları konuşuyoruz Oğuz Altay ile beraber. Şaşırtılan nokta Oğuz Altay bugün kırmadı bizi. Bak bizi sevdi, özlediği için de stüdyoya geldi.
1: Vallahi geldi.
0: Ama Sergen Yalçın gitti.
1: Oraya Oğuz kalsın Sergen gitsin.
0: oraya döndü konu. Şöyle bir şey var. Sergen Hoca'nın gitmesiyle ilgili olarak tamam gitti de
1: üzülen var mı?
0: Ne olacak? Yerine kim gelecek var? Üzülme kısmını geçti artık insanlar ya. Yani şey, bence kalmalıydı.
1: Ben şimdi şöyle
0: şeyleri tavsiyeleri vardı tabii.
1: Şimdi şöyle bir düşüncem var. Galatasaray 13. olduğu sezon küme 13.lükten de daha aşağılara indi. Küme düşme çizgisine kadar indi. Çok kötü bir sezon geçirdi. Ertesi sezon 2 sene üst üste şampiyon olacak kadroyu kurdu. Belhandalar, Fegulliler, Marionoların, Maikonların falan geldiği sezon. Böyle bir çıkış yakaladı. Acaba Beşiktaş böyle bir şeyi başarabilir mi?
0: Neyle? Bu başkanla mı, bu yönetimle mi ya da ne bileyim bu kadroyla mı diye i̇şte düşüneceksin.
1: İnsana düşündüren konu
0: bu. Nereye gidiyor biliyor musun? Chelsea gibi olur mu? Ya da Paris Saint Germain gibi olur mu?
1: Yani bir Rus ya da bir Arap evet. Gelip kulübe alır mı?
0: Kulübe alır
1: ya bir şey soracağım. Galatasaray'da bu söz konusu değil. Değişik bir yapı var Galatasaray'da. Yani liseden kaynaklı vesaire bilmem ne ama.
0: Burada ben sürekli gündeme getiriyormuş da kulübü sattırmaya çalışıyormuşum gibi algılanmasın yalnız.
1: Yok.
0: Hani yeniden bir şeylerin bir şey olabilmesi için evet bazen iyi düşmek lazım ki
1: daha fazla. Hayır bir şey olmaz. Bak bir şey söyleyeyim. Var ya. Beşiktaşlı dinleyicilerimiz bir şey söyleyeyim size. Ben bunu tekrar etmekten zaman zaman söylüyorum yanlış anlamayın. Doğma büyüme özbeöz Beşiktaş semtinin insanıyım. Bir kere semtin bütün esnaflarından, çarşı grubundan, aklınıza gelebilecek semtin abilerine kadar, herkesi teyzelerimize kadar tanıyan, hayatta olanları bilen, semtin ruhunu çok iyi bilen bir insanım. Size bir şey söyleyeceğim lütfen kızmayın. Beşiktaş bu şekilde gittiği sürece ve başka bir şekilde görünmüyor şu anda, başarılı olma şansı gerçekten çok çok çok düşük. Çünkü karşısındaki rakipler başka işler yapıyorlar. Yani parasal yönden. Ya sana bir şey söyleyeyim mi Doğan? Bak hiç unutmuyorum. Şeyle Dursun Özbek başkanla.
0: Başka şeyler yapıyorlar deyince parasal yönden deyince. O yanlış anlaşılan o olur. Bu
1: yok ya, yanlış anlamayın. Ben fark ettim onu da başka şeyler derken. Galatasaray'ın mesela projeleri var kardeşim. Mesela Beşiktaş dikili taşı yapmaya çalışıyor ya. Hı hı. O yeterli kalmaz ama yapmalı. Yapmaya çalışıyorlar. Bu önemli bir şey. Şunu söyleyeceğim. Aslında bu bir ders niteliğinde bir şey. Sayın bizim eski divan kurulu başkanımız kimdi ya?
0: Tevfik Yaman.
1: Eşref Hamamcıoğlu. Abi. Ve Dursun Özbek yarışa girdiği zaman ikisi de doğal olarak şeyleri açıkladılar. Projelerini açıkladılar. Eşref Başkan büyük ihtimalle Galatasaray'ın mali krizlerinden, sıkıntılarından dolayı bir %30 küçülmeden bahsetti. Galatasaray camiasına anlattı bunları yapmak zorundayız dedi. Yani o kafasında Galatasaray'ın giderlerini azaltıp transfere ayıracağı bütçeyi daraltıp birkaç sezon geçirip rahatlama düşüncesini seçmişti. Dursun Özbek çıktı. O projelerini açıkladı. Biz dedi küçülmeyi değil büyümeyi hedefliyoruz dedi. büyüdükçe gelirleri artırmayı, başarılı olmayı ve bu uğurda da gelecek olan rakamlarla Galatasaray'ı bu dar boğazdan çıkarmayı düşünüyoruz dedi. Şimdi Beşiktaş'ta şu anda Serdar Adalı Başkan'ın bir projesi görünmüyor. Yani iki görüş vardı Galatasaray'da. Hangisini seçersen seç, sonuç itibariyle bir proje açıklanmıştı. Ama Beşiktaş kulübünde iletişim mi yok? Serdar Adalı Başkan'ın anlatabilecek durumu mu yok? Onu da bilmiyorum. Ama Beşiktaş taraftarına birilerinin bir şeyi gerçekten güzel bir şekilde anlatması lazım.
0: 3S ağır geldi diye yazmışlar. Serdal, Sergen, Serkan şeklinde.
1: Yani ne kadar çok seviyoruz böyle şeyleri.
0: Kurtar bizi Fikret Orman moduna ne zaman geçilir durumu söz konusu oluyor demiş. İlhami yazmış mesajı. Gelirler nasıl arttıysa olayı içerisinde Galatasaray'ın çok iyi bildiği bir konudur. Gelirleri arttırma diye yazmış.
1: Ya bu sözler var ya, bak bu sözler hangi camiaya ait o arkadaşımız bilmiyorum. Kendi camiaların başarısızlıklarından sonra bunları söylüyorlar ama doğru bir yaklaşım ve doğru bir bakış açısı olduğunu düşünmüyorum. O onun düşüncesi, saygı duyduk. Biz çok iyi biliyoruz ya her şeyi. Ne biliyorsun? Galatasaray'ın 30 milyar borcu olmuş. 30 milyar borcu olmuş. Filoya'yı bekliyor, Riva'yı bekliyor, arazilerinden gelecek paraları bekliyor. Bu yani ne zannediyorsunuz siz yani? Bolluk içinde yüzen bir durum. Aha, gerçek olan bir şey var. Sponsorluklar konusunda, stat gelirleri konusunda Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın stat gelirlerinin toplamının üzerine çıktı. Doğruya doğru. Gelirleri arttı Galatasaray'ın. Sen de şampiyon ol. 3 sene şampiyon ol, 4 sene şampiyon ol. Yap, olabiliyorsan 5 sene şampiyon ol. Bak sponsorlukların nasıl değişiyor. Stat gelirlerin nasıl artıyor. Ya sen stadını yaparken 80 tane loca yapmışsın. Galatasaray 223 tane yapmış. Yani bunu bile düşünmek bir farklılık yani. Bunu bile düşünmek bir farklılık. Şimdi Fenerbahçe stadını büyütmekten ve loca sayısını artırmaktan proje olarak açıklıyor ve doğru yapıyor. Ve doğru yapıyor, bunu söyleyeyim. Yapmalı.
0: Gelen mesajlardan bir tanesinde yeni teknik adamla alakalı bir şeyler sorulduğunda, tabii dün başkan da açıklamalar yaptı, Serdal Başkan da. Hı-hı. Sergen Yalçın'la yolların ayrılmasının ardından acil bir çağrı düğmesine basıldığı, tesislerden ayrılmayan yönetimin toplantıya çağrıldığı, toplantıda yeni teknik direktör konusunun masaya yatırıldığı, yabancı bir hocayla çalışmak isteyen Beşiktaş Başkanı'nın Razvan Lucescu'yu ön plana çıkarttığı, biliyorsun Glasner var, Crystal Palace'ın teknik direktörü. Hı-hı. Bir de Top Möller ismi geçiyor Frankfurt'tan.
1: Ya Top Möller kaç yaşında vardır? Çok eski bir adam o ya.
0: Evet, mesela yönetimin çoğunluğu da yerli hocadan yana fikrini beyan etmiş.
1: Ya benim aklımda birisi var
0: Arda Turan'ı neden getirmiyoruz şeklinde. Shakhtar Donetsk'teki başarısı siyah beyazların iştahını kabarttığı yönünde konuşuluyor.
1: Gelmez ki Arda Turan şu anda. O orada bir şeyler daha yapmak istiyor. Beşiktaş'a gelmez diye değil. Yani orada başarmak istediği başka konular var.
0: Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor.
1: Evet.
0: Yani neden bu heyecanı yarıda bırakıp da böyle bir maceraya atılsın ki?
1: Aynen öyle ve eminim ki bu sezon takıma önemli katkılar yapacak, transferler de yaptıracaktır. Yaş ortalamasını da düşürdü zaten. Kaliteli bazı insanları koyup herhalde orada bir serüvene başlayacaktır yani.
0: Şurada bir tane haber vardı. Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra futbolcuların sosyal medya paylaşımlarıyla alakalı bir şey gördüm. Beşiktaşlı futbolcular Çerni ile El Bilal Ture, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a veda etti. Çerni paylaşımında her şey için teşekkürler hocam, gelecekte başarılar diliyorum ifadesini kullanıyor. Ture de tüm bu efsanevi anlar için teşekkürler, Tanrı sizi korusun paylaşımıyla Sergen Yalçın'a veda etmişler. Bir kahve bardağını gösterip öyle bir ne yapmışlar? Yalçın ayrılığı sonrasında kahve paylaşımı yapan Çerni ardından farklı, teşekkürler Sergen Yalçın ifadesini.
1: Bir farklı bakış açısı getirebilir miyim?
0: Ne mesaj çıkartıyorsun?
1: Ya şimdi konudan da bağımsız sordun ama bir farklı bakış açısı getirmek istiyorum. Sergen Hoca da bir değer ya. Değer ya. Hı hı. Bunları çok kolay tüketmiyor muyuz? Yani bir sistemsizliğin üzerinde oluşmamış, gelişmemiş, başarıya odaklı kadroların kurulamadığı bir ortamda sen bizim evladımızsın gel buraya dendiği zaman bu insanlar da medya baskısı, tuttukları takımın sevgisi, yani ikili ilişkiler vesaire derken geliyorlar ve bu şekilde de gidiyorlar. Bu onlar için de çok kötü bir şey ya. Esasında bak başlangıç noktası kulüplerin ya yine bak şimdi en uzun başkanlığı kim yaptı abi? Aziz Yıldırım başkan yaptı değil mi? Ne yaptın abi? Şu anlamda söylüyorum, altyapı. Bence 20 sene başkanlığı yapan tek adam rejimiyle kulübü yöneten bir başkanın elinde bu kadar güçler varken bence Avrupa'nın en iyi altyapılarını oluşturması lazımdı.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Topmöller, Klaus Topmöller 51 doğumlu. 74 yaşında oluyor.
1: 75 var mı dedim, evet.
0: Zamanında işte Frankfurt'tu, Mannheim'di. Onun sonrasında
1: çok ünlü adam.
0: Hamburg'tu. Ardından bir Gürcistan teknik direktörlüğü yaptı biliyorsun. Ama bizim bahsettiğimiz Dina Topmöller, o da oğlu, o da 45 yaşında.
1: Ha, Lucescu ile Razvan gibi.
0: Razvan gibi düşün.
1: O çocuğun ne bir başarısı var Beşiktaş'a uygun olabilecek? Şu anda neredeymiş?
0: Frankfurt teknik direktörü.
1: Şu anda?
0: Evet. Ha. Bayern Münih'te yardımcı antrenörlük yaptı.
1: Güzel.
0: Leipzig'te başladı
1: yardımcı yeni Tedesco
0: antrenörlüğü. Oradan bir çıkışı var.
1: Yeni Tedesco.
0: Evet.
1: Genç.
0: Oyuncu olarak da yıllarca Augsburg'da, Rosenborg'da ve Benfica'da oynamış. Ham Benfica takımlarında oynamış. Hmm. Futbolculuk döneminde ama... Tabii Manchester City yılları, Bochum yılları falan unutulmaması gerekiyor. Şimdi diğer taraftan 45 yaşında bir teknik adam Alman ekolü tadından yenmez benim adıma.
1: Benim adıma da.
0: Yani bu ligi daha iyi tanıyan Topmöller yerine Thomas Reis diye bir isim çıksa sevinirim. Yani disiplini seven biri olduğum için söylüyorum.
1: Anladığım kadarıyla sen şöyle düşünüyorsun.
0: Bir sistem getirilmek isteniyorsa eğer,
1: evet, sistem getirilmesi ve disiplinli bir takım,
0: o kültürün de gelmesi gerekiyor.
1: Ve bir teknik direktör takımı oluşmasından yanasın, evet, şu anda. Kesinlikle. Çünkü başka çare de görünmüyor.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Yani benim teknik adamım hakemlerle bilmem nelerle değil, takımla ilgilensin istiyorum.
1: Abi hepsi ilgilenecek. Başka şansları yok.
0: Yani çünkü isyanını yapabileceğin yanına bir Doğan, de bu ligi tanıyabilecek.
1: Doğan
0: derken,
1: bak şimdi İnsan yaratılırken Allah çeşitli duygular veriyor ya. Bunların içerisinde haksızlığa karşı koymak var, sinirlenmek var vesaire, bir sürü duygu var. Şimdi gerçekten insanın sinirleriyle oynayabilecek kararlar çıkıyor. Gözünün önündeki pozisyonlarda yani teknik direktör maçtan sonra nasıl bir şey söylemeyecek? Bir söylemeden, iki söylemeden, üçüncüsünde ayıp değil mi kardeşim? Gözünün önünde, iki metre önünde vermiyorsun veya öbürüne veriyorsun diye nasıl söylemeyecek? Hakem hatası bak her yerde olur ama TFF başkanının söylediği gibi İngiltere'deki hakemlerden daha iyiyiz kısmı gibi değil yani. O garip bir şey olmuş. Onu üçüncü dördüncü defa söylüyor biliyor musun?
0: Mesela Okan Hoca'nın bazen böyle çaresiz kaldığı o surat ifadesinin ekrana yansımasından sonra soluğu hemen İrfan Hoca'nın yanında alması, ne yapalım gibi
1: konuşuyorlar,
0: böyle bir
1: evet,
0: konuşması, tablete bakması, işte şundan şunu mu yapsak deyip bir B planı, bir C planı varsa eğer oraya geçmesiyle alakalı şey söyleyebilirim. Ne kadar etki ediyor İrfan Hoca'nın Okan Hoca'nın yanında bulunması?
1: Çok etki ediyor çünkü ikisi maçı farklı izliyorlar. Okan
0: Sen
1: Hoca...
0: hiç İrfan Hoca'nın dördüncü hakeme doğru koştuğunu ya da sahada oyunculara karşı
1: yok, hayır,
0: onu... müdahale ettiğini gördün mü?
1: Hayır, İrfan Hoca'nın öyle bir yapısı yok, karakteri de yok.
0: Serkan Reçber yapıyordu bunu.
1: Şeyde de birçok takımda yapan
0: mesela
1: var da.
0: Aynı zamanda şeyi de söylüyorlar. İşte Aykut Kocaman gelirse yanına bir Oğuz Çetin futbol aklı, bir de onun yanına Volkan Demirel gibi bir lider, yardımcı antrenörlük gibi. O Volkan Hoca da şey demişti. Gelir yaparsam zaten bu işi sadece Aykut Hoca'nın yanında yaparım gibi.
1: Ben Aykut Hoca'yı tanıyorum. Lise yıllarından tanıyorum yani.
0: Ne kadar etki eder mesela? Herkes herkesin işine karışır mı?
1: İrfan Saral, Okan Hoca özelinde söylüyorsan ayrı. Fenerbahçe'de saydığın isimler Volkan, Oğuz hocalarla ilgili.
0: Orada zaten Aykut benzetme Hoca, olarak yaptım. İrfan Hoca'nın zaten hangisiniz? Bir şey yaptığı yok, anladın mı? Tepki anlamında. Ama fikir anlamında çok şey kattığını sen söylüyorsun zaten.
1: Söylüyorum niye?
0: Mesela Murat Şahin döneminde Sergen Hoca'nın, hatırlıyor musun?
1: Tabii.
0: Döndüğünde mesela ondaki o anda fikir teatrisi yaptıkları anda, hı hı, çözüme ne kadar daha kolay ulaşıyorlardı.
1: Şimdi şöyle şeyler var tabii, insanlar bunları
0: aynısını ne kadar... Abdullah Avcı Orhan Ak ikilisinde de gördük mesela.
1: Evet. Ya zaten böyle olmalı, bunda bir şey yok ki. Herkesin niye abi Avrupa kulüplerinde bir teknik direktör var, yardımcıları var, taç antrenörü var, korner duran top antrenörü var. Var şeklinde gidiyor. Şimdi İrfan Hoca'nın burada Galatasaray'da bu sakinliği ve sadece nasıl katkı yapabilirim adı altındaki düşüncelerini Okan Hoca'ya aktarıyor ve Okan Hoca bunları aktarmasını istiyor. Bazı teknik direktör istemez, biliyor musun? Kabul etmez. Yani o katkıyı kabul etmez. Benim dediğim olacak kardeşim.
0: Fatih Hoca mı?
1: Fatih Hoca son dönemlerinin hepsinde
0: yanına gençleri aldı.
1: Aldı ama onlarla saha içinde resmen toplantı yapar gibi fıs fıs
0: Ümit Davala'ya soruyordu.
1: Levent Şahin'e soruyordu. Hasan geliyordu.
0: Milli takımdayken Metin Tekinler vardı, hatırlıyorsun. Tabii. Yanında.
1: Yok yok. Ya Fatih Hoca sert bir adam görüntüsü var ya. Otoriter, evet, bu böyle bir kişiliği var ama normal hayatının içerisinde çok daha farklı bir
0: Müfit Hoca mı vardı en başında, bir 2000 ruhunda
1: Eser Hoca ile Müfit Hoca vardı. Bülent Ünder Hoca vardı.
0: Evet.
1: Onlar vardı ama zaman içinde değişiklikler oldu, bunlar normal. Bazı adam izin verir, bazı adam vermez. Bazı adam kulübeden bir taneniz çıkmayacaksınız, gol sevinci olsa bile der teknik direktör. Bazı adam onların da sevinci ortak olmasını, o kulübenin sinerjisini sever. Bu kişiyle alakalı bir şey.
0: Aslında hiç gündeme gelmeyen isimlerden bir tanesi de Garcia Gomez'dir.
1: Doğru.
0: Yani Galatasaray'da hep İrfan Hoca'ymış gibi gözükür. Okan Hoca'nın bazen danıştığı, fikir aldığı, ne yapalım diye sordu ama
1: esasında
0: Garcia Gomez'i de unutmamak lazım.
1: Esasında insanların Türk insanına güvenmemesi ya da onlar hep öneride bulunması da bir çelişki. Mesela hep Galatasaray'ın kondisyonunun yeterli olmadığını. Hatta Volkan Hoca bile Gençler Birliği maçlarından sonra Galatasaray'ın 65-70'ten sonra yorulacağını biliyorduk der. Ama şunu söylemezler. Bu fizik yetersizliği olduğu öne sürülen Galatasaray'ın bu Liverpool'larla, bu Juventus'larla, bu City'lerle, Atletico'larla nasıl oynadığını da birilerinin anlatması lazım. Ama Galatasaray...
0: Çok çeliştiğimiz anlar oluyor ya, bu konuda sana hak veriyorum. Yani evet. Bazen oyuncunun maç seçme durumu ve bu konuda tabii...
1: Taraftar da maç seçiyor.
0: 3-4 tane oyuncu daha ön plana çıkıyor mesela. Leroy Sané ile ilgili olarak bütün sezon boyunca... Abi herifin kalitesinden ve kumaşından şüphemiz yok ama...
1: Sen bana sor.
0: Maalesef seçiyor diye konuştuk seninle de.
1: Evet, bana mesela şu anda desen ki... Sorsana bana, Sané'den memnun musun?
0: Sané'den memnun musun?
1: Hayır değilim. Çünkü istediğim kadarını almadım. Kötü futbolcu mu, yıldız mı? Kötü futbolcu değil, çok iyi futbolcu ve yıldız. İstediğim kadarını almadım. Ama son dönemlerdeki Galatasaray'a aidiyetinin fazlalaştığını gördüm. O da artık o sistemin içine girdi.
0: Bugün de mesela Aziz Başkan'ın söylediği sözlerden bir tanesi, alacaksan bir yıldız alacaksın çünkü bir senede takımın toparlanması ve uyum sağlamasını bekleyemem. Bir yıldız 10 tane asker gerekir şeklinde bir takım anlayışından bahsetti.
1: Şu anda mı onu fark etmiş Aziz Başkan?
0: Hayır, şu an fark etmek anlamında değil, bir senede yapılması gerekeni söylüyor. Yani elinde zaten bir kadro var. Kendi, o kadroya.
1: Ama Aziz Başkan 20 sene başkanlık yaparken 20 sene şampiyon olmadı.
0: Biz de yaptık hataları
1: ki.
0: Falan diye söyledi. Biz ya de yıldızları onu, doldurduk zaten.
1: Onu kabul ediyorum. Yani. Onu kabul
0: o
1: ediyorum.
0: O da onu kabul ediyor.
1: Bir yıldız, diğer kısımdaki oyuncular 10 asker. O askerlerin nasıl asker olduğu da çok önemli.
0: Ben sana mesela bugün bakayım. Mesut Yıldırım Sözcü Gazetesi'nde Galatasaray muhabiri. Röportajlar yapıyor biliyorsun. Ali Naci Leroy Sané ile yaptı. İşte Sara ile yapan oldu Anadolu Ajansı'nda.
1: Ben Günay ile yaptım.
0: Herkes birileriyle yaptı. Mesut da Şalay ile yapmış.
1: Tamam.
0: Al sana asker.
1: Şalay'ı bak, ben mesela kendi yakın arkadaşlarımda kahve falan içerken abi ben Şalay'ı istemiyorum diyenler çok oldu. Ya dedim, siz ne seyrediyorsunuz? Hakikaten bu futbol bu kadar acayip bir şey mi? Yani hepimiz Galatasaraylıyız. Maç seyrediyoruz ve Şalay'ı beğenmiyorsunuz. Ya bu oyuncunun nasıl geliştiğini.
0: Şalay'ın aynı performansını Rodriguez diye bir oyuncu yapmış olsaydı herkes hasta mıydı?
1: Çok.
0: Oraya dönüyor değil mi?
1: Oraya dönüyor. Yani Şalay'ı o kadar önemli katkılar verdi ki takımın ayakta kalabilmesi için. İstenilen mevkilerde ya sol kanat oynadı, sağ bek oynadı, orta sağ oynadı, sağ kanat oynadı. Sağ geri ve sağ önden bahsediyorum. Bir de maçlarda bazı taktik ağırlıklı olarak ön taraftaki baskıyı artırmak için 10 numara pozisyonlarına kaydırıldığı maçlar oldu. Ve hepsinde de sanki o mevkinin adamıymış gibi oynuyor. Yani 10 numara oynarken tabii bir hacı gibi oynamıyor ama o alanda istenilen görevi hocasının istediğini yapıyor. Onun için asker deyince evet senin verdiğin örnek doğru.
0: Burada tabii yazılıp çiziliyor bütün detaylarıyla sorduğu sorulara verilen cevaplar. Hepsinde ortak bir nokta var. Fenerbahçe maçlarının ne kadar kıymetli olduğu bize öğretildi şeklinde.
1: Kimden söylüyor bunu?
0: Bunu sana da söyledi.
1: Evet.
0: Şalay'ı da söylemiş.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Yapılan röportajlarda Günay için de keza öyledir. Günay biraz daha şey tarafındaydı hatta ateşleyici tarafındaydı.
1: Günay çok
0: mesela.
1: Ters bir adam ha. Günay'la röportaj yaptım. Yani konuşurken hani biz de anlıyoruz ya insanları. çok iyi bir insan gerçekten ama çok ters bir adam. Mesela her soruyu kabul etmez gibi kendine ait fikirleri var ve asla geri dönmüyor. Ben Okan hocama her zaman söylüyorum benim oynamam lazım diyor. O mesela Uğurcan olmuş, Muster olmuş veya Bayern'in kalecisi kimdi? Noyer. Noyer olmuş fark etmiyor. O kendine olan inancı tam. Ben oynamak istiyorum diyor. Kendime güveniyorum diyor. Bir şeyi var. Belli bir kişiliği oturmuş ve lider karakterli bir oyuncu. Ben çok beğendim Günay'la sohbeti.
0: Çok şey yaşadı.
1: Çok izlendi.
0: Hele son dönemlerde.
1: Diyor ki röportajda görmemişsindir. Ya Oğuz abi diyor. Osimhen'in orta sahadan kaleciye geri pas attığını bu sezon gören var mı diyor. Bir kere oldu diyor. Onu da rakibe attı diyor. Ben ne yapayım diyor. Çıktım diyor kırmızı kart gördüm diyor.
0: Çok enteresan. Yani
1: şanssızlık diyor
0: fatura
1: yani.
0: Fatura bir anda nasıl o kadar hızlı kesilebilir birine? Galatasaray camiasının maalesef bir acımasızlığı var taraftarının. Yani bağ koptum işte Kerem olayında bile biz burada ya kardeşim bu adama niye böyle yapıyorsunuz ha döndü biliyorsun. Ben bir savunuculuk yaptım resmen Kerem'le ilgili. Ya sistem bu daha ne istiyorsunuz ne bekliyorsunuz? İşte yabancı olunca bakış açısı biraz daha farklı oluyor ama oluyor. Yerli olunca daha acımasız davranabiliyor.
1: Şu Galatasaray taraftarının acımasızlığıyla ilgili şimdi dinleyenler içerisinde gülümseyenler de olacak, kızanlar da olacak. Mesela diyorum ki ya bazı konularda biraz sabırlı davranmak gerekir. Hemen bir tane Konya beraberliğinden sonra 200 bin tweet atıp hashtaglerde Okan Buruk istifa, Dursun Özbek istifa yazmamak gerekir. Adamlar diyor ki bana yeni nesil bu 20'li 23 25 yaşında olan çocuklar. Abi biz Galatasaraylıyız. Bizim böyle bir beklemeye tahammülümüz yok. Ulan biz 14 seneyi nasıl bekledik
0: ya?
1: Biz nasıl bekledik kardeşim?
0: Vallahi bu camia
1: ama biz böyle alışığız diyor. Bir de gülüyorlar böyle. Yok kardeşim diyor. Okan da Dursun da böyle söylüyorlar ha. Başkan falan da değil. Adamlarda bir rahatlık var inanamazsın. Okan, Dursun, Ahmet, Mehmet fark etmez abi. Başarılı olamayan gidecek diyorlar.
0: Vallahi Arne Slot gibi, Arteta gibi, Guardiola gibi isimlerin yanında yardımcıları görüyor muyuz? Tanımıyoruz biz çünkü ön planda oldukları için vitrinde. Belki camiayı daha yakından tanısak biliriz yani Guardiola'nın da yanında. Yani o zaman Guardiola istemez değil mi?
1: Ama o kadar akıllıysa. Odaklanamıyoruz ki onların bazen maçını seyrediyoruz. Şimdi Fenerbahçe'nin ikinci hocası aldı takımı sezon sonuna kadar götürdü değil mi? Ahmet Hoca değil mi?
0: Zeki Murat Gölen.
1: Benim gibi kel kapalı olan. Ondan sonra şimdi Fenerbahçe'yi seyredince bunu görüyorsun. Her gün Fener'i seyrediyorsun. Galatasaray'ı Serkan Reçber'i görüyorsun. İrfan Saral'ı görüyorsun. Ama Guardiola'nın her maçını izlemiyoruz ki abi. Yani doğruya doğru. Onları görmeme nedenimiz bu da olabilir. Ama kulübe içerisinde o söylemiş olduğun teknik direktörlerle istişare yapıyorlar ha, onu da söyleyeyim sana.
0: Cengizhan diye bir dinleyicimiz var. Almanya Füssen'den yazıyor. Sevgili Oğuz abi evet doğru dedin. Rakipler başka şeyler yapıyor. Sahada güçlü ve saha dışında da ve mağdura da harika oynuyor Fenerbahçe ve Galatasaray'da. Seni Beşiktaşlı olmak ne yakışırdı sana demiş.
1: Ya sağ olsun. Sağ olsun. Ben çok iyi bir Galatasaraylıyım. Çok seviyorum. Beşiktaş semtim benim. Oradaki dediğim gibi küçüğünü büyüğünü semt yani yürüyüşüm bile Beşiktaş semtine ait bir özellik yani o kadar söyleyeyim size. Orada doğdum büyüdüm. Hani iki sene kalmadım arkadaşlar yani. Onu söyleyeyim. 30 yaşına kadar oradaydım. Hala da oradayım.
0: Fenerbahçe'nin bir senelik macerasında Sayın Hakan Safi de Sayın Aziz Yıldırım da gelse şu an akıllarında bu takımı bir sene boyunca Sergen Yalçın çalıştırsın diye bir düşünce olur mu?
1: %100 olmaz.
0: Bu sezon unutma. Ben bir şey bildiğimden söylemiyorum.
1: Öyle bir bakıyorsun ki beni de...
0: Beşiktaş'ta hatırlıyor musun? Bir gecede Mourinho kararı çıkmasaydı da Tedesco muydu? O esnada o gece aynı gece Sergen Yalçın şey yapmıştı, Beşiktaş'la anlaşmıştı.
1: Tamam, bunların...
0: Sen de diyorsun ya, bu sene Sergen Yalçın'ın kenarda isteksiz ve sanki başkasının yerine bakıyormuş gibi bir teknik adam yaptığını ben gördüm. Çünkü daha önceki Sergen Yalçın'ı izlediğim için biliyorum dedin ya.
1: Evet.
0: Onun da hep böyle şey vardı. Arka tarafta aslında Fenerbahçe'ye gitmek istiyordu diye hep söylemler.
1: Ya sen bunu bir yerden hissettin mi, duydun mu?
0: Yok. Benim o dönem duyduğum şeyler. Şu an bir dinleyici de yazmış. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Sergen Yalçın Hoca dün bir otelde Aziz Yıldırım'la görüşmüş diyorlar diye yazmış.
1: Bilmiyorum. Bilmediğim konuyu söyleyemem. Ama Fenerbahçe eğer gerçekten çok iyi bir kadro kurup Sergen Hoca'yı takımı başına getirecekse Galatasaray 5. şampiyonluğu alır. Buradan buraya nasıl bağladığıma da gelirim yani.
0: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Aykut Hoca da gelse 5. yıldızı alırız. O öteki de gelse yani. Şu an Klopp da gelse bak çok yanlış hamle olur diye.
1: Ben kulüplerin gelişmesi açısından hiçbir şeye olumsuz bakmam. Saygıyla karşılarım ve yapmak zorundalar ve kendileri de söylüyorlar. Ama bazı konular var ki onları farklı algıladıkları için, öz eleştiri kültüründen yoksun oldukları için ciddi şekilde hata yapıyorlar bana göre. Burada ben yanılıyor olduğumu da zannetmiyorum. Ama Galatasaray var olan kadrosunu güçlendirip aynı teknik direktör, aynı oyuncularla ve üstüne de ilave yaparak değişip gelişip devam ettiği sürece Türkiye Süper Ligi için söylüyorum, şampiyonluğun bir numaralı favorisidir.
0: Sergen Yalçın gitsin diye diye gönderen taraftara sorum şudur. Sergen Hoca Fenerbahçe başına geçerse acaba ne düşünecekler?
1: Bak şimdi insanlar.
0: Sergen Hoca'dan Fenerbahçe'ye hoca olmaz Dodo, imkansız diye.
1: Bana da öyle geliyor. Ya peki bir şey soracağım. Sen bugün Hakan Safi Beyefendi ya da Aziz Başkan yerinde olsan Sergen Hoca'yı mı tercih edersin, Aykut Hoca'yı veya İsmail Hoca'yı mı? Türk olacaksa.
0: Bilmiyorum, ben tercihi bana bırakman da enteresandı yani. Ben hani tabii dot hani neyse yani
1: konuşuyoruz
0: yani,
1: şey sen yapma, bana sorsan benim cevabım belli.
0: Alakartı ben çok şey yapmam. Ben tabii dot abi ne çıktıysa onu yiyeyim ben.
1: Ben tabii dotçu değilim. Ama aynı soruyu sen bana sorsan benim cevabım tek ve net.
0: Aykut Kocaman.
1: Aykut Kocaman abi.
0: Tabii ki
1: Aykut Hoca'nın hakkını yediler ya. Aykut Hoca yani bu takımı bu takımın adamı. Ha, camiayı bilen diyorlar ya. Ya başka kim bilecek ya? Aykut Hoca'dan daha çok neyini bileceksin? Volkan Hoca başka bir pozisyonda değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Volkan Hoca da orada bir bayrak adam. Ama sırf bayrak adam getirerek de bu işi çözmek mümkün değil. Birçok şeyin bir araya gelebilmesi lazım.
0: Kesinlikle.
1: Beşiktaş İlhan Palut'u alır mı?
0: Alır. Alır derken bir camia ister. Şey yapar, taraftarın ya bir kısmı şey bence denenmeli diye düşünür.
1: Bir şey söyleyeyim yani sana.
0: Şeyden sebep söylüyorum. Şenol Güneş mi, İlhan Palut mu dediğinde İlhan Palut bence 70'e 30 falan çıkabilir
1: şimdi,
0: sonuç.
1: Şimdi İlhan Palut ismini bazı kişiler daha böyle aşağı seviyede hissediyor olabilirler. Sadece size bir şey söyleyeyim. Yıllardır söylüyorum. Hangi takımda elinde nasıl bir kadro varsa en zayıf kadrolarla bile bu kadar rakibi baskı altına almaya çalışan, oyun felsefesi olan bir teknik direktör çok az gördüm.
0: Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim. Bazen kimya uymaz. İlhan Palut Rize'deyken beğenilen bir teknik adam mıydı? Büyük maçlarda her zaman fark yiyen, skorboardda yediği gol sayısı tavan yapmış bir teknik adamken Konya'daki macerası farklı.
1: Doğru. Ama İlhan Palut oyun
0: Sami tarzı... Uğurlu Kasımpaşa'da kalsaydı bu kadar ligde kalmama mücadelesi bilmem ne falan verir miydi?
1: Evet, ama sadece şunu söyleyeyim. Hani
0: taş yerinde ağırdır dediğin kısmında...
1: Hayır. Taş yerinde ağırdır, tamam. Bazı atasözleri anlamlı duruyor ama günümüzde de bazı şeyleri değiştirebiliriz. Yani 300 yıl önce söylenmiş bir şey.
0: Mesela bugün, Nuri Şahin'in bugün de söylememiz... performansına bak, oynattığı oyunla Başakşehir'e daha erken gelseydi
1: bak,
0: şu an.
1: Elinde iyi kadro yoksa İyi teknik direktör olamaz. Bak Guardiola ne dedi? Ben Messi'yi iyi futbolcu yapmak için geldim dedi. Messi beni dünyanın en iyi hocası yaptı dedi. İyi futbolcu olmadan yapamazsın. Çünkü yetenek diye bir şey var. Yani sen teorik olarak anlatırsın. Doğan bak bunu böyle bunu böyle. Rakibi burada karşılayacaksın. Top rakipteyken şuraya gireceksin. Hı-hı. Vesaire bunları anlatacaksın. Topla buluştuğun zaman da şunları yapacaksın diye. Adam bunu %100 çok iyi anladı. Sahaya çıktı. Ama bunu yapacak yeteneği yok. Ne yapacaksın? Yetenek yani futbolcudan bahsediyorum. Bu ne ya? Aha.
0: Yok bu az önce bizim konuştuğumuz konu zaten.
1: Ha, onu
0: Beşiktaş'ta yöneticiler çünkü söylediler.
1: Söylediler.
0: Hani dünkü

0: toplantıda Arda Turan neden düşünülmüyor diye Arda Turan bizi düşünür mü diye sormaları gerekirdi.
1: Ya şu anda düşünmez. Arda bir kere kendini çok geliştirdi. Yani camialara da çok saygılı konuşmalar yapan, maç sonlarında her camiaya mektuplar yazan bir kişilik. Ama şu anda daha işinin oralarda bittiğini düşünmüyor. Açıkçası.
0: Burada tabii detayları konuşacağız. Yazılanlar var, çizilenler var, mesaj olarak sorulanlar var. Hepsine bakacağız ama reklama gitmemiz gerekiyor. Reklamlardan sonra buradayız. İhtimalleri konuşuyoruz tabii. Bu ihtimaller üzerinden giderken bir taraftan da dinleyicilerimizin hatırlatmaları doğrultusunda başka bir konu dikkatimizi çekti. Ve bununla ilgili bir gelişme olur mu? Bu olay farklı yerlere gider mi? Ya da ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Gibi söylemler de beraberinde geliyor. Kayseri Spor'un, küme düşen Kayseri Spor'un bahis operasyonu nedeniyle ligin tescil edilmemesini istemesi... Hatta şöyle bir söylemi var. Devam eden adli ve sportif disiplin süreçleriyle birlikte değerlendirildiğinde 2025-26 sezonunun mevcut haliyle tescil edilmesini kamuoyu vicdanını tatmin etmeyeceği ve adalet duygusuyla bağdaşmayacağı kanaatindeyiz diye bir açıklaması var. Bu açıklamanın akabinde dün sabah saatlerinde Kayseri Spor tarafından yapılan resmi açıklamada da benzer bir talep dile getirilmişti diye devam eden bir haber okuyorum. Operasyonlar nedeniyle bu sezon küme düşmenin uygulanmamasını isteyenlerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve İbrahim Hacı Osmanoğlu'na mesaj göndererek ligleri tescil etmeyin çağrısı yaptığı öne sürülüyor. Bahçeli'nin yolladığı mesaj da yıl içerisinde yapılan şike ve bahis operasyonlarını gerekçe göstererek bu sezona mahsus olmak üzere küme düşmenin kaldırılmasını ve gelecek yıl Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını tavsiye ettiği de geliyor. Biz hani siyaset çok karışmasın falan derken ondan sonra siyasetin siz istemeseniz de biz karışırız modundaki yaklaşımı da çok ilginç değil mi yani, hani ne kadar uzaklaştı da yapma biz siz olur mu moduna geçmesi. Çünkü 3F olayı yani değil mi, futbol fiesta dediğin konu, biz de dinleniyoruz sürekli olarak yani.
1: Yani Kayseri Spor'un bunu istemiş olması, programın başında da sen de söyledin ben de söyledim de, eğer bir haksa ben kulüplerinde insanların da hakkının verilmesi taraftarıyım. Ama şu anda niye bu korolar sezon ortasında bu kadar ayyuka çıkmışken değil de şimdi diye sorarsan, o da Kayseri Spor alt lige düştüğü için cevabını vermek zorunda kalırız. Bu da ne kadar doğru tartışılır. Ama şey kısmına şaşırdım. MHP kısmının Devlet Bahçeli gerçekten böyle bir şey istemiş mi onu bilmiyorum.
0: Şu mektubu okuyabilir misin diye yazmışlar. Alen Markaryan'ın yazdığı bir mektupmuş. 2003 yılında Chelsea'yi kendi sahasında yendikten sonra rövanşı kendi sahamızda büyük bir avantajla oynayacakken İstanbul'da olan bir patlama yüzünden alelacele Almanya'ya attığınız maçı ne hakkınız vardı anlamadık. Bu ülkede savaş yoksa siyasi bir engel söz konusu değilse böyle bir hakkınız yoktu zira. Sonra Lyon maçında hiçbir Türk taraftarı suçu yokken ağır tahrikler sonucu çıkan olaylara cevap vermediniz. Ama bir daha olursa iki katını veririz diyerek büyük bir dayatmaya ve o günkü yönetimin korkup Almanya'daki Bayern maçına 15 bin kişi giriş hakkımız olmasına rağmen maça gitmeme kararına sebep oldunuz. Türkiye İsrail arasında ki nazik pozisyonu bilmemize rağmen Maccabi'yi Beşiktaş'ın olduğu gruba koydunuz. Biz kendi sahamıza oynarsak gruplara kalacağımız maçı Macaristan'da seyircisiz oynadık ve 24'e kalamadık. Ya Twente, daha evvel oynanan Twente Fenerbahçe maçında olayların faturasını Twente valiliği Beşiktaş'a kesmemiş miydi? Bunda da sessiz kaldınız. 600 kişilik bir gruba ulaşan, zorluk çıkaran olayları manipüle ettiniz. Napoli deplasmanında keza onları hatırlatıyor. Bu minvalde deyip devam ediyor aslında ama bu yazı
1: yazmak istiyor şu anda.
0: Gazeteye
1: hala
0: düştüğü günün akşamında bizim statta yarın oynanacak UEFA finalinin gala yemeği var. UEFA gözlemcilere ev sahibi olmamızdan mütevellit nezaketen bu yemeğe hem İngilizce hem de tribünü bilen bir yetkili davet ettiler. Biz de Divan Kurulu yönetiminde bulunan Levent Kulu kardeşimize rica ettik. Bu mektubu niteliğindeki yazıyı da Levent'in cebine koyup oradaki yetkililere okumasını bekliyoruz. Yemekte UEFA komiserleri, üst düzey yetkililer ve gözlemciler olduğundan derdimizi anlatmamız açısından gayet önemli bir durum olur. Levent eğer orada görev alacaksa bu mektubu okusun orada diye yollamış.
1: Anladım.
0: UEFA'ya ve şeye.
1: Sevgili Alen'e de selam olsun. İyi dostumdur kendisi. Şimdi Alen'in bu yazdık

0: Neden? Çünkü benzerlerinin hepsini Galatasaray'da yaşadı. Biz yaşadık tribün olarak. Yani ama mesela bir örnek vereyim. Burada aslında Alen'e veya diğer arkadaşlarımıza da bir eleştiri de gelmiş, yapmış olabilirim. Yaparım da. Açıkçası Galatasaray Manchester United maçına giderken Galatasaray kulübünden resmi bir açıklama, 2012 olabilir, 2011 olabilir, resmi bir açıklama yayınlandı. Dendi ki biz Galatasaray taraftarı, Galatasaray camiası olarak bilet talebinde bulunmuyoruz. Galatasaray taraftarının güvenliğinden güvenliğini sağlayamayız diye. Tabii bir infial oldu. İş döndü dolaştı tabii ki bana geldi o dönemde. Ben ne yaptım biliyor musun? Ali Dürüst başkanı aradım. İkinci başkandı. Böyle bir açıklama var. Bu doğru mu başkanım dedim. Evet, açıklama doğru. Yani Galatasaray Old Trafford'da sahaya Galatasaray taraftarı olmadan mı çıkacak dedim. Evet dedi. Neden dedim. Bana dedi ki biz dedi güvenliği sağlayamayız. Neyin güvenliğini sağlayamazsınız dedim. Yani Galatasaray taraftarına olabilecek bir saldırı ya da Galatasaray taraftarından öbür tarafa gidecek. Ben sağlarım dedim. Ben sağlarım dedim. Bunun size sözünü veriyorum dedim. Oğuz bir karar alındı. Bundan geri dönüş yok dedi. O zaman dedim başkanım şöyle bir şey yapabilir misiniz? Bak bu gerçek, kelimesi kelimesine. Lütfen dedim. Hani o sevdiğiniz dumanlı içecekten bir tane alın elinize. Bir Türk kahvesi söyleyin. Bir 5 dakika şu anda konuştuklarımızı düşünün dedim. Galatasaray sahaya taraftarsız çıkacak Old Trafford'da. Ben dedim bunun açıklamasını bütün Avrupa'da bilet bekleyen, bilet talebi olan onlarca ülkeye ve Türkiye'deki Galatasaray taraftarına açıklamasını yapamam. Bunun için de bununla ilgili olarak da bir resmi açıklama yapma zorunluluğum var dedim. Bir kahve içimi kadar düşünün ve tekrar konuşalım. Büyük bir yanlış ve hata içindesiniz. Old Stad'da Galatasaray taraftarı olmalı dedim. 5 dakika sonra bana geri döndü Sayın Ali Dürüst. Ne dedi biliyor musun? Galatasaray sahaya taraftarsız çıkmayacak. Senin sayende Oğuz Altay dedi.
1: Güzel iş.
0: Güzel iş. Bunu niye söyledim biliyor musun? Her şeyi kabul etmesinler, gitsinler, güzel iletişimler kursunlar. O zaman Beşiktaş'ta sahaya taraftarsız çıkmasın kardeş.
1: Şimdi giden ayak sana bir soru sormak istiyorum. Vedayı öyle yapmak istiyorum. Galatasaray dinleyicilerinin merak ettiği, camiayla iç içe olduğu bir insanla konuşurken tabii. Haberlerde geliyordur önümüzdeki sezonun planlamasıyla alakalı.
0: Doğru.
1: Van Dijk haberleri çıkıyor. Ne kadar doğrudur? Bruno Fernandezler, Valverdeler, Rudigerler gibi isimler konuşuluyor. Galatasaray'ın hangi mevkiye, hangi bölgeye tam kaç tane transfer yapabileceğini
0: hepsini biliyorum.
1: Ve isimler üzerinden de gidildiğinde tabii isim verince şöyle bir şey oluyor.
0: Tamam, bu oldu bitti zannediyorlar.
1: Öne attığı isimle Fenerbahçe'nin anlaşma durumu da oluyor. Bu gizlilikle mi olacak yoksa gerçekten bu anlaşmalar zaten yapıldı. Sadece birkaç pürüz kaldı ki pürüz eşittir para diye geçer
0: evet,
1: zaten.
0: Şimdi geçtiğimiz zaman içerisinde bazı değişiklikler oldu Galatasaray'da. Yani Galatasaray'ın 4 sene şampiyon olması, Şampiyonlar Ligi, Sané gibi, Icardi gibi, Osimhen gibi, Davinson Sanchez gibi oyuncuların burada olmuş olması, Avrupalı futbol İlkay'ın gelmesi, Avrupa'daki oynadıkları takım arkadaşlarının dikkatini çekiyor ve Türkiye'de de Şampiyonlar Ligi maçları oynandığı zaman stat atmosferi vesaire olunca Galatasaray diğerlerinden biraz sıyrıldı. Yani kibar konuşmaya, yani düzgün konuşmaya çalışıyorum. Galatasaray arayı açmaya başladı. Bu durumda hiçbir futbolcu arada 10-15 milyon euro farklar olmadığı sürece Galatasaray'ın tercihini 5 sene 6 sene önceki Galatasaray'dan yaptığı gibi bugün yapmaz. Ama bildiğim tek bir şey var. Bu yabancı kuralı ile ilgili TFF'nin yapmış olduğu açıklama Galatasaray ve Türk futbolunun içine atılmış bir el bombasıdır. Ben Galatasaray'ın elbette bir sol stoper Van Dijk'la ilgilendiğini veya Rudiger'i düşündüğünü biliyorum. Elbette Bernardo Silva'yı biliyorum. Elbette Galatasaray'ın vazgeçilmez bir orta saha oyuncusu ve şu andakilerden çok daha üst kalitede bir orta saha oyuncusu alacağını biliyorum. Ama mevcut sistem içerisinde Federasyon Galatasaray elinin kolunu bağladığı bir ortamda kimleri gönderecek, bu planlama nasıl değişecek, bunu biraz ilerleyen günlerde göreceğiz. Yoksa bunları söylemek çok kolay tabii.
1: Lang'la ayrıldı galiba yollar. Nasıl söyleyeyim, mikrofon kapalıydı. Tam Lang Aslan'a veda etti diye yazıyor. Galatasaray'ın devre arasında Napoli'den satın alma opsiyonunu kiraladığı Lang'ın sarı kırmızılara veda ettiği Hollandalı

0: futbolcunun dün sosyal medyadan sezon... her şey için teşekkürler gala. Evet. Seni seviyorum paylaşımı yaptığı da söyleniyor.
1: Bütün sezon birinci gün hatırlıyor musun? Lang bir orta yaptı. Barış Alper kafayla aşırdı, gol oldu. Bir anda Messi geldi gibi, Cristiano Ronaldo geldi gibi medyada haberler çıktı. Ben bulunduğum bütün ortamlarda, burada sen de yayın yaparken de Galatasaray Lang'ı almamalı dedim. Ay Lank'ın yap ama dediler işte orta yaptı. Ya zaten orta yapacak. Başka ne yapacak? Mantı yapacak hali yok ya adamın. Yani orta yapacak. Bir tane orta yaptı. Barış da aşırdı, gol oldu. Bunun dışında Galatasaray'ın oyuncusu değil, 30 milyon euro bonservis rakamı var. Galatasaray Lank'tan vazgeçmeli. Daha farklı bir profilde oyuncu almalı diye düşüncelerimi söylerken.
0: Aslında şeye bakıyoruz tabii.
1: Ama son maç, son maç acayip katkısı oldu. Antalya maçı.
0: Yani Avrupa maçında da çok büyük katkısı oldu girdiğinde. Juventus maçı mıydı?
1: İki tane gol attı. İkisinde de top önünde kaldı.
0: Bir... Ama doğru yer doğru zamanda o da kıymetli.
1: Hakkını
0: ona da bakmak lazım. Hakkını yani. Sonuçta önünde kaldı dediğin isimlerden biri Nobre'dir. Mesela karambol adamıdır. Ama orada olması gerektiği zaman da orada olur.
1: Ama bak Nobre için bunu söyleyebilirim ama Lang için söyleyemem. Niye biliyor musun? Nobre o gol noktalarında olan bir oyuncu. Lang daha başka bir profil. O i̇şte gün ama, biraz futbol şansı da Lang'ın yanındaydı.
0: Yani sonuçta Eyüp'ün de şansı Fenerbahçe maçında Osterwold'in sırtına çarpmasıydı top.
1: Futbol
0: mesela
1: işte.
0: Futbolun gerçekleri bunlar şimdi.
1: Evet, doğru.
0: Bunu kabul etmek lazım. Senin bir Mertens bulman gerekiyor aslında Avrupa'da ya da şey.
1: Onu 25
0: diye.
1: Yaşında yakalasaydık.
0: İşte yani sonuçta onun açığını ve eksikliğini
1: o zaman
0: zaten
1: şöyle söyleyelim.
0: Hissetti bütün herkes.
1: Şartlar ne olursa olsun TFF 10 artı 4 de yapsa, 10 artı 2 de yapsa, 3 artı 2 de yapsa Galatasaray 10 numara alacak. Bütün Galatasaray taraftarı bunu bilsin. Çünkü bir şey daha ekleyerek çıkacağım. Sané'nin performansını da yükseltecek olan kalite 10 numaradaki bir Galatasaray'daki futbolcudan geçecek. Çünkü Sané'nin içe kat edişlerinde, yapmış olduğu pas hatalarında ve duvar paslarında, araya bıraktığı toplarda o topu alıp indirip tekrar pozisyona çevirecek, o varyasyonları sağlayacak bir 10 numaranın olmaması Sané'nin de zor durumda kalmasına sebep oluyordu. Oraya gelecek olan bir 10 numara, iyi bir 10 numara Sané performansını da yükseltir Galatasaray'da.
0: Kesinlikle öyle. Ağzına yüreğine sağlık abi. İyi bayramlar diliyorum tekrar.
1: Hepimize.
0: Geldiğin için teşekkür ederim.
1: Ne demek her zaman.
0: Özlemek.
1: Ben de sanki buraya şey gelmişim gibi oluyor. Zaten 4 senedir beraber program yapıyoruz. Beraberiz.
0: Uzun yani. Bir aradan sonra sesin bu kadar net çıkınca telefon bağlantısı olmayınca insanlar şaşırdılar. Vay 19 Mayıs Oğuz Altay.
1: Anlıyorlar mı orada?
0: Hemen anlıyorlar canım şey yapıyorlar. Bant yayın mı falan diyorlar hani mesela şey diye canlı mı değil mi diye soruyorlar.
1: Herkese çok selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Bu güzel ülkenin insanları olmak çok güzel. Felsefi konuşmalar yapmayacağım. İyi ki bu ülkede doğduk. İyi ki Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Bu güzel bayramımız hepimize kutlu olsun.
0: Teşekkür ediyoruz. Tabii gelişmeler, ayrıntılar derken bugüne yansıyanlar üzerinden gittiğimizde karşımıza çıkan sonuç belli. Fenerbahçe'de bir seçim yarışı var. Orada seçilirse dediğimiz başkan adaylarının tavsiyeleri var, vaatleri var. Bununla ilgili olarak da farklı şeyler konuşuluyor. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım ve kurmaylarının yeni sezonda takıma yapılacak takviyeleri büyük ölçüde belirlediği söyleniyor. Dün bir iddia da işte ne kadar doğrudur, bir kanıtı var mıdır, teyit etmek lazım. Aykut Kocaman acaba bir endişe yaratır mı genel kurul üyelerinde, oy kaybına sebebiyet verebilir mi şeklinde bir yaklaşımı vardı. Söyleyemiyor, açıklayamıyor gibi yorumlanmıştı. O yüzden biraz geri planda kalıyordu teknik adamlarla ilgili. Şimdi Sergen Yalçın'ın boşta olması Fenerbahçe'ye bir ihtimal gidebilecek diye yaklaşımlarda olacaktır mutlaka. Devreye girecektir. Hakan Bey'in yerli teknik adam olarak İsmail Kartal'ı düşünüyor olması paylaşılmıştır. Ama Aziz Bey'in İşte önce bir kaleci, bir sol stoper, sol bek, sağ kanat ve iki tane forvet transferinin tamamlanmasını beklediği, Güney Amerika ve özellikle Brezilya pazarında yetenekli ve genç oyunculara da takip edildiği söyleniyor. Takımın iyi kadrosu olduğunu ancak eksiklerinin bulunduğunu da dile getir diyor Sayın Aziz Yıldırım. İsmini söyleyemiyorum, çalışma yapıyoruz, isim açıklayamam ama kesin olarak iki santrafor alacağız. Belki de üçüncüsünü de alırız. Diğer takviyeleri de yapacağız. Onlarla da hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız diye bir açıklaması var. Fenerbahçe'de de 14 gol ve 10 asistle 24 gol katkısı verip kariyer rekorunu kıran Kerem Aktürkoğlu ile ilgili olarak ben Benfica'da sanki 16 gole ulaşmıştı diye hatırlıyorum. Belki asist sayısında orada bir kıyas yapılıyordur. Ama Tedesco'nun Kerem'le arasının iyi olmadığı, Tedesco Kerem'in oyun tarzını kendi sistemine tam olarak uygun bulmadığı hep konuşuluyordu. Milli futbolcunun performansını da beğenmiyordu ki ikili arasında maç süreçlerinde çeşitli tartışmaların yaşandığı şimdi konuşuluyor. Kerem'in Tedesco'nun kendisine karşı olumsuz tavrına rağmen hiçbir zaman sorun çıkartmayan oyuncu olarak kaldığını da hatırlatmış İrfan 25. Biz de ilerleyen günlerde onunla bu hafta içerisinde yapacağız. Ama Hakan Bey'in de, Aziz Bey'in işte bu sol stoper, kaleci, sağ bek, sol bek, iki tane forvet transferinin müjdesinin ardından Hakan Bey de daha önce yapacağı mevkileri de söylüyordu. İsim de veriyordu. Hatta bir futbol aklı olarak biraz danışman diye, daha doğrusu şey gibi değil, Terenao ya da Comolli ya da Devin Özek gibi bir sportif direktör değil ama bir danışman olarak Maldini ile anlaştığı söyleniyor. Hakan Bey'in tribünle coşturacak, rakipleri titretecek bir kadro kuracağını söylemesi, bilmiyorum camiayı ne kadar heyecanlandırır. Bu söylemler heyecan yaratmaz ama biraz realite olunca, gerçekleşince, uçaklar, imzalar falan durumu söz konu olunca fikirler değişir. O yüzden Fenerbahçe'nin çok borcu olduğu söyleniyor. Korkumuz yoktur bizim diye söylüyor. İşte bu kadar limit aşımı, bilmem ne, UEFA, borçlar, bankalar, şunlar bunlar derken nasıl olacak bu işler sorusunun cevabını Aziz Bey de, Hakan Bey de, o işte korkulacak bir şey yok, halledilmeyecek gibi değil, onu halledebilecek güce de sahibiz şeklinde bazı ayrıntıları var. O yüzden benim Fenerbahçe'me bir yıldız yetmez, biz Fenerbahçe'yi sadece şampiyon yapmayacağız, kulübümüzün gelecek yıllarına damga vuracağız şeklinde ifadesi, sadece önünde iki başkanın da bir senesinin bulunması ve geri kalan işte seçimde de, önümüzdeki yıl yapılacak olan genel kurulda da bu 3 yılı daha alıp 4 yıllık bir süreçte kalabilmeyi hedefliyorlar. Aziz Bey'in gerçi şampiyon yaparım ondan sonra bırakıp giderim söylemi biraz şeyi duymak istiyor, gitme sana muhtacımı benim için de söyleyine dönmüş olabilir, o moda geçebilir, bilmiyorum. Başka, Galatasaray'a 5 tane transfer dediler doğru mu? Fenerbahçe'ye bu kadar transfer gelecek doğru mu? İşte Arda Turan Beşiktaş'ta görüşüyormuş doğru mu? En çok sorulacak sorulardan bir tanesi bu. O döneme girdik doğru mu dönemi? Hayırlı uğurlu olsun. Onu da hatırlatalım. Şimdi Yağız dedi. Ötekisi bu haberi verdi. İşte Cihan sabah programda söyledi. Dün bağlantı yaptılar. Emre Tilev şunu söyledi falan. Orada bir isim daha çıktı. Ben de bir yerden duydum. İşte bizim de kulüp içerisinde bir yakınımdan, menajerlerden aldığımız bilgiye göre dediğimiz bu dönemin herkesi heyecanlandırdı ama sonuca ne zaman ulaşacağını da merak ettiğimiz bir hali, hayırlı uğurlu olsun dediğimiz kısmı, bunu da hatırlatmış olalım. Onun sonrasında bayramınızı bir kez daha kutlayalım. Tabi burada gazetelerde var 10. yıl marşları, ardından Atatürk'ün gençliğe hitabesi falan. uzun zamandır böyle gazetelerde şöyle şeyler paylaşılmazdı, çok enteresan. Hani ek olarak verilmiş bugün. İşte ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetin ve istikbalinin yegane temeli budur dediğin Hababam sınıfının bile, biz Hababamız, hani bazen ders çalışmayabiliriz, haylaz olabiliriz ama Atatürk'ün gençliği hitabesini de ezbere bilmeyecek kadar da değiliz hani dediğinde tüylerin nasıl diken diken olduğunu hatırlarız. İşte öyle bir gençlik ki umut dediğimiz konudur. Bunlar önemli detaylardır. İyi ki çok şükür Atatürk gibi bir lidere sahip olmuşuz bu zamana kadar. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmediğimizi de görebiliyoruz. Zaten umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. O yüzden hiçbir zaman umudumu yitirmedim diyen Ulu Önder'in sözü, bu cümle sadece moral vermek için söylenmedi. O 57 yıllık bir hayatta da ispatlandı. 107 yıl önce bugün Samsun'a çıktığında, o tarihin gördüğü en önemli adımı attığında bir milletin ve bu milletin esir edilemeyeceğini gösterdi. Biz de yaktığı meşalede bugünümüze, yarınımıza ışık tutmaya devam ediyoruz. O yüzden işte o büyük Önder'in umut hep vardır dedirten hayatında yaşadıklarını biz de biliyoruz. O yüzden örnek alıyoruz ve rahmetle, özlemle anıyoruz bir kez daha. Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. İyi bayramlar. Yarın tekrar kısmet olursa, saatler onu gösterdiğinde

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem başlıyor.
4: Türkiye'nin en iyi spor radyosu Radyo Gol'den radyoları başında bizleri bekleyen ve yolu futboldan geçen herkesin ortak buluşma noktası Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programından ben Çağatay Çıtlak. Hepinize merhaba diyorum, hoş geldiniz. Bugün 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bugün sadece bir tarih değil, inancın, mücadelenin, umudun ve yeniden ayağa kalkışın adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe emanet ettiği bu anlamlı günde yüreğinde memleket sevgisi taşıyan, hayallerinin peşinden korkmadan yürüyen tüm gençlerimizin bayramını gönülden kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Geleceğimizin teminatı olan gençler, sizler sadece yarının değil bugün de en büyük gücüsünüz. 19 Mayıs'ın taşıdığı o mücadele ruhu daima yolunuzu aydınlatsın. Bayramınız kutlu olsun.

0: büyük millet bayramını daha büyük şereflerle huzur ve refa içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu dursun Viyana.
1: 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusuyla Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında yeni bir yayına daha başlıyoruz. Bugün tabii sadece bir tarih değil, söylediğimiz gibi mücadelenin, hani maçlarda söylüyorlar ya, mücadele var, umut var, yeniden ayağa kalkış var. Ve şimdi mikrofonlar açılıyor, gündem yeniden şekilleniyor. Sporun nabzı, tribünlerin sesi, kulislerin perde arkası, Türkiye'nin konuştuğu tüm sıcak gelişmeler her zaman olduğu gibi Türkiye radyolarında kendi saatinde en çok dinlenilen, tabii sizlerin sayesinde, radyo programı, spor programı olan 4 Büyük Gündem'e başladık. Burada sadece futbol konuşmuyoruz, duyguyu konuşuyoruz, heyecanı konuşuyoruz, tutkuyu konuşuyoruz. Hakikaten sizlerin ortak sesi var ve Radyo Gol'de de 4 Büyük Gündem'de telefonlarınıza, mesajlarınıza, yorumlarınıza her zamanki gibi açığız. 0212 273 1010 ya da 0540 273 1010 Instagram kullananlar için. Instagram adresimizde Çağatay Hoca adresinde bana mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Vallahi şuradan benim başlamam lazım çünkü bunlar birikirse size çok ayıp etmiş olurum eğer mesajlarınızı okumazsam. Abdullah Cenk Bey çok teşekkürler. Her zamanki gibi Hüseyin Mecit çok teşekkürler. Nevzat Bey çok teşekkürler. Orhan Bey çok teşekkürler. İsimlerinizde yazarsanız nickname'li Galatasaraylı dinleyicimiz çok teşekkürler. Fenerbahçeli dinleyicilerimiz çok teşekkürler. GFB 1907 nickname'li dinleyicimiz Yaşar Kut çok teşekkürler. Harika ya, yani 19 Mayıs'ta da Süleyman İpek çok teşekkürler. Radyolarınızın başında yer almışsınız ya, yani daha ne olsun ki, bu kadar işinizin gücünüzün arasında bile mikrofonlarda benim sesimle birlikte Radyo Gol'ü de vakit ayırıp bir yandan dinlemeniz hakikaten çok mutlu, çok motive edici. Bugün en çok konuşulan, tabii gündemdeki en sıcak gelişmelerden bir tanesini Türkiye Gazetesi yazarı, TGRT yorumcusu sevgili Tahir Kum'dan alacağız. Çok konuşuldu. Liglerin tescil edilip edilmemesiyle alakalı bir sürü tartışma dönüyor. Hem sosyal medya üzerinden hem işte bir takım milletvekillerinin isimleri veriliyor onlar üzerinden. Bir yandan da sevgili Tahir Kum'u arıyorum. Şu an aradım, cevap vermedi ama herhalde muhtemelen biraz sonra kendisi bana geri dönecektir. Gelen mesajlarla başlayalım. Ufuk Bey çok teşekkürler. Tahir abi de bir yandan evet aradı. Ben onu arayayım. Ve bu konularla ilgili en yetkili ağızlardan tabii sevgili Tahir Kum. Şimdi seni anons ettim Tahir abi ve sen aradın. İyi bayramlar diliyorum. Hoş geldin Radyo Gol'e. Nasılsın?
2: Sağ ol, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkürler. Sevgili Tahir Kum, yani sosyal medya...

0: hakemlerle ilgili, sporcularla ilgili çok soruşturma yapıldığında bir baktık altlıklardan X kulüp başkanı istifa etti, yönetici istifa etti falan diye. Artık ne kadar istifa ederlerse etsinler, bir kere o onları kurtarmayacak. Çünkü Futbol Federasyonu son 5 yılı inceleyerek yapacak. Son 5 yıl incelendiğinde orada görev almışsa, görev süresinde bahis oynamışsa bundan dolayı sorumlu olacak.
1: Bu yani zaman aşımı değil mi Tahir Kum? Yani 5 yıldan fazla olamıyor. Çünkü 5 yıl evet, zaman aşımından dolayı.
0: Zaman aşımı 5 yıl. Mesela şunu söyleyeyim. Sayın Ali Koç 7 yıl başkanlık yaptı. Onun döneminde kendisinin tabii vardır diye bir örnek söylüyorum. O dönemde oynaması yasak. Ali Koç'un başkanlık dönemi bittikten sonra yasal bahis yapmasında herhangi bir sıkıntı yok. Onu söyleyelim. Yani sadece görevdeyken yapılan bahisler futbol disiplin talimatı çerçevesinde bir suç teşkil ediyor. Evet. Yoksa adı üzerinde yasal bahisten bahsediyoruz. Yasa dışı bahisten değil, yasal bahisten bahsediyoruz. Ama işte malum kamuoyunda biraz bu iş yanlış anlaşıldı. Benim senin oynayabildiğin, halkta, sokaktaki insanların oynayabildiği, devlet eliyle oynatılan yasal bahisin futbol ailesi bireyleri tarafından oynanması yasaktır. O da etik olmadığı için. Müsabaka sonucunu etki etme eylemi olabileceği için. Ondan dolayı yasaktır. Buna bu şekilde bakmak lazım. Cümle şunu söyleyelim. Bugün işte Kayseri milletvekiline çıkarak yapmış olduğu açıklamaların çok altının dolu olduğunu düşünmüyorum. Birincisi bu. İkincisi bu işi köpürten kişi Sayın Sinan Burhan bir şekilde bazı iddialarda bulunuyor. Kendisinin de Kayseri'de olması tabii buradan önemli bir etken. Ortada ellerinde bir şey varsa mutlaka bunu kamuoyuna paylaşmalıdır. Yoksa işte çıkıp da şaibeli şike ve bahisin olduğu şu ortam cümlesini kullanmak doğru değildir. Kaldı ki bu lig sadece Süper Lig'den ibaret değildir. Birinci ligi vardır, ikinci ligi, üçüncü ligi vardır. Onun için sadece hani böyle bir ortamdan bahsediyorsak, işte bahis soruşturması yapıldığı bir ortamda küme düşme kaldırılsın deniyorsa, bu sadece Süper Lig için değil bütün ligler için aynı şey geçerli olmalıdır. Evet. Burada ayrımcılık olmamalı.
1: O zaman sevgili Tahir Kum, dinleyicilerimizin aydınlanması adına liglerin böyle bir tescil edilmeme gibi bir durumu zaten söz konusu olamıyor.
0: Şu an böyle bir şey yok, gündemde yok, ama bir olay ortaya çıkarsa, herhangi bir müsabaka ile ilgili bir olay ortaya çıkarsa, o zaman tescil tehlikeye girer tabii ki. Yani bunun içinde bir şike eylemiyle ilgili zaman aşımı diye bir şey yok. Bu bugün de ortaya çıkabilir, bir sene sonra da ortaya çıkabilir. Onun için mühim olan bir vakanın ortada olması lazım. Yani bir somut bir olayın olması lazım. Yani Kayseri Spor milletvekili iddiada bulunuyor. Diyor ki işte bu lig teşkil edilmemeli. Neden edilmemeli? Yani o nedenini birisinin söylemesi lazım.
1: O da Doni'nin olması lazım. Bilgi, bulgu, belgenin olması lazım.
0: Aynı o şekilde.
1: Evet, sevgili Tahir Kum, TGRT Spor Yorumcusu, Türkiye Gazetesi spor yazarı. Çok teşekkür ediyoruz. İyi bayramlar diliyorum sevgili Tahir Kum. Yayınımıza katıldığın için de bizleri kırmadığın için ayrıca teşekkür ediyorum.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. 0212-273-10-10 ve Instagram Çağatay Hoca adresinde mesajlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Tabii spor yazarlarımız olacak. Daha 1,5 saatimiz var. Sizlerden gelen mesajları da okuyacağız. Spor yazarlarına, Türkiye'nin en önemli isimlerine sorularınız da varsa lütfen bu iletişim kanalları vasıtasıyla da mesajlarınızı bizlere gönderin diyoruz. Şu anda Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Kısa bir ara. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında yayınımız tüm hızıyla da devam ediyor. Spor yazarlarımız var. Türkiye'nin en önemli futbolcuları da var. İşte onlardan bir tanesi sevgili Emre Toraman. Emre Hocam, iyi bayramlar.
2: İyi bayramlar, iyi bayramlar cümleten.
1: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, çok şükür, sen nasılsın?
1: İyi valla, hamdolsun, bizler deyiz, görevimizin başındayız. Zemin futbola elverişli Emre Hocam.
2: Güzel.
1: Tabii güzel. Gelişmeler var. Ne oldu Gebze Spor'la ilgili son durum? Önümüzdeki sene kimle anlaşıyorsun? Bonservisin nerede? Avrupa'dan teklifler var mı? Emre Toraman, mikrofon sende.

0: Avrupa'dan şu an için teklifler yok ama ilerleyen zamanlarda olacak inşallah. Önce kendi ülkemizde biraz bir başarımızı perçinleyelim. Ondan sonra inşallah hedef arasında oralarda olacak. Bunlar... Ondan sonra Gebze'de mukavemiz bitti. Gebze'de sporda anlaşmazlık mukavemiz bitti. Ondan sonra şimdi yeni sezonla ilgili bir bakacağız. Yani istediğimiz bir hikaye yazacağımız bir hikaye olacak. Kalitede güzel bir yer olursa ona göre değerlendirmemizi yapacağız. Yoksa yine aynı şekilde minik kardeşlerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz.
1: Peki Emre Toraman, futbolculuk mu daha zevkli, teknik direktörlük mü? Bana da bu çok soru gelmişti.
0: Her zaman futbolculuk. Yani şöyle, zaten teknik direktör olmak, yani saha işi çok kolay. Yani aslında o da bir nebze keyifli, o da bir heyecanlı ama yani yönetim tesisler ya da yani futboldan başka her şeyle uğraşıyorsun, yani taktikten başka, yani oyunculardan başka herkese uğraştığın için o işler biraz insanı yoruyor. Yani saha dışı daha çok yoruyor bütün hocalar, yani sadece bu bana özgü bir şey değil. Ondan sonra yani futbolcuyla uğraşmak, onları motive etmek veya sisteme alıştırmak çok kolay bir şey bizim için. Ondan sonra ama diğer kulüpsel durumlar, işte parasal, antrenman sahalarının olmayışı, işte taraftar, yönetici, onların idaresi, işte esas sıkıntı ve futbolu kötü yere götüren işler bunlar. Ondan dolayı her zaman futbolculuk yani. 10 kere de bu hayata gelseydim 10 kere de futbolcu olmak isterdim yine.
1: Peki Emre Toraman, şimdi bizi çok dinleyen var. Hatta gençler de var. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Futbolcu olmak istiyorlarsa, teknik direktör olmak istiyorlarsa nasıl bir yol izlemeliler? Bu gençlere nasıl bir tavsiyede bulunursun? Sen de gençsin bu arada bana göre.
0: Sağ ol.
1: Yanlış anlaşılma olmasın.
0: Estağfurullah. Yani şöyle, yani bu işin kuralında, hamurunda hep çalışmak vardır. Yani bazen nasibini bile belli başlı yeteneklerde olsan dahi çalışarak ilerletebilirsin. Yani ne olursa olsun artık zamana gençlere biraz çok kırılgan, küsmeye müsait yapılarım öyle geliyor. Yani çözemedim ama biraz o işlerden vazgeçip ondan sonra kendine yatırım yapmaları gerekiyor. Kendini geliştirirlerse, ederlerse, hele şu zamanda şu futbolcunun, hele Türk oyuncuların daha az çıktığı yerde çok daha iyi ve daha çabuk piyasaya çıkabilirler ve söz hakkına sahip olabilirler. Zaten biliyorsunuz bizim milli takımda bile yani az bizim ligimizde oynayıp da seçilen, genelde yurt dışından oraya giden ve de oradan çağırdığımız oyunculardan kurulu genelde takımlar. Ondan dolayı şu an yani eskiden bizim zamanımızda daha çok seçenekler vardı. Daha çok oyuncu çıkıyordu, yetişiyordu ama şu an o biraz belli bir yetenek ve kişi adedi olarak daha aza indi. Ondan dolayı çalışan her zaman, yani her işte öyle, yani işinin başında ne iş yaparsan fark etmez. Ticaret de yapsan, futbolcu da olsan, başka bir iş de yapsan, işinin başında düzgün, ahlaklı, ona yakışır şekilde ihale etmeden çalışırsan o da seni her zaman bir yere getirir. Yani çalışmak bu işin altın unsuru.
1: Peki Emre Toraman, şimdi milli takım dedin. Milli takımın da kadrosu açıklandı. Kadroyu nasıl buldun? Yani geniş bir kadro. Beklediğin isimler miydi? Neler söylemek istersin milli takım kadrosuyla alakalı?
0: Yani baktık ama şöyle detaylı şekilde yazan, bizim eksik olan noktalarımızda ya da yani forvet hattında biraz bizim sıkıntımız var. Orada yani o da o hocanın oyun sistemiyle alakalı ya da tercih ettiği oyuncularla alakalı ama yani ilk olarak grupta biraz avantajlı olabiliriz. Yani oradan çıkabiliriz ama sonrasında neler yapacağımız önemli. Benim için esas kriter nokta ikinci kısım. Ondan sonra onu da öyle yani oynadıklarında bir göreceğiz bakalım nasıl gidecek, nasıl geçecekler, nasıl edecekler. Onu o zaman göreceğiz ama yani ilk grup biraz daha kolay gibi geldi bana.
1: Sevgili Emre, yani biz her sene diyoruz ki 85 milyonluk Türkiye. Bu sayı hep artıyor bence. Kaç sene geçti hala 85 milyon diyoruz. Hadi 90 olsun, belki de 100 milyona yakın bir popülasyon var. Türk insanı var. Senin de söylediğin gibi Türk forvet anlamında, golcü anlamında bu kadar kişi varken neden bir golcü yetiştiremiyoruz? Milli takımın 11'inde direkt oynayacak bir golcümüz neden yetişmiyor? Yani profesyonel futbol oynadın, teknik direktörlük yaptın. Bunun için sebebi nedir en büyük?
0: Aslında yani esas, yani bu biraz geniş bir konu aslında ama şimdi şöyle söyleyeyim. Tesisleşme adına çok eksiyiz. Statlarımız çok geride, antrenman sahalarımız çok geride. Yani Avrupa'ya nazaran Avrupa'daki çalışma şartları çok ve her yaş grubundan itibaren çok iyi bir şekilde çalışıyor Avrupa'dakiler, ama bizimkilerde inan şimdi ben kendim için 19 Mayıs'ta bizde kendi futbol okulunun 2016-17 yaş grubu, yani ufak yaş grubunun turnuvası var. Oradaki oyuncular, yani saha tesis bakımından onlara ne kadar kaliteli verirsen onu, aynı şekilde geri dönüşü o kadar oluyor. Ama oyuncu yok, şey yok, yetiştireceğin alanlar yok. Bazen de bizim biliyorsun Türk insanı biraz hemen ufak tefek böyle bir yeteneklisin dediğin zaman hemen şımarmaya biraz da karakter olarak müsait. Yani çalışmak ve karakter ve artısında kulüplerin de ve federasyonun esas bu çalışma ortamlarını çoğaltması gerekiyor. Şimdi mesela Gebze dedim. Gebze ikincilik bir kulübü ama benim antrenman sahamı suni. Şimdi bırakmamın sebebi zaten oydu mesela. Niye bıraktım? Şimdi oyuncular, bunlar profesyonel oyuncular. İyi para kazanan insanlar. Ama suni çimde antrenman yaptıkları zaman ben istediğim gibi onlara yükleme yapamıyorum. Çünkü yorulması ertesi güne çok normal çime göre daha fazla oluyor. Ama maçı hesap ediyorsun, antrenmanı hesap ediyorsun. Yükleme yapacağım, yapamıyorum. Çalışma alanım yok. Ekstra çalışacağım, çalışma alanım yok. Bu sefer ne oluyor? Bu onların performansına yansıyor. Dolaylı olarak benim performansıma da yansıyor. Benim kaliteli bir sağım, çimim, işte fitness'ım olduktan sonra ben mesela normal antrenman öncesi bazı grup grup yapacağım şeyler, mesela defansa bir gün, orta sahaya bir gün, forvete bir gün ekstra antrenman öncesi 45-50 dakika çalıştırsam, bu sefer hem onlara yatırım yapmış olacağız hem kendimize yatırım yapmış olacağız doğal olarak. Yani böyle çalışma ortamlarımız yok. Suni çimde de oyuncular çok fazla kendine risk atmak istemiyorlar. Ben de işte kendi adamı Gebze'yle ilgili önce dedim, sağ olmazsa ben yokum diye zaten onlara, ondan dolayı bir ayrılma yaptım. Ve bunun gibi sadece Gebze değil, yani çoğu takımlarda böyle bir çalışma potansiyeli olmadığı için ondan dolayı gelişmemiz yok. Çünkü eskiden yani ne oyuncularla oynadık biz, ne oyuncular vardı, yerli yabancı, yani hepsi kaliteydi. Bazen işte nasıl kendi maçlarımı izliyorum veya televizyonda çıkıyor, önümüze düşüyor. Abi şimdikilerde, yani şimdikilerde ancak futbola yabancı, yani inan futbola yabancılar, yani yabancılar bile futbola yabancı, o kadar kötüler.
1: Emine Toraman, sana çok soru gelmiş. İçlerinden birkaç tanesini de sana sormak istiyorum. Nevzat Tuhri diyor ki, Sayın Toraman, hedefi Avrupa olan bir teknik direktörün başlama noktası Türkiye'de alt liglerden başlamak mı, Avrupa'da alt liglerden başlamak mı daha etkili bir yol haritası olur diye iletmiş sorusunu.
0: Normal şartlarda yani orada Avrupa'dan başlamak daha önemli, ama nasıl yaşayacağız ki abi, vize vermiyorlar bize, yani vizeyi zor alıyoruz, yani Türk olduğumuz için vizeyi zor alıyoruz, yani biz de tabii oralarda staj demeyeyim de oraya mesela gidip bazı takımların antrenmanlarını izlemek, ben şimdi gidiyorum bazen yabancı maçlar izlemeye etmeye, yani oralardan da bir şeyler katmadı ki buralar dediğim gibi sahanın içi zaten bizim kendi alanımız, kendi hakim olduğumuz yerler, çünkü biz lider oyuncuyuz. Ama şimdi buradan başladığım bir altyapıda, demin dediğim gibi altyapıdan başladığın zaman altyapı hocası olarak kalırsın, bir şey öğrenemezsin. Şimdi direkt de bir anda bırakıp da sahaya da dalamazsın, ama bunu bir sentez yapıp kendini geliştirip bir U17, U18'de hiç değilse, çünkü o konuşması, bu sahayı hazırlaması, her şeyi kendin yapmıyorsun, yardımcını da yapıyor, ama hiç değilse bir hitap şekli, nasıl oluyor, nasıl bitiyor, biz biliyoruz bundan hepimiz. Çünkü sahada oynarken de hem kaptanlık hem önemli lider oyunculuk, yani gerektiğinde sahada da tekniğe, taktiğe, hani hocayla istişare ederek onlara kadar müdahale ettiğimiz için biz bunları antrenmanız, ama tabii herkes bizim gibi şanslı değil. Onun için bazıları biraz daha avantajlı, bir adım daha önde, ama hiç böyle sahaya çıkmamış insanların tabii ki de altyapıdan başlayıp biraz daha çıkmaları gerekiyor, ama tabii bu konjektörleri nasıl çıkar, nasıl olur, nasıl eder biraz zor.
1: Yılmaz Bey, peki dört büyükler dediğimiz takımlardan neden çıkmıyor? Onlar da mı aynı durumda? Selam olsun Emre Toraman kardeşimize diyor.
0: Aleykümselam. Şimdi şöyle, dört büyük takımlara gelince, şimdi Galatasaray zaten son 4 senedir 5 senedir lige ambargo koydu ve belli bir düzeyde gidiyorlar. Onlar ara ara gençlere şans vermeye çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'de hep artık sonuçlarda şimdi, yani Okan bile 4 senedir şampiyon oldu. Yani 2 maç kötü gittiği zaman bir anda bu 4 senesinin, yani ortalama Avrupa ile beraber 50'şer tane maç desen yılda veya da Türkiye Kupası ile beraber 60'er tane maç desen, 240 tane maçı hiçe sayıyorlar. 2 tane mağlubiyette bu 240 tane maçın eşitliğini yapıp adamın işine son veriyorlar. Onlar da doğal olarak kendini garantide almadıkları için, şimdi Fenerbahçe öyle bir bekleme potansiyeli var mı? Adamlar yıllardır şampiyon olamıyor, edemiyor. Şimdi genç çıkartacağız, edeceğiz deseler buna hiçbir taraftar, hiçbir kuvvet, hiçbir camiaya yaklaşmaz. Beşiktaş desen biliyorsun 2 senedir ilk yarılarda havlu atıyor. taraftar zaten sıkıntıda, takımına gurur duymaya bırakan hep tepki artık, yani onlar da bir başarı istiyor. Trabzonspor şimdi yavaş yavaş bence ligin şampiyonu Trabzonspor'dur. Geçen sene çünkü aynı Beşiktaş'ta çok kötü durumdayken şu an kaçırdığı şanslarla belki ikinci de olma durumları vardı. Benim gözümde bir şampiyonluk kadar değeri vardır bu.

0: üçüncü günde ama dedim ki bunlar hep yarışmacı takım olduğu için ve de kendilerini güvende hissetmiyor hocalar. Çünkü demiyorlar ki sen 5 sene buradasın kardeşim Toraman. Öyle de olsa böyle de olsa altyapıya da bakarsın, orayı da yaparsın falan. O zaman planlama yaparsın ama şimdi anlaşma yapıyorsun 1 sene 2 senelik, bakıyorsun 3 maç kötü gittiği zaman yerel gazetelerden tut televizyondan tut seni yerden yere vuruyorlar, 4. maç gönderiyorlar. Onun için kimse o riske girmiyor. Yani oyuncular var mı? Var. Ama işte sağa kiralık gidiyorlar, sola kiralık gidiyorlar. Bir artısında da gerçek şu ki A takıma çıkarttığın bir güvenip de sahaya sürebileceğinde öyle bir kaliteli oyuncu yok.
1: Evet.
0: O da yok.
1: Sorulardan bakıyorum. 0-212-273-10-10 ya da 0-540-273-10-10'a devamlı sorular geliyor. Çağatay Hocam, Brezilya milli takımında kimler seçildi takımlarımızdan biliyor musunuz? Demiş Hüseyin Bey. Hüseyin Bey dün ilan edildi. Fenerbahçe'den kaleci Ederson var ama Galatasaray'dan Sara çağrılmadı. Hatta şöyle bir bilgi de vereyim. Ederson kariyerinde üçüncü kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek. Hatta dün Neymar bile çağrıldı sevgili Emre Toraman.
0: Evet,
1: Hatırlıyorsun.
0: onu gördüm, evet onu gördüm. Onu gördüm.
1: Sana sorular var. Sezgin Bey demiş ki Emre hocama sonuna kadar katılıyorum. Yıllarca 30 yaşıma kadar Türkiye'de futbol oynadım. Bir sezonda Almanya'da futbol oynadım. 3 tane antrenman sahamız, 1 tane stadımız vardı. Burada ise oynadığım bütün takımların 1 tane stadı vardı. Antrenmanda orada, maç orada, aradaki fark demiş. Antrenman
0: Evet.
1: da orada, maç da orada diyor. Tek fark
0: Onu
1: demiş.
0: tek fark ve şöyle, o da ne yapıyor şimdi mesela şimdi statta oynadığın zaman stat özel bir şeydir. Maç forması, maç kramponları özel bir şeydir. Bunları mesela sadece maç, yani kramponu giyiyorsun ama hani antrenman kramponu ayrıdır, kıyafetlerin ayrıdır, forman apayrıdır mesela. Bunu özlemen gerekiyor ama bizim çoğu kulüplerde hem stattan tane yapıyorsun hem orada maçını yapıyorsun. Yani özleyeceğin, edeceğin de bir motivasyon yapacağın da bir yer yok. Anladın mı? Her gün oradasın, hep aynı şeydesin. Böyle bir kafanın dağılacak, kafanın hani orayı işte stada geçiyoruz, bizim stat şöyle böyle yani diyebileceğin bir ortam yok. Ben mesela şimdi bizim Dilovası'nda, Gebzespor'un tesisleri Dilovası'nda, oraya gidiyoruz. Bakıyoruz, imkan varsa oradan Gebze'ye takım halinde stada antrenman yapmaya geçiyoruz. Çim olduğu için. Çünkü bazen dediğim gibi yükleme yapacağım için orada yapamıyorum, sakatlık çıkıyor. Antrenman bitiyor, özel çalışma yapamıyorum. Çünkü takım bekleyecek. Yani 3-5 kişiye bir şey yaptırsan onu yaptıramıyorsun. Dönüyorsun yine tesislere dönüyorsun. Hep ömrümüz yollarda geçiyor. Yani hep böyle antin kuti şeylerle uğraşıyoruz ama önümüzde sağlarımız olduğu takdirde rahat rahat, gençler de daha rahat eder. Çünkü işin sonunda sen o çim sahada oynaman gerekiyor. Senin sonuç çimde bizim işimiz yok. Altyapıların da işleri yok tam aşağıda ama kötünün iyisi diyerek mecbur böyle. Yani şartlar öyleyse ona göre biz de konsantre olmaya çalışıyoruz. Ama demin kardeşimizin söylediği gibi Avrupa'da her tarafta var. Mahalle aralarında, sokaklarda, İngiltere'de, Hollanda'da ben hep gittiğim yettiğimde görüyorum. Hep gıptayla bakıyordum yani. Yani biz oradaki normal şehir içinde olan halka açılmış sahalar bizim buradakilerden kat kat iyiler ya. Kat kat iyiler.
1: Sevgili Emre, sana bir soru gelmiş ama sorayım mı sormayayım mı muallakta kaldım kardeşim.
0: Nasıl istersen. Nasıl istersen.
1: Hasan Bey diyor ki İstanbul'dan Hasan Bey, Emre Toraman bir maçta diyor kendi kalesine gol atmış mıydı, öyle hatırlıyorum.
0: Evet, Eskişehir Bursa maçında atmıştım.
1: Evet, olabilir, futbolculukta her şey olabilir.
0: Fenerbahçe'de Edu her hafta atıyordu kendi kalesine, her hafta atıyordu.
1: Şunu da belirteyim, Almanya'da oynadığım lig buradaki bal ligi statüsünde, burada oynadığım takımlar arasındaki fark gerçekten de çok demiş. Çok soru geliyor, çok bakıyorum yine hangi birini soracağımı şaşırdım sevgili Emre. Musa Bey diyor ki Emre Toraman'a sevgiler, futbol oynayıp da sonrasında devam etmeyen çok insan var. Topçu yetişmemesi normal değil mi? Örnek Ömer Közen, ikna edemiyorum demiş. Hocaya sorar mısın diye çok sorular var. Futbolumuzda ne eksik, planlama mı, yetersizlik mi, mental mi? Genel soruyorum demiş Metin Şahin. Zaten Emre Hoca da bunlara cevap verdi. Bir soru daha var. Hakan Yahya Paşa diyor ki herkes 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Sporcularla çalışan bir firma yetkilisi olarak seslenmek istiyorum aslında. Ben Emre hocama bazı noktalara katılıyorum. Fakat şu bilinmeli ki futbolu bilen, futbolun içinden gelen ve futbolcuya yatırım yapan kulüpler kazanıyor. Ben yurt dışında da yaşadım, Türkiye'de de. Bazı kulüplerle çalışmalarım oluyor. Öncelikle kulübü kendi menfaatlerine değil, kulübün menfaatlerinde yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Örnek olarak yurt dışında kulüplerin içerisinde podolog, özel açıyorum, ayak sağlığı uzmanları var. Biz bunu Türkiye'de 5 yıldır kulübe ayağa hizmet olarak veriyoruz. Halen de bu mantığı oturtmadık. Türkiye'de

0: Kulüpler çok zor demiş. Sana da selamlarını iletmiş.
1: Yok şimdi haklılar. Şimdi bazen şimdi küçük yaştaki, mesela benim kendi spor okulumda da aynı şekilde 4,5-5 yaşından itibaren bende oyuncular var. Ya bunlar şimdi bazen içe basmalar, yanlış basmalar, işte öyle sıkıntılı olan çocuklarımız da var. Ondan sonra şimdi bunların bir türlü gelişmesi lazım. Dediğim gibi altyapılarda zaten hep eş dostla beraber hocalar, yani altyapıyı bırak, üst taraflarda da aynı şekilde. Yani ben mesela Bolu Spor'da çalışmışım. Adamları ligden yani düşmemiş, kurtarmıştım adamları. 2.85 puan ortalamam var. Şimdi Girdi Spor'da aynı şekilde hiç alakasız bir yerden playoff'a taşıdım ben size. Playoff'u 2-3 puanla kaçırdık. 2 puan ortalamda orada var. Şimdi normal şartlarda benim her dakika telefonumu çalıp işte böyle bir şeyden transfer teklifi gelmesi lazım, ama menajer tanıdığınız yok. Bazı menajerler artık kulüpleri almışlar hele. O onu gönderiyor, O onu gönderince o oraya eş dostla altyapıya birini yönlendiriyor. O yapıyor. Hep böyle ahbap çavuş ilişkisi olmuş. Ondan dolayı zaten yöneticiler zaten bizim cahil, yani cahil bir yönetim anlayışımız var. Üstüne bir de bunlar eklenince, yani başarısız bir hocaların ve onların tavsiye ettiği oyuncu hocalar altyapılara geldikleri ettikleri zaman adamın hiç lisansı yok veya olayla alakalı bir şey yok. Ondan dolayı o çocuklar da ondan çalıştırıyor ediyor. Yani hepsi aslında birbirine bağlantılı. Yani işi ehline bırakmıyoruz. İşin eline bırakmadığı zaman da demek ki arkadaşımız dediği gibi, yani ne bir pedagog ne bir psikolog, yani onu bırak, yani altyapılarda kahvaltılar zor oluyor. Yok, kahvaltı yok yani. Bir sporcunun beslenme, çift antrenman yaptığı zaman arasında yemek yiyeceği, edeceği bir öyle bir imkanlar yok. Bunlar yok. Yani bunlar da dönüyor, dolaşıyor tabii ki de futbolcu gelişiminde ve çıkmasıyla alakalı hepsi faktör.
0: Emre Toraman, sana teklif mi geliyor bilmiyorum, istek mi geliyor? Diyor ki Çanakkale'den Bora Bey, Beşiktaş'ta çalışır mı demiş.
1: Beşiktaş tabii ki de, yani sevdiğim bir camia, sevdiğim bir kulüp, taraftarı da olarak illaki var, hedef teması var, ama dediğim gibi şimdi normal şartlarda başına geçsem çalıştırır mıyım? Çok rahat çalıştırırım, hiçbir sıkıntı yok, ama tabii şimdi geldiğimiz zaman bütün şimdi tepkiler şöyle olur, ondan sonra da nereye çalıştırdı daha önce, nasıl oldu, işte daha ikinci
0: ilke çalıştırdı sadece,
1: tecrübesi. Şimdi tecrübe nedir? Şimdi bu tecrübeyi bir yerden satın alma şansımız var mı? Yok. Şimdi ben herkes bir yerden başlayacak, bir yerden çalışacak. Zaten dediğim gibi benim normal şartlarda 600'e yakın artık profesyonel maçım var zaten. Yani A Milli'sinden, 3. Lig'den, 2. Lig'den, Süper Lig'den her tarafta oynamışım. Her tarafta tecrübem var. Yani insan yönetmeyi biz biliriz. Zaten antrenman olarak ekibimiz, kaliteli bir ekibim var. Ondan sonra yani bu iş zaten bizim işimiz. Ama işte oraya maksat, oraya gelene kadar. Oraya bir şekilde gelmek için ya birine değmen lazım, birini ya seni alıp oraya koymasa, kendi kendine istediğin kadar neler yaparsan yap bir yere gelme şansın yok burada, hele bu şey. Çünkü demin ki arkadaşımın söylediği gibi herkes kulübü düşünmüyor. Kulüpler ne için borç batanda? Herkes çalıyor. Üsttekinden, yöneticisinden, başkanından, menajerle iş yapandan, hocasına kadar hepsi oyuncu getirip para kazanma derdinde. Ondan dolayı kendi şirketleri gibi, kendi evleri gibi görmediği için bu sıkıntılar meydana geliyor. Ama biz kendi adıma, ben Gebze'de de aynı şekilde transfer, normal şartlar kendim düşünsem devre arasında bir ton transfer yapardım. Normalde ben 4 tane transfer yapsam playoff'a %80-90 kalma ihtimalim yüksekti. Tabii bunu yaşar, yani oynarken görüyorum, ama biz kulübün bütçesine bakarak ederek bir tane oyuncu aldım sadece. O aldığım oyuncu da takımın en iyi oyuncusu çıktı zaten. Ondan dolayı da yani biz onları kendi paramız gibi görüyoruz. Onların parasını kendimiz paramız gibi gördüğümüz için elimizdekilerle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, ama tabii ki de Beşiktaş gibi büyük camilerde ve olacak, yani oralara da geleceğim. Yine bağlanacağız sana. Seninle yine konuşacağız. Seninle yine röportajlar yapacağız. O da en kısa zamanda olacak o işlerde.
0: Emre'ciğim, tabii Beşiktaş konusunun açılması da iyi oldu. Geçen yıl Ağustos ayında ikinci kez koltuğa oturmuştu Sergen Yalçın, 53 yaşında. Ve bu serüven, Beşiktaş serüveni bir sene sürmedi. Ve 39 maçta görev yaptı. 20 galibiyeti var. 10 beraberliği, 9 da yenilgisi var Emre Toraman. Sergen Yalçın'ın puan ortalamasına da baktığında 1.79 gibi düşük bir rakam da göze çarpıyor. Şimdi Sergen Yalçın da gitti. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin? Bir teknik, Türk teknik adam olarak futbolculuğundan sonra. Yani Beşiktaş'taki bu döngü, senin de söylediğin gibi kaç senedir lige Ekim ayından, Kasım ayından itibaren havlu atan bir Beşiktaş. Beşiktaş'ın ne yapması lazım? Yani bu işin çözümü, bu işin reçetesi nedir?
1: Yani şimdi şöyle, aslında reçete yine dönüyor dolaşıyor transferlere geliyor veya bazen şimdi transfer yapma, yani Sergen abi akıllı bir oyuncu, yani oyuncuydu ve bence de iyi, fena da bir teknik direktörü değil. Çünkü yani ekip bazen onun bence biraz ekibinde bir sıkıntısı vardı. Bence ekibinde biraz bir sıkıntısı var ve istedikleri oyuncuları alamadılar ve o ortamı kuramadılar.
0: Serkan da Emre Toraman teknik ekip.
1: Şimdi şöyle teknik ekipte yardımcın olur, bireysel çalıştırıcın olur, atletik performansın olur. Yani bunlara güvenmen gerekiyor bazı, çünkü her şeyi hocalar sen kendin yapamıyorsun. Sen sadece, onlar sana programları getiriyorlar, bakıyorsun, ediyorsun veya çalışırken oralarda müdahale ediyorsun. Taktik kısmına kendin daha çok giriyorsun. Ama esas şey futbolcuları yönetmek ve onların ruhuna dokunmak. Yani Okan abinin yaptığı en büyük şey bu zaten Galatasaray'da. Yani onları bir aile gibi tutup, bir abi gibi davranıp, yani herkesten olabildiğince en fazla performans almak. Ama bunu bazen hoca belli mesafede olur oyunculara, ama yardımcılar devreye girer. Ama onlar da yetersiz kalırsa işte bir şekilde takım olamamanın böyle bir sıkıntıları. Arkasına Serkan'ın biraz işte sahaya, Serkan Reçber'in biraz sahaya çok fazla müdahale, yani normalde kulüp menajeri diye geçiyor ama sanki yardımcıymış gibi her tarafta gözükmesi, etmesi, başkanın şeyleri, bir Rafa Silva krizinin uzaması vesaire vesaire, yani bunları çok detaylandırırız. Yani bir türlü bir o şeyi, sinerjiyi yakalayamadılar. Tam böyle oldu olacak derken yine bir mağlubiyet, yine bir şey yaptılar. Ama dediğim gibi Beşiktaş'ın 2 senedir transfer dönemlerinde hem sezon başı hem devre arasında kötü geçirdiler. Çok sayıda oyuncu geldi. Çok sayıda yine Solskjaer olsun, arkasına Sergen abi olsun, yine şimdi hoca. Şimdi gelen hoca ne yapacak? Ona da transfer isteyecek. Şimdi
0: ben geldim. Ben aynı şeyi soruyorum işte.
1: Ben geldim. Tamam, şimdi bakacağız, diyeceğiz ki işte Bu gitsin, bunları istiyorum.
0: O zaman sen de diyeceksin ki bana 2 transfer dönemi gerekiyor. Kendimi kanıtlamam için.
1: Ama bu işte öyle oluyor. Çünkü hep kendi kadronu kuramıyorsun ki. Yani kendi sistemini oynatman için veya sallıyorum, ben agresif bir takım istiyorumdur. Ama benim elimdeki oyuncular yumuşaktır, pas yapan bir takımdır. Şimdi ben kendi istediğim oyun şeyini yapamam. Onlara yani bir harmanlayıp onlara, elimdeki olan oyunculara uygun bir şey çıkartmam gerekiyor. Ama onlarda da belli bir noktada tıkanırsın mesela, anladın mı? Ondan dolayı biraz daha zamana ihtiyaç vardı, ama niye böyle bir karar aldılar bilmiyorum. Şimdi gelecek hoca kim? Türk getirme şansın sıfır. Kimi getireceksin? Hoca yok. Yabancıya sallayacaksın. Yabancıya bakacaksın. Şimdi yabancılarda yani devamlı bir sirkülasyon var. Geliyor oyuncu veya hoca gidiyor. O gidiyor. Geçen sene de vardı. Evvelki sene de vardı. Yani bir idare ve yönetimde yanlış var. Yani bir hocaya güvenip devam edecekler. Bir şekilde Sergen abi belki bu bir yaz dönemi daha devam edeceklerdi. Bir transfer döneminde bırakıp, yani bir bakıp edip ondan sonra geleceklerdi. Olmuyorsa da bence ayrılacaklardı, ama bence yanlış yaptılar.
0: Şu aşamada Beşiktaş'a Türk bir teknik direktör mü daha yararlı olur, yoksa dünya çapında ismi duyulmuş, herkesin bildiği bir yabancı teknik direktörü mü Emre Toraman?
1: Şimdi şöyle, yabancı hocalar orada, bak yabancıların hepsi mesela, bak Mourinho şimdi ismi Real Madrid'de geçiyor, belki anlatacak. Şimdi bunu kime sorsak Fenerbahçe'deyken, hani bu adam buradan yazsa Real Madrid'e gider desek, kim inanırdı? Kimsenin inanma şansı var mıydı? Yok. Ama oralarda adamların sistemleri var. Adamlar mesela demiyor ki Mourinho'ya kaç tane transfer alacaksın adama diyor ki senin 3 tane transfer hakkın var Mourinho ya da Emre. 3 tane transfer, onu da bize söyleyeceksin isimlerini. Biz kulüp bünyesine, kulübün şartlarına maddi manevi uyuyorsa ona göre alacağız. Diğer şeyde transferi biz yaparız. Çünkü hocalar hep gelip geçilir. Normalde kulübü, transferi kulüp yapar. Benim görüşümde kulüp yapar da, yani şeyi transferi. Kulüp yapar ki hem maddi olarak hem manevi olarak kulübün yapısına göre yapar. Hoca kim anlaşırsa, yani 3 tane 4 tane ona da joker hakkı verir. Sen de senin oyuncuları bize söyle. Bize uyuyorsa bünyemize onu alırız diye. Hocaya da öyle tatmin ederler. Aynı şekilde giderler yani. Çünkü biri gidip 10 tane gönderin, 10 tane alın, öbürü dedikten sonra abi artık paralar büyük paralar. Yani paralar büyük paralar. Yani Beşiktaş şunu, şimdi demek ki konuya geleceğiz. Şimdi Beşiktaş şöyle deme hakkı var mı? Biz yerli bir oyuncu hoca getireceğiz. Ama 2 sene şampiyonluk bizden taraftar beklemesin. Biraz alt yapımızla çıkacağız. Biraz işte transfer yapacağız. Kovarlar. Tükürük de boğarlar. Yani başkanı da yönetimi de şeydi, anladın mı? Hı. Onun için yine isim birine girip yine transfer yapacaklar. Şimdi Fenerbahçe'nin bu sefer yapacağı gibi. Şimdi gelecek başkan nasıl bir sene çalışma hakkı olacak? Bir sene şimdi ne yapabilir başkan? Yani nasıl bir konsantreli olması lazım ki? Elindeki transferleri gönderecek. Transfer bütçesini ayarlayacak. Transfer bütçesi açığını açacak. Transfer yapacak ve direkt şampiyon olma yolunda karşısında hazır bir Galatasaray var. Onunla beraber kapışacak.

0: Yani hep böyle günü geçiriyoruz aslında, da onun farkında değiller, günü geçiriyoruz. Ama bir bakıyorsun günün sonunda eşitleri yaptığında kulüpler hangisi olursa olsun borç batağında başarı var mı? Başarı yok. Onda şampiyonluk var mı? Şampiyonluk yok. Habire sirkülasyon var.
1: Evet. Emre Toraman, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda da seninle sohbet etmek çok güzel oldu.
0: Daha her zaman oldu. Aynı şekilde.
1: Allah'a emanet ol. İşin gücünde rast gitsin inşallah.
0: Cümlemizin. İyi yayınlar herkese. Selamlar.
1: Hoşçakal. Türkiye'nin radyosu Radyo Gol'de, Türkiye'nin spor radyosunda Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programının son bir saatine gireceğiz. 0212 273 10 ya da 0542 273 10 Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresimiz. Son bir saatte yine Türkiye'nin en önemli spor yazarlarıyla birlikte sizlerin mesajlarıyla devam edeceğiz. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programının son bir saatine girdik. Bugün de Hürriyet gazetesinde sevgili İsmail Er'in haberi vardı. O haberi vermeden direkt İsmail Er'i aradım. Eğer müsaitsen İsmail Er, şu an yayın almak isterim seni.
2: İyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkürler. Tabii gündemdeki en sıcak gelişme, senin de haberinde belirttiğin gibi, Sergen Yalçın'ın istifası. Taraftarın sırtına dönmesini kabul edemedi. Kulüpteki tüm alacaklarını da bıraktı. İsmail'e neler söylemek istersin?
2: Yani şöyle bir, özellikle son dönemde bir çelişki var. Bugüne kadar Beşiktaş'a gelen ama başarısız olan İsmail Santos, Bronco, Solkayer gibi teknik direktörleri alkışlayan taraftarlar neden Sergen Yalçın'a sırtını döndü, maçlarda sırtını döndü? Çünkü geçmiş 2021 yılında, 2020-2021 yılında 13 tane futbolcuyla 3 kupayı Beşiktaş Müzesi'ne bıraktırmıştı. Ama şunu millet göz ardı ediyor. Sergen Yalçın çok hassas bir insan. Yani diğer başkanlar, yöneticiler, teknik adamlar gibi kendisine küfür edilmesini sindiremeyen bir kişiliğe sahip ve her zaman sözü özü bir olan teknik direktör. Her zaman da basın toplantısında durumu Beşiktaş'a zarar gelmemesi için net bir şekilde açıklamadı. Çünkü neden? Teknik direktör Sergen Yalçın'ın değil de Beşiktaş'a hem transfer hem de scout ekibi olarak alınan Graf'ın ve Kasımpaşa'dan transfer edilen idari menajer Serkan Reçber'in hiç adının okunmaması, esamesinin okunmaması ilgi çekti. Çünkü teknik direktör Sergen Yalçın göreve geldiğinden bu zamana kadar hem başkan, hem teknik heyet, hem de genel kaptan, kim olursa olsun bütün camiayı kuşakladı. Taraftarları da kuşakladı. Ama taraftarların son kendisine pet şişe atmasını ve ağır hakaretler etmesini sindiremedi. Yani isterseniz bırakın 2 milyonu, 20 milyon verseniz bu saatten sonra yani kalmazdı. Bu nedenle kendi doğru bildiğini yaptı ve dedi ki ben bu şartlarda taraftarın istifa sesleri karşısında kendimi net göremiyorum. Bu da haklı biçimde, çünkü taraftar skora bakıyor, taraftar sahada mücadele eden hurdalık oyuncuya bakmıyor, sahada bugüne kadar alınan hurdalık oyunculara tek kelime etmiyor. Ama maalesef bizim özellikle kaleci Ersin, Rıdvan olsun, tüm maçlarda protesto edilmesi gerçekten akıllara zarar bir olay. Yani bir insan kendi evladını ıslıklar mı, kendi evladını, kendi özünden yetişen oyuncuyu protesto eder mi? Niye yabancı oyunculara protesto etmiyorlar, oynamayan ve kaçak oynayan oyuncuları niye protesto etmiyorlar diye taraftarların bir düşünmesi gerekir. Arkadaşlar, burası Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nden kimse büyük değildir. Sergen onu hatırlatmaya çalıştı. Dedi ki arkadaşlar, isimler hiç önemli değil ama kimse de ne ben ne de futbolcular Beşiktaş'ın üstünde değildir diyerek önemli mesajlar verdi ama kimse anlamadı. Tabii anlamayanlar kimler? Özellikle menajerler, menajerlerin sosyal medyadaki trolleri Çünkü yeni teknik direktör getirecekler, yeni para kazanacaklar. İsmi hiç önemli değil. Ahmet, Mehmet olsun hiç önemli değil. Bu nedenle yine havalimanına gidip ayakta alkışlayacaklar, karşılayacaklar. Ve yine aynı hüsranla yaşanacak. Çünkü geçmişte de aynı gördüğünüz gibi İsmail, Broncos, Santos, Solkayar gibi teknik direktörleri havalimanında omuzlarda karşıladılar. Ama adamlar giderken tek başına gitti. Bu nedenle önce camianın birlik olması lazım. Yani teknik direktör Sergen Yalçın hep basın toplantılarında söyledi. Arkadaşlar bu sadece biz çatıyı oluşturuyoruz bu sene. Çok acı çekeceğiz, çatıyı oluşturuyoruz. Bu çatıdaki oyuncular önümüzdeki sene oynayıp oynamayacakları meçhul. Çünkü biz önümüzdeki sene A klas önemli oyuncular transfer edeceğiz. Kaç 4-5 oyuncu transfer edeceğiz. Bu aldığımız oyuncular ise yedek olarak yedek kulübesinde görev alacaklar diye defalarca tekrarladı ama kimse anlamadı. Herkes heyecanlı, meraklı, bir an önce şampiyon olma havasında. Bu nedenle ne sabır gösterildi ne de şükür gösterildi. Bu da gerçekten ilginç bir olay. Ama teknik direktör Sergen Yalçın'ın yüreği ve beyni gerçekten çok hassas. Yani Beşiktaş'a gel dedikleri zaman geldi, git dedikleri zaman gitti. Herkes ya işte Sergen o takıma gidecek, Sergen bu takıma gidecek. Arkadaş gitseydi giderdi Sergen. Sergen öyle hani sağa sola oynayan adam değil. Tazminat peşinde koşan adam değil. Form peşinde koşan adam değil. Sergen işini doğru yapmaya çalışan ama doğruları söyleyen, doğruları da işine gelmeyen insanların üzen bir yapıya sahip. Çünkü kimseye minneti yok, kimseye eyvallah yok. Sadece tek doğrusu Beşiktaş. Yani son olarak baktığımızda Çerni bile sosyal medyasında üzüntüsünü dile getirmiş. Kaptan Orkun üzüntüsünü dile getirmiş. Ama şöyle bir olay olabilirdi. Evet, hepsi yani oyuncuların hepsi öyle şey getirdi. Yani Sergen dedi ki arkadaşlar bu sene biraz sabredelim. Seneye bana ne isterseniz yapın, ne isterseniz söyleyin. Çünkü biz çatı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bizim futbol severler şunu dikkatten kaçıyorlar arkadaşlar. Galatasaray niye başarılı? Niye 4 yıldır üst üste kupa alıyor? Çünkü teknik direktör Okan Buruk 4 yıldır Galatasaray'ın başında ve 4 yıldır çatıyı kurdu. 4 yıl önce gelirken çatıyı kurdu ve her sene 1-2 oyuncu monte ederek takımı güçlendirdi. Yani bizde her sene yeni bir teknik direktör, yeni bir transfer listesi, yeni bir oyuncu listesi. Şu anda bizim onun üstünde kiralık oyuncu var. Hala parasını verdiğimiz oyuncular var. Yani ve Sergen'in dediği şu. Bu aldığımız devre arasında aldığımız oyuncular bir çatı oluşturacak. Yani bunlar bazen yani yedek çok iyi yedek olacaklar ama çok iyi de az kadro gelecek. Biraz sabredelim dedi ama kimse sabretmedi arkadaşlar. Yani dün Santos'u alkışlayanlar, Broncos'u alkışlayanlar, Solkayar'ı alkışlayanlar Sergen'e pet şişe atıyorlar. Yazıklar olsun. Yani bir de diyorlar ki kardeşim niye şikayetçi? Kimse şikayetçi olmadı. Beşiktaş kulübü Beşiktaş'ı temsil eden bir adama niye pet şişe atıldığı için şikayetçi oldu. Yani olay şahsi ya da bir şey değil. Bu nedenle gerçekten üzücü bir olay. İstikrar yok yani arkadaşlar. Her iki ayda, her üç ayda bir teknik direktör değiştirirseniz bu işin sonu gelmez. Konyaspor'a bakıyorsunuz bir senede yani kaç oyuncu değiştirdi? Kaç teknik direktör değiştirdi? 3 tane teknik direktör değiştirdi.
1: Gençler ve 6.
2: Evet. Yani her teknik direktör değişikliği hem futbolcunun şımarıklığına neden olur hem de futbolcunun moral motivasyonun azalmasına neden olur. Bu nedenle Beşiktaş taraftarları sabretmeli. Çünkü geçmişte işte ben gazeteciliğe başladığım yıllarda kaç yıl şampiyon olamamıştı. Teknik direktör Gordon geldiğinde işte sabredildi ve şampiyonluklar geldi. Namalup başarılar geldi. Yani alkışlanacak bir kadro geldi. Yani her sene yani şimdi herhangi Beşiktaş'a sorun say bakayım 11'i deseniz sayamaz. Çünkü her sene değişiyor. Sezon başı değişiyor. Devre arası değişiyor. Ya arkadaşlar bu kulübün bir şeyi yok mu? Yani sabit bir oyuncu kadrosu yok mu? İç yatısı yok mu? Yok işte. Yok. Maalesef yok olmadığı için fatura maalesef böyle beceriksiz, istikrarsız bir transfer politikası yapanlara değil de teknik direktör Sergen Yalçın'a kesilmesi ve Sergen Yalçın'ın da açık, mert, korkusuzca, alnı açık bir şekilde arkadaşlar benim arkamda durmayan taraftarın karşısına ben çıkamam

0: Ben ne para meraklısıyım, ne şöhret meraklısıyım, ne ekran meraklısıyım. Ben sadece işimi yapıyorum, Beşiktaş'ı seviyorum, Beşiktaş'a her zaman hizmet ederim ama bu şartlarda edemem diyerek kimsenin yapmadığı şeyi yaptı. Biliyorsun geçmişte o kadar teknik direktörler geldi geçti ki yani bırakın tribünlerden şeyi yönetim bile yüz vermedi ama gitmemek için direndi. Tazminatını alana kadar direndi. Bakıyorsunuz işte örnek Altay'da adam Mustafa Denizli meşhur geldi göreve geldi Altay'da başarısız olunca kovuldu ama tazminatını almayınca tahtası kapandı. Teknik direktör yapamadı ve Altay nerelere düştü. Bu nedenle serginin önce karakterine bakalım, ondan sonra yaptıklarına bakalım ve futbol yaşamında da iki tane kupa kazandırmıştı, üç kupa da teknik direktörlüğünde kazandırmıştı ve bu nedenle kendi çocuklarımıza yani Beşiktaş'ın yetiştirdiği, altyapıdan yetiştirdiği çocuklara herkesin sahip çıkması lazım. Sırf Sergen değil. Necip olsun, Nihat Kahveci olsun. Yani diyorlar ki Sergen'den sonra kim? Getir kardeşim Nihat Kahveci. Dünya futbol aranası İspanya'da hem pro lisans aldı, hem antrenörlük yaptı, hem de dünyanın en ünlü oyuncularıyla arkadaş, samimi, hemen görüşebilen böyle bir datası olan bir insan. Niye arkadaşlar? Adı sana duyumdan bir yabancı gelecek şimdi. Yine aynı hüsran olacak. Olan yani Beşiktaş'ın paralarını olacak. O
1: bu
0: da
1: arada,
0: üzüntü verici bir olay.
1: İsmail Ers, sen konuşurken dinleyicilerimizden de çok mesaj geliyor. Arda Turan isimleri yazılıyor, Tedesco isimleri yazılıyor. Yunus Balyer diyor ki yeni gelecek hoca da ara transfer döneminde alınan oyuncuları ben istemedim derse ne olacak diye bir sorusu var.
0: İşte en büyük handikap o ki öyle olacak. Ben almadım, ben istemedim. Bana da enkaz devretmişler diye. Feveran edecek ama bu da tabii yani kimin umrunda olur onu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Çünkü başarı için istikrar başkanlar, yöneticiler kendi şirketlerinde acaba her 3 ayda bir, her 5 ayda bir tek yani eleman değiştirip yerlerini mi alıyorlar ya tanımadıkları birilerini mi alıyorlar? Bunları sormak lazım. Yani ileriye gitmeye gerek yok yani bakıyoruz şu anda işte Galatasaray neye istikrarı yakaladı çünkü 4 yıldır aynı teknik direktör hatta istifa ettiler Okan için istifa ettiler hatta futbolcuları bile Okan'a bir baştan sonra istifa Okan istifa diye espri yaptılar yani bizim taraftar kendi insanını pek hazmedemiyor, sevmiyor ya da kıskanılıyor. Ama yabancı birisi olduğu zaman tanımamış birisi hiç Beşiktaş'ı bilmez, kulüpleri bilmez bir adamın birim gelmesi biz bazı taraftarları mutlu ediyor, sevindiriyor. Acaba neden diye merak ediyorum. Tabi orada menajer bağlantıları, arkadaşların biliyorsunuz her sezon başı mutlaka transferden sorumlu duyumcular vardır sosyal medyada. İşte bu geliyor, şu geliyor diye. Onların dışında ama gelen futbolcuların ne istatistikleri, ne performansları, ne fiyatları konuşulmaz. Ama yine konuşulan konu Beşiktaş'ın borcu, diğer kulüplerin borcu ve bırakılan enkazlar.
1: Sevgili İsmail Er, yıllardır gazeteciliğin içindesin, çok büyük emeklerin var. Bu tecrübeye dayanarak şunu sormak istiyorum. İsmail Er'e göre şu aşamada bir teknik direktör mü yoksa Avrupalı bir hoca mı daha faydalı olur Beşiktaş'a?
0: Valla Türkiye'ye baktığımızda, Süper Lig'lere baktığımızda hep başarılar Türk teknik direktörlerle gelmiştir. Yani Dünya Şampiyonası'nda bile, 2002 Dünya Kupası'nda bile Şenol Güneş'te dünya üçüncüsü olmuştur. Süper Lig'e baktığımızda kulüplerde işte en son Okan Buruk Türk teknik direktör arkadaşlar Atatürk'ün dediği gibi yerli malı yurdun malı herkes onu kullanmalı ama bizde bir yabancı hayranlığı var arkadaşlar ya o gelirse şöyle yapar bu gelirse böyle yapar hırçın adam bilmem ne adam ya hepsi palavra ya arkadaşlar elinde iyi malzeme olmayan bir takım başarılı olamaz bak en iyi malzeme olan Fenerbahçe'ye Mourinho geldi hiçbir şey yapamadan teneke bağladılar yolladılar yani bu nedenle önce istikrar Türk takımları istikrarı yakalaması lazım yani işte bugün bakıyoruz işte şu anda Tüpraş Beşiktaş stadındayım biliyorsunuz Freiburg Aston Villa maçı var yani Freiburg Beşiktaş Freiburg kadar değil mi hem ekonomisi hem şeyi Freiburg'dan daha üstün bir takım ama neden Beşiktaş

0: kaç burada final oynamıyor? Bunları sorgulamamız lazım.
1: Bunların yani, örnek alınması gerekiyor. Nasıl bir sistem, nasıl bir yapı?
0: Evet. Geçmiş dönemde mesela işte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı büyük gayretleriyle finali İstanbul'a aldırdı. Yani bu İstanbul takımları için önemli bir olay, önemli bir mucize, önemli bir kazanç. Ama neden arkadaşlar Beşiktaş şurada final oynamalıydı. Aston Villa ile atıyorum Freiburg'la. Yani ama maalesef bakıyoruz işte bak Freiburg niye istikrarlı bir takım kurdu kaç senedir devam ediyor oyuncu satıyor ama yerine takviyeler yapıyor iyi takviyeler yapıyor biz alıyoruz aldığımız birinci ayı oynatmıyoruz sonra kiraya veriyoruz kira parasını da biz ödüyoruz yani Türk kulüpleri ödüyor ya arkadaşlar
1: yani
0: rahmetli Kemal Sunal ve yaşasaydı bunun bir filmini çekerdi yani Salako 2, 3 Salako 3, Salako 4 diye filmlerini çekerdi ya arkadaşlar bu oyuncular bakılmadan mı tartılmadan mı izlenmeden mi yani istatistikleri çıkarılmadan mı transfer edilir nedir yani bir Onana bir sürü isim yani sayabilirim size mesela Fransa'dan alınmış Burak Yılmaz kefil olmuş bir oyuncu yani arkadaşlar adam yok esamesi yok adamı tanımıyoruz bile ama adam dünya kadar para alıyor geliyor para alıyor parasını da biz veriyoruz. Onun gibi bir sürü Muleka olsun şey olsun. Yani arkadaşlar bir takım kurulacaksa sistem olması lazım. Sistem olmadan istediğin kadar örnek al, istediğin kadar şey yap. Bu nedenle kulüplerin kurtuluşu, başkanların kurtuluşu sistemden geçer. Bütün takımlar maalesef başarısızlıkları sistemsizlikten. Bu nedenle Galatasaray şampiyon oluyor. Bu nedenle Galatasaray Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ediyor ve alkışlanıyor. Her şeyin başı istikrar diyoruz. Yani burada her sene oyuncu almak, her sene transfer yapmak, devre arasında sürüyle transfer yapmak nedir arkadaşlar bu ya? Kendi cebinizden veriyorsun, başkanlar kendi ceplerinden veriyorsa seve seve alsınlar. Ama kulübü borca sokup kulübün gayrimenkullerini kefalet gösterip transfer etmek kusura bakmayın. O başkanlığı sen de yaparsın, ben de yaparım. Yoldan geçen taraftar da yapar. Yani bu nedenle Beşiktaşlı ve diğer kulüp yöneticileri şapkalarını önüne alıp düşünmeli, istikrarı sağlar. Önce istikrarı sağlanmalı. Şampiyon olacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. Boş hikayeleri bıraksınlar arkadaşlar. Net olsunlar arkadaşlar.
1: İsmail Hoca çok soru vardı. Sözünü kesiyorum. Evet. Ali Bey diyor ki Beşiktaş'a Selçuk İnan veya Nuri Şahin gelmeli. Ne düşünür acaba İsmail Ali bu konuda demiş.
0: Vallahi Nuri Şahin de gelse, Selçuk İnan da gelse. Yani herkes gelebilir. Gelsin yeter ki Türk teknik direktör gelsin. Ya arkadaş Beşiktaş'ın teknik direktörleri var. İbrahim Üzülmez var. Bir sürü teknik direktör var yani bakıyoruz Feyyaz Uçar var getirin Ali Gültiken var genel kaptanlık yapmış Beşiktaş'ın içinden niye gelmiyor bu insanlar niye ortaya çıkmıyor Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe antrenörlük yaptı başarılıydı bayağı bir de kupa kazandı mesela Ahmet Nurçevi döneminde niye tek Türk teknik direktörlere güvenilmiyor arkadaşlar
1: evet. Yani, Ahmet Vahap demiş ki söylediklerine hani ek olarak gözden kaçan bir şey var. Sergen Yalçın 34 puan kaybıyla şampiyon oldu pandemi döneminde diyor. Bu ülkede 9 puan kaybıyla şampiyon olamayan takımlar var demiş.
0: Doğru söylüyor. Yani bu bir hava meselesi. Çünkü nasıl hava meselesi? Zaten sezon başında yani Sergen göreve geldiğinde önce Beşiktaş'ın kalecisi Ersin protesto edildi. Ersin'in moral motivasyonu gitti. Rıdvan'ın protesto edildi. Rıdvan'ın motivasyonu gitti. Diğer oyunculara biraz sıkıntı yaşandı. Rafa Silva biliyorsunuz sezon başında bir sürü triplere girdi gitmek için her türlü şeyi yaptı. Yani her türlü ona imkan sağlanmasına rağmen. Şimdi arkadaşlar burası Beşiktaş Kulübü. Kişilerin, şahsların, şirketleri değil. Burayı kim transfer etti? Rafa'yı kim transfer etti? Hasan Arat yönetimi, Hüseyin Yücel yönetimi. Gel arkadaş. Git sen konuş futbolcuyla. De ki arkadaş senin sıkıntın ne de ya? Abi çözüm üretin. Çözüm üretmiyor kimse. Herkes ben gelince iyisini yapacağım. Ben ya arkadaşlar geldiniz, gittiniz, kaçtınız. Ama giderken de arkanızda enkaz bırakmayın. Gelin konuşun. Deyin ki arkadaş ya Rafa Silva şundan oynamıyor, bundan oynamıyor. Parasını alamıyor. Ya da bir şey oluyor. Bir şey söyleyin arkadaşlar. Ortalıkta kalıyor. Mesela ne oldu? Rafa eksik oldu. Sergen üstüne yıkıldı. Dediler ki Sergen Yalçın işte oynatmıyor. Öyle bir şey yok. Sergen Yalçın hayatta vermediği tabiri Rafa Silva'ya verdi. Ama işte maalesef bizim insanımız kendi işlerindeki arkadaşlarının başarısız olması için her türlü çabayı sarf ediyorlar. Hı-hı. Yani önemli olan Beşiktaş'sa gelirsin arkadaş, fark etmez. İsim önemli değil, makam önemli değil. Dersin ki bunları ben transfer ettim. Alırım, konuşurum. Arkadaş bunların sıkıntısı buymuş. Bunu giderelim. Hep beraber giderelim. Herkes giderir. Ama iş sadece o koltuğa oturup sağdan soldan para dilenmek değildir ki ya. Ya bankalardan kredi almak değildir ki arkadaş. Başkanlık, yöneticilik o değildir arkadaş. Birlik, beraberliktir. Toplayacaksın bütün başkanları. Geleceksin arkadaş. Burada hata yaptın. Bunu nasıl düzelteceğiz? Herkes bir konser oluşması lazım. Yoksa hakikaten kulüpler batağa gidiyor. Borç batağına gidiyor. Yakında inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Ve taraftarlar da hüsrana uğramaz.
1: İsmail Er, son olarak bir soru daha sormak istiyorum. Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin arka sayfasına açıp baktığımda da Beşiktaş'ta kiralık 10 tane oyuncu var geriye gelecek olan. Bu futbolculardan önümüzdeki sene Beşiktaş'ın 11'inde düşündüğü isim ya da isimler var mı?
0: Şu anda teknik direktör yok. Hı hı. Teknik direktöre sunacaklar. Gitmek istemeyen oyuncular kendilerini bildirecekler. Gitmek isteyen oyuncular paralarını almadan gitmeyecekler. Bu nedenle bir belirsizlik var, kararsızlık var. Yani böyle bir anlaşma yapılıyor ki arkadaş, ya sen benim alamayacağım bir oyuncuya sen 4 yıllık 5 yıllık nasıl anlaşma yaparsın ya? Ben başka şey düşünürüm o zaman. Yani dünyada böyle bir şey var mı arkadaş? Ben tanımadığım bir insana diyorum gel 4 yıllık anlaşma yap, sana da keş bu kadar para, keş bu kadar taksit primler, bu kadar bilmem neler, bu kadar. Ayıptır ya. Arkadaşlar yani bu konuda kongre üyelerinin de özellikle kulüplerin çocuklarında değişmesi lazım. Alınan her oyuncunun zararını görevde olan başkan ve yöneticiler karşılar diye. Öyle yok, alacaksın. Olmadı, bir hafta sonra idmana çıkmadı. Ne yapacağız? Uymadı bize. Bir şey mi bu ya? Yani bu kadar rahat mı? Kendi şirketinde bunu yapabilir misin? Bu nedenle çocuklar değişmesi lazım. Zararı yapanlar ödemesi lazım.
1: Hürriyet Gazetesi'nden sevgili İsmail'e çok teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Verdiğin bilgiler için de ayrıca teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar. Ama taraftarlara da şunu söylüyorum. Sezon bitene kadar tüm teknik direktör oyuncuları desteklesinler. Ha, sezon bittikten sonra istediği protestoyu yapabilirler. İstediği eylemi yapabilirler. Ama sezon ortasında bir futbolcuya özellikle gol yollarındaki kaleciyi Ersin'i yuhalamak, protesto etmek maalesef bizi bugünlere getirdi. Allah'tan Ersin dirayetli çocukmuş, kulak asmadı, içine gömdü, mücadele etti sezon sonuna kadar. Ona da ayrıca teşekkür etmek lazım.
1: Görüşmek üzere İsmail Er, hoşçakal, kolaylıklar diliyorum. Evet, o da şu anda İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ta akşamki UEFA finalini bekliyor. Tabi oralarda da trafik oldukça sıkışık. Oo, bana baya bir mesaj gelmiş hakikaten. Bakıyorum. Evet, hangi çok mesaj var. Nereden başlayayım? Şuradan başlayayım. Özellikle teşekkür edeceğim isimler var. Instagram'dan da bakıyorum. Takip edenler de var. Onlara da teşekkürler. Serkan Karsan, Tolga Özütok, Enver Kılıç, Murat Arık, Ramazan Eryit, Hasan Hüseyin Işık, Erhan Atlar, Volkan Gürpınar'a çok çok teşekkürler. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Tabii kiralık oyunculardan bahsettik ama aslında dört büyüklerin 153 milyon euroluk gibi bir problemi var ve kiralık olan futbolcu sayılarının da sevgili Adil Demirçubuk, Hürriyet Gazetesi'nde haberinde değerlendirmiş. Sevgili Adil Demirçubuk'a da sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İnşallah izliyordur. Bugün geç kaldık. İyi yayınlar kral demiş. Artık isimlere bakmadan fotoğraflardan da tanıma dönemimiz gelmiş. Hüseyin Topçuoğlu çok teşekkürler. Bizlerden de selam olsun. Şimdi Galatasaray'ın kiraya verdiği şöyle bir listeye bakıyorum. 46 milyon 750 bin euro değerinde 13 tane futbolcu var. Sözleşmesi bitecek olanlardan bahsediyorum ve bunlardan Zaha hariç hepsi geri dönecek.

Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe'de yeni seçilecek başkan ve teknik direktörü bekleyen en büyük sorun da kiradan dönecek olan 41.8 milyon euro değerinde 11 tane oyuncu var. Beşiktaş'a bakalım. Kiralık verdiği 11 futbolcudan Muçi de tabii Trabzonspor tarafından satın alındı. Bu bilgiyi de vereceksek Semih dışındaki diğer kiralıkların yine gönderilmesi bekleniyor. Trabzonspor'a bakalım, toplamda 31 milyon euro değer biçilen 11 kiralık oyuncunun hangilerinin kalacağına da teknik direktör Fatih Tekke karar verecek. Çağatay Hocam, akşamı maç izliyor musun? Evet, izleyeceğim. Aklımda 22.15'te Chelsea Tottenham maçı var. Premier Lig hastasıyım gerçekten. Avrupa Ligi finali yarın akşam değil mi? Evet, yarın akşam. Ben bugünü çarşamba diye şimdi mesajınızı görerek düzelttim. Özür diliyorum. Bugünü çarşamba zannediyordum. Yarın akşam UEFA finali var. Muhteşem. Ben de onu bekliyorum. 19 Mayıs bayramın kutlu olsun. Özellikle üç büyüklerin ikinci bir takımları olsa aldıkları gelecek vaat eden pozları ve elinde kalmış futbolcuların orada değerlendirse hem kulübe futbolcu yetiştirmek için daha iyi olmaz mı? Tabii bu benim fikrim, üstüne fikirler koyabilirsiniz demiş Nurullah Bey. Teşekkürler fikirleriniz için. Bir kısa araya gideceğiz ama tabii bu futbolcuların isimleri de sorulmuş. Şimdi yazmış dinleyicilerimiz, Galatasaray'da hangi isimler diye. Zaniolo var, Nelson var, Frankowski var, Jelert var, Koesta var, Kazımcan Karataş, Halil Dervişoğlu, Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Ali Bülbül, Siraçan Nas, Ali Efe Çördek. Toplam değer 46 milyon 750 bin euro. Fenerbahçe, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Livakovic, İrfan Can Kahveci, Bekao, Amrabat, Mimovic, İrfan Can Eğribayat, Fayet, Bartu Elmaz, Yiğit Fidan. Toplam değer 41 milyon 800 bin euro. Beşiktaş, Semih Kılıçsoy, Al-Musrati, Hadzi Ahmetoviç, Tayyip Talha, Mario, Ricardo, Can Keleş, Onana, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi. Toplam değeri 33 milyon euro. Ve Trabzonspor, Mendy, Muhammed Çam, Olay İkbe, Cihan Çanak, Draguş, Serdar Saatçi, Lundstram, Gökhan Gürpüz, Poyraz Yıldırım, Arif Boşluk ve Ali Şahin Yılmaz. Toplam değerde 31 milyon 250 bin euro. Evet, bu bilgileri de vermiş olalım ki hakikaten yeni gelecek olan yönetim Fenerbahçe adına teknik direktörlük konusunda bir kaos yaşayan Beşiktaş'ta, Galatasaray ve Trabzonspor'da bunlar oldukça yüklü miktarlar. Mali olarak da bakalım, yani kulüpleri bayağı bir etkileyeceğini düşünüyorum. Yine sizlerden gelen, Bayrampaşa'dan Lokman Bey dinlemeye devam ediyormuş, ona da sevgilerimizi yollayalım. Burak Erem, ben Hürriyet gazetesindeki bilgiyi direkt okudum. Frankowski satıldı demiş, Zanyola satılıyor, eli kulağında demiş. Bu bilgiyi direkt sizlere verdim. Çağatay Hocam demiş, kim? Yılmaz Bey. Beşiktaş'a Ernesto Valverde gelse nasıl olur diye mesaj yollamış. Kısa bir araya gideceğiz. Son yarım saatimizde yine sürpriz isimlerle, Türkiye'nin en çok takip edilen spor yazarlarıyla bir araya geleceğiz. Ama lütfen bizlerden ayrılmayın. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresimiz. Az sonra tekrar birlikteyiz. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında son yarım saate de girdik. At yarışını hepsini verdikten sonra gelen mesajlara da bakalım. Yaşar Bey, Çağatay Hocam, her geçen gün program daha da kaliteli oluyor. Ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Yılmaz Bey, çok teşekkürler. Çok çok mesaj geliyor. Yazan herkesin ellerine sağlık. Elleriniz dert görmesin. Yine bir isimle devam edeceğiz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda sizler tarafından da en çok sevilen isimlerden bir tanesi, radyomuzun da değerli yorumcularından bir tanesi. Bir yandan da onu arıyorum ve bakalım, şu anda sesini de duyduk. Çok genç bir isim. 19 Mayıs Gençlik Spor Bayramı'nda alacağımız en yakışıklı, en genç isimlerden bir tanesi.

0: Kardeşi İbrahim Yavuz. Giriş yaptım.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Gelişmeyi sana bıraktım sevgili İbrahim.
1: İyi bayramlar diliyorum ben de hocam. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Sağ ol valla. Sen nasılsın? Neler yapıyorsun?
1: Ben

0: ya da hani çağrılmasını beklediğin başka isimler var mıydı gibi bir şey sormak istiyorum. Genel bir değerlendirme rica edeceğim senden.
1: O zaman şöyle söyleyelim hocam. Yani 3 aşağı 5 yukarı zaten öngördüğümüz oyuncular var değil mi? Yani
0: hepimizin
1: öngördüğü oyuncular. İtiraz edeceğim isimler var tabii ama şunu söyleyeyim. Yani daha önce ben Montella'nın yardımcısıyla da yani Serkan Damla'yla da görüştüğümde şunu söylemiştim ona. Ya abi hani zaten 3 aşağı 5 yukarı gittiniz stadyumdaki oyuncuları herkes tanıyor. Yani Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yurt dışında gittiniz maçları. Tamam anlıyorum buralara da gidin ama ya sanki siz ekip olarak işte geçmişte bir dönem Fatih Hoca'nın yaptığı gibi yani ülkenin çeşitli bölgelerine gidip işte 3. liglerde bir alt liglerde oradaki oyuncuların da maçlarını izleseniz yani ben demiyorum ki tabii gidin oradan 3. ligden bir oyuncuyu alın. Direkt organizasyonun içine sokun. Varsa tabii ki yapın da hani kolay olmadığı için söylüyorum ama bence teknik direktörün orada bu tarz bir hamle yapması lazım. Yani mil takımlarda sadece Galatasaray, Fenerbahçe konuşulmasın. Ya gidin işte Mardin'e gidin değil mi? Mardin TFF 1. Lig'e çıktı. Gidin oradaki oyuncuları kimsenin görmediği genç oyuncuları tespit edin ki motivasyon da olur yani. Ben Mardin Spor'da bir oyuncu olsam tribünde Montella ya da yardımcılarını görsem değil mi? Yani bu beni motive eder. Ya da X Muğla'da olsam. Yani işin bu tarafıyla alakalı artık insanların hani dikkatini çekecek bu anlamda. Evet oralarda da aslında oyuncular takip ediliyor. Çünkü geçmişte Vedat İnce Efe'de bir oyuncu vardı değil mi? Yani Avrupa Şampiyonası'nda kimsenin adını duymadığı bir oyuncuyu Fatih Terim aldı. Euro 96'ya götürdü. Oynattı.
0: Vestel Manisa. Şimdi,
1: hayır o dönem Karabük'te yanlış hatırlamıyorsam Vedat İnce Efe'nin ilk çıkışı Karabük'tü. Evet, Karabük'e gidiyor sonra, o dönem Euro 96. En son Manisa'da bırakıyor. Yani söylemek istediğim oradaki oyuncuları da teşvik edin. Yani artık bir şeyden bir çıkalım. Tamam Galatasaray Fenerbahçe'de oynayan oyuncular oranın iskelet kadrosunu oluştursun yurt dışındakiler ama ya bir alttan da birilerini görebiliriz orada. Potansiyeli yüksek oyuncular var. Hani ya çok fazla maç izlediğim için söylüyorum oralarda. Hani örnek olma açısından da bunun ben değerli olduğunu söyleyeyim hocam. Hazır mil takım kadrosuyla ilgili. Yoksa 3 aşağı 5 yukarı zaten hep bildiğimiz oyuncular var. İtiraz ettiğim oyuncu Çağlar'dır. Yani bir teknik direktör yani 2 senedir Fenerbahçe'nin bütün savunma organizasyonlarında problem çıkartan bir oyuncuyu hala mil takım organizasyonuna davet ediyorsa bence burada bir problem var yani.
0: Samet için,
1: yani
0: çünkü, Samet için nedir düşüncelerin?
1: Samet için de benzer ifadeyi söyleyebilirim. Yok yani hani Samet'in uluslararası organizasyonda senin problemini ortadan kaldıracak bir oyunculuk karakteriyle alakalı ya da davranışıyla alakalı bir durumu yok. Ama orada işte geçmişle alakalı hatta federasyon başkanımız da hani artık oyunculuktan ziyade abilik pozisyonuyla ilgili çok faydası olduğunu söyledi. Ben çok doğru bulmam ama ya yine anlaşılabilir bir durum diyeyim. Hani orada aile ortamını bozma güçlendirme adına bir profil olduğunu söyledi ama oyunculuk yetenekleri olarak çok aksadığı zaten belli yani o seviyeler için çok yeterli olmadığı evet. Çok belli yani.
0: Hasan İlbaş sana çok selamlarını söylüyormuş lütfen iletir misin dedi üzerimde kalmasın.
1: Teşekkür ederim.
0: Yunus Bey de aynı şekilde hoş gelmiş diyor. Peki şimdi tabii sıcağı sıcağını gündemdeki en önemli isimlerden bir tanesi de Sergen Yalçın'dı İbrahim Yavuz.
1: Evet.
0: Geçen yıl Ağustos ayında geldi. İşte 39 maçta görev almış. 20 galibiyeti var. 10 beraberliği var. 9 muydu? 9 tane de yenilgi yaşadı. Tabii düşük bir puan ortalaması var. 1.79 gibi. Ve bana sırtını dönen bir taraftar olursa ben devam edemem dedi. Senin futbolcu yani gözüyle, şöyle, teknik adam gözüyle bir değerlendirmeni istesem nasıl bakarsın?
1: Yani giderken bir krizle gitmişti. Yine benzer bir durumda hatırlayalım o dönemi. Şampiyon olmuş Beşiktaş vardı. Hem de çok böyle altyapıdan oyuncuların fazla olduğu düşük kısıtlı bütçelerle oyuncu sayısı az bir kadroyla şampiyon olmuştu. Bir sonraki sezon hatırlayalım Pjanic'ler, Batshuayi'ler, Teşeriya'lar daha güçlü bir kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde tanınmaz haldeydi. Ligde zaten çok fazla işler onlar adına iyi gitmiyordu. Ve o dönemde ben bu krizi idare edemiyorum bırakıyorum dedi Sergen Yalçın değil mi? Yani gidiş hatırlayalım o dönemi gidiş düşüncesi buydu. Geldiğinde de yine bir krizle karşılaştı işte Rafa Silva kriziyle karşılaştı. Yani krizle gitti o krizin çözümüyle alakalı kendi gelişimiyle alakalı hiçbir şey yapmamış ki. Yani sonuçta bir teknik direktör kendiyle ilgili eksik bir durumu tespit eder değil mi? Gider onunla ilgili bir eğitimden geçer yani. Ya ben aslında geçmişte futbolculuk anlamında çok üst düzey biriydim. Antrenörlük olarak da geldim, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadım ama hayatım...

0: Aslında ilk defa bir krizle karşılaştım. Yönetemedim o krizi. Bununla alakalı bir gelişimle ilgili bir şey dert etmedi kendisine. Değil mi? Hep kafa şöyleydi Sergen Hoca'da. Yani benden iyi bu işi kimse bilemez. Yorumculuk tarafında da çok keskin yorumları vardı. Hatta yani ben onu çok doğru bulmam yani. Eğer antrenörlükle ilgili bir derdiniz varsa devam edeceksiniz. Yorumcu tarafındaysanız hele hele o camiada efsane bir isimseniz oradaki teknik direktörle ilgili burası Beşiktaş ya da bu oyun böyle oynanır ifadeleri kullanmamanız gerekiyor. İşte kullandığınızda da bu iş ayağınıza bir yerde dolanıyor. Yani krizle geldi, krizi yönetemedi, yine bir krizle gitti. Aslında Sergen Yalçın'ın bu işi yönetememesiyle alakalı temel sebebin bu olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Şimdi bu kadar bu işin arkasına sığınmış ve hala bence yanlış, yani o süreçteki dil de yanlış, taraftar istemezse gitmem. Taraftar bu işin teknik ve planlama tarafını bilmez ki. Eğer sen planlama konusunda bu işi sağlıklı yaptıysan, yani getirdiğin oyuncularla ilgili ve bir sezonla ilgili planlama ile ilgili senin planlaman sağlıklıysa, sen tam tersi taraftara direnç göstermen lazım. Şunu demen lazım. Hiç bu işlere takılmayın. Hiç bu işlere takılmayın. Benim planlamam bu takımı hedefe götürecek demen lazım. Mesela Göztepe bu anlamda bence şahane bir örnek. Mehmet Sepil görevden ayrılırken şu yorumu yapmıştı. Taraftarın transfer talebine direnç gösteremiyorum dedi. Bak iki tane idareci geldi değil mi? Yabancı idareci. Hı-hı. Aynı Göztepe taraftarı. Ama onlar şeyle ikna ettiler. Oyunla ve planlamayla ikna ettiler insanları. Ve onlar şuna ikna oldular. Evet ya, o kadar para harcamadan da bir planlamayla da aynı teknik direktör tekrarıyla da bu iş götürülebiliyormuş. Ama planlaman sağlıklı olması lazım. Sergen Yalçın'ın devre arası getirdiği oyuncuları hatırlayalım. 3-3 yaptığında maç sonu toplantıyı hatırlayalım. Gördünüz mü Serkan Reçber'i ya da bak planlama nereye getirdi bizi dedi. Sonrası yok, çünkü o bir organizasyonla getirdiği oyuncular çok kısa sürede tanınmaz hale geldi. Yani şeyden çıkmak lazım. Sergen Yalçın'ın bence öz eleştiri yapma konusunda, yani geçmişte yaptığınız futbolculukla ilgili hadiseler şahane, çok kıymetli. Ama o bitti, bambaşka iki hadise. Yani antrenörlükte futbolculuk bambaşka iki hadise. O hala geçmişte yaptığı futbolculuk yetenekleriyle ilgili çözdüğü problemi antrenörlükte de çözebileceğini düşünüyor.
1: Evet. Şerif Kantar demiş ki selamlar Çağatay Bey, İbrahim Bey'e söylemiştim güzel yerlere gelirse radyo golü unutmasın diye, duyduğuma göre Turkuaz Medya ile anlaşmış, başarılarının devamı dileriz demiş.
0: Yok bir anlaşma öyle bir şey yok da bir programda öyle bir şey mi oldu, teşekkür ederim, sağ olsunlar.
1: Evet, seni de çok takip ediyorlar, çok çok selamları var.
0: Sağ ol hocam.
1: Yani sonuç olarak son soruda şunu sorayım, yani Beşiktaş'ın şu aşamada teknik direktör anlamında sana göre İbrahim Yavuz Türk teknik adam mı yoksa Avrupalı bir teknik adamla mı yola devam etmesi daha faydalı olur?
0: Hocam bence Beşiktaş'ın teknik direktörden çok idareci sorunu var yani. Kimi getirirsen getir planlamaya sadık kalacaksın. Planlamaya sadık kalamazsan bir şey değişmeyecek ki. Yani Solskjaer'i getirdin, planlamaya sadık kalmadın. Sergen Yalçın'ı getirdin, kalmadın ki bence en büyük hataları Van Bronckhorst'tu. En çok tekrar yapmaları gereken teknik direktörden çok kısa sürede vazgeçtiler. Bence Beşiktaş'ın önce ona karar vermesi lazım yani. Hmm. İyice süzgeçten geçirip kimlerle devam edeceğiz oyuncu olarak ve antrenöre teslim ettiklerinde arkalarına yaslanacaklar ve bekleyecekler. Yoksa bir şey değişmez. Sadece skor üzerinden sürekli değişime gidersen bir şey değişmeyecek. İşte Kasım'da atmasın, Aralık'ta atarsın havlu. Bir şey değişmez. Beşiktaş'ın önce bundan vazgeçmesi lazım. Yani Beşiktaş'la işte Trabzonspor, Fenerbahçe bakalım son dönemlere. Hemen hemen aynı işleri yapıyorlar yani. Sürekli antrenör değişsin, oyuncu değişsin. Sonuç aynı. Bence önce ona karar vermesi lazım. Yoksa yerlisi yabancısı yok ki bu işimize. Israrla Türk antrenörle, Fenerbahçe'de benzer bir durum var. Türk antrenör gelsin o problemi çözer. Ya Zico Türk müydü, Daum Türk müydü ya da Parayla Türk müydü? Ya çözdü onlar problemi yani. Evet. Ama onların devamına bak hocam, hep bir oyun mirası vardı, oyuncu tekrarı vardı. İşte Ersun Yanal'a kadar gelen süreci hatırlayalım ya. Evet, orada teknik direktör dokunmuş ama Beşiktaş'ın bence önce ona karar vermesi lazım. Mesela Beşiktaşlar şeyi de bilmiyor. Başkan değişimi ne zaman olacak onu da bilmiyor. Çünkü o süreçte orada da değişime gidiyorlar sürekli. Hı hı.
1: İstanbul'dan Hasan Bey, Beşiktaş taraftarıymış. Sana selamları var. İstanbul'dan yine Hüseyin Mecit İbrahim abime lütfen selam söyler misin demiş.
0: Teşekkür ederim hocam.
1: Bu kadar bilgiye sahipken neden teknik direktörlük yapmıyor? Onu teknik direktör olarak görmek istiyoruz demiş.
0: Ya bu tarafıyla alakalı devam etmek istedim. Hı-hı. Yoksa kısa bir dönem antrenörlük yaptım ama Yani Türkiye'de bu konuda insanların sabır göstermediğini de bildiğim için, çünkü